ama vesaire bakılmıyor talimatta. Onu söyleyeyim. Ona dikkat etmesi gerekiyor yöneticinin. Yani görev yaptıkları dönemde ne olursa olsun. Ne kendi takımına ne başka futbol takımına bahis yapamaz. Ama basketbola, tenise, eğer tabii bir basketbol takımı da olan kulüpte yönetici değilse tahminimce. Mesela Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta ya da Trabzonlu biri basketbola da tahminimce bahis yapamaz. Sonuçta bu kulüplerin basketbol takımları da var. Hatta voleybol takımları da var. Onlara da yapamıyor olması lazım. Ama şimdi hangi kulübe örnek vereyim? Karagümrük yöneticisi. Basketbol takımı yoktur diye düşünüyorum. Varsa da özür dilerim. Basketbola bahis yapabilir. Buna dikkat etmesi gerek yöneticilerin. Ama etmeyenlerin de çok olduğunu görüyorum. Fakat geçmişte de gördük. Yani geçen yılki sevklerde de, bu yılki sevklerde de yanlış sevk edilen, iyice araştırılmadan sevk edilen isimler var. Hatta bazen Zorbay Küçük'te de öyleydi değil mi? Üzerinden de bayağı zaman geçti ama başka biri hesap açmış ve telefon numarası eşleşmiyor Zorbay Küçük'le. Böyle şeyler de çıkabiliyor. O yüzden şeyde düşünmemek lazım yani. Bu 448 kişinin tamamı da yöneticilik döneminde kesin bahis yapmıştır diyemeyiz. Kabul edenler oldu. Ertuğrul Doğan mesela Trabzonspor Başkanı. Ali Yüce de Galatasaraylı yönetici. Tam kabul etti mi hatırlamıyorum ama eğer böyle bir şey çıkarsa diyor, özür dilerim diyor. O yüzden yani burada da biraz mağduriyet çıkabilir. TFF ile ilgili çünkü yapılan en net eleştirilerden biri buydu. Tam emin olmadan açıklamayın. Çünkü böyle bir şey açıklandığında insanların aklında o kalıyor. Sonrasında bu insanlar aklansa da o aklandığı kısım çok akılda kalmıyor. Yani çamur atıyorsun, izi kalıyor, izi temizliyorsun ama insanların hakkında hala o iz kalıyor. Mesela Zorbay Küçük'le ilgili belki birçok insanın hakkında işte bahis oynadı gibi kalmış olabilir. Hatta bence öyledir ama değil. Öyle. O yüzden burada inceleyip sık dokunması lazım federasyon yetkililerinin ama bunun da pek sağlıklı yapılmadığını anlıyoruz. Aceleye getirilmiş gibi gözüküyor. Bakalım neler göreceğiz daha. Vallahi her gün yeni bir gelişme. Bir koldan bir gelişme oluyor. Bambaşka koldan bambaşka bir gelişme. Yurt dışı ayağını söyledik. City'dir, Ronaldo'dur. Gerçekten hani mevcut düzende, mevcut ya da şartlarda diyeyim, haberleri böyle takip edip akıl sağlığını korumak ya da bir şeye odaklanmak da kolay değil. Yani önümüze o kadar fazla gelişme getiriliyor ki ve insanlar da takip ediyorlar, seviyorlar gelişme takip etmeyi, haber takip etmek de bizim bence ülke olarak hobilerimizden biri. Artık eskisi gibi yapılıyor mu? Büyük ihtimal yaşı belli bir işte yaşın üzerinde olanlar diyeyim, akşamları haber bültenlerini açıp izliyorlardır. Eskiden bizde de oluyordu. Bizimkiler de izliyordu. İşte anneannem, dedem de izliyordu. Şu an ben en son ne zaman bir haber bülteni açtım bilmiyorum. Açmamışımdır. Yani başka biri açtıysa izliyorumdur. Ama haber takibi seviliyor. Sosyal medyada keza öyle. Radyo, televizyon, YouTube'da öyle. Ve bu kadar şey takip edilirken, bu kadar fazla gelişme olurken de dediğim gibi yani insanın kendi hayatına da konsantre olması çok zor. Bugün iki yayın arasında onu düşündüm. Sürekli önümüze bir şey geliyor. Bir şeyle meşgul olmak zorunda kalıyoruz. Ve bu şeyler de işte bizden bağımsız şeyler, işte ne bileyim, MHK istifa ya da MHK gözaltına alınıyor başkanı. Yok TFF sevk ediyor. Yok milli takım. Yok o. Yok fon krizi. Yok bilmem ne. Sürekli önümüze bir şey geliyor. Sosyal medyada zaten kaydır kaydır kaydır, Instagram'da Reels'ları kaydır kaydır, yeni şeyler yeni şeyler. Onları okumaktan, onları böyle sindirmekten biz bence kendi hayatımızla ilgili kritik kararları bile veremiyoruz. Yani uyuşuk uyuşuk oradan oraya savrulu olarak ilerliyoruz. Böyle kendimize valla zaman ayırmak gerektiğini düşünüyorum ben, mümkünse. Ki bu ekonomik düzende, bu çalışma şartlarında bunun da kolay olmadığını farkındayım. Dün müydü, ıstakoz örneğini verdim. Bir dinleyicimiz demiş ki, haklı olarak tabii, ıstakoz her ay 30.000 TL kira vermiyor. Tabii diyor, kabuğunu değiştirir. Biz işte o kirayı veriyoruz ve işte vermek için de çok çalışıyoruz, çalışmak zorundayız demişti. Doğru.
çok zor. Farkındayım yani. Hatta bazen kendim de dahil olmak üzere böyle işçi sınıfı insanları böyle şöyle görüyorum, hani tavuk çiftliğindeki tavuklar gibi. Böyle kendi halimizde oradan oraya savruluyoruz. Bizi böyle yöneten insanlar var. Biz de kendi halimizde bırakılmışız. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama mümkün değil yani. Onların yönetimi altındayız. Onların yönlendirmesi altındayız ve ne yapsak olmuyor gibi hissediyorum. Ama dediğim gibi yani yapabildiğimiz ölçüde bir tavuk çiftliğinde de olsak, dünya vatandaşı olarak başka bir şeyde olsak yine de elimizdekini tabii en iyisini yapmakla mükellefiz. Dün hani biraz karamsar tablo çizmiştim ya da evvelsi gün, ama sonuçta hayat devam ediyor. Bir şekilde devam, bizim de devam etmemiz gerekiyor. O yüzden şuraya bağlayayım, az önce söylediğim yere. Kendimize böyle bir zaman ayırmak, tüm bu haberlerden, gelişmelerden bir nebze olsun kurtulmak gerekiyor sanki. Oluyor ya bazen, size de oluyordur. Bir banyoya öyle alanlar açmak gerekiyor sanki. Yoksa bu gündemde yani her dakika bir şey, her dakika bir şey, haber takip et, takip et, video izle izle. Ya bir insanın bu şartlarda sağlıklı düşünebilmesi ve mantıklı kararlar verebilmesi bence mümkün değil. O yüzden önerebileceğim şeylerden biri de bu açıkçası. Peki nereden geldik ya? Erkan yazdı, MHK dedi, bir şeyler dedi. Ben bambaşka bir noktaya gittim. Şimdi diğer mesajlara geçeyim. Çok mesaj da birikti. Can Uzun'un 2 milli maçına baktığımızda demiş İbrahim Bey, sizde 45 milyonluk bir oyuncu izlenimi veriyor mu? Galatasaray almayarak bence iyi yaptı. Tek artısı yerli olması olurdu demiş. Can Uzun'un 2 milli maçına baktığımda 8-9 milyon euroluk oyuncu görüyorum. Ama iki maça bakarak da bir oyuncuyla ilgili nihai bir karar verilmeyeceğini de biliyorum. O yüzden evet haklısınız. İki maça bakıldığında Can çok iyi bir oyuncu izlenimi vermedi. Ama Frankfurt'taki geçmişi, potansiyeli çok fazla. O yüzden çok bilemiyorum. Hani Galatasaray iyi ki yatırım yapmadı demek için bence erken henüz. Onu söyleyebilirim. Ve Can Uzun da, hazır yine Can Uzun denmişken, idman öncesinde bugün ağrı hissediyor ve bugünkü son antrenmanda kendisi yer almamış. Belki de açıklanan kadroda Belçika'ya da gitmeyebilir Can Uzun. Onu bakalım gün içerisinde göreceğiz. Montella'ya da Can Uzun konusu sorulacaktır. Milli takım kadrosuna da Emirhan İlkan'la Yusuf Akçiçek dahil edilmiş. Biliyorsunuz Orkun da ayrıldı. Eğer Can Uzun da olmazsa, ki Can kanatla yakın oynadı bu iki karşılaşmada ama bir 10 numara normalde. Emirhan o bölgenin bir alternatif olarak davet edilmiş. Yusuf niye davet edildi onu açıkçası pek anlamadım. Emirhan'ın dün bir problemi yoktu. Takımla birlikte çalıştı. Bir gün önce sakattı. Ama takımdaki stoper rotasyonunda da bir problem yok bildiğim kadarıyla sakatlık açısından. Yusuf konusunun bence açıklığa kavuşması lazım. Belki yine dediğim gibi Montella'ya bu durumda sorulabilir. Evet, mesajlarla bakıyorum. Savaş Bey, yumurta yoksa yem de yok diye bir mesaj göndermiş. Can Lafçı, 4-5 senedir gündemi takip etmiyorum. Tamamen boş ve komik hesapları takip ediyorum. Gündemden sadece sizin programınızla haberdar oluyorum. Kafam o kadar rahat ki ruh sağlığım da düzeldi. Dünya küllük gülistanlık geliyor demiş. Yani benim de yapmaya çalıştığım şey aşağı yukarı bu. Ama tabii gündemden, yani bomba gelişmelerden de haberdar oluyoruz. Yani ondan da kaçarımız yok. Haberdar da olmalıyız bir taraftan. Yani o kadar da böyle toz pembe bir şey çizmeyeyim. Sonuçta onlar da bizim hayatımızı etkileyen şeyler. Çok büyük olaylar ama kastettiğim. Böyle sürekli haber izlemenin karşısındayım ama haberlere de böyle bir şekilde hakim olmak da gerekiyor. Mesela şu an fon olayını bilmeyen herhalde yoktur. Bilmek de gerekiyor bence böyle şeyleri. Onu da takip etmek önemli. Peki diğer bir mesaja geçelim. İzmir'den Ayhan, FIFA ya da UEFA neden bu kadar şey yaşanmasına rağmen olaya el atmıyor? Belli ki bu işi biz kendi işimizde
halledemeyeceğiz demiş. FIFA ve UEFA zaten sizin için

0: FIFA'ya falan şunu demiyor mesela kulüp takımlarına. Siz işte oyuncuların ücretlerini ödeyemiyorsunuz. Bırakın biz ödeyelim. Biz yapı kuralım sizin içerisinizde. Yapmıyorlar böyle. Ceza veriyorlar. Ödemedin mi oyuncunun maaşını? Transfer yasağı işte. Ödemedin mi? Şöyle bir yaptır. Ancak böyle bir işlem var. O yüzden UEFA'lık ve FIFA'lık herhangi bir durumumuz şu aşamada yok. Nevzat Ohri dün bir spor hukuku avukatı yurt içi ve dışı herhangi spor dalı sınırlaması olmadan bahis oynanmasının kulüplerle ilişkili bulunduğu sürece kanunen yasaklandığını söyledi. Sizin söylediğiniz yanlış gibi gözüküyor demiş. Şimdi bir tarafta ben, bir tarafta spor hukuku avukatı varsa burada spor hukuku avukatına güveneceksiniz tabii ki. Ama benim bildiğim buydu. Bunu bir araştırmam gerekiyor. Ama teşekkür ederim dinleyicimize uyarısı için. Emre Öztekin açıklanan isimlerde Ural Aküzüm TFF'de görev yapıyorken Galatasaray olarak açıklanmış. Bir hata olmuş olabilir mi? Diyor. Ural Aküzüm son 5 yıl içerisinde demek ki Galatasaray'da da yöneticilik yaptı ve bahis oynadığı dönem büyük ihtimal TFF yönetim kurulu üyesi olduğu dönem değil, Galatasaray'da olduğu dönemde. O yüzden Galatasaray olarak açıklandı ama mevcut görevi tabii ki şu an TFF yönetim kurulu üyeliği. Fakat dün itibariyle o da istifasını etti ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda da dünden bugüne istifaların sayısı da gittikçe artıyor. Bugün de istifaların devamı geldi. Bu istifaların sebebi olarak da dünkü yönetici sevkleri olduğu ve özellikle Trabzonlu isimlerin burada istifalarını sunmaya başladığı paylaşılıyor. Bu da enteresan bir konu. Bakalım bir erken seçim ihtimali konuşuluyor. Olacak mı? Nereye götürülecek bu iş? O kadar fazla bilinmeyen şey var ki bunu da merak ediyorum, nereye varacak iş. Ve son mesaj olsun reklamdan önce. Metehan Civek, sabah da sormuştum ama konu geçmişti, merak ettim demiş. İleride Messi ve Ronaldo teknik direktör olursa sen hangisini hocan olarak isterdin demiş. Benim için tabii ki Messi. Ama Messi'nin de öyle iyi bir teknik direktör olacağını ben düşünmüyorum. Ronaldo'nu da düşünmüyorum. İkisinden de pek o ışığı alamıyorum. Ama bir tercih hakkım olsa tabii ki Messi'yi tercih ederdim. 14.38 ikinci aramız.
1: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.
0: 14.39 saatlerimiz, gündem yoğun, gündemde çok sayıda konu başlığı var. Sizlerden gelen mesajlarda da görüyorum, yani o herkesin ilgisini çeken konu farklı şeyler geliyor. Mesela bir dinleyicimiz, ismini de not etmemişim ama bulabilirsem onu da söyleyeyim ama bulamadım, özür diliyorum kendisinden. Demiş ki ben hayatın kaosundan namaz kıldığım an uzaklaşıyorum. Daha huzurlu, daha mutlu olduğum an diyor namaz kıldığı anlar için. Çok güzel gerçekten. Dinleyicimiz bunu da yazmış. Benim de aklıma dün bir dinleyici yazmıştı. İşte Ali abi olmadan sen olmadan Ali abinin işte Hattrick programları eskisi gibi olmuyor. İşte çok farklı oluyor dediğinde. Orada da aklıma hani oruç geldi. Sonuçta dinimizde de biliyorsunuz hani anlatmaya gerek yok oruçla alakalı. Orada da bir aylık dönemde farklı bir şey var. Bazı şeylerin tabii kıymeti o dönemlerde daha çok anlaşılıyor. Biraz ona benzettim açıkçası. Olur yani böyle dönemlerde. Bence insana da iyi gelir. Ali abiden de bir süre uzaklaşmak, onun programdan uzaklaşması benim tek yapmam. Bence bunun da ayrı bir tadı var ve o ikimizin program yaptığı döneminde kıymetini bilmek açısından bence böyle ayrı kalmak da güzel diye düşünüyorum. Öyle iyi tarafından bakmaya çalışıyorum. Dinleyicimiz namaz demişken o da aklıma geldi. Onu da söylemek istedim. Muhammed Akçı, valla dün buna benzer bir şey düşündüm. O da buna benzer bir şey yazmış. Okuyayım. Demiş ki köyde bazen cenazelere katılırım. Fakir ve ömrü çalışmakla geçmiş ama çocuklarını evlendirmiş, okutmuş ya da kimseye muhtaç etmemiş kişilerin cenazelerinde arkada kalanların ne kadar gururlu olduklarına çok şahit olmuşumdur. Arkamızda kalanlara gurur duyacak bir hayat nasip eder inşallah Allah.

bizlere demiş. Yani bu temenniye hiç diyecek bir şey yok. Benim de dün içimden şöyle bir şey geçiyordu. Ben de bunu şöyle kendim açımdan düşünüyorum. Yatağa, yastığa başımı koyduğumda huzurlu uyuyabilmek. Yaptıklarımdan pişman olmadan o gün ya da o güne kadar yaptıklarımın huzuruyla, herhangi bir kötülük yapmadan, insanlara dokunarak, onlara yardım ederek, örnek bir hayat yaşamaya çalışarak mümkün olduğunca, ki insanız, hepimizin kusurları oluyor ama o kusurların farkına varıp düzeltmeye çalışarak, gönül yaparak o huzurla uyumak. Benim de hayattaki sanıyorum amacım böyle bir şey. Dün geçti içimden. Muhammed Akçı da hani birebir aynısı değil tabii ki ama buna benzer bir şey yazmış. Çok hoşuma gitti. Teşekkür ediyorum mesajı için. Peki tekrar futbola dönecek olursak, tabii gündemden de çok uzaklaşmakta istemiyorum. Bugünün haberlerinden birisi Beşiktaş taraftarları için bence sevindirici bir haber. Leandro Trossard biliyorsunuz bir sakatlık yaşadı Beşiktaş'ta ve son maçlarda, son iki maçta forma şansı bulamadı. Kadroya girememişti. Ama buna rağmen Belçika milli takımına da çağrılmıştı. Bu da demek oluyordu ki ilk maçlarda oynamama ihtimali olsa da bir yerde süre alabilecek bir durumu var demek ki deniyordu. Nitekim Trossard Belçika'nın bugünkü antrenmanında takımla birlikte çalışmış. Bugün basın toplantısı olacak milli takımımızla maç öncesi. Büyük ihtimal Mark Van Bommel'e de Leandro Trossard'ın durumu sorulacaktır. Oynayabilecek durumda mı? Süre alabilecek durumda mı? Kadroda olacak mı? Bu maç olmazsa son karşılaşmada tercih edilecek mi ki Fransa'yla? Fransa'da karşı karşıya gelecek Belçika son mücadelesinde. Buradaki durum da tabii Beşiktaşlılar bu milli arada Orkun Kökçü'nün durumunun da çok iyi gitmemesi sebebi de biraz endişeliydi. Acaba Orkun oynar ve sakatlanırsa ve dönüş uzarsa ne yaparız diye düşünüyordu. Şimdilik sakatlığın uzadığına dair bir şey okumadık. Ama son maçtaki görüntüsü Orkun'un performans vermekten çok uzaktı. Hani Can Uzun'la ilgili mesela dedik ya, çok değerlendirmek için uygun değil. Orkun için de sanıyorum benzer şeyi söyleyebiliriz. Orkun da belli ki hiç hazır değil, yani uygun değil oynamaya sakatlıktan kaynaklı. Ama ne kadar uzadı uzamadı onu Beşiktaş sağlık heyeti herhalde bakacaktır. Duruma göre bir bilgilendirme de görebiliriz. Ama şu an dediğim gibi çok negatif bir tablo yok Orkun için. Trossard için de şimdi taraftarların eminim çoğu diyeyim, hadi hepsi demeyeyim, Trossard'ın bu maçlarda oynamadan İstanbul'a geri dönmesini isteyecektir. Çünkü oynarsa bir risk var sonuçta, sakatlanma riski. O riski istemez Beşiktaş taraftarı. Burada da genelde şu oluyor, milli takım doktorlarıyla işte kulüp doktorları bir istişare yapıyorlar oyuncunun durumuyla alakalı. Zaman zaman ortak bir karar çıkıyor. Zaman zaman milli takımdaki isimler inisiyatif kullanıyorlar, oynayacağız diyorlar ki Orkun da tahminen böyle oldu. Beşiktaş doktorları belki istemedi ama Orkun oynamak istedi ama performans olmadı. Trossard'da da herhalde böyle bir görüşme, bilgi alışverişi yapılıyordur taraflar arasında. Bakalım oradan bir karar çıkacak mı? Nasıl bir karar çıkacak? Onu da göreceğiz. Açıkçası eğer Orkun gibi performans verecekse Trossard, bize karşı oynamasında, hani bir milli takım taraftarı olarak söylüyorum, bir problem olmaz. Ama tabii ki iyi bir Trossard'da ne kadar etkili olabileceğini kısa zamanda gösterdi. Bakalım tercih edilecek mi? Ama Belçika'da da bu iki maçı öyle 90 dakika izlemedim, özetlerine baktım. Ama Mika Gotz sol tarafta dokunun da yokluğunda canavar gibi oynamış. İyi bir performans ortaya koymuş. Trossard'da pek aramıyor gibi. Sağ tarafta da iki isim dönüşümde oynadı. Moreira ve Luke Bakio. Belki sağda oynayabilirdi Trossard'da sağlıklı olsa. O taraf biraz aksadı ama Luke Bakio da attığı golle ilk karşılaşmada İtalya maçında dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Bu da günün dediğim gibi bir diğer haberi, Trossard konusu. Bugün Belçika hocasından da konuyla ilgili bir açıklama duyacağımızı düşünüyorum. Tahminen tabii Türk gazeteciler de basın toplantısında olacaktır ve illaki Trossard

ilgili bir soru gelecektir. Şimdi bir başka sıcak haber. Bizim program içerisinde Burhan Can Terzi tweet atmış. Galatasaray camiası adına şu sıralarda önemli bir toplantı var demiş. Başkan Dursun Özbek camiada söz sahibi isimlerle bir araya geldi demiş. Şimdi söz sahibi deyince acaba kim isim vermekten imtina etmiş Burhan Can Terzi? Bu toplantının sebebi ne ve bu isimler kimler? Radikal bir şey mi düşünülüyor Galatasaray'da? Bir erken seçim mi? Okan Buruk'la alakalı bir durum mu? Nedir? İnsanı merakta bıraktı şimdi Burhan Can Terzi de attığı bu tweetle, ama bakalım bu haberi de gün içerisinde takip edelim. Yarın en kötü sabah sporunda konuşuruz. Mesela sabah yine konuştuğumuz bir konu, kafamı da kurcalayan konulardan biri. Şimdi MHK başkanı gözaltında. Bu kaçıncı gün oluyor? Dün sabah işte ikinci güne girmiş olduk. Hala kendisiyle alakalı bir gelişme yok. Görevine devam ediyor gözüküyor. Herhangi bir istifa yok. Ve bugün Milliyet'ten Cemal Ersen'in haberine göre MHK'ye giren 9 isimin 8'inden daha en başta istifa dilekçeleri alınmış. Bu konuyu konuşmuştuk. Normalde bu isimler görevden alınamıyorlar. MHK'deki üyeler. Fakat bu işin çözümünü de şöyle bulmuşlar. Biz önden paşa paşa bu isimlerden istifa dilekçelerini alalım. Göndermek istediğimiz zaman yürürlüğe koyar, istifa ettiler deyip göndeririz. Fakat habere göre 8 isimden alınırken bir tek Ferhat Gündoğdu'dan alınmamış böyle bir istifa dilekçesi. Kendisiyle de 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalanmıştı. Göndermek için 15 milyon TL ödemesi gerekiyormuş Türkiye Futbol Federasyonu'nun. Şu aşamada da kendisiyle ilgili bir suçlama var. Fakat kesinleşmiş bir şey yok. Sonuçta bir suçlama yöneltildi. Ama bir ceza yok. Şu aşamada görevden alınsa, ki yine alınamıyor galiba hatta, o tazminat ödenmek durumunda kalacak. Bu yüzden de kendinin istifa etmesi bekleniyor. Fakat kendi de istifa etmedi. Bunu sabah anlamadığımı söyledim. Acaba dedim, hani gözaltında olduğu için istifa edemiyorum, ama sonra konuştuk etraftakilerle. Yok diyor, öyle bir şey yok. Yani avukat aracılığıyla istifa edebilir. Ama yok. Hala böyle bir inisiyatif Ferhat Gündoğdu'dan. Bence şık olan, sabah da söyledim, böyle bir şeyle anılıyorken aklanana kadar en azından görevi bırakmak daha doğru gibi geliyor bana. Ama dediğim gibi böyle bir tablo şu aşamada yok. Bakalım nereye kadar gidecek bu tablo. Bu hafta sonu ikincilik, üçüncülük maçları var. Dün hakem atamaları yapılmış. Başkan olmadan da yapılabiliyor tabii ki mevcut üyelerle birlikte. Bir sonraki hafta içerisinde Süper Lig ve Birinci Lig'in atamaları yapılacak. Onlar çok daha tabii önemli gözüküyor bizde. Daha çok tartışıldığı için, daha üstlükler olduğu için. Hadi bu haftayı kimse öyle, bilmiyorum, ben konuşanı görmedim. Hani şu hakem nasıl atanır falan denmemiş. İkinci Lig, Üçüncü Lig. Ya da konuşulduysa bile ana akımın gündemine gelmiyor. Ama Süper Lig ve Birinci Lig'de öyle olmaz. O atamalar dikkat çeker. Nasıl olacak gerçekten o süreci ben de merak ediyorum. Peki son bölüme geldik. Birkaç yine mesaj okuyalım ve öyle programı bitirelim. Gözaltı süreçleriyle ilgili yeni bir gelişme var mı diye sormuş Tugay Kılıç. Hayır. Bugün gözaltılarla ilgili ne Ferhat Gündoğdu, ne Ahmet Şahin, ne Yunus Yıldırım, ne Sabahattin Şahin, ne Ferdi Karadoruk hiçbiriyle ilgili bir gelişme görmedim. Belki gün içerisinde çıkarsa yarın sabah sporunda konuşuruz. Oktay Aktar yarın Belçika, tam dediğini anlamadım ama Montella gider demiş. Unutmayalım bu sözü. Herhalde yenilirsek Belçika'ya Montella gider demek istemiş. Peki demiş Mustafa Demirkaya, basın toplantısında Trossard mı çıkar, Lukaku mu çıkar diye sormuş. Oynama ihtimali daha kuvvetli olan Lukaku sanıyorum. O yüzden Lukaku çıkabilir. Ömer Özer'den bir eleştiri gelmiş bana.

0: tespit diyelim. Gökhan Arslan, şu son gelişmelerden sonra artık Uğur Meleke'nin TFF başkanı olmasını diliyorum demiş. Valla mevcut duruma ya da potansiyel adayları düşündüğümde, ki potansiyel adayların kimler olabileceğini az buçuk bu son dönemdeki başkanları düşündüğünüzde tahmin edebilirsiniz. Yani çok Uğur Meleke tarzı bir adayın çıkması bu konjonktürde pek mümkün değil. O yüzden Uğur Meleke'nin de tabii aday olup şu an aday adayı oluyor ancak, ama aday olması için de delegelerin %20'sinin imzasını alması gerekiyor bildiğim kadarıyla. Statü öyleydi. Aday olmak için şu an aday adayı. %20 alabilir mi? Bilemiyorum. İşte bu konjonktürde siyasetin desteği olmadan almak kolay değil. Uğur Meleke de açıkçası çıkacak diğer potansiyel rakipler karşısında bence 3-4-0 geride başlıyor. O yüzden işi zor, ama benim de tabii ki gönlüm zor olsa da Uğur Meleke'den yana bu konuda, net. Hiç ona itirazım yok. Turgut Bey bir mesaj göndermiş ama şimdi tekrar o tartışmanın içine girmeyeyim. İbrahim Hacı Osmanoğlu ile alakalı olarak. Nevzat Bey, sakatlıktan çok Orkun'un verimsiz olması, Arda'ya yakın olması onun pozisyona ortak olma isteği gibi geldi bana, senin fikrin demiş. Bilemiyorum, ben daha çok sakatlık üzerinden okumuştum. Çünkü yanındakine pas atamayan bir haldeydi Orkun Kökçü o karşılaşmada. O yüzden sakatlık dedim. Yoksa o Arda ile ilgili pozisyonla alakalı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Mesut Gers çok güzel bir noktaya temas etmiş. Aa demiş, nasıl olur da seni çağırmazlar bu gizli toplantıya? Sen Galatasaray'ın derinlerindensin demiş. Belki ben de Vinicius gibi, şu an gerçek Vinicius başka yerde, belki gerçek Mert de o toplantıda olabilir. Buradaki klonudur. Nereden biliyorsunuz? Belki oradayım. Serkan Serefe, o da temiz eller operasyonu olması lazım diye bir mesaj göndermiş. İzmir'den Gürsel, Manchester'ın başına gelen Galatasaray'ın başına gelebilir mi demiş. Ama şu an konular birbirinden farklı. City'ninki City'ye özel bir soruşturma. Buradaki MHK üzerinde bir soruşturma. Oradaki delillere göre her kulübe uzanabilir. Galatasaray olur, Fenerbahçe olur, Beşiktaş olur, Trabzon olur. Bilemiyoruz ne çıkacağını. Ama tabii son dönemde Ferhat Gündoğ döneminde Galatasaray şampiyon olduğu için çoğu kişi, Galatasaray olmayanların neredeyse hepsi Galatasaray üzerinden bir okuma yapıyor. O yüzden o tabii ki olabilir, ama diğer takımlar üzerinde de olabilir. Ve son mesaj Bozkurt Celtemen'den, onu okuyayım. Ferhat Gündoğdu gözaltına alındığından bu saate kadar federasyon başkanının hiçbir açıklaması oldu mu? Bu sessizlik tuhaf değil mi diye sormuş. Sözlü hiçbir açıklama olmadı. Yazılı iki açıklama oldu. İlk açıklamada Ferhat Gündoğdu'nun F'si yok. İkinci açıklamada Ferhat Gündoğdu'nun F'si yok. Tamamen ikinci sadece bir yalanlama gibi, ama özünde bence işi boş açıklamalar. Dişe dokunur bir şey gelmedi şu ana kadar. İbrahim Hacı Osmanoğlu cephesinden büyük ihtimal bir durum değerlendirmesi yapılıyor. Onun sonucuna göre de bir belki açıklama görürüz kendisinden. Evet, bugünlük Hattrick programının sonuna geldik. Mesajlarınız için teşekkür ediyorum. Bence iyi bir program oldu. Yarın aynı saatte Yenci abi olacak öğlen, ama biz sabah sporunda karşınızda olacağız. Şimdilik iyi günler, hoşça kalın.
1: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick sona erdi.
2: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
1: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Neden Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
4: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
5: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
6: Tarafsız yayın yapıyor.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederim.

0: son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
3: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.02 gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar 1,5 saat boyunca sizlerle beraberiz. Şu an programın ilk 30 dakikası, yani 10.30'a kadar olan kısmı açtığımız söyleyelim. Telefon hattını açtığımız söyleyelim. 0212 363 0434 0212 363 0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni çerçevede okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Bir kan anonsumuz var. İstanbul Tıp Fakültesi'nde, yani Çapa'da yatmakta olan Murat Bey için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. İrtibat bilgisi Savaş Polat'tanmış. 0505 564

0: 66-94. ARH pozitif kan, Savaş Polat'la irtibata geçirmesi gerekiyormuş. 0-505 564 66 94 numaralı telefonda ulaşabilirsiniz. Tekrar geçmiş olsun diyelim. Temsilcimiz Beşiktaş 13 sene sonra döndüğü Avrupa Ligi'nde yani Euroleague'de ilk galibiyetini aldı. Siyah beyazlar baştan sona önde götürdüğü maçta İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i deplasmanda 109-93 yendiğini belirtelim. Dün hakikaten çok güzel bir maç vardı. Tribünlerden de güçlü destek vardı. Konyaspor Filistin dostluk maçı dün oynandı. Filistin milli takımı ile Konyaspor'un karşı karşıya geldi. Dostluk maçı 2-2 berabere bitti. Binlerce taraftar ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Filistin'e destek mesajı verdi. Evimiz evinizdir sloganıyla oynanan mücadele 90 dakika olmadan bitirildi. Karşılaşma 89.59'da sona erdirilerek yarım kalan hayatlar mesajı verildi. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanan maç öncesine Filistin milli takımı oyuncuları sahaya çıkarak taraftarı selamladı. Stadı dolduran futbol severler ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Filistin marşına ve ezgilerine eşlik etti diyelim. Tribünde üzerinde onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak yazısı ile İsrail'in saldırında hayatını kaybeden sporcu ve gazetecilerin yer aldığı dev bir pankart açıldı. Ayrıca sahanın zeminine barış ve özgürlüğü temsil eden beyaz güvercin, zeytin dalı, Filistin bayrağı ve Kudüs betimlemelerinin yer aldığı pankart serildiğini söyleyelim. Dün ben biraz art niyet arıyorum. Bilmiyorum siz benimle aynı düşüncede misiniz? Biz aylardır ne diyorduk, bekliyorduk. İşte TFF'de bu yönetici isimleri ne zaman açıklanacak falan filan diye bekliyorduk. Dün bir anda apar topar bu MHK operasyonu hemen arkasında apar topar Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de ve Birinci Lig'de son 5 yıl içerisinde yöneticilik görevi yapmış. Görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit eden kişilerin isimlerini açıkladı. Yani bizim aylardır beklediğimiz isimler dün bir anda açıkladı. Listede toplamda 448 kişi yer alıyor. Trabzonspor'dan 13, Beşiktaş'tan 10, Galatasaray'dan 5 ve Fenerbahçe'den 3 isim PFDK'ya sevk edildi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor As Başkanı Zeyyat Kafkas ve Beşiktaş 2. Başkanı Hasan Daltaban da yer alıyor bu listede. Bahis oynama sebebiyle PFDK'ya sevk edilen TFF Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm dün istifa etti. TFF Yönetim Kurulu üyelerinin birinci sırasında yer alan Seyman Gençtürk de istifasını Riva'ya gönderdi. Yani Ural Aküzüm, Kazım Şengöçgel, Adem Doğrul ve Seyman Şentürk dün itibariyle istifa etmiş oldular. Tabii ama bir de TFF Yönetim Kurulu'nda peş peşe gelen 4 istifanın arkasından, demin saymış olduğum 4 istifanın arkasından 4 farklı kurumdan da 8 ismin daha istifasını sunduğunu söyleyelim. Mehmet Emin Birpınar, Dış İlişkiler Kurulu Başkanı. Çağrı Kanver, Dış İlişkiler Kurulu. Selçuk Azeri, Amatör İşler Kurulu. Ahmet Kurşunlu, Amatör İşler Kurulu. Kerim Vural, Engelli Futbol Kurulu Başkanı. Azize Yüce Şahin, Çocuk Esenliği ve Çocuk Koruma. Ahmet Gökçe, Muhammed Alp Dündar, Çocuk Esenliği ve Çocuk Koruma kısmında görev alıyormuş. Onlar da dün istifalarını verdiler. Günaydın. Alo.
1: Alo, günaydın.
0: Günaydın. Kime görüşüyoruz?
1: Selam aleyküm kardeşim.
0: Aleyküm selam canım kardeşim. Nasılsın, iyi misin? Kime görüşüyoruz?
1: İyiyim. Görer Yusuf.
0: Yusuf abi ne yapıyorsun, iyi misin?
1: İyiyim. Ay günü bekledik. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun?
0: Eyvallah abi, ne yapalım işte. Uğraşıyoruz gördüğün gibi. TFF, MHK. O hakemlerle uğraşıyoruz.
1: Allah kolay gelsin.
0: Allah razı olsun. Dinliyoruz seni abim benim.
1: Vallahi yine ben iki konuda bir bahsetmek istiyorum.
0: Tabii ki.
1: Birinci hamili maçımızda ya ben şunu demek istiyorum. Hani oynadığımız rakipler topu koşuşturdu. Biz topun peşine koştuk.
0: Bizi koşturdular. Bizi koşturdular. Golleri attılar. Sonuçları aldılar.
1: Evet,
0: koşan yani, biz. Sonuca ulaşan onlar. Puanlar alan
1: evet,
0: onlar.
1: Yani aramızdaki fark onlar
0: topu tabii canım. Tabii.
1: Koşturuyorlar. Biz de topun peşine koşuyoruz.
0: Aynen doğru. Doğru. Doğru.
1: Bizde hiçbir şey yok. Teknik yok. Bir şey yok. Bir daha gün be ya. Size bir ricam olacak.
0: Estağfurullah abi.
1: Biz dün

0: Bizim görevin 106. düşmandayı vuruşu görevi. Orada görevimiz.
1: Söylemek istedim. Bir daha söylesen evet. O kısmı alamadım abi. Bir yandan da sesler geliyor çünkü.
0: Evet. Gölenin düşmandan kurtuluşunun 106.
1: yıl dönümünü bir kez daha kutlayalım.
0: Evet, kutladık. Ben üniversiteyle ilgili aklıma bir şey geldi. Saadettin Başkanımız bazı yerlerde şeyler yapıyor biliyorum.
1: Okullar yapıyor. Spor salonları yapıyor.
0: Spor salonları yapıyorlar. Eğer bizim malumunuz soğuk memleket, imkanlar kısıtlı.
1: Yani onda bir sıralama var ama yani gelen sıralamaya göre yapıyor. Bilgin olsun
0: yani
1: ama.
0: O sıralama bizde dahil etme şansınız var mı? Yani bizim oralar kırsal bölge. İmkanlar kısıtlı. Hem gençlerimiz kafelerden kumar oynamaktan kötü.
1: Tabii kumar zaten tasvip etmediğimiz bir şey. Hı-hı.
0: Evet, hem ondan kurtarır hem de 3-5 aileye iş imkanı olur. O çok
1: bizim önemli oralar, diyorsun.
0: Çok önemli şeyler aslında. Peki. Yani hayatı önem taşıyan bir şeyler.
1: Peki, bir not alındı, not alındı.
0: Söyleyelim dedim. Peki. Belki bir faydamız olursa memleketimizde.
1: İnşallah.
0: Görev diyoruz ama bir görev faydamız olursa çok mutlu olur.
1: Vallahi doğru söylüyorsun.
0: Cevetli olursanız çok
1: biz de elimizden geleni yaparız. Peki, çok teşekkürler.
0: Peki, saygılar.
1: Görüşmek üzere, saygı bizden abicim. Kendine çok iyi bak.
0: Haydi, hayırlı günler.
1: Sağ olasın. 10.30'da spor hukuk avukatı sevgili Fatih Şaşıoğlu bizlerle beraber olacak. Bu özellikle son dönemdeki yaşanan olaylar falan filan var. Artık şey oldu yani bizden sıradan olaylar oldu. Artık falan filan demeye başladık. Normal şartlarda dünyanın her yerinde bir şey olsa o MHK'de bırak bir adam kalmayı TFF bile yerinde kalmaz. Ama bizde maalesef MHK'ler hala istifa etmedi. TFF zaten devam ediyor. Başkan devam ediyor. Dünyanın herhangi bir yerinde olsa şu ana kadar kimse kalmazdı orada. Günaydın. Biz de normalmiş gibi de konuşuyoruz. Günaydın.
2: Günaydın abi. Murat Kocaadan İstanbul.
1: Murat hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi. Nasılsın?
1: Sağ ol. Sen nasılsın? İyi misin Murat?
2: Teşekkür ederim abi. Günlerdir bağlanmaya çalışıyorum tabii malum gündemden dolayı. Dün dinleyici almadım. Mesajla ulaşmaya çalıştım.
1: Ya dün işte biraz mesajlar da çok yoğun geliyor ya. Bak şu anda 10 dakika oldu. 47 mesaj var şu anda.
2: Haklısın abi. Tabii sizin gündeminiz farklı. İnsanların gündemi, beklentisi farklı. Herkes haklı tabii bu arada.
1: Herkes haklı. Doğru.
2: Benim abi özellikle bu gündem içerisinde hafta sonundan beri sana sormak istediğim birkaç soru
1: hayırdır
2: var.
1: İnşallah.
2: Şimdi malum MHK Başkanı gözaltına alındı. Bu süreç içerisinde haklı çıkan abi iki kişi var. Biri sen, mütevazilik yapma. Biri de Ali Koç.
1: Ali Bey de evet bu çok mücadele verdi söyleyelim.
2: Evet. Şimdi dünden beri böyle biraz haber kaynaklarını araştırıyorum.
1: Hepsi ben var mı?
2: doğruluk payı
1: hangisi
2: var mı?
1: Hangisi o?
2: Abi şimdi Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yeni belgeler ve verilerle UEFA'ya şikayete gittiğiyle ilgili
1: duymadım.
2: Bazı haberler var.
1: Duymadım.
2: Duydun mu bilmiyorum.
1: Duymadım.
2: Onu istersen.
1: Ama uluslararası anlamda Ali Bey'in bir mücadele verdiğini biliyorum ama Sayın Aziz Yıldırım'la ilgili bunu duymadığımı söyleyeyim. Yani onu net sana söyleyeyim. Ya Aziz Bey'in uluslararası alanda da bunlarla ilgili bilgi ve belgeleri paylaştığını duydum. Onu sana söyleyeyim.
2: Linki bulursam paylaşayım abi seninle DM'den.
1: Tamam.
2: İkincisi abi sormak istediğim şu. Şimdi senin öngörün başından beri hani olacakları sanki böyle hani tam %100 demesek de %95 tutturdun. En kötü ne olur? En iyi bu adamlar bu işin içinden nasıl çıkarlar abi sence?
1: Bu adamların hepsini içeri atacaksın. Bak ne sana söylüyorum. Hiçbirini bak bunların hiçbirini Riva'ya sokmayacaksın. Bak bırak federasyon binasını Riva giriş tabelası var ya Riva yazıyor.
2: Evet.
1: Oraya sokmayacaksın. Bunların maç izlemesini de engelleyeceksin. Ya bir tanesi var. Bilmem yalan bilmem doğru. Ya telefonda çocuk şeyi çıkmış ya. İstismarıyla ilgili videolar çıkmış ya. Abi nereye gidiyoruz ya?
2: Kahretsin.
1: Allah kahretsin ya. Doğruysa. Dün baktım haber sitelerinde var bu. Hatta ben de o haber sitesinin alınan haberini bu doğru mu diye Türkiye Sayın Akın Gürlek de savcılığı ekleyerek tweet attım. Ya bu rezalet ya. Ve bu adamlar hakem atıyor ya. Ne diyeyim ben? Duydun musun sen bu dedim? Sen duydun mu bu olayı?
2: Ben bunu duymadım abi. Yani şu
1: İnanılır gibi değil ya. Gibi değil ya.
2: Evet.
1: Biz kimlere neleri teslim etmişler ya bu ülkede?
2: Evet.
1: Allah cezanızı versin sizin ya doğruysa. Senin neyse, sıra, abi, şey anlamda yok. Demiyorum, şey anlamda söylüyorum. Onlar anlamda söylüyorum yani doğruysa.
2: Evet. Yok.
1: Yani ne sana söyleyeyim? Abi. Bunlar bırak futbolun içinde olmayı, futbolun tamamen dışına atacaksın. Bunların

0: maçlar oynandığı gün adli şey var ya, gidecekler devamlı şey verecekler, imza verecekler. Bunlara maç bile izlettirmeyeceksin. Bırak atamaları matamaları. Hepsini ama. Bak bütün kurullarına diyorum. Hiçbirinde adalet yok çünkü. Biz burada söyledik ya, abi.
1: İçerilerin bütün acaba... kurulları. İçlerinde acaba tekrar o kuruma geleceklerini uman var mı acaba? Hani bir de öyle bir şey söyleyeyim.
0: Yok yok yok, mümkün değil ya. Mümkün değil.
1: Ya abi şöyle söyleyeyim. 3 Nisan 2018 Ali Koç'un göreve geldiği tarih. Hani o gün Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, hatta Trabzonlusu, abi herkes şunu söyledi. Ali Koç gibi bir profil Türk futbolu için gerçekten çok büyük bir şans.
0: Şanstı ama maalesef olmadı. Maalesef.
1: Abi şöyle bakın, ben bunun kasıtlı ve bilinçli olarak adamın çok planlı bir şekilde yıpratıldığını düşünüyorum. Gerek ailesi, gerek eşi, aile yaşantısıyla ilgili. Biliyorsun abi, yalı çocuğu diye bir hani,
0: evet
1: bu,
0: ya.
1: Tabii hani benim benzetmem değil bu. Hani sadece olanı
0: biliyorum
1: söylüyorum.
0: Biliyorum ne demek istediğini. Kimden söyledi, evet. Biliyorsun maalesef.
1: Yani sonuçta abi bu da bir insan. Etten kemikten yaratılmış. Adamın ayarlarıyla oynadılar. Adamın sinirini bozdular. Biraz böyle raydan çıktı Ali Koç bazen. Açıklamalarıyla, hareketleriyle bazı maçlarda. Ama insan bir yere kadar dayanabiliyor. Ama sonuçta abi adam haklı çıktı. Yapı yapı yapı dedi. Alın size yapı abi.
0: Yapının kralı ortaya çıktı.
1: Yapının kralı ortaya çıktı.
0: Biz de burada
1: çıktı.
0: Yapı diyorduk, yapı diyorduk. Kimseye
1: ama hala da zeytinyağı gibi abi medyada, özellikle spor medyasının üstüne çıkmaya çalışanlar var.
0: Hani, onların da o yapıyla ilişkileri incelenmesi gerekir.
1: Kesinlikle incelenmesi gerekiyor abi. Ben de sana katılıyorum. Bakalım. Süreci bekleyeceğiz, göreceğiz.
0: Peki. Kendine çok iyi bak dostum benim Murat. Kendine çok iyi bak kardeşim.
1: Teşekkür ederim.
0: Sağ ol, görüşürüz. Daha çok istifa bekliyoruz demiş dinleyicimiz Apak Bey. Vallahi biz de bekliyoruz da. Abi koltuğa yapışmışlar, bırakmıyorlar. Giderken de mi oraya götürdüler o koltuktan, anlamıyorum ki ben. Abilerin en kralı, iyi yayınlar dilerim. Abim Ferhat Bey'i çok konuştun. Biraz da kaynanam hakkında konuşur musun? Seviyorsun abim demiş ya. Kadir inşallah eşim veya kaynanan duymuyordur ha. Vallahi inşallah sevgili Kadir kardeşim. Nereden olduğunu söylemeyeyim ki. Yani bölgeyi söylemeyeyim. Günaydın Aygün abi, Sinan Bey. MHK soruşturması. Ali Tuna'nın savcılık ifadesi iddiaları çok çarpışıyor. Ekranda yorum yapan onu Ahmet Çakar yalanladı ya. Bana da biraz çok inandırıcı gelmedi ya. Açıkça söyleyeyim yani. Sevgili Ali Tuna'nın bu açıklamaları. Bilmiyorum yani, o da incelenir. İşte Ali Tuna ne dedi? İşte Ferhat Gündoğdu dedi. İşte iki hakem var. Eski hakem şu an televizyonu yapıyor. Onlar hakemleri atıyorlar. İşte şu hakem bu maçı atansın falan filan diye bir şey söylemiş. Ali Tuna ifadesine bu da varmış. Çok şey gelmedi bana. Ama tabii ki bilemem. Savcılık bununla ilgili araştırma yapacak. HT sekreterine bakacaklar. İnceleyecekler. Kimler kimlerle beraber, kimler kimlerle görüşmüş. Para akışları, kimden nerelere paralar gitmiş. Masak da işin içerisinde. Masanın içindeyse demek ki orada inanılmaz bir para akışı var. Onu söyleyelim. Günaydın abicim, yayınlar. Benim naçizane düşüncem, MHK ve TF Başkanı'nın bu gelişme ortaya çıkan emeği olan Ali Tuna'ya ülke futboluna teşekkür borçlu olduğunu ve bir dahaki dönemde MHK Başkanı olması için çaba sarf etmeli diye düşünüyorum. Bir de avukat Sayın Fatih Şaşoğlu'na sorar mısın Aygün abi? Ali Tuna'nın önünde bir engel var mı MHK Başkanı olmasıyla alakalı? Bu süreçten dolayı tekrardan iyi yayınlar demiş Mustafa Demirkaya. Dinleyicim var Batı. Ha, ara varmış. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Aygün Bey, Amsterdam'dan günaydın demiş Yaşar Bey. Türk futbolunda ne zaman normal gündemle başlayacağız? MHK başkanı bir sürü istinaf ediliyor. İstifa yok. TFF'nin yarısı istifa etmiş. Başkan yola devam diyor. Kulüp başkanları, yöneticiler bahis yapma. Bu kendi maçlarını oynamadığı sürece bir suç yok. O da zaten biliyorsunuz bir marka şey, bir firmanın şeyinden dolayı oynamışlar. Yani onda da aslında bir şey yok. Ama tekrar aynı şeyi söylüyorum. Yani aylar önce açıklanması gereken bir listenin MHK operasyonunun yapıldıktan sonra açıklanması bana biraz art niyetli geldi. Bak söylüyorum, art niyetli geldi. Yani olayları biraz daha farklı noktaya getirilmeyi, oradaki bazı gündemlerin kapatılmaya çalışıldığını düşünüyorum ben. Ben kendim öyle düşünüyorum. Belki kötü niyetliyim, belki art niyetliyim. Ama yani biz neleri konuşurken bir anda gündemi değiştirilmeye çalışıldığını görüyoruz TFF tarafından. Ama aklı selimler, istifa ediyorlar. Günaydın.
3: Günaydınlar Aygün Bey, nasılsınız?
0: İyiyim, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Kimle görüşüyoruz?
1: Sultan Gazi'den Ünal.
0: Ünal Bey hoş geldiniz, buyurun efendim.
1: Hoş bulduk. Ben de sizin gibi düşünüyorum.

0: diyorum. Çünkü bu milli takım süreci, Dünya Kupası süreci, Futbol Federasyonu'nun başarısızlığı biraz kendilerine yapılan eleştirileri örtbas atmak için birden bu isimler çıktı ortaya. Tamam, 2-3 ay önce de çıkabilirdi. Hani Dünya Kupası'ndan hemen sonra da. Yani biraz da şey, bana baskı yaparsınız, ben daha çok isim açıklar gibi der gibi oldu bu. Bir de pazartesi günü bağlandığım zaman benim peşimden birisi bağlanmıştı. Hatta bana şey, Montelli'ye çok yükleniyorsunuz falan demiş.
1: Hatırladım.
0: Ben de diyorum bu Futbol Federasyonu ve önceki Mehmet Büyükeşki zamanında bizim milli takım olarak Stefan Kuntz diye birisi vardı.
1: Vardı. Kuntz'u bilmez miyim?
0: Şu an nerelerde onlar? Yok.
1: Ondan yani sonra, bilmiyorum.
0: Bence Montelli'nin gelişi de yanlıştı. Şöyle yanlış. Bir ilk başta da güzel bir hava estirildi ama sonuçta bu milli takım demek bütün takımların en iyi oyuncuları, yani bu Galatasaray'da, Beşiktaş'ta,
1: Rize'de, evet, kim olursa ligde mücadele eden bütün takımın en iyilerini getirip oraya monte etmek demek. Her yani bölge bu, açısından.
0: Kalbur üstü bir insanların bu en iyi futbolcuları öyle bir teknik direktör yönetemez zaten bana göre. Biraz da bu iş biraz da tecrübe işi yani. Tecrübe derken kariyerli bir yabancı veya yerli, genellikle yerli olsun diyoruz ama kariyerli birisi olması lazım.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Bir de şey duydunuz mu bilmiyorum. Sabah haberle şeylerde gördüm. Tabii sosyal medyada. Fotoğrafı açıklama yapmış. Var odasına.
1: Ya o da savcılık yalanladı onu ya. Böyle bir şey var mı ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya?
0: Ben de diyorum
1: var
0: ki.
1: Var odasına giden inceleme yaptılar diyor. Savcılık evet, diyor ki biz böyle bir inceleme yapmadık diyor. Türkiye Futbol Federasyonu nasıl böyle bir yalan beyanı veriyor ya?
0: Yok, yalan beyanı bırak. Siz kendi Futbol Federasyonu başkanı kendiniz, yani ayıp söylediğiniz yatak odanızı kim girip kim çıktığını bilmiyorsanız siz o koltukta nasıl oturuyorsunuz?
1: Ya da orada hala farklı bir şey var. Ya bilmez mi canım ya, yani bilmez ya, mi gelen giden?
0: Benim aklıma ilk önce ne geliyor? Bazı kayıtlar silinmiş geliyor.
1: Bazı kayıtların silindiği yönünde dün bir haber vardı galiba. Umut Ekin'in yani, haberi tahmin ediyorum. Ben, ama polis bunları yani şey yapmış. Silinenler tekrar geri getirilmiş.
0: Yani
1: silmeyi de becerememişler. Yani,
0: ya hala da başta kalıyor. Bir Ferhat Gündoğdu nasıl yani görevden alındıysa bu soruşturmada direkt ilişkisi kesilmesi lazım. Bir de 15 milyon tazminatı mı ne var diyorlar.
1: Yok ya mu? Şimdi onu biri daha mesaj atmış bana. Böyle bu bir şey var mı diye.
0: Dinledim.
1: Kim dedi 15 milyon?
0: Ali'nin de dinlediydim.
1: 15 milyon bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. 15 milyon Tabak ciddi bir para. Tabak
0: söylediler onun için.
1: Belki bilmediğim için bir şey diyemiyorum. Şimdi biri de atmış. İzmir'den Günaydın Musti Bey yazmış. 15 milyon var diyorlar. Hakikaten bilmiyorum. Ya 3 yıllık bir sözleşmesi var. Ha belki hak edişleri falan filan yıllık aldı. Aylıkları toplarsan.
0: Ya, burada ne tazminatı ne şey görevi bilerek o zaman ben kötü kullanırım görevimi.
1: Şu anda beni adamın şu anda tazminatsız feshetme hakkı mı var?
0: Var tabii. Şimdi suç işlemiş. Evrak'ta saatçilik sayede başlı başına bir suç.
1: Başlı başına bir suç.
0: Aygün yani. Bey. Yani bu artık ya şimdi
1: şu anda onu pasivize edersin, şeye kadar dersin, aklanıncaya kadar dersin, pasivize edersin. Zaten ceza aldığı zaman da otomatikman iptal et, tazminatsız atarsın.
0: Ya yarın bizim milli maçımız var, artık milli maç konuşamaz olduk, değil mi?
1: Evet, peki, doğru söylüyorsun.
0: Yani
1: doğru.
0: Teşekkür ettim, çok sağ olun.
1: Kendinize bakın, görüşmek üzere. Evet, İzmir'den Musti de cevap vermiş. Çok hakikaten bilmiyorum, 15 milyon ciddi bir rakam. Yani futbolcular bu kadar para almıyor, nasıl paraları dağıtmışlar ya? Yemin ediyorum var ya. Hani hatırlıyorsunuz değil mi? Burada bir hani pasta masta hikayesi yapmıştım. Yedikleri pastalar falan filan bir 6-7 milyon belli bir kısmı pasta diyorum. Pasta, çay, kahve. Abi yani doğrudur o zaman yani. Pastadan 6-7 milyon yani diğer giderlerin ne olduğu belli değil. Bir 6 küsür 7 milyon yakın para vardı. Yani bunun 3 küsürü pasta hikayesiydi. Çay, kek, pastaydı. Diğer giderlerin kalemleri yazılmamış, ne olduğu belli değil. 6-7 ise abi adamlar da tazminat 15'tir yani söyleyeyim. Pastaya bu kadar para veriliyorsa. Günaydın abi, gün abim. Deveye sormuşlar boyunun niye eri, deva cevaplamış. Sakla zamanı gelir zaman işte Türk futbolu hali karışık. Yavuz Baysal yazmış. Yavuz Bey'e teşekkürlerimizi iletelim. Günaydın, alo, günaydın.
2: Günaydın abicim, nasılsın abim?
1: İyiyim, kimle görüşüyoruz?
2: Avcılan Selçuk abicim.
1: Selçuk, hoş geldin kardeşim.
2: Hoş bulduk abi, nasılsın abi, iyisin inşallah.
1: Sağ ol, sen nasılsın, iyi misin?
2: İyi, çok şükür abi, koşturmaya devam. Abi o pastadan biz yemiyor muyuz?
1: Yiyemiyorsun kardeşim. Yiyemiyorsun. Yedirmiyorlar.
2: Yani öyle abi şimdi.
1: Kendileri yiyorlar.
2: Ben böyle birkaç anekdot yazdım.
1: Yaz bakalım, söyle.

0: geçmişle ilgili. Onlarla ben söyleyip arkasından konuyu bağlayıp kapatacağım hemen. Başını tamam. Ağrıtmadın abicim.
1: Tamam.
0: Şimdi abi zamanında Kayseri Spor maçında İngilizce bilmeyen Sayın Zorbay Küçük direkt kırmızı kart verip bir sonraki derbide ceza duruma düşüyor. Aynı Zorbay Küçük yasa dışı bahisten gözaltına alınıp bu hakem Türkiye sınavlarında özür dilerim ya abi, yanlış yazmışım ya, not aldım da karıştırdım biraz.
1: Notu da yanlış yazmışsın.
0: Ay sorma abi, o kadar heyecanlandım ki bir anda uzun zamandan beri bağlamıyorum ya sana.
1: Hı hı.
0: Kırmızı kart veriyor abi. Devamında yasa dışı bahisten gözaltı geçiriyor ve bu hakem Türkiye sınavlarında birinciyken UEFA klasmanında sınıfta kalıyor. Doğru mu? Doğru abi.
2: Doğru.
0: Alanya maçında gözünün önünde olan iki tane penaltıyı görmeyen Cihan Aydın Türkiye'de onurlandırılırken, baş tacı yapılırken UEFA tarafından kokartı elinden alınıyor. Bu da bir gerçek.
1: Evet.
0: Adana Demir deplasmanında 30 metreden Mert Hakan Yandaş'ın golüne el var diyerek iptal eden Sayın Ali Palabıyık bugün TV'lerden çıkıyor günah çıkartarak aslında ben öyle görmedim, iptal ettim, var yüzüne iptal ettim diyor. Bu da bir gerçek.
1: Evet.
0: Ya bugün bu yapılan operasyonun hani geçmiş bağlantılarıyla belli. Geçmiş bağlantıları belli. Bunu ben sadece Fenerbahçe için söylemiyorum.
1: Genel anlamda söylüyorsun.
0: Takip ettiğim için söylüyorum. Hı-hı. Bunları söylüyorum. Yani bunu Galatasaray'da ilgilendiriyor, Beşiktaş'ta ilgilendiriyor, Trabzon'da alt tarafı da ligden düşen, lige çıkan hepsini ilgilendiriyor abi. Ya Türk futbolu benim nezdimde abi çamura bulanmış. Hani çamura bulaşmış halde. Ve bunun benim kendi nezdimde çözümü yok.
1: Bataklıkta batmış neden? Vaziyette Türk futbolu. Bataklıkta evet, batmış abi. Çıkmaz durumda şu anda.
0: Evet,
1: bataklıktan
0: abi. Çünkü
1: çıkamaz durumda.
0: Hı. İstediğin kadar insanları içeri atın, ceza verin, ne bileyim men edin. Yani Ahmet gidecek, Mehmet gelecek. Yani bu kafa yapısı değişmediği sürece, bu zihni değişmediği sürece bizden affedersiniz hiçbir şey olmaz abi.
1: Doğru.
0: Yani şeyi de söylemiyorum yani, Denizli maçını Selçuk Derili'yi de söylemiyorum. 16 dakikalık uzayan maçı da söylemiyorum. Bu da bir gerçek abi.
1: Doğru.
0: Allah sonumuzu ayırsın.
1: Toparlayalım. Allah sonumuzu ayırsın diyelim.
0: Ayrısı yani nereye gidiyoruz abi ben de bilmiyorum yani. Söyleyeceklerim bu kadar. Peki. Başına
1: teşekkürler. Sen, estağfurullah olurum her zaman kardeşim.
0: Kolay gelsin abi. Sağ olasın abi. Eyvallah.
1: Şimdi baktım bu Ferhat Türk futbolunun içine doğdu, yani gün doğdu, Türk futbolunun içine doğdu maşallah diyelim. 3 yıllık sözleşme imzalanan ilk kurul başkanı olarak kayıtlara geçmiş, tarihe geçmiş. 15 milyon lira tazminat hakkı bulunduğu ifade edilmiş. Bazı gazetelerde şimdi onunla ilgili haberler var. Abi ciddi bir rakam bu ya. Gerçekten ciddi bir rakam. Bu adam aynı zamanda biliyorsunuz Kıbrıs'ta mı ne bir okulda da yönetici. Onu da söyleyelim. Oradan da alıyor yani. Bir de huzur hakkı var. Huzur hakkı da alıyor biliyorsun. Ciddi bir rakam. 1 milyon üzerinde bir huzur hakkı var galiba. 12 milyon muydu neydi galiba? Geçenlerde onunla ilgili bir haber vardı. Okumuştuk hatta, hatırlarsanız belki. Huzur hakkı, maaş. Bu ne yapıyorsunuz abi ya? Ülkenin Cumhurbaşkanı bu kadar para kazanmıyor ya. Adalet Bakanı bu kadar para almıyordur. Günaydın.
3: Günaydın.
1: Kimle görüşüyoruz? Merhabalar.
3: İsmim Mustafa, Ankara'dan arıyoruz.
1: Buyurun Mustafa, hoş geldiniz.
3: Ya bu şimdi yapılan hani incelemelerden sonra kim bu yapının zararını en çok gören, onu da bakacaklar.
1: Tabii canım, hepsine bakacaklar.
3: Yani bir faydası olacak mı yani, tamam onlar cezalarını çekecek yaptıysa bir şeyler. Kim ne yaptıysa ya da. Yani bir ifadeler dolaşıyor, benim kanım donuyor öyle söyleyeyim.
1: Vallahi benim ya de
3: işte bir maçta
1: dolaşıyor.
3: Penaltı vermedi diye işte bir maçta hakemin sen bu maçta bu penaltıyı verseydin işte başka maçları da alırdın
1: ama
3: gibi.
1: Orada en önemli şey evrakta sahtecilik.
3: Ya gerçekse yani. O bilmiyorum bir de yani orada gerçekse.
1: Var canım
3: yani.
1: Soruları gönder diyor, daha gelmedi Osman'cım diyor, abicim hala bekliyoruz diyor, 3 hafta oldu diyor, soruyu gönder onu göndereceğiz diyor. Sorular gidiyor, cevaplar gidiyor, cevaplar kendi adamlarına gidiyor, diğerleri geçirilmiyor. Yazılarda oynamalar yapılıyor.
3: Onu yani, dinlediniz mi bilmiyorum. Ahmet Ercanlar bir hakemle ilgili bir şey anlattı.
1: Tugan yani Kağan Numanoğlu muydu?
3: Evet yani onu dinleyince benim kanım dondu öyle söyleyeyim.
1: Maalesef.
3: Yani
1: maalesef.
3: İşte hakeme neye göre hani ceza neye göre veriyor diyorduk ya biz başlardan sonra, hatalardan sonra. Yani bunlar kendi gönüllerince maçların sonuçlarını belirlemek istediler.
1: Yunus Yıldırım'ı koymuşlar gözlemci. Yunus Yıldırım zaten
3: i̇şte,
1: 7'den biri. Anladın mı demek istediğimi?
3: İşte yani,
1: 7'den
3: yani,
1: bir tanesi. Tezgah hani kurmuşlar.
3: Gerçekse bu ifadeler o Ali Tuna mıydı hakemin?
1: Ali Tuna.
3: O da gitmiş kendini şikayet etmiş. Ben maçları
1: hayır. 3-4 hakem
3: yani
1: var.
3: Hayır beni tespit edin demiş.
1: Hayır 4-5 hakem var. Bunları

0: sevk ediyorlar. Ferhat Bey diyor
1: Evet,
0: ki bunların
1: evet.
0: diyor tahkime sevk ediyor. Bunlar diyor gönderin bunları diyor. Maçlarda manipülasyon yaptılar diyor.
1: Ya kendileri yapıyorlar, insanları harcamaya çalışıyorlar.
0: Dört üyenin üç tanesi kabul etmiyor, dördü kabul ediyor. Bunlar da bunun üzerine savcılığa gidiyorlar. Diyorlar ki biz bunu yapmışız, bunları tespit edin diye kendi kendilerine şikayet ederek savcıya şikayet ediyorlar kendilerini.
1: Ya biz de hangi ligde spor futbol oynamışız ya, ben anlamadım ya, 3-5 yıldır hangi şeyleri yaşamışız. Yani neyin, hani diyordu ya bu Jesus futbol Türkiye'ye
0: Abi bunlar o
1: gerçekliği
0: kadar,
1: yok.
0: bunlar o kadar çok kendilerine şey özgüven var. Bir
1: Ama
0: tanesi dedi ya
1: istifa
0: şey.
1: Dilekçesi bile yokmuş galiba.
0: Yok daha yok yok yok, yok yok.
1: Diğerlerinin varmış, bir tek onun yokmuş zannedersem.
0: Yok daha gelmedi. Yani, diğerlerinden de gelmedi bir
1: yok,
0: şey.
1: Yok yok hayır, başlarken istifa dilekçelerini hani onlar
0: ha, alma anlamında en baştan diyorsun. Aha.
1: Evet evet evet. Yani o insan kendini o kadar şey üstün görüyor ki istifa dilekçesi bile düzenlememiş. Yani ben buradan ayrılırım bir
0: doğru,
1: sorun
0: doğru,
1: yaşanırsa
0: doğru.
1: diye. Yani bu kadar mı?
0: Maalesef.
1: Ucuz şeyler lige yatırım diyorsunuz, işte yayınlı kuruluş diyorsunuz, yani olsa kürek çekiyorsunuz.
0: Ben
1: Yani
0: size bir şey söyleyeyim mi? Bak Ocak ayında Lagden yayın ihalesi var. Bu rezaletten sonra Dünya Gazetesi'nde de biz manşetlerdeyiz. Bak sana söyleyeyim. Halk gördü. Neyin ne oldu? Herkes gördü şimdi. Herkes neyin ne olduğunu gördü. Bu rakamlar çıkması mümkün değil yani. Sen bir yandan da radyo da mı açık abi? Sesimiz dinleniyoruz.
1: Ha.
0: Bir yandan da radyon da açık galiba abi. Radyo da çıktı galiba değil mi bir yandan? Bitirelim yavaş yavaş çünkü araya gitmemiz lazım. Mustafa Bey burada mısınız? Alo. Ha kapandı. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet ya ne bileyim abi hakikaten yani program açarken bile üzülüyorum ya Türk futbolunun geldiği nokta hakikaten ya. Hadi bizler bir şeyler konuşuyoruz ediyoruz ya insanların cebinde 3 kuruş paraları var o paralarla gidiyorlar. Ne bileyim yayıncının işte yayıncıya para veriyorlar. Ne bileyim biriktirmiş olduğu parasıyla çoluğunu çocuğunu maça götürüyor. Orada rezaletler yaşanıyor. Ne bileyim artık Allah yardımcımız olsun diyeceğiz. Evet hattımızda spor hukuk avukatı sevgili Fatih Şaşıoğlu var. Sayın avukatım hoş geldiniz. Günaydın. Nasılsınız?
3: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Günaydın de, diyebilecek miyiz bilmiyorum. Yani artık ağız alışkanlığı Türk evet. Futbolu bataklığa batmış vaziyette hocam. Görüntü o anlamda gösteriyor maalesef. Ya inanılır gibi değil hocam. Yaşananları görüyorsunuz değil mi hocam?
3: Maalesef günümüz aydın olamıyor şu anki durum itibariyle. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim yayını aldığınız için.
0: Her zaman hocam.
3: Tabii bu soruşturma aslında beklenen, bilinen, istenen bir durumdu. Ve Ocak ayından beri Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı aslında bu soruşturmayı yürütüyordu.
0: Ali Tuna'nın şikayeti üzerine diyorsunuz değil mi hocam?
3: Evet, hmm. Evet öyle. Sevgili dinleyiciler için çok kısa özet geçebilirim.
0: Tabii ki buyurun hocam. Buyurun.
3: Burada müsabaka hakemi olan ama aynı zamanda bir emniyet mensubu olan bir kişi var. Ve bu kişinin emniyet mensubu olması sebebiyle işte polis kayıtlarından ulaşabileceği, kolaylıkla ulaşabileceğini düşünüldüğü bir kayıda MHK başkanı ulaşmasını istiyor şahsi bir iş için. O da tabii ki
0: Yüksel Yıldırım bir, diye hatırlıyorum.
3: Aynen makul bir vatandaş olarak bunu geri çeviriyor. Bu görev yetki aşımını yapamayacağını söylüyor. Bunun üzerine kendisiyle ilgili evrakta sahtecilik yapmaya kadar gidecek yoğun bir ihlalin ardından klasman düşürmeye karar veriyorlar ve kendisi de şikayetçi oluyor. Onun ardından soruşturma derinleşiyor. Tabii geldiğimiz nokta itibariyle gözaltılar var. Kuvvetle muhtemel savcılık kendi bünyesine çağıracak bir sevk, tutuklamaya sevk gerçekleşecek diye düşünüyorum.
0: Ha tutuklama çıkar mı diyorsunuz hocam?
3: Ya ben çıkabileceğini düşünüyorum çünkü ben bu
0: çıkmazsa soruşturmayı... bunların görevlerine dönme ihtimalleri var mı?
3: Ya tabii onu da bahsediyorum.
0: Buyurun, şimdi buyurun.
3: Öncelikle bu soruşturmanın ben derinleşeceğini düşünüyorum. Şimdi başsavcılık yeni deliller buldukça yeni şüphelileri dosyaya ekleyebilir ve soruşturmayı genişletebilir. Burada gözaltına alınan kişilerin dijital materyallerine el konulduğu için ve TSS kayıtlarından da asgari düzeyde hani hangi müsabakaya kim atanmış görülebileceği için ben yeni bulgulara rastlanarak bu soruşturmanın derinleşeceğini düşünüyorum. Cezaltı süresi de uzatılabilir. Hmm. Ya da tutuklama gerçekleşebilir. Yeni delillerin karartılmasını engellemek bakımından. Çünkü tutuklama bildiğiniz gibi kaçma ve delil karartma şüphesi üzerine gerçekleşir. Burada bir delilin karartılması ihtimali söz

0: konusu ise tutuklamanın gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Tutuklama olmazsa görevlerine geri dönerler mi? Şöyle, tabii ki kesinleşmiş bir mahkemeye çıktı olmadıkça herkes görevini ifa etmeye devam edebilir ama bunun toplumda hiçbir
1: halkın gözünde önemli kısmı
0: çok
1: işte.
0: Açık.
1: Buyurun.
0: Tabii ki toplumda hiçbir karşılığının olmayacağı çok açık. Nitekim TFF'nin yönetim kurulu dahil olmak üzere birçok kurulunda istifalar geliyor. İnsanlar artık bu yapının, bu mevcut durumun içinde bulunmak istemiyor, anılmak istemiyor. O yüzden TFF'nin de burada üzerine düşeni yapması gerektiğini düşünüyorum.
1: Şunu soracağım arkadaşlar, sevgili Fatih Şaşıoğlu bizlerle beraber, eğer kafanızda bir soru varsa WhatsApp'tan yazarsanız öncelikli olarak onları okuyacağımı söyleyeyim. Yani şu dakika itibariyle 10.36 itibariyle gelecek olan Sayın Fatih Şaşıoğlu'na gelecek olan mesajlara biraz da öncelik vereceğimi söyleyeyim. Hocam yani çok fazla özellikle tabii burada Sayın Ali Koç'ta da övmemiz gerekiyor. Ben çünkü o dönemde Sayın Ali Koç'un çok ciddi anlamda bilgi ve belgeye ulaştığını bilen insanlardan bir tanesiyim. Türkiye Futbol Federasyonu'na bunları gönderiyor ama federasyonun bunları çok fazla kayla almadığını görüyor. Daha sonra tabii çok farklı bir noktadan şikayetlerini dile getiriyor ve operasyon ciddi anlamda başlıyor. Tabii burada Ali Tuna ve Sayın Ali Koç'un da özellikle belirtmemiz lazım. Bu iki kişinin operasyonda çok daha aktif olduğunu görüyoruz. Oradan başlayalım isterseniz. Neler söylersiniz Sayın Hocam?
0: Şimdi Sayın Ali Koç bir açıklama yapmıştı ve burada etkin bir soruşturma yürütülmüyor TFF tarafından. Bunu toplumun önüne koyarak gerçekten bir kamuoyu yaratmaya çalıştı. Çok haklı bir girişimdi. Şimdi TFF ya da Ali Koç'a rakip olan takım tarafları şöyle yorumlayabilir. Yani evet, kaybetti, işte şampiyon olamadı, bu yüzden bu iddialarda bulunuyor diyebilir ama bunun hiçbir karşılığı yok ne yazık ki. Burada konu şampiyon olmak, işte kupalar kazanmak, galip gelmek değil. Milyonlarca taraftarı olan kulüpler mağdur ediliyor. Bu sadece Ali Koç'un başkanlığını yaptığı Fenerbahçe'den ibaret değil. Bu kulübün taraftarları mağdur ediliyor. Yani bütün sportif ekonomik sonuçları bir kenara bırakalım. Takımı kaybettiği için intihar eden insanlar oluyor.
1: Evet,
0: hayatını kaybeden insanlar oluyor. Kalp krizi geçirip ölen insanlar oluyor. Yani burada çok ağır bir vicdani yük var. Ve bu insanlar ne yazık ki, tabii ki elbette bunlar bir iddia ve Sayın Başsavcılık soruşturmayı devam ettiriyor ama eğer bu iddialar gerçek ise, eğer bu bulgular gerçek ise, yani bu insanlar bunca insanın hakkını gasp ederek müsabaka sonuçlarını etkilemiş vaziyetteler. O yüzden buna zaten dur denmeliydi. Fakat ne yazık ki bu hep halının altına süpürüldü. Hep sanki işte üst bir takım sürekli şampiyon olamıyor diye bu iddialarda bulunuyor denildi. TFF yönetimi MHK başkanına sahip çıktı. Biliyorsunuz defalarca kez
1: evet.
0: Sahip çıktı.
1: Evet.
0: Arkasındayım ben de. Gördük sonunda
1: neyin ne olduğunu.
0: Evet, neyin ne olduğunu. O yüzden burada artık bence hata yapanların da bir düşünmesi gerekiyor. Nerede hata yaptıklarını. Ya da bunu kasıtlı olarak yaptılarsa da artık daha fazla yapamayacaklarını anlamaları gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Merhaba yayınlar. İstanbul'dan İlyas, Trabzonspor taraftarı Fatih Bey'e sorar mısınız? Sorarsanız sevinirim. Ertuğrul Doğan dün açıkladı. Geçmiş olan bir konudur diye. Peki sonuç ne olur? Trabzonspor taraftarı olarak çok üzüldük. Adımızın böyle çıkmasından dolayı diye bir mesaj geldi hocam. Dün şimdi biliyorsunuz. Hocam biraz bir şey söyleyeceğim. Biraz sanki art niyet var gibi geldi bana ya. Ya şöyle. Evet. Yani biz aylardır zaten bu isimleri bekliyorduk. Doğru mu hocam? Evet. Yani bunun bir anda böyle bu operasyonla başlamasıyla beraber bunların açıklanması bana biraz hoş olmadı gibi geliyor hocam ya. Bilmiyorum ne dersiniz, katılır mısınız? Biraz daha siz hukukçusunuz çünkü. Biraz daha dikkatli anlamda. Ben biraz hukukçu olmadığım için dandun söylüyorum. Buyurun hocam, buyurun.
0: Estağfurullah. Yok, gayet doğru söylediniz. Ben de aynı fikirdeyim. Şimdi TFF gerçekten durdu. Bu kişilerin listesi elinde olmasına rağmen. Yani ben şöyle söyleyeyim, o listede benim çok sayıda müvekkilim de var. O listede olduklarını zaten bu insanlar aylardır biliyorlar. TFF durdu, bekledi. Tam bu Sayın Başsavcı'nın soruşturması başladı. Hemen gündemi değiştirmek için bence, gündemi etkilemek için bunu ortaya koydu. Bir kere zamanla o bakımdan kötü niyetli olduğunu belirtmeliyim. İkincisi, Sayın Başkan Ertuğrul Doğan, yine dün akşam bir tweette gördüm, Bursaspor Başkanı Sayın Enes Çelik.
1: Hepsinin açıklamaları var. Bütün kulüplerden yöneticilerin açıklamaları var. İstifalar da var.
0: Kesinlikle. Bu isimlerle ilgili bence biraz haksızlık yapılıyor. Şöyle haksızlık yapılıyor. Şimdi dün ben Sayın Başkan Enes Çelik'in

0: ceza verilecektir. Burada 3, 6, 9, 12 aydan başlayan bu şekilde değişen cezalar var. Bunlar hak mahrumiyeti cezaları. Yani bu ceza süresi dolduğunda nasıl bir...
1: Başkanlıklar düşer mi cezalandırılır?
0: Yok. Hayır, cezalanan başkanlıkları da düşmeyecek burada. Yani görevlerini yapmaya devam edecekler. Burada zaten hani örnek veriyorum, bir müsabakanın sonunda TFF ile ilgili bir yorum yaptıkları için 3 ay hak mahrumiyeti alabiliyordu bu insanlar. Yine aynı şey olacak. Belli bir süre hak mahrumiyeti cezası alacaklar. Muhtemelen asgari sınırdan vereceklerdir. 3 ay. Ve bunun ardından tekrar görevlerine ifa etmeye devam edeceklerdir. Ben hem Ertuğrul Doğan özünde, hem işte Enes Selik özünde ya da diğer isimler özünde bir itibar suikastı yapıldığını düşünüyorum. Haksız, yakışıksız ithamlarda bulunuyorlar. Buna hiç gerek yok. Burada olay sadece belli bir tarihte, yani sadece maç izlemek için dahi bunu yapıldığını gördük. Benim kendi müvekkillerimin dosyalarında da bu vardı. Yani bir ligin yayını yok. Kaçak bir şekilde de izlemek istemiyor. Bir program vasıtasıyla, yani bu da bir hani resmi devletin onay verdiği bir bahis programı. Bu program vasıtasıyla müsabakayı izleyebilmek için bir bahis, bir kupon yapan dahi var. Bundan dolayı tek bir maçtan dolayı 3 ay 6 ay ceza alan dahi var. O yüzden burada sapla sapanı birbirinden ayırmak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Merhaba, günaydın demiş Faruk Bey. Ankara'dan Faruk ben, Fenerbahçe taraftan. Ali Tuna böyle bir olaya maruz kalmasaydı ve süreç buraya gelmeseydi, bu düzen daha ne kadar böyle devam edecekti? Vallahi devam ederdi. Bir şey yapamazdık değil mi hocam, ne diyorsun?
0: Kesinlikle devam ederdi.
1: Tespit etmek de mümkün değil. Bir de o kadar çok kendilerine güveniyorlar ki, bir tanesi diyor ya, bizi alacak kimse alacak diye bir müzik falan koymuş. Ertesi gün Sayın Adalet Bakanımız aldı adam içeri. Şey işte, evet. Faal Futbol Hakemler Derneği Başkanı, ne Karadoruk muydu neydi, bir şey, herifin adı, evet, aklıma gelmiyor. Çok da önemli olmadıkları için bunlar. Hocam bir, evet, de onun bilmiyorum gördünüz mü, tabii bunlar iddialar. Dün bazı gazete haberlerinde de vardı. Karadoruk'un telefonunda bazı çocuklarla ilgili görüntülerin çıktığı yönünde bazı haberler de vardı. Çok üzüldüm. Çok utanılacak bir durum ya.
0: Kesinlikle öyle.
1: Elbette bunları üst Türk futboluna emanet ediyoruz. Hakemler, evet, hakem camiasını bunlar yönetiyor. Buyurun hocam.
0: Türk futbolunda en adil, en tarafsız, en hakkaniyetli olması beklenen kurum hakemlik kurumudur. Çünkü müsabakayı onlar yönetir. Müsabakanın adil yönetilmemesi durumunda adil bir rekabet ortamı da olmaz. O yüzden bu kişilerin bu tarz eylemlerden uzak durması gerekirken, dediğiniz gibi ne yazık ki çok çirkin ya da yanlışlara bulaştıkları iddia ediliyor. Tabii ki bunlar şu an soruşturma olduğu için iddiadan ibaret, ama Sayın Başsavcı'nın kuvvetli deliller ortaya koydu da bir açıklık. O yüzden bu konuda çok da farklı bir durum olmadığını düşünüyorum. Bu kişilerin işte paylaşımlarını size bahsettiniz. Bizi kim alabilir vesaire gibi. Yani Adalet Bakanımız ülkede çok sayıda, çok farklı gruplarla ilgili çok güzel aksiyonlar aldı zaten, bu malum. O yüzden bu kişilerin de gereksiz bir özgüvenleri olduğu açık.
1: Evet,
0: ama sonucunda en nihayetinde umarım soruşturma karar vericiler kadar onları azmettirenlere de sıçrar. O kişilerle ilgili de elbette aksiyon alınır diye umuyorum. TFF'nin yıllarca sahip çıktığı, arkasındayız dediği isimlerin aslında çok yanlış işlere bulaştığı ortada. Umarım TFF bu konuda üzerine düşeni yapar. Bu sistemin, bu mevcut durumun değişmesi için elini taşın altına koyar diye düşünüyorum. İşinler geçici ama kurumlar kalıcı. TFF'nin saygınlığı bakımından da ben çok ciddi bir problem olduğu kanaatindeyim. Umarım bu durum değişir.
1: Hocam, bir dosyanın içerisine masanın girmesi biraz da orada çok ciddi bir para trafiğinin olduğunu gösteriyor. Doğru anlıyorum değil mi?
0: Tabii, yani MASAK şimdi Mali Suçları Araştırma Kurumu ve hani burada gerçekten para, olağan dışı para transferleri, para akışının olduğu durumlarda özellikle terörizmin finansmanının engellenmesi amacıyla tabii ki bunlar radara takılabilir ve MASAK araştırma yapabilir. Bu mevcut durumda da böyle bir durum olduğu için gerçekten burada işte kara para atlama gibi, işte terörizmin finansmanı gibi ya da başka suçlarla ilgili soruşturma yürütülüyor bir yandan da.
1: Günaydın Aygün Bey. Selim ben Antalya'dan. Sorar mısınız hukukçumuza, hakim yani adalet sağlayan, eğitimsiz, liyakat sahibi olmayan bir hakimin verdiği hüküm tartışılmaz mı? Peki bu hakemlerin verdiği kararlar tartışmaya kapalı mı şimdi diyor. Evet, şimdi yani ligin 6. haftası. Hocam.
0: Evet.
1: Çalınan düdükler var. İsyan eden kulüpler var. Ben yandım diyen kulüpler var. O hakemlerin neden o

0: karar vermediği tartışılan bir sürü pozisyonlar var. Neler söylersin hocam?
1: Çok haklı bir eleştiri, sevgili dinleyicinin eleştirisi. Sizinle geçmiş yayınlarda şunu söylemiştik, hatırlarsınız. Futbol müsabaka talimatının şöyle bir ritmi var. Müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerin olduğu tespit edilirse ilgili müsabakanın tescili iptal edilir diyor.
0: Evet.
1: Buraya kadar problem yok. Ama aynı maddenin son cümlesi, devamında son cümlesi şunu söylüyor. Fakat tescilin iptali kararı taraflara tazminat talep hakkı doğurmaz diyor. Şimdi tescili iptal ediyorsun, o müsabaka hiç oynanmadığı kabul ediyorsun. Evet, ama şampiyon değişmiyor, düşen çıkan takımlar değişmiyor, Avrupa'ya giden takımlar değişmiyor, para cezaları değişmiyor. O hakemlerin yaktığı canlar aslında değişmiyor gerçekten. Bu talimatta ne yazık ki FFF'nin talimatında önemli bir hukuka aykırılık diye düşünüyorum. Şu an aynı sezon içindeki maçların belki tescili değişebilir ama geçmişe dönük olarak ne yazık ki bu olayın
0: Tescillendiği
1: çözümlenmesini
0: için
1: çok
0: diyorsun.
1: mümkün bulmuyorum. Evet, çok geçmişe dönük bir şekilde olacağını düşünmüyorum. Ama bu sezon için belki bazı müsabakalarda çok kuvvetli bir şüphe varsa değişiklik yapılabilir diye düşünüyorum ama bunun kararını verecek olan TFF, ama bunca ihlali yapan da TFF, bunca ihlalin yapılmasına göz yuman demeyeyim, o farklı bir itham olur ama yapılmasına ne yazık ki doğru insanları oraya göndermeyerek yol açan da TFF.
0: Ya bu kadar şey olduğu zaman yani TFF'nin bunları bilmemesi mümkün değil ya hocam ya. Yani
1: Yani
0: bana böyle bir garip geliyor yani.
1: evet, şimdi ya bakış açısından elbette değişir. Bence de bilmemesi pek mümkün değil ama burada hani artık kasıt olduğunu belirtmek bilmiyorum yani, o bana düşmez, en azından öyle söyleyeyim. Eğer Sayın Basarcı böyle bir kasıt olduğunu düşünüyorsa zaten soruşturmasını yürütecektir. Ama ne yazık ki dediğiniz gibi bilmemesi de pek mümkün görünmüyor.
0: Evet. İstanbul'dan Yusuf Bey diyor ki Fatih Bey sorar mısınız? Ferhat Gündoğdu'nun durumu ne zaman sonuçlanır? Tutuklama ya da serbest bırakılması. Tabii bilemeyiz onu da.
1: Tabii onu bilemeyiz. Gözaltı süresi
0: 4 gün galiba değil mi hocam onların şu an?
1: evet, 4 gün şimdi örgütlü suç olarak ele alınırsa zaten hani gözaltı süresi de uzatılabilecek. Ama ben muhtemelen bugün Perşembe, yani yarın Cuma gün sonuna doğru artık savcılığın çağıracağını düşünüyorum. Yani muhtemelen bu hafta sonu netleşir. Tutuklanıp
0: Hafta
1: tutuklanmaya
0: sonuna
1: dönük.
0: doğru tutuklu tutuksuz yargılanma anlamında. Peki diyelim ki adli kontrol şartı diyorsunuz yani var ya öyle bir şey hocam.
1: Evet.
0: Peki görevine tekrar dönebiliyor mu?
1: Adli kontrol almış olması, yani hakkında bir idari tedbir uygulanması görevine devam etmesi için bir engel teşkil etmiyor. TFF eğer görevine devam ediyor derse eder. Ama ben dün de bunu söylemiştim işte sosyal medyada vesaire. TFF'nin burada çok hızlı bir şekilde futbol disiplin talimatının 82. maddesi uyarınca tedbir kararı almalı ve bu kişilere el çektirmesi gerekiyor. Kişilerin görevden uzaklaştırması gerekiyor. Şu ana kadar böyle bir karar aldığına ilişkin ben bir şey görmedim. Muhtemelen belki de onlar tutuklanacaklarını bekliyorlar. O yüzden böyle bir asker almadılar. Bilmiyorum ama
0: Ha.
1: çok hızlı bir şekilde bu kişileri görevden uzaklaştırması gerekiyor. PSS'nin umarım bunu yaparlar.
0: Ne demiş dinleyicimiz sonu 76 ile biten özellikle tabii Sayın Fatih Şaşoğlu kısmını daha çok okuyacağımı söyledim. Fırat Bey diyor ki hakemlerin bahis sitelerinde maç izlemek kaydıyla yönlendirmek azmettirmek olmuyor mu TFF nezdinde diyor. Sonuçta TFF yönlendirmiş diyor.
1: Şimdi TFF burada açıkça yönlendirme yapmıyor ama TFF uyarıda bulunmuyor. TFF şey demiyor yani, hem futbolcuları hem antrenörleri işte kulüp çalışanlarına, kulüp yöneticilerine bu uyarıda bulunmuyor. Bu konuda gerekli bilgilendirmeyi yapmıyor. Bazı kişilerle ilgili şu var. Sayın dinleyicinin sorusu eğer ona işaret ediyorsa onu yanıtlamış olayım. TFF belli bir dönemde belli müsabakalarla ilgili oraya yönlendirme yapıyor. Ama TFF yönetimi anlamında yapmıyor. Bunu genelde işte atıyorum İl Hakem Kurulu'ndakiler yapıyor. TFF'nin bölge müdürlüklerinde vesaire oluyor bu. Eğer öyle bir durum varsa evet, gerçekten azletilmiş oluyor ama sonuçta cezayı verecek olan yine TFF.
0: Doğru.
1: Hani yani maalesef böyle bir durum var.
0: Hocam zaten alt liglerde biliyorsun bir şey vardı. Ya ismini vermek istemiyorum. Bir bahis sitesinin şeylerini yüklediler hakemleri biliyorsunuz. Diyorum hocam onlar
1: Evet,
0: çünkü resmi
1: kesinlikle.
0: sponsordu. Orada bir de bunlara 20'şer lira mı ne şey verdiler galiba. Bonus mu ne verdiler?
1: Evet.
0: Adamlar oynadıkları için içeri atıldı ya.
1: Evet, kesinlikle böyle bir durum oldu. Yani o yüzden haklı bir soru gerçekten. TFF

0: yönlendirmiş oluyor bu insanları. Ama burada da mağduriyetler doğdu ne yazık ki.
1: Hakaret davası açan, şimdi bunu ben dün sevgili Hakan Can'a da sordum. Hatta neden sordum hocam? İstersen ara mı var Batı? Aramız mı var? Çok kısa aramız varmış. Aradan sonra sevgili Fatih Şaşoğlu sohbetimiz devam edecek. Spor hukuk avukatıyla önemli konuları konuşacağız. Bizden ayrılmayın, çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Sayın Fatih Şaşoğlu, spor hukuk avukatı Sayın Fatih Şaşoğlu sohbetimiz devam ediyor. Ben bu Riva'ya gittiğimde bu avukatlar şey vardı hocam, bilirsiniz. Hakemler bu hakaretlerden dolayı inanılmaz paralar kazanıyorlardı. Bunlarla evet, defalarca konuştuk hatırlarsanız. Ben Riva'ya gittim, dedim ki ya bu hakemlerle ilgili inanılmaz hatalar yapıyorlar. Sosyal medyada işte hakaretlerden davalar açıyorlar, paralar kazanıyorlar. Hatta bu hakemlerin hata yaptığını birçok hakem yorumcuları da söylüyor diye. Ferhat Bey söyledim, hayır dedi, onlar hiç hata yapmıyor, onlar aksine doğru yapıyor diyerek benim önüme böyle bir set çekti. Ve bu hakemleri devamlı atamaya başladı. Arka arkaya bunları devamlı maçlar aldı hocam. Buradan da bir şey çıkmaz mı acaba? Ben anlayamadığım nokta bu. Böyle bir bağlantı çıkabilir mi diye bir sormak istedim. Bilmiyorum, ne dersiniz? Değişik tabii, bir konu tabii. Değişik
0: evet, bir konu Masak'ın, tabii bu. Evet, kesinlikle. Masak'ın devreye girmesinin böyle bir artısı olacaktır diye düşünüyorum. Hmm. Burada para akış trafiği izlenerek böyle bir durum var mı? Gerçekten bu, yani siz bu konuda bence Türk basınında en önde giden isimsiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Hani, haksız kazanç elde etmesi ve insanları tahrik edecek şekilde kararlar alarak haksız kazanç etmesi, insanları zarar uğratması konusunda çok yüklendiniz ve ben de elimden gelen desteği sağlamaya çalıştım bugüne kadar. Hatta hatırlarsınız, ben Gelir Vergisi Başkanlığı'na bir başvuruda bulundum.
1: Ha, doğru.
0: Bu hakemlerin tazminat gelirleriyle ilgili araştırma yapılsın diye. İnanın Gelir Vergisi Başkanlığı bana dönüş dahi yapmadı. Bir yılı geçti ve dönüş dahi yapmadı, öyle söyleyeyim. Ve hani şu an baktığımız zaman hakaretle ilgili ön ödeme koşulu getirildi. Fakat kamu görevlisi oldukları için uzunca bir süre zaten bundan yine de yani bundan ayrı tutuldu hakemler.
1: Doğru.
0: Bu yüzden çok sayıda dosya açılmaya devam etti. Büyük gelirler elde ettiler. Hakemlik geliri hiçbir şey kalır yani.
1: Hocam bunlar resmi olan, ama bir de resmi olmayanlar da var. Şöyle dediler bana. Aileler aman biz mahkemeye gitmeyelim diye, avukatlar arıyorlar bunu şahıslara. Aman bizim çocuğumuzun sıkıntı yaşamasın, üniversiteye gidecek, şu olacak, bu olacak, adli sicile dokunmasın diye daha belki daha erkenden hiçbir şey olmadan da bitirilen, alınan paralar olduğu konuşuluyor hocam.
0: Tabii. Yani bunun her şey için tarifeleri dahi var. İşte evet, atıyorum o dediğiniz aşamada kapanırsa 50.000 TL. İşte dava
1: soruşturma aşamasında 70-80,
0: 100 vesaire. Yani gerçekten çok korkunç paralar kazandılar. Haksız paralar kazandılar. Bunun önüne geçmek için sizin verdiğiniz soruya dahi böyle bir savuşturma yapmışlar. Hani umarım bu da araştırılır. Umarım burada bundan elde edilen gelirler de eğer bir paylaşıma tabi tutulmuş ise, yani bunun örgütlü bir şekilde yapıldığı ortaya çıkarsa, umarım bununla ilgili de yargılamalar yapılır.
1: Hocam bu sorular çalındı, sınavlar değişti. Peki ne olacak hocam, bu nasıl geriye dönüş olacak? Yani şimdi şöyle, bunlar kendi adamlarına, öyle söyleyeyim, anladığımız dilden söyleyeyim ben size. Kendi adamlarına soruların cevaplarını daha önceden gönderiyorlar, soruları gönderiyorlar. Ve bunların geçmesini sağlıyorlar. Ve bunlar olmayanlara da maalesef işte evrakta, bazılarında evrakta sahtecilik yapıyorlar. İşte notları düşürüyorlar. Farklı yazılarla, işte Ali Tuna'nın ifade şeyinde var zaten. Ne olacak peki hocam? Yani şimdi bunlar bir sürü hakem var şu anda. Bu işin, yani şu an hakemlik yapan, bunlar sayesinde geçmemesi gereken, sınavları geçmemiş olan isimler şu anda hakemlik düdük çalıyor hocam. Ne olacak peki? Nasıl tespit edilecek bunlar?
0: Burada soruların çalınması zaten büyük bir garabet maalesef.
1: Onların HTS kayıtlarından mı belli olacak kimlere neyin gittiği mi acaba? Ne diyorsunuz hocam?
0: Muhtemelen şöyle olur. Soruların alındığını tespitiyle birlikte, yani bu kim almış, kimden almış bu soruları, bunun tespitiyle birlikte özellikle sınav tarihine yakın zamanlarda kimin kimle ne kadar görüştüğüyle bu sonuç ortaya konur diye tahmin ediyorum. Yine sınav sonuçlarına da bakılır. Buradan da bir çıkarım yapılır. Ama hani peki orada sınavı geçemeyen ya da belli bir sıralamanın altında kalan insanların uğradığı haksızlık ne olacak? Yine hakem olmaya ehil olmayıp soruları aldığı için hakem olabilen ve bu şekilde maç yöneten insanların, yönettiği maçlarda zarar uğrayan insanların bu mağduriyeti ne olacak? Tabii. Çok fazla soru var.

0: Yani gerçekten iç içe geçmiş bir bu tabir için özür diliyorum ama bir kokuşmuşluk söz konusu ne yazık ki. Umarım Sayın Başsavcılığın bu aksiyonuyla birlikte bir şeyler değişir artık.
1: Biraz hızlı yürüyor
0: Bu
1: işler.
0: konuda.
1: Ben o bakımdan mutluyum. Yani mesela geçen sene açılan bir dosya hızlı bir şekilde harekete geçirmiş vaziyette hocam. Yani hızlı gidiyor şu anda. Bence sonuç da hızlı gidecek gibi gözüküyor. Ne diyorsunuz bilmiyorum ama.
0: Umarım öyle olur. Sadece işte burada şurada biraz tıkanıyoruz. Adli süreç evet hızlı ilerliyor. Fakat futbolun idaresi TFF'nin elinde ve TFF'nin yürüttüğü sürecin ne kadar hızlı ilerlediği önemli bizim için. Yani ne yazık ki hani burada TFF şey diyebilir, işte tamam adli bir soruşturma var ama hani biz kendi içimizdeki değerlendirme uyarınca yola devam ediyoruz. İşte şu şekilde tabii ki yola devam edebilirler. Ben burada bir yönetim kurulunu ya da başka bir şeyi eleştirmiyorum. Genel olarak bu yapıdan, bu sistemden bahsediyorum. Umarım bu haksız düzen TFF tarafından da değiştirilir.
1: Dün aslında diyor ki dinleyicimiz, aslında onu demin söyledik zaten, yani sonra 53'te biten dinleyicim, o demin konuyu konuştuk, yani ben ona demin söyledim, şu anda bu açıklamaların çok adaletli olmadığını söyleyeyim. Fatih Bey sorar mısınız, bu soruşturma 2006 yılına kadar gider mi demiş dinleyicimiz Kemal Bey. 2006 yılına kadar çok geriye gitmez değil mi hocam?
0: Şimdi şöyle
1: Bir daha
0: ceza
1: şey tescillendiği için bir
0: alanında,
1: şey çıkmaz, ne diyorsun hocam?
0: evet ya, şimdi şöyle, bu soruyu eğer ceza anlamında adli soruşturma bakımından soruyorsa ceza zaman aşımı süreleri belli, 2006 yılına kadar geriye gitmez ama TSS anlamında, futbolun yönetimi anlamında soruyor ise zaten ben geçtiğimiz sezona dahi tescillerin çok değişeceğini düşünmüyorum, o kadar geriye zaten
1: Geçti
0: gitmez
1: artık.
0: kesinlikle.
1: Doğru. Son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı Sayın Fatih Şaşoğlu?
0: Tekrar söyleyeyim. Geçtiğimiz yayınlarda buna atıfta bulunmuştum. Adli makamların başsavcının yürüttüğü soruşturmayı belli bir taraftar gözüyle ya da belli bir formayı üzerimize giyerek yorumlamamız bence yanlış olur. Burada hem soruşturmanın salahiyeti bakımından hem de gerçekten toplumun vicdanında bu soruşturmanın bir sonuca ulaşması bakımından hepimizin katkı sunma borcu olduğunu düşünüyorum bir vatandaş olarak. O yüzden bu tür soruşturmaları mümkün mertebe bir taraftar gözüyle değil de bir vatandaş gözüyle takip edelim. Burada alınan isimleri, alınmayan isimleri taraflı olarak yorumlamayalım diye genel bir çağrı yapmak istiyorum.
1: Peki, çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. İyi
1: Görüşmek üzere.
0: yayınlar diliyorum. Hoşça kalın.
1: Evet, hattımızda spor hukuk avukatı Sayın Fatih Şaşoğlu vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şu an hattımızda Haber Global Televizyonu spor yayınları koordinatörü sevgili Fatih Demirkol var. Sevgili Fatih, yerimize hoş geldin. Günaydın.
2: Hoş bulduk. Günaydın. İyi yayınlar.
1: Ne diyorsun Fatih? Sorular çalınıyor, cevaplar gidiyor. Yani tarihi hakem operasyonları ile ilgili çok önemli iddialar var. Oradan başlayalım istersen sevgili Fatih Demirkol. İlk gördüğün an ne hissettin? Yani ne düşündün o an? Haber düştüğü an, öyle diyeyim sana. Tutuklamalar başladığı an.
2: İlk aklıma gelen şuydu. Bu insanların bunları yaptığını yıllardır birçok insan söyledi. Ali Koç,
1: Evet.
2: Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı döneminde defalarca dile getirdi. Birçok kulüp başkanı söyledi, yönetici söyledi. İnsanlar sürekli bunlardan bahsetti ve hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Bu insanlara dönüp ya birader bir gelin bakalım. Böyle iddialar var. Bir oturun bir konuşalım. Ya bu futbol dediğimiz şey küçük bir arena değil. Koca ülkeyi ilgilendiriyor. Hatta Türkiye'deki futbol faaliyetleri yurt dışında yaşamakta olan Türk vatandaşlarımızın da yoğun takip ettiği, yani sadece Türkiye değil, Türkiye'nin yurt dışındaki imajıyla birlikte yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı da ilgilendiren çok geniş bir arena, çok büyük bir mali portföyü içeren çok büyük bir alan. Peki siz burada birkaç kişi bir araya geldiniz, ne yapıyorsunuz diye sorulmadı.
1: Sorulmadı, doğru.
2: İlk bunları duyduğum zaman ben şunu dedim. Acaba bu insanlara bu soruları sormayanlar nasıl oldu da bu insanların arkasından çekildi ve bu soruşturma açıldı. Bu insanların yaptıkları ortaya çıktı. Ne oldu? Ne değişti diye kendi kendime sordum. Bilmiyoruz onu. Onu göreceğiz. Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu sonuç olarak bunlardan haberi olsa da olmasa da kurumun başında olduğu için bunlardan sorumludur. Yönetim kurulu, Futbol Federasyonu yönetim kurulu bunlardan sorumludur. Çünkü onların başkanlık yaptığı ve emirleri altında, onların iradeleri altındaki kişilerin gerçekleştirdiği faaliyetler bunlar. İddia edilen şeyler doğruysa, tabii bunlar şu anda iddia noktasında, bir soruşturma kapsamında. Masumiyet karinesini göz ardı etmeyelim. Netleştikten sonra daha net cevap veririz. Ama ortaya atılan iddialar çok ciddi iddialar ve savcılık bunun üzerine bir soruşturma başlattı. Bugün ifadeler alınır diye tahmin ediyorum. Sonra da kararlar verilir. Şimdi bahsedilen şeyler, yani istedikleri hakemlerin sınavı kazanması için soruları vermek, istemedikleri hakemlerin sınav sonuçlarını değiştirmek, kağıtları değiştirmek, hakemlere mobbing yapmak, efendim bunun dışında mesela müstehcenlik diye bir kelime geçti. Evet. Suçlamalar arasında onun ne olduğu ayrıca bir muamma, onu evet, mutlaka ortaya koyacaklardır resmi açıklamalarla gibi gibi bir sürü kafamızda soru işareti
1: var. Evrakta sahtecilikten tut her şey. Masak girmiş, para akışı, trafik var şu anda. Masak da girdiği için para akış trafiği de var kendi aralarında. Ya,
2: ne ararsan vara geldik.
1: Evet.
2: Şimdi burası Türkiye Futbol Federasyonu. Herhangi bir kurum değil, herhangi bir kurumda da olmaz. Olamaz böyle şeyler. Burası Türk futbolunun merkezi, çatı kurumu, yöneten, karar veren yer. Yani bu işlerin devamında, iddiaların devamında eğer maçların sonucuna etki etmede varsa. Neden bunu söylüyorum? Şimdi ben aslında yeteneksiz bir karakterim. Sınavları falan geçemeyeceğim.
1: Evet.
2: Ama sen görevin başındasın. Etkili bir mecradasın. Bana soruları verdin. Ben de ahlaksız bir tipim. O sorularla sınava girdim. Ve sınavı geçtim. Beni hakem yaptın. Bir gün veya birkaç gün defalarca beni arayıp şimdi Fatih'ciğim oraya ben seni getirdim. Bu maçın sonucunu şöyle yapacağız. Tamam mı? Bu kazanacak, tabii, bu kaybedecek. Tamam mı? Der misin, demez misin?
1: %100 derim.
2: Dersin. O zaman
1: sen de %100 ona göre ayarlama yaparsın. Doğru mu?
2: Mecburum.
1: Veya ne bileyim, sarı kartlar göster derim, kırmızı kart çıksın derim, penaltı ver, evet, derim. Doğru mu Fatih?
2: Evet. Evet. İş nereye döndü? Sadece mobbinge, sadece evrakta sahteciliğe değil. Maç sonucunu belirlemeye döndü.
1: Etkilemeye döndü. Haksız kazanca döndü. Haksız kazanca döndü.
2: Tabii. Şimdi bu konu çok çok önemli ve Türk futbolu için gerçekten de bir deprem aslında. Ama şükürler olsun ki işte Adalet Bakanımız konuyu el attı, savcılarımız olayın peşine düştü ve yıllardır Futbol Federasyonu'nun yapması gereken o iç soruşturmayla, kendi içindeki elemeyle, ayıklamayla çözmesi gereken konulara Adalet Bakanlığı şu anda müdahale etti ve bu işi çözmeye çalışıyorlar, futbolu temizlemeye çalışıyorlar. Yapsınlar, teşekkür ederiz. Bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum her şeyden önce. Ve büyük bir merakla bu soruşturmanın sonucunu bekliyorum.
1: Peki şunu sana soracağım. Sayın Başkan, o dönem tabii Sayın Ali Koç, bu belgelerle, bilgilerle, dokümanlarla Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na gitti.
2: Evet.
1: Niye peki TFF bunlarla ilgili o dönem inceleme başlatmadı?
2: Asıl soru bu.
1: Bu soru ben,
2: bu olay ilk patladığında ben işte dedim ya, ne oldu da şimdi bu sorular sorulabilmeye başladı dediğim konu bu aslında. Neden? Çünkü şimdiye kadar Futbol Federasyonu hiç soru sormadı.
1: Evet.
2: Hiç dokundurmadı, hiç yaklaştırmadı. Ve hala da bir açıklama yok bu arada. İstifalar var. Artık bu rezil durumun içinde olmak istemeyen birileri istifa ediyor bir tarafıyla.
1: Açıklama yok ama Fatih, sözünü kestim, kusura bakma. Bir gözdağı veriyor bence TFF. Yani siz MHK'nin üzerine giderseniz, aylar önce açıklanması gereken o başkanların listesini dün akşam açıklanması bence çok adaletli bir açıklama değil. Hakkaniyetli bir açıklama değil gibime geliyor. Bilmiyorum, ne diyorsun bu konuda da? Görüşünü merak ediyorum.
2: Yani burada tam ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü tabii ki 448 kişinin Trabzonspor başkanı, ikinci başkanı, Beşiktaş ikinci başkanının falan da içinde olduğu 448 kişinin dün akşam açıklanması zaten tesadüf olamaz.
1: Aynen, onu diyorum. Bravo.
2: Bu ne demek? Orada rüzgar ne tarafa esiyor, ne demek oluyor bunlar? Bunları bilmiyoruz. Bunları bilen birileri nasıl olsa çıkar açıklar. Şu anda tamamen tahmin üstünden gidiyoruz.
1: Doğru.
2: Çünkü kamuoyundan saklanan çok fazla şey var. Yani senin dediğin anlamda eğer öyleyse bu bir gözdağıysa karşılıklı restleşmeye doğru gidiyor. Kim kiminle restleşiyor? Kim tam ne diyor? Karşılığında nasıl bir cevap alıyor? Onları bilmiyoruz. Şu anda bilme şansımız yok. Dolayısıyla tahminler üstünden gidebiliyoruz. Zamanla bunlar kamuoyuyla paylaşılacaktır mutlaka.
1: Abi İzmir'den sonra Ahmet diyor ki sizce Ali Koç haklı çıktı mı diyor. Teşekkürler diyor. Haklı çıkmış gibi gözüküyor. Ne diyorsun?
2: Ali Koç tamamen haklı çıktı. Zaten Başkan Ali Koç seçim döneminde seçim çalışmalarını bırakıp bu işlerin peşine düşüp demişti ki yani Fenerbahçe'deki benim başkanlığımdan daha önemli şey Türk futbolunun bekası. Şu anda bahsettiğimiz şey sadece Fenerbahçe ile alakalı değil. Türk futboluyla ilgili
1: doğru.
2: Çok ağır, çok büyük suçlamalar, ithamlar var. Belgeleriyle getirdik, federasyona verdik demişti. Federasyon ziyareti yapmıştı. Hatta o dönem Ankara'da bir seçim organizasyonu vardı. Onu iptal etmişti. Ankara'daki delegeler başkana çok...
1: Seçimi kaybettiniz o biliyorsun değil mi?
2: Belki de seçimi kaybettiniz evet. Buna rağmen seçimi kaybetme pahasına gitti federasyon başkanı ziyaret etti. Bütün belgeleri verdi. Sonra çıktı basın açıklama yaptı. Yani sosyal medyada dönüyor o açıklama. Diyor ki belgede sahtecilikten mobbing ediyor. Bak bütün suçları o zaman söylüyor. Bir müstehcenlik dememişti o zaman. Onun dışındaki her şeyi söyledi. Bugün bizim karşımıza çıkan suçlamaları. Bunlar var. MHK'nin içi çok karışık. Bu konularla alakalı ben başkana ve yönetime konuyu anlattım. İnşallah adım atarlar demişti. Hiçbir şey olmadı. Dolayısıyla şimdi bu dönem yani şu anda adalet şunu sorar. Siz ne yaptınız? Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bu rezillikler nedir? Şu belgeleri bir açıklayın bakayım bize der ama bir sonra şunu da der. Ey federasyon başkanı yönetim siz ne yaptınız? Yani bütün bunları bilmiyor muydunuz gerçekten? Ali Koç gelmiş söylemiş size. İşte başka kulüp başkanları gelmiş. Maçlardan sonra bangır bangır bağırmışlar. Neredeydiniz diye mutlaka.
1: Niye gereğini yapmadınız diye soracaklar tabii ki.
2: Sorulur yani.
1: %100. O zaman kısa bir ara gidelim. Aradan sonra sevgili Fatih Demirkol'la sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet Ali Çetin demiş ki Aygün Mete en başından MHK başkanı sizi dinleyip istifa etseydi bu işlerin içinde olmayacaktı. Aslı adamın iyiliğini istemişsin haberi yok. Keşke baştan Aygün Özbey'i dinleseydim diyordur şu anda diyor demiş dinleyicimiz. Ben en çok konuşuyordum ya bu hakem MHK olaylarını falan filan sevgili Fatih Demirkol. Sen de aynı şekilde. Ama peki ne bekliyorsun?
2: Ya şimdi enteresan olan şu. Önce oradan başlayalım sonra nereye gider ona bakalım.
1: Aynen.
2: Ali Tuna bir şikayette bulunuyor. Şikayet şöyle başlıyor. Buradaki yetkililerden biri, isim vermeyelim, netleştikten sonra, resmi açıklama yapıldıktan sonra veririz ismi. Bir sevgilisi var adamın. Bildiğim kadarıyla da evli ama bir sevgilisi var. Sevgilisinin nereye gittiğini, ne yaptığını, hangi otele gittiğini falan takip ettirmek için polis olan Ali Tuna'ya diyor ki sen diyor bunu takip et. Ali Tuna da diyor ki ya başkanım yapamam ben böyle bir şeyi. Ben devlet görevlisiyim yani böyle bir şeyi mahkeme emri olmadan falan nasıl yaparım? Savcılık istemeden yapamam. Yaparsın yapamazsın bunlar kapışıyorlar. Vay sen misin yapmayan diyor ve ona artık maç vermiyor. Bunun üzerine Ali Tuna gidiyor bunu şikayet ediyor. Olay büyüyünce bu kez Ali Tuna'nın sınav sonuçlarıyla oynuyorlar ve sınavı geçemedin deyip hakemlikten ihraç etmeye çalışıyorlar. Olay böyle başlıyor.
1: Doğru.
2: Yani ne demeye çalışıyorum? Ya bu çapkınlık yapmaya çalışan arkadaşımız eğer zıvanadan çıkmasa bu olayları biz bilmeyeceğiz. Ali Tuna yoluna devam etse, Ali Tuna'dan böyle bir şey istenmese, polis oldun sen git benim sevgilimi takip et falan demese, mesele uçkur meselesi olmasa haberimiz olmayacak.
1: Ama
2: bu
1: bunlar,
2: iş böyle tıngı tıngı devam edecek demek.
1: Bunlar o kadar çok kendine güvenmişler ki bir gün önce de diyor işte bir tanesi kimse bizi alamaz edemez falan müzikler koyuyor.
2: Evet evet. Yani şey dedim ya hani ne oldu da bunlar bir anda güçten düştüler onu bilmek lazım bir tarafıyla. Bir tarafıyla da yani demek ki bu sıra dışı talepler olmasa yani böyle apuk supuk isteklerde bulunmasalar şimdiye kadar öyle götürüyorlarmış. İş adalete intikal etmeyecek. Yani çalıp oynamaya devam edecekler.
1: Evet. maalesef.
2: Bizim öğrenme şeklimize bak. Toplum olarak öğrenme şeklimize bak. Yani bir iç denetim.
1: Hiçbir şey yok.
2: Bir dakika ne oluyor falan değil. Bir tane hakem polis olduğu için ondan apuk supuk bir istekte bulunuyorlar. Yapmayınca bu kanun dışı istekleri yapmayınca onun şikayetiyle başlıyor süreç. Yani böyle bir şey olmasa bilmeyeceğiz, hala devam edecek. Bütün sistem aynı şekilde devam edecek. Şimdi bundan sonra ne olur dedin. Bundan sonra şu olur. Adalet artık bu işin içinde. Savcılar bu işin içinde. Artık Türk adaletine güvenimiz sonsuz. Onlar çözecekler. Tek tek ayıklayacaklar. Fakat Deniz Ateş Bitmil'in dün bir programdan bir bölüm geldi önüme. Diyor ki bu iş bahis meselesine doğru gider diyor.
1: Yani.
2: O çok enteresan olur. Eğer bu bahise doğru evrilirse iş,
1: yani şu mu?
2: Zaman,
1: bu 7 kişinin de bahis yapma hakemler arasında organizeler bahis yapma anlamını mı demeye çalıştı acaba?
2: Evet. Onu diyorsa
1: masak işin içine girdi. Para trafiği var demek ki orada. Ciddi bir para trafiği var.
2: Tabii masakta var işin içinde. Şimdi bu para trafiği durduk yerde masak girmez işin içine. Para trafiği iş bahise doğru dönerse var odasına girilmedi diyor savcılık. Savcılık ne derse doğrudur. Beyan esastır.
1: Onlar da girdi diyor.
2: Federasyonun var odasına girildi diyor. Varsayalım bugün savcılığın beyanını esas kabul edelim. Girmediler ama yarın geldi. Polis geldi. Var odasına girdi. Kayıtları aldı. Aa bir baktı ki maç devam ederken var hakemlerine müdahale var. Yani maç sonucunu belirlemeye girer. Eğer öyle bir şey olursa. Demiyorum şu anda.
1: Olursa
2: diyorum. Olursa. Tespit edildi. Belirlendirildi. O zaman maç sonucu belirlendi demektir. O zaman bizim lig nasıl devam edecek? Geriye dönük hesaplaşma nasıl yapılacak? Bilmiyorum. Ama az önce söylediğim gibi bu çok büyük bir depremdir.
1: Ligler bir süre ara verilebilir mi? Hatırlıyor musun? Sayın Aziz Yıldırım dedi ki bir sene ara verin liglere gerekirse dedi. Hatırlıyor musun bu cümlesini?
2: Tabii. Bu söylendi çünkü bu konu zaten bugünün konusu değil. Hatırlarsan hep konuşulan, hep söylenen, benim de ısrarla üzerinde durduğum konu şuydu. Arkadaş bu kadar şey söyleniyor, artık düzeltin şunu. Yani 2-3 tane hakem bir araya gelip koca ligin, koca şampiyonlukların işte futbolun kaderiyle oynayamaz ya. Yani burada Türkiye'nin en güçlü insanlarından bahsediyoruz. Girin çözün şunları, düzeltin artık, bir şey yapın. Sürekli taraftara şikayet ediyorsunuz, taraftar ne yapsın diyordum. Hep bunu söyledim ben, aynı şeyin arkasındayım. Bak devlet işin içine girince gerçekten etkin yetkilik insanlar işin içine girince iş çözülüyor, bak patır patır döküldü. Yoksa taraftar gidip kapıda beklese ey MHK başkanı ne yapıyorsun dese ne olacak? Kim kale alacak? Bu işi çözecekler. Önce TFF'ydi. TFF yönetimiydi. Hadi TFF kulağının üstüne yatıyor. Kulüpler Birliği sıkıştırmalıydı, bağırmalıydı. Orada çözüm için çok sert radikal önlemler alınmalıydı. Hadi o da olmadı. Şimdi bak savcılık girdi araya, Adalet Bakanlığı girdi. Tıkır tıkır çözülüyor.
1: Gelen mesajlara da bakıyorum bir yandan. Ölümüne Fenerbahçe diyor ki Aygün abi diyor, bak diyor bir tezgahın içindeyiz. 40 bin liraya günde 12 saat direksiyon sallıyorum. Akşama kadar bankalar borç için arıyor. Para bulup pazardan balık alamıyoruz. Millet milyon dolarları götürüyor demiş.
2: Doğru söylüyor.
1: Doğru söylüyor yani.
2: Evet. Bu arada bir cümle daha, onu da hemen söyleyeyim.
1: O cümleyle beraber bir de şey de söyleyebilir misin? Ferhat Bey'in tazminatının 15 milyon TL olduğu konuşuluyor. Böyle bir bilgi var mı sende, neler söylesin onunla beraber?
2: Kulağıma geldi ama o belgeyi görmek lazım.
1: Evet,
2: yani
1: şey
2: o sözleşmeyi kamuoyuyla paylaşmazsa federasyon onu bilemeyeceğiz. Ama yüz kızartıcı bir suçta bu geçerli değildir bu arada.
1: Aynen,
2: bence.
1: Doğru.
2: Yani hukuki olarak yani o sen gönderirsen olur. Yoksa adam zaten rezil etmiş federasyonu, bir de üstüne tazminat mı alacak? Bu önemli.
1: Yok öyle demem ama biz Dünya Kupası rezil olduk. Adamlar 900'er bin dolar prim aldılar. Borluğuna villa aldılar. Fatih?
2: O da var tabii. O da var.
1: Buyurun efendim, söz sizde tekrar.
2: Futbol ailesi kendi sorununu kendi çözemeyince devlet müdahale etmek zorunda kaldı. Ne acı bir şey ya. Ne kadar acı bir şey. Yani futbol ailesi, bütün hepsini kapsıyorum bu işin için. Hepsini katıyorum. Yani kendi probleminizi, kendi içinizdeki o çürümüş elmaları ayıklayamadığınız için devletin işte bakanı, savcısı, polisi, işi gücü bıraktı. Buradaki müptezellerle uğraşmak zorunda kaldı. Yani ne kadar acı bir şey.
4: konuşurken öyle bir konuşuyoruz ki işte milyon eurolar konuş.

0: konuşuluyor, bilmem kulüplerin büyüklükleri konuşuluyor, şöyle uçarız, böyle kaçarız, dünyanın en büyük kulübüyüz, dünyanın en büyük işte bilmem kaçıncı federasyonuyuz, ligiyiz falan diye konuşuyoruz. Ya şurada topla kaç kişi? 7 kişi alındı. Devamında kaç kişi gelir? Yani 7 kişilik çürük elma varmış, ayıklayamamışız. Halledilememiş yani, yıllardır orada köyneleşmiş, çürüktü, etrafını da çürütmüş bunlar. Buradaki çürükleri ayıklayamamışız. Devlet el atmak zorunda kalmış. Ne kadar acı bir şey. Ya bu da ayrıca konuşulmalı bence.
1: Doğru. Fatih Bey sorar mısınız? Ali Koç'u örnek gösterdi ama Ali Koç'un son yaptığı açıklamada hani övgülerde bulundu ya şeyle ilgili. Ferhat Bey'le ilgili. Onu da soruyorlar.
0: O önceydi.
1: O önceydi ya arkadaşlar.
0: Ali Bey'in ben yani ben bu hep şey yanlış anlaşılır. Bence eleştirilecek yerler olduğunda asıl mensubu olarak biz kamu işi yaptığımız için eleştirmeliyiz. Alkışlanacak yer olduğunda da takdir edip alkışlamalıyız bence. Ne zaman eleştirsem hemen işte Ali Koç düşmanı falan muhabbeti ya da Aziz Yıldırım eleştirince Aziz düşmanı falan diye konuşuyor insanlar. Ama konu şöyle. Ali Bey'in çok güzel yaptığı şeyler vardı, takdir ediyoruz. Eleştirilecek yanları vardı. Onlardan bir tanesi de buydu. Ali Bey ilk kendine sunum yapan, gelip işte ben şöyle uçarım böyle kaçarım diyenlere çok çabuk kanıyordu. Yani sunum yapıldığı zaman tamam bu adam bu işin ehli diye kanaat getiriyordu ve o insanlara da çok güveniyordu.
1: Doğru.
0: O insanlar hakkında olumsuz şeyler gelince de onların karşısında duruyordu. Hep bunu yaşadı. Mesela Komolli'de de bunu yaşadı. Komolli geldi İngilizce, İngiliz aksanıyla İngilizce konuşan bir Fransız olunca ve işte biraz Modric'i de ben buldum, Tottenham'ı da ben kurdum falan deyince bunlara inanmıştı ve çok arkasında durdu. Ali Bey'e Komolli'nin verdiği zararı kimse vermedi. O arkasında durduğu tipler Ali Bey'e çok zarar verdi.
1: Ve yanında Ferhat bazıları. Ve yanındaki bazıları.
0: Maalesef, maalesef. Hep yalan dolanla sahte düşmanlar üreterek Ali Bey'in dikkatini hep başka yerlere çekip öbür taraftan kendi menfaatlerini kovaladılar. Ali Bey'in eleştirilecek yönlerinden bir tanesi buydu. Ferhat Gündoğdu da sunum yaptığında Ali Bey ona da güvendi. Dedi ki ya bu adam bu işi biliyor. Bak çok güzel dedi, çıktı, bunu dürüstçe kamuoyuyla da paylaştı.
1: Doğru.
0: Ama sonra yamuklukları görünce, apuk sapuk çalışma şeyleri görünce çıkıp onu da eleştirdi. Hatta dedi ki bu cam bu bedende olduğu sürece Ferhat Gündoğdu'nun kim olduğunu ben size anlatacağım dedi. Yani orada Ali Bey'in hakkını yiyemeyiz. Ama eleştirecek miyiz? Evet, çok güveniyor. Yani biri bir şey deyince çok güveniyor. Sonra onun arkasında duruyor. Bu arada acaba bu adam yamuk yapar mı? Acaba bir üçkağıtçılık çevirir mi diye ilk zaman düşünmüyor. Ne zaman ki artık mızrak çuvalı sığmaz derler ya, yani öyle olunca Ali Bey o zaman bakıyor ki gerçekten işler kötüye gidiyor. Ondan sonra da bazen çok geç oluyor. Yani maalesef. Ali Bey'in başkanlığının ilk dönemi hep bunlarla geçti.
1: Ali Bey niye savcılığa ifade vermedi diye sormuş dinleyicimiz. Zaten bütün belgeleri verdi. İfade de vermiştir büyük ihtimalle. Onlarla ilgili görüşleri de alınmıştır Ali Bey, Sayın Ali Koç'un. Öyle düşünüyorum. Ne diyorsun
0: mutlaka
1: Fatih?
0: Belgeyi verince kesinlikle. Mutlaka onu da sormuş, şey yapmışlardır, takip etmişlerdir.
1: Gene konuştuk ama gelen sorular içerisinde bu da var. Tabii TFF'nin son anda başkanlar açıklaması bu MHK operasyonunun biraz daha bu şey örtme anlamında olduğunu düşünüyor dinleyicilerimizin çoğu. Zaten ona katıldığımızı söyledik. Gene Gürcan Bey de şimdi gene yazmış. Ne diyorsun? Ben de aynı düşüncedeyim.
0: Evet. Yani şimdi dün açıklanması tesadüf olamaz. Yani bunun bu başka bir amaç da.
1: Aydan önce açıklanması beklenen şeyi dün açıkladılar çünkü.
0: Yani.
1: Aygün Hanım merhaba. Fatih Bey'e bir şey söyledi ya, Kulüpler Birliği bir şey yapmıyor diye. Bu zamana kadar ne yaptı ki Kulüpler Birliği diyor dinleyicimiz. Katılıyorum. Sadece toplantı ve organizasyon, yeme içme, çay kahve.
0: Doğru. Bir de yani mesela Kulüpler Birliği manzarasını sen de bilirsin abi. Çok karşılaşmışsındır. Ben de birçok kulüp organizasyonlarında, işte UEFA'nın organizasyonlarında dışarıda birbirine asıp kesen
1: tribün oynayanlar diye.
0: Tribün oynayan başkanların orada sarmaş dolaş olduğunu görüyorum. Kulüpler Birliği'nde de çok nadirdir sertleştikleri, restleştikleri, sarılırlar, tokalaşırlar, muhabbet ederler. Ama dışarıda maçlardan sonra çok sert konuşmalar yaparlar. Orada en önemli konulardan bir tanesi federasyonla Kulüpler Birliği'nin karşı karşıya geldiği noktalarda en önemli konulardan bir tanesi federasyonun elinde kulüpler için ayrılmış gelirler var. Bu çok önemli. Ve çoğu zaman kulüpler hak edişlerinden önce isterler. Çünkü mali anlamda zor durumdadırlar. Federasyona giderler. Derler ki bizim efendim Ocak ayında almamız gereken bütçeyi şimdi alabilir miyiz? Alırlar. ve oradan kasa kolaylığı sağlamaya çalışırlar falan. Bu tür işlemlerin yapılabilmesi için federasyonla aranın iyi olması lazım. Oralarda çok net tavır gösteremiyorlar. Bu olaylarda da çok konuştular. Çıktılar, hakemler bizi mahvetti, bu NHK ile bu lig bitmez falan diye mikrofonlara çok konuştular ama gidip federasyona ya başkan bir otur konuşalım, bu iş böyle olmaz falan diyemediler. Demediler. Niye demediler? Onu kendileri açıklasınlar. Yani sonuç olarak hepsi şikayetçi ama konu bir yaptırıma gelince o yaptırımı sağlayamadılar.
1: Sevgili Fatih, son olarak ekleyeceğim bir şey var mı? Yavaş yavaş programımızın da sonuna geldik. Eklemek istediğin, söylemek istediğin bir şey var mı? Sevgili Fatih Demirkol.
0: Dinleyicilerimize saygılar sunuyorum.
1: Çok teşekkürler katkılarından dolayı sevgili Fatih.
0: Sağ olasın. Kolay gelsin.
1: Evet, attığımızda Haber Global Televizyonu spor yayınları
2: ile büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
3: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
4: Merhaba.
3: Spor yazarı Serdar ve Çelikler'le birlikteyiz.
4: Merhabalar abi. Merhaba.
3: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında. Yağız merhaba.
2: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
3: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla

0: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.
2: Herkese mutlu günler. Spor Kazanı şimdi başladı. Ercan Taner'le beraber ben Ahmet Özölçer. Yine her zaman olduğu gibi gündemi konuşacağız. Ercan abi hoş geldiniz yayına.
3: Hoş bulduk. Merhabalar Ahmet.
2: Nasılsınız? İyi misiniz?
3: İyi, sen nasılsın? İyisin.
2: Ben gayet iyiyim ama aynı şeyi Türk sporunun lokomotifi Türk futbolu için söyleyemeyeceğim maalesef.
3: Sorma,
2: Ercan abi.
3: Sorma.
2: Hem milli takım bazında çok kötü bir İtalya maçı oynadık. Onu konuşuyoruz.
3: Evet, iki mağlubiyet bir üç gün içinde.
2: Belçika maçı var yarın ama şu anda Belçika maçını kimse düşünmüyor. Milli takım oyuncuları düşünüyordur sadece. Ama medyaya baktığımızda medyada bambaşka şeyler konuşuluyor. Dibinin bir üstündeyiz Ercan abi ya, benim için.
3: Öyle dolaşıyoruz maalesef şu anda. Bu tabii ki bahsettiğin gibi Türk futbolu adına bayağı üzücü.
2: Maalesef bayağı üzücü, konuşuruz detayları. Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve işte mahiyetindekiler, yani görevlendirdiği bazı isimler, işte faal hakemler, eski üyeler gözaltına alındılar. Tabii ki iddialar var. Biz iddia makamı değiliz. Yargılayan taraf da biz değiliz.
3: Evet, şu anda soruşturma devam ediyor.
2: Masumiyet karinesinde bir bozmadan bir şekilde yorumlarımızı da yapmaya çalışıyoruz. Kanıt, daha doğrusu gelen haberleri hemen paylaşmaktan ziyade bir netleştirmeye çalışıyoruz ve ona göre de yorum yapmaya çalışıyoruz.
3: Şey olmadan, bir iddianame oluşmadan ya da iddialar ne, onları görmeden ne konuşsam boş Ahmet.
2: Maalesef ne konuşsak boş bir durum söz konusu ve hiç güzel konular değil bu durumlar.
3: Maalesef.
2: Evrakta sahtecilik konuşuluyor, aynı zamanda işte başka durumlar
3: Korki
2: konuşuluyor. İşte alakasız durumlar var. Dün mesela çok ciddi bir durum vardı. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim Ercan abi. Dün federasyondan bir açıklama geldi. İşte savcılık makamı VAR kayıtlarını, VAR kamera kayıtlarını, VAR odası kamera kayıtlarını inceledi tarzında açıklamalar vardı. Fakat savcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul Başsavcılığından yapılan açıklamada VAR kayıtları, VAR odası kayıtlarını biz araştırmadık, incelemedik diye bir açıklama geldi.
3: Evet.
2: Yani enteresan durumlar. Aynı zamanda dün akşam federasyondan yapılan bir açıklamada kulüp yöneticileri ve başkanlarının beş sene boyunca bahis hesabı olan kulüp yöneticileri ve başkanlarının isimleri açıklandı ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi bu isimler.
3: Şimdi mi? Karagümrük, Eyüp ve birkaç takım daha çıkıp dediler ki bunlar bizim AŞ'mizle ilgisi olmayan kişiler.
2: Yani bizim yöneticimiz değil
3: dediler. Bizim yöneticimiz de bu aşamada değiller açıklaması var. Şimdi tabii açıklamalar, soruşturma, artık bundan sonra oynayanlar, bazıları diyor ben bazı yayınları izlemek için, yani bazı yasal bahis sitelerinde bazı maçları canlı izleyebiliyorsun, üye olmuştum açıklamaları da var. Yani ilerleyen günlerde bunları göreceğiz ama tabii bunu konuşmak bile hoş değil. Ne konuşuluyordu bundan 10 gün önce? İşte Türk futbolu yayın gelirleri çok düştü. Bu böyle gitmez. Bizim çok yıldızımız var, doğru. Yıldızlar gelmeye başladı. Ama bu olaylar böyle arka arkaya olunca senin ihaleden, kulüpleri kastederek bunu değerlendiriyorum, yayın geliri beklentin tavana göre baktığımızda, tavan en üste göre baktığımızda, o hayal edilen 400-450 milyon hatta 500 milyon dolarlara bu aşamada, bu hafta, sadece bu hafta yaşananlarla ulaşması biraz zor bence Ahmet.
2: Çok zor Ercan abi.
3: Ya bunu neden geliştirerek örneklendirdim? Ben dünyaca örnek olarak bunu anlatayım. Ünlü bir yayın platformuyum mesela, yayın kuruluşuyum ya da Türkiye'de böyle bir bakacağım, işte yıldızlar gelmiş, şu olmuş, bu olmuş. Tamam. Ben bu 13 Ocak'ta yapılacağı açıklanan ihaleye girmekte şu anda tereddüt ederim.
2: Ercan abi, federasyonun geleceği konusu zaten bir soru işareti. Federasyondan bir sürü insan da yedek üyeler dahil, asil üyeler dahil istifa etmeye başladılar. Ve Belçika maçından sonra, hatta İtalya maçından sonra, yani 5 Ekim'den sonra, evet, milli takım maçlarından sonra da istifa edeceği, bazı üyelerin, asil üyelerin de istifa edeceği söyleniyor. Evet. Yani federasyonda da açık ve net bir şekilde gelecekle alakalı bir durum nedir? Geleceği var mı federasyonun? Bu da soru işareti. Evet. Şu an için konuşuyorum. Yani tabii, gelen bu bilgiler ışığında konuşuyorum. Tabii ki her an her şey olabilir. Her an her şey değişebilir. Ama yani açıkçası hiç güzel durumlar değil. Dibin dibinin büyüsü dedim. Dibi zaten UEFA ve FIFA'dan verilen cezalarla futbolun bitmesi demek ülkenin. Dibi odur. Yani futbol, evet, bir ülkede nasıl biter? Ancak işte böyle cezalarla biter. Dibin büyüsündeyiz diye görüyorum. Maalesef şimdi, ben öyle görüyorum.
3: Hukukçuların yaptığı açıklamaya göre FIFA'da uyuşmazlık konusunda en çok davası olan iki ülke var. Bizim zaten görüntümüzü anlatayım şimdi. 1000'i aşkın davamız var. Bu açıklanmış. İki ülke var dünyada. Yani bu konuda dünya rekoru iki ülkede. Türkiye ve Rusya. Zaten o zaman bakışlar ortaya çıkıyor. Bu arada Fambomel basın toplantısı düzenliyor. Vereceğiz mi onu? Yücel'e bir dönelim de. Belçika milli takımının teknik
2: direktörü. Bir hazırlasın. Belçika teknik direktörü, evet, Van Bommel, Mark Van Bommel basın toplantısı düzenliyor. İsterseniz bir uğrayalım. Hazırsa Yücel, hemen geçelim canlı yayına.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Bir dinleyicimiz sormuş, yapay zeka ile mi konuşuluyor diye. Basın toplantısını verdik ve tercüman konuşuyordu. Bir taraftan duyup bir taraftan da Türkçe'ye çevirmeye çalışıyordu.
3: Anında tercüme, sözlük karşılığı simultane deniyor.
2: Simultane tercüme, evet. Bazen zorluk yaşanabiliyor. Hele bir de devamlı yabancı bir ülkede konuşunca, o dili konuşmaya başlayınca Türkçe'ye çevirmekte zorlukta yaşanabiliyor. Ama anlaşılır konuştu. Hele son soru çok önemliydi.
3: Trossard, evet.
2: Trossard oynayacak mı? Çünkü 6 Ekim'e kadar sakatlığı dolayısıyla oynamama ihtimali yüksek deniyordu ama oynayabilir. İyileşmiş durumda. İyileşmiş diye.
3: Van Bommel öyle açıkladı, teknik direktör.
2: Teknik direktör Van Bommel bu açıklamayı yaptı. Amili takımımız da Belçika yolcusu İstanbul Havalimanı'na vardı. Amili takımımız ve Belçika'ya doğru hareket edecekler. Maç yarın saat 21.45'te Belçika'da Liège şehrinde, ki detayları ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşırız. Yine çalışarak geldim. Hoş biraz çalışsam mı çalışmasam mı diye de düşündüm rakibe Ercan abi. Son iki karşılaşmayı kaybettikten sonra benim de artık açıkçası şevkim kırıldı.
3: Teknik direktörün de tabii çalışması önemli.
2: Tabii. Bizim değil. Yani şimdi yanlış anlamasınlar, beni dinleyicilerimiz de yanlış anlamasınlar ama çoğu dinleyicimiz, Ercan abi siz, ben daha çok o formayı hak ettiğimizi düşünmeye başladım maalesef. Maalesef. Bir de şöyle bir durum söyleyeyim. 1980'leri bana ilk 30 dakikada İtalya maçında hatırlattılar. 80'leri ve 90'ların ilk yarısını.
3: 80'ler öncesi hatta.
2: Hatta 80'ler öncesi de diyebiliriz. 90'ların ilk yarısına kadar olan kısımdan bahsediyoruz. Türk futbolunun gerçekten dibe çöktüğü, çok ciddi skorları aldığımız ama yenilerek aldığımız maalesef. Maalesef yine gol yedik dediğimiz, 1-0 2-0 yenildiğimizde iyi mücadele ettik diye kendimizi avuttuğumuz dönemlerden bahsediyorum.
3: Fransa maçından sonra zaten o yıllar benim çoktan aklıma gelmişti. Biz güçlü takımlarla oynadığımızda, kendi evimizde diyelim, berabere kaldık mesela Almanya'yla, galip gelmiş gibi seviniyorduk. 0-0 berabere kaldığımız, İzmir'le oynadığımız bir maç vardır. Almanya'nın yine Dünya Kupası kazanmış bir kadrosuna karşı oynadığımız bir karşılaşma. Meraklı olanlar tabii bunu bakabilirler, takip edebilirler. Bayağı gazete manşetlerinde sanki Almanya'yı yenmiş gibi çıkmıştı her şey. O durumdaydık. Oradan şuna bağlayacağım. Fransa milli takımının oynadığımız maçtan sonra yenilmemize rağmen oyundan memnun, ya iyi oynadık işte, Fransa'da şöyle böyle yıldızlar topluluğu diyen çoğunluğun içindeydik. Hı hı. Sonra dedim ki ya biz ne yapıyoruz? Ya milli takım bu değil. İtalya maçı öncesi stüdyoda konuştuk. Artık bu İtalya'yı da yenelim diye program yaptık.
2: Bu İtalya'yı yenemiyorsak zaten bir yere gitmemiz ya da işte diğer A liginde mücadele etmemiz, üst turları düşünmemiz, ne bileyim işte kupayı düşünmemiz ya da işte üst tur dediğim çeyrek final gibi, yarı final gibi Avrupa Şampiyonası'nı, Dünya Kupası'nı düşünmememiz gerekiyor Ercan abi.
3: Şöyle Ahmet, neden İtalya'yı yenelim diyoruz? Çünkü Kuzey Makedonya İtalya'yı yendi, İtalya Avrupa Şampiyonası'na katılamadı. Hı hı. Bosna Hersek'e yenilip elendiler penaltılarla. Ne oldu? Dünya Kupası'na katılamadılar. İtalya futbolu milli takımlar düzeyinde büyük bir çöküş yaşıyordu. Hı hı. Bizden önce de kendi evlerinde Belçika'ya 2-0 mağlup oldular. Bunu şu anlama geliyor ya, biz de Fransa maçında tamam yenildik ama iyiydik dedik. Sonuç fark edik. Bu biraz beni endişelendirdi milli takımın geleceğiyle ilgili olarak.
2: İlk 30 dakikayı gördükten sonra bir gelecek olmadığını ben net olarak karar verdim.
3: Şimdi şu
2: abi,
3: soruları sorması gayet normal basın mensubu arkadaşlarımızın. Mesela Montella'ya sordular ya, istifayı düşünüyor musunuz diye. O da hayır düşünmüyorum dedi. Bu düşünmeme sebebi şu. Bunu net olarak söyleyeyim. Yabancı teknik direktörler buraya geliyorlar, profesyonelce çalışıyorlar. Montella'nın tazminatı da bu arada ortaya çıktı. Ya Türkiye Futbol Federasyonu Montella'yı gönderebilir ama 5 milyon euroyu banka hesabına yatıracak.
2: 2025 yılında eğer uzatmasalardı sözleşmeyi, bugün bitiyordu diye biliyorum.
3: Evet.
2: Ya bu ay bitiyordu ya da Ekim ayında bitiyordu sözleşmesi, 2026'da. Bitiyordu.
3: Bitiyordu. Uzatma kararını verdikten sonra iki tane şık ortaya çıkıyor. Bunlardan biri, ya tazminatını ödersin ya da dersin ki göreve devam. Üçüncüsü yok. Tazminat da ortaya çıktı ki 5 milyon euro.
2: Maaşla beraber.
3: Fakat bir yere kadar geldik. Şimdi Dünya Kupası'na katıldık. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda'ya karşı en son çeyrek finale çıktık. Sonra Dünya Kupası'nda aldığımız son maçta zaten elenmemiz garantiydi. Rotasyona girmiş Amerika'yı mağlup ettik. Kararı orada alabilirdik. Hı hı. Dönem Dünya Kupası'ndan sonra sanki bitti. Devam edildi ama Montella dönemi zaten Dünya Kupası'ndan sonra artık yavaş yavaş, bundan sonra fayda getirir mi getirmez mi, bu konunun çok iyi düşünülmesi gerekiyordu. Şimdi getirir mi bilmiyorum. Fakat yeşil sahada oynamış bayağı deneyimli yorumcular bu saatten sonra Montella'nın fayda getiremeyeceği yönündeki yorumları çok fazla yaptılar. Burada tabii karar Futbol Federasyonu'nun, ama Futbol Federasyonu da şu anda ne yapacağını şaşırmış durumda. Acayip bir çıkmaz içinde. Futbol Federasyonu atadığı Merkez Hakem Kurulu ve bazı İşte hakem kurulu daha önce görev yapmış kişiler şu anda gözaltında.
2: Veziri Ercan abi, veziri, federasyon başkanının veziri, kendi açıklamasıdır, benim açıklamam değil bu.
3: Evet,
2: açıklamada
3: öyle konuşuluyor.
2: Kendisi Merkez Hakem Kurulu başkanı için vezirimi vermeyeceğim diye açıklama yapmıştır.
3: Evet,
2: önce.
3: Evet.
2: Ya o yüzden veziri.
3: Bu tabii bunlarla uğraşırken de bu teknik sorunun halledilme ihtimalini ben düşük görüyorum. Bu maçlar bittikten sonra Belçika maçı bitecek, İtalya maçı bitecek.
2: 5 Ekim.
3: Çok az bir zaman kaldı. Şimdi istesen de istemesen de 4 maçta 0 puan alırsan teknik kadro ile ilgili ciddi bir harekete geçme kararı almak zorunda kalabilirsin. Bu olayın doğasında var. 4 maç 0 puan. Ne diyeceğim? Gruptan çıkıp küme düştüm.

0: çok teşekkürler. Harika.
1: Neşter Vurul. Ya bir de şöyle bir durum var ya. Yani Fransa maçında evet oynanan bir oyun vardı ve açıkçası o oynanan oyuna hepimiz aldandık. Ben de aldandım. Yayınlarda ona göre hatta bana işte Montelli'yi sevmeyenler Montelli'yi bu kadar savunma diye de mesaj göndermişlerdi. Ama sonuçta bir oyunu gördük ve o oyunda açıkçası Fransa maçında biraz da umut verdi bize. Yenilmemize rağmen umut verdi. Ama şimdi İtalya maçını gördükten sonra bir değişiklik, bir neşterin vurulması gerektiğine inanıyorum. Takım içerisinde de bence ciddi problemler ortaya çıkmış
0: bu
1: gibi.
0: Bu oyunun adı şu, onun tarifini yapacağım şimdi. Kapasiteye göre oynama oyununda ortaya çıkan futboldu. Şimdi ben kapasitemi biliyorum ve Fransa'yı da güçlü rakip olarak kabul ediyorum. Ona göre de rakibin analizini oyunculara yapıyorum. Antrenman çalışmalarımda bu konular üzerine eğiliyorum ve sahaya çıkıp ona göre oynuyorum. Rakibi de anlatıyorum oyunculara. Ya bu şu anlama geliyor. Ben Fransa'nın üstünlüğünü arkadaşlar biliyorsunuz Fransa bizden iyi takım. Biz de böyle oynarsak Fransa'nın oyununu bir ölçüde etkisiz hale getirip bozabiliriz. Bu konuda bir başarı var mı? Oyun olarak var ama skorboard'a bakıldığı zaman ortaya çıkan sonuç mağlubuz yine. Elimizden geleni, rakibin üstünlüğünü, teknik kapasite üstünlüğü, oyun aklı üstünlüğünü kabul ederek sahaya çıktığımız bir maç. Bunun adına rakibin oyun üstünlüğünü kabul edip ona göre oynama diyoruz. Bu da var futbolda. Biz elimizden geleni yaptık ama kaybettik oldu. Ama tabii umutlandık.
1: Hazır bir de gerçekten çökmüş bir İtalya karşısında ki öyleler yani baktığınızda.
0: Ya İtalya milli takımı.
1: Ama yine biz işte düşenin dostu olduk yine. Düşenin dostu genelde oluruz Ercan abi. Ve yine düşenin dostu olduk. İtalya'nın dostu olduk.
0: Ya çok.
1: İtalya bizle beraber morallendiler. Şimdi onlar da Fransa ile oynayacaklar. Bakalım Fransa'ya karşı çok bir
0: varlık gösterebilecekler mi? Bir. İkincisi,
1: zannetmiyorum ama
0: ya İtalya Norveç'te oynuyor. Norveç 3'er 3'er atıyor. Daha yakın geçmişte. Bunları unutmayalım. Ya bunları hiç unutmayalım.
1: Yani
0: 3'er 3'er yiyor. İçeride dışarıda 3-4. Bunlar da oldu. İtalya'nın başına bunlar da geldi. Bu yüzden konuşuldu. Ya biz artık herhalde İtalya karşısında evimizde iyi oyun oynarız düşüncesi ön plana çıktı.
1: Ya, bir şey bekliyorsak yani bir beklenti içerisindeysek Türk futboluyla alakalı ve milli takımımızla alakalı kendi evimizdeki maçları kazanacağız Ercan abi. Ya da en kötü yenilmeyeceğiz. Çok büyük bizden çok daha güçlüyse rakip yenilmeyeceğiz. Ama İtalya karşısındaki oyunu gördükten sonra hele ilk 30 dakika tamam ikinci yarıda biraz reaksiyon gösterdiler ilk başta ama geneline vurduğumuzda, geneline yaydığımızda çok kötü bir oyun vardı.
0: İspanya maçında da bu tuzağa düştük. 6 yedik. İtalya maçında da yine rakibin o tek topunu engelleyemedik. 4 yedik.
1: Bir yarış aramız var. Yarı sonrası yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Erdi Bey çok teşekkürler bu arada. Erdi Bey mutlu programlar diliyor bize Ercan abi. Her zaman keyifli programlar günler dileyerek mesajımı şiirle bitirmek istiyorum diye bize şiir yazmış programa. Yılların sesi Ercan Taner sözüyle heyecan katar. Ahmet Özölçer yanında sohbeti gönüllere akar. Spor Kazanı açılınca yükselir futbolun sesi. Radyo Spor'da bugün yine zirvede enerjinin nefesi diye yazmış. Çok teşekkürler, çok mutlu oldum. Gerçekten evet. Erdi Bey teşekkürler bu şiir için. Paylaşmak da istedim tüm dinleyenlerimize. Keyifli de oldu, güzel de oldu. Çok teşekkürler, şaşırdım bu arada yani. Böyle bir şiirin gelmesi de hoş oldu diyelim. Bir kez daha teşekkürlerimi ileteyim. Şimdi Belçika ile oynayacağız. Belçika'yı biraz analiz ettim. Yani işimi yapmak istedim Ercan abi.
0: Evet.
1: Bir durdum tabii ki. Şevkim kalmadı o iki karşılaşmadan sonra. Hadi Fransa maçını geçelim ama İtalya maçından sonra hiç şevkim kalmadı ama sonuçta işimizi de iyi yapmamız gerekiyor. Birilerinin işlerini iyi yapması gerekiyor. O yüzden de biraz analiz yaptım. 28 oyuncusu var Belçika'nın. Yaş ortalaması 26.2. İki tane yaşlı oyuncusu var. Bir tanesi Kevin De Bruyne, bir tanesi de Lukaku. Bunlar yaşlı oyuncular. 30 yaşın üzerinde 3 tane ya da 4 tane oyuncusu var Belçika'nın. Haliyle yaş ortalaması biraz yükseltiyorlar. Genç oyunculara da çok. Çok dengeli bir takım. Analizin başında hemen söyleyeyim. Yani. Evet. Analizin sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Çok dengeli bir takımla karşılaşacağız. 24 oyuncu

0: oyuncusu lejyoner, yani Belçika dışında futbol oynuyor. Geri kalan 4 oyuncu da Kulüp Brüj'den alınmış milli takıma. Zaten en önemli takımı da Kulüp Brüj, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım Belçika'nın. Toplam kadro değeri 591.80 milyon avro. Kalecilerin toplamı 80 milyon. İşte defans hattı 150.80. Orta saha 190 ve forvet 169 milyon avro ki zaten toplam kadro değerini, Transfermarkt değerine baktığınızda şeyi anlayabiliyorsunuz. O dengeyi anlayabiliyorsunuz. Gerçekten dengeli bir takım gibi gözüküyor ki son dönemlerde yaptıkları işler de çok bence başarılı. Dünya Kupası'nda da çeyrek finalde İspanya'ya 2-1 yenildiler ve eğlendiler. Ve turnuvanın bence akılla oynayan takımlarından bir tanesiydi. O yüzden de tehlikeli de bir takım.
1: Amerika'yı çok rahat yendiler mesela. Ev sahibini.
0: Çok, çok rahat. Rahat.
1: Ya Belçika futboluna baktığımızda bizde yanlış telaffuz edildi. Ya yani şöyle yanlış söylendi. Kelime yanlış telaffuz edilmedi de yanlış söylendi. Yanlış düşünüldü. Öyle devam edeyim. Altın jenerasyon dendi. O geçtiğimiz yıllardaki takıma. Nedir altın jenerasyon? Hemen bakalım. Ben söyleyeyim. İşte Dünya Kupası'nı almak, Avrupa şampiyonu olmak, sonra tekrar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final oynamak, Dünya Kupası'nda yarı final oynayıp elenmek mesela. Bu altın jenerasyonda bir tane kupa yok Ahmet. İyi bir jenerasyonu vardı. Öyle değerlendirebiliriz geçmişte. Şimdi bunu tekrar oluşturmaya çalışıyorlar.
0: Oluşturuyorlar da bence.
1: Yavaş yavaş oluşturmaya çalışıyorlar. O yüzden altın jenerasyon bence nedir? İspanya'dır.
0: Çok büyük o. Ya İspanya'yı apayrı tutmak lazım.
1: Altın jenerasyon bence Fransa'dır.
0: İspanya ve diğerleri.
1: Değil mi? Fransa'dır.
0: Fransa'da evet. Altın jenerasyon Fransa. Ya şey uzaydır. İspanya uzay.
1: Evet. Onu ya şimdi diyelim. Bunlara baktım. Ama Belçika'ya geçtiğimiz dönemlerde işte çok iyi oyuncuları var. Hep vardı.
0: Hep var.
1: Acayip bir kadro. Hep öyleydi kadroları. Fakat önemli olan Belçika futbolunda ne olmuş? 1980'de final oynadılar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda. Almanya'ya kaybettiler. 96 olmadı. Daha sonra 1986 Meksika'da yine bir üçüncülük. Yarı finalde elendiler. Ondan sonraki dönemde hep oyuncu buldular. Ama dediğim gibi ya şampiyonlukları yok ki. Ya Dünya Kupası
0: hiç yok.
1: Yok. Avrupa şampiyonluğu
0: yok. Çeyrek finaller, yarı finaller, finaller hep tarihinde ya bunlar var ama
1: iyi bir jenerasyona sahipler her zaman.
0: Hep iyi oyuncuları var. Dediğiniz doğru Ercan abi. Hep iyi oyuncuları var. Ama işte onu da bence konuşalım. Yani teknik direktör sıkıntısı mı yoksa ülke olarak o noktalara gelip de
1: bu bir yere kadardır. Hı-hı.
0: Çünkü iyi oyuncular yetiştirebiliyorlar, bulabiliyorlar. Kulüp bazında da Kulüp Brüj iyi bir takım.
1: Evet.
0: Çok, çok iyi bir takım yani baktığınızda. Ve dünya futbolunda, Avrupa futbolunda söz sahibi ülkelerden bir tanesi olarak görüyorum ben. Çünkü şimdi birazdan sayarım. Oyuncularını hangi kulüplerde oynadığına bakıyorum milli takımın. Hepsi Avrupa'nın en büyük liglerinde oynuyor.
1: Mesele zaten son söylediğin cümleyle ilgili. Eskiden öyle değildi. Belçika futbolu. Anderlet'in Avrupa şampiyonluğu var. Bruges'un Şampiyon Kulüpler Kupası o zamanki adıyla Liverpool'la finali var. Kaybetti. Belçika futbolunun kendi takımları Anderlet ve Bruges zaten Avrupa'da güçlü takımlar kategorisindeydi. Fakat sonra ne oldu? Değişen futbol düzeninde burada yetişen oyuncuların hepsi Avrupa'nın güçlü ülkelerine transfer olmaya başladılar. Belçika yıldızlarla dolu kulüp takımlarını geride bırakıp yetiştirici kulüp takımlarına döndü. Bu yüzden de kulüp takımları o başarıyı elde edemedi. Biz bu oyuncuları hep göz önünde seyrettiğimiz için nerede seyrediyoruz? Bundesliga'da, Premier Lig'de, bazen La Liga'da, bazen Serie A'da seyrettiğimiz için ne geliyor bize? Ya bu yıldızlarla dolu bir takım, milli takımı da öyle. Fakat kupayı getiremiyorlar. Kulüpler düzeyinde de bir yere kadar başarılı olabiliyorlardı. Şimdi sıfır başarı. Kulüpler düzeyinde sıfır başarı. Ne şampiyonlukları var, ne finalleri var, olmuyor. Bu bahsettiğim nedenden dolayı olmadı. Bunun tabii ki en önemli sebebi ekonomi.
0: Ekonomi.
1: O Anderlet'i, Bruges'u parmakla gösterilen kulüplerdi Avrupa'da. Gayet iyi oyuncuları. Hatta dünyaca ünlü Hollanda'da final oynamış oyuncular da Belçika'da Anderlecht tercih ediyordu mesela.

0: Ama onların hepsine veda edildi. Ve Belçika futbolu tamamıyla kabuk değiştirerek, bizde de bu Bundesliga ile, La Liga ile, Premier Lig ile baş edemiyoruz. O zaman biz yetiştirici olacağız. Ve
1: Portekiz gibi.
0: Portekiz yine arasına kazanıyor. Neden? Portekiz'in şu avantajı var. Brezilyalı bir oyuncu Portekiz'e geldiğinde gün itibariyle Portekiz'i sayılıyor. Belçika'nın öyle bir şansı da yok.
1: Bir Fransa olabilir diye düşündüm ama o da çok zor. Yani Fransa'daki ligde oynayanları, oyuncuları şöyle gözümün önünden geçirdim. Yani bu çok zor. Yani orada da sivrilmeleri çok zor.
0: Hayır, olmuyor. Bu, Belçikalılar sadece artık şu an itibariyle oyuncu yetiştiriyorlar. O yüzden de yapacak bir şey yok Belçika futbolu için. Onlar da kupa kazanmak istiyorlar. Bir başarıya ulaşmak istiyorlar. Fakat hikayeleri bu. Ya bu hikayeden kupa çıkar mı?
1: Zor. Ya İspanya dururken şu anda Belçika'nın kupa kazanması çok zor.
0: Ya ne kadar yıldızın olursa olsun.
1: Ya da Fransa
0: olsun,
1: varken çok zor.
0: Ne kadar yıldızın olursa olsun olmuyor, çıkmıyor işte.
1: Son Fransa ve bir önceki İtalya maçına 4-2-3-1 dizilişiyle çıktı Belçika. Hemen onu da söyleyelim. Taktik olarak nasıl bir taktikle çıkarlar? Yine bizim maça da 4-2-3-1 gibi bir dizilişle çıkacaklar. Kalede Manchester United'ın kalesini koruyan 24 yaşındaki 35 milyon değerindeki Lomans evet, var. Martin Van der Roort Leipzig kalecisi 15 milyon avro. Yine Jury'de Busser 26 yaşında AZ Alkmaar kalecisi 5 milyon avro değerinde. Yine kaleyi koruyacak diğer isimler, yedek olarak kadroda olacak isimler. Stoper hattına baktığımızda Sporting'den tanıdığımız Zeno de Bast var. 22 yaşında 25 milyon avro değerinde. Yine Conny de Winter var. 24 yaşında Milan'da oynuyor. 25 milyon değerinde. Nathan Engoy var. 23 yaşında Lille'de oynuyor. 25 milyon değerinde ki geçen maçta oynayan oyuncu Engoy'du bu arada. Onu da söyleyelim.
0: Evet.
1: İtalya maçında, düzeltiyorum, Fransa maçında. Arthur Teate Bologna'da oynuyor. 26 yaşında 15 milyon avro değerinde. Ve 33 yaşında Kulüp Brugge'de oynayan 2.8 milyon değerinde Brandon Mechele var. O da bu arada geçen maç oynadı. Sol bekte Maxim de Kuyper Brighton'da oynuyor. 22 milyon avro ama geçen maç Kulüp Brugge'de oynayan Joaquin Seys oynadı. 21 yaşında. Genç bir oyuncu. Sağ beklerine baktığımızda yine Sabbe var. Kayriani Sabbe Kulüp Brugge'de 8 milyon avro. 21 yaşında o da ve Timothy Castain 30 yaşında Fulham'da oynuyor. O da 8 milyon. Biraz sanki sol bek sağ bek baktığımızda sağ bek biraz daha rakam olarak daha düşük gibi gözüküyor ama tecrübe olarak da 30 yaşında bir oyuncuyu oynatıyorlar. Fulham'da oynuyor. Yani kötü bir takımda da oynamıyor açıkçası. Orta sahaya baktığımızda Romeo Lavia Chelsea'de 22 yaşında 22 milyon avro. Mandela Keita Parma'da oynuyor. 20 milyon avro. 24 yaşında. Genç oyuncular, yaşlarını söylüyorum ki nasıl bir takımla karşılaşacağımızı bize anlatmaya çalışıyorum. Genç bir takım bu arada. Nicolas Raskin Rangers'a oynuyor ki çok konuşuldu biliyorsunuz Beşiktaş'a transferi.
0: Evet.
1: 25 yaşında 15 milyon avro değerinde ve bence takım kaptanı, çok önemli bir oyuncusu. De Bruyne'den sonra en önemli oyuncusu diyeyim. Yuri Tielemans Manchester United'a transferi oldu. 29 yaşında 40 milyon avro değerinde. Bence takımın en önemli oyuncusu Diego Moreira ama sarı kart cezası dolayısıyla bizim karşılaşmada oynayamayacak. Milan'da oynuyor 45 milyon avro değerinde ve 22 yaşında. Orta sahanın sol bölgesinde ağırlıklı olarak oynuyor. Onu da aktarmış olalım. Hücumcu orta saha dediğimiz 10 numara pozisyonunda işte hücumda oynattı geçen maç. Santrafor mevkiinde. Charles de Ketelare Atalanta'da 35 milyon avro.
0: Ketelare.
1: Evet. Kevin De Bruyne Napoli'de 8 milyon 35 yaşında. Ve Hans Van Aken 34 yaşında Kulüp Brugge'de 5 milyon avro değerinde. Sol kanatta çok önemli bir oyuncu bence. Geleceğin yıldızlarından bir tanesi olabilir. 21 yaşında Paris Saint Germain'de oynuyor ki İtalya'ya golü atan oyunculardan bir tanesiydi. Mika Götze 40 milyon avro değerinde. Çok önemli oyuncu. Dikkat etmemiz gereken oyunculardan başında geliyor. Yine transfer gündemini çok sıklıkla bizim transfer gündemimizi de oyalayan Malik Fofana Sunderland'a transfer oldu son gün Olympique Lyon'dan. 21 yaşında 30 milyon avro değerinde ve yine Leandro Trossard Beşiktaş 18 milyon avro değerinde 31 yaşında. 6 Ekim'de dönmesi planlanıyordu ama Bambomer'in basın toplantısında biraz önce yayınlamıştık. Oynayabilecek durumda

0: olduğu ve oynatabileceğini söyledi. Ya maçta da görebiliriz. Leandro Stoşart'ı.
1: Ya belki 11 başlamaz.
0: Sağ kanata baktığımızda Luke Bacco 29 yaşında Benfica'da oynuyor ki İtalya'ya ikinci golü attı. Çok önemli, dikkat edilmesi gereken oyunculardan bir tanesi.
1: Beşiktaş'ın transfer listesindeydi.
0: Çok önemli. Evet. Santrafor ve forvet hattına baktığımızda Matias Fernandes Newcastle United'da oynuyor, 35 milyon avro, 21 yaşında. Luis Openda Juventus'tan tanıyoruz ama transfer oldu Olympique Lyon'a, 25 milyon avro değerinde. Ve Romelu Lukaku Fenerbahçe'ye transfer oldu, 33 yaşında, 6 milyon avro değerinde. Mark Van Bommel 49 yaşında. Çok net tanıyoruz oyuncusu olarak.
1: Dönemin iyi oyuncularından biri.
0: Orta saha, merkez orta saha ve sert bir orta sahaydı kendisi. Evet. Barcelona'da
1: uzun yıllar oynadı. Belçika milli takımında da bayağı iyi maçları var.
0: Barcelona'da oynadı. Asıl Bayern Münih'te çok uzun süre oynadı. Paris Saint Germain'de oynadı. Yani baktığınızda çok önemli takımlarda da forma giymiş bir isimden ve çok tecrübeli bir isimden bahsediyoruz. Haliyle bu maçları da kaldırabilecek. Hollandalı bu evet. maçları kaldırabilecek oyunculardan bir tanesi. Antwerp'in teknik direktörüydü daha önce. Antwerp'te 107 maça çıktı.
1: Antwerp fena bir takım değil ama şöyle gidelim, tabi bir andarlık durucu değil.
0: Yani değiller. 107 maçta bu arada 4-2-3-1 çok ağırlıklı olarak, yani baskın taktiği 4-2-3-1. Sadece 3'lü savunma olarak bir kere oynamış Antwerp'de 3-4-1-2-1 ve 2 kere de 5-3-2 oynatmış. Bunun haricinde 4-2-3-1 ağırlıklı olarak oynatıyor. 4-3-3 ofansif ve 4-3-3 defansif taktiklerle de oynatmış bu 107 maçta. Diyelim 1.79 puan ortalamasını tutturdu. Bunu da paylaşmadan edemeyelim. 2026'da yani Ağustos ayında takımın başına geçti. 2028'e kadar da bir sözleşmesi var. İlk maçı kazandılar İtalya'ya karşı. 2-0'lık bir skorla kazandılar. Fransa'ya karşı kendi evlerinde 1-0 kaybettiler. Ve Türkiye maçında yarın 21.45'te Liège şehrinde oynanacak karşılaşma. Onu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Önemli bir takım, dengeli bir takım.
1: Ya şimdi maç Brüksel'deydi mesela. Ben tribünlerin öyle tıklım tıklım dolabileceğini düşünüyordum. Dolmadı. O da enteresan bir şey. Liège'e dolacaktır ama.
0: Büyük ihtimalle olacaktır. Ya. Ben de dolacağını tahmin ediyorum. Maurice Dufresne stadında oynanacak karşılaşma. Yarın Türkiye saatiyle 21.45'te, hemen bilgiyi de paylaşalım. Bu arada hava durumuna da baktım. Maç esnasında hava açık, 12 derecelik bir sıcaklık olacak. Rüzgar hafif kuvvetli ve doğudan esmesi bekleniyor ve açık, herhangi bir yağış olmayacak.
1: Artık Avrupa'nın bazı yerlerine yavaş yavaş sonbaharı bile aşan bir kış havası 12 derece.
0: Kış havası, yani soğuk bir hava aslında baktığınızda ama
1: futbol, ama tam maç havası.
0: Tam futbol oynamaya elverişli bir hava olacak gibi gözüküyor. Dikkat etmemiz gereken takımlardan bir tanesi. Bugüne kadar 11 maç yaptık Belçika ile. Bu 11 maçın 5 maçı berabere bitti. 3 maçı biz kazandık, 3 maçı Belçika kazandı. İlk maç 1957 yılında oynanmış ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmış. Son karşılaşma ise Avrupa Şampiyonası, 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri, 2011'de oynamışız. 1-1'lik neticeyle bitmiş. Belçika bugüne kadar bize 18 tane gol atmış, biz onlara 17 gol atmışız. Yani bizim maçlarımız da dengeli aslında.
1: Ya istatistiklere göre dengeli bir maç bekliyoruz.
0: Net dengeli.
1: İstatistiklere göre.
0: İstatistiklere göre, ama moral motivasyona baktığınızda bizden çok daha moralliler. Kendi evinde oynayacaklar ve çok daha rahat bir karşılaşma onlar için gözüküyor diyelim.
1: Ya biz de çıkıp elimizden geleni yapacağız. Ben de onu bekliyorum maçta.
0: Ben de bir reaksiyon bekliyorum Ercan abi. Bu evet, milli takımdan 2'de 0 yapan bu milli takımdan bizim de iyi jenerasyonumuz var dedik, iyi oyuncularımız var dedik. Bir jenerasyondan bu iyi jenerasyondan bir artık ne denir, reaksiyon bekliyorum. Ciddi manada biz böyle değiliz.
1: Bir de bitmiyor. Ondan sonra da İtalya ile oynayacağız.
0: Deplasmanda 5 Ekim Bologna.
1: Ya bu bitse tamam, bitmiyor. İtalya iki maçta da reaksiyon bekliyorum. Ya kaybettik ilk iki maçı. Reaksiyonumuzu bu iki maçta göstermemiz lazım.
0: Bir dinleyicimiz Mehmet Bey yazmış. Yarın Türkiye kazanır, Fransa'da İtalya'yı yenerse 3 takımında puanları 3 olacak. Bu kadar kötü havaya rağmen yarın kazanırsak işin içerisindeyiz. O yüzden yarınki maç tamam mı devam mı maçı olacak bence diye yazmış.
1: Kesin katılıyorum.
0: Kendi evinde yenemiyorsan deplasmanda yeneceksin artık. Yani
1: ya bir şey yapman lazım. Görüntü o. Bir şeyler yapman
0: kendi
1: lazım.
0: Kendi evinde iki karşılaşmayı da kaybettin. Artık deplasmanda maç kazanacaksın. Başka çaren yok. Normalde kendi evindeki karşılaşmaları kaybetmeyip kazansaydın deplasmanda artık berabere kalabilirdin ya da kaybetme ihtimalinde ortaya çıkabilirdi. Nasıl olsa kendi evinde kazanmıştın. Tabii. Ama şimdi iki karşılaşmayı kendi evinde kaybettiysen artık yapacak hiçbir durum yok. Kazanmak zorundasın. Artık amiri takımımızın bizim kazanmaktan başka çaremiz yok.
1: Aynı kanaatteyim.
0: Bunu da aktarmış olalım. İsterseniz bir araya devam ediyormuşuz. Yücel abi işaret etti. Devam edelim. Yine gelen mesajlara o zaman şöyle bir bakayım. Gelen mesajlarda özellikle Belçika'nın kazanma ihtimalini yüksek gören mesajlar var. Hatta bir dinleyicim skor bile yazmış. 5-0 ve Belçika kazanır diye yazmış.
1: Yok canım, yapmasınlar artık. Biz ama, hep öyle diyoruz, yapmasınlar ama maalesef
0: fark yiyoruz Ercan abi biz.
1: İnşallah olmaz.
0: İyi düşüncelerimizi yayında paylaşmaya çalışıyoruz ama İtalya maçı bambaşka bir maçtı dedim. Yani biraz önce paylaştım, 1980'leri bizi hatırlatan, 90'ların ilk yarısını hatırlatan, milli takımımızın o kötü dönemlerini bizi hatırlatan maalesef karşılaşmalardı.
1: Kıdan biriydi.
0: Çok daha farka gidilebilir diye düşündüm. Korktum da gerçekten İtalya maçında. Yağmurla beraber yağmur gibi geldiler üzerimize.
1: Yani devam etselerdi,
0: defans yapamadık.
1: Devam etselerdi 6 olabilirdi maalesef.
0: Yani defans yapamadık, topu çıkartamadık, iki pas üst üste yapamadık. Yapamadık Ercan abi.
1: Dikkat edersen bir de bütün riskleri almıştık 3-1'den sonra. Bütün stoperler dahil hepsi İtalya yarı sahasına yakın, hatta forvete yakın bölgelere de geldiler. Orada iki top kaybı bizi bitirirdi, ben sana söyleyeyim. Ama o oyun düzeninden vazgeçmişti Mancini. Biraz daha defansif kalmışlardı. Hücumu düşündükleri anda perişan olurduk, sana söyleyeyim.
0: Erkan Bey yazmış İngiltere'den. Biraz önce 5-0 Belçika diye bir dinleyicimizin skorunu vermiştim. Erkan Bey de 3-1 biz alırız diye yazmış. Gönlümden geçen Trossard asist yapsın, Lukaku atsın, biz 3-1 kazanalım diye yazmış. Bir başka dinleyicimiz İlaver Bey, bazı çevreler Montpellier'i daha ilk geldiği günden beri eleştiriyor, o yüzden onların şu anki eleştirilerini haklı ve geçerli görmüyorum diye yazmış. Bir başka dinleyicimiz Sami Bey selamlarını iletmiş. A grubu, B grubu çok fazla bize. Bizim oynayacağımız rakipler Liechtenstein, Liechtenstein, Faroe Adaları, Malta, Cebeli Tarık gibi rakipler diye yazmış.
1: Yine o kadar da değildi, yazık olur.
0: Bir başka dinleyicimiz Ertan Bey, her şeyi kenara bırakın, böyle grup mu olur abicim ya diye yazmış. Yine bir başka dinleyicimiz mini maçlarda Mehtert maaşının çalınmasına karşıyım diye yazmış. Kazanırsak Montella Hoca ile devam ve tartışmalara da devam diye devam etmiş. Yine bir başka dinleyicimiz Muğla'dan Serkan Bey, mesajınızı ilettim bu arada, onu da aktarmış olalım. Aynı mesajı devamlı gönderiyorsunuz, o yüzden de bu açıklamayı yapmak durumunda kaldım. Devşirmeyi yapan milli takımlar başarılı oluyor, biz neden devşirme futbolcu bulamıyoruz diye yazmış bir dinleyicimiz.
1: Zor, bulamıyoruz. Onu Cemal daha önce Bey. De konuştuk. Maalesef bulamıyoruz.
0: Maalesef.
1: Ya cevabı bizde olsa, ama bu stüdyoda değil onun cevabı. Onun cevabı milli takım teknik heyetinde.
0: Şimdi bir dinleyicimiz yazmış Bursa'dan, Mehmet Bey. Orkun bu arada olmayacak karşılaşmada, onu da hemen hatırlatayım.
1: Evet, çatlak ayak baş parmağında, bir süre dinlenecek, sonra da antrenmanlara başlayacak. O herhalde iğne olarak çıktı İtalya
0: maçına.
1: Ondan sonra da iğnenin etkisi geçtikten sonra da ağrılar devam ettiği için doktor kararıyla kadroya alınmadı.
0: Kadroya alınmadı. Evet. Can Uzun bu arada bir önceki antrenman, en son antrenmanda yer almadı. Durumuna maç saatine bakılacak diye bir bilgi paylaşımı var. Rakip takımda işte Diego Moreira sarı kart cezalısı. Kalecilerinden Mike Penders sakat. Leandro Trossard'ın da 6 Ekim'de dönmesi planlanıyordu ama bir kez daha radyolarını yeni açan dinleyicilerimizle paylaşalım. Van Bommel'in basın toplantısını,
1: oynayacak
0: teknik direktörlerini Van Bommel'in basın toplantısında takip ettik ve size canlı olarak yayınladık. Oynayacak durumda diye açıklama yaptı. Yani maçta Leandro Trossard'ı da görebiliriz Türkiye karşılaşmasında. Belçika milli takımında, onu da bir kez daha aktarmış olalım. Ümit milli takımdan bu arada Emirhan İlkan ve Yusuf Ayçiçek A milli takıma son antrenmanda dahil edildiler. Kadroda olacaklar mı bilmiyorum ama olma ihtimalleri var diye konuşuluyor.
1: Tabii geniş kadrodalar şu anda. Belçika'ya giderler. Maç kadrosunu alıp alınmayacağını göreceğiz.
0: Onu göreceğiz. Montella İtalya milli takımına kalp mesajı yapmak suretiyle hayata döndürdü diye yazmış dinleyicimiz. Ve Orkun'un sakat olduğunu bile bile Orkun'u sahaya atıp Ferdi'nin ya da Mustafa'nın oynamamasının tek sebebi budur diye yazmış. Federasyon kendi derdine düşmüş. Artık liglerin nasıl başlayacağını bile bilmiyor. Mehmet Bey Bursa'dan yazmış. Evet. Bunu da mesajları genelde paylaşıyorum.
1: Ay şu anda ben de merak ediyorum. Hafta sonu alt ligler var. Kim yapacak hakem atamasını?
0: Merkez Hakem Kurulu'nun kalanları. Onlar zaten çalışıyorlarmış Ercan abi. Şöyle hatta bu biliyorsunuz otelde kalmışlar. Gündüzleri çalışıyorlarmış, akşamları hep beraber otelde geçiriyorlarmış, beraberlermiş ve bu işte kriz ortamında bir şekilde atlatma için çalışıyorlar diye haberler geldi. Dünden beri bu haberler paylaşılıyor. Evet. Ben de o haberleri sizlerle paylaşıyorum. Bunu da aktarmış olayım. Ama zannedersem ikinci, üçüncü lig maçlarında böyle bir düzenleme yapılacak. Geri kalan Merkez Hakem Kurulu üyeleriyle beraber. Aramız var. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Yine çok sayıda mesaj geldi. Birazdan o mesajları da dinleyenlerimize paylaşırız. Tüm dinleyenlerimize teşekkürler. Yine bu 2,5 saat konuşmayacağız. Geçen programda konuştuk. Ondan önceki programda konuştuk. Milli takımımızı bol bol konuştuk. Karşılığında bize maalesef hiç öyle umut ettirici, güzel oyun göstermediler. O yüzden de bu kadar konuşmanın hiçbir manası yok. Tabii ki konuşuruz. Tabii ki milli takımımız, tabii ki sırt çevirmeyiz ama başka konuları da konuşacağız. Bunu tabii. da aktarmış olalım. Bir dinleyicimiz Antalya'dan Halit Bey yazmış. Evet, Konya Spor dün Filistin milli takımıyla maç yaptı. Önemli bir karşılaşmaydı, onu da aktarmış olalım. Maç 89.59. saniyede sonlandı. Artık Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir anonsu da yapıldı. Çok özeldi. 10. dakikada yine oyun durdu, ışıklar söndü. İsrail'in öldürdüğü 1014 Filistinli sporcu Konya'daki maçta anıldı. Çok özel bir organizasyondu. Onu da bir kez daha aktarmış olalım. Konya Spor'u da tebrik etmekte fayda var.
1: Bu organizasyona emeği geçen herkesi tebrik etmek
0: herkesi
1: lazım.
0: Herkesi tebrik etmekte fayda var. Çok özel bir organizasyondu. Onu da bir kez daha paylaşmış olalım. Halit Bey de yazmış, lütfen ondan da bahsedin diye bahsettik. Onu da paylaşmış olalım. Yine biz çalkantılıyız spor gündeminde ki Türk sporunun lokomotifi futbolda çok ciddi skandallar var. Ya yani bunu hepimiz konuşuyoruz, paylaşıyoruz. Programın başında da öyle giriş yaptım. Dünyaya bakayım dedim. Biraz dünyayı takip edeyim sporda. Neler oluyor biraz işte bu skandallardan sıkıldım. Dünya sporuna bir bakayım dedim. Maalesef dünyada da skandallar bol miktarda Ercan abi. Pazartesi günkü yayında dış basını biraz anlatırken sanki para cezasıyla kapatacaklar Manchester City'yi, yüksek bir para cezasıyla halledecekler derken ki dış basın böyle yazıyordu. Onları paylaşmıştım. Ama salı günü yapılan açıklamalardan tamamen işin başka noktalara gideceğini net olarak ben hissetmeye başladım. Manchester City büyük ihtimal ceza alacak Ercan abi. Ki dış basında da çok sayıda haber başlığı var bu konularla alakalı. Bir bağımsız kuruluşa baktırtıyor Premier Lig. Bağımsız kuruluşa denetlettiriyor durumu.
1: Doğru.
0: Ve çok sayıda suça karıştığı Manchester City'de ortaya çıkıyor.
1: Evet, dün Mehmet'le bayağı bir saat bu konuyu değerlendirdik. Yani işin aslı, bunun bedelini ödeyecekler. Cezai yükümlülüğü neyse. Fakat şöyle bir durum var. Bugünkü gelişme o. Premier Lig'in üst düzey iki yöneticisi isminin açıklanmasını istemiyorlar. Önemli haber ajanslarına yaptıkları açıklamada 15 kulübün Premier Lig'de City'nin düşmesini istemediği yönünde açıklama yaptıklarını, toplantıda bunu belirttiklerini söylüyorlar. Bu çok önemli bir rakam. 15 kulüp hayır, düşürmeyin. Çünkü bunun ana sebebi Premier Lig zarar görür, biz zarar ederiz, marka değeri düşer. Bu yüzden küme düşürmeden bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapın diye bir teklif sunmuşlar. Bu da bugünün gelişmelerinden biri. Bakalım bunun sonucu ne olacak? Ki çoğunluk bunu istiyorsa, Premier Lig'de büyük bir şirket aynı zamanda.
0: Çok büyük şirket yani. ciddi bir meblağ, hatta milyar sterlin,
1: milyar evet
0: sterlinlik bir şirketten bahsediyoruz.
1: Ben evet, bu konuyla ilgili düşünmesi istemiyorsa başka bir yola deneyecekleri kanaatindeyim.
0: Ayrıca
1: bir de bunun temizi var.
0: Temizi var.
1: Temizin ne kadar süreceğine baktık Mehmet'le beraber. Açıklanmış o da. Bütün itirazları yüksek mahkemeye gidecek. 3 yılı bulabiliyor bu.
0: Hemen zaten düşürmüyorlar bildiğim kadarıyla. Yani cezayı biraz sonra verecekler diye de okudum.
1: Ya şimdi bunun 3 yılı var. Bu 3 yıl içinde neler olabilir?
0: Bu arada biraz komplo teorisi de paylaşayım. Yabancı basını takip edince şunları da okumaya başladım. The Athletic bile yazmıştı en sonda bugün gördüğümde. Manchester City Başkanı biliyorsunuz bir Birleşik Arap Emirliği oradan gelen bir
1: tabii zaten. Tabii Arap sermayesi.
0: Arap sermayesi ve başkanı da bir Arap. Birleşik Arap Emirlikli bir şeyh bildiğim kadarıyla.
1: Evet.
0: Ona zaten onun bir diplomatik dokunulmazlığı varmış Ercan abi. Ve ona gelirken bu yatırımı yaparken bazı sözler verilmiş.
1: Garantiler verilmiş, tavizler verilmiş.
0: Zaten Manchester City'yi de bu şekilde almış kendisi ve yatırım yapmış. Çok ciddi bir yatırım da bahsediliyor. Zaten konuşulan rakam 900 milyon sterlin üzerinde bazı oynamalar yapıldığı söyleniyor. Çok ciddi rakamlar bunlar. Haliyle bir de dokunulmazlığı varsa, diplomatik dokunulmazlığı varsa hele Manchester City'nin başına çok önemli bir durum gelmez, küme düşürülme gelmez tarzında da çok sayıda haber başlığı vardı ve yorum vardı. Aynı zamanda diğer işte eski Manchester United'da oyuncular mesela, onlar tamamen küme düşürülmesi taraftarı City'nin. Ve
1: United'ın normal değil mi Ahmet?
0: Hatta şunu diyorlar, o işte madalyayı alanlar, o ödülleri alanlar, şampiyonluk madalyasını alanlar geri iade etsinler diye. Yani onların ya değil diye
1: konuşuyor. Şimdi burada bir iade şöyle, bu takımın formasını giymiş çok ünlü oyuncular var. Onların ne günahı var? Onlar nereden bilecek bunun? Ya bu işi oyuncularla, oyuncuları ilgilendiren bir konu değil bu. Bu konu kulübün bürokratik hatalarını ve tahrifatlarını ilgilendiren bir konu. Oyuncuların, teknik direktörün burada ne suçu var?
0: Guardiola ne yapacak diye konu başlığı vardı, haber başlığı vardı.
1: Desteklerini i̇şte, iletti.
0: Desteklerini iletti bu arada. Maresca ne yapacak ve yeni Manchester United'da oyuncular ne yapacak diye.
1: City'li.
0: Düzeltiyorum, evet. City'li oyuncular ne yapacak diye haber başlıkları vardı. Bayağı karışmış durumda. Hatta The Athletic'in baktığınızda en önemli konu başlıklarında Manchester City'nin durumu konuşuluyor ciddi ciddi. Özellikle işte Premier Lig haberlerinde bir numaralı haber başlığı bu hala. City'li taraftarlar ve ünlü simalar asla ceza ve aynı zamanda kulüp yönetimi asla ceza almayacakları yönünde ve tamamıyla reddediyorlar bu durumu. Biz yapmadık böyle bir duruma, işte suç işlemedik diye açıklamalar var. İşte o ünlü simalardan gelen açıklamalar var. Oasis solisti biliyorsunuz Liam zannedersem, evet. Gallagher. Hayır bizim kulübümüz böyle işlere kalkışmadı diye açıklaması var. Yani bir karışmış durumda. Yani İngiliz futbolunda konuşulan en önemli konu başlığı bu. United tarafı da ciddi manada bunu biraz kaşıyor bu konu başlığını. Çünkü United çok kötü başladı bu sezon Premier Lig'e. Onlara da konu lazım. Ve City onların en önemli rakibi. Manchester mavi midir, kırmızı mıdır konuşulur biliyorsunuz. Manchester United'larda küme düşürülsün, en alta düşürülsün bunları yaptıysa ya, diye konuşuluyor.
1: Bunu United'in istemesi gayet doğal da o istemekle olmaz o iş.
0: Aynen öyle, istemekle olmaz.
1: Ama bir ceza alacağı kesin. Ya bu puan silme olabilir, bayağı puan silme olabilir. Belki kendini toparlayamayacak. Championship'e düşmesine yol açabilecek tabii puan silme olabilir.
0: 7 lig alta düşürülmesi planlanıyor Ercan abi. Asıl onu da biraz araştırdım. 7 lig alt.
1: Fakat bu muhabbete...
0: Ama alttaki ligler de istemiyorlar City'yi.
1: Evet, bu muhabbete başlarken belirttiğimiz gibi kendisine böyle imkanlar sunulduysa kulübün sahibine, o da savunmasında bunu kullanacaktır. Mantıklı olarak konuşalım burada. Bunu kullandığı zaman da bu onun avantajı ne oluyor?
0: O bağımsız kuruluşun açıklaması gelmeden önce gerçekten konu başlıkları hep şuydu. Ciddi bir parayla, para cezasıyla City'yi ligde tutacaklar konuşuluyordu. Fakat o bağımsız Premier Lig'in, bu arada Premier Lig şirket olduğu için bağımsız bir kuruluşa gidiyor ve bağımsız kuruluştan denetlemesini istiyor.
1: Evet.
0: Ve suçlu bulunuyor. Bağımsız kuruluş City'yi suçlu buluyor. Ve ondan sonra bu açıklanıyor ve ciddi manada tartışmalar da devam ediyor. Bir aramız var. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Bir dinleyicimiz sormuş. Hakan Bey zannedersem, evet, İstanbul'dan Hakan Bey, Manchester City ile alakalı bilgi almak istiyorum. Acaba Manchester City başka ülkede başka ligde oynama gibi bir durumu olabilir mi diyor.
1: Mümkün değil.
0: Mümkün değil yani. Zaten ligler başladı, tekrar bir başka lige geçmesi.
1: Ama abi kuruluş yeri İngiltere. Öyle tercih yok İngiltere'de.
0: Yok yani, alt liglere de düşürürse oradan devam edecek. Böyle bir durum söz konusu. İngiliz futbolu ve dünya futbolu bir şekilde Manchester City ile çalkalanıyor. Onu da bir kez daha aktaralım. Sadece skandallar bizde değil. Yani onu da paylaşayım. Biraz rahatlamak için dünya futbolunda ne var diye baktım. İlk konu maddesi Manchester City'nin durumuydu. Ve ikinci konu maddesi dün akşamdan beri yine dünyanın konuştuğu Portekiz milli takımındaki durum. Ve
1: City'yi unutturdu hatta.
0: City'yi unutturdu. Çünkü Cristiano Ronaldo'nun yapmış olduğu bir durum. Cristiano Ronaldo milli takımı terk etti.
1: Evet.
0: Bunu böyle söyleyebiliriz. Norveç maçından dolayı bir terk etme durumu söz konusu oldu. Jorge Jesus, Portekiz milli takımının teknik direktörü, ki yakından tanıyoruz kendisini. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörüydü. Jorge Jesus kendisini oynatmayacağını, ama ancak maçın durumuna göre, maçı skoruna göre 30 dakika belki oynatabileceğini, ama kendisini oynatmayacağını söyledi ve ısınmaya gönderdi bu arada. Cristiano Ronaldo ısındı, maça giremeyeceğini gördü. Bir surat ifadesi var bu arada. Takip etmeyenler sosyal medyadan görebilirler. Maça girmedi ve sonrasında olanlar oldu. Açıklama yaptı Jorge Jesus. Ben kendisine söyledim dedi. Oynatmayacağımı söyledim. Ancak maçın durumuna göre, skora göre oynatacağımı söyledim dedi. Sonrasında kampı terk etti.
1: Ya şimdi
0: Cristiano Ronaldo.
1: Bazı vedaların böyle olmaması lazım. Ki Ronaldo'nun da olmaması gerekiyor. Heykelini dikmişler. Portekiz'de her türlü saygıyı, itibarı en üst seviyede her zaman gören, Portekiz futbolunun çok çok önemli bir sembolü. Portekiz daha önce de Dünya Kupalarında yine büyük işler yapmış. Eusebio'yu bir sembol olarak gösteriyordu dünyayı, ki öyleydi. Bu Pele dönemi, Eusebio dönemi. Kara Elmas'tı lakabı. Fakat Ronaldo yine Portekiz futbolunun içinden yetişmiş. Dünyaya damgasını vurmuş. Ve Eusebio'yu da geride bırakmış. Dediğim gibi heykelini diktiler. Daha ne yapacaklar diye düşünüyorsun. Her türlü imkanı sağlıyorlar. Şimdi mesele yaş 41. Dünya Kupası'nda oynadın. Değil mi? Bir rekora da imza attın. Şu gerçeği gördük mü Dünya Kupası'nda? Portekiz sanki 10 kişi oynuyordu.
0: Uzun süredir Ronaldo'nun oynadığı düzlemde 11'de uzun süredir 10 kişi oynuyor Portekiz.
1: Ya bunu da kabul etmiş oyuncular. Bütün takım koşuyor, elinden geleni yapıyor.
0: Zorunluluktan yapıyor bence oyuncular.
1: Hayır, zorunluluktan yapıyor.
0: Yani kabul etmiş de görmüyorum ben. Hatta çoğu oyuncunun Cristiano Ronaldo'yu sevmediğini düşünüyorum
1: ya
0: Portekiz'de.
1: Şöyle bir gerçek var. Norveç gibi bayağı sükseli ve iyi bir takım. Portekiz galip. İyi oynuyor. Deplasmanda galip. Ve iyi oynayan bu oyuncu topluluğunu Jesus bozmak istemiyor. Bir teknik direktör olarak. Takım iyi oynuyor. Kötü oynayan yok ki takımda. Şunu da düşünmüştür Jesus. Ya 87. dakikada oyunu alsam şimdi iyice bozulacak diye düşünmüş olabilir. Ve herhalde bir konuşma arasında ya ben niye oynamıyorum diye bir hesap sormaya doğru giderse teknik direktöre iş. Ya sen kim olursan ol.
0: Jesus'un açıklaması var Ercan abi zaten. Söylüyor evet. Jesus diyor ki ben diyor bir tek diyor başkan işte takımı toparlar şu. Takımın teknik konusu, oyuncuların seçimi, oyuncuların oynatılması bana aittir diyor.
1: Tabii başkanla Jesus, karışamaz ona diyor.
0: Jesus burada tanıyoruz, biliyoruz hepimiz. Ya, Jesus tabii. Egoludur. Çok egoludur hem de yani. Teknik konularda asla işine karıştırmaz. Lafını esirgemez. Söyler ki söyledi de. Türkiye'de de söyledi. Asla öyle durmadı. Öyle. Gideceğim dedi gitti mesela.
1: Ve zaten konuşmuş Ronaldo ile. Yani seni oynatabilirim. Ama demiş maçın gidişatına göre. Belki 30 dakika oynatabilirim. Belki oynatmayabilirim.
0: Bunların... Skora göre yani. Oyuna ve skora göre seni oynatmayacağım ama eğer skora ihtiyacımız varsa ve senin yerine oynattığım oyuncu istenilen performansı vermezse seni oynatacağım demiş 30 dakika.
1: Tam anlamıyla böyle. Ronaldo için de Şimdi Ronaldo da tabii bir ego olacak. Ama bir yandan da teknik direktör milli takımının menfaatlerini düşünüyor. Hı hı. 41-42 yaşında. Ronaldo artık veda maçları oynuyor. Bunu kendisinin kabul etmesi lazım. Ne kadar kendisine iyi bakarsa baksın. Bak söyleyeyim. Fizik mükemmel. Kendine çok iyi bakıyor. Bir yerde vücut gitmiyor ama. 10 kişi oynuyorsun. Bunu Arabistan'da oynadığı bazı maçlarda da görüyoruz. Etkili değil. Oyunun içinde.
0: Çok önemli bir konuya değindiniz Ercan abi. Şimdi Arabistan çok etkilemiş Ronaldo'yu. Ronaldo benim gerçekten iki tane efsane var zaten son dönem dünya futbolunda. Birisi Messi, birisi de Ronaldo.
1: İkisini Messi de... deyince de Messi için turne, veda turnesi yapıyor Arjantin milli takımı.
0: Bence Ronaldo için
1: doğrusu
0: de...
1: Doğrusu da o.
0: Ronaldo için yani benim fikrim bu yöndeydi. Yani bu maçlara Ronaldo çağrılacak. Arada işte oynatılacak. Skora göre oynatılacak ve Ronaldo'nun veda turları. Aynı Messi'nin yapıldığı gibi Ronaldo'ya da veda turları düzenlenecek. O sırada da zaten atabilirse golleri atacak. Onun bir hedefi var. 1000 gol evet. Üzerine çıkma hedefi var. Bu sezon onu Arabistan'da ve milli takımda değerlendirip 1000 golü atıp ondan sonra da bu sezon zaten kendi açıklamaları son diyordu. Şimdi ona bir veda turu düzenleniyor ama bir taraftan da Portekiz'in hedefleri var. Ya baktığınızda Portekiz Ronaldo sonrası bu hedeflere yürümek durumunda. Portekiz öyle sıradan bir takım da değil.
1: Ya son turnuvanın da şampiyonu. Şampiyon.
0: Kupayı alan takım.
1: UEFA Avrupa Ligi'nin değil mi? Milletler Ligi'nin şampiyonu. Hı hı. Fransa'yı finalde devre dışı bırakıp.
0: İspanya'yı
1: kupayı alan bir takım. Öyle
0: İspanya'yı
1: değil mi?
0: İspanya'yı son dönem yenen ender takımlardan bir tanesi.
1: Mesela. Şimdi bu takım hep hedefleri olan bir takım. Yine yıldızlar topluluğu. Ronaldo tabii çok büyük bir hayran kitlesi var. Bunu kabul ediyoruz. Dün milyonlarca insan bu olayı takip etti. Sosyal medyadan. İşte otelden ayrılışı, onu bekleyen araca binmesi.
0: Minibüse binmesi.
1: Ya düşün o kadar çok.
0: Madrid'e özel jetle gitmesi uçağıyla.
1: Kendi uçağı. Telefon açıyor. Diyor ki gelsin uçak beni alsın. Kendi uçağa geliyor, iniyor. Ronaldo da uçağa biniyor, gidiyor. Yani böyle bir oyuncu düşün.
0: Şimdi işte bunun ayarını yapmak lazım. Sen Portekiz milli takımının üstünde misin? Biraz o ego onu getirdi Ercan abi. Benim gördüğüm bu. Üzüldüğüm de bu. Yani Ronaldo gibi bir oyuncunun bu noktaya gelmesi çok doğru değil. Zaten hep örnek olarak gösterildin sen. Hayatım boyunca örnek olarak
1: gösteriyor. Hala da gösteriyor.
0: Çalışman, çalışarak bir yerlere gelmen Messi kadar yetenekli değildi şimdi bu. Açık açık konuşalım. Messi bir şekilde Allah vergisi bir yeteneği vardı yani. Açık açık Allah'ın verdiği bir yetenek var Messi'de. Ronaldo'da da yetenek var ama Ronaldo bu noktaya çalışarak geldi. O fiziği yapması, işte devamlı çalışması örnek.
1: Bir yaş kolay değil. Büyük bir örnek.
0: Çok önemli bir örnek. Ronaldo dünyada çalışarak bir noktaya gelinmesinin en önemli örneklerinden bir tanesi, son dönemdeki en önemli örnek.
1: Kesinlikle haklısın.
0: Sen bu noktalara geldiysen çalışarak geldin ve artık bir noktadan sonra bazıları da Portekiz milli takımını düşünüyorlar ve senden sonrasını planlamaya başladılar. Ki doğrusu da budur. Artık 41 yaşındasın ve ne verebiliyorsun? Bir kere şimdi Jorge Jesus'u çok da fazla kandıramazsın. Arabistan'da senin bir önceki teknik direktöründü zaten.
1: Tabii.
0: Arabistan'da seni şampiyon yapan teknik direktör bu arada, onu da söyleyeyim. Arabistan'da uzun yıllar teknik direktörlük yapmış bir antrenörden bahsediyoruz ve Arabistan futbolu ve Arabistan'da oynayan oyuncuların fiziksel durumu, aynı zamanda oyun durumu, her şeyi bilen bir antrenör. Sen bunu yapamazsın ona karşı. Bir açıklama yapacak. Onu da bekliyoruz. Ronaldo'nun açıklamasını da bekliyoruz.
1: Ne açıklama? Artık ne açıklama yaparsa yapsın.
0: İşin Federasyon başkanıyla konuştum dedi ve bir açıklama yapacağım dedi.
1: İşin gerçeği şu. Bir kere sakin yapması lazım o açıklamayı. Bir çuval inciri berbat etmemesi lazım kariyerinde. Takımın da geleceğini düşünmesi lazım. Portekiz milli takımını temsil ediyor. Senin de bahsettiğin gibi Portekiz milli takımında hedefleri var. Hiçbir zaman hiçbir oyuncu ya teknik direktörün aleyhinde bile konuşacaksa konuşmaması lazım. Değmez. Milyonlarca hayranım var. Öyle değil mi? Milyonlarca hayranım var. Ne konuşacaksın? Zaten 7 numaralı formayı da Leao'ya vermişler biliyorsun.
0: Yeni sahibi o diye.
1: Açıklama yaptı Portekiz Federasyonu. Ya bu ne demektir? Bir daha milli takımla bir ilişkin kibarca.
0: Yok onu... bitti diyor. Yani zaten o ayrıldığı anda bitti bence. Milli takımla olan bütün ilişkisi Ronaldo'nun bitti. Böyle bir veda olmamalıydı.
1: Ya bence de olmamalıydı ama tekrar bu şöyle güzel bir şekilde kendisine belki uygun bir ortamda bir şilt verilebilir. Bir maçta gelip tekrar forma gibi son maçı olabilir. Ya da onun adına düzenlenecek bir maç olabilir.
0: Bir de yani daha kaç yaşına kadar bu kadar oynamayı planlıyor ki? Şimdi Arabistan'a gittin, tamam. Arabistan'da zaten lig biraz da senin isteklerine göre şekillendi. Senin yaptığın o ünlü transfer harekatıyla çoğu oyuncu gitti. Ya Arabistan biraz futbolunu sen ayaklandırdın. Ronaldo'dan bahsediyorum yani, kabul. Ama Portekiz artık başka bir noktaya, yani Avrupa futbolu başka bir noktada. Portekiz de haliyle Avrupa futbolunun en önemli ülkelerinden bir tanesi.
1: Her zaman iddialı olan bir takım.
0: Başka bir noktada profesyonellik, evet. Tamam ama artık profesyonel futbol vücudum seni kaldırmıyor. Yani bu ya, evet Arabistan temposu kaldırabilir ama işte gittiğinde milli takım düzeyinde artık kaldırmıyor. Dünya Kupası'nda gördük, kaldırmıyor.
1: Dünya Kupası'nda evet o kapasite yeterli değil. Takımı 10 kişi kalıyormuş gibi gözüküyor sahada. Yoksun ortada.
0: Ya bir de mesela çok özür dilerim lafınızı böldüm Ercan abi.
1: Estağfurullah.
0: Sol kanat, sol açıkla başladığın kariyerin santrofora evrildi. Niye? Çünkü fiziksel olarak artık o seviyede değilsin. Yani evrildin.
1: Tabii evrildin. Çünkü sol açıksın. Savunmana gelmek zorundasın. Değil mi? Savunmaya yardımcı olmak zorundasın. İyi top tutman lazım. Ama böyle olmamalıydı tabii. Ben hakikaten
0: yani rol modelin bu noktaya gelmemesi gerekiyordu.
1: Ya finali böyle yapmasa daha iyi olurdu.
0: Ya bir de tamam evet güzel, açlık güzeldir. Sporda açlık çok önemlidir, güzeldir. Hırs çok önemlidir, güzeldir. Ama işte egoları da yönetmek gerekiyor. Bence yönetemedi Ronaldo. Artık son açlığını yönetemedi. Biraz kendini takımdan da üstün görmeye başladığını düşünmeye başladım. Ya bu çok tehlikeli işte. Bir sporcunun en tehlikeli düştüğü noktalardan bir tanesi.
1: Ya her şeye
0: süperstarsanız.
1: Tabii her şeye ulaşmışsın. Ronaldo biliyorsun enteresan gelirleri var. Dünyanın en zengin kişilerinden biri. Onu da söyleyeyim.
0: Bir dinleyicimiz de sormuş yani bu paraları ne diyorsunuz diye sormuş. Yani hak ediyor mu diye. Bence hak ediyor.
1: Ya Ronaldo'nun adası var. Düşün artık ya. Otelleri var.
0: Malikaneleri var.
1: Her şeyi var. Her şeyi. Uçak var. Araba koleksiyonu. Yani spordan kazandıklarının dışında özel reklam ve sponsorluk gelirleri de var. Ve bu devam ediyor. Ve devam edecek büyük ihtimalle. Abi, oynayabilirsin ya. Arabistan'da olmadı. Belki Arabistan'da bile canı sıkılabilir. Amerika'ya gidersin. Ya yani MLS'ten yine senin tribünleri doldurabileceğin şekilde bir veda gelebilir. Bir senelik. O da olabilir planların içinde.
0: Messi ile beraber yine karşılıklı MLS'i ayağa kaldırmak
1: mesela istiyorsun. Mesela olabilir. Ya onlar niye olmasın? Kesin, olabilir.
0: Kesin gidiyordur Ercan abi. Biz böyle şu anda anlık düşünüyorsak bu teklifler kesin gidiyordur ona. O da düşünüyordur bence. Ciddi ciddi düşünüyordur.
1: Ya bu bir işse, bir ekonomi ise onun da MLS'e Suudi Arabistan'dan sonra yine bir hava, bir senelik de olsa ya ben geleceğim bir sene burada oynayacağım demesi bile bir hava getirebilir. Vedam burada olacak diyebilir. Amerika'da veda edeceğim olabilir. Fakat dediğim gibi milli takım tarafında bu tabii ki hoş karşılanmıyor.
0: Sevmeyenler var. Yani kadroda sevmeyenler olduğu net olarak konuşuluyor. Yani kendi milli takım arkadaşlarından sevmeyenlerin olduğu.
1: Onunla tartışanlar da var.
0: Ve yani pas atmak istemedikleri, top atmak istemedikleri, onunla oynamak istemedikleri ne konular, ne dedikodular dönüyordu.
1: Onlar bayağı çıktı konuşuldu. Bayağı onları da biliyoruz.
0: Bir de yani işliyor şu anda Portekiz. Portekiz işlemiyorsa tamam diyeceğim de Portekiz işliyor. Kazanıyorlar, devam ediyorlar. Siz de söylediğiniz geçtiğimiz programda iyi de top oynuyorlar. İyi hücum
1: her zaman var.
0: Her zaman olduğu gibi daha da iyiler. Yani baktığınızda çok önemli oyunculara sahipler. Öyle yani yabana atılacak bir takım değil. Yani sıradan bir takım değil Portekiz.
1: Değil tabii canım.
0: Dünya futboluna yön veren takımlardan bir tanesi diyelim. Bir yarış aramız var. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu arada Messi severler bayağı Ronaldo'ya giydiriyorlar mesajlarda. Sıradan takım Dünya Kupası'nda gördük diye yazan dinleyicimiz var. Messi yetenekliydi, Ronaldo değil diyenler var. Ben aynı fikirde
1: İkisi
0: değilim.
1: İkisi de yetenekli size. Canım.
0: İkisi ya, de çok yetenekli.
1: İkisi de bunu kabul edelim. Biz şanslı bir nesiliz. Şimdi ne Ronaldo ne Messi gibi oyuncuyu beklemek için ya bir süre geçecek.
0: Bence Messi ayrı yetenekliydi Ercan abi. Şimdi bunu da konuşmak lazım. Cristiano Ronaldo da çalışmanın sembolüdür. Gerçekten bir semboldür. Çalışarak nerelere gelebileceğini net olarak gösterir. Ya Messi... Messi de çok çalışır bu arada. Onu da ayırt etmem ama bir çalışma, yani fizik anlamında da konuşuyorum. Vücudunla da çalışma anlamında konuşuyorum. Cristiano Ronaldo o farkını göstermiştir.
1: Ya, İngiltere'de şöyle bir espri yapmışlar. Bunu paylaşayım. Demişler ki Messi ile Ronaldo'yu biz kıyaslamayız. Nasıl yani falan demiş. Bir muhabbet yapılıyor İngiltere'de. Messi'yi bir kenara bırakalım demişler. Ronaldo demişler dünyanın yıldızı. Hı hı. Ya nasıl olur falan demişler. Ya hemen orada espri yapan devreye girmiş. Demiş ki Messi de galaksinin yıldızı demiş. Ya arada öyle bir fark var demiş. Ya yani böyle güzel espriler ve muhabbetler de yapılıyor. Ben o konuda Messi'nin o özel yeteneği tabii ki Ronaldo'da yoktu. Ya yani Messi burada doğumdan itibaren dediğin Allah vergisi yetenek. Topa istediği gibi hükmeden bir oyuncudan bahsediyor. İstediği gibi. Ya yani o Messi'nin o konudaki olayı apayrı.
0: Bambaşka, bambaşkaydı. Yani şanslıyız, izledik. Bir dinleyicimiz de kendimi kötü hissediyorum diye yazmış İstanbul'dan Ferşat Bey. Kimseden duymadık ülke gündeminden dolayı. Messi'nin Arjantin'e vedasını kaçırdım. Kendimi kötü hissediyorum diye.
1: Turnesi var, devam ediyor. Öyle bir turneye girdi Arjantin, evet.
0: O turnede veda turnesi bakalım yani artık son demleri. Bundan sonra Amerika'da MLS'te izleyeceğiz onu.
1: MLS'leri ne kadar izleyeceğiz? O da bir soru işareti tabii.
0: Yine bir başka dinleyicimiz yazmış. Portekiz oyuncular Ronaldo için oynamış olsalardı Dünya Kupası'nda final oynarlardı diye yazmış. Messi'yi gördük, bütün takım Messi için iki kat koştu diye. Orası biraz şey, zaten Arjantin milli takımı bana yani yanlış anlamışsınlar. Sevenleri de yanlış anlamışsın, tırnak içinde söylüyorum, çete gibilerdi. Yani Güney Amerika çetesi gibiydi baktığınızda. Messi ve çetesi, öyle adlandırmamız gerekiyor.
1: Öyle havaya girmişlerdi, öyle hazırlanmışlardı. Ve o takım o mücadele gücüyle aynı zamanda finale kadar geldi.
0: Yani Messi'nin yanında ikinci bir oyuncuyu sayamıyorsunuz. Eski Arjantin'de sayabiliyordunuz. Maradona'nın yanına da sayabiliyordunuz ama Messi'nin yanına aynı seviyede ya da bir alt seviyede oyuncu sayamıyorsunuz. O yüzden çete dedim. Başka meziyetleri olan oyuncular seçilmişti milli takıma. De Paul bunlardan bir tanesi. Devamlı peşinde olan, evet. Devamlı koruma içgüdüsüyle hareket eden oyuncular genelde vardı. O anlamda söyledim. Yine bak mesajlara bakıyorum. Bugün Portekiz Ronaldo'yu istemediğini Danimarka'ya yenerek belli eder diye yazmış bir dinleyicimiz.
1: Bilemem onu. Ama morallerin ya bir sinir sistemleri bozulmuştur. Oyuncuların da bozulmuştur. Ne oluyor diye. Teknik direktörün de bozulmuştur. Bunun tabii maça yansıması olumlu mu olumsuz mu? Maç başladıktan sonra görebiliriz.
0: Yine bir başka dinleyicimiz Fırat Bey, Ronaldo'nun yerini oynayan adam, yerini oynayan adam onu aratmadı zaten diye yazmış. Ronaldo çocuğunla aynı takımda oynamak istiyor, hayali diye yazmış. O çok
1: o
0: zor.
1: Biraz zor, çıksın şimdi oynasın canım o zaman. O önemli değil de zaten bak dikkat et, bu olay oldu. 7 numaralı formayı hemen verdiler. Leao aldı 7 numarayı. Portekiz içeride oynayacağı maçı da Dragao stadına aldı. Porto. Ronaldo nereden yetişme? Sporting Lisbon. Aralarında nasıl bir rekabet var?
0: Büyük rekabet var.
1: Ya Porto ile Lisbon takımları arasında biliyorsun müthiş bir ezeli rekabet var. Benfica ile Sporting Lisbon ile Porto bu rekabetin hep içinde. Onun için Dragao stadını aldılar ki maç Lisbon'da oynansa belki biraz daha protesto olabilirdi. Ama şimdi Porto'da oynanacak karşılaşma.
0: Bir başka dinleyicimiz forması da emekli edilmeliydi. Göreceksiniz Ronaldo'suz Portekiz'in vasat kalacağını diye yazmış. Çok önemli oyuncuları var Portekiz'in. Çok vasat kalacağını düşünmüyorum ben. Gerçekten orta saha kurgusundan işte yine hücum hattından yani çok önemli takım Portekiz. geçen işte Uluslar Ligi'nde kazanan bir ekipten bahsediyoruz. Ve Ronaldo da o tamam çok önemli, süperstar Ronaldo, dünya yıldızı, ama onsuz da artık Portekiz'in bir bazı başarıları elde etmesi gerekiyor.
1: Ya büyük rol, ben kendisine büyük saygı duyuyorum. 41 yaşında halı sahada bile oynanırken zorlanan insanlar var. Bunu kabul edelim. Kocaman sahaya çıkıyorsun, 41 yaşında her gün antrenman yapıyorsun. Herkes bunu yapamaz. Ki bu kadar çok param varsa da yapamaz. Ya nasıl olsa benim param var artık. Ben bu işi yapsam da olur, yapmasam da olur mantığı da yok Ronaldo'da. Ne dedi İcardi dün? Benim yeteri kadar param var. Benim seçme özgürlüğüm var. İster oynarım, ister oynamam demeye getirdi mesela. Öyle düşünen oyuncular da var. Ama Ronaldo hep sonuna kadar oynamak istiyor.
0: Hep sahada olmak istiyor. Yani bunu, takımını bir kişi eksik oynatıyor ama mesela son dönem fiziksel anlamdan bahsediyorum.
1: Buna bütün otoriteler de söylüyor. Ben de söylüyorum, sen de söylüyorsun.
0: Buna rağmen oynamak istiyor. Aç.
1: Yıllarını futbola vermiş, çok önemli yurt dışında yakından tanıdığımız futbol yorumcuları da söylüyorlar bunu. Takımı eksik bırakıyor diyorlar. Ya yani ona bir yerde dur dönmesi gerekiyordu. Portekiz milli takımı bu sefer dedi.
0: Jesus'la dediler bir de.
1: Evet. Yani ya Jesus, bence federasyonun da haberi var bu işte.
0: Jesus geçen sezon Arabistan'da şampiyon yaptı. Ronaldo'nun takımı. Ronaldo ile yaptı şampiyon.
1: Tabii. Bir yerde dur diyeceklerdi. Burasıymış.
0: Erkan Bey yazmış, Ercan abi, futbolun artık değiştiğini görüyoruz. Devamlı farklı farklı sorunlar çıkıyor artık. Sizce bundan sonraki zamanlarda bizlerin çocukları, torunlarımız zamanında futbolun durumu ne olacak? Çünkü futbol şu anda bayağı bir sevimsiz hale gelmeye başladı diye yazmış.
1: Bu sorunlar devam ettiği sürece bir de tabii hemen öğreniliyor bu sorunlar. Eskiden gazetelerde okuyorduk, televizyonlar biliyorsun bir kanalsa, haber verirse dinliyorduk. Ama şimdi her an her şeyi, ben Ronaldo'nun otelden ayrılışını dün akşam bir anda görüntü geldi. Canlı. Otelden ayrılışı.
0: Tabii. Bir anda.
1: Bir anda o görüntüyü izledim.
0: Minibüse doğru giderken ki.
1: Giderken öyle değil mi?
0: Hemen Madrid'e işte özel jetiyle gidecek diye haber başlıkları. Flash bütün dünya basını onları konuşmaya başladı.
1: Ya futbol gelişir, etkilemez. Ama böyle yıldızların daha çabuk yetişmesi lazım. Onu bekliyorum ben şimdi. Ya Messi ve Ronaldo acayip damga vurdular futbola.
0: Şanslıyız, Arda geliyor diye yazmış dinleyicimiz.
1: Evet.
0: Yıldız olarak Arda var. İşte baktığınızda Nico Paz var, Arjantinli. Onu da
1: Yamal var.
0: Yamal zaten. Ama Yamal biraz daha farklılaşıyor. Sanki Yamal'da ben Ercan abi eskiye göre biraz daha ilerleme değil de gerileme görüyorum gibi. Belki fiziksel olarak daha geliştiği için de bunda yaşanıyor olabilir. Ya hızında biraz düşüş var gibi geliyor bana.
1: Tekniği çok iyi.
0: Teknik şahane.
1: Ya ben Yamal bayağı bu işte ekmek yer diyorum.
0: O yani, lise var işte baktığınızda.
1: Muhteşem bir teknik var Yamal'da ve gol atmayı da gol bölgelerinde iyi bilen bir oyuncu. Yani gol atılırken kalecilerin zaafını o kadar iyi belirliyor ki muazzam.
0: Kokluyor.
1: Burada kaleci bu topu çıkaramaz. Böyle vurursam diyor, vuruş anında. Ya onu herkes yapamaz.
0: Çok önemli bir takımda oynuyor bu arada. Yani gerçekten çok önemli oyuncularla beraber
1: oynuyor. Yamal'ı 16 yaşından beri izliyoruz. Bir de daha
0: Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu Ercan abi. Tek eksik kupası Şampiyonlar Ligi bu arada. Ya onu da bu sezon kazanma ihtimalleri var. Yani
1: böyle giderse var. Giderse.
0: Ki önümüzdeki hafta zaten konuşuruz detaylı. Artık milli maçlar bitiyor. Yavaş yavaş da lige ve Şampiyonlar Ligi'ne döneceğiz. Ya da ondan sonraki pazartesi günkü programda yine özellikle Şampiyonlar Ligi'ni konuşuruz. Lig de başlamış olacak. Artık özellikle bizim yaşadığımız skandallardan sonra ve milli takımın maalesef kötü sonuçları ve kötü oyunundan sonra lig hemen başlasın deniyor ki geçen program siz bu ara çok uzun oldu demiştiniz. Ben de katılıyorum, çok uzun bir ara. Hala devam ediyor daha.
1: Kasım ayında da var.
0: Bir buçuk hafta var. Kasım ayında da var. Evet.
1: Yani bu ara 21 gün ara vermek hoş bir şey değil ya.
0: Değil maalesef.
1: Lig ve onun dışında da Şampiyonlar Ligi'ne de ara veriyorsun. Yani Avrupa kupalarına da ara veriyorsun. Bana pek iyi gelmedi. Onu söyleyeyim.
0: Yine milli maçlara biraz bakmaya çalıştım ama bazı milli maçlar da izlenecek gibi değildi. O yüzden de evet az maç var. Yani izleyenler, futbol severler açısından az maçlar var. Hele bir de kendi ülkelerinin takımları iyi durumda değilse işkence gibi oluyor bu süre.
1: Ya ben izlersem ya maçları ayırıyorum.

0: bay bay izleyeceğiz. Değil mi?
1: O işte gidişat bu oyunla o noktalara geri döneceğiz gibi gözüküyor maalesef.
0: Dönmeyiz kolay kolay.
1: Korkum biraz o.
0: Ben sanmıyorum artık.
1: Ya A liginden düşeceksek bir süre B liginde de takılalım. C ligine düşmeyelim. Böyle paraşüt gibi bütün ligleri geri inmeyelim aşağıya.
0: Yok canım, o kadar
1: çünkü çıkmamız biraz zaman aldı maalesef. Maalesef böyle bir durumla karşılaştık. Maradona bence bugüne kadar gelen en iyi futbolcudur diye yazmış.
0: Onun yeri ayrı, apayrı tabii.
1: Bambaşka bir oyuncuydu. Ama bu dönem Maradona da olsaydı ne olurdu ben merak ediyorum. Yani Messi, Maradona, Ronaldo ve apayrı dinleyicimiz de yazmıştı. Ronaldinho her ikisinden de yetenekli. Messi ve Ronaldo.
0: Ronaldinho kendine bakmadı. Bir Ronaldo gibi değildi. Kendine bakma konusunda Ronaldo gibi olsaydı Ronaldinho da dinleyicimize şöyle katılıyorum heykelini dikerlerdi.
1: Çok başka karakterlerde oyuncular.
0: Ya Ronaldinho,
1: yapısı olarak söylüyorum.
0: Ronaldinho dünyayı şöyle söyleyeyim umursamadı.
1: Herkesi çalımlar Ronaldinho.
0: Bambaşka ya, hayata bakışı onun ya, bu hayatın içinde eğlence var. Ben eğlenceyi daha çok seviyorum dedi. Ronaldinho.
1: Ben onun oyununu C.C. Okocha'ya benzetiyorum. Okocha'nın oyununa benzetiyorum Ercan abi. Yani aynı ayarda Ronaldinho ve Okocha zaten Paris Saint Germain'de de beraber oynadılar diye hatırlıyorum bir dönem.
0: Yani şöyle var, ona bir şey diyemeyeceğim de Ronaldo da sakatlanmasa fenomen Ronaldo'dan bahsediyorum.
1: O apayrı. Yani forvet dediğiniz
0: ona zaman da vücudu izin vermedi mesela. Sakatlandı, çapraz bağlar, bir değil iki değil, bayağı büyük sakatlıklarla ona da vücut izin vermedi. Eğer sağlıklı bir fenomen Ronaldo devam etseydi şu anda en çok konuşulan isimlerinin başında olurdu sağlıklı bir şekilde.
1: Ya forvet, santrafor dediğiniz mi ya, akan sular durur yani fenomen Ronaldo deyince gerçekten akan sular duruyordu. Öyle bir oyuncuydu. Yeni jenerasyon üzülüyorum öyle, o oyuncuları izleyemediler. Tamam Messi ile Ronaldo'yu izledi yeni jenerasyon, kabul ediyorum, ama oyuncuları izlemelerini isterdim. Mesela Batistuta'yı izlemelerini isterdim.
0: Yani Ronaldinho kendi keyfinin kurbanı oldu diyelim. Kendi keyfi. Hayat bir keyiftir dedi. Orayı seçti. Ronaldo da vücuda izin vermedi. Buraya kadar dedi. Bu ikisinin yerleri tabii ki ayrıdır. Yani Maradona konusu açılmışken bu isimleri de konuşalım dedim. Maradona'nın apayrı canım. Maradona bir ikondur.
1: Bambaşka yani.
0: Diego Armando Maradona deyince akan sular durur. O her zaman öyledir. Fakat iki oyuncunun da tabii Arjantin'den yetişmesi Arjantin futbolu için acayip bir şey. Duygu. Ronaldo değil, Maradona ve Messi düşün. Ronaldo'ya vücudu izin vermiyor. Ronaldinho. Biz seyredemedik. Pele.
1: Ben izlediğimiz Romario'yu da eklemek istiyorum.
0: Romario zaten var da. Ama Pele için mesela acayip bir şey Pele. Muazzam. O da Amerika'ya gitti. Amerika Ligi'nin o yıllarda oluşmasında 70'lerde.
1: Kozmos.
0: Büyük katkıda bulundu. Fakat dediğim gibi biz maalesef net olarak Pele'yi hafızalarımızda ancak görüntüleriyle canlandırabiliyoruz.
1: Filmleriyle.
0: Ancak. Ya belki Pele şu anda bu medya ortamında, bu sosyal medya ortamında Pele gibi bir oyuncu olsan diyelim ki, o yetenekli attığı golleri falan görüyorsun Pele'nin de. Verdiği pasları, yaptığı çalımları filmlerde görüyoruz bunları. Öyle değil mi? Belki başka şey konuşacaktık o zaman.
1: Kimse Maradona gibi olamaz diye yazmış Can Bey. O yıllarda oynasaydı Messi ya da Ronaldo muhtemelen adım attırmazdı sahada ve sakatlanırlardı diye yazmış. Çok özel oyuncuydu Maradona da. Yani George Best diyen bir dinleyicimiz var.
0: Ya seyredemedik ki. Best'i biliyoruz. O da bir efsane. Onu da biliyoruz. O da kendi özel hayatının kurbanı oldu maalesef. Maalesef. Futboldan erken kopanlar.
1: Maalesef. Bir dinleyicimiz, hatta iki dinleyicimiz yazmış Adana ile alakalı. Ara ara gidip geliyormuş yayın. Hemen teknik birimimizi aktaracağız. Onu da paylaşmış olalım. Yine gelen Messi ve Ronaldo ile alakalı, Ronaldo severler ve Messi severlerin tartışması.
0: Vallahi arada ben şöyle o tartışmanın içinde yer alıyorum. Ben ikisini de seviyorum abi.
1: Ben de ikisini de seviyorum.
0: Ben ama büyük bir keyifle ikisini de izledim.
1: Özel olarak da söyledim. Yani farklı özellikleri var. Son dönem özellikle çok farklı özellikleri var. Çalışmanın

0: sembolü ikisi de ama Ronaldo fiziksel anlamda çalışmanın en önemli sembollerinden.
1: Tabii canım.
0: Dünya sporunda. O yüzden de ayırt edici bazı özellikleri var. Messi'nin de oyun görüşü çok farklı. Yani bu dünyadan değil oyun görüşü. Onu da bir tabii, kez tabii. daha söylememiz lazım. Çok farklı meziyetleri, çok farklı özellikleri var. İkisi de dünya yıldızı, süperstar. Ayırt etmememiz gerekiyor aslında. Ama işte bir taraf onu severler, bir taraf diğerlerini severler. O yüzden de bu tartışma bence sonsuza kadar devam edecek. Ne şanslıyız ki ikisini birden izleyebildik. Yani bu bizim gerçekten şansımız. Maradona'yı Maradona, sadece tabii, Maradona tabii. vardı. Pele'yi Pele. Sadece Pele vardı. Yani o dönem başka oyun, evet çok iyi oyuncular vardı ama onların ayarına gelemediler o oyuncular. Ama şimdi baktığınızda Messi'yi de Ronaldo'yu da konuşabiliyoruz. Rahatlıkla konuşabiliyoruz.
1: Ya şimdi şu var. Arnold Schwarzenegger dünya vücut geliştirme şampiyonu. Daha sonra da Terminator filmiyle dünyaya damgayı vurdu. Değil mi? Ronaldo bu fiziğiyle tekrar Terminator çekseler başrol oynayabilecek potansiyel isimlerden, adaylardan biri. Bu fizik yapısıyla.
0: 41 yaşında.
1: Ya ben şaşırmam mesela.
0: Maşallah.
1: Ya Hollywood yani. İlgisini bu yönde bir senaryoya çevirse akla ilk gelecek isimlerden biri. O zaman nasıl dünya vücut şampiyonası da Arnold geliyorsa şu anda da Cristiano Ronaldo gelir. Çok öyle bir fizik var Ronaldo'da, öyle değil mi?
0: Öyle Ercan abi, yani bu yaşta fit, gerçekten yediğine içtiğine dikkat ediyor. İşte rol model, örnek diyorum yani. 41 yaşında ya ben de 40 plus'ım, Ercan abi de 40 plus. 40 plus insanların vücut yapılarının ne olduğunu hepimiz biliyoruz, 40 üzeri olanlar ve birebir kendimiz de yaşıyoruz ve bir de Ronaldo'ya bakıyoruz, nasıl bir farklılık olduğunu anlayabiliyoruz. Net olarak anlaşılıyor Ercan abi. Net olarak çalıştığını da gösteriyor zaten fiziği.
1: E tabii canım.
0: Yani çalışılmasa, devam ettiğini gösteriyor. Çalışılmasa olmaz yani. O fizik olmaz.
1: Ya Ronaldo ile Rooney daha büyük biliyorsun Ronaldo'dan. Ay olarak mı ne? İkisinin fotoğrafını yan yana koymuş İngiliz medyası. Ronaldo ve Rooney'nin fotoğraflarını koymuş. Rooney de ben dedim ki Rooney herhalde 53 yaşında falan derim. Ronaldo'ya baktığında da 29-30 dersin. Rooney ile yan yana fotoğraflarını gördüğünde. Öyle değil mi? Öyle bir fizik yapısı var.
0: Tarık Bey, Cruyff seyretmek nasip oldu. Sarı fare lakabıyla.
1: Onu unutmamak lazım. Johan Cruyff. Avrupa futbolunda bir ekoldür. Dünya futbolu içinde geçerlidir.
0: Dünya futbolunu değiştiren isimlerin başına tabii, gelir tabii. Bu arada. Onu da söyleyelim. Barcelona'da yaptıkları, teknik direktör olarak da yaptıkları ve Barcelona'nın şu andaki konumunu temellerini atan isimlerden bir tanesi olması gerçekten yani
1: ben futbolculuğunu
0: değiştiren isimlerden bir tanesi.
1: Futbolculuğunda onu söyleyeyim, Cruyff'u gördük. Muazzam. Ben teknik direktörlüğünde de anlattığım maçlarda Türk takımlarıyla da oynadı. Trabzonspor'la Barcelona eşleşmişti. Ben tanışma şansına da nail oldum. Onu da söyleyeyim. Hem İspanya'da hem Trabzon'da. Johan Cruyff bambaşka bir futbol elçisidir. Onu da, ya dünya futbolunda kimler var? İnanılmaz. Cruyff da o inanılmazların içindedir.
0: Tabii. Johan Cruyff ve Marco van Basten'in de van Basten de erken futbola veda edenler diye yazmış.
1: O sakatlandı van Basten. O da vücut işte. Olmadı. Denedi maalesef olmadı.
0: Ercan abi size bir soru sorulmuş. Rıdvan Dilmen Avrupa'da oynasaydı nasıl olurdu? Ne olur? Yani
1: çok sakatlandığı için biraz zor. Ya bayağı sakat. Arka arkaya o sakatlıklar mahvetti. Yoksa o sürat muazzamdı. Bunu hepimiz biliyoruz ve kabul ediyoruz. O klas muazzamdı. Hepimiz biliyoruz ve kabul ediyoruz.
0: Yine de Bergkamp ismi geldi. Thierry Henry ismi geldi. Stefan Zola ismi geldi. Ama işte yani onlar hep bence bir alt kademediler. Yani işte bir üst kademe var. Üst kademe dediğimiz Maradona'ların olduğu kademe. İşte Messi ile Ronaldo'yu da o kademeye dahil ediyoruz. Ve onun bir alt kademesi var. İşte o bir alt kademede diğer isimleri de saymaya devam ediyoruz. Fenomen arada. Bence arada o da sakatlanmasaydı, yani fiziği devam etseydi o da üst tarafta olacaktı. Yani böyle bir, yani fiziksel olarak da. Şimdi bir de şunu da düşünmemiz lazım, şunu da söylememiz lazım. Teknoloji de çok gelişti. Antrenman bilimi de çok gelişti. 1980'lerdeki Maradona'nın 90'lardaki antrenmanlarını, ki bir görüntü vardır. Maradona 90

0: Dünya Kupası'na mı hazırlanıyor? 94'te mi
1: Evet.
0: hazırlanıyor? İşte tarlada antrenman yapıyor. İşte ormanlık arazide koşuyor. Yani nasıl bir bilimsel, yani bilimsel bir tekniği yok onun o yaptığı antrenmanların. Ama şimdi artık antrenmanlar bilimsel olarak yapıldığı için, bilim dahil olduğu için ve teknoloji de geliştiği için çok daha farklı oyuncuları da
1: Ya abi,
0: bundan sonra da
1: ne
0: görebileceğiz.
1: diyor teknik direktörler bazen basın toplantısında? Doktorlarımız diyor oyuncu ile ilgili sakatlık riski belirlediler. O yüzden oynayamayacak diyor. Artık tıp bunu anlıyor, biliyor. İşte kan tahlili, idrar tahlili, kas yapısı, doktor diyor ki bu hafta oynayamaz. Ya da 15 gün oynayamaz, sakatlık riski var diyor. O kadar ilerlemiş durumda. O zaman nerede? Belki Van Basten'i muayene etseler ya da Ronaldo'yu, fenomen Ronaldo'dan bahsediyorum. O yıllarda bu imkanlar gelişmiş olsa bu sakatlıkları olmayacaktı. Ama o yıllarda bu bilim bu kadar gelişmemişti. Şimdi birçok buna rağmen sakatlıklar oluyor şu anda. Bazılarını da engelleyemiyorsun.
0: Hacı geldi. Hacı da çok önemli oyuncudur bu arada dünya futbolu için. Gerçekten
1: Tabii canım.
0: Karpatların Maradona'sı diye zaten adı
1: Lakap
0: vardır.
1: öyledir.
0: Ülkemizde de şanslıyız, izledik. Çok net olarak izledik. O
1: Evet.
0: yüzden de net olarak da konuşabiliyoruz. Çok üst kademedir. Yine baktığımızda Del Piero ismi geldi. Çok sayıda oyuncu ismi geliyor. Dinleyicilerimiz sağ olsunlar. Zidane geldi. Zidane da çok önemli oyuncudur bu arada. Onu da İbrahimovic ismi geldi. Çok
1: Var
0: önemli
1: canım, ama
0: oyuncular.
1: sayarsan binlerce oyuncu var.
0: Ama
1: Ya
0: işte
1: binlerce dediğim şöyle, dünya futbolunun varoluşundan bugüne kadar bine yaklaşır.
0: Mourinho gibi diyeyim. Tap tap tap tap. İşte kim var? Messi var son dönem.
1: Evet.
0: Ronaldo var. Onun haricinde diğerleri bir alt kademe olarak diyelim.
1: Var ya, Vavalar, Garinçalar, Didiler, Tostal, bir
0: Garinç
1: zamanlar
0: o.
1: Di Stefanolar, ya onun için yüzü de aşıyor. Ya dünya futbolunun arşivinin tutulmasından bu yana 57 yaşında futbol oynamış bir insan var İngiltere'de. Sir Alf Ramsey. Ya bu sayarsan gerçekten böyle bir yapı ortaya çıkıyor.
0: Hepsi de dünya futboluna hizmet etti işte. Bizde de, bizim ülkemizde de dünya futboluna hizmet edenler
1: Ama
0: var.
1: bu en üst seviye artık.
0: Tabii en üst seviye. O yüzden de bu isimleri de ölenleri analım. Aynı zamanda saygıyla anmamız gerekiyor. Çünkü futbola emek sarf etti hepsi. Sarf etmeye de devam edenlere de başarılar dileklerimizi iletelim. Çünkü gerçekten önemli. Futbolsuz bir hayat ben düşünemiyorum Ercan abi. Yani açık açık da bunu da söylemek durumundayım. Hayatım boyunca hep vardı futbol. Küçüklükten itibaren
1: Var tabii canım.
0: hepimiz
1: Futbolun yeri ayrı da.
0: spor çok ayrı ama futbol
1: Onun
0: lokomotif
1: hikayesi
0: olarak
1: ayrıdır.
0: ayrı. Haliyle işte ülkemizde şuraya bağlayacağım. Ülkemizde yaşananları gördükten sonra işte sporun lokomotifi ülkemizde, Türk sporunun lokomotifi futboldur. Bunu da hepimiz, sadece ben değil başkaları da söylüyorlar. Türk futbolundaki yaşananlar güzel değil. Yani bu çok etkileyecek. Maalesef çok etkileyecek. Nasıl çok etkileyecek? İşte yeni jenerasyon hiçbir şekilde futbola güvenmiyor, sevmiyor, izlemiyor. Futbolcu bulmak konusunda sıkıntı yaşayacağız. İzleme konusunda sıkıntı yaşayacağız. Yani sadece bizim ülkemiz değil, dünyada da bu böyle maalesef. Yeni jenerasyon bakmıyor bu duruma.
1: Ya şimdi ben maç seçiyorsam izlerken, sen seçiyorsan, biz futbolu çok seviyoruz. Bayağı konuşuruz, seyrederiz. Bunu herkes biliyor zaten. Değerli dinleyicilerimiz de biliyorlar. Ama maç, ben artık hangi maçlar var diye ben seçiyorum. Zaten bu yıllardır böyle yapıyorum. Kötü maçı ben niye izleyeyim? Başka imkanım varken. Aynı düşünce değil misin sen de?
0: Ben izlemiyorum artık Ercan abi. Net
1: Ya bir
0: izlemiyorum.
1: sürü izleyicimiz de aynı fikirde
0: Bunu
1: bence.
0: daha önce programlarda dile getirmiştim. Bir kez daha söyleyeyim. Bir ölçümle yapıyorum yani. Kendimi ölçüyorum. Şöyle, eğer ben maç esnasında, maç başladıktan sonra cep telefonuma sosyal medyaya dönüyorsam ve sosyal medyayı takip ediyorsam ben o maçta sıkılıyorum demek ve kapatıyorum.
1: E
0: Başka
1: tabi.
0: başka başka maçları izlemek istiyorum ya da başka diziler izliyorum, işte
1: Tabi tabi.
0: filmler izliyorum. Çünkü o maç beni artık tatmin etmiyor. İzlesem de hiçbir işe yaramayacak, onu anlıyorum. Tabii ki işim gereği maçları takip etmek durumundayım. Bazı maçları da seçiyorum onun için. İşimiz gereği takip etmek durumundayız. Çünkü yorumluyoruz, programlara çıkıyoruz. Haliyle bu maçları da takip etmemiz gerekiyor. Onlar haricinde zevk olarak izlediğim bazı maçlarda eğer sosyal medyaya dönüyorsam maçın başında kapatıyorum. Çünkü gerek yok artık o maçı izlemeye. Nasıl olsa maç sonrasında özetleri, uzun özetleri izleyebiliyorum. Kaçırdığım bir pozisyon varsa da oradan takip edebiliyorum.
1: Tabii canım.
0: Durum bu. Ki çoğu da futbol sever artık onu yapıyor. Zübzeret de ismi geldi, Kempes ismi geldi. Bir dinleyicimiz
1: Kempes, Kempes,
0: Kempes babasına benziyormuş. O yüzden de Kempes ismini yazmış buraya. Yine Lamine Yamal'ı hepsini geçecek diye Nihat Bey yazmış.
1: Ya çok umarım Yamal yeni futbolu ikonu olur. Umarım.
0: Şevçenko ismi geldi bu arada.
1: Bak görüyor musun? Bir sürü isim geliyor. Ya 1930'da Dünya Kupası ilk 1930 yılında yapıldı. Dedim ya onun için. 1000 tane isim gelir diye. Mesela Fransızların en çok gol atan ismi var. O yıllarda. Fontaine. Şu anda hiç kimse. Ben tarihe meraklı olduğum için biliyorum. Dünya Kupalarına tarihine geçmiştir kendisi Fransız. Ya o kadar çok oyuncu var ki. İlk kırmızı kartı gösteren Dünya Kupalarında bir Türk hakemidir mesela. Doğan Babacan. Şilili oyuncu tarihe geçti. Chesley. Kırmızı kartı görerek. Ya bir sürü işte böyle olaylara girmiş, tarihe geçmiş oyuncuları saymaya başladın mı? İşte bine yaklaşıyorsun değil mi?
0: Tabii. Çok sayıda oyuncu var Ercan abi. Ve yani gerçekten çoğu da önemli. İşte Zidane diyen var dinleyicimiz. Bir yarış aramız var. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Öyle bir konu açmışız ki Ercan abi, mesaj yağdı. Ne isimler? İşte Michel Platin ismi geldi. Aynı zamanda işte Ardiles ismi geldi Arjantin'den. Hugo Sanchez geldi.
1: Arkadaşı var Tigana.
0: Tigana. Gullit ismi geldi. Van Basten ismi geldi bir kez daha. Hep ofansif oyunculardan bahsedilmiş ama defansif de çok iyi oyuncular vardı. Maldini, Eric Cantona formasının yakasını kaldırıp oynardı. O zamanlar bu futbolculara hayrandık. Kaleci Oliver Kahn vardı. David Simon vardı ve Türk olmayıp bıyık bırakan tek futbolcuydu diye yazmış.
1: Simon.
0: Simon. Stoykov, Kostadinov, Bulgar yıldızları yazmış bir başka dinleyicimiz. Yine gelen bir diğer mesajlara da bakıyorum. Ama Türk futbolunda kimseyi sayamıyoruz diye yazmış. Var. Can Bartu'yu söyleyen dinleyicimiz var. Antalya'dan Osman Bey. Dünyada başka bir örneği var mı? Basketbol ve futbol profesyonel olarak aynı anda oynayabilen bir sporcu var mıdır diye.
1: Can Bartu'ları, Metin Oktay'ları, Turgay Şeren'leri, Cemil Turan'ları, daha ismini sayamadığımız bir sürü yıldız var.
0: Sergen Yalçın.
1: Metin Tekinleri, Rıdvan Dilmenleri, Alpaslan Eratlı yine. Yani Türk futbolunda Fevzi Zemzem İzmir tarafı bir sürü yıldız var. Bunları unutmamak gerekiyor. Türk futbolu da öyle boş değil.
0: Boş değil. Ama tabii ki işte dünya klasmanında çıkardığımız bir oyuncu yok. Yani işte tap Mourinho'nun lafını bir kez daha paylaşmış.
1: Lefter Küçük Andonyadis.
0: Bambaşka oyuncuymuş. Yani
1: Ordinalis lakabı kimseye kolay kolay konulmaz futbolda. Yani bunlar var. Bu yüzden o zamanlar ne yok? Medya yok. Milli maçlar çok az oynanıyor. Yani düşün, Türkiye 1950 Dünya Kupası'na katılmayı hak ediyor, başarılı oluyor. Diyorlar ki mali anlamda biz bunu karşılayamayız diyorlar. Yani
0: gönderemeyiz
1: o kadar milyonlarca dolar ya da eurolar konuşuluyor şu anda. Biz mali imkansızlıklar sebebiyle 1950 Dünya Kupası'na katılamıyoruz. Ya yani bunları da unutmayalım.
0: Cafu ismi geldi. Çok önemli oyuncuydu. Rivaldo'yu söylemiştik zaten. Çok sayıda oyuncu geldi. Dinleyicilerimize de çok teşekkürler. Çok keyifli oldu. Çok sayıda oyuncuyu da almış olduk bu sayede. Tabii işte milli maçlardan dolayı konu azlığı olduğu için aslında çok konu var da çok da girmek istemediğim konulu başlıkları vardı. Ama bu konuyla beraber güzel oldu. Çok keyifli de oldu. Tüm dinleyenlerimize teşekkürler. Çok oyuncuyu da almış olduk.
1: Macar sahilleri var. Hidekutiler, Puşkaşlar.
0: Puşkaş
1: ödülü.
0: Tabii.
1: Ya bunlar, Kubalalar, işte bahsettiğim bayağı birden bine kadar gidersin. Çok var.
0: bir sürü oyuncu ismini de paylaşmış olduk.
1: Kalecilerde 41 yaşını geçmiş, oynamış Dinozof var. Buffon var.
0: Çok Buffon çok önemli kaleci. Yani baktığınızda gerçekten Ronaldinho'yu saydık. Birkaç kere paylaşıldı. Zaten ilk saydığımız Messi Ronaldo'dan sonra saydığımız oyuncuydu Ronaldinho.
1: İngiliz kaleci Gordon Banks var.
0: Banks.
1: Bayağı aklımıza gelen çok isim var.
0: Ama şimdi bir dinleyicimiz yazmıştı. Onu da paylaşayım. Yani dört dörtlük futbolcu, her anlamda futbolcu diye paylaşmış dinleyicimiz. Artık o futbolcuları bulamıyoruz diye de yazmış. Aslında var ama artık farklı bakılıyor. Yani futbola da çok farklı bakılıyor. İşte o yetenekler daha başka bakılıyor. Ne yetenekler var? İşte çıkartılmıyor o yetenekler, piyasaya çıkartılmıyor. Ya da işte teknik direktörler daha farklı işler istiyorlar oyunculardan. O yüzden de yani böyle bir durum söz konusu. Daha farklı özellikleri arıyor teknik direktörler. Normalde eskiden yıldız oyunculara çok da fazla karışılmazdı. Artık karışılıyor teknik direktörler. Direkt karışıyorlar. Takım oyunu istiyorlar. Takım oyunu girdiği zaman, takım savunması girdiği zaman bu sefer o yetenekleri tam anlamıyla göremiyoruz. Böyle
1: ya,
0: bir durum var.
1: Keşke görsek.
0: Keşke görsek. Michel Platini'yi de söyledik bu arada. Onu da paylaşmış olalım. İsterseniz Vedat'la da bir işaretleşeyim. Bir ara verelim. Tekrardan kısa bir ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Tüm dinleyenlerimize çok teşekkürler. Yine bir sürü isim geldi. Aradayken de geldi isimler. Santillana geldi Real Madrid'den. Dünyanın dörtte üçü Kante diye mesaj geldi Musa Bey'den. Benden gelsin Schmeichel, kaleci Schmeichel diye geldi. Kaleci Maier diye geldi. Dieter Müller diye geldi.
1: Dieter Müller.
0: Yani böyle bir sürü isim geldi.
1: Müller var esas ya.
0: Beckenbauer var. Beckenbauer var. Yani çok önemli isimler var. Uçan adam Santillana diye fotoğrafını bile göndermiş bir dinleyicimiz, sağ olsunlar. Erkan Bey göndermiş. Di Baggio, Peter Schmeichel, bunları da saymış olalım. Bu isimleri de saymış olalım. Güzel andık yani yıldız oyuncuların, iyi oyuncuların hepsini anmış olduk bu sayede. Tüm dinleyenlerimize de çok teşekkürler. Biraz yavaş yavaş da Arthur Zico mesela.
1: Beyaz Pele. Lakabı Beyaz Pele'dir Zico'nun.
0: Çok bile. Çok önemli oyuncuymuş o da. Yani biz teknik direktörlük kısmını biliyoruz ama oyunculuk kısmında da çok önemli oyuncuymuş. Öyle bir sürü oyuncu ismini de Higuita ismi geldi.
1: Tabii.
0: Yani hatta ben de bir Afrikalı söyleyeyim, Eto ismini vereyim. Hoş son dönem Eto ile alakalı çok kötü
1: Drogba
0: çok kötü durumlar lanse ediliyor Ercan abi, özellikle bu maalesef işte bu FIFA'dan para aldığı konusu konuşuluyor, zimmetine geçirdiği konusu.
1: Ben futbolculuğunu konuşuyorum.
0: Futbolculuğu evet. Çok ayrıydı.
1: O işler ayrı Ahmet ya, değil mi? Konuşuluyor işte. Yapacak.
0: Şevçenko'yu söyledim bu arada.
1: Şevçenko tabii söylendi, konuşuldu.
0: Eto muazzam. Drogba muazzam. Afrika'yı da atlamayalım. Yani Afrika'daki bazı oyuncular
1: veya.
0: Veya. Oh, çok özel oyuncuydu veya. Atlamayalım. Yine gündeme dair konuştuk bu arada. Dinleyenlerimiz herhalde, radyolarını yeni açan dinleyenlerimiz var. İlk bir saat zaten gündemi konuştuk. Hatta milli takımı detaylı konuştuk. Milli takımın rakibi Belçika'yı çok detaylı bir şekilde analiz ettik, konuştuk. Bu sefer 2,5 saat milli takım konuşmadık ya da analiz yapmadık. Çünkü konuş sonra bir çıkıyoruz, maçları izliyoruz. Maalesef maçlar iyi değil.
1: Bayağı havaya giriyoruz, umutlanıyoruz. 2,5 saat milli takım konuştuk İtalya maçından önce. O akşam maçı seyrederken dedim ki ya 2,5 saat biz bu takımı konuştuk. Nasıl yeneriz, ederiz, ne yaparız. Bir anda 3 oldu mesela 27 dakikada. Sonra 3-1 yaptık. Takım bir silkinir gibi oldu değil mi? Böyle bir kendine gelmiş gibiydi. Sonra yine bireysel hatalardan 4 oldu. Ben maçla ilgili maç yazısı olmasa benim, yemin ediyorum kanalı değiştirdim.
0: Aynı fikirdeyim Ercan abi.
1: Ya benim bir görevim var. Bir de ertesi gün konuşuyoruz. Hı hı.
0: Yorum yaptığımız için
1: evet, değerlendiriyoruz.
0: İşkence gibiydi yani. 3-0'ı görünce 30. dakikada.
1: Ben birçok insanın da kanalı değiştirdiği kanaatindeyim.
0: 24. dakikada şutumuz bile yoktu. Kendi evimizde oynuyoruz. İtalya'ya karşı evet. Şutumuz bile yoktu yani.
1: Değil mi? Tak diye kumandayla başka bir yere gidersin.
0: Direkt kapatanlar olmuştur. Direkt kapatanlar. İşte televizyonu kapatanlar. Başka bir şeye geçmeyip direkt ya bu maç mı izlenir? Bütün Hayallerimiz, şevkimiz evet. kırıldı deyip kapatan çok insan vardı. Yani şimdi bir oturup bir futbolcuların düşünmesi lazım. Tamam, teknik direktör İtalyan, ona bir şey demiyorum. Ama futbolcuların oturup bir düşünmesi lazım. Biz ne yapıyoruz diye. Biz gerçekten ne yapıyoruz diye. Bu kadar insan televizyonun başına geçmiş. O kadar insan o yağmurda stada gitmiş. Yani biz ne yapıyoruz diye bir düşünmeleri lazım. Bu milli takım, yani kulüp takımı da değil. Milli takım bu. Ona göre hareket edilmesi lazım, ona göre davranılması lazım. Yani işte programın ilk bir saatinde şu cümleyi kullandım. Ercan abi siz, ben bir önceki iki programımızda milli takım konuştuk. Çalıştık, hazırlandık, dinleyenlerimiz gönderen bir sürü mesaj gönderdiler. Yani biz milli formayı daha çok hak ettiğimizi düşündüm ben. Yanlış anlaşılmasın lütfen bu dediğim ama.
1: Espri tabii.
0: Futbol, espri, yani futbolcu değiliz ama yani daha çok hak ettik biz milli takımın formasını. Yani baktığınızda maalesef durum o. Yani onu konuştuk işte. İlk bir saat konuştuğumuzda şunu söyledim. 1980'leri yaşamayanlar, 90'ların ilk bölümünü yaşamayanlar milli takımı yaşadılar. O dönemi yaşadılar.
1: Evet.
0: Yani gerçekten İtalya maçında bunları yaşadık. Umarım bir daha karşılaşmayız. Ama şevkimiz kırıldı yani. Benim şevkim kırıldı. Yani bir başarı beklemiyorum. Evet,
1: moralimiz bozuldu Ahmet.
0: Şu anda bir başarı beklemiyorum milli takımdan. Maalesef yani. Maalesef böyle bir durum oldu. Umarım tersine döner diyelim. Thomas Brolin ismi geldi. O da önemli oyuncuydu bu arada.
1: İsveçli, evet.
0: Yine bir başka... Mini takımdan hiç umudum yok diye yazan dinleyicimiz var. Başka Erkan Bey, bu arada yabancı bir spikerin bir görüşüne yer verilmişti sizin kanalınızda. Dünyada artık yıldız futbolcu yetişmiyor. Örneğin Brezilya milli takımına bakın. Brezilyalı oyuncuları gençken Avrupa alıyor ve kendileri gibi oynamalarına izin vermiyor hocalar. Üstüne basarak benim taktiğimle oynayacaksın, bireysel oynamayacaksın diye onlara direktifler veriyor. Bu şekilde yıldız futbolcu artık yetişmesi zor demişti. Sizin görüşleriniz nedir diye sormuş Ercan abi.
1: Bir dönem olarak bakıyorum. Futbolun yıldızlara ihtiyacı var. Futbolun içindeki şifre bu. Yıldızlar, ikonlar olmazsa futbolda seyredilme oranları düşer. Bu yüzden bu bir yere kadar. O yıldızlara tekrar sıkı sıkıya sarılacak anlayışlar mutlaka var olacaktır. Benim görüşüm o.
0: Yıldızlarla futbol güzel. Yani iyi futbolcularla tabii. güzel, iyi oynayanlarla güzel, yıldızlarla güzel. Şimdi gerçekten şunu da söyleyelim. Yani teknik direktörler, evet, yeni jenerasyon teknik direktörler, onun tartışmasını yaptık birkaç program önce. Bayağı ciddi konuştuk o konularla da alakalı. Hatta yeni jenerasyon genç teknik direktörler neden başarısız oluyor sorusunu yöneltmiştim, biliyorsunuz. Hatırlarsınız Ercan abi, siz de dinleyenlerimiz de hatırlarlar. Başarısızlar ya, bir iki tanesi hariç başarısızlar. Baktığınızda bu kadar taktik, bu kadar işte takım disiplini, işte yıldızlara sen takım disiplini bir yere kadar verebilirsin. O yıldız alacak götürecek, maçı çevirecek senin için. Maçı çevirecek. Ona ya göre zaten sen
1: Messi'ye ne diyeceksin mesela?
0: O zaten yapıyor Ercan abi.
1: Ya ne diyeceksin ki Messi'ye baştan önce? Ne diyeceksin?
0: Messi'ye koş mu diyeceksin Ercan abi?
1: Diyebilir adam mı kovala diyeceksin?
0: Evet ya, diyebilir misin? Yani sen o Messi'ye ilk başlarda belki diyebilirsin. İlk başlarda zaten antrenörleri öyle yetiştirmiştir.
1: Tabii.
0: Ama yani o maçı, işte oyun görüşünü gördükten sonra sen ne diyebilirsin ki ona? O zaten gerekli yerlere atıyor, gerekli koşuyu yapıyor. Sadece bana atın diyor. Bana oraya atın diyor. Yani sadece dediği bu. Bana şu noktaya topu atın.
1: Tabii, böyle oyuncular zaten çok az yetişiyorlar. Ya da toprağı bulsun. Maradona'ya ne diyeceksin? Biraz topu kovala, işte rakibin yanında mı oyna diyecektin ona. O zaten gereken işlemleri yapıyor Maradona. Ne diyeceksin ki? Kimse de bir şey demedi zaten.
0: Diyemezler.
1: Ne diyecekler?
0: Kim ne diyecek ona? Yani Maradona'ya birileri laf, ama şimdi eğri oturalım da doğru konuşalım Ercan abi. Şimdi baktığınızda Maradona'nın kadrosunda da Arjantin'de çok önemli oyuncular vardı.
1: Evet, Valdano'dan itibaren başlayabiliriz.
0: Yani çevresi de çok önemliydi. Tabii, forvetleri tabii. de çok önemliydi. Yani gerçekten evet, onun ayarında değillerdi ama bir alt kademe onlar da yıldızdı.
1: Ya şimdiki Arjantin'le o zamanki Arjantin, onlar da yıldızlar topluluğuydu.
0: Büyük yıldızlar topluluğuydu. Yani şimdi baktığınızda Maradona'nın da öyle bir şansı vardı. Maradona hem oynuyordu hem oynatıyordu.
1: Tabii.
0: Messi de şimdi ne diyoruz? Messi'nin çetesi var diyoruz. Evet, çok önemli oyuncular Arjantin milli takım oyuncuları şu andakilerde. Ama ya yani Maradona'nın milli takımı çok daha farklıydı.
1: Daha önemliydi tabii.
0: çok daha farklı oyuncular ve özel oyunculardı. Yani onu da atlamadan geçmek istemedim. Yani bu konuştuğumuzda işte Brezilya'yı konuşuyoruz. Şu andaki Brezilya milli takımıyla geçmişteki Ronaldo'nun Brezilya, fenomen Ronaldo'nun milli takımı bambaşka. Bambaşka.

0: Ya şimdi öyle bir takım diyorsun ki Rivaldo, Ronaldinho, daha önceki dönemde o
1: Kafular.
0: takıma yetişmiş Romario, Cafu. Şimdi var mı böyle bir şey Brezilya'da?
1: Tafarel.
0: Brezilya'da böyle bir şey var mı şu anda? Yok. Yıldızlar topluluğu mu?
1: Son bir dedikoduyla artık yavaş yavaş programı da sonlandırmak istiyorum Ercan abi. Sormak istiyorum. Dünya futbolunda yeni bir dedikodu var. Dünya Kupası'nda Vini'nin alındığı uzaylılar tarafından yerine başka bir
0: Ha, dün de konuştuk bu konuyu. Evet,
1: başka
0: enteresan.
1: bir vatandaşın mı diyeyim artık, başka bir canlının mı diyeyim, onun konulduğu Vini'ye aslında benzeyen ama benzemeyen bir yeni bir futbolcu konulduğu konuşuluyor.
0: Aa,
1: Ne dersiniz Ercan abi?
0: şöyle ben hemen diyeceğimi söyleyeyim. Bilgi sahibiyim çünkü bu konuda. Estetik operasyon geçirdi.
1: Yüzüne geçirdi ama bacakları mesela geçirdi mi?
0: O bilemeyeceğim ama bir estetik operasyondan geçti.
1: Çene bir
0: Çünkü
1: çıktı biliyorsunuz. Daha
0: tabii.
1: erkeksi bir sakal bırakmaya başladı. Yüze
0: Evet.
1: sahip oldu. Vücudu da biraz şişti. Yani artık ondan bence eski suretini beklemek biraz hayalcilik olur diye düşünüyorum. Ne
0: Hep beraber
1: dersiniz?
0: göreceğiz.
1: Hep beraber göreceğiz diyelim. Ve eklemek istediğin son bir cümle var mı Ercan abi?
0: Herkes kendine iyi baksın. İyi akşamlar.
1: Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Yine çok keyifli bir yayın oldu. Son bölümü özellikle çok keyifliydi. Umarım yarın yayında Mehmet olacak benim yerime. Ercan abi eşlik edecek. Umarım yarın milli takımımız bu karanlık günleri, Türk futbolundaki karanlık günleri bir nebze olsun azaltır. Vedat Parlak'a çok teşekkürler. Yücel abi öncesinde çalışıyordu. Ona da çok teşekkürler. Veda vakti geldi. Ben Ahmet Özölçer. Herkese mutlu akşamlar.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Tarafsız ve her kesimden en az bir kişinin olmasından dolayı hepsini bir arada dinlemek büyük keyif.
5: Arabamı satmıştım, yeni araba aldım. Alır almaz daha kapıyı açmadan ilk işim Radyo Spor'un tekrar uygulamasını indirmek oldu. Anlamadan bir bağımlılık yapıyorum.
6: Sizi dinlerken sanki kendimi terapide hissediyorum. Ruhumu rahatlatıyorsunuz.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo Spor.
7: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 2 Ekim 2026 Cuma günündeyiz. Saatlerimiz de 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Her geçen gün yeni gelişmeler oluyor Türk futbolunda. Dün de özellikle akşam saatlerinden itibaren gündem yine bir anda değişti. Bugün o gündemi konuşacağız ama önce ben yine şeyi bozmayayım, rutini bozmayayım, maçlarla gündemi özetlemeye başlayayım. Dün

Uluslar Ligi'nde karşılaşmalar vardı. A Ligi'nde ikinci grupta Almanya Sırbistan'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı. Klopp yönetimindeki ilk galibiyet geldi. Almanya'dan Bischoff ve Wirtz golleri atan isimler oldular. Grubun diğer maçında Yunanistan'da Hollanda 2-2 berabere kaldı. Yunanistan ilk yarıda 2-0'a geçti. Ama ikinci yarıda Hollanda'nın Van Dijk ve 89'a Reinders'te gelen golleriyle birlikte taraflar sahadan birer puanla ayrıldılar. Dördüncü grupta Ronaldo'nun yokluğunda Portekiz Danimarka'yı da mağlup etmeyi başardı deplasmanda. 4-2'lik galibiyet geldi. Norveç'i 2-1 yenmişlerdi. Galler önünde de 1-0'lık galibiyet vardı. Jesus dönemi 3-3 ile başladı. Ronaldo yerine oynayan Ramos ilk golde asisti yaptı. İkinci golü kendi attı. Bir gol bir asiste karşılaşmayı tamamladı. 81 dakikada sahada kaldı. Ronaldo konusunda da Jesus'un açıklamaları dün maç önü maç sonu, onlara da eğer vaktimiz olursa bakarız program içerisinde. Gruptaki diğer maçta da Galler ilk galibiyetini aldı Norveç önünde 2-1'lik skorla. Norveç aslında öne geçti 11'de, fakat 38'de Daniel James'in golü 1-1. 46'da Norveç kırmızı kart gördü, 10 kişi kaldı ve 48'de Nico Williams'ın golüyle Galler mücadeleyi kazanmayı başardı. B Ligi 3. grupta İrlanda 2 Avusturya 2. Troy Parrott'ın golü gerçekten görülmeye değer. İsrail 0, Kosova 0. D Ligi'nde Malta 1, Cebel Tarık 1 ve Azerbaycan 0, Liechtenstein 0 karşılaşmaları oldu. Dün hazırlık maçında da Trabzonspor'la kardeş kulübü Drogheda United karşı karşıya geldiler. Böyle maça ben bir yarısında açtım. Trabzon hücum ediyor zannediyordum formaya bakınca, ama meğer Drogheda United'mış, biliyorsunuz aynı renkteler. A yıldız var ve dostluk maçında ilk kez karşı karşıya geldi bu iki takım. Drogheda'nın 1-0'lık galibiyeti vardı karşılaşmada. Maçın son bölümünde İrlanda temsilcisi golünü attı ve maçı kazanmayı başardı. Bugün Uluslar Ligi'nde milli takımımız A Ligi'nde 1. grupta 3. maçına çıkacak. Belçika deplasmanındayız. Dün kafile gitti ve akşamda basın toplantısında Vincenzo Montella ve Arda Güler basın karşısına çıktılar. Açıklamalarda bulundular. Onlardan milli takımın muhtemel 11'inden, son gelişmelerden, Belçika tarafındaki gelişmelerden de bahsedeceğiz. Gruptaki diğer maçta da yine 21.45'te Fransa ile İtalya karşı karşıya gelecek. B ve C liginde de karşılaşmalar var. Hazırlık maçı olarak da bugün Galatasaray Pendik Spor'la kozlarını paylaşacak. Onu da aktarmış olayım ve geçeyim basketbola. Basketbolda Euroleague'de 3. hafta dün 4 maçla birlikte başladı. Temsilcimiz Anadolu Efes Kızılyıldız deplasmanında 77-72 kaybetti. 3 maç sonunda ikinci yenilgisi oldu Anadolu Efes'in. Tabii yenilgiden de öte, Mike James takımın yıldız oyuncusu aşil tendonu bölgesinden bir sakatlık yaşadı. Nihai durumu bugün içerisinde yapılacak tetkiklerden sonra belli olacakmış ve ona göre de bir tedavi programı uygulanacak, ama koptuysa sezon gitti Mike James ve Efes adına. O haber bayağı kötü olur. Bakalım gün içerisinde onunla ilgili gelişmeyi öğreneceğiz. Günün diğer maçlarında Apoel Tel Aviv 102, Real Madrid 98, Virtus Bologna son şampiyon Olympiakos'u son saniye üçlüğüyle 96-94 mağlup etmeyi başardı ve Paris Basket 82, Zalgiris 78 günün diğer sonucu. Bugün de 6 maç var. Saat 20'de Beşiktaş Barcelona'yı konuk edecek. Fenerbahçe tarifinde 20.45'te Dubai ile kendi evinde karşı karşıya gelecek. Takımlarımıza da başarılar dileyelim ve geçelim asıl bugün konuşacağımız gündemdeki konuya. Dün akşam saatlerinde Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındılar. Yasin Kol, az önce bahsettiğim Trabzonspor Drogheda maçında görevliydi. Maç bittikten sonra apar topar gözaltına alınmış kendisi. Kendisiyle ilgili raporda şu ifadeler yer

almış. Hesapçı olarak tabir edilen bilişim suçlarıyla ilgili para transferlerinin olduğu görülmüş. Miktar itibariyle ve paralarının geliş gidiş yönü itibariyle de şahsın yasa dışı bahis oynadığı hususunda kanaatin hasıl olduğu ifadesi var tutanakta. Böyle çok ciddi bir iddia var Yasin Kolla alakalı olarak. Diğer yardımcı hakem yok, Tazer Elen için de benzer bir şey söz konusu. Evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları da yine yöneltilmiş bu iki isme. Onu konuşacağız. Yine Ferhat Gündoğdu'nun, MHK Başkanı'nın dün itibariyle ifadesine başlandığı bildirildi. Ve kendisine ait de uzun bir ses kaydı yine bu gazeteciler tarafından paylaşıldı. O ses kaydında FIFA yardımcı hakem Kerem Ersoy'la konuştuğunu anlıyoruz. Ferhat Gündoğdu'ya yakın bir noktadan o ses kaydı yapılmış gibi. Onun sesi net geliyor. Kerem Ersoy biraz uzakta gözüküyor. O anlaşılıyor. Ve tabii içerik olarak da Kerem Ersoy'a söylediği sözler Ferhat Gündoğdu'nun çok çok tartışmalı. Kerem Ersoy da ne olduğunu pek anlamıyor konuşma boyunca. Karıştırıyor olabilir misiniz diyor. Hayır diyor Ferhat Gündoğdu. Enteresan bir diyalog. O dün paylaşıldı. Ve işte bunun gibi gelişmeler her gün artık herhalde basına bir şeyler yansıyacak bu şeyde, soruşturma kapsamında. Biz de konuşmaya devam edeceğiz. Bugün tabii daha çok milli takım konuşma planımız vardı ama işte hayat, sen planlar yaparken başına gelenler, bu konuları ağırlıklı olarak konuşacağız. Diyelim 7.09 saatlerimiz, şarkı ve reklam aramızı verelim. Aradan sonra da değerlendirmelere başlayalım.

0: Reklam.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Esport Plus'la Der Klassiker'e gitmeye hazır mısın? Bayern Münih Borussia Dortmund maçını tribünde izleme fırsatı seni bekliyor. Esportplus.com'daki kampanya sayfasına gir, yarışmaya katıl. Münih'e gidecek 4 Esport Plus üyesinden biri olma şansını yakala. Umran Oto
2: Ekspertiz. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.14 saatlerimiz. Şimdi gelişmeleri değerlendirmeye başlıyoruz. Aykut abiyle birlikteyiz. Aykut abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın Mert. Dinleyenlerimize de günaydın diyelim. Çok da hoş gelmedim, onu da söyleyeyim.
0: Biliyorum.
1: Ama bir taraftan da aslında bunun da yapılması gerekiyor. O yüzden bekleyeceğiz. Yani süreç biraz uzayacak gibi duruyor. Ama sonrasında artık temiz eller mi deriz? Temiz hakemler mi deriz? Temiz adamlar mı deriz? Öyle bir operasyon yapılacak ki öyle görünüyor. Başladı zaten. Birazdan daha detaylı konuşuruz. Ama yani burada bir tane şeye sadece üzülüyorum. O da ne biliyor musun? 2025'ten itibaren değil mi? Zaten bir başvuru var. Bu başvuru karşılığında işte savcının yürüttüğü bir operasyon var. Arka tarafta delilleri topladılar ve şu anda da düğmeye bastılar. Keşke şu sezon başlamadan önce, yani hakikaten temiz temiz, kirli kirli ayıklayıp şöyle yeni sezona doğru düzgün bir hakem camiası mı diyelim, ya da kim ilgiliyse futbolun içindeki hangi paydaşlar pisliğe bulaşmışsa bunların temizlenip yeni sezona öyle başlasaydık. Çünkü belli ki bundan sonraki süreci çok etkileyecek bu.
0: Evet. Şu an liglerin işte durdurulması mı, ertelenmesi mi bile konuşuluyor. Şimdi Yasin Kol dün itibariyle gözaltına alındı. Adam daha yeni Trabzonspor Drogheda maçını, hazırlık maçını yönetiyor. Trabzon'daki maçı ve maç bittikten sonra gözaltına alınıyor. Yasin Kol bu sezon işte kaç maç? 4 maçta görev almış. Geçen yıl 4 derbide başta olmak üzere, ki sadece tabii derbiler de değil, Süper Lig'de önemli karşılaşmalarda düdük çalmış bir hakem. Galatasaray Fenerbahçe maçı yönetmiş, Fenerbahçe Beşiktaş yönetmiş, Fenerbahçe Galatasaray, Galatasaray Beşiktaş ve sayısız
1: 8 tane büyük maç yönetmiş geçen sene. Yani bakarsan Yasin Kol eşittir Collina gibi bir şey. Hı hı. Bu federasyon ve MHK nezdinde. Ama yani kaç kere burada konuştum ben hatırlamıyorum. Kaç kere burada altını çizerek anlattık. İşte bakın, Dünya Kupası'na hakem gitmeme sebeplerinden biri budur. Çünkü FIFA kokartı takamıyorsun hakeme. Bütün şeylerini geçtim. Şu anda soruşturulan nokta biliyorsun bambaşka şey.

0: Yani hakkında 3 tane değişik suçlama var. İşte bunlardan bir tanesi bahis falan da var, değil mi?
1: Tabii yasa dışı bahis.
0: Yasa dışı bahis var bir de.
1: Hı.
0: Yani görevi kötüye kullanma var, doğru mu?
1: Hı.
0: Mesela görevi kötüye kullanma zaten başlı başına bir hakem için en büyük şey. Yasa dışı bahis diyorsun, o başka bir şey. Bir madde daha var.
1: Evrakta sahteci diye suçuna iştirak gibi bir madde var.
0: Evrakta sahtecilik, o başlı başına yani ne bu? Kalpazanlık. Evrakta sahtecilik suçuna iştirak şöyle olabilir. Onun hakkında düzenlenen bir evrakta acaba müdahil mi oldu? Onları bilmiyoruz. Onları savcılık zaten olay netleştiği zaman eğer suçlu bulunursa zaten açıklayacak. Doğru mu?
1: Hı.
0: Ama bunlar çok ağır ithamlar. Ya da bunlar normal şeyler değil. Yani düşünsene, sen bu federasyonun göz bebeğisin. Seni MHK başkanı falan çıkıp savunmuyor. Seni federasyon başkanı savunuyor. Ve o kadar yorumcusundan tut da kim diyebiliyorsa futbolla alakalı insanın eleştirdiği ya da böyle maddi hataları net net yönettiği bir karşılaşmadan sonra ortaya koyduğu, en basitinden iki takımın da memnun olmadığı, yönettiği maçlarda iki tarafında çok aleni hatalar yapıldığını düşündüğü karşılaşmalarda bile tam puan alabilen, tam puana yakın puan alabilen, işte arkasındaki gözlemciden tut da o maçla alakalı fikir beyan eden ya da yetkili mercilerin hepsinin beğendiği bir hakemden bahsediyoruz. E şimdi ben soruyorum herkese, daha erken, saat şu anda 7:20 geçiyor. Bir saat sonra falan bunu bir daha tekrarlarım. Çünkü daha kalabalık bir kitle de bizi dinliyor olacak, değil mi? İnsanlar şimdi yeni yeni uyandı, işlerine gidiyorlar. İstanbul özelinde söyleyeyim, iyi de bir yağmur var.
1: Doğru.
0: O yüzden bunu birkaç kere daha tekrarlayalım. Neden konuşmadınız? Hani bazen eleştiriyorlar ya bizi, ya bu konuyu niye konuşmuyorsunuz? Halbuki 3 saatlik bir yayın ya, bazen konuşuyoruz. Dinleyenlerimiz o dakika duymamış oluyor. Ama şimdi bugün benim ne Uluslar Ligi'nde Türkiye konuşasım var. Zaten orada da biliyorsun çok konuşacağımız şey olumlu anlamda yok. Ama şu anda maçı falan konuşacak bir halde değiliz ki. Ben sana şimdi soruyorum. Allah'tan 4 maçın olduğu 3 haftalık bir araya girildi. Bunun şimdi normal bir milli takım arası olduğunu düşün. Böyle 8-9 günde biten, hani 2 maç oynadığımız haftalar var ya. Biz hakem çıkartabilecek miydik sence maçlara? Ya da çıkan hakem nasıl yönetecekti o maçı?
1: Gelecek
0: Acaba
1: hafta nasıl yönetecek?
0: gelecek hafta nasıl yönetecek? Yani durum şu anda futbol konuşabileceğimiz bir ortamın ötesinde. Herkes isyanda. Hakem konusunda zaten mutlu olan yoktu. Şu anda takımlarımız da haklı olarak diyor ki, bu hakemler yönetti bu maçları. Neye etki ettiler, neye etmediler biz bunları bilmiyoruz. Herkes bir hak arayışında şu anda. O yüzden tablo vahim. Dünkü o ses kaydını ben de baştan sona dinledim. O daha da vahim. Orada zaten mobbingi falan anlıyorsun, değil mi? Şeyi anlıyorsun zaten. İşte eziyet. Türkçedeki bizim literatürde hukuktaki
1: Karşılığı,
0: karşılığı
1: evet.
0: eziyet. Onu zaten görüyorsun da ya da duyuyorsun da orada birkaç tane cümlesi var. Yani bunlar yenilir yutulur şeyler değil. Başında bulunduğu kurumun bile umrunda olmadığı, sanki devlet tarafından oraya atanmış bir kişi olduğu, benim aslında MHK ile falan bir alakam yok, çok da umurumda değil, bunu daha da argo ve farklı cümlelerle kullanıyor. Zaten herkes 3 aşağı 5 yukarı bir parçasını bile olsa duymuştur. Yani inanılır gibi değil. Sadece oradaki iki tane cümle benim için yeterli. Başka bir şey, mesela konuşmama ya da bir şey yapmama gerek yok. Sanki Merkez Hakem Kurulu, ya böyle devlet tarafından atandım ben gibi bir cümle var orada.
1: Devlet görevi yapıyorum diyor.
0: Devlet görevi yapıyorum diye bir cümle var. bana bunun mesela devlet görevi tarafını bir açıklasın, nasıl açıklayacak merak ediyorum ben de. Sayın Savcı da muhtemelen bunu soracaktır zaten. Sormuştur da şimdiye kadar.
1: Evet, dün başlanmış ifadesine.
0: Yani çok enteresan bir ses kaydı. E şimdi bu medyaya servis edilen ya da sosyal medyada olan bu ses kaydı sence devlette yok mu? Her şey var. Yani ilk gözaltı kararı alındığında sabah erken saatlerde biliyorsun. 8:20 geçe falan açıklama geldi. O gün zaten oradaki maddeleri okuduğun zaman, şimdi biz de son 2 yıldır özellikle bu bahisle alakalı operasyonlar başladığı andan itibaren bildiğim bir avukat gibi şeyleri araştırarak işte hangi şey ne olabilir, hangisinde ne yapılabilir. Ya resmi evrakta sahtecilik sevgili Mert, belki diğer şeyleri zaten artık insanlar aşina biliyor. İşte bahis oynarsa ne olur, TFF yönetmeliğine göre ne gibi cezalar alır, İşte bu işin yasa dışı tarafı varsa o zaman zaten devlet ve savcılık devreye giriyor. Diyor ki bir suç varsa o zaman ben bakarım. Yoksa sen talimatnamene göre bir bilgilendirme yap. Ama ben burada daha enteresan şeyler olduğunu da düşünüyorum. Yani burada belli ki böyle mi oldu? Ben de o zaman bunları servis edeyim durumu var. Mesela Ferhat Gündoğdu ve 6 tane MHK üyesi gözaltına alındıktan bir gün sonra Türkiye Futbol Federasyonu elinde tuttuğu, daha önce açıklamadığı yöneticiler, değil mi? Ve yetkililerin bahisle alakalı durumunu açıkladı. 400 küsür kişi. Niye? Bunu hiç düşünüyor muyuz mesela? Neden açıkladı? Ve bundan benim anladığım kadarıyla, o da yine çok konuşuldu, haber olduğu için söylüyorum, yanlış bir şey söylüyorsam da dinleyenlerimiz de biliyordur, belki vakıftır, düzeltsinler. Başsavcılığında bu paylaşımdan haberi yokmuş önceden. Hatta bir şey yapacaksanız bizimle birlikte yapın. Çünkü bir şeyler ortadan kaldırılmasın, bunun üstü kapatılmasın, bu işe bulaşmış ya da suçlu olabilecek birileri varsa da bunlar kaçmasın. Savcılığın Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdiği bir dilekçe konuşuluyor. Ve o açıklamayla alakalı savcılığın haberi olmadığı söyleniyor. Bu daha da vahim değil mi? Savcılığın başlattığı bir operasyonun ertesi gününde Türkiye futbolunda birçok takımın işte başkandır, yöneticidir, bunlarla alakalı, madem varsa, bunları elinizdeyse, ya biz bir yıldır zaten bu işi temizlemeye uğraşıyoruz. Bir yıldır hakemlerle başladınız, oyuncularla devam ettiniz. Doğru mu? Sonra bir takım yöneticileri açıkladınız. Bunları neden açıklamadınız kardeşim? Biz bir şeyi temizlemeye uğraşacaksak, biz bir şeyle mücadele edeceksek, bunu bir kere de kökten silmek, kökten değiştirmek gerekmiyor mu? Çoğu zaten benzer şeyler. İşte ben başkanların, yöneticilerin açıklamalarını okuyorum. Konuyla alakalı neden böyle bir şey yaptıkları, yaptıkları şeylerin ne olduğu kendileri açıklıyor zaten. Neden şu anda bu olayı tamamen tekte bitirip kapatmak varken biz peyderpey bir şey olduğunda hemen bir daha başka bir şeyle karşımıza geliyorsunuz? Ben burada şöyle düşünüyorum. Sizin amacınız o zaman buraları temizlemek değil. Elinizde tuttuğunuz şeylerle, aman bana dokunursanız ben de bunları böyle yaparım. Ben öyle yorumluyorum bunu. Bu ülke futbolu sizin elinizde tuttuğunuz şeylerle sürekli böyle futbol dışı olaylarla konuşulmak zorunda mı ya? Ondan sonra Montella beyefendiyi biz eleştiremiyoruz, değil mi? Geldiğinden beri benim kadar savunan var mı Montella'yı? Buradaki yayınlarımızda dinleyenler bilir. Destek olalım. Fena bir hoca değil. İşte bakın, milli takıma bir kimlik kazandırmaya başladı. Daha önce kaos futbolu oynuyorduk. Şimdi santraforsuz ama en azından bir şey deniyor. Bazen sonuçta alıyoruz. Destek olalım dedik. Ama Montella efendi, o bir Dünya Kupası süreci var ki, Dünya Kupası'na bizi götürerek zaten bence misyonunu tamamladığını düşündü kendisi de. Ama başında böyle bir zihniyetin olduğu, bir tane mentor niye yok diye burada haftalarca yayın yaptık ya Dünya Kupası'nda. Bu kadar büyük heveslerle 24 yıl sonra gittiğimiz Dünya Kupası'nda 6 günde elenmek nasiple girmediğiyle açıklanabilir mi? Böyle açıklamalar yaptı adam bize ya. İtalya maçından sonraki açıklamaları daha da fecaat. Yani her gün geçtikçe bize daha da uyum sağladı. Her gün geçtikçe bahaneleri önceden ayarlayıp maç bittikten sonra bize saçma sapan anlatmaya başladı. Başında böyle elinde defterle zamanında bana böyle yapılmıştı, şimdi bunlara böyle yapacağım diyen biri varsa sen de ona uyarsın. Saha içini konuşamayız. Enes Ünal'ı fiziksel yeterliliği olmadığı için milli takıma almamışlar. Böyle açıklaması var. 6 kişi gitmiş, farklı farklı kişiler gitmiş, seyretmişler. Hepsini çıkar hocam şeyden. Ekibindeyse bunlar, o yollayıp seyrettirdiğin adamlar hepsini çıkar. Enes Ünal'ı ben 2 haftada, 3 haftada bir anlatıyorum zaten Hetafe'de. Hangi fiziksel yeterliliği acaba bizim takımımızda şu anda mevcut bulunan oyuncudan daha aşağıda? Yani daldan dala atlıyorum ama bizim çocukları mental anlamda başta hocası olmak üzere kendimiz bu hale getirdik. Biz derken yönetenlerden bahsediyorum, halktan bahsetmiyorum. Biz tarihin en iyi jenerasyonlarından birini tamamen spekülatif, manipülatif bir duruma soktuk. Hocamıza sağ olsun o kadar güzel uyum sağlamış ki, buradaki düzeni de o kadar iyi anlamış ki, her seferinde ya bir adım ileri gidecekken daha da geriye gidiyor. Mentor dedik ya, bu takımın psikolojik danışmana ihtiyacı var. İşler kötü gittiğinde toparlayamıyoruz. Ya İtalya maçı, gözünü seveyim, bu İtalya milli takımını biz yıllardır İtalya Serie A yayınlıyoruz. Ben yıllardır anlatıyorum. İtalya milli takımı kağıt üzerinde yok 800 milyon euroymuş da şöyleymiş de böyleymiş de. Onlar Serie A'da, Inter'de, şurada burada oynadıkları için o rakamlar falan eğer değerse burada konuştuğumuz şey, hangi para oynuyorsa sahada, o zaman Fransa milli takımı da 2 milyar euroya yakın değeri var değil mi? Niye 1-0 kaybettikten sonra çıkıp demedin? Fransa normalde 2 milyar euroluk takım, bize 6-7 tane atması gerekirdi. 1-0 iyi sonuçtur bizim deseydin ya o zaman sevgili Montella. Esposito kardeşler, nedir Allah'ın seversen bana bir söyle, İtalya Serie A'dan bana 10 tane santrafor say desem sayar mısın Esposito'yu Mert? Bir Bastoni var herkesin tanıdığı, bir Tonali var. Frattesi'ler falan Inter'de oynayamayıp Lazio'ya giden adamlar, kiralık giden. Fagioli, al bakalım hangi büyük takımımız alır orta sahaya? Esposito kardeşler, Raspadori hep böyle büyük yıldız olsun diye beklendi, bir türlü olamadı. Ne var yani o İtalya milli takımında? Kalecisi Donnarumma. Donnarumma, Bastoni, Tonali. Ben sana söyleyeyim, 3 tane iskeletten adam vardı o takımda. Çıkıp hocam bize öyle bir anlatıyor ki, biz zaten bu takımları, bu oyuncuları hiç bilmiyoruz, hiç takip etmiyoruz. Bir tek kendisi İtalya'yı biliyor. İtalyan ya. Bir de onu bize göz göre göre anlatıyorlar. İtalya milli takımı bizden daha kötü durumda olan, toparlanmak için bir şeyler arayan, Dünya Kupası'na Bosna Hersek'e elendiği için katılamayan bir takım ya. Bosna Hersek çok mütevazi, çok seviyoruz, çok da iyi bir iş yaptılar. Uluslar Ligi'nde de gayet iyi gidiyorlar. Ama İtalya milli takımı Bosna Hersek'e elenerek katılamadı. Yani piyasa değeri muhabbeti yapılacaksa, en iyi kadrosuyla, işte 1 milyar euronun üzerinde kadrosuyla, işte 50 milyon euroluk Bosna Hersek'e elenerek katılamadı. Öyle bir değer şeyi yapıyorsa hocamız. Ama bunlar hep bahane. Ne yaptı bize İtalya? Öyle bir kapandı ki, kompakt mücadele ettiler, çok bastılar, çok koştular. Biz de sağ olsun hocam işte bazı takımlara yaranabilmek için daha önce oynatmadığı, formdayken oynatmadığı oyuncuları alıp hepsini birden koydu. Buyurun ortada tablo. Yarım saatte havlu attın. Ki daha fecaat bir sonuç da olabilirdi. Ondan sonra bu takım kırılıyor işte. Bu takımın mentora ihtiyacı var dediğimizde bize dalga geçtiler. Bu takımın mentoru benim dedi Sayın Başkan. Neredesin Sayın Başkan? Mentor tribünler kendisine tepki göstermeye başladığında maçı bırakıp gider mi? Sen Türkiye Futbol Federasyonu başkanısın. Maç bitmeden maçtan ayrılır mısın? Mentordun sen, daha ilk sen terk ediyorsun. Ondan sonra gelelim biz burada futbol konuşalım. Hakeminden tut da yöneticisine kadar. Sahadaki futbol, ya futbolcular kurnaz insanlardır arkadaşlar. Futbolcular, yani o sahada 90 dakika koşacaksın ve her geldiğinde doğru şeyleri yapmaya uğraşacaksın. Bunlar çocuk daha ya. Etrafınıza bakın, ailenizde 18 ile 32 33 yaş arasındaki insanlar, daha insanlar şey gözüyle bakar onlara ya. Ya hata yapabilir, olur. Böyle bakın, bu adamlar ortalama 3-4 milyon euro para kazanan insanlar. Tabii ki kazansınlar, haklarıdır. Ama bu insanların siz belli takım şeyleri, bir takım şeyleri düşünemediğini ya da algılayamadığını mı zannediyorsunuz? Futbolcu dediğin kurnazdır ya. Kan kokusunu aldığı anda oraları hemen terk eder. Ya da yanan bir yangına bir odun da onlar atar. Sen hoca olarak, yönetim olarak onlara bir koz verirsen, onlar bu kozu o kadar iyi kullanırlar ki, ne teknik adam kalır, ne başkan kalır. Bu ama milli takım ya. Milli takımı kulüp takımlarını mutlu etmek için, kulüp takımlarına yaranmak için bir şeye dönüştürdü Montella. Önceden bunu yapmıyordu. Ne diyorduk önceden? Ya Samet'i niye alıyor? Daha kendi takımında oynamıyor. Şimdi yine alıyor. Alıyor, oynatmasa da alıyor, tutuyor yanında. İlhan'ı aldı, niye oynatmıyor diyoruz. Orkun kendisi söylüyor, sakat çıkamıyor antrenmana. Bir tane antrenmana çıkıyor. Beşiktaş'la iki maç zaten iğneyle oynadı. Orkun Salih'i birlikte oynatacağım diye. Çünkü daha önce oynatmadı ya. İddialı olduğumuz zaman da oynatmadı ya. Bunun şeyini yaşıyor. Bari ben bu maçta oynatayım da en azından bir camiayı mutlu edeyim. Ya kardeşim, sen bir camiayı mutlu etmek için o anda oynaması gereken adamlar varken gidip illa bunları oynatayım diyemezsin ya. Çok oynatmak istiyorsan savunmada zaten problem var. Emirhan şu anda çağırdığın oyuncular içinde İlhan Fakılı ile birlikte en formda adam. Niye oynatmıyorsun ya? Çocuğu çağırdınız. Tamam, U21'in ihtiyacı vardı, Ukrayna maçına gönderdiniz. Çağırsana geriye. Sol tarafın aksıyor işte. Sol tarafta kimi koysan olmuyor. Hala Kerem'den medet umuyoruz ikinci yarıda. Koy çocuğu oynasın ya. Dört tane yiyeceksen bari İlhan Fakılı ile yiyeyim. Çocuk da milli takıma çıksın. Ben de bir İlhan Fakılı'yı seyredeyim ya. Adam Esposito kardeşleri koydu. Biri 21 yaşında, biri 24 yaşında. Seni bunlarla yendi. Ben de İlhan Fakılı'yı oynatayım. Daha ne yapacak bu adam mesela? Zaten almışsın milli takıma. Demek ki Alman da sadece sırf bu insanları mutlu edeyim. Bakın biz de seyrediyoruz. Çok da maç seyrettiği için ben kendisini biliyorsun överek şey yapardım. Burada hep konuşurdum. Gidiyor maçları izliyor falan ama boş izliyormuş demek. Yanındaki ekibi, demek ki bunlar futboldan falan, yani performansa göre bir iş yapmıyorlarmış. Bunu net anladım ben artık. İsim olarak çağırıyor. Çağır beni de. Tamam, geleyim ben o kampı yaşayayım. Milli takım şeyini öğreneyim. Şunu demiyorum. Adamı çağırdın. 90 dakika oynasın, şey yap. Ya al kardeşim 10-15 dakika bu adam da o şeyi yaşasın. 3-1 yaptın değil mi? Bir hareket geldi. Tam şey yapacaksın. 4-1 oldu. Ondan sonra koyarsın takıma, dersin ki buyurun şu maçta da bir yarım saat sen oyna bakayım ya. Şu milli formaya biraz alış. Nasıl bir duygunmuş bir gör. Tribünler Arda'yı alkışlarken geri kalan bütün oyuncuları protesto etmedi mi o gün? 4-1'in sonlarında Arda bir şeyler yapmaya uğraşıyor. Barış işte biraz kıpırdadı. De başka bir şey var mı Allah'ın seversen ya? O maçta alsan İlhan'ı mesela son yarım saat, o soldan bir şeyler yapsa çocuk, o da alkışlanırdı, ben sana söyleyeyim. Bursa'da oynuyorsun maçı, Kocaeli'de oynuyorsun maçı. Bunlar futbolu bilen şehirler. Bunlar iyiye iyi, kötüye kötü derler. Ama sen federasyon başkanı olarak daha kendin maç bitmeden orayı terk ediyorsan, hani sen mentoruydun bu takımın? Arizona'da niye terk etmediniz? Gittiniz 20 gün kampta kaldınız. Ne işin var senin Arizona'da kampta? Başka bir tane futbol kulübünün başkanı gidip ziyaret etmiştir en fazla. Selam vermiştir. Bir saat belki yemek yemiştir. Sonra takımdan uzaklaşmıştır orada. Biz ne yaptık? Her gün federasyon başkanı ve yanındaki işte kim varsa ona yakın gazeteciden tut da yönetici vesaire, milli takım antrenmanında cirit atıyor hepsi. Fotoğraf veriyorlar, röportaj veriyorlar. Şimdi niye gidiyorsun o zaman tribünden? Ben şimdi Belçika-Türkiye maçıyla alakalı saha içinde ne konuşacağım mesela? Ya da Montella'nın yaptığı herhangi bir şeye, ya bu bize gelen zamanında Hırvatistan'ı yenerek işte Uluslar Ligi vesaire, Kosova'yı eleyerek devam ettiğimiz yolculuğun ne kadar iyi olduğunu mu anlatacağız? Tarihte mi kalacağız hep yani? Çıkmış bana piyasa değeri diyor. Öyle bakarsan o zaman kağıt üzerinde kimse kimseyi yenemesin. Kim daha pahalı kadro kurarsa o kazansın. Öyle mi futbol? Böyle biraz şey bir giriş yaptım ama sevgili Mert, seni de konuşturmadık. Ali de yok, hazır.
1: Peki, bir araya gidelim. 7.39.
0: Arada beni sonra durdur yani.
1: Tamam, devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Türkiye'de sektörün tek ve en büyük promosyon ürünleri fuarı, fuar öncesi Promo Türk Derneği'nin desteklemiş olduğu 38. Promosyon Show İstanbul, 30 Eylül 3 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi 3. Hol'de. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Reklam.

0: 7.42 saatlerimiz. Şimdi birkaç dinleyici mesajı okuyayım. WhatsApp hattımız açık, 0538 052 1487. Muharrem Yaşar en son mesaj kendisinden gelmiş. Aykut Bey o kadar akıcı ve sürükleyici, doğru konuşuyor ki 3-4 saat dinleyebilirim kesintisiz demiş. Sinan Bardak, milli takım hakkında çoğu eleştirinize katılıyorum ama İlhan Fakılı'nın bir cümleden fazla konuşulmasına katılmıyorum. Olayın odağından uzaklaştırıyor diye bir mesaj göndermiş. İlhan'ı al diyorsunuz da demiş, cumartesi maç oynadı, nasıl oynatacak, sakatlanacak, sonra yine kıyamet kopacak diye bir mesaj göndermiş. Sonuna kadar katılıyorum adamsın diye bir dinleyicimiz yazmış, ismi yok. Erdem Özkan, Türk futbolunun en büyük problemi olan abicilik, liyakate göre değil de hiyerarşiye göre forma giyme meselelerini yabancı bir hocanın en katı yerli hocadan daha fazla uygulaması inanılmaz gerçekten demiş. Türk futbolu çöküyor diye diye dilimizde tüy bitti ve maalesef o günler geldi. Türk futbolu çökmüştür diye bir mesaj yine dinleyicimiz Arif Bey'den gelmiş. Erdem Emin Küpoğlu, abi ağzına sağlık, içimizdekileri söyledin, Allah razı olsun demiş. Günaydın, harikasınız, en büyük radyo spor diye bir başka mesaj gelmiş. Ali Ekber Uçar, evet Montella gitsin, onun yerine bizi C ligine düşünen ya da Avrupa finallerinde 0 puan çeken Lüksemburg'dan 3-7'den hocalardan biri gelsin diye tersten bir mesaj göndermiş. Barella İtalya'nın en iyi oyuncularından biri, yoktu demiş Hasan Bey, bir de üzerinden İtalya maçındaki oyunu düşündüğümüzde. Enes Ünal da geldiği zaman işte ne demiş, bir katkısı yok, neden çağrılıyor diye birçok eleştiri olmuştu zamanında demiş, ama şu an hani Enes gelmeli deniyor demiş dinleyicimiz. Evet, gelse ve oynasa belki Enes de eleştirecekti ama şu aşamada elimizde santrfor eksikliği varken ve Enes de lige, La Liga'ya iyi başlamışken, fizik olarak hazır olmasa dahi hadi Montella'ya inanalım ama yani 15-20 dakika oynayacak kadar da mı fizik kondisyonu yeterli değil? Hani biz demiyoruz ki 4 maç 90'ar dakika 360 dakika oynasın. Evet, sakatlıktan yeni çıktı ama bu adam Hetafe'de antrenmanlarına çıkıyor şu anda, oturup dinlenmiyor. Bunu milli takımda da yapabilirdi, bu havaya da alışmış olurdu ve bu milli ara 4 maç olduğu için, uzun da bir milli ara, Enes için de, onun takıma adapte olması için de aslında çok uygun bir milli araydı. Uzun zamandır uzak kaldı. Daha ötesi yok. Hani tercih etmedi Montella. Yani şunu deseydi, ben hani tutmuyorum falan dese daha samimi olurdu.
1: Ya belki onu söylese zaten Mert kimse bir şey demez ya.
0: Evet.
1: Biz denedik. Enes benim kriterlerime göre şu anda milli takımda oynayabilecek düzeyde değil dersin, biter. Ama şimdi maç sonundaki açıklamasını lütfen bakın. Biz o gün ertesi günü program yaptık. Ben hepsini çok net şey yaptığım için değinmiyorum bazı şeylere. Enes çok sevdiğimiz bir oyuncu, milli takımı çok seviyor, biz de onu çok seviyoruz. Bak böyle başlıyor cümleye. Ya kardeşim, Enes'in milli takımı sevip sevmediğini mi soruyoruz biz sana? Milli takımı sevmeyen bir tane futbolcu olabilir mi zaten? Böyle başladığın zaman sen zaten belli ki bir takım şeyleri kafanda önceden zaten kurmuşsun, oluşturmuşsun. 5-6 tane arkadaşımız, ben de dahil, gidip farklı farklı zamanlarda seyrettik diyor. Bu sezon itibariyle zaten oynadığı 6-7 tane maç var çocuğun. Seyrettiysen sonra gidip diyorsun ki Türk santrafor yok zaten diyorsun. Biz de sana diyoruz ki yani o 24-25 kişi kaç oyuncu çağırıyorsan, mesela Samet'i neye dayanarak çağırdın da Enes'i neye dayanarak çağırmadın ve neden santraforum yok diyorsun ondan sonra. Söylediğimiz bu. Çağırırsın. Ondan sonra dersin ki bir yarım saat atayım. İşte Fransa maçı gibi maç oynarsın değil mi? Kafa kafaya gidiyordur. Bir hata yaptın, bir tane gol yedin. Son yarım saat artık sana gol lazım. Atarsın içeriye. Ya bu bir değil, iki değil. Kaç tane maçta biz bunu yaşadık. Sonra mesela formsuzdu değil mi? Dünya Kupası sürecinde de devamında da. Mesela Barış Alper Yılmaz. Israrla en önde oynattın onu, oynattın. İtalya maçında biraz kıpırdadı, tamam, ama orada bir santrafor oynasa Barış'ın zaten hem Galatasaray'da hem de milli takımda en iyi oynadığı sağ kanada koyarsın, onu durur. Arda'yı atıyorsun, çocuk orada parıldıyor, bir şeyler yapıyor. Yine alkış alıyor. Elinden geleni sergiliyor ama tek başına oynuyor çocuk ya. Orkun'u daha önce almadığın milli maçlarda, şimdi adam sakat. Sakat adam Beşiktaş'ta son iki maçını da kendi isteğiyle, iğneyle oynadı. Milli takıma çağırıyorsun. Eğer buradaki mesele sakatlıktan döndü falansa, ya sakat adamı aldın milli takıma. Zamanında oynatmadığın için onun günahlarını çıkarmak adına Orkun'u milli takım kadrosundan çıkarmıyorsun. Çocuk bir antrenman yapıyor, atıyorsun Sadi'yle birlikte İtalya'ya karşı sahaya. O 45 dakikada da biliyorsun Orkun belli, adam hazır değil. İstiyor oynamak onunla, ama istemekle olmuyor ki, bir de fiziksel yeterlilik var. Sen gittin şimdi, bak gördün mü, ben Orkun Salih'i oynattım. Sonuç bu diyorsun, ondan sonra da atıyorsun insanların önüne. Fransa maçında çok mu kötüydü İsmail? İtalya'nın yıllardır ne oynadığı belli. İtalya 4-3-3'ü koyar. Hepsi gelen de giden de, teknik adam değişse de ona göre çıkar üçlü orta sahayla. Öndeki üçlü de onlara çok yardımcı. 6 kişi birden kapandılar. Sen ne yaptın? Bir gün antrenman yapmış Orkun. Sezon başından beri tüm maçlarda oynayan Salih'le iki kişiyle onlara direnmeye çalıştın. Sonuç ne oldu? Yarım saatte knockout. Koysana İsmail'i de oraya. 3'e 3 şöyle bir kapat bakalım. Bugüne kadar Montella kaç kere üçlü savunma oynamış da gidip İtalya gibi geleneği olan, tamam belki formda değil ama böyle bir karşılaşmada hiç bugüne kadar birbiriyle oynamamış 3 tane stoperle maça başlıyorsun. Bugüne kadar kaç kere oynattın? Soruyorum sana ya. Eren Elmalı, şimdi oyuncular bazında konuşmak istemiyorum. Mesela herhalde Ferdi ile Eren Elmalı tercihi varsa hocanın önünde, Ferdi'yi tercih eder diye düşünüyoruz değil mi hepimiz? Mesela neyi düşündün de Eren Elmalı ile başladın? Ferdi'nin bir sakatlığı mı vardı? İşte öbür maçta oynadı, bir dinlendireyim mi dedin? Kanat beki olarak Eren daha mı şey yapar dedin? Yani bunları sorduğun zaman da Montella'dan aynı bizim teknik adamlar gibi cevaplar almaya başlıyorsun. Benim eleştirdiğim nokta bu. Bana maçı anlatan, hakemi konuşmayan, ilk geldiği zamanlardaki işleri iyi giderken yaptığı basın toplantılarını hatırlayın. Bir de şimdi yaptığı basın toplantılarına bakın. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Yani var bunlar şeylerde. Montella'nın, atıyorum, Kosova maçından sonraki basın toplantısına bakın. Montella'nın İtalya maçından sonraki basın toplantısına bakın. Dünya Kupası'ndaki basın toplantılarını hatırlayın. Çok bastırdık, şöyle oynadık, böyle oynadık. Nasip değilmiş dedi adam ya. Şimdi bana piyasa değeri diyor. Buna da maçtan önce baktım diyor. Niye bakıyorsun maçtan önce sen takımların piyasa değerine? Bilmiyor musun kim kaç para? Olur da bir şey gelirse başıma maçtan sonra bunu söyleyeyim diye bakıyorsun. Bunun için mi biz sana bu kadar yatırım yapıyoruz, bu kadar para veriyoruz? Tarihin en bütçeli federasyonu bu. 1000 tane sponsoru var. Yediğiniz önünüzde, yemediğiniz arkanızda. 6 tane farklı adamı Enes Ünal'ı izletmeye yollayabiliyorsun. Bak böyle bir zenginlikten bahsediyorum sana. Ne oldu bu milli takım en başından itibaren? Dünya Kupası'nda neymiş sonradan öğrendiğimiz ve konuştuk, infial oldu. Değil mi? FIFA'nın yolladığı yerler var. Buralarda kalabiliyorsun. Ama sürekli seyahat etmek istemiyorsan kendin parasını verip başka yerde de kalabiliyorsun değil mi? Ne yaptı çocuklar? Bir kışa gittiler, bir yaza geldiler. Bir kışa gittiler, bir yaza geldiler. Bizim adamlarımız da vardı orada gidip takip eden. O yüzden biliyorum. Sürekli bir seyahat halinde. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Mentörü de başkan. Yani her şeye saçıyoruz parayı, her şeye bakıyoruz da oradaki 2 milyon dolar, 3 milyon dolar neyse bilmiyorum rakamı. Niye onu vermedik de daha iyi bir Dünya Kupası oynamadı bizim çocuklar? Öyle bir gücümüz mü yok? Los Angeles'taki sponsorlar desteğiyle kurulan Türk gecelerinin yapıldığı yerler vardı. Hatırla, taraftarların gittiği. Biz de haberlerini de yaptık program yaptığımızda. Sence oralara az mı paralar harcandı? Desene zaten bu insanlar size orada gider en kral otel neyse en yakınında kim rahat edecekse. Bu insanlar verir para ise ya. Ondan sonra bana geliyorsun, mentor benim diyorsun. Sonra tribünlerde sana hemen bağırmaya başladıklarında bırakıp gidiyorsun. Nasıl olacak Sayın Başkan? Teknik adamın, ben de geldiğinden beri bak arkasındayım ama şu Dünya Kupası'ndan sonra yaptığı açıklamalar belli, artık tamamen Türkiye'yi çözmüş, bize uyum sağlamış. İstifa etmeyi düşünüyor musun diye bir soru soruyorlar. Niye düşüneyim diyor. Niye şey ya, çok iyi çünkü her şey hocam. İstifa etmeyi niye düşünür mesela bir insan? Niye düşüneyim diyor. Haksız mıyım? Dinleyenlerimize de sorayım. Yani ben mi çok şey düşünüyorum? Yoksa ya bu adam aslında şunları iyi yaptı. Mesela İlhan Fakılı konusunda da bir dinleyenimiz yazmıştı ya. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Cumartesi oynadı maç. Ben de biliyorum. Çok da önemli bir maçta oynadı. Ama alırsın, değil mi? Milli takıma geri çağırırsın. Atarsın 10 dakika içeriye. Gidip sakat olan Orkun'u hem de orta sahada bayağı kritik korakor mücadele gerektiren bir karşılaşmada, bakın işte Orkun Salih'i oynatıyorum ben. Beşiktaşlılar, daha önce de beni çok eleştirmiştiniz. Semih'i çağırdım sonra yolladım diye bana kızmıştınız. Emirhan'la İlhan'ı da aldım. Seçerken doğruyu yaptın. Aldın, yanında duruyor. Nasıl? Onu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa oynasın oynamasın maçı değiştirsin. İlhan'ın bu milli takımda önümüzdeki yıllarda oynayacağını hepimiz biliyor muyuz? Allah çocuğa bir sakatlık falan vermezse. Biliyoruz. Çok da iyi bir futbolcu olacağı ortada. Atsana kardeşim son 20 dakika sahaya. Ne yapacaksın? 4-1'den 5-4 maçı mı çevireceksin? At adam da bir o duyguyu yaşasın. Al yanına dursun. Diğerleri çok iyi antrenman yaptırıyorsun ya zaten. Hepsi çok hazırlar. 3 günde bir maç yapmaya alışık değiliz diyor ya. Ya bunu diyen Montella ya. 3 günde bir maç yapmaya alışık. Adam ya, bu futbola şu anda ben yeni başlasam, 13-14 yaş grubunda bir takımım olsa sevgili Mert, o çocuklara hakikaten 3 günde bir maç yaptırırsın. Hiçbiri demez ya hocam 3 günde bir maç yapmaya alışık değiliz diye, biliyor musun? Çıkarlar o şevkle oynarlar. Koskoca milli takımın hocası. İtalya'da çok önemli takımlarda oynamış. Önemli takımlarda teknik adamlık yapmış. İtalya milli takımının formasını giymiş. Şu an bizim milli takımımıza bak Allah'ını seversen. Kalecisinden en uçtaki adamına kadar. Real Madrid'inden işte Almanya'da Hoffenheim'ına kadar bir sürü oyuncunun olduğu, çoğunun da Avrupa oynadığı, Avrupa Kupası maçları oynadığı bir yerde 3 günde bir maç yapmaya alışık değiliz diyor ya. Reklama gidelim de sonra ben bir nefes alayım.
0: Evet, reklamdan dönüşte de anonsu yapalım. İki teker bölümümüz olacak. Mehmet Ali Selışık bizim stüdyo konuğumuz olacak. Onunla bu haftaki Japonya Grand Prix'sini konuşacağız.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Radyo Spor.
3: öğrenmeyince uzay biyoloğu olacağım.
4: Ben dijital arkeolog.
5: Ben iklim mühendisi olacağım.
6: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan...

0: olan e-ticarette erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla Digimax'la hemen başlayın. Siz de kazanın. Digimax.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Nefes kesecek yepyeni bir sezon Esport Plus'ta seni bekliyor. 14 yıl aradan sonra Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague'e dönen Beşiktaş yepyeni transferleriyle Anadolu Efes ve Fenerbahçe Tarfin 3 takımla mücadele edeceğimiz Euroleague'in her anı canlı yayın ve tekrar izle seçeneğiyle basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
7: Radyo Spor.
6: Saran Holding kuruluşudur.
8: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
9: Radyo Spor.
10: Elf Motor Yağları iki tekeri sunar.
11: Evet, iki teker bölümündeyiz. Sabah Sporu'nda Mehmet Ali Sarışık'la bu sefer ben ilk defa stüdyoda birlikte program yapmış olacağız. Mehmet Ali, günaydın, hoş geldin.
12: Günaydın, hoş bulduk.
11: Genelde sende telefon bağlantısı.
12: Evet.
11: Pazartesi günleri yapıyorduk. Evet. Cumaları öğlen geliyorsun galiba. Ben olmuyorum Hattrick'te. Ali abiyle Genç abi bugün ikisi de yok. Senle birlikte MotoGP'de bu hafta sonu Japon yarışı var. Onu konuşalım. Sıcağı sıcağına bugün bir antrenman mı vardı sabaha karşı?
12: Evet, iki antrenman seansının arasındayız aslında. Sabaha karşı ilk antrenman seansı vardı. Daha sonra bugün Türkiye saatiyle 9'da da resmi antrenman seansı olacak. Resmi antrenman seansının ilk onuna girenler sıralama turlarının, yarınki sıralama turlarının ikinci seansına direkt olarak katılma hakkı kazanıyorlar. O yüzden bir rekabetçi kısmı da var. İlk antrenman seansı tamamen ayar tutturmak üzerine. Motosikletlere, piste alışmak, ki yeni bir asfalt var pistte. O yüzden pist şartlarına da alışmak gerekti görebildiğimiz kadarıyla. Toprak Razgatlıoğlu en iyi ikinci Yamaha oldu. 16. sırada antrenman seansını tamamladı. Biraz yağmur gerekiyor tabii. Brezilya'da sezonun başında olduğu gibi biraz şartların eşitlenmesi gerekiyor. Eğer yağmurlu bir hafta sonu geçirirsek, ki ihtimali değişiyor. Biraz az hala görünüyor, biraz yüksek görünüyor ama var hala. Japonya'da sezonun bu döneminde her zaman var. Öyle olursa güzel sonuçlar elde edilme ihtimalimiz olabilir.
11: Peki şimdi 9'da diğer resmi antrenman seansı dedin. Jorge Martin'e Marc Marquez şu anda genel klasmanda 2-2 sıradaki. İsimler Martin 306, Marquez 294. Göz herhalde bu iki ismin üzerinde olacaktır.
12: Evet, Marc Marquez 100 puandan daha fazla bir puan kapatarak geldi aslında. Ama şampiyonla liderliğine yükselir yükselmez arkasına bakmadan gidebilme ihtimali Marquez olduğu için vardı. Fakat özellikle bir tür bir hamur arka lastiği hiç sevmiyor. Hiç alışamadılar, barışamadılar gibi görünüyor. Ve sezonun geri kalanında kalan yarışların yarısında o arka lastikte yarışılacak gibi görünüyor. İdeal yarış lastiği olacak gibi. Aprilia tarafına, Jorge Martin tarafına daha fazla yarayabilecek bir durum var. Dolayısıyla yine sezon sonuna kadar çekişmeli olabilecek bir durumda var gibi görünüyor. Tabii ki işte kaza olur, sakatlık olur veya işte hata olur, onları görmek lazım. Özellikle Avusturya'da çok zor bir hafta sonu geçirdi Marc Marquez. Yarışta da, ana yarışta da fren problemi yaşadı. O yüzden beşinciliği böyle iyi puanlar aldık diye sevinerek neredeyse söylüyordu. Çünkü yarışı bitirememe ihtimali de varmış. Jorge Martin motosikletin üstünde kaldığı sürece, ki bu sezon gerçekten istikrarlı, güzel puanlar kazanıyor. Kazanamadığı yarışlarda da iyi puanlar toplamaya devam ediyor. Bakalım, enteresan olacak. Yani Marco Bezzecchi çok iyi başlamıştı sezona. Galibiyetlerle başlamıştı. O birazcık geriye düştü ama hala o da çok uzakta değil. Jorge Martin sezon başından beri istikrarlı dedik. Marc Marquez iyiydi, kötü başladığını tahmin edebileceğimiz şekilde aslında başladı. Çünkü sakatlıklar ve kazalarla birlikte ya artık Mark Marquez'in bu seneyle ilgili çok beklentileri var mı yok mu diye konuşuyorduk. Ama Mark Marquez'i hiçbir zaman yabana atmamak aynen gerekiyor.
11: Şu anda Martin'den çok daha fazla yarış galibiyeti evet, vardı. Evet. Geçen hafta onu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Martin'in bir galibiyeti var ama ona rağmen genel klasman liderliğinde Bezeki'nin, Marquez'in evet daha fazla galibiyeti var ama Martin o istikrarı puan konusunda onu birinci sıraya taşımış gözüküyor. Bu da sondan 7. yarış değil mi? Hı-hı. Japonya yarışı. Artık bitmede çok fazla bir şey kalmadı.
12: Evet. Asya turu var. İşte bir Katar Grand Prix'sinin ne olacağı belli değil.
11: Neden?
12: Çünkü zaten ertelendi buraya. Amerika-İran savaşından dolayı Orta Doğu'daki yarışlar hem Formula 1'de hem MotoGP'de biraz havada aslında. Formula 1'de Suudi Arabistan Grand Prix'si yapılmayacak. O belli. Bu hafta sonu Bahreyn Grand Prix'si Malezya'nın Sepang pistinde yapılıyor. Bahreyn Grand Prix'si adıyla. Oraya taşıdılar yarışı. Öyle enteresan bir durum var. Yine Formula 1'de de Katar Grand Prix'si yapılacak mı yapılmayacak mı belli değil. Hatta şeyi konuşmuşlar. Katar Grand Prix'si yerine ihtimallerden bir tanesi Imola, San Marino Grand Prix'si veya işte Emilia Romagna Grand Prix'si. Fakat pilotlar bunu istemiyorlarmış. Çünkü İtalya'da her zaman arkasında durulan bir şey değil ama bu ara bir soruşturma başlatılma ihtimali de varmış. İtalya'da yarışan uluslararası sporcular İtalya'da yarıştıkları ya da işte İtalya'da müsabakalara katıldıkları süre zarfında kazandıkları paradan bir vergi ödemek zorundalar. Allah. Şu ana kadar böyle bir vergi çıkmış. Onlar ödememişler. Belli bir miktarın üstüne çıktığı zaman da kriminal bir durum ortaya çıkabiliyor. İtalyanların böyle durup dururken bazen belki onlarda da gündem değiştirmek gerekiyordur yani, bilmiyorum.
11: Ben de bir anda şimdi operasyon bir şeyler deyince.
12: Evet, böyle bir şeyler olma ihtimalinden dolayı pilotlar Imola'yı istemiyormuş. Enteresan geldi. Tanıdık da geldi aynı zamanda ama daha çok enteresan geldi.
11: Reklam arasında ben şakayla karışık hani bizdeki gündem malum hani sen de takip ediyorsun. Hı-hı. MotoGP'de acaba böyle şeyler oldu mu, olabilir mi? İşte bir yarış komiseriyle ilgili bir iddia, yasa dışı bahistir, görevi kötüye kullanmadır, evrakta sahteciliktir. Böyle şeyler pek
12: yok
11: olmuyor
12: yani tarihte de. Formula 1'de en büyük işte şike skandalı diyeyim belki. 2008 Singapur Grand Prix'si. Orada şu anda da Alpine takımının tekrar takım patronluğuna geri döndü. Flavio Briatore'nin pilotu Fernando Alonso o sene yarış kazanabilsin ve dolayısıyla kontratındaki o yarış kazanmadan sezonu bitirirse serbest kalır maddesi aktif olmasın diye takımın ikinci pilotu Nelson Piquet Jr.'a, ki babası da bu arada 3 kez Formula 1 dünya şampiyonu, aynen öyle, ona Singapur Grand Prix'sinde bilerek kaza yaptırıp Fernando Alonso'yu o sayede güvenlik aracı öncesinde pite geldiği için falan kazandırmıştı. Bir yıl sonra ortaya çıkmıştı. Onun dışında bir iki casusluk skandalı falan var, işte bilgi kaçırma bir takımdan bir takıma falan ama daha farklı şeyler. Son yakın zamanda en çok şey oluyor. Ya Orta Doğu yarışlarıyla alakalı o gündemin etkileri oluyor. Suudi Arabistan Grand Prix'si zamanı işte 2022'deydi diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 21'de olabilir. Biz Formula 1'i burada Esport'ta veriyorken antrenman seansı sırasında Husiler pistin 10 kilometre uzağındaki petrol rafinerisini vurmuşlardı. Ta oraya kadar gidiyor. O hafta yarışacağız mı yarışmayacağız mı, pilotlar böyle bir endişelenmişlerdi. Suudi Arabistan'ın da o ara biraz böyle şey oluyor. Amerikan güreşi de benzer bir şeyler yapmışlar. Uçaklarını işte sporcuların bekletmişler falan böyle apronda. Şey demişler, yani pilotlar istediği gibi hızlı şekilde dönebilir ama mekanikerler şunlar bunlar toplanıp gidecekler, onlara zorluk çıkarırız bence yarışın falan deyip bayağı böyle zorla yarıştırmışlardı. Öyle durumlar ortaya çıkabiliyor.
11: Bir de şey hatırlıyorum, Formula 1'de bu son turda Verstappen Hamilton'ın o son turla alakalı da oradaki mesela yarış komiserinin de
12: Michael Masi'nin yarış komiserinin ortaya koyduğu inisiyatif hiçbir kurala tamamen dayanmıyordu. Değil biraz mi? Oradan biraz buradan orada bir şey vardı, garip bir durum vardı.
11: Soruşturmalık yani şimdi Türkiye'deki
12: evet,
11: durumu düşününce.
12: Öyle. Normal şartlarda olması gerekiyordu.
11: Yarış komiserlerin ancak öyle şeylerde ama ana yarış komiseri mesela diğer görevlerin öyle yarış etkileme şansları olmuyor.
12: Yok abi. Çoğunlukla yok. Yani verilen cezaların belli bir şeyi oluyor, emsali oluyor normal şartlarda. Orada da o ana kadar olmamış bir durum. Çok heyecanlı bir şampiyona finali ve muhtemelen Liberty Media tarafından, yani işin promoter tarafından, entertainment tarafından diyeyim, biraz böyle yarışın heyecanlı bitmesine, yarışmaya izin verilmesine dair bir baskı vardı. Normal şartlarda o yarışın sıkıcı bir şekilde güvenlik aracı altında bitmesi gerekiyordu. Ama çok daha sansasyonel bir şekilde oraya gelindiği için üstüme ihale kalacak deyip böyle bir hamle yapıp direkt ihale üstüne kaldı Michael Masi.
11: Bir Hamilton sever olarak kendisini pek iyi
12: evet, anlıyoruz. Doğru, doğru, katılıyorum ona.
11: Peki son söz olarak artık hani Japon yarışı Aya Ogura, o da ev sahibi ülkeden. Evet. 222 puanla genel klasmanda 6. Onun da bir hayali vardır herhalde. Bilmem daha önce Japonya'da bir yarış galibiyeti oldu mu ama.
12: 2004'ten beri premier sınıfta, yani eskiden 500cc tabii ki ama MotoGP'de Japonya

0: Grand Prix'sinde kazanan bir Japon yok. En son Makoto Tamada kazanıyor. Pons Honda ile. Onun dışında çok uzun zamandır da herhangi bir klasmanda Japonya'da kazanan yok. Yani 20 seneye yine geçkin bir durum var. Ayogura Japonya Grand Prix'sini kazanabilecek bir sürücü. Çünkü Aprilia burada hızlı. Bu sene yarış kazandı zaten. Trekhouse Aprilia bir uydu Aprilia'sı olmasına rağmen hakikaten hızlı. Zemin şartları ve lastik idaresi gerekecek durumlarda da Ogura çok yetenekli. Geleceğin şampiyonu bile olabilir hatta. Umarız hatta önümüzdeki yılda hızlı olur. Çünkü önümüzdeki yıl Yamaha'ya geliyor.
1: Ha.
0: O hızlıysa toprakta muhtemelen hızlı olacaktır diye tahmin ediyoruz. Üstelik çok sempatik bir isim aynı zamanda. Böyle ciddi popülarite yakalayabilecek bir tarzda tavra da sahip diye düşünüyorum. Hatta bu hafta sonunda babasının kask tasarımıyla yarışıyormuş zamanında. Eskiden o da genelde ikinci nesil, üçüncü nesil yarışçılar oluyor. Böyle güzel bir kask tasarımıyla yarışıyor. Ayogura bu haftanın iddialı isimlerinden biri olabilir diye biz de bekliyoruz. Bir ufak parmak sakatlığından, baş parmağı sakatlığından döndü ama fena değildi Avusturya hafta sonunda. O yüzden hızlı olmaması için herhangi bir engel yok önünde.
1: Peki benim sormadığım, senin son olarak eklemek istediğin bir şey var.
0: Yayın programından bahsedebiliriz değerli izleyicilerimiz aslında. Bugün bahsettik zaten. 9'da Esport ekranlarında antrenman seansı olacak. Yine sevgili İzgecan Günal'la birlikte mikrofonlarımızın başında olacağız. Yarın yine çok erken başlıyoruz. Saat 4.10'da ikinci serbest antrenman var MotoGP'de. Ardından 4.50'de sıralama turları var. Toprak Razgatlıoğlu'nun griddeki pozisyonunu öğrenmiş olacağız. 07.40'da Moto2'de Deniz Öncü sıralama turlarına katılacak ki o da iyi bir ritim tutturdu. Daha önce burada Honda Asya Kupası, yani Moto3'ün bir öncesine denk gelen seride podyumu da var. Yani sevdiği, başarılı olabildiği pistlerden bir tanesi. Cumartesi günü 9'da da hafta sonunun ilk yarışı, kısa yarış yani sprint var MotoGP'de. Toprak Razgatlıoğlu ilk kez yarışacak. Ve pazar günü 4'te başlıyoruz. Normal şartlarda 5'te başlıyorduk ama bir saat daha erken aldık. Çünkü düşündük, konuştuk böyle bir izgeyle. Sonra yine ekibimizle işte Esport Plus'la hep birlikte Esport'la konuştuk. Saat 4'te MotoGP sürücüleri için bir karting yarışı organize etmişler pistin yakınında. Dedik ki hem eğlenceli oluyor böyle şeyler. Tayland Grand Prix'sinde bir tuk tuk yarışı yapılmıştı. Onu Jack Miller'la Toprak Razgatlıoğlu, iki takım arkadaşı, iki şovmen aynı zamanda kazanmışlardı. Toprak bir de MotoGP sürücüleri içerisinde en otomobile meraklı, en arabacı, en direksiyonu iyi olan sürücülerden biri. İşte Nürburgring Nordschleife'ye gidiyor, tur atıyor sürekli. Yarışla çok ilgili, alakalı. Toprak bir de oturur kazanırsa bunu vermemiş olmayalım dedik. O yüzden 5 yerine 4'te başlatıyoruz. Saat 4'te karting challenge için sizleri ekranlarınızın başına bekliyoruz. Ardından 5'te Moto 3, 6.15'te Moto 2 var. Yine milli sporcumuz Deniz Öncü yarışacak. Sonrasında da 7.15'te iki teker yarış önü programımız var. MotoGP Japonya Grand Prix'si saat 8'de start alacak ve onun hemen ardından aşağı yukarı saat 9 gibi de iki teker Japonya yarış sonu programında MotoGP defterini bu haftalığın en azından kapatacağız.
1: Evet, Mehmet Ali Seleşük bizlerle birlikteydi, stüdyo konuğumuz oldu. Teşekkürler Mehmet Ali.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Ağzına sağlık. Pazartesi günü tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Saatlerimiz de 8.10. Bir araya gidelim, reklamı çıkaralım. Sonra bizim yoğun gündemle devam edelim.
2: Elf Motor Yağları iki tekeri sundu.
3: Radyo Spor.
4: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: At yarışı oynayın.

0: en kolay yolu.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor, Spor'un tek adresi. Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.14 saatlerimiz, az önce iki tekel bölümünü yaptık. Bu yoğun gündeme bir mola gibi oldu ama iki tekel bölümünü de biraz bizim gündeme yaklaştırabilir miyim diye sorular sormadım değil ama o tarz şeyler pek olmuyormuş MotoGP'de ve motor sporlarında. Nadir örnekler var. İşte 2008'den bir örneği anlattı Mehmet Ali Seleşik. Ama bizde bu bir şey oldu artık. Bağımlılık oldu. Sürekli benzer şeyler görüyoruz.
1: Bizim MotoGP'yi anlattığımız dönemlerde onlar. Demek ki biz olunca mı acaba bu işler oluyor?
0: Öyle miydi? O zamanlar mı?
1: Tabii. 2006'lar, 2007'ler, 2008'ler. MotoGP güzel spor. Bizim tabii toprağın da oraya geçmiş olması. Ya yıllar sonra düşünsene, artık motosiklet kategorisindeki en üst klasman o. Oranın Şampiyonlar Ligi. Orada bir tane pilotumuz var. İşte Can Öncü de geliyor şimdi arkadan. Ki toprağın ne kadar çılgın olduğunu herkes biliyor. Ve o yavaş yavaş yani farklı bir kategoriden geçti çünkü artık daha kuvvetli bir motorla yarışıyor. Ben yakın zamanda orada da adından bayağı söz ettireceğini düşünüyorum. Yani risk almayı seven bir pilot çünkü. İşte Marquez hala yarışıyor mu diye baktım çünkü bayağıdır ben de çok takip edememiştim ama mesela Marquez'in ilk çıktığı yılları, o 2013'leri falan, o dönemde ben anlatmıştım, takip etmiştim. Hala var ve hala şampiyonluk adayı.
0: Tabii. Geçen yüzden, bir önceki yarışta kafa kafaydı puan.
1: Ya her sporun zaten bu tarz kahramanlara ihtiyaç duyduğu aşikar. Marc Marquez'e yanlış bilmiyorsam 14-15 yıldır o sektörde kolay bir iş değil. Çok zor bir spor çünkü. Valla ben de şimdi bir taraftan 9'da bakacağım. Ne olacak ne bitecek diye.
0: Peki şimdi tekrar bizim gündeme dönelim. Dün Süper Lig hakemlerinden Yasin Kol başta olmak üzere tabii ki, bir de Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındılar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında. Gözaltında bulunan bu şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi ve MASAK kayıtlarının detaylı analizi neticesinde 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları iddiasıyla gözaltı uygulaması yapıldı. Bu 7258 de işte bahis, yasa dışı bahisle alakalı bir madde ve Yasin Kol'da da bununla ilgili para alışverişi tespit edildiği söyleniyor ki o yüzden zaten gözaltına alındı. Bundan sonra neler olacağını gerçekten kestirmek güç. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan şu ana kadar dişe dokunur bir açıklama gelmedi. Ferhat Gündoğdu'nun ve Yasin Kol'un gözaltına alınmasından sonra. Çarşamba günü ikincilik ve üçüncülük hakem atamaları yapıldı. Bu hafta sonu mesela orada maçlar var. Süper Lig birincilik bir sonraki hafta itibariyle, cuma itibariyle başlayacak. Ama nasıl olacak gerçekten futbol? Geçmişe dönük, maçlara dönük şüpheler tabii. Şimdi görüyorum insanları, işte şu maçta şöyle kırmızı kart vermişti, bu maçta şunu yapmıştı Yasin Kol. Bunları maçın sonucuna etki etmek için mi, bir takımı öne çıkarıp diğer takımı geride tutmak için mi yaptı? Sadece bahis üzerinden para kazanmak amacıyla mı yaptı? Herhalde bunlar da ortaya çıkacaktır. Yazışmalar, para trafiği. Onu da göreceğiz. Tabii ki bundan sonra eğer suçu ispatlanırsa Yasin Kol'un hakemlik yapma şansı kalmıyor. Ama işte bugün İngiltere'de City örneğinde de görüyoruz. Yani geçmişe dönük bir yaptırım olur mu? Olmaz mı? Geleceğe dair mi olabilir? Bunlar hep tartışılıyor. Bizde de bayağı bir tartışılacak gibi gözüküyor. Biraz daha tabii detay çıkması da lazım. Şu an

0: Ferhat Gündoğdu konusunda da, Yasin Kol'da da ya da diğer isimlerde de bir takımı kayırdıkları ya da başka bir takımı işte tersi yönde işte önlerini kestiğine dair bir izlenim yok, değil mi? Gelen WhatsApp yazışmalarında vesaire bir kamplaşma, bir işte grup oluşturma, işte evrakta sahtecilik vesaire var ama bunu ne niyetle yaptıklarını hala bilmiyoruz. Şu ana kadarki basına yansıyan, sosyal medyaya yansıyan gelişmelerden ama varsa eğer öyle şeyler kademe kademe de servis ediliyor belli muhabirlere, gazetecilere. Basından öğreneceğiz.
1: Ya şu anda tuhaf bir ortam var sevgili Mert. O yüzden bekleyip göreceğiz. Ben sadece şunu düşünüyorum. Bir futbol sever olarak, bu işlerle uğraşan biri olarak bizim kaç hafta geride kaldı Süper Lig'de? 6 hafta mı? 13'er puanda 2 tane lider takım devre arasına girdi, değil mi? Ahmet Sportif Faaliyetler ve Galatasaray. Bu 6 haftada yayınları burada yaptık. Televizyonda arkadaşlarımız yaptı. Biz de yaptık. İşte dinleyenlerimiz yorumlarını yapıyorlar. Hakemi konuşmadığımız bir hafta var mı? Ne olur bana söyle. Ben hatırlamıyorum. Yani ilk madde, ilk konuşulan nokta hakem olur mu? İlk 6 haftanın İki tane deplasmanında Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Serdal Adalı isyan etti artık ya. Alanya deplasmanından sonra federasyona gitmedi mi? Ondan sonraki açıklamalarını hatırlıyor muyuz? Bu Merkez Hakem Kurulu Başkanı kim ya dedi, federasyon başkanı bile dokunamıyor dedi. Gerekli yerleri biz bu durumu arz edeceğiz dedi. Değil mi? Şimdi bu kayıtlardan kim olduğunu artık bence kamuoyu da görmeye başladı. Daha önce Fenerbahçe Kulübü Başkanı, o dönem itibariyle Sayın Ali Koç'un açıklamaları yok mu? İlk başta destek verdi. Sonra biz gerçek yüzünü gördük. Bütün Türkiye'ye de göstereceğim bunu dedi. E bakıyorsun Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek ve Galatasaray Kulübü geçtiğimiz sezonda istifaya davet etmedi mi? Trabzonspor aynı şekilde. Bir tane memnun kulüp olmaz mı ya? Şeyden bahsetmiyorum. Kazanma, kaybetme, şampiyon olmuş olan da istemiyor. Olmayan zaten istemiyor. Anadolu kulüpleri zaten kan ağlıyor. Burak Yılmaz'ın teknik adamlıktan ayrılırken basın toplantısındaki cümlelerini hatırlıyor muyuz? İsim vererek, ne olduğunu anlatarak, bence çok da samimi bir basın toplantısıydı o. Her şeyi anlatmadı mı? Ben de diyorum ki niye 6 hafta bekledik? Belki yeterli şeyin oluşmasını bekliyor savcılık. Muhtemelen öyledir. Hukuksal bir zemini vardır o işin. Ama bundan sonra bizim ligimiz ne kadar sağlıklı devam edebilecek, ben o tarafındayım. Ha, bu ortada bir kanayan yara var, bir pislik var. Bu en erken ne zaman müdahale edilip ortadan kaldırılırsa o kadar da iyi. Devlet de böyle bakar işe. Yeterli şeye, tanığa ya da belgeye sahip olduktan sonra operasyonu başlatır. Benim buradaki sevindiğim nokta ve insanların da bence çok iyi idrak etmesi gereken nokta şu. Ben geldim, ben kralım. Bana hiçbir şey olmaz. İstediğimi de yaparım, istediğimi de atarım. Liyakat benim için önemli değil. Benim adamlarım olsun, benim grubum olsun. Onu yaptığın zaman işte bu insanları manipüle edebilirsin. Kimse senin lafından çıkmaz zaten. Her zaman böyle açık açık bir şey söylemene gerek yok. Ondan sonra da niye hatalar yapılıyor? Niye orası böyle yapıyor? Sezon başında da Sayın Başkan söylemedi mi ya bu sene Türk hakemlerle devam edeceğiz biz demedi mi? Kaçıncı haftadan itibaren yabancı varlar gelmeye başladı? Gelen yabancı varlar niye sadece 4 tane maçta durdu? Diğer takımların maçları maç değil mi? Nerede kardeşim adalet? Bu sorularını her hafta sorduk. Gelen yabancı VAR hakemleri ne kadar yeterli hakemler? Gelen yabancı AVAR hakemleri ne kadar yeterli hakemler? Bunlar Avrupa'nın üst seviye liglerinde üst seviye takımların maçlarındaki hakemler değil diye burada söyledik. Madem para verip getiriyoruz, getirebiliyorsanız onu getirin. Son haftalara doğru biraz seviye artmaya başladı. Gelen hakemlerin isimlerine bakıyorum ben çünkü. Demek ki bazı eleştirileri dikkate alıyorlar. Ama hiç değişen bir şey yok. Hala biz makineyle, teknolojiyle bir savaş halindeyiz. Teknolojinin bize verdiği imkanları değerlendirmeme konusunda ya da değerlendirememe konusunda hep böyle manipülatif şeylerle uğraşmaya devam ediyoruz. Federasyon başkanı dedi ki hakem hata yapabilir ama ben VAR'daki hatayı kabul etmem. Kabul etmediğine dair bir tane icraat gördük mü şu ana kadar? VAR'daki hatayı kabul etmediğine dair bir tane icraatını açıkladı mı şu ana kadar? Ama neyi açıkladı? Maçtan sonra ya diyoruz ki FIFA hakemi değil, kokartı yok, yabancı dili yok. Sahada 20 tane yabancı oyuncunun olduğu bir maçı yöneten Yasin Kol iki tarafta memnun değil. İki tarafta bariz hatalardan bahsediyor. Nasıl en yüksek ya da en yükseğe yakın puanlardan birini alabiliyor o maçtan sonra? Bu sadece hakemle ya da MHK başkanıyla açıklayabileceğimiz bir durum değil ki. Hakemler o puanları neye göre alıyor? Gözlemcilere göre alıyor değil mi? Sadece bir tane hakemle ya da işte avarla varla açıklanacak bir durum değil bu. E gözlemci geldi. Gözlemci de şunu biliyor. Gözlemciyi kim gönderiyor oraya? Federasyon ve MHK değil mi? Yasin Kol'un yöneteceği herhangi bir maçta gözlemcinin ona vereceği düşük puan ya da rapor onun belki bir süre belki ondan sonra maç alamayacağını gösteriyor. Şimdi önümüzdeki günlerde de bunları göreceğiz. Gözlemciler de gidecekler tanık diye ifade vermeye ve diyecekler ki efendim ben aslında şöyle bir puan verecektim ama biliyorum ki ben böyle bir puan verdiğimde bir daha 3 ay mı 5 ay mı maç alamayacağım. Maddi kayba uğrayacağım. O zaman aslında hak etmediği bir puanı oraya yazmak durumunda kaldım.
0: Şu olacak. Ben düşük puanı verdim. Bana sonra zorla değiştirdiler.
1: Ya da böyle o da olabilir. Gerçekten o da vardır. Ben aslında bunu yazmıştım. Sonra bana bir telefon geldi. Ben gittim onu değiştirdim. Şimdi
0: ya da benim iznim olmadan evrakta sahtecilik
1: oldu. Evrakta sahtecilik tarafı belki. Hakemde böyle olabilir zaten. Öbür daha sınavlardaki şeyden bahsetmiyorum. O başlı başına ilk başlayan operasyon zaten. Yani o hakemimizi de bu arada tebrik ediyorum. İşin peşini bırakmayıp 2025'te Antalya'da gidip başvurduğu için ve o kadar şeyler ki biliyor musun sevgili Mert? O kadar hiçbir şeyden çekinmiyorlar, bize bir şey olmaz anlayışı var ki. Düşünsene. Sen bir sınava giriyorsun ve iyi olduğunu biliyorsun. O sınavın sorularını yapacağını biliyorsun. Bu çoktan seçmeli, işaretlemeli bir sınav değil. Allah'tan öyle değil ki bu kanıtlanabiliyor. Öyle olsa o da kanıtlanamayacak. Düşünsene yuvarlakları işaretliyorsun. Optik formda ne kadar neyi anlayabilirsin? Allah'tan el yazması bir sınav. Klasik yani eski usulle. Diyor ki kalmış mesela sınavdan. Ben neden kalıyorum? Gayet gidip hakkını ararsın değil mi? Neden kaldım? Ben çünkü hepsini doğru yaptım. Bilirsin sorulara ne cevap vereceğini. İşte kaldım diyorlar.

0: ben sınav kağıdımı görebilir miyim diyor. O kadar pişkinler ki değiştirilmiş sınav kağıdını da ona veriyorlar. Al gör diyorlar. Adam da diyor ki kardeşim bu benim yazım değil. Benim verdiğim cevap bu değil. Zannediyorlar ki onu gidip bir yerde araştıramaz. Ya burası hukuk devleti ya. Burası onlara ayırt edebilecek insanların ve teknolojinin olduğu bir yer.
1: Adam da polis bu arada, Ali Tuna bahsettiğine ki.
0: Ve işin öbür tarafı polis. Yani öyle bir şey var ki arkada özgüven var ki düşünsene istediği şeyi yapacak. Ondan sonra da diyecek ki al kağıdın da burada. Git bakalım ne yapabiliyorsun. Devir ama öyle değil şu anda. Beyler. Öyle arkada beni buraya devlet gönderdi diyerek sen devletin kurumlarını hiçe sayan eylemler yaparak bir takım şeylere sığınıp buradan kurtaramazsın. Ve bu kadar bozduğun bir yerde. Güya sil baştan yepyeni hakemler, tertemiz futbol sloganıyla yola çıktık. De kurduğumuz düzen zaten baştan yamuk. O yamuklukları da şimdi gün geçtikçe göreceğiz. Şimdi bir şeyler belli olmadan da burada böyle konuşmak istemiyorum Farazi. Ben çünkü çok sevmem. Var bizim sektörde de biliyorsun öyle arkadaşlar. Çıkan her şeyden hangi takımın formasını giyiyorsa oraya doğru yontup o taraftarlara şirin gözükmek adına mahvettiler zaten. Bizim işimiz de mahvettiler. Bu sektörü en çok mahvedenler de ne yazık ki arkadaşlarımız. Arkadaşımız derken yani iş anlamında bizimle aynı işi yapıyor gözüküyorlar. Ama ne yöneticilerin kayığından iniyorlar, ne başkanların localarından çıkıyorlar. Atıp tutmaya geldi mi de herkese atıp tutuyorlar. Ben onlara da en çok burada eleştiri yapanlardan biriyim. Ortada bir şey olduğu zaman bakın ben bunu demiştim. Sen zaten hepsini demişsin kardeşim. Senin bu lağım çukurunda hiç mi şeyin yok? Katkın yok. Ülkeyi bu kadar sportif anlamda ya da takım anlamında ayrıştırırken senin hiç mi etkin yok? Zaten hiçbir şey beceremediğin takımına herhangi bir şey katmadığınla da ortaya çıkıyor. Ama ne yapıyorsun? İşte artık sanal medyada kimi gerçek, kimi yalan bilmediğimiz tuhaf tuhaf bu ne yazık ki bu da yapılıyor. Tuhaf tuhaf izlenme oranlarıyla karşımıza çıkan şeyler. Bunlar sanki böyle Türkiye'de futbola yön veren. Bakıyorsun işte gerçek kimlikleri de sonra ortaya çıkıyor. Birbirine sallamalar mı dersin? Kullandıkları üslup mu dersin? Argo mu dersin? Argo biz de biliyoruz değil mi? Mesela biz de konuşuyoruz. Kendi günlük hayatında kullanırsın. Ama oraya çıkıp artık bir şeyleri kamuoyu işi yaptığın zaman bunu kullanamazsın kardeşim. İki tane eski hakem. Bakıyorsun her yerden onların ismi çıkıyor. Biri soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı hatırlıyorsan. Önüne gelene istediğini söyleyebiliyorlar. Şimdi de bakıyorum yine açıklamaları var. Yani kendi telefonunun şifresini bile savcılığa vermemiş bu eski hakemimiz çıkıp şu anda sanki hiçbir şeyde olayla alakası olmamış gibi bir de kendini aktayarak bir de diğer insanları da hala suçlamaya devam ediyor. Yazık günah ya. Birazcık insan da artık utanma olur. En azından şunu yaparsın. Dersin ki ya ben bunu yaptım kardeşim. Ben bunu yaptım. Güç zehirlenmesi yaşadım. Bu koltuk benden hiç alınmayacak zannettim. Ve bir takım şeyleri de düzeltmek adına ya da kendimce şekillendirmek adına bunları yaptım. Suçumu da kabul ediyorum. Bunu yaparken de birçok kişinin hem ekmeğiyle oynadım hem de canını yaktım. En çok da masum gidip maçlarını seyreden bir takıma gönül vermiş taraftarların canını yaktım. hani atıp tutarken, milleti yanına çağırıp fırçalarken çok delikanlılar ya. Bunları da kabul ederken aynı derecede delikanlı olun bakalım. Ondan sonra görelim sizi. Federasyon başkanından şu ana kadar bir tane açıklama var mı? Bu konularla alakalı. Niye yok? MHK başkanı çok ağır suçlamalarla 6 tane arkadaşıyla birlikte gözaltına alınmış. Çarşamba günü atamalar yapıldı diyorsun ya, 2. lig, 3. lige. Kim yaptı bu atamaları? Kim bakıyor şu anda o işe?
1: Kuruldaki diğer isimler.
0: Kurul kaç kişi?
1: 7 idi.
0: 9 olması gerekirken zaten 7'ymiş değil mi mesela? Bunları da öğreniyor. Niye mesela 7? Niye 9 değil? 9'muş. Ben de bilmediğim için sana da böyle muhabbet edelim diye soruyorum. Niye mesela 7'ymiş? Niye 9 değilmiş?
1: Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım istifa ettiler. Yerlerine kimse atanmadı atanması gerekirken.
0: Niye atanmadı işte? Ben de onu soruyorum.
1: Kulüpler sormuyor bunu mesela. Biz de onu sorguluyoruz. Burada MHK'den memnun değiller. Bu konuyu hiç gündeme getirmedi.
0: Mesela kulüpler bildiğin ne iş yapıyor o zaman? Niye sormuyorlar mesela kulüpler? Ya kardeşim, 7 kişi niye devam ediyorsunuz? Niye 9 kişi olması gerekirken? Bu çünkü mevzuat değil mi? Yani bu kadar kişi olması gerekiyor. Aynen. Niye sormuyorlar mesela kulüpler? Sonra her şeyde niye her kulüp başkanı kendi maçından sonra çıkıp her şeyden şikayet ediyor? 10 artı 4 kuralı takımların kadrolarına göre işine gelince birlik oluyorlar, işine gelmeyince birlik olmuyorlar. Oralarda hep duyuyoruz seslerini. Bu konu hakkında bir tane açıklama yapan var mı?
1: Hiç görmedim ben.
0: Savcılık bir operasyon yapıyor. MHK, ya bu deprem gibi bir şey, öyle söyleyeyim sana. MHK'de deprem işte. Başkan ve şey, ya suçlamalar çok ağır çünkü. Sevgili Mert, evrakta sahtecilik işte. Olaylar artık sonuna kadar adam her şeyi anlattı. Zaten sadece o değil ki, bir sürü hakem de bugün ve yarın, dün de gitmiş zaten çok hakem tanık sıfatıyla, değil mi?
1: Vallahi bir liste var önümde. Mete Kalkavan, Zorbay Küçük, Ümit Öztürk, Tugay Kanumanoğlu
0: işte. Ya kardeşim, bunlar işte son dönemde Türkiye futbolunda en önemli maçları Süper Lig seviyesinde yöneten hakemler ya.
1: Hüseyin Göçek, Kerem Arsoy dünkü ses kaydındaki hakem.
0: Yani bunlara bakınca şimdi bu adamlar nasıl normal düdükler çalabilir böyle bir zihniyet arkalarında varken? Biraz da empati yapalım. Ha, diyeceksin ki bu çamuru görmüş, çoğunun zaten kendi işi var, yapmasın. Bunu yapanlar da var çok, bırakıp giden. Ben bu düzende bulunmak istemiyorum deyip hakemliği bırakan da var. Sonra bizim hakemliğimiz niye düzelmiyor? FIFA kokartı yok, yabancı dili yok, sahadaki 20 oyuncuyla yes no dışında konuşabileceği bir şey yok. Bizim en iyi hakemimiz çok iyi maç yönetti diye federasyon başkanının açıklaması var. Maddi bir hata yok diyor. Sonra aynı federasyon başkanına soruyoruz. Diyoruz ki Dünya Kupası'na 100 küsür hakem gitti. 150-160 tane hakem gitti. İşte bilmem kaç farklı ülkeden hakem gitti. Somali'den bile hakem var. Türkiye'den neden hakem yok diye sorduğunda, bizden önceki dönemin şeyleriydi o diyor. Beni bundan sonraki büyük bir şampiyona da diyor değerlendirirsiniz diyor. O zaman gitmezse bana sorarsınız diyor. Şimdi ben Sayın Başkan'a soruyorum. Senin bu kadar adli olayının olduğu Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve 6 tane yöneticisinin evrakta sahtecilik başta olmak üzere, ya ETS kayıtlarına, MASAK raporlarına kadar incelendiği ve suçlamalarla karşı karşıya kaldığı bir yerde, sen hangi hakemini hangi büyük turnuvaya göndermeyi düşünüyorsun bu kurduğunuz, yeni inşa ettiğiniz hakem düzeninde? Zaten FIFA kokartı olan ve oralarda maç yönetebilecek bir tane hakemimiz var biliyorsun. Halil Umut Meler. Elit kategori. Yani Sadece FIFA hakemi olmak da yetmiyor. Büyük şampiyonaya gideceksen elit kategoride olman lazım. Bir tane hakemin var. Başka yok. Halil Umut Meler'in de başına neler geldiğini son 2-3 yılda hatırlıyoruz. Geçen sene zaten Avrupa'da çok önemli bir maç almadı. Belki kendi isteği de bu yöndeydi. Kaçtı yani biraz. O eski şeylere girmeyeyim diye. Zaten matematik olarak bizim Dünya Kupası'na ya da büyük bir organizasyona gönderebileceğimiz bir hakemimiz kalmıyor. Halil Umut Meler'de olmayınca. E şimdi Uluslar Ligi'nde görüyoruz değil mi? Düdük çalmaya başladı yine. Yavaş yavaş şey yapıyor ama sen şimdi Avrupa futbolunun başındaki adam olsan ya da FIFA'nın başındaki adam olsan, hakem işlerine bakan, çağırır mısın böyle bir ortamdan bir hakemi? Yani şöyle mi bakıyor Sayın Hacı Osmanoğlu bu işe, onu da merak ediyorum. Tamam, Yasin Kol İngilizce bilmiyor, FIFA kokartı da yok ama ben de bilmiyorum, ben de başkanım. Demek ki bilmeden de oluyormuş. Yürü be Yasin. Böyle mi bakıyor işe?
1: Bir araya gidelim dilersen, 8.39, aradan sonra yine bu ses kaydıyla devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi. Hep kazandıran.

kazansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Fuar Merkezi 3. Holde. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.42 saatlerimiz. Dün sosyal medyada da bayağı bir paylaşılan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'na ait bir ses kaydı ortaya çıktı. Bu ses kaydında Kerem Ersoy, FIFA yardımcı hakem, uzun yıllarda Ali Utmeler'in ekibinde genelde bu tarz hakemler, Cüneyt Çakır'da da öyleydi. İki yardımcısıyla bir ekip olurlar. Bütün maçları da birlikte yönetirler. Kerem Ersoy da o isimlerden birisi. O ses kaydı paylaşıldı. Bu ses kaydının da Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyallerinde çıktığı anlaşılıyor. Zaten kaydı dinleyenler de hemen fark etmiştir. Ferhat Gündoğdu'nun sesi çok güçlü geliyor. Kayıt cihazının hemen yanı başında olduğu anlaşılıyor. Kerem Ersoy'un da biraz daha uzakta olduğu yine sesten anlaşılıyor. İşte kendi materyallerinden çıktığına göre büyük ihtimal ses kaydını kendi tutmuş Ferhat Gündoğdu. Bu çıkarımı yapabiliyoruz mantık yürüterek açıkçası. Ve bu kayıt uzun bir kayıt, işte 8-9 dakikalık bir kayıt var. Kerem Ersoy'la konuşuyor. Önce normal bir sohbet başlangıcı, son yönettiği maçla alakalı bir pozisyon üzerinden bir sohbet ve ondan sonra da Ferhat Gündoğdu'nun işte Türkçesi neydi, mobbingin ne demiştik?
1: Eziyet.
0: Eziyet, mobbingi kayıt boyunca devam ediyor net şekilde. Hani mobbingin, eziyetin tanımı var. Burada zaten dün ifade vermiş Kerem Ersoy da müşteki sıfatıyla. Şikayetçi yani Ferhat Gündoğdu'dan ve belki diğer kişilerden. Zaten o konuşmaya bakınca şikayetçi olması kadar da normal bir şey yok. Sana son kez şans veriyorum diyor. MHK hakkında bir daha bir yerde konuşma. Tavrın farklı olur. Hakeminden olacaksın. Bir halt yiyorsun, belli de ediyorsun. Buna rağmen sana maç vermeye devam ediyorum diyor. Ya dilekçeni ver, ya da hakemliği bırak, ya da adam ol gibi şeyler söylüyor Ferhat Gündoğdu. Daha argo şeyler de söylüyor Kerem Ersoy'a ve genel konuştuğu konular hakkında. Kerem Ersoy'un da ses kaydı boyunca ne kadar şaşkın olduğu da anlaşılıyor. Yani bir türlü anlamıyor o da neden bahsettiğini. Başka biriyle karıştırıyor olabilir misiniz diyor. İşte babam evden dışarı çıkmaz, kimseyle görüşmez. Siz diyorsunuz ki babam şununla şununla görüştü. Böyle bir şey yok diyor. Tamamen yani Kerem Ersoy adına kayıttan anlaşılan anlaşılmayan bir konuşma Ferhat Gündoğdu'dan. Neye uğradığını şaşırıyor ki Ferhat Gündoğdu da bu arada hakemliğini de bayağı övüyor Kerem Ersoy'un. Yani maçlarını dikkatli izliyorum, takip ediyorum diyor. Hata yapmıyorsun diyor, çok iyisin diyor, FIFA'sın diyor, farkında mısın diyor. Hani bir taraftan övüyor hakemliğini ama hakemlik dışında da kendisi aleyhine çalıştığını, kendisi aleyhine konuştuğunu söylüyor ve çok yakınından geliyor bu konuşmalar diyor. Otel odalarında falan konuştukların. Yani burada da ekibi sanki kendi yani birbirine düşünmeye mi çalışıyor gibi Ferhat Gündoğdu, tam gerçekten içeriğine bilmiyorum ama öyle hissettim ses kaydından. Bu dün itibariyle paylaşıldı ki bu paylaşılan sadece bir ses kaydı. Eğer Ferhat Gündoğdu herkes de böyle konuşmasını kayıt altına aldıysa şu anda telefonunda veya bilgisayarında büyük bir arşiv olsa gerek böyle konuşmalardan. Çünkü şikayetçi olan isimleri duyduğumuzda işte az önce listenin çok çok azını ben okudum. Bu isimlerin birçoğuyla büyük ihtimal yüz yüze görüşmesi var. 2024'ten bu yana MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu. Yani bu üçüncü sezonu ve kim bilir kimlerle birebir görüşmeler yaptı ve kimlerin kaydını tuttu. O çok geniş bir arşiv olsa gerek. Ve daha neler çıkacak? Benim anladığım, tahminim bu. Bunlar da tabii ki görevde kalması için pek bir şansın olmadığını da gösteriyor. Hala kendisi bunca şeye rağmen istifa etmiş değil. Ve TFF'den de Aykut abin de söylediği gibi Ferhat Gündoğdu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Görevden alamadıklarını anlıyoruz. Şu anda sadece istifa etmesi gerekiyor Ferhat Gündoğdu'nun ama en azından bir açıklama yapılabilirdi.
1: Niye anlamıyormuş görevden?
0: Statü gereği, yönetmelik gereği.
1: Ne varmış ki yönetmelikte? Profesyonel çalışan değil mi kardeşim bu?
0: Profesyonel çalışan
1: 3 yıllık sözleşme yapmamış mı?
0: Yapılmış.
1: Evet, niye anlamıyormuş o zaman? Tazminat ama vermek durumundasın o zaman.
0: Yok.
1: Öyle mi?
0: O da var. 15 milyon tazminatı var ama gelen MHK başkanları ve yönetim kurulu üyeleri normal şartlar altında sadece istifa ederek görevden ayrılabiliyorlar. Şöyle bir uygulama var. Belki görmüşsündür. Seçildikleri anda bir dilekçe imzalatıyorlar bu isimlere, istifa dilekçesi. Ama işleme konmuyor, kenarda tutuluyor. Yarın öbür gün görevden alamayacakları için baştan istifa dilekçesi alıp görevden alacakları zaman istifa dilekçesini işleme koyuyorlar. Bu yıllardır uygulanan bir şey. Bu yönetmenin arkasından dolanma. Bir tek Ferhat Gündoğdu'nun bu dilekçeyi önden vermediğini Cemal Ersen dün Milliyet Gazetesi'ne yazdı. O yüzden görevden alınamıyor şu yönetmelikle. Gerçi arkasından dolanabilen Türkiye Futbol Federasyonu bu tarz şeylerde bunun da bir yolunu bulabilir tabii ki çoğun altında. Hani MHK 7 kişiyle yönetilebiliyorsa yönetmeliklerin dışında bu da tabii yapılabilir ama öyle bir niyet gözükmüyor şu aşamada.
1: O zaman ona şöyle diyebilir miyiz? O zaman devlet alır onu görevden. Hani devlet adamıyım ben. Devlet görevi için buradayım diyordu ya.
0: Yani en çarpıcı kısımlardan biri de o, evet.
1: O hiç ses kaydında diyor, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Zaten en sıkıntılı cümleler onlar. Bak hakeme eziyet ettiği zaten belli oluyor. Ki senin de söylediğin gibi hakemlik hiçbir sıkıntı yok bu arada. Yönettiği maçlarda. Yardımcı. FIFA yardımcı değil mi? Ses kaydındaki hakem. Hem övüyor. Ne kadar iyi maç yönetiyorsun. Bilinçli ya da bilinçsiz hata yapmıyorsun diyor. Ama diyor. Bir de aması var. Ama dedikten sonra iş bitiyor. Daha ne yapacak kardeşim? Hakem zaten onu yapacak. Hakemin görevi o değil mi? Hakem sana şirin olmak, sana biat etmek durumunda mı? Baban orada burada konuşmayacak diyor. Babası da eski hakemmiş. Ne yapacak adam, gidip babasının ağzını mı bantlayacak? Sen diyor orada burada konuşmayacaksın diyor. Niye bir yıldır maç alamıyorum diye sormuş değil mi? Herhalde öyleymiş şey. Ya da attığım mesaj.
0: Yani bir şey sormuş, evet.
1: Ya öyle bir şey sormuş. Niye ben maç alamıyorum? Sayın Başkanım, madem bu kadar iyi maç yönettiğimi düşünüyorsunuz. O da diyor ki maç yönetmenle alakalı değil bu durum. Sağda solda çok konuşuyormuşsun. Baban çok konuşuyormuş. Arkadan işte dernek kurmuşlar. Şöyleymiş, böyleymiş. Bana her yerde sallıyorlarmış. Egoya bakar mısın ya? Bunu en iyi hakemlere yapıyor bir de, düşün. Hata potansiyeli olan hakem hata yapabilir. Hatayı herkes zaten kabul ediyor. VAR'daki hatayı kabul etmem diyen federasyon başkanı bile VAR'da 1000 tane hata yapıldı, çıkıp bir tanesini söylemedi. Ben bu hakeme de böyle yapacağım, kabul etmiyoruz dedik ama gitti yaptı yine demedi. Şimdi hiç ağzını bıçak açmıyor. Bugün çok kritik bir maç var. Belçika Türkiye maçı. Saat 9:10 var. 7'de başladık programa. Maçla alakalı daha iki cümle kurmadık. Niye? Futbolumuzu yöneten arkadaşlar yüzünden. Onların yaptıkları yüzünden. Onların kurdukları yüzünden. Yani normal bir tane şey konuşamıyoruz ya. Bir tane şey konuşamıyoruz abi. Yasin Kol'un tavır ve hareketleri şimdi daha da iyi anlam buluyor. Maçı yönetirken vücut dili, oyuncularla iletişimi, maç bittikten sonraki artist hareketleri. Daha bak bakalım neler çıkacak. Bir tane seyrettim video akşam. Kocaelispor ikinci başkanı olabilir ya da başkan vekili. Daha önce onlara karşı takındığı üslup.
0: Birincilikten ikinci lige düşmemize sebep oldu gibi bir ifadesi vardı sanki.
1: Daha şimdi daha neler çıkacak ya sevgili Mert. Bilmediğimiz ve gidip sayın savcılara olayı anlatacak. Belki bazılarını bilemeyeceğiz zaten bunların. Ama operasyonun büyümesini sağlayacak neler çıkacak da? Bir korku imparatorluğu kurulmuş belli ki. Ben asarım keserim. Beni buraya devlet gönderdi. Seni devlet gönderdiyse seni de şimdi devlet aldı. Bakalım ne olacak bundan sonrası.
0: Serdar Akçar eski hakemlerden ve şimdilerde de sosyal medyada, işte Radyo Spor'da da zaman zaman bağlanıyor. Dün mesela şöyle bir tweet atmış. Hacı Osmanoğlu TFF'si ve Ferhat Gündoğdu MHK'si göreve geldiğinde Yasin Kol birinci ligde görev yapıyordu ve klasman düşmüştü. Ancak bu isimler göreve gelince önce havuz sistemiyle üst klasman hakemi yapıldı. Sonra ise derbilere atanmaya başlandı. demiş Yasin Kol'la alakalı olarak.
1: Yani havuz sistemiyle üst klasman yapıldı deyince şöyle mi anlamamız lazım, onu da merak ettiğim için soruyorum. Biz seninle yorumlayalım bunu. Şimdi evrakta sahtecilik de var ya, Yasin Kol'un suçlamalarından biri gözaltına alınırken. Zaten klasman düşmüştü de tekrar hak etmediği halde o sınavlarda da bir şeyler oldu da öyle mi yükseltildi diye benim aklıma geliyor bu soru mesela.
0: Olabilir, bilmiyorum. Klasmanlar sınavla mı yoksa keyfiyete göre mi düşürülüyor, yükseltiliyor? İkisi de olabilir.
1: Çıkar bence zaten klasman yükselmesi için o sınavı geçmesi lazım diyebiliyorum ben. Ama sen de diyorsun ki adamı görevden alamıyorsun zaten. Öyle mevzuat var. Yani mevzuatların ne olduğu da belli değil. Zaten mesela bahisten ceza yiyen yönetici, futbolcu vesaire çoğu, büyük bölümü en azından, ben inanıyorum ki bu işi yapmaması gerektiğini bile bilmeyen tayfa. Bilip de oynayan da var tabii ki. Onları ayırıyorum. Yani ama burada bir dosyayı ben cebimde tutayım, bana yarın öbür gün bir şey olursa ben hemen bunu savcılığa haber vermeden ortaya salayım, bunlar tehlikeli işler sevgili Mert. Federasyon da şu anda bence bu işlerden vazgeçmeli. Bir şey yapıyorsa, bu işten menfaat sağlayan birileri varsa, bu işte bir manipülasyon varsa, bunlar ortaya çıkmalı. Bunları hazır edip kenarda tutup ya bir şey gelirse başımıza bunları piyasaya salalım mantığı, şu an gördüğüm mantık o. En azından sosyal medyada okuduklarıma göre başsavcılığın bu son federasyon sevklerinden haberi yokmuş. Bunlar çok sıkıntı. Size söylemediler mi kardeşim zamanında? MHK başkanının ilk gözaltına alındığı gün federasyondan bir yazılı açıklama yapılmadı mı? Temiz futbol için biz her şeyi Sayın Cumhuriyet Başsavcımızla paylaşıyoruz, savcılıkla iletişim halindeyiz. Nasıl çıktı ondan sonra, iki gün sonra bu liste? Daha açıklamadığınız ya da kenarda cebinizde tuttuğunuz neler var? Bunları bir gazeteci olarak soruyorum ben. Çünkü böyle şey gibi oluyor, karşılıklı bir atışma gibi yorumlamaya başladın. MHK başkanı 6 üye alındı. Federasyon kulüp yöneticilerinden başka bir bölümü, başkanların da olduğu bir bölümü açıkladı. Kim buranın en güçlü adamı? Yasin Kol. Yasin Kol dün maçı yönettikten sonra alınıyor. Duş almış, giderken gel bakalım diyorlar. Hakkında böyle şeyler var. Böyle bir şey mi var acaba? Karşılıklı, sen onu yaptın, ben bunu yaptım. Şey, karşınızda devlet var arkadaşlar, farkındaysanız. Bu kişiler kendilerini ne kadar mühim ya da ne kadar önemli zannediyorlar. Ben gerçekten hayretler içinde bakıyorum bu duruma. Yanlış bir şey söylemeyeyim diye de olanları hep nereden olduğunu anlatayım diye, nereden okuduğumuzu anlatayım diye de belirtiyorum.
0: Peki bir araya gidelim, 8.55, aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Radyo
3: Spor. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister,
5: ister ol. Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta. Sigorta.
6: TGMAX'tan e-ticarette erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla TGMAX'la hemen başlayın. Siz de kazanın. TGMAX.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.58 saatlerimiz. Bir dinleyici mesajı okuyacağım. Spor Bakanı nerede diye sormuş dinleyicimiz. TFF Başkanı konuşmuyor. Kulüp başkanları konuşmuyor diye eleştiriyorsunuz. Spor Bakanı bir cümle kullanmıyor. Niye eleştirmiyorsunuz demiş. Güzel bir noktaya temas etmiş. Ben de merak edip Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın Twitter hesabına bir önce gireyim dedim. Ama son günlerde konuyla ilgili atılmış herhangi bir tweet yok kendisinden ve sözlü bir açıklamada açıkçası ben görmedim. Aykut abi, sen de yakından takip ediyorsun. Senin gördüğün var mı bakandan bir açıklama?
1: Bakandan bir açıklama ben şu şeyde beklemem. Çünkü ya Spor Bakanlığı'nın ilgilendiği bir noktadan çıkmış durumda olay. Onlar arkada olay netleştikten sonra değişimi yaparlar. Çünkü iş Spor Bakanlığı değil, Adalet Bakanlığı'nın kontrolünde bir noktada. Adli bir olay yani bu. Yoksa ondan sonra zaten yapar. Gerekli bilgileri aldıktan sonra.
0: Peki, bir son dakika gelişmesi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüphenin sabah saatlerinde adliye sevk edildiği söylenmiş. Bakalım adliye kısmında neler çıkacak, gün içerisinde yeni bilgiler çıkacak mı diyelim. Şimdi bu konuya bir ara verelim. Milli takımı konuşabildiğimiz kadar konuşalım. Bugün Uluslar Ligi'nde, A Ligi'nde 3. maçımızı oynayacağız. İlk 2 maçı kendi evimizde Kocaeli ve Bursa'da oynadıktan sonra dün Belçika'ya gittik ve orada basın toplantısı yapıldı. Teknik direktör Vincenzo Montella ile birlikte Arda Güler basın karşısına geçtiler. Ki Arda son karşılaşmalarda bizim en iyi oyuncumuzdu şüphesiz. Bu tercih herhalde bilinçli bir tercihti, Arda'yı oraya çıkarmak, ki diğer çıkılacak oyuncudan hepsi tartışılabilirdi mi acaba bu gerekçeyle mi Arda tercih edildi bilmiyorum ama Arda çıktı. Ben de basın toplantısını canlı olarak takip ettim. Arda'nın vücut dili tabii iyi değildi, morali bozuktu. Herhangi bir pozitif bir mimik, bir gülümseme dahi görmedik Arda Güler'den. Arda Dünya Kupası sonrasında da yaptığı açıklamalarla aslında en çok beğeni toplayan isimdi ve benim de en beğendiğim isimlerden biriydi. Tamamen işte bu başarısızlık üzerine kabul etti ve önümüze bakacağız dedi. Dün de o şeyini, tavrını devam ettirdiğini görüyoruz Arda Güler'in. Sorular geldi, işte çok yoğun bir baskı var mı üzerinde, takım senden çok şey bekliyor, sanki Arda her maçı çözsün diye. Benim kaldıramayacağım bir baskı yok diyor Arda Güler. Kendinden çok emin. Zaten yaşının çok ötesinde bir olgunluğu olduğu en baştan beri hissediliyordu. Yıllar geçtikçe sanki onun üzerine de koymuş bir Arda Güler görüyoruz. Gerçekten o baskı pek Arda'ya işlemiyor gibi. O kaldı benim dünkü basın toplantısının aklımda. Montella da yine 3-4 kişi soru sordu. Bizim basından çok fazla kişi gitmemiş anladığım. Belli isimler, işte Hilmi Sever, Fatih Doğan, Mustafa Mandev, üçü herhalde döne döne sorular sordular Montella Varda Güler'e. Montella da yine kendini savunmaya çalıştı dünkü açıklamalarla ama kamuoyuna çok geçecek şeyler çıkmadı Vincenzo Montella'dan. Onu kurtaracak şey sonuçlar. Sonuç alamadığı müddetçe istediğini söylesin. Pek bir karşılığı olmayacak. Bugün bakalım o sonucu alabilecek miyiz Belçika deplasmanında. Belçika'da da bir hoca değişikliği oldu. Van Bommel göreve getirildi ve 2 maç sonunda Belçika'da bir galibiyet bir de mağlubiyet aldı. İtalya önünde iyi bir oyunla galibiyet geldi. Fransa önünde de kafa kafaya bir mücadele, son bölümde yenen golle kaybetti Belçika ama fena gözükmüyorlar. Dokusuz, Trossard'sız takımın en önemli oyuncuları belki de bu iki isim. İlk 2 maçta yoktu. Trossard şimdi bugün bizim maçla birlikte süre alabilecek noktaya gelmiş Van Bommel'in açıklamasına göre. Bugün onu görebiliriz. Bakalım nasıl bir maç olacak. Bizde nasıl tercihler olacak? Uğurcan'ın cezası bitti. Kale herhalde tekrar Uğurcan'a geçecektir. Altay Bayındır'dan diye düşünüyorum. Ama onun haricindeki tercihlerini kestirmek çok kolay değil sanki. Ferdi'yi eğer bir sakatlığı yoksa, ki dün mesela Ferdi sorusu da sorulmadı Vincenzo Montella'ya. Neden bir önceki maç Eren tercih edildi? Ferdi süre dahi almadı. Bunu cevap, yani soru gelmese bile cevaplayabilirdi belki kendi ama onu da tercih etmedi Montella. Bugün Ferdi'yi görebiliriz. Stoper'de Abdülkerim yedekti. Ama ikinci yarı oyuna girmişti İtalya karşısında. Onu tekrar 11'de görebileceğimizi düşünüyorum. Melih yerine Ozanlı bir stoper rotasyonu görmemiz mümkün. Orkun zaten kadrodan çıkarıldı. Orkun Kökçü yok. Can Uzun da yine dünkü antrenmanda yer almamış. Son maçın 11'inden bu iki ismin de bugün olması beklenmiyor. Hücum hattında yine Barış Alper mi yoksa Deniz mi Kerem mi olacak? Yani Arda Güler'in yeri garanti bence. Salih'in yeri garanti, İsmail'in yeri garanti gözüküyor ama onun haricindeki isimlere bir dokunuş görebiliriz. Vincenzo Montella'dan bakalım. Elde çünkü çok geniş bir oyuncu havuzu da var. 30 kişilik bir havuzdan bahsediyoruz burada.
1: Futbolu konuşuyor muyuz şimdi? Hı-hı. Girdik mi artık futbola? Ya bunu da çok diğerlerinden bağımsız çok konuşamayacağız gibi duruyor. Evet, Arda yanında çıktı hocanın basın toplantısına. Sen de olsan Arda'yı çıkartırdın. Yani diğer oyuncuların tamamına neredeyse tepki var. Bir tek Arda alkışlanıyor zaten şu anda. Çünkü iki maçta da elinden geleni yapıyor. Canını dışına takmış oynuyor. Tek başına bir şey yapmaya uğraşıyor. Ne kadarı doğru, ne kadarı değil, orası tartışılır. Ama hem seviliyor hem de bir şeyler, yani gerçekten pozitif bir şeyler yapmaya uğraşıyor Arda. Hani bu jenerasyon tarihin en yetenekli jenerasyonlarından biriydi. Kim yok şu anda bizim mesela eksik diye saydığımız bu milli takımda? Hakan yok, Kenan yok. Değil mi? Onun dışında
0: Orkun da şu an yok.
1: Orkun yeni çıktı, vardı ama. Hı hı. Hakan oynadığı zaman en çok eleştiri alan adam. Doğru mu? Kenan Yıldız zaten son bir yıldır sakatlıklar nedeniyle biraz düştü. Yoksa Kenan milli takımın en yetenekli oyuncularından biri. Can var, o da yetenekli. Ne yapıyor? Can'ı sola atıyor hocam. Hani az önce dedim ya, birilerine cevap vermek için daha önce işte neden oynatmadın hocam dediği oyuncuları hoca oynatıyor. Ama nerede oynadığı hiç önemli değil. Bir anda üçlüye dönüyoruz şeye. Şimdi bu maçta dörtte oynarız muhtemelen, değil mi? Zeki, Ferdi, Abdülkerim, Meri. Öyle başlar diye düşünüyorum. Uğurcan olabilir kalede. Salih, İsmail, Arda, Barış yine en uçta. Doğru mu? Diğer sağ ve sol ön nasıl olur, oralara bakacağız. Yunus'u mu koyar, Can'ı mı koyar, Kerem'i mi koyar, göreceğiz bunları. Yani ben oyuncuyu oynattım, bana artık sallamayın dercesine, nerede başarılı olacağına bakmadan oyuncuyu koyuyor. Ondan sonra Can'dan sol açıkta bir şey bekliyor. Ne yapabilir abi Can sol açıkta? Kaleye uzak olduğu anda etkinliği kaybolan bir oyuncu Can. Niye istifa edeyim? Benim çalışmalarım var diyen bir teknik adam bunlara çalışıyor mu acaba? Neye çalışıyor? Ne çalışması var? Yıllardır Türkiye'de işte Adana Demirspor'dan beri tanıdığı Samet Akaydın'ı milli takıma çağırarak çalışmaları bu mu yani geleceğe yönelik? Anlamıyorum ki yani, maçı konuşalım, iyi yorum yapalım burada, teknik taktik konuşalım diyoruz. Belçika'da diyorsun ki doku yok, Trossar yok. Ama bir şekilde onlar çıkıyorlar, o yok. İtalya buraya 10 tane oyuncusunu getirmedi ya. Mancini çıkıp dedi mi o yok bu yok diye. Bizde var tarihin en yetenekli jenerasyonu. Sen bu takımla gelip ilk maçında Hırvatistan'ı deplasmanda yenerken iyiydi. Uluslar Ligi'nde, C Ligi'nden A Ligi'ne kadar yükselirken herkes seni alkışlamadı mı? En çok arkanda biz durmadık mı? Tam Nasrettin Hoca. Ben geçen bizim yayında da söyledim. Açıklamaları Nasrettin Hoca şeyi gibi. Kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne neye inanmıyorsun diyor Montella aslında bence şu anda. Ama diyor ben görevimin başındayım diyor. Niye istifa edeyim ki diyor. Zaten bu federasyonda, bu MHK'de, bu zihniyette devam eden bir yapının milli takım teknik direktörü sence istifa eder mi? Kimse istifa etmiyor ki abi. Adamlar her şeyi yapmışlar. Adamlar her türlü yapıysa yapı, o tırnak içinde yapı var ya. Yeni bir yapı kurulmuş, yeni bir düzen kurulmuş. Her şey baş aşağı gitmiş. Tarihin en iyi jenerasyonunu yakalamışız. İşte diyoruz ki bütün kulüplerin beklentisi, yayıncı kuruluş, ligimiz şöyle değerli, her takım dünya kadar borçlanıyor, kıyamet kadar para harcıyor, yıldız transferi yapıyor vesaire. Sonra bir geliyorsun arkada, bir düzen var. Sen iyi maç yönetsen de benim hakkımda konuşuyormuşsun, sana bak maç vermem. Git düşün gel, ya istifa et ya da ben sana tabiyim de maçları almaya devam et diyen bir MHK başkanına herkes teslim olmuş durumda. Ne federasyon başkanı konuşuyor. Savcılık olmasa hiçbir şeyden haberimiz olmayacak. Ama herkes dünya kadar para harcamış. Bir de şu andaki naklen yayın ihalesindeki parayı beğenmiyoruz. Bunun 3 katına çıkmasını bekliyoruz. Bunları beklerken bu hakem camiasından çıkacak bir hakemimizin ya da birkaç tanesinin de büyük şampiyonalara gitmesini bekliyoruz. Orada maç yönetmesini bekliyoruz vesaire. Bekliyoruz da bekliyoruz. Sonra dönüyoruz kendi içimize. Hangi takım taraftarları hangi takımı tutuyorsa birbirini yiyorlar. Sonra biz burada bugün Belçika milli takımına karşı Türkiye'yi konuşuyoruz. Ben şimdi şunları söylemeyi bilmiyor muyum? En çok da bildiğimiz yerler bunlar. Şimdi nasıl oynarız, ne yapmamız lazım, Belçika nasıl oynuyor? İşte Belçika'da da bir değişim var değil mi mesela? Ama iskelet belli artık. Kalede Lammens var. İşte Tielemans merkezde. Önlerinde hala Kevin De Bruyne biraz kıpırdamaya başladı. Tekrar milli takım 11'e döndü. De Ketelare, biraz da onlar da sahte 9 gibi oynuyorlar. İşte kanatları iyi. Götze mesela değil mi? Bayağı parlayan bir isimdi. Paris Saint-Germain'e. Daha tam uyum sağlayamadı gerçi oraya. İşte Luke Bakio'dur. Yani yok diyorsun Trossard oku ama var zaten adamların bir, onların da var jenerasyonu. Onlar da bir kabuk değişimi içindeler. Yenilmeyecek bir takım değil ama ben mesela Belçika her ne kadar yıllarca hiçbir şey kazanamadan dünya bir numarasına kadar çıkmış bir takımdır biliyorsun. 12-13 yıl bayağı iyi oyuncularla bir şey kazanamadılar. Tek eksiği o Belçika'nın ama böyle her zaman gelip daha senin gözünü korkutacak bir takım da değildir. Ben mesela bugün bol gol olabilecek, pozisyon olabilecek, hareketli bir maç bekliyorum. Milli takımdan bir tepki bekliyorum çünkü. Ama ne olur çocuklar bu tepkiyi bize göstermeyin. Bu tepkiyi rakibe gösterin. ...24 yıl sonra Dünya Kupası'na gittik... ...orada canımız yandı zaten... ...sizden kaynaklı veya yönetimden kaynaklı... ...bilmiyorum... ...canımız yandı... ...orada özür dilediniz... ...burada böyle dediniz... ...6 günde bizim... ...bütün umutları bitirdiniz... ...tamam güzel... ...dinlendiniz... ...yeni sezon başladı... ...Arda ve Zeki haricinde... ...Ferdi'yi de... katayım onlara. Arda, Zeki, Ferdi. Salih'i koyalım. Orkun'u koyalım. 30 kişi demiştin değil mi sen bana? Bu 30 kişiden 5 tane oyuncu sezona fena başlamadı. Diğer 25 adam geçmişini arıyor. Ne kadar daha dinlenmeye ihtiyacınız var? Dünya Kupası'na 6 gün kaldınız kardeşim. Geldiğiniz hepiniz tatilini yaptı. Gezdi, tozdu, dolaştı. Yeni sezon başladı. 6 hafta geride kaldı. Kulüp takımlarında hiçbir şeyiniz yok. Bu saydığım 5 isim dışında. Can'ı da katalım hadi. O da fena değil Frankfurt'ta. Milli maç oynuyorsun. Fransa maçında Fransa'da çok oyun tarzını değiştirerek Zidane'la yeni bir yapılanma içinde. İtalya yedek ağırlıklı kadro ile çıkıyor. Orada da yoksun. Ve bunları içeride oynuyoruz. Kocaeli'de full tribün, Bursa'da full tribün önünde oynuyorsun. Ne kadar daha bekleyelim biz sizi mesela? Ben buradan Montella Efendi'ye soruyorum. Biz özlediğimiz, arzuladığımız, daha önce olan milli takımımızı seyretmek için ne kadar daha beklemeliyiz? Ya da siz bu sistemi ne kadar zamanda kuracaksınız? Mesela ben o basın toplantılarını takip eden arkadaşları yerinde olsam bunu sorardım.

Senin federasyon başkanın buranın mentörü benim diyor. Dünya Kupası'nda. İtalya maçını toparlayamıyorsun işte kardeşim takımı. Ondan sonra da en ufak bir eleştiri olduğunda beni eleştirin oyuncularıma. Ya kardeşim kimi eleştireceğiz ya? Alkış mı tutalım? Ne kadar iyi oynadık ya. İtalya zaten şöyle İtalya. İtalya'yı sen biliyor musun Mert? Avrupa'dan en fazla Dünya Kupası'nı kazanan ülke. 90'lardaki İtalya yok ki kardeşim karşımıza ya. Ya da o 2006'daki De Rossi'li, Totti'li, Motti'li değil mi? Uçan kaçan İtalya yok karşında ya. Ama hocası geldiği zaman, şimdi onun işi daha zor. Mancini düşsene, eleştirilerin odağında tekrar milli takıma gelmiş. Uzun sürede kim gelecek diye de milli takım başına bayağı tartışma olmuştu. Hatırla o zaman. Radyoda da konuştuk bunu. Mancini geldi. Mancini ne yapıyor? Ben bir sistem kuracağım. Bunun içine korkmama gerek yok. Zaten neyse o. 10 tane adamı getirmeyeceksem getirmeyeceğim. Ama çıkıp benim sistemim neyse onu oynayacağım. Ben Mancini'yi şu özelliğiyle hatırlar takdir ederim. Hatırlayın Galatasaray'ın başına geldiği süreci. Zor bir dönemdi değil mi? Geldikten iki gün sonra Galatasaray Juventus deplasmanına gidecekti. Doğru mu? Mancini'nin ilk maçı Juventus maçı diye hatırlıyorum. Geldi. O Juventus maçına. Galatasaray ne oynuyor kardeşim? Bunu oynuyor. Peki. Kim var benim elimde? Drogba var. Burak Yılmaz var. Arkalarında kim var? Snyder var. Bunlarla çıkıyorum ben Juventus deplasmanına dedi. Drogba'nın golüyle de 2-2 bitmiş değil mi sonra Umut Drogba? 2-2 berabere bitti maç. Juventus deplasmanı. Mancini şu dönemde mesela takımlar görüşüyorlar ya birileriyle. Bunu da Türk teknik adamlar da dahil. İsimlerini vermeyeceğim. Biliyor çünkü zaten dinleyenlerimiz de biliyor. Yabancılar da yapıyor olabilir bunu. Bakıyor takımın fikstürüne. Hoca arıyorsun mesela değil mi? Bakıyor takımın fikstürüne. Aa ne var şimdi? Juventus deplasmanı. Ya ben geleyim ama bu maçın ardından takımı devralayayım. Olur mu? Aa ne var? Atletico Madrid deplasmanı. Tamam anlaşalım ama ben imzayı atayım. Beni bu maçtan sonra açıklayın. Olur mu? Sen zaten baştan korkarak geliyorsun. Mancini öyle bir teknik adam değil. Geldi iki gün sonra çıktı. Paşalar gibi oynadı. Beğenirsin beğenmezsin performansını. E şimdi de geldi. Sistem de bu. Kim var elimizde? Bunlar. Ne yapacağız? Bunu yapacağız. Ya kenarda adam Mancini'den sen daha deneyimli bir teknik adam mısın? Mancini'den daha iyi bir futbolcu muydun? Nesin mesela Mancini? İkiniz de İtalyansınız değil mi? Çok yakından tanıyorsunuz birbirinizi. O orada bir şeyi elindeki imkanlarla yapıp kenarda o heyecanı yaşarken sen ne yapıyorsun hocam? Elleri bağladın kenarda böyle duruyorsun. Bir şeyi değiştirecek halin yok. Bize çok artık benzemişsin zaten. Türkiye'yi zaten biliyorsun. Bahanelerin önden hazır. Bana bu gelirse bunu anlatırım, bu gelirse bunu anlatırım ve beni en çok yaralayan, en çok üzen nokta da biz 3 günde bir maç yapabilecek bir şeyimiz yok diyorsun ya. Pardon. Kaç günde bir maç yapmak istersin hocam sen? Söyleyelim UEFA'ya ya. Çeferin İyi ahbabı değil mi bizim federasyon başkanı? Desin ki ya Çeferin abi biz ya da Çeferinciğim bizim takım 3 günde bir maç yapamıyormuş. Bizi 4'e 5'e çıkarın o aralarda. Bir önde oynayalım bir geç oynayalım. Hoca böyle istiyor. 2026 yılında şu an mesela Urfa'da Teknofest var değil mi? Şanlıurfa'da Teknofest var. Ya o civarlarda gidip görebiliyorsanız ne olur gidin bir ziyaret edin. Oradaki dinleyicilerimiz en azından gidin bir bakın. Bizim ekip de çok kalabalık orada mesela. Robotlar Urfa yöresine ait bir şarkı ya da bir türkü çaldığında robot ona göre oynuyor mesela. Bak geldiğimiz seviye bu artık. Anladın mı? Dünyada da teknoloji anlamında da geldiğimiz noktalar burası.

Bak robot orada bir müzik duyuyor. Bırak şeyi, robotun olmasını, ona göre oynuyor. Algılayıp. Bizim buradaki Avrupa'yı hocamız da gelmiş diyor ki bizim takım diyor 3 günde bir maç yapacak seviyede değil diyor. İtalya milli takımı 800 bilmem kaç milyon euro diyor. Biz diyor 400 milyon euro diyor. Ne oluyor yani 400 milyon euroysak? Soruyorum o zaman, Fransa milli takımı hoca senin bu mantığına göre bize 10 tane atmalıydı. Olise, Mbappe, Dembele 3'ü zaten 600 milyon euro. Yanlış mı? Yalan mı? 150 milyon euro verdi Real Madrid Olise'ye, Bayern Münih gülücük attı. Mbappe 200 zaten eder. Dembele şimdi almaya çalışsan öyle. Daha gerilere falan bakmıyorum ha. Gerilere falan gelmiyorum. Orada 1-0 şey yaparken iyiydi hocam. 1-0 kaybederken sen gayet iyi oynamıştın. Bir şeyler olmuştu. Burada şey değil.

0: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.
0: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
3: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz BTC Türk'te. Şu anda bir Bitcoin 85.999 dolardan işlem görmekte. Düne kıyasla fiyatta bir yükseliş var, %2'lik oranda. Yeni güne fiyat yüksek perdeden girdi, hatta 86.888 doları da görüp oradan 85.999'a gelmiş. Olumlu bir tablo gözüküyor. TL olarak da 4.206.146'da.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.

0: 9.23 saatlerimiz. Şimdi Cristiano Ronaldo gündemiyle ben devam edeceğim. Portekiz'de birkaç gündür konuşulan konu Cristiano Ronaldo.
1: Dur, oraya geçmeden bir şey okuyayım. Sevgili Caner Aydaş yazmış bana. Akşamları zaten Radyo Spor dinleyenler Caner'i dinliyor. Yunus Akgün bir dakika süre almadı. Emirhan savunmada düşünülmedi. Aral düşünülmedi. Hoca ne vaat ediyor? Koca bir hiçbir şey demiş. O kadar haklı ki. Yani ben artık bazı isimleri unuttum. Mesela Aral hiç aklıma gelmedi mesela. Değil mi? Hı hı. Can'ı orada düşünüyorsun da asıl mevki orası olan Aral'ı hiç düşünmüyorsun. Zaten Dünya Kupası'na da götürmemiştin. Şimdi muhtemelen bugün onu da belki görürüz. Şey yaparız. İşte baktım, Ümit Milli Takım'dan iki tane oyuncumuzu yukarı almış. Değil mi? Emirhan, evet. İlkan ve Yusuf, değil mi? Hı hı. Savunmada. Yani Caner, akşam varsa senin programı, sen detaylı zaten şey yaparsın. Ben artık yani hocanın neyi yapıp neyi yapmadığı, zaten açıklamaları, ben açıklamalara takıldım arkadaş. Ben hocanın kafada, ben artık yapacağımı yaptım ama istifa da etmeyeceğim. Beni gönderirlerse göndersinler, o kafaya girdiğini düşünüyorum. Kusura bakmasın yani. Bu kafaya giren bir adam Türkiye Milli Takımının başında olmamalı ama. Bu kafaya giren bir adam bu kadar insanın umuduyla oynamamalı. Uluslar Ligi çok önemli değil bizim için. Ya da Uluslar Ligi'nde öyle olmuş böyle olmuş. Zaten UEFA'nın dayatma, tamamen maddi çıkarları düşündüğü turnuvalarından biri. Ama Uluslar Ligi'ni herkes bir yeniden yapılanma olarak kullanıyor. Yeniden yapılanma olarak görüyor. Birçok milli takım başarısız geçen veya başarılı geçen Dünya Kupası sürecinden sonra teknik direktörünü değiştirdi. Hocam, sen en büyük hayal kırıklıklarının başında gelen teknik adamsın. Sen değişmedin, kaldın. Yönetim arkanda duruyor. Sen iki tane daha kötü maç oynayıp ondan sonra üç günde bir maç yapmaya alışık değiliz diyorsun ya. Gelelim Ronaldo'ya.
0: Aynen, Ronaldo konusu ilk Galler mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıktı Cristiano Ronaldo. 67 dakika sahada kaldı. İkinci maç yedek kulübesinde başladı Norveç önünde. Oyunu alacağını söylemiş aslında maç önü Jesus. Ama sonrasında maçın gidişatında başka değişiklikler yapıyor. Ronaldo süre bulamıyor. Mutsuz. Kenarda ısınmasına rağmen oyuna alınmadığı için ve maçın bitiş düdüğüyle birlikte hemen soyunma odasının yolunu tutuyor. Takım arkadaşları kenarda, işte taraftarları yanına giderken takım kaptanı olarak Ronaldo'yu orada göremiyor Portekizliler. Ve oradan başlayan bir süreç. Ronaldo antrenmanlara çıkmıyor. Ve en sonunda Jesus'un basın toplantısındaki sözlerinin ardından da kampı terk ediyor. Özel jetiyle Danimarka'dan Madrid'e doğru gidiyor Ronaldo. Sonrasında sosyal medyadan bir mesaj paylaşıyor. Ve dün de Portekiz'in 3. maçı oynanıyor Ronaldo'suz. Ve Ronaldo'nun 7 numaralı forması da Rafael Leao'ya geçiyor. İlk 11'de de başladı Rafael Leao karşılaşmaya ve Portekiz'de 4-2'lik bir galibiyet alıyor. Ronaldo'nun yerine oynayan Ramos hem gol atıyor hem asist yapıyor. Portekiz'in genel olarak iyi oynadığı söylenmiş. Ben karşılaşmayı izlemedim ama sonuçta iyi veya kötü, Jorge Jesus yönetiminde 3'te 3 ile başlıyor Portekiz. Ve şu an bu tartışmada da Jesus avantajlı gözüküyor. Sonuçta Ronaldo'yu kesti. Ronaldo gitti ve kazanmaya devam ediyor Portekiz. Dün de hem maç önünde hem maç sonunda açıklamaları oldu deneyimli çalıştırıcının. Son maçtan sonra, yani bir sonraki maçtan sonra her şeyi açıklayacağım diyor. Futbolda uzun yıllardır görev alıyorum. Olayların böyle farklı noktaya gitmesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığını dile getiriyor. Norveç maçından sonra bu konuyu konuştuk. Ben saklanmayacağım veya bu durumdan kaçmayacağım deyip sonra da Cristiano Ronaldo'nun da hakkını veriyor. Kimse Cristiano'nun o temsil ettiği şeyi söküp alamaz. O bir ikon ve bu soru şey, bu soru işareti bile değil diyor, tercüme edersek George Jesus. Ve dün de maçtan sonra Ronaldo'nun konusuyla alakalı, hani

0: geri dönse kabul eder misiniz deniyor. O da şöyle bir cevap veriyor. Portekiz milli takımı şu anda dünya çapında bir performans ortaya koydu. Benim için şu an en önemli şey bu diyerek Ronaldo ile ilgili gelen soruyu da aslında tam olarak cevaplamadan yoluna devam ediyor. Jesus gerçekten kendinden çok emin birkaç gündür söylediği şeylerle birlikte ne federasyon başkanının ne futbolcuların kendi kararını değiştiremeyeceğini söylüyor. Herkesin eşit olduğuna dem vuruyor ve maç sonu futbolcuların açıklamalarına da baktığımızda Veiga hariç ki o da yakınmış Ronaldo'ya futbolcuların da Ronaldo ile ilgili pek bir şey söylemediğini görüyoruz. Veiga da zaten demiş gerçi bir talimat var konuşmak üzerine Ronaldo konusunda. Ama diğer futbolcuların da zaten vücut dillerinden Ronaldo takımdayken de pek hoşnut olmadıkları hissediliyordu. Takım da sanki biraz rahatladı gibi Portekiz'de. Ve sonuç almaya devam ettikçe de Ronaldo'nun olmaması da pek fazla gündem olmaz diye düşünüyorum. Dün Portekiz özelinde işte milli takımın Instagram hesabında böyle 1,3 milyon takipçi kaybolmuş gitmiş. Takipten çıkmışlar. Konuşulmuştu. Belki tabii tepki vardır. Sonuçta Ronaldo'nun da çok büyük bir hayran kitlesi var. Ama günün sonunda Portekiz onsuz da kazanmayı bildi ve yoluna devam ediyor. Bakalım dördüncü maçı da oynayacaklar 2 gün sonra. Orada da bir galibiyet gelirse 4'te 4'te Jesus büyük oranda Ronaldo'suz harika bir başlangıç yapmış olacak Portekiz kariyerine.
1: Yani şöyle yorumlamak lazım. Sadece Portekiz'in değil, dünya futbolunun en büyük yıldızlarından biri. Ama artık eski performansında olmadığı da ortada. Keşke Dünya Kupası bittikten sonra Ronaldo da ben artık milli formaya veda ediyorum. Bundan sonrasını artık çok zorlamaya gerek yok diye bir açıklama yapsaydı. Kulüp takımında yine oynasın, değil mi? Mesela bugün ne olacak? Edin Dzeko bırakacak, değil mi milli takımı?
0: Evet.
1: Çok da güzel bir vedayla bırakacak. Ronaldo da bırak artık. Çünkü problem olmaya başlıyor. Yani büyük oyuncusun, büyük bir yıldızsın. Sevenin çok, sevmeyenin de var. Ama kadroya çağrılmadığın anda problem oluyor. Çağrılıp oynamadığın anda problem oluyor. Oynadığında da takıma problem oluyor. Daha önceki teknik adamların hepsi yaşadı bunu. Martinez değil mi öncesi? Martinez zaten Jesus gibi bir teknik adam değil. Ya böyle net kararlar alıp uygulayabilen bir teknik adam değil. Yıllarca ocağının Belçika milli takımına hiçbir şey yapamayan Roberto Martinez Portekiz milli takımına da bir şey yapamadan ayrıldı. Jesus da diyor ki ben belliyim kardeşim, benim olayım belli. Ben başkan da tanımam, şey de tanımam. Çağırırım, oynayacaksan oyna, oynamayacaksan oynama. Teknik adam olarak tarzım bu benim diyor. Kolay değildir Ronaldo olayını yönetebilmek. Çünkü biz bile burada konuştuğumuzda sen ne diyorsun diye bize de saldıran bir sürü Ronaldo şeyi oluyor. Ben Dünya Kupası'nda bunu gördüm. Mesela Messi'ye bir şey dediğin zaman aynı, Messi de aynı. Ama ya bir yerde de artık durmasını bileceksin diye düşünüyorum. Bizde mesela olsa diyelim Ronaldo gibi biri var bizde. Ronaldo var. Emekli olana kadar oynar. Jesus öyle değil abi. Jesus demiş ki ben böyleyim kardeşim. Madem beni getirdiniz, ben bir de iyi başlamışsam, dediğin gibi de 4'te 4 yaparsa Ronaldo'yu falan çağırmaz bir daha. Takım içindeki diğer adamların çoğu, başta Bruno Fernandes olmak üzere, Ronaldo'yu artık istemiyorlar. Belli. Ronaldo sen de kendini o durumlara düşürme artık ya, sen Ronaldo'sun ya. Sen Portekiz milli takımı maç oynarken ben şehre geldim. Diyelim Portekiz şeyde Dragao'da oynuyor maçını Portekiz'de. Sen de desen ki ben Ronaldo olarak Jose Alvalade stadyumuna gideceğim. Orada açacağım şeyden izleyeceğim maçı. Dev ekranı da açtıracağım. Rica edeceğim Sporting yönetiminden. Kırmazlar beni. Yıllarca top koşturduk. Gelin benimle birlikte maç izleyin desen, inan bana Dragao'dan daha büyük bir kalabalık olur şeyde, Jose Alvalade'de. Ama bir takım şeylerin artık yürümediğini anladığın anda da senin bunu yapıyor olman lazım. Bu kadar da egonu artık çalıştırma ya. Gel sen ayrıl, futbolu da bıraktıktan sonra ya, dizide oynasan, filmde oynasan o bile tutacak yani, anladın mı? Bırak burayı artık, bir kendini bir bırak. Milli takım tamam, çok istiyor, şey yapıyor, biliyorum. Keşke bizim futbolcularımız da Ronaldo kadar bu işi isteyebilse de biz performansı nedeniyle desek seni almıyorum, oynatmıyorum falan. Bizim arkadaşlar çağrılıyor milli takıma, anca özür diliyorlar maçtan sonra. En iyi yaptıkları şey o. Halkımızdan özür diliyoruz. Niye? Beklentileri karşılayamadık. Kaç maç daha özür dileyeceksiniz?
0: Dünkü karşılaşma sonrasında bir görüntü de sosyal medyada bayağı yankı buldu. Danimarka'nın santrforu Højlund. Maç sonu Jesus yanına geliyor ki işte maç sonu klasik görüntüler olur ya, saha içerisinde oyuncular birbirlerini böyle tebrik ederler, sohbet ederler. Højlund Jesus'un göğsüne doğru böyle bir, yani vurmuyor da itiyor Jesus'u. Bir tepki ortaya koymuş. Bunun sebebi olarak da Ronaldo söylenmiş. İdol olarak gördüğü isim Højlund'un Cristiano Ronaldo'ymuş ve Jesus onu bir önceki maç oynatmayınca ve Ronaldo da kampı terk edince böyle bir tepki gösterdiği varsayılmış. Bu da enteresan. Normalde görmeye çok alışık olmadığımız bir tablo ama Højlund'dan böyle bir tepki gelmiş. Bu arada Yağız Sabuncuoğlu da tweet atmış birkaç dakika önce. Trossard Türkiye maç kadrosuna alındı. Can Uzun da Belçika maç kadrosundan çıkarıldı demiş. Zaten beklenen gelişmelerdi ama bir teyit olmuş oldu Yağız Sabuncuoğlu'ndan, onu söyleyelim. Az önce bahsettik. Kısaca Dzeko'dan da bir bahsedelim. Bugün o da İsveç karşılaşmasıyla birlikte milli takım kariyerini sonlandırıyor. Bosna Hersek için gerçekten tabiri caizse yaşayan bir efsane Edin Dzeko. Bosna Hersek milli takımıyla 151 maça çıkmış ve 73 gol kaydetmiş. Neredeyse iki maçta bir gol katkısı var. Bosna Hersek gibi hani seviyesi de çok yüksek olmayan bir milli takımda. 40 yaşında hala performans veren, Dünya Kupası'nda takımıyla boy gösteren bir isim Edin Dzeko ve bugün artık onun da milli takımdaki son günü. Şehirde dev bir pankartı açılmış. Saraybosna'da köfteciler de bir kampanya yapmışlar. Onların onlu köfteleri var meşhur. Cevapi diye biliyorum ismini. Çok da lezzetlidir. İstanbul'da da yapan yerler var. Balkanlar'da da yemiştim. Çok da lezzetli dediğim gibi. O onlu köfteler bugün onun forma numarası 11 adına 11 adet olarak menüye aynı fiyattan koyulacakmış. Bu da bir espri gibi ama gerçek. Dzeko'ya böyle bir veda yapacak Bosna Hersek. Onu da aktarmış olalım. Bugün bizim maç zaten en çok konuştuğumuz şey, konuşacağımız şey o olacak. Bizimle birlikte gruptaki diğer maç Fransa-İtalya yine aynı saatte başlayacak. Bu karşılaşmayı da takip edebilirsiniz. B Ligi'nde Macaristan, Gürcistan, Ukrayna, Kuzey İrlanda maçları var. Yine Polonya, Romanya, Bosna Hersek, İsveç zaten az önce konuştuk. Letonya, Karadağ, Güney Kıbrıs, Rum kesimi, Ermenistan, Kazakistan, Moldova ve Faroe Adaları, Slovakya. Günün futboldaki Uluslar Ligi'ndeki fikstürü bu şekilde. Basketbolda da Euroleague heyecanı devam ediyor. Dün Efes kaybetti. Bugün diğer iki temsilcimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe Tarfin parkeye çıkacak. Beşiktaş saat 20'de Barcelona'yı konuk edecek. Fenerbahçe Tarfin'de Dubai ile Ataşehir'de karşı karşıya gelecek. Haftaya aslında biz 3'te 3'te başladık. Fakat dün ilk fire geldi Efes'ten. Fire'den daha da önemlisi olur. Daha sezon başı kayıplar olur, toparlanır ama Mike James'in aşil tendondan yaşadığı sakatlık Efes adına gerçekten korkutucu. Aşil tendonu sakatlıkları, ki onun kopması demek benim bildiğim bir yıl kadar parkelerden uzak kalmak demek. Yani sezonu kaybetmek demek Mike James için. Öyle bir kopma halinde, ki aşil tendonunda da kopma harici bir sakatlık oluyor mu bilmiyorum. Hani
1: gerilme merilme oluyordur belki.
0: Yani ben genelde aşil tendonu
1: şimdi şeyde kopma... Can Uzun da sakatlanmış, Belçika maçının kadrosundan çıkarılmış. Hı-hı. Söylemiştin zaten.
0: Geçmiş olsun diyelim Mike James'e de, Can Uzun'a da, diğer futbolculara da. Bugün 4 maç daha var Euroleague'de. Asvel Valencia, Bayern Münih Partizan, Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv ve Baskonya Olimpia Milano. Dün Olympiakos 2-2 ile başladıktan sonra ilk mağlubiyetini yaşadı. Liderlik koltuğunda da Panathinaikos.

0: Olympiakos var. Fenerbahçe'de averajda ikinci basamakta haftaya girdi. Bakalım bugün sonuçlara göre liderlik gelir mi Fenerbahçe'den ki Panathinaikos'un 8 averaj gerisinde. Onu da bekleyip göreceğiz diyelim. Ve Højlund dedim ya, az önce örnek verdim. Golden sonra da Siu sevinci, o Ronaldo sevinci zaten yapmış. Danimarkalı oyuncu çok seviyor belli ki. O da morali bozulmuş diyelim, araya gidelim.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru

9.41 saatlerimiz. Milli takımla ilgili yeni bir bilgi olarak yine Yağız Sabuncuoğlu'dan okuyacağım. İtalya maçında kadroda yer almayan İlhan Fakılı, Bartu Elmaz ve Emirhan Topçu Belçika maç kadrosuna dahil edilmişler. Bugün Montella'nın süre vermesi halinde forma şansı bulabilirler. Bakalım. Tabii Emirhan ilk 11 başlayabilir. Bence en yakın oyuncu ilk 11'e bu isimlerden Emirhan tecrübesiyle ve form grafiğiyle. İlhan bir sürpriz olarak Can Uzun yerine tercih edilebilir. Bartu'nun şansı tabii düşük ama o da yedekte başlayıp forma şansı bekleyecektir. İlk maç Melih'i, ikinci maç Demir Ege'yi gördük. Belki bu maçta da oyuna sonradan Bartu'yu dahil edebilir Montella görmek açısından. Ve bir de Emirhan İlkan girdi kadroya. Ama maç kadrosu herhalde olmayacak, genç futbolcu. Kafile ile birlikte gitti. Belki son bizim maçımız İtalya ile olacak. O karşılaşmada kendisi değerlendirilebilir diyelim. Bu birinci haber. İki, Fatih Doğan, Beşiktaşlı bir isim biliyorsunuz. O da Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi bu arada sabaha kadar neredeyse sürmüş. Üçe kadar sürmüş ve üzerine atılan tüm suçlamaları reddetmiş Ferhat Gündoğdu. Tabii şaşırtıcı bir nokta değil. Zaten henüz kesinleşmiş bir suçu da yok ama hani video kaydındaki mobbing ne oldu açık ama tabii biz burada hüküm veremiyoruz ama gördüğümüz bir mobbing ama resmiyete dökülmüş bir şeyi, cezası hala yok ama işi zor gözüküyor sadece o video, o ses kaydına baktığımızda. Gün içerisinde orada da sıcak gelişmeler yaşanabilir. Türkiye Futbol Federasyonu'nda da bir taraftan istifa haberleri iki gündür paylaşılıyor. Bu yöneticilerin 448 ismin PFDK sevgi sonrasında Ural Aküzüm istifa etti. Zaten o oynadığı gerekçesiyle tahminen istifa etti ortaya çıkınca ama diğer isimlerin İbrahim Hacı Osmanoğlu'na tepki olarak istifalarını birer birer sundukları, hatta futbolda da oluyor ya böyle 6 kişi kalırsan maç hükmen mağlubiyetle bitiyor. TFF yönetim kurulunda da belli bir sayı kadar istifa edilebiliyor ama belli bir sayının üzerine çıkıldığında yönetim düşüyor ve olağanüstü bir seçime gitmek zorunda kalıyor federasyon. Böyle bir ihtimalden bahsediliyor, istifalar eğer artarsa yönetim kurulu içerisinde. Bu olabilir ya da şunu bekleyenler de var. Bu milli maçlar bittikten sonra İbrahim Hacı Osman yönetimi kendi iradesiyle bir olağanüstü seçimli genel kurul kararı da alabilir deniyor. Şu ana kadar

0: var. İbrahim Hacı Osmanoğlu ile alakalı bu dosyalarda herhangi bir ifade yok. Ama bugün bahsedemedik. Bu bazı eski hakemler bu 2015'teki Trabzonspor maçında kendilerinin odaya kilitlendiği dönemle alakalı şeyler anlatıyorlar. Sonrasında başkan olduktan sonraki süreçle alakalı hem başkanla ilgili hem MHK ile ilgili şikayetlerini dile getiriyorlar. O sebeple eğer bir şey bulunursa orada başkan da belki ifadesine başvurmak üzere olabilir. Farklı bir sebeple olabilir. Yine emniyete de gidebilir. Çünkü bu işler böyle kademe kademe dallanıp budaklanıyor. Şu aşamada en son Yasin Kolu ve diğer Süper Lig yardımcı hakemini göz altında okuduk. Bakalım önümüzdeki günler hangi gelişmeleri getirecek, hep birlikte göreceğiz. Evet, gelişmeler bunlar. Birkaç mesaj okuyalım, öyle yavaş yavaş programı bitirelim. Takımı Şampiyonlar Ligi'nde olup da milli takımı D Ligi'nde olan Azerbaycan'dan başka bir ülke var mıdır demiş Mehmet Ünlü. Dün Liechtenstein'ı yenemediler. San Marino bile C Ligi'nde demiş. Güzel bir soru. Herhalde yoktur böyle bir takım. İlginç olmuş gerçekten. Bilmiyordum. Harikasınız demiş Ronaldo'ya. Yine laf çarptınız diye bir mesaj gelmiş. Can Uzun eleştiriliyor demiş Oktay Ergeç. Buna katılmıyorum. Takımın bir kısmı kendi yerinde oynamıyor. Can dahil nasıl Can'ı eleştireceğiz demiş. Yalnız burada ben de şöyle bir araya gireyim. Tabii maçlarına tam bakmadım ama Transfermarkt sayfasında Can'ın bu sezon 4 maçın 3'ünde sol açık oynadığı yazıyor. Yani kendi kulübünde de istediği yerde şu an oynamayan bir Can Uzun var. Onu da ben ek bilgi olarak söyleyeyim. Yani sadece tabii bu Transfermarkt bilgisi doğruysa şimdi ona da her zaman güvenmiyorum. Sen izledin mi hiç Frankfurt karşılaşması, anlattı mı bilmiyorum ama.
1: Can'ı bu sezon anlatmadım. Ama şöyle bir şey, rahat etmediği belli çocuğun. Ben o dinleyenimize katılıyorum. Bu anlamda da işte Montella'ya kızıyorum zaten. Yani tamam, belki Can'ı hadi oraya attın ama Barış Bey peki santrafor olarak çok mu rahat? Yani oyuncuların hepsi rahat etmediği yerde oynadığında ne bekliyorsun zaten orada? Mesele bu. Şimdi bakıyorsun Can oynuyor. Zaten 40 yılın başı oynamış mesela. Arkasına Eren'i koyuyorsun. Eren sürekli geri atıyor topu. Eren de rahat değil ki. Kimse kimseye alışmış değil. Bu milli takımın oyuncuları yeni oyuncular değil ki ya. Bunlar 2-3 yıldır birlikte senin havuzunda olan oyuncular hocam ya. İlhan oynar mesela. İlhan oynatırsın. Emirhan oynatırsın. Ne bileyim, aldın Emirhan İlkan'ı oynatırsın da dersin ki ya daha yeniler işte, birbirlerine uyum sağlamaya çalışıyoruz. Bunlar yeni adamlar değil ki ya. Üzüldüğüm nokta o. Yani biz buralarda yine çok zaman kaybedeceğiz gibi geliyor Mert bana. Hocanın böyle inat seviyesi. Şimdi bu yönetimde federasyon, MHK, teknik adam, bunların hepsi inatçı insanlar. Bir inat şeyi var yani. Israrla aynı şeyi yaparak bir şekilde doğruyu bulacaklarını zannediyor. Öyle değil abi. Futbol öyle bir şey değil yani. Denersin, olmadı değiştirirsin. Bu kadar basit ya. Ama yıllarca bu işte ekmek yemiş. Bu kadar teknolojinin artık ön planda olduğu, bir yerden bir yere ulaşmanın, iletişimin, seyahatin bu kadar kolay olduğu bir dönemde 3 günde bir maç yapamayız demek kadar saçma sapan bir yorum olamaz ya. Bu takımda yer alan oyuncuların hepsi zaten 3 günde bir maç oynayan adamlar ya.
0: Evet, şimdi yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz dedim, mesajlarla devam ediyordum. Serkan Sarıefe, Beşiktaş'ın 3 kritik oyuncusu sakatlık sorunuyla uğraşıyor. Milli takımlarda olması ne kadar doğru bu 3 oyuncunun demiş. Orkun zaten döndü. Trossard, o da demek ki durumu o kadar kötü değil ki bugün maç kadrosuna dahil edildi. Belki de oynatılmayacak. Riske de atılmayabilir. Diğer oyuncu kim? Sakatlıkla uğraşan Beşiktaş'ın 3 kritik oyuncusu. Vlahovic, o da milli takımda değil zaten. Onu söyleyeyim, Sırbistan'da milli takıma katılmadı Vlahovic. O da İstanbul'da çalışmalarını sürdürüyor olsa gerek. Oscar Celtemen, Montella'nın kötü bir teknik direktör olduğunu söyleyemeyiz ama seviye olarak ne Dünya Kupası'nda ne de A Ligi'nde başarılı olabilecek düzeyde değil. 2 sene önceki Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final maçında öne geçtiğimiz Hollanda maçını tamamen Montella'nın hatalarıyla verdik diye bir tespitte bulunmuş. Şimdi zaten sonuçlar gelmezse Montella'nın da ömrünün pek uzun olmayacağı açık. Şimdi az önce konuştuk ya, Türkiye Futbol Federasyonu bu Ferhat Gündoğdu hamlesi üzerine yönetici sevklerini ortaya attı. Dün Yasin Kol hamlesi geldi savcılıktan. Şimdi TFF'nin yapabileceği tek adım, bence hani gündemi değiştirmek istiyorlarsa, Montella'yı göndermek olur. O yüzden bugün alınacak kötü bir sonuçla birlikte bir görev dağılma olursa bence şaşırtıcı olmaz. Olmadı. Diğer maç, İtalya maçından sonra da yine benzer bir şey görebiliriz. Yani amaç buysa şu anda en kolay gündem değiştirebilecek şey Montella'nın görevde alınması olur TFF adına. Bakalım, zaman gösterecek. Leo dün 7 numaralı formayı giydi Cristiano Ronaldo'dan. O da bir tartışma konusu oldu ya. Yani nasıl, daha adam yeni gitti de hemen forma numarasını başka bir isme verdiniz, boş bırakmadınız gibi bir şey olmuş. Ama UEFA'nın talimatları gereği o 1'den 23'e kadar forma numaraları birilerine verilmek durumunda. O yüzden de Leo'ya verilmiş. Leo da maç sonu demiş ki, bu formayı giymek benim için çok özeldi. Çünkü ben çocukluğumdan beri Cristiano'yu idol olarak gören biriyim. Çocuklarım da ayın 7'sinde doğdu. Bu yüzden çok mutluyum. Bu numaranın ve formanın hakkını vermek için elimden geleni yaptım demiş. Dün maçı hiç bakabildim mi abi bilmiyorum. Ben bakamadım.
1: Baktım ama genelde beğenmişler Leo'yu.
0: Beğenmişler. Ben de tam tersi. Olumsuz bir yorum görünce acaba kötü mü oynadı dedim ama yok, 63 ben dakika sahada kalmış.
1: Şeydeki, yani yurt dışındaki yorumlara da baktım biraz. Genelde beğenmişler ama zaten Leo'nun Milan'daki Leo performansında olmadığı zaten hep konuştuğumuz bir nokta. Yani bu tarz oyuncuların kendine gelmesi biraz zaman alıyor. O sakatlıktan sonra, ne bileyim, yeni ülke, yeni takım vesaire falan. Leo'nun ama kalitesi ortada. Yani kafasını ve fiziksel anlamda da gelişimini tamamladığında ben hem milli takımda hem de Galatasaray'da enteresan işler yapabileceğini düşünüyorum. Hı hı. Ama kolay değil tabii, ağır bir forma. Hı hı. Şimdi yıllarca o 7 numara kolay bir forma değil. Ama sen de bahsettin, o numaranın dolması gerekiyor. Verilme sebebi o. Yani bir daha Ronaldo çağrılmayacak diye bir açıklama yok zaten.
0: Yok ama yani bu şartlarda da çağrılması zaten pek kolay
1: ama
0: değil.
1: Ama artık onun zemine hazırlanmış belli ki. Hı hı. Yani kolay değil bundan sonrası. Bakalım nasıl halledecekler o işi.
0: Dün benim vurgu yaptığım nokta, hani Ronaldo gibi bir profilin yani milli takıma vedası böyleyse, böyle kalacaksa, bu da hiç olmaz. Ne Ronaldo'ya ne Portekiz'e bence yakışır böyle bir tablo. Ronaldo çok daha farklı bir vedayı hak eden bir isim. Hani diyebilirsiniz ki böyle bir fırsat vardı, Ronaldo kabul etmedi, devam etmek istedi. Ama şimdi birkaç gün sonra Messi'ye veda edecek Arjantin resmi olarak benim maçıyla. Tahminimce çok güzel bir veda olacak. Ama Ronaldo için şu an bu şartlarda nasıl bir veda olabilir? Jesus'la bu sıkıntıyı yaşarken açıkçası bilemiyorum. O beklenen Messi gibi bir veda olmaz. Aynı şey Icardi için söyledim. Icardi'ye de Galatasaray'ın çok iyi bir veda etmesi gerekiyordu ama yapamadı Galatasaray'da onu. Icardi'den hala Ekim ayına geldik, Galatasaray'la ilgili bir paylaşım olmadı değil mi? Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey.
1: Futbolla ilgili de bir paylaşım yapmıyor zaten.
0: Evet.
1: Yani bıraktı da acaba haberimiz mi yok? Belki de istemiyor. Bilmiyorum ki artık.
0: Ama hani Icardi bu kadar taraftarın gönlüne girmiş bir isim. Mesela tamam, yönetime bozulmuş olabilir. Ama onu seven de milyonlarca Galatasaray taraftarı var. Mesela o bir sosyal medya paylaşım bile yapmadı bildiğim kadarıyla veda konusunda. Hadi Galatasaray yapmadı, yazılı bir açıklama oldu, hani uzatmayacağız diye veda öyle edildi de, benim kastettiğim tabii daha görkemli bir veda, bir maçla birlikte, bir hazırlık maçı, bir resmi maç, neyse, resmi olmaz da
1: ya, yapılsa tabii ki daha iyi olur ama belli ki orada ya iki tarafın beklentileri uyuşmadı ya da başka şeyler konuşuldu, yapılmadı. Hı hı. Başka açıklaması yok bunun.
0: Evet, o zaman yavaş yavaş programı da bitirebiliriz.
1: Vallahi bugün biraz tabii şey gibi oldu ama ne yazık ki çok olumlu şeyler konuşamadık. Yani olumlu gündem vardı da biz mi konuşmadık? Çünkü Bunlar böyle konuşulmadığı zaman da böyle birikiyor, birikiyor, birikiyor. Ondan sonra zaten düzeltemiyoruz. Şu çocukların yani şu maçın olduğu günde bizim konuştuğumuz konulara bak. Ve kim bilir daha gün içinde neler olacak.
0: Evet. Ve hafta sonunda birikecek tahminen. Biz de pazartesi günü bakalım neler konuşacağız. Evet, bu haftayı bitirdik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu sona erdi. Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi Şube'de. Vakıf Katılım.
3: Esport Plus'la Der Klassiker'e gitmeye hazır mısın? Bayern Münih Borussia Dortmund maçını tribünde izleme fırsatı seni bekliyor. Esportplus.com'daki kampanya sayfasına gir, yarışmaya katıl. Münih'e gidecek 4 Esport Plus üyesinden biri olma şansını yakala.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo, radyo, radyo, radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
3: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
4: Merhaba.
3: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar, merhaba abi. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
2: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
3: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
2: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
5: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek, saatlerimiz 10.00'ı gösteriyor. 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içer sabah oluyorsun. Gündeme dair soru, görüş, öneri düşünenlerin 0212-363-0434. 0-212-363-0-34 numaralı telefonumuzun şu an itibariyle açık olduğunu söyleyeyim. Yaklaşık bir 35-40 dakika civarında telefonumuz açık kalacak. Sizlerden gelen konularla ilgili görüşeceğiz. Zaten konular belli, biliyorsunuz. Ya bugün milli maç var ama MHK Başkanı biliyorsunuz hakemi tehdit etmiş, ses kayıtları falan filan, hepsini konuşacağız. Aygün Özbek Twitter, Aygün Özbek Instagram ve Radyo Spor'un Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni çağrısı okuyacağız. Tabii ki bir de ne var ki, WhatsApp hattına şu an mesajlar yağıyor. 0-538-052-1487 0-538-052-1487 WhatsApp hattımız. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu'nun koordinasyonunda yürütülen hakemler dosyası soruşturması kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da yer aldığı 7 şüpheli emniyetteki sorgulamaları bitti ve adliyeye sevk edildiler. Onu söyleyelim. Zaten ses kaydını birazdan konuşacağız. Yani neyi konuşacağımızı ben de bilmiyorum. Yemin ediyorum var ya, dün akşam da biliyorsunuz Yasin Kol alındı. Yani nereye gidiyoruz, ne olacak, ne mi ve önümüzdeki hafta ligler başlayacak. MHK, bak herkes içeride. MHK Başkanı'nın gözaltında. Faal Hakemler Başkanı, o ne var ya, Türkiye Futbol Faal Hakemler Futbolcular bilmem ne derneği gözaltında. Gözlemciler Derneği İstanbul Başkanı gözaltında. Yasin Kol, 2 senedir derbileri yöneten Yasin Kol gözaltında. Yardımcısı neydi adamın adı? Ha, Göktuğ Erel gözaltında. Yani ne oluyor abi ya? Ne oluyor abi? Ve bugün milli maçımız var. Bugün milli maçımız var. Yasin konuda bir şey söyleyeyim. Yasa dışı bahis falan oyunlara, hesaplarındaki para trafikleri falan filan konuşuluyor. Zaten sevgili Ali Kunak'la bunların detayını birazdan konuşacağız. Sizlerden gelen telefonlar da çok çok önemli bu anlamda. Biraz da tabii masumiyet karinesi var biliyorsunuz. Ona göre de yayınlarımızı ona göre yapıyoruz. Tabii ki bu arkadaşlar da işte adliyede kendini savunacaklar. Herhalde öğleden sonra da durumları netleşir diye tahmin ediyorum. Amiller Belçika deplasmanında. Amili futbol takımı UEFA Uluslar Ligi A grubu 1. grup 3. maçında deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Türkiye saatte 21.45'te başlayacak karşılaşmayı ATV'den naklen yayınlanacağını söyleyeyim. A Ligi 1. grubunda ilk iki maçını kazanan Fransa 6 puanla lider durumda bulunurken Belçika ve İtalya'da 3'er puana sahip. Ay Yıldız ekibinin henüz puanı yok. Moralinizi bozmayın. İnşallah bugün alacağız. Alamasak bile Sayın İbrahim Hoca Osmanoğlu sizlere gerekli desteği verecektir. Merak etmeyin sevgili futbolcu kardeşlerim. Türkiye ilk maçında biliyorsunuz Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da da İtalya'ya 4-1 maalesef kaybettik. Belçika ise ilk deplasman maçında İtalya'yı 2-0 yenerken sahasında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Milliler gruptaki 4. maçında da yani 3 gün sonra 5 Ekim'de deplasmanda İtalya'yla mücadele edecek. Orkun kardeşimiz, Orkun Köçü bir sakatlığı vardı, kadrodan çıkarıldı. Uğurcan tekrar kaleye döndü. Ceza sona erdi. Birazdan muhtemel 11'i vereceğim. Montella yine açıklamalarda bulundu. Onlara geleceğiz. Tabii ki en önemli şey bugün biraz daha MHK ağırlıklı gideceğiz. Günaydın. Alo, günaydın.
4: Günaydın Valdemar Tarkı'nın İsmail Aygün abi. Hayırlı cumaların olsun.
5: Sağ ol İsmail, sana da hayırlı cumalar. Bol bereketli günler.
4: Aygün abi.
5: Efendim?
4: En güzel günler senin olsun.
5: Amin. Cümlemizin. Amin. Cümlemizin. İnşallah.
4: Bu Konya Sporu tebrik ederim.
5: Şahaneydi değil mi? Filistin'le ilgili maç. Efsaneydi. Helal olsun onlara.
4: Efsaneydi valla. Gözlerim yaşardı. Öncelikle onların kulübüne çok teşekkür ederim. Davet ettikleri için. Bir de Fenerbahçeli. Bu Fenerbahçe valla nasıl bir şey, yorum istersin söyleyeyim sana. Söyle. Abi bu talihsizliği yollamakla, Lukaku'yu almakla çok yanlış yaptık.
5: Yani ama başkan şey dedi, 3 hafta sonra görün onu dedi. Yani milli maçtan sonra çok farklı bir Lukaku göreceğiz inşallah. Bakalım.
4: Vallahi göreceğiz de hiç zannetmiyorum ya. Düşüşte olan bir Lukaku'yu aldık. Bunu sen de biliyorsun Aygün abi.
5: Evet, maalesef. Ciddi para ödendi.
4: Çıkışta olan Talisca'yı yolladık. Doğru mu?
5: Doğru. Sonuna kadar haklısın. Seni Şampiyonlar evet. Ligi'ne taşıyan Talisca'yı gönderdin.
4: Bu kadere hep razı oluyoruz. Vallahi çok üzülüyorum Aygün abi. Seni de seviyorum.
5: Kendine çok iyi bak o zaman. Kardeşim benim. Allah'a emanet ol.
4: Vallahi şeyleri, MYK'leri senden dedim. İnşallah hiçbiri gelmez. Yeni insanlar gelir. Yeni yüzler gelir. Yani halkımız, futbol içinde büyüyoruz. Yani bir şey diyemiyorum. Bu şeyleri duyduktan sonra üzüldüm.
5: Maalesef.
4: Başka kime güleceğiz, kime yapacağız ben de bilmiyorum Aygün abi.
5: Eyvallah, kendine çok iyi bak, tekrar görüşürüz. Saygılar sunuyorum.
4: Teşekkür ederim.
5: Selam herkes orada. Aygün abi yayınlar, benim oğlum Emre 14 yaşında. Adını Fenerbahçe ile Emre'den koyduk. Doğum tarihi 19.07. Benim gibi iyi bir Fenerbahçeli çocuk doğrudur. Şampiyonluk görmedi. Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna kim etki ettiyse, hangi hakemler, kimler etki ettiyse, benim oğlumun hakkını kim yediyse, onun gözyaşını kim döktüyse 1000 kere haram olsun demiş. Dinleyicimiz, ölümüne Fenerbahçe nikli arkadaşımız. Mesajlar geliyor. Şöyle tabii şu an itibariyle başladık tekrar. Aşağı inmem lazım daha. Günaydın.
6: Günaydın Aygün abi. İyi yayınlar.
5: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
6: Ben Bursa'dan Uğur.
5: Uğur hoş geldin.
6: Yine ben moralimi düzeltmeye geldim abi sana.
5: Hayırdır inşallah. Ha düzelt bakalım Uğur. Bedava moral düzeltiyorsun, gidiyorsun. Psikoloğa gidiyorsun, dünya kadar para veriyorsun.
6: Abi gelmedi.
5: Beni arıyorsun, İki kontrol işi bitiriyorsun. Söyle kardeşim.
6: İskender ısmarlayacaktık. Ne istersen yiyecektik. Gelmedi abi.
5: Doğru söylüyorsun.
6: Bekledim, Bursa'nın girişinde bekledim abi.
5: Ya yeme beni. Beklemiş.
6: Abi öncelikle gözümüz aydın. Türk futbolunda ufak da olsa bir şeyler oluyor.
5: Temizlik başladı, doğru söylüyorsun.
6: Özellikle... Yıllardır o Şahinlerin, yani arabak vermeyeceğim de, bir araba hediyelerinden beri adam akıllı bir temizlik yapılmıyordu. Oradan beri böyle süre gelen, nasıl olsa bir şeyler olmuyor deyip malı götürenin yanına kar kalıyordu. Şimdi bir şeyler yapılıyor. İnşallah daha güzeldi. Böyle daha böyle gerçekten derin bir temizlik yapılır.
5: İnşallah.
6: Kim bana bulsun. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu oraya buraya villa veriyordu. Yasin Kola dürüst insan diyordu. Kefilim diyordu. Şimdi bu kefil oldukları, görevden alamadıklarının yanında kendisi de acaba gidecek mi? Ya da kendisi de çok temiz mi acaba ki bunlar bir şeyler yaparken kendisi hiçbir şey yapmadı acaba? Şimdi bunları göreceğiz yakında. İnşallah gerçek manada adaletli bir şekilde, adil olunarak, yani derine inilir.
5: Ama iniyor şu anda Sayın Adalet Bakanı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, dibine kadar gidiyor, ben sana söyleyeyim. Ya dün gördüm abi, maç bitti. Trabzonspor hazırlık maçı vardı. Bitti void. İkisini hemen aldılar göz altına.
6: İnan olsun, bir Türk vatandaşı olarak çok da böyle artık şey değilim, biliyor musun? Güvenemiyorum, biliyor musun?
5: Yok. Bu sefer her şey çok güzel olacak inşallah.
6: İnşallah güzel olur abi. Çünkü ama yani bu zamana kadar hep böyle ufak tefek cezalarla bir şeyler süren altı edildi. Bu da böyle yani ufak tefek şeylerle örtbas edilecek gibi geliyor. ufak cezalarla 1-2 yılla hemen çıkacak gibi geliyor bunlar.
5: Abi onlar ceza aldı mı zaten Türk futboldan uzaklaşıyorlar. Önemli olan bunların futboldan uzaklaştırılması.
6: Ya marka değeri diye bir şey kalmadı.
5: Kalmadı canım, unutun 400'leri 300'leri. Ben size söyleyeyim.
6: Rezil ettiler.
5: 200'ü geçmez. Nakden yeni yerlisi 200'ü geçmez.
6: Geçmez. Ben alıcı olsam diyeceğim ki ya burada böyle şeyler oluyor. Ben kime izleteceğim Avrupa'da sizin haricinizde?
5: Doğru.
6: Kendi bahçenizde top koşturun
5: Doğru.
6: diyecekler.
5: Toparlayalım hızlı hızlı. Çok dinleyici var. Toparlayalım.
6: Abi iyi yayınlar diliyorum.
5: Kendine diye çok iyi bak.
6: Ciddi bekleriz abi burada.
5: Sağ ol, Allah razı olsun. Kendine çok iyi bak kardeşim benim. Görüşürüz.
6: Bu aramızda orada görüşüyoruz. İnşallah bekleriz. Arayın. Buyurun gelin.
5: Bir ara geçeceğim bakayım. Girişte mi bekliyor musun diye bakacağım bir ara. Gelirken
6: İnşallah
5: bakacağım.
6: İnşallah bekleriz her zaman.
5: Hadi görüşürüz. Sağ ol. Günaydın demiş İngiltere'den Erkan Bey. İyi yayınlar diliyor. Teşekkür ederiz. Kahvaltıda kol böreği iyi gider demiş. Börek de hakikaten ha. Kıymalı mıymalı falan filan böyle ha. Efsane. Su böreği de güzel, peynirli. Ama bu aralar tabii kol böreği meşhur. Onu da söyleyelim. Bir de Kürt böreği vardı değil mi? Pudra şekerli falan filan. Abi ne efsane bir şeydir o ya. Ha? Ben yani börek alırım. Börekten fazla pudra şekeri dökerdim. Adamlara zaten börek parası vermiyordum. Pudra şekeri parası veriyordum. Dinleyicim var, aram var. Ara varmış.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
1: Reklam.
7: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
7: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor, Spor'un tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
2: Aygün abicim günaydın, iyi yayınlar. Her gün bir kaos. Bence sen fazla mesai yap, hafta sonları da program yap. Yoksa bize kaos gündemi bitecek gibi değil. Hem mesai yapmış olursun hem de maaşını ek ücret alırsın. Tekneyi de büyütürsün demiş. Ya zaten büyük tekne. Bir daha büyütmeye kalkarsak yanaştıracak liman bulamayacağız. Sevgili Mustafa Demirkaya, denizin ortasına demir atmak zorunda kalacağız. Alo, günaydın. Günaydın.
3: Günaydın Aygün abi.
2: Kimle görüşüyoruz?
3: İstanbul Bahçelievler'den Soner.
2: Soner nasılsın? Hoş geldin kardeşim.
3: Hoş bulduk abi, biraz rahatsızım.
2: Geçmiş olsun Soner'cim.
3: Eyvallah abi. Soğuk havalar.
2: Evet, hava değişimi çok fazla şu an derecelere baktığın zaman, doğru.
3: Aynen abi. Abi yani şöyle söyleyeyim. Federasyonun istifa etmesi için daha ne gerek? Milli takım kötü. Hakemleri, MHK'yi savcılık soruşturmaya alıyor. Hakemleri gözaltına alıyor. Bakıyorsun, bunu bastırmak için bence bu bahis ve adı geçen yöneticiler olsun, bunu başsavcının bilgisi dahilinde olmadan...
2: Ya nasıl açıklarsın? Doğru söylüyorsun ya. Yani savcının yani, haberi olmadan nasıl açıklarsınız ya?
3: Çünkü
2: savcının... Ne var abi, sizin arkanızda kim var? Kim koruyor sizi abi? Ben de onu soruyorum abi.
3: Savcılık kendisi zaten açıklamıştı daha önce. Bunlar federasyondan eş güdümlü, birbirinden haberi olarak yapılacak bir soruşturma denildi.
2: Doğru, doğru.
3: Bu yani savcının haberi olmadan siz bu isimleri açıkladıysanız bu bir nevi MHK'deki operasyonları arka plana atmak için yapılan bir şey. Ama ya bu daha çok su kaldırır. Bu Yasin kolundan kalınacak bir mevzu değil.
2: Aynen.
3: Bu isimler

0: Galatasaray diyeyim ama takım ayrı desektim. Bu Türk futbolundan el çektirilmeli diyorum.
1: Doğru.
0: İyi yayınlar diliyorum. Bu akşam da milli takıma başarılar diliyorum ama umutsuzum.
1: Aynen, umudumuz çok az. Peki çok teşekkürler, görüşmek üzere. İnşallah, inşallah bir sürpriz yaparız. Galibette devam ederiz. Günaydın abi, yayınlar. Adı aklıma takıldı. Jorge Jesus bugün geçerli, gerçekliliği yok dediğinde bütün medya Jesus'a yüklenmişti. Mourinho da aynı şekilde. O gün iki teknik direktörü eleştirenler, şimdi merak ediyorum ne diyecekler demiş dinleyicimiz. Hemen söyleyeyim. Sevgili Kadir Bey'e de sevgilerimizi iletelim. Bir resim geldi. Neymiş bu resim? Ha, Ederson'a Yasin Kol'un göstermiş olduğu şey. Günaydın Aygün'üm. Ben Muhammed Kemal. Yapı var derken bizimle dalga geçenler yapının ne olduğunu görüyorlardır demiş sevgili kardeşimiz. Yasin Kol'un Ederson'a göstermiş olduğu kartta fotoğrafını göndermiş. Günaydın Aygün'üm. Ben Yücel Akçelik. Abi benim sorum şu. Ferhat Gündoğdu beyefendi diyor ya, hakem atamaları yapay zeka ile diye. Demek ki değilmiş. Ses kayıtları hakemi tehdit ediyor. Hakikaten o ses kayıtlarını dinleyin veya dokümanları var. Oradan da görebilirsiniz. Günaydın.
2: Günaydın abi.
1: Kimle görüşüyoruz?
2: Mehmet ben abi, İstanbul'dan. Nasılsın abi?
1: Sağ ol Mehmet, sen nasılsın, iyi misin?
2: Teşekkür ederim abi, sağ olun. Şu haberleri duydukça izledikçe daha mutlu oluyorum abi.
1: İnşallah daha da mutlu oluruz.
2: Abi sezon başında bir el bombası pimi çektiler. İnşallah kendi ellerine patlayacak abi bomba. TFF'si, MFF'si komple alıyor abi. İnşallah ellerine patlayacak abi bu olay. Abi bakıyorum öyle hala yok. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon hala bu takımlar üzerinden algı yapmaya çalışıyorlar. Ya abi şimdi hakimin yapmış olduğu hatayı niye Fenerbahçe'ye mal ediyorsun? Niye Galatasaray'a mal ediyorsun? Yani ben bunu anlamış değilim abi açıkçası.
1: Ya ben sana söylüyorum, ben hatırlıyor musun? Burada ben en çok bu konu üzerine ben gittim ya. Bu hakemler, davalar, mavalar, hatırlıyorsun değil mi sen?
2: Evet abi, hatırlıyorum.
1: Bile bile yapılan şeyler.
2: Bir tane hakemin 9000 küsür tane davası vardı.
1: Bir tanesinin 4000 küsür tane davası vardı. Biliyorsun değil mi? Bunları ben burada defalarca dile getirdim. Ve bunlar her hafta maça atandı. Bak bu kısım da savcılık tarafından incelenmesi gerekiyor. Hata abi, yapan gene maça atandı. Hata yapana gene maça vermek ne demek biliyor musun? Sen devam et randına demek.
2: Abi ödüllendiriyorlar abi. Heh,
1: bravo işte. Dediğim işte ya. Yani ben konuştuğum zaman abi, Türkiye beni hain ilan ettiler Radyo Spor'da. Biliyorsun bazı dinleyiciler. Sıkıntı yok, ben konuşmaya devam edeceğim.
2: Biz de öyle abi. Biz de sonuna kadar gidilmesini talep ediyoruz abi. Sesimizi duydular çok şükür. Yani sizin vasıtanız, Radyo Spor'un vasıtası, artık kimin vasıtası varsa herkesin emeğine yüreğine sağlık abi. Ama bu saatten sonra bu hakem olayları, maçlar daha sıkıntı, daha stres olmayacak mı abi?
1: Olacak tabii ki. Bu dakikadan sonra her karar insanların da kafalarında soru işaretleri oluşturmaya devam edecek. Özellikle tribünlerde. Ben sana söyleyeyim. Kolay değil bu dakika. Yani, ya o komple yabancı hakem getireceksin, yabancı merakiye kuracaksın, bunlarla yürümez. Net sana söyleyeyim. Şu an abi, kalanlarla da yürümez. Bak kalanlar şimdi atamayı yapmaya çalışıyor. Mustafa Kemal Abitoğlu'ları falan. Yok abi, sizin de geçerliniz yok. Siz bu merakede görev aldınız. Hala göreviniz devam ediyor. Siz o koltukta oturamazsınız. Net. Bitti.
2: Abi bizim milli takımımızın başındaki teknik direktörümüz yabancı değil mi?
1: Evet.
2: Merkez hakem kurulu şeyine getirilen akıl danışma olarak Anthony Taylor.
1: Yani nereye yabancı geleceğini anladım. Futbolcularımız yabancı diyorsun. Ondan dolayı yabancı olması ihtimali olması gerekiyor.
2: Abi MHK başkanımız da TFF başkanımız da yabancı olsun. Ne değişir abi?
1: Doğru. Peki.
2: Zaten futbolu yabancılar.
1: Evet. Ondan dolayı zaten alamıyoruz yabancı olduğunu. Peki Mehmet'im, kendine çok iyi bak.
2: Teşekkürler abi. Yayınlar. Saygılar.
1: Deniz Durul demiş ki Radyo Spor candır, gerisi heyecandır demiş. Bu akşam biliyorsunuz Montella'da Deniz şimdi yazınca aklıma geldi. Bu akşam Montella'nın da bakalım maçtan sonraki konuşmalarını çok merak ediyorum. Türk futbol ölmüştür. Buyurun cenaze namazına demiş Almanya'dan Yavuz Baysal. Maalesef bugün de cuma. Adliye sevkler var bakalım. Ne olacak? Ne demek istediğim anlaşıldı. Ankara Taşıracanlar Ali Aygün abi, futbol camiasında her yer toz duman. Bu ortamda doğruya ulaşılabilecek mi demiş. Mümkün değil sevgili kardeşim. Mümkün değil. Günaydın Aygün abi, Adana'dan Yılmaz ben. Türkiye futbolda her türlü sıkıntı çıktı. Biraz da bir yumuşatıyorum ben bazı cümleleri arkadaşlar. Yayıncı kuruluşa para verdik. Bizim masraflar ne olacak abi? Dava açabilir miyiz hakemleri? Açabilirsin tabii abi. Bak açabilirsin. Bak mesela bahis oynayan, hani elinde kuponum vardır. Şimdi bu hakemlerin işte bazı Yasin Masin işte bilmem adamın illegal bahis hesabı çıktı ya. Bugün bir tane arkadaş onu savunuyor.

0: Bir gazeteci onu savunuyor bugün. Adamın illegal bahis hesabı var. İnanılmaz para trafiği oluşmuş hesabında. Bir gazeteci arkadaşımız onu savunuyor ya. İnanılır gibi değil ya. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Kimle görüşüyoruz?
1: İzmir'den Uğur ben.
0: Uğur hoş geldin.
1: Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Hoş geldin Uğur.
1: Kolay gelsin, iyi çalışmalar.
0: Sağ olasın, sana da sağ ol Uğur.
1: Gündemle ilgili müsaadenizle birkaç şey de ben söylemek istiyorum.
0: Tabii ki, buyurun Uğur Bey.
1: Şimdi bütün bu olanların içinde ülkede son olanların farkındayız hepimiz. Bu istifa meselesi ne zaman çalışacak bu ülkede? Yani bilmiyorum, bununla ilgili sizin düşünceniz nedir? Maalesef bizim bu kadar olanların üzerine istifa müessesesi çalışmıyor.
0: Uğur, şu dakika itibariyle hepsinin istifa etmesi gerekiyor. TFF bunlar atadı. Yani sorumlu şey, TFF. TFF'nin haberi olmadan bu kadar yapılabilir mi orada?
1: Yapı hani biz mi yaptık bunu, siz mi yaptınız? Bütün bu olanları biz mi yaptık, siz mi yaptınız?
0: Hayır.
1: Yani ben anlamıyorum, neden hala da bu insanlar bu şekilde hala görevde kalabiliyor. Artı bu zaman zarfı içerisinde alınan turnuvalarda veya kupalar ne olacak? Sonuçlar ne olacak?
0: Onlar şöyle
1: bu adamlar ligler tescillendiği için
0: ligler tescillendiği için herhangi bir şey olmaz. Söyleyeyim. Onu tekrar söyleyeyim ama
1: umarım bundan sonrası için diyorsunuz.
0: Bundan sonrası için düğmeye basıldı zaten.
1: Sayın inşallah.
0: Cumhuriyet Bakanımızı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılarımızı tebrik edelim bu anlamda.
1: Sonlarına kadar arkalarındayız. Aynen. İnşallah.
0: Aynen.
1: İnşallah artık bu işin bittiğinde artık bir daha böyle şeyler olmaz. Gerekiyorsa belki bir yıl, belki iki yıl liglere ara verilsin. Bu artık yani insanları soğuttular. Söyleyeceklerim bu kadar.
0: Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak.
1: Kolay gelsin.
0: Sağ olasın. Aygün abi günaydın demiş. Türk futbolu öldü abi. Ne bir ahlaki değer kaldı, ne de bir güvenirlik. Pazartesi İtalya maçından sonra da selası okunur demiş. Almanya'dan devrim kardeşimize teşekkür edelim. Ne demiş arkadaş? Bir Galatasaray olarak MHK Başkanı üzerine çok gittiğinizi düşünüyordum. Ancak yaşananları görünce az bile demişsiniz. Tebrik ediyorum sizi, iyi yayınlar demiş. Ya İbrahim Bey, gördünüz değil mi? Sevgili dostum. Biz konuştuk. Çok konuştuk bu konuları. Çok konuştuk. Bak, sahadaki futbolcunun alın terine asla laf söyletmem. Ama düdükler çok enteresan. Bak, bakıyorsun şu anda. Bahis hesapları bilmem neler. İllegal bahis hesabı ya. Ne paralar dönmüş. Para aklamalar hesaplarda. Göreceğiz. Tabii masumiyet karinesi var ama savcılık iyi çalışıyor. Masak işin içine masak girmiş, orada para trafiği vardır. Bakacağız. Şimdi bir baksınlar, çıksınlar bakalım. Bir açıklamalarını yapsınlar, çok merak ediyorum. Günaydın. Ne demiş dinleyicimizin adına bakalım. Önce ondan sonra bir bakayım. Mustafa Bey. Günaydın, sabah olsa da seni dinleyeyim. Hemen açtım. Konya'dan selamlar demiş. Çoluk konuşacak çok konu var ama en iyisi MHK demiş. Seviyoruz bu konuyu ya. MHK konusunu seviyoruz. İyi yayınlar, ben Fırat. İtalya maçta Ferdi ile Abdülkerim'i kesen bu maçta ilk 11'de oynatacak. 3-4 günde ne değişti demiş. Hava değişti. Şimdi Bursa'nın havasıyla yurt dışının havası farklı. Bursa'da günlük güneşlikti. Orada yağmur var. Günaydın.
2: Günaydın. Hayırlı yayınlar Aygün Bey.
0: Hoş geldiniz. Kimle görüşüyoruz?
2: Ben Beğrem Aygün Bey.
0: Buyurun Beğrem Bey. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Saygılar Aygün
0: Saygı
2: Bey. Arabayı kenara çektim Aygün Bey.
0: Araba da sizin tırdır zaten Beğrem Bey, değil mi?
2: Onun gibi bir şey Aygün Bey.
0: Minitir.
2: Ya tır gibi Aygün Bey. Evet.
0: Buyurun efendim.
2: Ya bu olaylar karşısında Aygün Bey, inanın size yemin ediyorum, futbol şeyimiz yani bitti.
0: Doğru.
2: Yani ya Aygün Bey, futbolla yatan kalkan ben bir kendi şahsım olarak ben şu anda futboldan nefret ediyorum.
0: Maalesef.
2: Bu yapılan haksızlıklardan nefret ediyorum.
0: Doğru.
2: Bu yapılan, efendime söyleyeyim, yani ya Aygün Bey, bu nasıl oluyor ya? Ya demin bir arkadaş söyledi, gerçekten bu istifa şeyi neden kenarda duruyor ya? Ya çıkın istifa edin kardeşim, söyle biz bunu yaptık, bunu yaptık. Veya biz bunu yapamadık ya. Ya istifa edin onurunuzla. İstifa edin gidin ya. Ya el birliğiyle var ya Aygün Bey. Ben bir size mesaj attım da yetişemediniz. El birliğiyle Türk futbolunu bitirdiler.
0: Doğru.
2: Şimdi buradaki mağduriyeti, buradaki şeyleri acaba geriye dönüp ne olacak? Ona bakılması lazım. Gerekirse liglerin ertelenmesi lazım. Çünkü şu andaki bu hakem psikolojileri tamamıyla yani bu maçı sağlıklı bir şekilde yönetecek kapasitedeki insanlar değil. Biz bunu MHK Başkanı telefon konuşmasından da gördük Aygün Bey. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da biz bunu biliyoruz.

0: Bunlar bu işi yapacak kapasitedeki insanlar değil Aygün Bey. Kimse kusura bakmasın. Kim bu şeyden nemalanmışsa cezasını...
1: Nemalandı demeyelim de kim bundan sıkıntılar yaşamışsa diyelim. Nemalandı demeyelim şimdi de. Kim bunlarda ne sıkıntılar yarattıysa tabii ki onu söylememizde fayda var. Nemalandı demeyelim de. Buyurun.
0: Buyurun. Evet. Buyurun. Evet Aygün Bey.
1: Buyurun efendim.
0: Ya, ya Allah aşkına ya bir milli takımımız vardı. Ya bir futbol şeyimiz vardı. Bunları şey yaptılar ya. Ya böyle bir şey yok Aygün Bey ya. Efendime söyleyeyim. Türk adaletimiz mutlaka bunların şeyini verecektir. Yani haklı haksız ayıracaklar. Ben Adalet Bakanımızı da gerçekten tebrik ediyorum. Kime dokunuyorsa dokunsun. Neye mal oluyorsa olsun. Sonuna kadar bunların arkasındayız ve uygulanması lazım. İtalya'daki gibi mi olur? İspanya'daki gibi mi olur? Portekiz'deki gibi mi olur? Nasıl oluyorsa olsun. Hiç umurumda değil.
1: Peki. Toparlayalım hızlı. Hızlı toparlayalım Beyhan Bey.
0: Aygün Bey bu şansı bize verdiğiniz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
1: Sağ olun.
0: Hayırlı cumalar diliyorum.
1: Sağ olun. Hayırlı cumalar. Selamlar Aygün Bey, neden rahat değiliz? Bu maç heyecan yok, karamsarlık var. Lig desen şaibeyi düşürdüler diyor. Neyi seyredeceğiz ki diyormuş Oktay Ergeç kardeşim. O da hızlı yazmış, bazı kelimeler yan yana gelmiş Oktay. Sevgili abi hakemlere kıza kıza operasyonu başlattın. Könden selamlar Koray Öztürk. Özyurt, özür dilerim Koray'cığım, çok özür dilerim söylediğin için. Koray Özyurt kardeşimize de sevgilerimizi iletelim. Könde hakikaten... Koray, efsane bir yerde yaşıyorsun ya. O Doğum Kilisesi'nin karşısında kahveni içeceksin. Günaydın abim, hayırlı cumalar. Deniz Ateş Bitner hocamızı yayına alabilir misin? Bu konuyla ilgili mümkünse Avcılardan Selçuk. Deniz Ateş Bitneli değil de Ali Kuna'yı alacağız birazdan arkadaşlar. Merak edebiliyorsunuz, uzunca bir süre görev yaptı Ali hocam ve konulara da çok hakim. Günaydın.
2: Aygün Bey günaydın, nasılsınız?
1: İyiyim efendim, siz nasılsınız? Geçmiş olsun. Sesiniz biraz gribal enfeksiyon geçiriyor gibi geldi bana ama bilmiyorum.
2: Aynen abi. Allah'a
1: yemin ediyorum ya, doktor gibi olduk ya.
2: İş olmasa sabah akşam ilaçlardan kurtulamadık abi.
1: Geçmiş olsun. Kimle görüşüyoruz efendim?
2: İstanbul'dan Cem Aygün Bey.
1: Nasılsınız? Buyurun Cem Bey, hoş geldiniz. İyiyim, siz nasılsınız tekrar? Tekrar geçmiş olsun. Buyurun efendim.
2: Sağ olun, teşekkürler. Aygün Bey,
1: hayırlı
2: haftalarca konuştuğumuz MHK Başkanı sonunda hak ettiği yeri buldu.
1: Daha bulmadı.
2: Daha bulmadı, bulacak abi. Daha geleceğim o çokta. Ama şunu karşısında hala üzülerek söylüyorum. TFF Başkanı hala nasıl yerinde durabilir Aygün Bey?
1: Ve yıllarca bir şey söyleyeyim. Bak hiç unutma. Lafını unutma lütfen. Ve şimdi bu operasyon yapılırken Türkiye Futbol Federasyonu savcılığa bilgi vermeden 458 tane başkan ismini açıklıyor. Evet. Yani gider yapmaya çalışıyor üstü kapalı.
2: Kesinlikle abi. Bir de şey diyeceğim abi. Hani Adalet Bakanımız Akın Gürlek bu konuyu el attı. Allah razı olsun ondan. Elinde koluna sağlık. Ben geçen seneki tartışma var ya Hacı Osmanoğlu ile Sayın Dursun Özbey'in. Sakın ha. Buna ne lazım abi? Temiz eller başlasın abi.
1: Neyse ortaya çıksın diyorsun.
2: Abi çıksın, yalan mı abi? Niye şimdi herkes çoluğundan çocuğundan aşktan kesip maça gittiler abi yıllarca? Bunlar çıksın ortaya abi. Niye sakın ha dedi abi? Konuşursan ben de konuşurum. Yanlış mıyım abi?
1: Her şeyin buraya... ortaya dökülmesi lazım. Doğru söylüyorsun. Doğru bunu söylüyorsun.
2: Bütün kameranın bunları konuşmadın ama bundakisi.
1: Evet konuştular.
2: Ama niye? Sen konuşursan ben de konuşurum. Niye ikisinin affedersin yanlış anlama abi, götünde bokları var.
1: Yok öyle demeyelim şimdi, o kısmı düzeltelim, öyle bir şey demeyelim de. Ama açıklanması gereken insanların kafasındaki soru işaretlerinin giderilmesi lazım. Doğru söylüyorsun.
2: Tamam abi, şeffaflık
1: anlamında söylüyorsun. Doğru peki. Son olarak ekleyeceğim bir şey var mı son olarak?
2: Yok abi, sen kendin dikkat et, iyi bak.
1: Sen de iyi bak, sağ ol. Tekrar geçmiş olsun. Günaydın Aygün abi, Sinan ben. MHK'nin haftalık atamalar yerine soruşturma dosyasını bırakırken TFF ise yabancı getirsek sorun çözülür mü diyor. Bence gerek yok. Siz zaten sorunlara yabancısınız. Peki Süper Lig'de en çok maç yöneten, MHK'nin gözdesi olduğu konuşan hakemler de soruşturulacak mı? Hep soruşturulacak, merak etme. Şimdi TFF'nin heyetinin Belçika mesaisinde gündem. Türk futbolundaki tek istikrar kaosun hiç aksamadan devam etmesi demiş. Sinan Bey'e teşekkürlerimizi iletelim. Dinleyici alacağız, devam edeceğiz. 40'a kadar dinleyici alacağız, ondan sonra sevgili Ali Kunak hocamıza bağlanacağız. İyi yayınlar Aygün abicim. Milli takımda yabancı teknik adamların başarı olma oranı %1'miş. Bu bağlamda Türk milli takımını boş bir hayalim ve imkansızın peşine koşuyor. Milli maçları hiç hevesim kalmadı, milli takımımıza da başarılar diliyorum demiş. Ya, milli takımı konuşamıyoruz ya. Hakikaten milli takım konuşamıyoruz şu anda. Montella'nın açıklamaları var, o da zaten bizden biri oldu. Yani onun açıklamaları biraz duygusal. Yani 600 milyon TL'lik bir duygusallık var Montella'da. 600 milyon TL abi. 5

0: Milyon euro. Euro 60 lira desem bilmiyorum şu an kaç lira. Euro olmadığı için bilmiyorum. 60 desen 6'ya 5 30. Aa, pardon özür dilerim yanlış. Bak onu bile hesaplayamıyorum. Euro'm yok çünkü. Euro olmadığı için. Aa, euro neymiş? 55 39'um şimdi televizyonda gösterdi. 60 dedik biz. 56'lardaymış. 55 buçuklardaymış demek ki. Paraya bak abi. 5 milyon euro. Gönderme parası. Ferhat Bey göndermeye kalkarsa 15 milyon. Dolar dediler biri değil mi dün? 15 milyon dolar dediler ya. Yani ikisini göndermeye kalk. Ortalama hesap yapalım. Yani dolarla euroya kafa kafaya getirelim. Şöyle böyle yapalım. 10, 15, 5, 20, 18 milyon euro civarında falan yani. Bunun parasını İbrahim Hacı Osmanoğlu cebinden ödeyecek. MHK Başkanı'na 3 yıllık sözleşme yapan İbrahim Hacı Osmanoğlu o villaların parasını ödeyecek. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Kime
1: abi,
0: görüşüyoruz?
1: kolay gelsin. Murat abi, ben Bursa'dan.
0: Murat
1: İyi
0: hoş geldin.
1: yayınlar.
0: Sağ olasın. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Şu abi barış sistemiyle ilgili dinliyorum da kafama takılan bir şey var. Kendi cahilliğimdir belki,
0: Estağfurullah.
1: bilmiyorum.
0: Hayır
1: Yani.
0: hayır.
1: Şöyle,
0: Bizim de
1: şöyle bir
0: hepimizin
1: şey.
0: kafası karışık. Söyle.
1: Abi şöyle bir şey diyeceğim. Şimdi yakalanlar ettiler, isimleri çıktı, bilmem ne oldu. Bir sürü şey. Bak, ben Bursa soruyum abi. Bursa Spor Başkanımız çok düz, çok iyi bir adam. Eyvallah, ama şimdi kendisi çıktı, listede adı çıktı. Şöyle şöyle bir şeyler dedi. Ben geçmişte oynadım da müşteri olun, kulüple ilgili, maçlarla ilgili bir şey yok.
0: Doğru.
1: Abi
0: Kendi
1: şimdi
0: maçını
1: şöyle bir şey.
0: oynamadığın sürece, kendi maçını oynamadığın sürece sıkıntı yok. Doğru.
1: Abi yine de yasada bir sıkıntı yok mu? Yani şöyle bir şey. Ben bugün hakem olduğumu düşünelim. Çalıştım ettim, bir şekilde hakem oldum, yaşım tutuyordu. Yani yasal bahis oynayın diyorlar.
0: Evet.
1: Yasa dışı bahis oynamayın diyorlar.
0: Doğru.
1: Suç dediler. Tamam, okey. Ben abi hakemin oynadığım maça, yönettiğim maça yurt dışından bir arkadaşım, yani ismi cismi
0: Ha.
1: belli olmayan
0: İşte
1: birini
0: onu
1: de verdim
0: ama
1: parayı.
0: ne demek istediğini çok iyi anladım. Ona bir şey yapamıyorsun. Doğru söylüyorsun. Onun üzerinden oynatırsın. Ama bir şekilde o para trafiklerinden gene yakalanırsın. O parayı nasıl teslim edecek sana?
1: Abi mesela şöyle bir şey,
0: Elden de
1: ya
0: olsa o kadar o
1: kimseyi,
0: ciddi parayı nerede tutacaksın? Ha, bazıları evinde tutuyor. Doğru söylüyorsun. Evde tutarsın falan filan diyorsun.
1: kimseyi zan altına bırakmayalım. Ama bu düşünülebilir mi abi? Abi paranın olduğu
0: Düşünülebilir.
1: yerde her
0: Her
1: şey
0: şey
1: düşünülmez
0: olur.
1: mi? İnsan olduğu
0: Her şey olur.
1: çiğ sütlenmiş.
0: Aynen.
1: Örneğin
0: Doğru.
1: Ahmet Mehmet arkadaşıma 1 milyon para verdim. Dedim ki ben maçta kırmızı kart gösteririm, VAR'a giderim. Param oldu 2-2,5 milyon lira. Araba aldım, ev aldım, ama üstüme almadım. Arkadaşlarımın üstünden, çok güvendiğim insanların üstünden aldım. Bu parayı böyle döndürürüm. Bunu yapamaz mıyım abi? Bu yapılamaz mı? Yani bunun bir önlemi yok
0: Ya
1: mu?
0: o para trafiğini nasıl yapacaksın? Yani o paranın devamı senin elinde olması lazım. Anladın mı? Bir şekilde o parayı yatırsan da o para trafiklerinden tespit edilir. Yani MASAK onu tespit eder sana söyleyeyim. Bir şekilde
1: Abi
0: yakalar seni. İlk
1: çok
0: anda
1: çok midemiz
0: yakalayamaz.
1: bulandı ya.
0: Çok iyi, ama yakalayamaz. En de sonunda yakalar seni. Yakalamaması mümkün
1: Yani
0: değil.
1: aşırı midemiz var. Bir tane zevkimiz vardı. Böyle işe gelince oturup konuştuğumuz,
0: Ya ne
1: kahvaltıda, ne
0: güzel. Bir
1: bileyim
0: şey sana
1: kahvede.
0: söyleyeyim bak. 3 liralık 5 liralık insanlar iddia yapıyorlar. Keyif almak için. Doğru mu? Heyecan
1: Doğru.
0: için. Ne yapıyordu? Adamın 3 liradan adam bir şey kazanacak değil. O heyecanı yaşamak için. Tamam, akşam maçı izlerken acaba kupon alıyorsun ya, kupon yapıyorsun ya. Onun da için ettiler ya. O adamların
1: Yani
0: da o zevkinin için ettiler.
1: abi parayı da geçtik. Hadi para bir yere kadar. Ya ben çocuğum var benim 10 yaşına da forma almak içimden gelmiyor abi
0: Evet
1: ya.
0: ya, maalesef.
1: Ben ne giydireceğim, ne anlatacağım ben bu çocuğa büyüyünce? Ya da bize bu çocuklar büyüyünce dediklerinde, ya baba, amca, dede, abi, ya ne biçim ülke bıraktınız? Bu ne ya? Hani rezil olduk helal hemen. Bir futbolumuz
0: Futbol.
1: var.
0: Evet, dünyaya şu anda rezil olduk bu anlamda. Peki. Ekleyeceğim bir
1: Öyle
0: şey
1: bir
0: var
1: şey
0: mı
1: yok abi.
0: sevgili? Sağ ol dostum benim. Kendine çok iyi bak. Görüşmek
1: Abi
0: üzere.
1: iyi yayınlar. Kolay
0: Sağ
1: gelsin. Sağ
0: olasın,
1: olun.
0: sağ olasın. Bunu daha önce konuştuk ya. Ben hukukçuyla konuşmuştum galiba. Yani dedim ki ben şimdi hakimim. Aynısını demin söyledim. Tam cümleleri hatırlayamıyorum. Yani bir şekilde ya hakimim ben maçta diyorum ki Osman benim mahallenin kasabı. Osman abi diyorum ya işte biliyorsun sen ben hakemim işte bu hafta da hafta sonu maçım var. Sen şu bahis illegal yap hatta dersin. İllegali zaten tasvip etmiyoruz. Suçtur. Veya normal abi işte kırmızı kart 3 küsür oran veriyor abi. Sana elden şu parayı vereyim. Şunu oyna. Sonra parayı sen çek. Kırışalım. Yapar mısın? Yapılabilir abi. Maalesef yapılmıştır da belki bilmiyoruz. Ama yapılabilir. O noktaya geldi. Şu an her şey bak şu an her şey hakemlerin çaldığı her düdük verdiği her karar bu dakika itibariyle bu hafta önümüzdeki haftadan itibaren insanların kafalarında soru işareti oluşturacaktır. O yüzden temiz eller operasyonu başladı mı başladı ama komple yapman gerekiyor. Ne diyordum ben? Kapıdaki Ahmet'ten tepedeki Mehmet'e kadar. TFF'yi topla göndereceksin. Bir tane adam tutmayacaksın orada. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Ergün Ergin demiş ki, doğru söylüyor Ergün Bey. Bir daha bakayım, ismini de yanlış söylemek istemiyorum. Ergün Bey demiş ki, abi günaydın demiş, bu kadar laşkalaşmış, doğru söyle, bir sistem içerisinde bulunanların kesinlikle suçlu bulunmasa bile futboldan men edilmeli. Yönetici, futbolcu, hakemi, kimse, hepsi men edilmeli diyor. Ya sadece men etmeyeceksin, bunların elindeki televizyonları da alacaksın, bunları futbol bile izlettirmeyeceksin. Bak ben sana söyleyeyim, futbol maçları saatinde bunlar gidecekler, karakollara imza verecekler, o noktaya getireceksin. Bunları o noktaya getireceksin. Çünkü bunlar o insanların psikolojisini bozdu. Sokaktaki vatandaşın psikolojisini bozdu. Maça giden insanların psikolojisini bozdu. Çocukların akşam ağlayarak uyumasını sağladı bu insanların çaldığı düdükler. Verilmeyen kararlar. Camialar düşürüldü. Milyonlarca taraftar olan camialar rencide edildi. Çok şey söylenir de. Günaydın. Günaydın. Alo.
6: Günaydın.
0: Alo.
6: Günaydın.
0: Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
6: Hasan Karaduman.
0: Hasan Bey, hoş geldiniz.
6: Aygün Bey, hemen ben konuya girmek istiyorum.
0: Buyurun Hasan Bey.
6: Öncelikle size sormak istediğim bu Faal Hakemler Derneği.
0: Türkiye Faal Futbolcular Hakemler Derneği. Evet, evet efendim. Buyurun.
6: Var değil mi öyle bir dernek?
0: Var, var, var, tabii ki var.
6: Daha önceki haberlerde ve sizin de işlediğiniz konularda bu derneğin bütün hakemleri özellikle üye yaptığını.
0: Para alıyor, para vermeyenlere, evet, maç vermiyor. Tamam. Para vermeyenlere maç vermediği gibi sistem dışına atıyor. Maalesef.
6: Tamam. Bence ben daha önce de birkaç kere yazmıştım. Bu Faal Hakemler Derneği'nin de incelenmesi gerekiyor.
0: Şu an onun başkanı şu an içeride.
6: Tamam. O zaman çok güzel. Çünkü yani bu Faal Hakemler Derneği para trafiğini yönetiyor. Ben Merkez Hakem Kurulu'nun yönettiğine inanmıyorum. Onlar sadece onların altyapısı olduğuna inanıyorum. Eğer bu beni incelenlerse, bu Faal Hakemler Derneği kapatılırsa bence biraz daha düzelme şansı var. Şimdi Türkiye'de en çok seyirci ve biraz da maddi gücü yüksek olan Fenerbahçe Spor Kulübü. Niye özellikle Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başlarına yönelik hatalar daha çok? Çünkü bunları bilerek yapıyorlar ve bizim seyircimizi maalesef kışkırtarak onlara sosyal medya üzerinden hakaret etme şekline sokuyorlar. Ben Fenerbahçeli kardeşlerime söylüyorum. Bugünler itibaren hiçbir şekilde hakemlere sosyal medyadan hakarete varacak veya davaya sebep olacak konuşmalar yapmayalım. Bunların para kaynaklarını keselim. O zaman ya düzelecek ya başka kulüp alacaklar. İkinci bir görüşüm daha var.
0: Buyurun efendim. Dinliyoruz.
6: Tabii ben şimdi hazırlıyorum ama araya bir de şeyler gelince tabii ki uzuyor ve unutuyoruz. Şimdi yapılan hastalar tabii ki bütün kulüplere karşı yapılıyor. Fakat sonucu hangi kulübe karşı daha çok etkilemiş? Yani rakip bir takım 3-0 önde, bir tane penaltısı verilmemiş. Ya 3-0 öndeki bir takıma zaten vermezsen ne olur? Ama 0-0 iken verdiğin bir yanlış karar onun 3 puanına mal oluyor.
0: Doğru. Doğru.
6: Ben şuna inanıyorum. Bu şey yönetenler, bu sistemi yöneten kişiler deşifre olduğu için Bana göre bir madrasa çekilecekler. Bakın bunu özellikle söylüyorum. Bir yıl böyle düzgün bir şekilde gidecek ve bu sistemin içine yeni bir sistem daha koyacaklar. Bu sistem gene bir sene sonra gene aynı şekilde devam edecek. Federasyon başkanı da
7: hızlı toparlayalım abi.
6: Aynı şekilde birisi devam edecek.
0: Doğru. Ama sisteme müdahalenin edilmesi gerektiğini, orada farklı bir organizasyon yapıldığını ve bu sistemin de baştan aşağı kafasını kopartılması
6: tabii
0: gerektiğini
6: ki,
0: görüyoruz.
6: Tabii ki.
0: Bunlar o kadar kendilerini o kadar şey zannediyorlar ki, bizi kim alır dedi. Şey dedi ya, Ferdi Karadoruk. Hani dediniz ya, ertesi gün savcı aldı işte seni Ferdi kardeşim.
6: Alıyor ama işte savcı aldı seni. Bunlar eğer sistemin içinde çok güçlülerse bunların hepsini ortadan kaldırmak lazım.
0: Güç devlettir.
6: Tabii ki devletin.
0: Güç devlettir. Devletin içinde güç kuramazsın. Gelir o güç senin bir anda kafanı
6: onlar
0: koparır.
6: İşte onlar kendilerini devletin üstünde bir güç
0: kuramazlar. Ama işte gördüğün gibi şu an görüyorsun işte. Boynu bükük dolaşıyorlar şeylerde, adliyelerde. Peki çok teşekkürler. Evet. Kendinize bakın.
6: Teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun.
0: Evet, güç devlettir diyoruz. Her zaman da aynı şeyi söylüyoruz. Gider yaptılar ya. Bir tane Ferdi Karadoruk ya. Bir tane halay mı çekiyordu? Bir müzikli falan filan böyle. Bizi kim alır dedi. Ertesi gün sabahın köründe nasıl alındığını gördük. Devlet alır. Yani siz kendi kafanıza göre oraya oturamazsınız öyle. İşler kuramazsınız. Devlet gelir alır. Evet, şu an aklımızda MHK'si Genel Sekreteri ve eski FIFA Yardımcı Hakemi Ali Kunak var. Hocam günaydın.
8: Günaydın, gözün aydın.
0: Niye hocam gözün aydın? Alındı gün, yemekhanede helva çıktı hocam, biliyor musun?
8: Sen mi yaptırdın?
0: Yemin ediyorum. Abi bir şey sana söyleyeyim hocam, bak şöyle sana söyleyeyim. Biz burada mücadele verdik. Sen de verdin, biz de verdik. Sen de söyledin, çıktın yayınlarda söyledin, çıkmış oldun TV yayınlarında, radyo yayınlarında çıktı, söyledin, işte yazmış oldun, gazetede söyledin, Türk'ün gazetesine yazdın, ettin. Ya biz insanlar için söyledik, sokaktaki insanların, abi, hakikaten insan. Bak şimdi adamlar forma alıyor, ne bileyim gidiyor çoluğuna çocuğuna 3 kuruş parası forma alıyor ve sahada bir rezalet oyun sergileniyor. Hakemlerin organizasyonuyla. Yazık, günah ya bu insanlara. Bir sürü camialar küme düşürüldü hocam ya. Günah.
8: Gerçekten öyle. Son iki senedeki şu Radyo Spor'un podcastinden senin yayınlarını, benim bağlantılarımı dinlesin bir dinleyicilerimiz. Bugünleri biz olacağını söylüyorduk, bekliyorduk ya. Alacaklar bir sabah diyorduk. Çünkü almaları gerekiyor. Devletin alması gerekiyor diyorduk. Devlet niye hala almıyor diye konuşuyorduk seninle.
0: Evet.
8: Ama devletimiz tabii ki çok hassas düşünüyor. O kadar hassas düşünüyor. Bak, biz bunları konuşurken aslında dosyayı ilmek işlemiş.
0: Evet hocam, işlemişler. Helal olsun onlara. Vallahi helal olsun. Helal olsun.
8: Yani, İnanılmaz çalışmışlar. Çok detaylı bir şekilde. İşte HTS kayıtları, konuşma kayıtları, yazışma kayıtları, her biri. Bak her gün bir şeyler çıkıyor. Sabah da yazışma çıktı. Yasin Kollu'la Ferhat Gündoğdu'nun yazışması çıktı. İki maçla ilgili atamada işte var o olsun, bu olsun, bilmem ne falan filan. Yani Fatih Karagümrük, Bandırma Spor, playoff finali, Galatasaray, Beşiktaş, derbi. Bu ikisi için atamalarla ilgili ikisinin yazışmaları çıktı sabah. Yani devletimiz ve bunların hepsini yakalamış. İşte dün akşam şey çıktı. Kerem Ersoy'a karşı yapmış olduğu mobbing.
0: Evet. Resmen tehdit ya.
8: Band kaydı çıktı. Ve bütün bunlar elindeyken savcı o kadar hassas ve ince düşünüyor ki bu operasyonu maçların olmayacağı bir haftaya denk getirdi bak. Çünkü bak düşün, eğer fikstürde şimdi bu akşam yarın maçlar olsaydı ne olurdu?
0: Abi o yani dediğin doğru, ortalık yangın yerine dönerdi. Düşünsene, Yasin Kolu bugün alıyorsun, dün maça vermişsin. Doğru mu?
8: Yani,
0: maç da kötü bitmiş. Ev sahibi takım inanılmaz hatalar yapmış. Falan filan yani. Hakikaten doğru söylüyorsun. Evet.
8: Yani inanılmaz savcının düzgün ve hassas çalışması var. Allah'tan el attılar bu konuya. Tabii ki şikayetçi olan, o müşteki olan, o en baştaki Ali Tuna ve o 13-14 hakemin ilk dosyayı açtıran ve federasyon çalışanı Eren Acar'ın bu işte ilk kibrit çaktıklarını bir kez daha şey yapalım, gündeme getirelim. Şimdi İl Emniyet Müdürlüklerinde Türkiye'nin her yerinde alt düzeydeki hakemler kendi istekleriyle gidip savcılığa ifade vermek için adeta sıraya girmiş vaziyetteler. Kendilerine yapılan mobbing ve hakem camiasındaki dönen ayrımcılık konularıyla ilgili ifade vermek istiyorlar.
0: Erkan Engin olsun başkanım. Okey. Başkanım iyi akşamlar. Özgür Yankaya olsa daha iyi olur başkanım. Değişme şansımız varsa Özgür olsun abi, olsun. Sarper'in Bandırma maçı varmış yakın zamanda. Özgür'ün yanına avarı kim olsun istersin? Abi böyle bir şey var mı ya?
8: Yani olacak şey mi? Bak şimdi buradan şurada şu anlaşılıyor. Şimdi başta
0: bu Ferhat Gündoğdu ve Yasin Kolla aradaki yazışma. Bu haberin kaynağını da şöyle söyleyelim. Biz tabii yayıncılık anlamında Burak Doğan kardeşimiz, adliye muhabiri evet. kardeşimiz dökümanı evet. koymuş. Onun döküman üzerinden bu konuşmaları veriyoruz diyelim. Bu böyle bir iddia var diyelim hocam, öyle diyelim. Doğru mu?
8: Doğru. Burak Doğan'ın paylaşımları.
0: Burak Doğan'ın paylaşımı bu.
8: Kendisi de ben tanımıyorum ama birkaç kişiyle konuştum. Çok şey iyi bir adliye muhabiriymiş. Polis adliye muhabiriymiş.
0: Çok iyi polis adliye muhabirleri var hocam. Ben birkaç bu 3 Temmuz sürecinde şeye gittim de adliye muhabirlerine baktım. Hakikaten çok iyi adliye muhabirleri var. Helal olsun onlara.
8: Ya şimdi konu değiştireyim.
0: Değiştirmeyelim hocam, buyurun.
8: Yok, sadece bir cümlelik bir değiştirelim. Sen hiç yaptın mı? Çünkü genelde çömez gazeteciler en başta şeye gönderilmiş, amatör spor maçlarına ve polis adliye böyle oralarda bir hani azıcık pissin diye.
0: Yaptım
8: şey
0: ben hocam, yaptım. Polis adliye muhabirliği yaptım.
8: Yaptım.
0: Ben yaptım, tamam. Sonra magazin yaptım. Söyleyeyim, çok kısa bir magazin serüvenim de vardı Yeni Asır'dayken. Ondan sonra spora geçtim hocam, ama polis adliye muhabirliği yaptım hocam.
8: Yapmışındır mutlaka. Yani bilirsin, polis adliye muhabirleri de çok cevvaldirler.
0: Çok çünkü çok hocam.
8: Mesleğe yeni başladıkları için çok idealist olurlar. Tamam mı? Çok meraklı olurlar. O dönemleri hakikaten iyi çalışırlar. Şimdi neyse, konumuza geri dönelim. Bak şimdi demek ki sana diyor bu Bandırma maçına Sarper Barış Sakay var olarak başta şey yapıyorlar, planlıyorlar. Demek ki o arada o Sarper Barış Sakay'la konuşuyor ki yani beraber var olacağız falan diye. Sarper Barış Sakay benim yakında Bandırma maçım var diyor. Beni yazma diyor. Onun üzerine o tekrar dönüyor. Başkanım diyor. Şeyin diyor, Barış'ın diyor yakında şey varmış diyor.
0: Bandırma maçı
8: varmış diyor. Ya de, iş, bak ne kadar acı ya. İnsanlar hakikaten çoluğunun çocuğunun rızkından ayırıp maç bileti alıyor, forma alıyor, maça gidiyor, bilmem ne yapıyor. Hakem atamaları bu şekilde lakayt WhatsApp yazışmaları. Ne oldu abi, VETAS vardı. Veri arama atama sistemi bilmem ne. Veri tabanlı atama sistemi. Bu mu sizin veri tabanlı atama sisteminiz? Kardeşim bu WhatsApp yazışmaları mı veri tabanlı VETAS? Biz ama seninle bunu bak podcast'te var bunlar. Biz buna FETAS dedik, biliyor musun? Ferhat atama sistemi de demiştim. Yani ben şimdi hani konuştuklarımız çıktı demek çok biraz da şey de, ama bu konuları ortaya çıkınca kamuoyunda hiç beklenmeyen bir gelişmeymiş gibi algılandı. Hayır, bu beklenmeyen bir gelişme değildi. Bu beklenen bir gelişmeydi.
0: Sen bunun sonunun geleceğini söylüyordun zaten sevgili Ali Kunak hocam. Bunların sonunun geleceğini söylüyordun sen zaten.
8: Ya abi sen de söylüyordun. Yani karşılıklı hemfikirdik. Hatta evet. arkadaşa bizi dinliyorsun buradan diye selam da gönderiyorum.
0: Çok,
8: şimdi
0: çok.
8: Şu an dinleyemiyordur herhalde.
0: Belki aileden birine dinletiyordur hocam.
8: Ya bak Allah ailesine falan tabii ki sabır versin. Bunlar iyi şeyler de değil
0: hocam,
8: yani.
0: Hocam ailesine sabır versin diyor mu? 85 milyona da sabır gerekiyor hocam.
8: Bak.
0: Bunlar yüzünden 85 milyon insanın psikolojisi bozuldu. Ülkemizin marka değeri düştü hocam. Vardır.
8: Onları bir kenara bırakalım.
0: Onları kenara bırakalım mı?
8: Yapmış olduğu işler.
0: Ailesini bağlamaz tabii ki.
8: Herkese büyük acılar yaşattı abi.
0: Tabii ki.
8: Herkese büyük acılar yaşattı. Şimdi hakem
0: hocam, bahislerden
8: neler çıkacak?
0: Bahislerden intihar eden insanlar oldu kaybettiklerinden dolayı.
8: Tabii canım.
0: Yani kimse kusura bakmayacak. Bunların da suçu bunların üzerinde.
8: Şimdi savcılığımız ilmek işliyor diyoruz ya. Habire bak yeni ifadeler geliyor. Şimdi UEFA ile olan yazışmalarla ilgili de bir takım sansasyonel durumlar ortaya çıkacak. Bak enteresandır. UEFA ile ilgili bu yazışmalarda bir takım sansasyonel durum ortaya çıkacak. Dün bir FIFA gözlemcisinin yapmış, savcılığa yapmış olduğu bir şey var, dilekçe müracaatı var. Bunda
0: detayı nedir hocam onun? Detayı nedir? Detayını açıklayabiliyor musunuz? Var mı öyle? O az da olsa bir bilgi.
8: Böyle bak, ben açıklamaya niyetim yoktu bunu. Ancak biraz önce sevgili Umut Eken şeyde bahsetmiş.
0: Bakayım ben bir yandan da onun mesela.
8: Kendi YouTube'unda bahsetmiş. O isim vermiyor, ben isim de vereceğim. Dilan Deniz Gökçek isimli bir kadın FIFA gözlemcimiz var. Eski evet. Kadın FIFA hakemimiz, FIFA gözlemcimiz. Şimdi bu hanımefendiye bu arkadaş hiç içeride maç vermiyor. İçeride gözlemcilik yapmıyoruz yani Türkiye içinde. Ama Dilan Deniz Gökçek UEFA nezdinde o kadar saygın bir gözlemci ki aşağı yukarı ayda bir iki kere turnuvalara gidiyor sürekli. Ve turnuvalarda uzun süre kalıp turnuvalarda komisyon başkanlığı yaptırıyorlar ona. Ve çok faydalı olduğunu söylüyorlar. Hatta listeden de silmeye, UEFA gözlemci listesinden de silmek istemişler. Ancak UEFA kadın hakem bölüm başkanı demiş ki hayır silmeyin demiş. Onun müdahalesiyle silinmemiş. Şimdi olay şu, iddia şu. Bu savcılığa verilen dilekçe açıklanınca çıkar ortaya. İran Deniz Gökçe'ye bir müddet maç gelmiyor yurt dışından. Yani çok sık sürekli maçlar gelirken görev gelirken
0: bir anda kesiliyor diyorsun. Hı-hı.
8: Bir anda görev gelmemeye başlıyor. Onun da tabii ilişkileri var, şey var. Bu UEFA'da bu koordinasyonlarla ilgili, kadın organizasyonlarla ilgili bölümden onu arıyorlar. Diyorlar ki ya sen diyorlar niye mazeret bildirdin? Hayrola bir şey mi var diyorlar. O da diyor ki ne mazereti ya diyor, ben de mazeret var. Yok ya diyorlar, senin mazeretin var diyor.
0: Bir dakika, yazılı bir mazeret dilekçesi mi gitmiş?
8: Şimdi bak, bu dilekçe gitmez. Şimdi bu bir sistem var UEFA'da da. Gözlemciler kendileri girdikleri zaman kendileri mazeretli olarak kendilerini işaretleyebiliyorlar.
0: Biliyorlar, doğru.
8: Ha, bir de buraya bu sisteme müdahil olabilen yerel federasyonlar da sisteme müdahil olabiliyor. Yani diyor ki falan gözlemcim bu hafta benim organizasyonlarımda olduğu için meşguldür, ona maç vermeyin diyebiliyor.
0: Ha.
8: Ama Dilan Deniz Gökçek Türkiye'de hiç maçı yok.
0: Ve bundan da haberi yok. Bak bundan da haberi yok.
8: UEFA sisteminde de o mazeretli görünüyor.
0: Bundan da haberi yok işte. Dinan Hanım'ın bundan da haberi yok diyorum işte. Mazeretli gösterilen de haberi yok.
8: Bu böyle bir sistemsel hata nereden çıktı? Kim yaptı? Ya bir sistemsel bir hata mı, yoksa UEFA ile yapılan yazışmalarla ilgili bir manipülasyon mu? Onu savcılığımızın değerlendirmesi
0: zorunda. Dilan Hanım bununla ilgili bir şey yapacak mı hocam? Duydunuz mu bir şey?
8: Yaptı mı?
0: Bildiğim
8: kadarıyla dün avukatıyla birlikte savcılığa giderek bu konuyla ilgili dilekçeyi verdi. O yüzden fazla da detayına girmeyelim.
0: Doğru söylüyorsunuz hocam.
8: Yorum da yapmayalım.
0: Doğru.
8: Ama bu konuyla ilgili detaylar da en kısa sürede ortaya çıkacaktır. Bu geçmişte de yaşandı. Şimdi bunlar...
0: Şöyle yapalım hocam. Reklama gitmem gerekiyormuş. Çok özür dilerim. Kısa bir ara gitsek oradan devam edebilir miyiz? Geçmiş yaşandı kısmından hocam. Çok kısa bir ara.
8: Tamam, peki.
0: Aradan sonra Ali Konak hocamıza sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
9: Reklam.
10: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.
11: Dünya İstanbul'a demedi, sen tam merkezinde.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
9: Reklam.
12: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Aygün Öz

0: İpek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet Sayın Hocam, Ali Kunak'la sohbetimiz devam ediyor. Hocam daha önce de bu yapıldı demiştiniz, Dilan Hanım'la ilgili olaydı. Oradan devam edelim. Sorularım da var, gelen sorular da var hocam. Çok fazla şu anda arkadaşlar 84-85 diye gidiyoruz şu anda gelen şu dakika itibariyle. Yani 100'ün üzerinde mesajımız var şu anda.
2: Maşallah.
1: Maşallah diyeyim. Buyurun hocam. Buyurun hocam. Benim,
2: teşekkür ederiz ilgilerine.
1: Herkese teşekkürler. Buyurun hocam.
2: Şöyle, şimdi UEFA ile ilgili yapılan yazışmalardaki manipülasyondan bahsediyorduk. İşte
1: evet hocam.
2: Bu Dilan Hanım'ın habersiz mazeretli yazılmasının yanı sıra bununla ilgili Dilan Hanım dün savcılığa müracaat etti. Artı geçmişte de yaşandı dedim. Yani
1: evet.
2: Mesela bu Cüneyt Çakır'ı 8 Mart'ta Fırat Aydınus'u ve Tekalkalı hep birlikte hani bir sildiler ya.
1: Evet hocam.
2: O tarihte Cüneyt Çakır için İsviçre Futbol Federasyonu'ndan talep yazısı geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Dediler ki biz Cüneyt Çakır'ı siz kullanmıyorsunuz. Kendi lig maçlarımızda kullanmak istiyoruz diye. Hı hı. Abi federasyonda o yazı kayboldu biliyor musun? Kaybedildi. Yok, öyle bir yazı yok federasyonda. Sonra şey var, ikinci yazısı var İsviçre Futbol Federasyonu'nun, ya niye cevap vermiyorsunuz falan diye. Aa, biz öyle bir yazıyı görmedik, bulmadık gibi böyle enteresan işlerde döndü yani. Enteresan. Şimdi arkadaşlar,
1: çok enteresan ya, vallahi çok enteresan.
2: Bu kadar rezaletin yaşandığı bir ortamda nerede futbol federasyonu? Nerede ya?
1: Hocam o zaman şunu size sorayım. Normalde biz hatırlıyorsun değil mi? Biz bu başkanlar ne zaman açıklanacak diyorduk. Hatırlıyorsunuz değil mi hocam? Sizle
2: evet,
1: konuşuyorduk.
2: Evet.
1: Bu operasyon yapıldıktan sonra bir anda başkanların açıklanması, Riva'nın biraz da adliyeye yani savcılığa bir gövde gösterisi olabilir mi? Ben çünkü iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Yani ve savcılık da diyor ki bana sormadan nasıl açıklarsam bunların kaçma şeyleri var diyor. Doğru da söylüyor savcılık. Ne diyorsun
2: ya
1: hocam?
2: Tabii.
1: Bu dosyayı nasıl açıklarsın diyor.
2: Sayın savcı ta Ocak ayında ikaz etmedi misin?
1: Ettim.
2: Dedi ki arkadaş bu işlerle ilgili operasyon yapacağız. Başta bilgilendirme şey yapalım dedi. Bilgilendirme yapalım dedi yani. Kibar bir şekilde şunu demek istedi. Önce bana haber ver kardeşim.
1: Benim haberim olmadan adım atma dedi.
2: Ha, adım atma. Şimdi sen kafa mı çıkartıyorsun yani savcılığa karşı? Ve yani gündem değiştirmek için. Şey abi bakıyorsun abi. Merkez Kurulu Başkanı 7 kişi gözaltına alınmış. Federasyon açıklama. Süper Lig Süper Kupa fikstürü açıklandı. Süper Kupa fikstürü açıklandı. Ulan Allah Allah. Sana abi ertesi gün bakıyorsun abi işte başkanlar ve idareciler onlar bunlar bahis sesi ve savcının haberi yok. Federasyonumuz da enteresan. Şimdi bak arkadaş bu işler zincirleme gider. Yani buradan başladı. Şimdi Ferhat Gündoğdu'nun eğer HTS kayıtları, konuşma kayıtları böyle böyle ortaya çıkacak da ilerleyen günlerde biz Ferhat Gündoğdu'nun hangi federasyon yöneticileriyle nasıl konuştuğu, hangi kulüp başkanlarıyla bravo nasıl konuştuğu konusundaki
1: hangi teknik adamlarla, hangi futbolcularla, kimlerle ne konuştuğu ortaya çıkacak, dökülecek.
2: Ha, yani bunlar ortaya çıkacak, bunlar dökülecek.
1: Belki hangi eski hakemlerle bilmiyoruz hocam, doğru mu?
2: Tabii ki yani ki bu işin içinde kimler var, neresinde, nasıl ucundan nasıl tutuyorlar, hangi maçlardan sonra hangi konuşmalar yapıldı, gözlemcilerle maçtan sonra maçların gözlemcileriyle maçtan sonra konuşmalar yapıldı mı, yapılmadı mı, o gözlemcilere yönlendirmeler yapıldı mı, yapılmadı mı? Bunların hepsi savcılığın yapmış olduğu araştırma sonucunda tek tek ortaya çıkacak. Bir şeyimiz, dinleyicimiz sana bir bağlantıda söyledi galiba. Yani temiz futbola doğru gidiyor muyuz inşallah diye bir şey söyledi. İnşallah.
1: İnşallah.
2: İnşallah.
1: Yasin Kol'un ifadesine baktığımız zaman biliyorsunuz 7258 sayılı kanuna muhalefet evlatta sahtecilik ile suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları iddiasıyla gözaltına alınmıştı. İllegal bahis de oynadığı tespit ediliyor. Ben herhangi bir iddia veya bahis oynamadım. Sadece sevdiğim benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim. Bunun dışında herhangi bir hesap hareketim yoktur demiş.
2: Ya abi vallahi keşke biraz da biz isteseydik ya, bize de gönderseydik yani. Gerçi beni sevmezdi. Öyle söyleyeyim ki.
1: Hocam sizin sizle ilgili bilgiye başvurulursa gider misiniz diye sorular da var.
2: Tabii ben bir şey severek o koşarak hemen iki şey.
1: Serkan Saray'a da şimdi yazmış. Ali hocam, hocamız da diyor çünkü. Ali hocam diyor çok revaçta diyor. Eğer diyor ifadeye gitmek çağrılırsa gider mi diyor. Bilgileri verir mi diyor.
2: Gitmezsiniz ya sen de. Şimdi bak tecrübelerime, bilgi ve tecrübelerime dayanarak biz burada aslında şurada Radyo Spor'daki yayını podcast'i her şeyi anlatıyor. Yasin Kol'un evraktaki sahtecilik olayı ne? Adli sicil belgesiyle ilgili bir
1: oynama
2: değil mi?
1: Oynama.
2: Biz bunu konuşmadık mı abi?
1: Konuştuk.
2: Ya biz bunu konuşmadık mı?
1: Konuştuk.
2: Bak 5 yani kendime pay çıkarmak için söylemiyorum.
1: Ama çıkar, ama tarzım, çıkar, ama çıkar.
2: Hı. Bak 5 Kasım 2024 tarihinde Türk Gün Gazetesi'nde şunu yazmışım. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın MHP Başkanı Devlet Bahçeli, Sayın İçişleri Bakanı, Sayın Adalet Bakanı, Sayın Spor Bakanım, Sayın MİT Başkanım, devletimizin emniyet ve istihbarat güçleri, lütfen bu duruma el koyun yoksa çok daha kötü günler yaşayacağız demiş.
1: Yeah.
2: Hani bak bunu o zaman da, o zaman bunu kendimizden yazmadı. O zaman da bunları seninle konuşuyorduk. Ben 3 seneden beri seninle her cuma Allah'a şükür
1: konuşuyoruz
2: yani. O zaman da konuşuyorduk bunları. Ama ya bak Hacı Osmanoğlu'nun burada çok büyük günahı var, kabahati var abi. Herkese kulak kapağı şey yaptı. Ben dedi onun dedi arkasındayım. Abi arkasındaysan şimdi de hala mı arkasındasın ya? Bak bu kadar ayyuka çıktı. Hala nasıl arkasındasın? Nasıl siz Futbol Federasyonu olarak bu konuyla ilgili acilen toplantı yapıp bir hemen işte Anthony Taylor'ı mı getirirseniz ne yaparsınız?
1: Anthony Taylor meydanda yok hocam ya, onu da sana söyleyeyim. Adam şoktaymış, şoka girmiş, meydanda yok.
2: Anthony'yi de zaten bize benzettiler abi. Adam İFAP kararlarını falan kendi kafasına görüyor, ediyor bilmem ne. Yani o da bak sen.
1: Hocam peki ne kadar kısa sürede toparlanır bu iş? Şimdi bu iş kötü.
2: Şimdi bak.
1: Söyle
2: ben
1: bu acil eylem planı. Şu anda Ali Kunak hocam acil eylem planı açıklıyor arkadaşlar. TFF'nin yapması gereken acil eylem planı. Buyurun hocam, söz sizde.
2: Bu soruşturma şekillenene kadar bir ya da iki hafta ben Türkiye'liklerine ara verilmesi gerekiyor. Hocam şimdi önümüzdeki
1: ama bir şey söyleyeceğim. Milli takım arasında yapılması bir avantaj değil mi?
2: İki bir avantaj. Zaten savcılığımız onun için yapmış mı bence?
1: Bence de aynı şekilde. Bekledi. Doğru.
2: Bekledi abi. Şimdi bu yarın maçlar olsaydı ne olurdu? Tam kepazelik.
1: Tam tabii canım. Şimdi görmüyorsun dün Yasin Kol maç yönetti. Maçtan sonra alındı içeri.
2: İşte yani bir hafta sonra bir de Yasin maçı da olurdu yine.
1: %100 evet, %100.
2: Her hafta oluyor zaten.
1: %100.
2: Yani. Her hafta olurdu. Şimdi hakemlere yapılan nasıl söyleyeyim baskılardaki subliminal yönlendirmeler de gündeme gelecek yani. Ben mesela Sayın Savcılığın da bu konuda hassasiyetle atama teknikleri konusunda araştırmalar yapacağını düşünüyorum. Şimdi siz bir takım aleyhinde bir hakem karar verdiğinde o hakeme ceza vermeyip ödüllendiriyorsanız ne demektir? Bütün hakemlere diyorsunuz ki o takıma hakkında rahatlıkla aleyhe karar verebilirsiniz demek istiyorum.
1: Doğru diyorsun. Doğru.
2: İki tane örnek vereyim ben sana çok yakından bu sene. Fenerbahçe Samsun Fenerbahçe maçında daha 3. dakikada Vedat
1: Muriç'in
2: yapılan hareket penaltı kırmızı kart değil mi?
1: Evet.
2: O böyle ayak dik geliyor. Yani penaltı kırmızı kart. Yani şimdi hakim o maçı Fenerbahçe kazandığı için şey olmadı.
1: Büyümedi olay.
2: Yani olay büyümedi. O maçlar Samsun çok kötüydü. Fenerbahçe kazandı ama ne olursa olsun o 4. dakikada Samsun 10 kişi kalıyordu. Fenerbahçe bir gol daha atıyordu.
1: Doğru.
2: Şimdi ne oldu abi? Hemen sen ertesi hafta ne yaptın? Yasin Kol'u bekletmeden maç verdin. Ertesi hafta Yasin Kol'a tekrar maç verdiler.
1: Belki de Yasin Kol belki kendi kafasına göre istediği maçları alıyordu hocam. Şimdi bu konuşmadan onu anlıyorum.
2: Yani bak belki oralara da gidecek iş. Yani ben beni bu hafta şuraya yazın falan da
1: demiştir belki konuşmalarda.
2: Demiştir olabilir yani. Şimdi bu ne demektir? Hakemlere üstü kapalı arkadaş. Bak Fenerbahçe aleyhine hata yapabilirsiniz demek. Şeyde bir tane daha örnek verin. Sadece hocam. Fenerbahçe'de kalmasın. Hani
1: genel anlamda söylüyorsunuz.
2: Genel manada. Beşiktaş Erzurum maçı mıydı? Gürcan Hasova
1: doğru.
2: Beşiktaş iki tane golünü iptal etti.
1: Doğru.
2: Tamam mı? Ama Beşiktaş maçı 3-0 kazandı. Ses çıkarmış.
1: Ses şöyle 5 attık, 3 kabul oldu falan diye şey yapıldı hocam.
2: Fazla toz kalkmadı ama iki tane iptal eden golü var.
1: Evet.
2: Şimdi bak burada hakem camiasındakiler cin gibi takip ediyorlar. Abi Gürcan Asova bu yapmış olduğu hatadan sonra ne yaptı? Ha, ertesi hafta Trabzon Galatasaray maçı 4. hakem. Derbiye 4. Ödüllendirildi. Bu ne demek biliyor musunuz? Hakemlere. Beşiktaş aleyhine hata yapabilirsiniz.
1: Fenerbahçe aleyhine, Galatasaray aleyhine, Trabzon aleyhine, her takım aleyhine.
2: Yani hangi bunu yapabilirsiniz? Ya da tam tersi, tamam mı? Birisi aleyhine hata yaptın. Oturdu 8 hafta, 6 hafta. O zaman bütün hakemler demek, aman ha bu takım aleyhine hata yapmayalım. Bu da o demek. Ama sen maç akşamı açıklarsan arkadaş yönetim şu yönetimdeki yönetiminden dolayı 3 hafta oturacak. Öbür maçtaki yönetimden dolayı 2 hafta oturacak. Başarılı yönetimden dolayı haftaya da maç olacak diye açıklayabilirsen o zaman şeffaflık olur. O zaman dürüstlük olur. O zaman düzgün yönetim. Ama bunların hiçbirisini yapmadılar arkadaşlar.
1: Umudun var mı bu dakikadan sonra? Ya, hocam şimdi bir şey sana söyleyeceğim. Çok da mesajlar geliyor arkadaşlar. Bu aslında bunu sana soracaktım hocam. İstanbul'dan Yusuf Yel diyor ki, yayınlar Aygün abi diyor. UEFA'nın gözü şu anda diyor Türkiye'nin üzerinde olup biteni izliyor diyor. Senin görüşünü çok merak ediyor. Bildiğim kadarıyla Sayın Ali Koç'un da ve Sayın Aziz Yıldırım'la beraber UEFA'ya da bir dosya verdiği, bu konularla ilgili dosya verdiğini de duydum hocam. Ne diyorsun? Ne ben olabilir?
2: Yani bilmiyorum yani verdiler mi vermediler mi ama UEFA Hakem Kurulu da mutlaka bütün gelişmeleri, hatta FIFA da şu anda
1: takip ediyor diyorsun.
2: İzleyebiliyor. Hatta belki kendisi resen de
1: müdahil olabilir mi?
2: Kurulu başkanını da görevlendirebilir yani burada.
1: Müdahil olabilir diyorsun yani.
2: Müdahil olabilir tabii. Çünkü arkadaş bak şimdi adamla hakkındaki suçlamalara baksana. Objektif ve gerekçeli bir karar göstermek için bazı hakemleri klasman dışı bırakmak. Görev vermedikleri veya sistematik bir şekilde hakemleri aşağı indirdikleri, bazı hakemlere ayrıcalıklı davrandıkları, puanlama ve atama süreçlerine müdahale ettikleri, 2022-2024 yıllardaki klasman listelerinin oluşumunda sıkıntılar olduğu ve bazı hakemlerin sınav sonuçlarını değiştirildi. Şimdi Sayın Savcılığımız tabii olayı derinleştirecek. Bütün bu arkadaşın yapmış olduğu 6-7 kere klasman yaptı. 4 tanesi terfili klasmandı. O klasmanların hepsindeki sınav kağıtları, koşu dereceleri hepsi tek denetlenmeli, elden geçirilmeli diyorum. Artı şimdi iş eğer şikeye giderse, mesela Yasin Kol bahis oynamış deniyor.
1: İllegal bahis yapmış deniyor. Zaten tasvip etmiyoruz. Yanlış olduğunu tekrar söylüyoruz. Buyurun hocam.
2: Ha, iddiadır şu anda.
1: İddia tabii ki.
2: Karinesini şey yapmayalım, ihlal etmeyelim.
1: Doğru iddia.
2: Evet iddiadır. Eğer ki ispatlanırsa kendi maçını oynadığına dair o zaman geçmişteki tescil edilmişlik falan kalmaz abicim. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu müsabaka talimatının 24. maddesi gereğince şike kanıtlanır ve tespit edilirse tescil edilmişlikler bile iptal edilebilir. Yani bu iş hani kazındıkça bizi çok enteresan gelişmeler bekliyor olabilir diye düşünüyorum ben.
1: Bursa'dan Fenerbahçe'li Mesut, saygılar. Ali Konak hocama selamlar. 8 yaşında oğlum Ayaz'la birlikte Fenerbahçe maçını izliyor. Baba maçın hakemi kim diye sordu. Ben de dedim ki Yasin Kol dedim. Baba bu Yasin kör, kol değil dedi bana. 8 yaşında bir çocuk söylüyor bunu dedi. Ne diyorsun?
2: Bak şimdi çocukların hakikaten çok temiz bir şey o beyinleri oluyor. Yani o anda akıllarından ne geçiyorsa söylüyorlar. Ama doğruyu söylüyorlar çünkü temiz bir ruh haliyle söyledikleri için. Şimdi onu o anda Yasin Kol'un sadece ve sadece sahada yapmış olduğu hataları görmemekten kaynaklandığını düşünüyor sevgili evladımız. Büyüyünce nasıl kaynaklandığını, nereden kaynaklandığını babası ve büyüklerinin anladığı gibi o da anlayacaktır diye düşünüyorum.
1: O zaman çok kısa bir espri yapayım, araya gidelim. Son 3 gündür özellikle bu şeylerde kol börekleri satışlar artmış hocam, bilginiz olsun.
2: Hangisi? Kıymalı mı?
1: Kıymalı hocam. Kıymalı, kıymalı ve patatesli olanlar çok satılıyor. Çok kısa bir ara, aradan sonra Ali Konak'la sohbetimiz devam edecek, kısa bir ara.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol.
0: Umran Oto Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Ali Hasan demiş ki Yasin Kol 2 senedir takip ediliyormuş demiş. Bazı programlarda konuşmalardan duydum diyor abi. Bilginiz olsun diyor. Yasin Kol 2 senedir takip ediliyormuş. Alo. Ha hocam, burada mısın? Pardon.
2: Böyle bu savcılık hemen son bir günde falan bu işe başlamadı.
1: Tabii.
2: Bu dava geçen sene Kasım ayında, yani o 12 aylık falan bir dava. O Ali Tuna ve arkadaşlarının savcılığa vermiş olduğu dilekçe bir buçuk seneye yaklaşacaklar.
1: Doğru. Doğru.
2: Bak şimdi başta bunlar İstanbul'a galiba dilekçe vermek
1: diye. O sonra yetkisizlikten dolayı öbir tarafa gönderildi.
2: Ya yani şey. Sonra diyor ki İstanbul'da yoğunluk Antalya, şeydi,
1: Antalya'ya gönderdi.
2: Antalya'ya gönderiyor. Fakat bakılıyor abi, şey ilk büyük, tamam mı? Yani işte büyük sıkıntı var. Yani dosyada araştırdıkça şey çıkıyor. Çapan oldu şey çıkıyor alttan. Ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ki o dönem İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıydı Sayın Bakan Akın Gürlek, kendisi talimat vererek dosyayı tekrar İstanbul'a çekiyor. Antalya'dan dosya İstanbul'a geldi geri. Ve o gün bugündür bu dosya, ya her gün herhalde belge eklendi, bilgi eklendi, tabii, kayıt eklendi, tabii, bir şey eklendi. Dosya kabardı ve Sayın Savcılık son şekliyle salı sabahı icraatları yapmaya başladı.
1: Düğmeye basıldı.
2: İyi ki basıldı. Demek ki bak, şu konuşmalardan, şu ETS kayıtlarından, şu WhatsApp yazışmalarından anlıyoruz ki abi, bunlar işi iyice azıtmışlar ya. Böyle bir şey var mı ya? Sen hakeme salaksın diyorsun. Senin hakemliğini bırakmamak arasında geliyorum diyor. Vay be. Sen kimsin arkadaş ya?
1: Maalesef.
2: Sen neymişsin be abi? Hani öyle bir şarkı var ya. Basar fuasa çıkın. Sen neymişsin be abi? Sen kimsin be abi? Nasıl böyle bir
1: hakem? Peki bu işi, şimdi bu kadar olayların olduğu bir ortamda bunlardan Türkiye Futbol Federasyonu nasıl haberi olmaz? Bu birinci sorum. İkinci sorum da ben bunu bir buçuk sene önce Mecnun Başkan'a da söyledim. Gittiğim zaman, yani bu Ferhat Gündoğdu'yla ilgili şeylerimi de söyledim. O zaman bile dikkate alınmadı. Hatta Sayın Ali Koç dosya götürdü biliyorsunuz. Dikkate almadı Futbol Federasyonu. O dosya daha sonra başka bir taraftan verilince operasyon daha da hızlandı gibime geliyor. Onu da söyleyeyim. Sosyal medyada özellikle buna benzer çok da iddialar var. Neler söylersiniz hocam? Buyurun.
2: Şöyle, bu Ferhat Gündoğdu denen arkadaşın bir özelliği var. İkna kabiliyeti çok,
1: çok
2: yüksek.
1: Çok, evet, arkadaş. Doğru hocam.
2: Çok yüksek arkadaş. Şimdi bu herhalde Mecnun Bey, Hacı Osmanoğlu'nun o böyle akışkan diliyle ağzını, yüzünü, gözünü dilini oynatarak, tamam mı, gözlerini kırpıştırarak yapmış olduğu konuşmalarla uzun süre ikna etti, kandırdı. Hatta bak, Sayın Ali Koç en son dosyayı verdi de, bak Ali Koç'un, ben sana şimdi iki tane demecini hatırlatacağım. Bir tanesini söylüyorum şimdi aklımda kaldığı kadarıyla, kelimeler belki bir iki eksik olabilir. Bugün Sayın MHK Başkanımız bizlere son derece güzel ve etkileyici bir sunum yaptı.
1: Evet, söyledim onu maalesef.
2: Ve ondan sonra şunu dedi bak, Ali Koç 8 Mart'a en başta karşı çıkan başkanlardan biriydi. Bir anda döndü. Dedi ki, ya dedi, biz dedi 8 Mart'a karşı çıkmıştık dedi. Ama dedi, şimdi bir özür borcum var dedi. Ferhat Gündoğdu'dan özür diliyorum.
1: Ama en son ne dedi?
2: Ha, o ara ne oldu? Ali Koç'u da ikna edip kandı.

0: Ve orada sadece çay kahve içip şey hal hatır sormamışlardır. Ali Koç da bir takım şeyler anlatmıştır Sayın Bakanımıza diye düşünüyorum ben. Sayın Serdal Adalı'nın son dönemki
1: Çıkışı, doğru
0: çıkışı
1: söylüyorsun.
0: bu işin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Yani aslında bu Sayın Serdal Adalı da geçen hafta mıydı o ne maçıydı? Ahmet maçından sonra dedi ki bu konudan Sayın Cumhurbaşkanımız da rahatsızdır herhalde dedi.
1: Aynen.
0: Bak bu cümlenin altında çok şey yatıyor.
1: Çok manidar bir cümle çünkü.
0: Evet. Bundan 2 hafta daha geriye git. Şeyde İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımız 4 tane kulüp başkanıyla ayrı ayrı görüşme
1: Toplantılar
0: yapmadı.
1: yaptı, doğru.
0: Yani bak bu şimdi şeyleri birleştirelim abi. Puzzle'ın
1: Puzzle'ın
0: parçaları
1: parçalarını.
0: nasıl oturuyor birbirine?
1: Ya.
0: Bu iş böyle inmek inmek işlenmiş. Anladığım kadarıyla devletin en üst kademesi de bu
1: Haberi
0: konuyla
1: var.
0: ilgili bilgi sahibi ve icraat başladı. Son hayır olsun. Galiba herhalde adliyeye sevk edilmiş.
1: Adliye sevk edildi hocam. Yedisi adliye sevk edildi.
0: Sevk edilmiş. Şimdi bu gece yarısı falan karar çıkar. Ne olacak,
1: Gece
0: nasıl
1: yarısını
0: olacak?
1: bulmayabilir hocam.
0: Öyle mi?
1: Bence bulmaz. Çünkü iki tarafta ifadeleri verdiler, onlar bunlar. Artık zaten şeydir hocam, şimdi onlara göre zaten bu dosyayı daha önce inceledikleri için adliyedekilerde büyük ihtimalle yani 3-4 civarı netleşir hocam. Çok uzun tutmazlar.
0: Valla hayırlısı olsun. Türk futbolu için hayırlısı olsun diyelim. Yani üzücü aslında. Bak çok kötü şeyler konuşuyoruz
1: Hocam marka değeri
0: Aygün.
1: gitti ya. Şimdi
0: Yani
1: Nakdel Yayın ihalesine
0: nerede
1: 400-500
0: 400 milyon kim
1: diyorlardı.
0: verecek abi bu lige? 400 milyon kim verecek
1: Şu an
0: abi?
1: ben sana söyleyeyim mi? 200'ü zor bulursun hocam.
0: Arkadaş herkes bize gülüyor ya dışarıda. Bu dünyada olmamış bir şey. Yani sanırım Mısır'da oldu. Bir de Yunanistan'da mı oldu? Bir yerde oldu. Yani MHK başkanlığı ile ilgili gelişme. Bir dönem Portekiz'de olmuştu. O Vitor Merope'leri var ya, Vitor Merope geçen sene burada eğitimciye yapıldı. 2000'li yılların başında açın abi Portekiz basınıyla ilgili şeyi, Vitor Merope'leri de görürsünüz.
1: Ne olduğunu görürsün.
0: Yani
1: Tabii insanlar çok paralar kaybetti bu hakemlerden dolayı, ama bir de şunu söyleyeyim hocam. Şimdi bak, gelen mesajlar da var. Sonu 94'te biten dinleyicimiz şimdi göndermiş. Zafer Bey diyor ki söylediğine ek olarak diyor, vatandaşlar stadyumlarda maç izlerken diyor, o kararlar sonracı üzüntüden kalp krizi geçirip ölenler de oldu diyor.
0: tebrik ederim sevgili
1: Zafer
0: dinleyicimizi.
1: Bey.
0: Hassas bir noktaya Zafer Bey. Ya bak abi herkes ölmedi. Sağlığını kaybedenler oldu. Hala sağlık problemine uğraşanlar var. Ya şimdi bizim tarafta insanlarımızın taraftarlığı bambaşka bak.
1: Tabii
0: Üzüldükleri
1: canım.
0: zaman çok yürekten üzülüyorlar. Kahroluyorlar. Hiç gözden hiçbir şey görmüyor. Kendi
1: Abi hayat
0: sağlığına yansıyor.
1: değişiyor. Pazartesi
0: Yani
1: iş ortamı
0: tamam
1: bile değişiyor.
0: vefat edenler tabii ki oldu da vefat etmeyip de kalp krizi geçirenler de hala onun o izi var, şeyi var, arızı var, hasarı var, devam ediyor. Yani bunun vicdani sorumluluğu çok ağır ya. Burada bak daha önceki yayınları hep konuştuk aynı şeyi kardeşim. Bu MHK'de görev yapmanın en büyük şeyi ne biliyor musun? Hassasiyeti. Akşam yatağa yattığında rahat yatacaksın arkadaş.
1: Sen hep söylüyorsun ona. Başını yastığa rahat koyup koymama diyorsun. Söylüyorsun
0: Koydun
1: zaten.
0: mu uyuyacaksın abi.
1: Aynen.
0: Eğer uyuyamıyorsan gündüz düzgün iş yapmamışsın demektir.
1: Abi günaydın, Tolga ben Antalya'dan diyor. Yasin Kol diyor, hakem değil mi diyor. Nasıl atama yapabiliyor? Bu yetkiyi kimden aldı diyor. Yasin Kol hakem ataması nasıl yapabilir diyor. Bir hakem nasıl hakem atabilir diyor.
0: Abi onu şeye soracaklar. Trabzon'da parkta falan bir araya gelip de İbrahim Hacı Osman ile falan konuşmalar yapıyordu, buluşmalar yapıyorlardı falan. Açık hava parklarında konuşuyorlardı. Yan yana gelmişti. Baksana yani adam yazışmalardaki şeyden yazışma tarzından anlıyorum ki adam MHK'nin üzerinde bir adam olmuş ya. O hale gelmiş yani.
1: Hocam
0: Öbürünün
1: bu
0: diyor
1: değil miydi?
0: yakında şu maçı varmış. O olmasın ha. Şu öbürü olsun diyor. Atil olsun diyor.
1: Bu değil
0: Özgür
1: miydi?
0: olsun diyor.
1: Şöyle not vereceksin mi onu? Vermezsen senin şeyini bitiririm.
0: Bitirdi zaten.
1: Ha.
0: O gözlemci de şikayetçi oldu şimdi. O gözlemci de
1: Ya.
0: şikayetçi oldu. Yasin Kola zayıf veren gözlemci tart ediliyordu
1: Bitiririm diye tehdit ediyordu. Hatırlıyorsun değil mi konuşmalardan?
0: abi. Canım. Şimdi o gözlemci de şikayetçi oldu.
1: Gaziantep'ten İbrahim diyor ki, abi iyi çalışmalar, şu olaylara bakınca gerçekten biz voleybol ülkesiymişiz diyor.
0: Ya Allah Allah razı olsun.

0: olsun. Voleybolcularımız da var.
1: Oraya da sıçrar mı acaba? Baskete sıçrar mı acaba bu şeyle?
0: Yok yok, aman
1: abi sıçramasın. Aman, Allah korusun. Ya. Allah korusun ya. Bir voleybol basketbol sevgimiz kaldı.
0: Sonra hayır olsun bu işte.
1: Bu olayların sulanabileceğinden de korkan insanlar var hocam. Aynı şeydeki gibi, öbür olaylardaki olduğu gibi.
0: Şimdi bak.
1: Bunu da sana sormak istiyorum hocam.
0: Kitabay sürecinde sanki altın bulmuş bir insan edasıyla çıkıp da ilk gün akşam isimleri açıklayan İbrahim Hacı Osmanoğlu ve federasyonu bu bahis sürecini sulandırdı değil mi?
1: Evet, sulandırdı.
0: Sulandırdı. Şimdi sayın savcılığımız olaya müdahil etti. Müdahil oldu. Dedi ki arkadaş benden habersiz bir şey yapma dedi. Hala sulandırmaya kalktı ona rağmen. Eğer bu işi savcılığın devam ettirirse sulanmaz.
1: Bak son hamle, hayır sulanmayacağını ben sana nasıl anlatayım biliyor musun hocam? Özür dilerim. Bu açıklama yapınca dün akşam savcılık operasyon yaptı, Yasin Kola aldı.
0: Onun karşılığı mıydı?
1: Yani rest olabilir. Rest sen ne yapıyorsun? Daha dur, ben daha işim çok, anladın mı? Daha çok var demeye çalıştı.
0: Senin manevi yolunu aldım. Sırada sana gelebilir.
1: Veziri vermem falan diyordu. Veziri vermem diyordu değil mi? Öyle bir şeyleri vardı ya. Ben mi yanlış hatırlıyorum?
0: Öyle bir şey diyordu abi. Yani vezirin kellesini verirsen sıra sana gelir mi diyor. O manada bir şeyler söylüyordu.
1: Bir şeyler söylüyordu. Ne diyorsun peki? Söylüyordu.
0: Şimdi bak, bu iş uzayacak abi. Bak bu iş daha nereye uzayacak? O 2022'de bazı hakemlerin hakemliklerini bitirmek için isim listesi yapan kulüp başkanlarına kadar gidecek. Bazı kulüp başkanları, 5-6 tane kulüp başkanı o dönem, hatta bir Serdar Tatlı Merkez Hakem Kurulu Başkanı onu sıkıştırıp eline liste vermişler.
1: Evet, ondan doğru.
0: Serdar Tatlı ne yaptı? Hayır ben yapmam dedi, istifa etti.
1: İstifa etti.
0: Ondan sonra bu geldi zaten. Bu geldi, buna yaptırdılar 8 Mart'ta. Şimdi bu iş oralara kadar uzayacak. Şimdi ne yapıyor? Savcılığımız ilmek çalışıyor. Ve o kulüp başkanlarıyla ilgili mutlaka ETS kayıtları falan, bunları da inceliyordur diye düşünüyorum ben.
1: Serkan Bey demiş ki avukat, tabi bu iddiadır onu da söyleyelim. Flash iddia diye bir Twitter hesabından almış, bana göndermiş resmini. Diyor ki avukat olan Mehmet Türkmen adliyede konuşlanıp oraya ifade vermek için gelen alt kademe hakemlerin fişlendiği için TFF'ye bildiriyor mu diyor. Böyle ucuz işlerle umarım konuşmak isteyen hakemlerin baskı altına almıyorlardır diyor.
0: Bu bilgi dün bana öğleden sonra saat 3'te geldi.
1: Geldi sana da değil mi?
0: Hı-hı. Geldi. Mehmet Türkmen şey giymiş, avukat cübbesi giymiş o vaziyette. Şimdi oralara kimse giremiyor yani.
1: Evet, bir tek avukat
0: ama
1: giriyor.
0: Cübbe giymiş.
1: Mehmet Türkmen ne vasıfla gidiyor peki, avukat cübbesini giyip ne vasıfla gidiyor? Kimin şeyi ki?
0: Kimin avukatı? Kim mekalet vermiş? Nedir? Evet. Ne değildir? Yani hangi şerikti? Şöyle gelen iddia şuydu, inanmıyorum ama sosyal medyada da çok yayıldı. Bir takım paylaşım sayısı yüksek, takipçi yüksek şeyler de, gazeteciler de paylaştılar bunu. Sanki federasyon yetkililerini oraya kendiliğinden ifade vermeye giden hakemlerin listesini o geldi bu geldi diye bildiriyormuş dediler. Ama
1: bu bir iddia tabii.
0: Doğru mu değil mi bilmiyorum.
1: Bu bir iddia. Sosyal medyadaki bazı hesapların iddiası diyelim hocam. Doğru mu?
0: Evet.
1: Yani ama tabii Mehmet Türkmen'in orada olması da enteresan hocam. Ne vasıfla gidiyorsun?
0: Ne işim var kardeşim?
1: Ne vasıfla gidiyorsun? Ya herhangi birinin avukatı mı? Yani Ferhat Bey'in avukatı mı?
0: Hayır. Bak şey vardı abi. Adliye kuaförüne gelmiştir. Yani saçlarını.
1: Saçlar. Adliye ucuz ya, bir de jöle de bol orada.
0: Ucuz. İndirimli.
1: Jöle de çok sürüyormuş orası. Hocam var ya. Ya yemin ediyorum halim. Hocam yavaş yavaş programın sonuna doğru geldik. Güzel bir espriyle bitirdik. Ekleyeceğin ne var hocam? Neler söylersin sevgili Ali?
0: İnşallah temiz futbola doğru giden bu savcılık operasyonunda başkaları devreye girmeden savcılığımız ve hukuksal süreç tamamlanarak doğrular ortaya çıksın. Suçlular cezalansın. Eğer burada suçsuz olup da şu anda suç istat edilenler varsa onlar da atlansın.
1: Doğru. Doğru. Hocam çok teşekkürler tekrar.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın hocam.
0: Önümüzdeki hafta hangi federasyon olur ne olur, ne biter?
1: Hakimler olur diyorsun.
0: Kimler oluyor? Yani önümüzdeki hafta, bu hafta önümüzdeki hafta bence Türk futbolunda
1: temizlik haftası mı?
0: Ben olacağına dair bir hissiyatım var.
1: İnşallah hocam. Peki çok teşekkürler tekrar hocam. Saygılar. Kendinize bakın. Evet, attığımızda tabii çok önemli bir isim vardı. FIFA eski yardımcı hakemi, MHK eski genel sekreteri sevgili Ali Kovac hocamız vardı. Uzun detaylı bir analiz yaptık. MHK'deki operasyonlarla ilgili, hakemlerle ilgili. Çok fazla mesaj vardı. Ara ara okuyabildim. Çok özür dilerim okuyamadıklarımdan. Bugünlük ve bu haftalıkta ters köşenin sonuna geldik. Pazartesi sabahı görüşmek üzere. Hoşça kalın. Her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le ters köşe sona erdi. Dinleyicilerimize sordum. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
4: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
5: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo Spor!
6: Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.

0: Reklam. Umran Oto Ekspertiz. Türkiye'de sektörün tek ve en büyük promosyon ürünleri fuarı, fuar öncesi Promo Türk Derneği'nin desteklemiş olduğu 38. Promosyon Show İstanbul, 30 Eylül 3 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi 3. Hol'de. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com. Umran Oto Ekspertiz. Reklam.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Herkese merhaba. Radyo Spor'da son düzün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşacağız. Ben Ufuk Çakır. Bursa ve İstanbul yarışlarını beraber bugün yarım saat içinde değerlendirmeye çalışacağız ki Bursa'da da 6 koşumuz var. 6 koşu içinde Cemal Sübek bizlerle birlikte olacak. Sonra İstanbul 10 koşuyu da ben değerlendirmeye çalışacağım sizler için. Tabii ki sondüzlük.com'un katkılarıyla yaptığımız programda sondüzlük.com'un kampanyalarından da bahsedelim. 500 bin liraya varan oynadıkça kazan. 250 bindi 500 bin liraya çıkardık. Sabit ihtimalli oyunlarda hediyeyi ikiye katladık. Bunu başta söyleyeyim, yine yeni üyelere 5 bin lira, altılı galyon kuponlarına 100 bin lira ek kazanç ve 1000 lira da 5'te kaldığınızda iadesi var ki birçok kampanya sonucuk.com'da sizleri bekliyor yine. Her zaman kampanyalarla yarışseverin desteği olmaya çalışıyoruz. Cemal Süberk attığımızda Cemal, başta tebrik ediyorum, sonra hoş geldin diyorum. Dün çok güzel bir altılı yakaladın. İnşallah bugün de devam ederiz.
4: Evet, çok teşekkür ederim Ufuk abi. Herkese de iyi günler. Sana hayırlı günler dilerim.
3: Dün Cemal'in Kocaeli birinci altılısı başarıyla sonuçlandı ki 134 bin lira gibi ciddi bir ikramiye verdi. Güzel bir kupon kurgusuyla Cemal başarılı sonuca gitti. Bugün de Bursa'dan aynı performans ondan bekliyorum. Bursa'da 6 koşumuz var. Tek altılı var, ne güzel. Çalışması da kolay olmuştur. Ne diyorsun, nasıl bir Bursa programı bekliyorsun bugün?
4: Vallahi bugün orta ölçekte bir ikramiye bekliyorum. Kendi adıma böyle bir öngörüm var. Zayıf bir program ama rakipli, yani rakipleri olan isimler var. O yüzden hafif ortanın üstü bir ikramiye verebilir.
3: 8 safkanın katılacağı bir handikap 17 koşu. Birinci koşu ki Barbuda ile Akkel abi de ekürü koşacaklar. Ne diyorsun, birinci koşta kimleri tutuyorsun?
4: Ben bunu geniş kurgularda kapanmasına kadar götüreceğim ama tabii ki ilk dörtlü bir grubum var. Daha sonra üçlü bir grup ekürle beraber kapamış oluyoruz. İlk sırada bu 2200 metre mesafede Cevat Ak bence çok etkili koşacak. Yine hakeza Tercanan, 2 numaralı Tercanan, 7 numaralı Çukurova Efesi ve 6 numaralı Alsakıp ilk gruptaki dörtlüm. Daha sonra geniş kurgulara müsait sikletiyle 8 numaralı Akkel abi, 3 numaralı Abuzer Baba ve her ne kadar siklete ağır olsa da bu rakiplerle baş edebileceğine inandığım 4 numaralı Ali abi gel diyeceğim. Önceliğim 8-2-7-6, daha sonra 8-3-4.
3: 8-2-7-6 dedi. 5-2-7-6, daha sonra 8-3-4. 7 safkan yazdık. 5 numaralı Cevat Han'la başladık. Zor bir yarış. Tehlikeli bir yarış. Altılı. Sürprizle başlayabilir dedi Cemal Süberk. İkinci koşuya geldiğimizde şartlı 3 yarışta 1200 metre çimde koşulacak bir yarış. 7 safkan. 7 safkan içinde ilk defa koşan Belek Bey de var. İlk yarışını kazanmış, son yarışlarını kazanmış isimler de var. Sen kimleri ön plana çıkardın?
4: Benim ilk sıradan önereceğim isim, her ne kadar derece olarak biraz kötü gözükse de o dereceyi ağır çim pistte yapan 5 numaralı Yıldız Başar olacak. Bence ilk sırada değerlendirmesi gereken bir isim. Daha sonra yine kısa bir mesafede 1200 metrenin kısa olan yarışta Asur Bige ciddi rakibi. Daha sonra Koçinoğlu ve 2 numaralı Yalnız Aşık. Daha sonraki isimler. Son olarak da geniş kurgulara 3 numaralı Gümüşçü önereceğim. Ama önceliğim 5, daha sonra 4, daha sonra 1 ve 2. Son olarak çok geniş kurgulara 3 numara ilavesini gümüş su ilavesini önerecektim.
3: 5-4-1-2 öncelik, daha sonra 3 numara Safkan dedik ve geldik kısa vade 8 yarışa. 4'lü Gaya'nın başlangıç ayağı, burada da son yarışlarını kazanmış 2 isim Touch of Thunder, Dragonero, AGF sıralamasında İspanoz'la birlikte ön plandalar. Sen nasıl bir sıralama yaptın?
4: Şimdi bu yarış iki isim var ki bu iki isimin B planı yok. Hiç bugüne kadar bekleme yarışı yapmayan iki isim. Birisi İspanoz, birisi Dragon Hero. Yani 2 ve 4 numaralar. Hakeza yarış çok biraz daha uzun olsa bir ismi burada bankoya giderdim. O da 3 numaralı Touch of Thunder. Touch of Thunder yine ikisinin arkasına konumlanıp ben etkili sprintiyle bir tık rakiplerin önünde görüyorum. Touch of Thunder, ben de ikisim. Ama rakipleri 4 numara Dragon

0: ilk rakip, daha sonra İspanyol. Yani 3-4-2 ayırmadan kuponlara yazalım derim.
1: 3 numara Touch of Thunder. 2 tane rakibi İspanyol ve Dragon Hero'nun önde kapışmasından faydalanabilecek isim, ön planda olan isim, ama önde biri yalnız kalırsa, ki İspanyol çok sık koşmasına rağmen çok iyi koşular yapıyor, bugün de şanslı olabilir dedik. 3-4-2 ayrımsız yazdık. Geldik kayı koşusuna. Kayı koşusu geçen sene Rakör Derme kazanmıştı. Açık yarıştı bu, 2 senedir, 3. sene bu. Kısa vade pozisyonunda, kısa vade 8'e çektiler. Mesafe de kısaldı, 1200 metreye düştü. Ne diyorsun, 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre çimde koşacakları bu önemli kayı koşusunda kimler diyorsun?
0: Valla ben bir numaralı Antik Goria, tabii ki pistin de biraz yumuşak olması, ağır olması bence daha iyi koşacak. Çünkü anne attı, bu markete dayanıyor. Bu market kumçim yavrular verdi. O yüzden bir numaralı Antik Goria benim ilk ismim. Ben ilk rakip 5 numaralı Maybach tutuyorum. Maybach mutlaka Ali Yıldız'la çok etkili bir yarış bekliyorum. 1-5 ayırmıyorum 1-5'e. Daha sonra 3 numaralı Rising Glory. 62 günlük arasına rağmen etkili koşabilir. Bir çarpı da ona atalım. Sonra yarış kısa, yine Touch of Thunder'da söylediğimiz gibi Honka bence bu üçlünün dışındaki sürpriz yapabilecek bir isim. Yarışın kısa olması dezavantaj, ama öndeki mücadeleden yararlanabilirse o da bir sürpriz şansına sahip. 1-5 benim önceliğim, daha sonra 3 ve 6 diyeceğim. Sevgili
1: 1-5 Antogonia ve Maybach, iki isim, ama sonra yazarsak 3 ve 6 ilavelerimiz olacak bu koşuda. 5. koşu kısa vade 8, 3 yaşlı Arapların 1400 metrede koşacakları yarış. Burada da göze batan bir isim var. Tatmar var, ki Tatmar son İstanbul'da grup 3 koşuda Present Cup Series Malazgirt koşusunda beşinci olmuştu. Oraya hani o yabancı safkanın kazandığı yarıştı. 1-2 olmuşlardı iki tane yabancı safkan. Sonra Azimli Kahramanoğlu, Öztatmar bitmişti. Ne diyorsun, bu kadar AGF çıkması normal mi? Sen kimler tutuyorsun?
0: Abi bugüne kadar background'ındaki yarışlar, koştuğu gruplar tabii ki bu kadar AGF çıkmasını hak ettiriyor. İyi bir isim. Daha da iyi olacak zamanla zaten. Üzmeden koşuyorlar. Son yarısında da zaten bazen atım sahipleri ve antrenörleri hatlarını bildiler. Çünkü çok sert gruptu. Fazla da üzmediler. Buraya bence hazır geliyor. İlk isim tabii ki bizde de. Ama 4 numaralı Dedem Hamza Reis. Yaptığı derece ve kazandığı yarışta bence ciddi rakibidir. Daha sonra 3 numaralı Aslanova. Son olarak da ben çok geniş kurgulara sürprize açık bir isim söyleyeceğim. O da 5 numaralı küçük Azat. Ama 2 önde, daha sonra 4, 3 ve 5.
1: 2 Öztatmar önde, ama yazarsak 4, 3, 5 ilavesi var bizim kuponumuzda. Öztatmar da bu kadar favoriyken onu yıkabilirsek güzel bir sürpriz yapabiliriz diye düşünüyorum ben de. Ve geldik son koşuya, Maiden'a. Bursa'da son koşu 2 yaşlı İngilizlerin 1500 metredeki Maiden koşusu. Champions ve Underground ekür olarak koşacaklar. Cemal, son koşuda kimleri bekliyor?
0: Ben bu şampiyonu hayatının ilk yarışında Cem Altun binmişti. O gün tek yazmıştım kuponuma. Yarış adapte olmakta zorlandı. Geldi müthiş bir sprintle o gün için ikinci kaldı. Ben bugün ekürüsünün de desteğiyle bu yarışı kazanmasını bekliyorum bu meydana. Şampiyonsun. Bu yarışta fazla dağılmak da istemiyorum. Şampiyons üzerinde duruyorum. Formda ekürü desteğiyle benim banko tercihim şampiyons olacaktır.
1: Ve kapanışı Champions'la, Kemal Kurt'un safkanı, Ali Yıldız'ın bindiği Champions'la yaptık. Bir Amerikalı yavrusu kazanır dedik. Bursa'yı bu şekilde kapadık. 5 numaralı Champions Banco. Teşekkürler Cemal, bol şanslar diliyorum sana.
0: Ben teşekkür ederim. Emeğine sağlık abi. Herkese bugün bol şanslar.
1: Sağ olasın. Ve geldik İstanbul'a. İstanbul'da da 10 koşumuz var ki yetiştirmeye çalışacağız. Programın sonuna kadar 10 koşu. Bayağı da güzel koşular var. Önemli koşular var. Bir handikap 17 koşuyla da günlük koşuyla da 1200 metre sentetikte koşulacak. Yarışla da güne başlayacağız ki ben bugün tüm yarışların sentetikte olmasını düşünüyorum. Hani çok şartlı bir yarışlar çok fark etmez gibi görünüyor. Belki bu şartlı 4 yarış, ama bence sentetiğe alınacaktır bu kadar ağır pist koşullarında, yağmurların devam ettiği gerektiği bir ortamda grup koşularda varken grup koşular öncesinde pisti bozmak istemeyeceklerdir diye düşünüyorum. Tabii bu benim kendi düşüncem. Yine siz son kararı yine komiserler kurulunun vereceği son kararı beklersiniz ki iki tane grup koşu var. Bunlar normalde çimde koşulacak, onlar değişmeyecek ama diğer koşuların sentetiğe alınmasını bekliyorum. İstanbul yarışlarına 10 koşulu program, özellikle ilk kez start alacak tayların yer aldığı 2. 6. ve 10. koşular oldukça dikkat edilmesi gereken ayaklar ki günün daha güvenilir isimleri var. Buraları biraz kalabalık tutmak lazım. 1. koşta 5 numaralı Volvitivo ile başlayacağız ki ilk sıraya bu Safkan'ı aldık son yarışını kazanırken. Safkan çok etkiliydi, mücadele gücü yüksekti. Bu kez mesafe birazcık kısaldı. Kısalmasa belki yine kazanır. Banko önerirdik Gökhan Kocakay'la. Yine günün bir banko ile başlardık güne ama bugün mesafe biraz kısaldığı için yazamadım. Yanına Prens Lautaro özellikle ilave ettim. 8 numaralı Safkan yakın ara tamamladı son çim yarışlarında. Vedat Abiş vardı üzerinde. Yine Vedat Abiş var sentetikte. Birazcık geride bekliyor. Birazcık fazla bekliyor. Sonlarda gelmeye çalışıyor. Ama yarış birazcık da sert tempoda giderse Prens Lautaro kazanabilir. 8 numaralı Safkan, 5 numaralı Volitivo'nun öncelikli rakibi. 4 numaralı Olichao istikrarlı bir Safkan, hızlı bir Safkan. Önde kuracağı tempo ile 1200 metrede şanslı olabilecek bir isim. Yine 7 numaralı Kylie Von Elbe. Bu Safkan da yine yarışın temposunu yükseltmesini beklediğim isim. Yani 5-8 öncelik, daha sonra 4 ve 7. 4 Safkan'la burayı geçebiliriz gibi görünüyor. Kısaltmak isterseniz 2 Safkan 5-8 geçebilirsiniz. 4 numaralı Bedran Bey çok ön planda. Şartlı bir koşuda, Kafkas koşusunda 3 yaşlı Araplar bugüne kadar koşmadılar, beklediler. Bugün birçok Safkan kalabalık gruplarda yarışacak. 3 tane şartlı bir yarış var. Göreceğimiz kalabalık gruplar, seyredeceğimiz 3 tane şartlı bir yarış var. Ve bunlardan belki de en çok dikkat çeken, en çok AG falan 4 numaralı Bedran Bey burada koşuyor ki hazırlık görüntüsü ve yarış tempoları, yapmış olduğu çalışmalar bu ayak bakan temsilcisinin çok hazır bir şekilde buraya gireceğini gösteriyor. Ben işte pistin sentetiği alınacak olmasını düşündüğüm için yanına rakiplerini de yazdım. 2 numaralı Alacağım. Süratli bir Safkan olduğunu duydum. Özellikle Burak Akçay'la gümbür temsilcisi bugün güzel bir performans sergileyecek. Bedran Bey'in öncelikli rakibi 2 numaralı Alacağın olacak. 9 numaralı Gerlengeç. Bu Safkan da Kurtel Ekürsün Safkan'ı ki zihniyle ekür olarak koşacak. 9 numaralı Gerlengeç de kuponlarda yazılabilir. 4-2-9 benim ufak kuponlara yazacağım 3 tane isim. Bu üçlüyle ufak kuponlar geçebilir. Daha sonra 13 numaralı Hatunum Sultan. İlk yarışına hazır başlayacak gibi bir görüntüsü var. Üzerinde Uğur Levent var diye fazla oynanmamış. AGF'de çok gerilerde çıkmış. 12 numaralı Hatunum Sultan bir sürprizi yapabilir. Bir isim daha önereceğim. O da 3 numaralı Baştabip Selim Kaya biniyor. Bu Berksoy temsilcisi de sahada çok konuşulan isimlerden biri. Öncelik tabii ki Bedran Bey, Alacağın, Gergeç geldi. 4, 2 ve 9 numaralı Safkanlar'da ama yeriniz varsa Hatunum Sultan 13 numara ve 3 numaralı Baştabip ilavesi yapabilirsiniz. 3. koşta 4 numaralı Operasyon %50 AGF almış. Vedat Abiş üzerinde son 2 yarışı 3.lük ki bu Scarface temsilcisi hem çimde hem sentetikte her yerde iyi koşan bir Safkan. Son 3.lüklerini 1300 ve 1200 de almıştı. Son yumuşak pistte 3.5 pistte şartlı 4 koştu. 3. olmuştu Vedat Abiş'le. Bayağı bir favoriydi. Son 2 yarışında da favoriydi, aslında gelemedi. Bugün yine çok şanslı durumda ki 2 numaralı Luke Neves bence en ciddi rakibi. Luke Neves de son yarışını sentetikte, çimden sentetiğe alınan yarışta 1500 metrede kazanmıştı. Bu Safkan'ı hafta sonu bir 1600 metrelik bir yarışa daha yazmışlardı. Orayı koşmadılar. Burayı, kısa mesafeyi tercih ettiler. Luke Neves operasyonun bence yarıştaki tek rakibi olacak. 4-2 yazarsak burayı rahat geçeriz diye düşünüyorum ki bir at daha yazsam kimi yazarsın diye sorsanız o zaman Herkan Star veya Dejavu'dan birini tercih ederdim. Ama 4-2 yazdım. Burayı geçtim bu şekilde. Avrupa'nın Breeders Fund yarışı EBF şartlı 5 bir yarış. 2 yaş İngilizler 1500 metrede de sentetikteler. Burada da 3 numaralı Kartal yarış hayatına çok iyi bir başlangıç yaptı. 2 tane kazandı ve ilk yarışında rakiplerinden belirgin biçimde ayrıldı. Orada bir tabii derecesi kalan bir Viento de Amor vardı. Kurtele Kürsü'nün safkanı yarış içinde sakatlanmıştı. Yarışın favorisiydi. O sakatlanınca Kartal da uzak kazandı. Çok kolay kazandı ve de tabii işte birinciliğe uzandı. Sonraki ikinci yarışında Selim Kaya bindi. O gün baş farkıyla Atomic Age'i geçebildi. Mesafe 1200 metreydi. Bugün 1500'e çıkan bir mesafe var ki bu safkan için bu mesafe uygun. Aması var. Bu Beloncitto 2 numaralı safkan startta kaldığı son yarışında Kocaeli'de 5. kalmıştı. O günden sonra çalışmalarını ben beğendim, hazırlıklarını beğendim. 1500 metrede sentetikte uzayan mesafe bu safkan için avantaj. Şimdi 3 yazdık, 2 yazdık. Bu ekürleri de yazalım yanlarına. Hava Supai de 3 2 1 şeklinde 3 safkanla burayı geçmeye çalışalım. Kartal %65 AGF almış. O geçilirse altılı birazcık cazip olsun. Kartalı tek bırakmayalım diye düşünüyorum. Geldik ki 5. koşuya. 5. koşu şartlı 3 bir koşu, yamaklara ait bir koşu ve ikinci altılının başlangıç ayağı. Burada da 1500 metre sentetikte koşulacak. Yarışta 7 numaralı Korkut Eli Bey son yarışındaki olumsuz sonucu hiç etki dikkate almadan bugün kafaya çok ön plana çıkaracağım bir isim. Son yarışı Kocaeli'ydi, 1500 metredeydi, Kabakum'daydı, Nevzat Avcı üstündeydi. Yarışın favorilerinden biriydi ama kötü koşmuştu ve 6. kalmıştı. Ferhat Karasavuranlı biten yarışta Korkut Ali Bey'i bu sefer şartlı 3'e geliyor. Kısa vadiyede 4. oldu Vedat'la. Arkasından kısa vadiyede 6 koştu. 6. oldu. Bu sefer 3 şartta geliyor ki 3 şartta Korkut Ali Bey'i çok şanslı olacak 7 numaralı safkan. 1 numaralı Sancar son yarışını kazanırken formunun zirvesinde olduğunu gösterdi. Geliyor, hakim oluyor. Ama dışından biri geldi mi ona Vefa abinin kulakları çınlasın. Yani geliyor diyor, geçemeyeceği at yok ama dışına biri geldi mi ona kaybediyor diyor. Sancar'ın böyle bir özelliği var. Bugün Efe Akpınar iyi bir biniş yaparsa ki yapma ihtimali çok yüksek. Safkan daha çok sentetikte kazandı bugüne kadar. Sentetikte çime göre daha başarılı yarışlar yaptı. Son çim yarışını kazandı ama hayatında kazandığı ilk çim yarışıydı o. Bugün Sancar sentetikte Korkut Eli Bey'ine en ciddi rakip olacak. Yine burada sözü geçer oynanmış Erhan Akkaya'nın bindiği safkan. Onun da son üçüncülüğü kötü değil. Ama ben başta 7-1 tutuyorum. 7-1 ile burayı geçmeye çalışacağım. 2 numaralı sözü geçerde 3. safkan olarak aklınızın bir köşesinde olsun. 6. koşu şartlı 1'in bir diğer ayağı Kafkaslı koşusu. 1200 metrede koşulacak bir yarış. Burada 1 numaralı Bayreis. Bayreis hazırlık sürecinde bıraktığı olumlu izlenimle Fatih Çiftçi'ye bugün ilk yarışında birincilik tattırabilir ki bakmayın son yarışı son galopuna Kenter yapmış, ona bir derece yazmışlar. Ondan önce 1000 metrelik işleri çok iyi, olumlu ve bugün çok iyi koşmasını beklediğim biri Bayreis 1 numaralı safkan. Dileyen Bayreis'e kadar gidebilir. Bayreis tek yazıp kuponu oluşturabilir. Yeter ki normal starttan iyi başlasın, bir sıkıntı yaşamasın. Birinciliğin çok ciddi adayı olur. 4 numaralı Fatih Başkan, Gökhan Kocakaya'yla en ciddi rakibi bu Gelibolu temsilcisi ve 11 numaralı Sergüjes de bu ikiliden sonra kuponlara yazılacak bir isim. Ayhan Kurşun çok formda, çok iyi yarışlar yapıyor. Bugün de Sergüjes de ilk yarışına birinciliği tattırabilir. Bir başta tek yazılabilir. Ön planda çok tuttuğum bir isim. Daha sonra Fatih Başkan, 4 numaralı Safkan, yazarsak 11 numaralı Sergüjes benim buradaki sıralamam olacak. Profesör Doktor Kazım Köylü koşusu grup 3 koşu ki 1400 çimde koşulacak, burası çimde koşulacak, grup koşuların pist değişikliği olmuyor ve burada da 11 safkan var. 11 safkan içinde Deniz Kasırgası %49 AGF almış bir Gürsu temsilcisi. Son 7 yarışında mı 8 yarışında 6 tane 7 yarışta 6 birincilik almış bir safkan ve bunların 5 tanesini Ayhan Kurşun'la almış bir safkan. Son 4 yarışını Ayhan Kurşun'la kazandı. Bugün de kazanmamasına bir neden yok. Yalnız Burada rakipleri var. Yani böyle kesin kazanır diyemeyeceğim bir safkan. Pistin de ağır olması bu yarışı birazcık zora sokuyor. 8 numaralı Gökmet'e özellikle bu pist ve mesafede üst üste galibiyetleri olan bir isim yine. Özgün Han temsilcisi Gökhan Kocakaya'yla çok iyi koşacak. 8 numaralı Gökmet'e mutlaka Deniz Kasırgası'nın yanında kuponlarda olsun. Bu 6 numaralı Asile olan Selim Kaya'yla koşacak. Bu safkan çok az bir düşük bir AGF ile çıkmış. Kısa vade 8'deki 4.'ünde Gökmete'ye geçilmişti ama 1.32.50 biten yarışta 1.32.73 yani 20 salise gerisindeydi. 20 salise çok düşük bir oran. Yani yarış içinde bir tuttu, iyi yer tuttuğunda Selim Kaya burada ilk kez biniyor ama bu Asile olanı birinciliğe atabilir. Her kadar 7-8 oynarken biz 6 numaralı Asile olanı da kuponlarımıza ilave edelim. Bir de yarışın iyi koşacak isimlerinden biri 3 numaralı Namsal ilave etmek istiyorum ki Namsal'ın da son sentetikteki birinci bugün de çok beklemezse safkan sonlarda sert temposuyla etkili ataklarıyla devreye girebilir. 7-8-6-3 benim buradaki sıralamam olacak günün 7. koşusunda. 8. koşu safkan Arap Atı Yetiştirir ve Sahipleri Derneği koşusu grup 2 bir koşu 1900 çimde 12 gün aradan sonra Özmen Bey şampiyon yine sahalara geri dönüyor. %84 AGF aldı. 2800'den 1900'e dönüyor ama çok kabiliyetli bir isim. Son kazandığı yarışlar 4 tane kazandığı yarışın 3'ü grup 1, bir tanesi grup 2. 2100-2800 arasında 4 yarışı da kazanmayı başardı. Bu rakipler hani pist ağır nasıl yapar, ne yapar, ne eder diye düşünürseniz yine 5.2 sahada, 5.3 sahada grup 1 yarışı Selim Kaya'yla Nibolu koşusunu kazandığını da hatırlatayım. Yine pist ağır olacak. Özmen Bey yine kazanacak gibi görünüyor. Onun yanına at yazmadık. 9. koşu şartlı 5 yarış 3 yaşlı İngilizlerin 2400 metrede koşacakları yarış. Orada da Land of Legends ilk tercihim ki son 2 uzun mesafeli yarışında ikincilikler elde etti safkan. Her pisti koşabilecek yetenekte bir isim. Mehmet Salih Çelik'le koşuyordu İstanbul'da handikap 16 ve handikap 17 yarışları. Bugün Gökhan Kocakaya ile şartlı 5 yarışa geliyor. Çilek Hürsin'in safkanı iyi hazırlandı bir ritim divine temsilcisi. Her yeri iyi koşabilecek kapasitede bir isim. 2400 metreyi daha iyi koşar, daha etkili koşar. 2100'de ikincilik almıştı, 2200'de ikincilik almıştı. Bu sefer 2400'e çıkıyor, bence çok şanslı. Ha çimde hiç kazanmamıştı, sentetiğe dönmesi onun için de çok daha büyük avantaj olacak. Daha da iyi koşacak bence. Night of Battle farklı uzun mesafelerde üst üste iyi koşular yaptı, ikincilikler aldı. 2200'de de 1900'de de ikincilikler alırken hele son yarışında startta biraz takıldı kaldı. Buna rağmen bu satış 4 koşusunda ikinci olarak ayrıldı. Not the Beetle, Land of Legends'ın en ciddi rakibi. Sonra bu 6 numaralı Black Blaze'den çok etkili bir yarış bekliyorum ki son yarışlarında, son yarışında özellikle sonlarda çok etkili ataklarla geldi. Muhammed Mir Bilgin vardı üstünde. Kocaeli'de bir şartlı 19 yarıştı. Daha hiç kazanmamış isimler için arasında olan isimlerden biri. Daha yarış birinciliği yok ama üzerinde Erhan Aktuğ var. 52 kiloluk uygun bisikleti var. Bugün Jackal Treble'la birlikte ki hafif kiloların sürprizin baş isimlerinden biri Ali Kaçmaz'la. Hem Erhan Aktuğ hem Ali Kaçmaz sürpriz yapmaya aday jokeylerimiz. Land of Legends ve Not the Beetle'ın en ciddi rakipleri 6 ve 7 numaralı safkanlar olacak. 1-2-6-7 günün 9. koşusundaki 4 safkanımız olacak. Kapanışa geldik. Kapanışta da şartlı bir koşuda 1200 çimde bir yarış var karşımızda. Burada da az atla yazmak birazcık zor. Kapanış Pesenan'la başlayacağız. Pesenan Pesenan'la başladık. Evet. O 9 numaralı Pesenan'la Ayhan Kurşun'la başlayacağız. Bir Baba Mevlüt temsilcisi. Safkan hazırlıklarında görüntüsü çok iyiydi. Düzenli işleri vardı. Pesenan özellikle kuponlarda başta yazılsın. Sonra 1 numaralı Aha Sabri'nin Zaferi. Aha Sabri'nin Zaferi Mehmet Akyavuz'a start alacak. Bildenan temsilcisi de yine iyi hazırlanan İstanbul pistine hazır gelecek isimlerden biri. Ankara'da çalıştığını yaptı. buraya geldi. Pesena'nın en ciddi rakibi olur. 9-1 öncelikli ama çok art daha yazacağımız isimler var. 14 numaralı Karyeli var. Hazırlık sürecinde çok iyi gözüken isimlerden biri. Mehmet Kaya bir dişi safkan. Yarışta iki tane dişi safkan var. Onlardan biri Karyeli'de kuponlarda olmalı. Sonra 4 numaralı Aynasız Akın Sözen'le Necat Demirkola bir birinci

0: lig ilk yarısında birincilik kazandırabilir. Yani öncelik 9-1-14 ve 4 şeklinde 4 safkan kuponlarda olsun. Adaşımız 13 numaralı Ufuk Tepe, Ertuğrul Can Kılıç'la Karaca Kürsü'nün iyi hazırlanmış isimlerinden biri, kuponlara yazılabilir. Onu da 13'ü yazarsanız, bir de Asil'in gücü var. Asil'in gücü, onu da 2 numaralı safkanı da kuponlara yazmaya çalışalım derim ben. Ama öncelik tabii ki 9-1-4 ve 14 şeklinde 4 safkan kuponlarda mutlaka olsun. Evet, sondüzlük.com'un sunduğu Foto Finish dedik, Radyo Spor dedik, günün yarışını sizler için değerlendirdik. Bursa ve İstanbul koşularını konuştuk. Yine sondüzlük.com'da tüm yazarlarımızın tahminlerini, hazır kuponlarını ve günün yarışlarıyla ilgili düşüncelerini bulabilirsiniz diyelim. Hepinizi sondüzlük.com'a bekliyoruz. Kampanyalardan yararlanmak için sondüzlük.com'a üye olun diye söyleyelim ve programı burada bitirelim. Radyo Spor'da kalın, hoşça kalın, şansınız bol olsun.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Ben Münce Uzay Biyoloğu olacağım.
4: Ben Dijital Arkeolog.
5: Ben iklim mühendisi olacağım.
6: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 10

0: için promosyonshow.com. Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor. Başlıyor.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatmamızı yapalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattını da hatırlatalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Bugün muhabir ağırlıklı bir yayınımız olacak. Muhabir arkadaşlarımız yayınımızda konuklarımız arasında yer alacak. Şimdi sevgili dinleyenler, ilk konuğumuz Konya Spor'u yakından takip eden Hasan Yıldırım. Hasan Yıldırım'la birlikte Konya Spor'un milli arayı nasıl geçirdiğini konuşacağız. Hasan hoş geldin, merhaba, nasılsın?
2: Hoş bulduk Salim, teşekkür ederim, iyi yayınlar. Sen de iyisindir inşallah.
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Öncelikle Konya Spor'dan anlamlı bir maç, Konya Spor Kulübü anlamlı bir maça imza attı. Filistin milli takımıyla Konya'da karşılaştı. Çok güzel görüntüler vardı. Bu gerek sosyal medyada paylaşıldı, gerek sen de maçı takip ettin, anban gelişmeleri gördün. İstersen hazırlık maçıyla başlayalım. Neler söylersin?
2: Evet, aslında şöyle Salim, Konya'nın biraz daha manevi duygusu biliyorsun ağırdır yani bizlerde ve bu Filistin konusu bizler için yeni bir şey de değil. Yani geçmiş dönemde işte 2010'da, 16'da, ondan daha önce konuyla ilgili birçok koreografi falan da yapmıştık ama en son Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Uğur İbrahim Altay bir ziyaret esnasında böyle bir konu geçiyor. Böyle bir şeye karar veriyorlar. Diyorlar ki biz Filistin milli takımını ağırlamak istiyoruz. Bir Filistin günü düzenleyeceğiz Konya'da. Sonrasında Gençlik Spor Bakanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı Forumu ve Konya Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda Konya Spor Kulübü ile beraber ortaklaşa imza atıyorlar bu projeye. Filistin milli takımı da Konya'ya geliyor. Günler öncesinde geliyorlar zaten. Burada geziyorlar işte Mevlana gibi. Yani yöresel lezzetleri hepsini tadıyorlar. Zaten gün içinde 9'da başlayan etkinlikler vardı konuyla ilgili. Yani yaşanan süreçler herkesin malumu zaten. Akşama kadar sempozyumlar düzenlendi. Mesut Özil buradaydı. Onun yanı sıra Taha Akgül buradaydı. Ve akşamda özel bir maçla yani Konya'daki Filistin günü etkinlikleri sona ermiş oldu. Şimdi şöyle, maç gerçekten ben Salim biliyorsun yani o kadar çok maç anlattık, o kadar çok maçlara gittik ama ben hiç bu kadar duygulanmamıştım. Yani mazlum bir coğrafya. Şimdi bakıyorsunuz orada insanlar ve baştan sona o kadar çok güzel dizayn edilmiş ki. Şimdi biz maça çıkıyoruz. Yani orada Gazze'li çocuklar abileriyle beraber çıktılar. Yani konuşurken bile sesim tutuyor ben o anları hatırlayınca. Çünkü gerçekten ben de çok duygusal bir insanım ve çok dayanamıyorum da yani. 10. dakika 14. saniyede yani 1071 sporcu orada vefat etti biliyorsun. Bunun anısına bütün ışıklar kapatıldı, oyuncaklar atıldı sahaya. Devam eden süreçte kanseri yenen bir 7 numaralı oyuncu vardı, Muhammed Derya. Adam kanseri yemiş, düşünebiliyor musunuz? Onu hep birlikte alkışlarla tekrar oyuna aldık. Ve bence günün en anlamlı noktalarından bir tanesi de 89. dakika 59. saniyede skorboard durdu. Hatta da yazdı orada, dedi ki işte Filistin özgür olana dek maç ertelenecektir. Hatta ben de o hızla sunuma verdiğim için yani şunu demişim, maçlar biter, mücadeleler bitmez. Filistin özgür olana kadar da bizim mücadele bitmeyecek. Gerçekten çok duygusal bir günü geride bıraktık Salim. Tabii oyun olarak biz çok odaklanamadık. Yani baktığımız zaman zaten bunun amacı da zaten o değildi. Hatta şöyle bir durum vardı. Stadyum bizim full. Yani sosyal medyada görüyoruz. Sen de görüyorsundur bazen. Ya işte kardeşim bu etkinlikler keşke İstanbul'da olsaydı, statta olsaydı falan ama ya gerçekten Konya halkı bu tweetleri atan arkadaşlarımızın da yüzünü kara çıkardı. Stat 42 bin kişi full olduğu gibi binlerce insana dışarıdaydı, giremedi içeri. Merdiven boşlukları zaten ayrı bir doldu. Büyük bir kısımda dışarıda kaldı. Dediğim gibi özel bir etkinlik oldu bizler için de. Yerleri bizim için farklı zaten. Yarın da Kayseri Spor'u ağırlayacağız. Konya'da TFF birincilikte, onlar da artık geçen sene Süper Lig'deydi ama geri dönmek istiyorlar. İyi de bir ekip kurdular. İddialı bir takım var. Yarın da onları Kayacık tesislerinde ağırlayacağız. Bu arada İlhan Palut'un teknik ekibinde Bekir hocamız var, kaleci antrenörü. Onun da babası küçük bir operasyon geçirmiş. Apar topay Hatay'a gitti. Ona da senin aracılığına geçmiş olsun diye.
1: Evet, Bekir hoca da bizi dinliyorsa geçmiş olsun, kaleci antrenörü.
2: Evet, Bekir Arpacı.
1: Bekir Arpacı uzun yıllardır İlhan Hoca'nın yanında, Hataylı.
2: Doğru, Hataylı.
1: Birebir de tanıdığım da bir isim Bekir Hoca. Buradan geçmiş olsun dileklerimizi gönderelim.
2: İnşallah Salih. Allah razı olsun. Dediğim gibi zaten hazırlık maçından sonra bir günlük bir izin olacak Konyaspor'da. Pazartesi günü itibariyle de zaten Başakşehir mesaisi başlıyor ki zaten maç haftasında da biliyorsun girmiş oluyoruz. Yani herhangi bir durum olmazsa, yani biliyorsun biraz gündemimiz çalkantılı. Yani ligde bir erteleme durumu olmazsa, yani normal takvime devam edecek olursa da artık Başakşehir hazırlık yani başlamış olacağız bizler de Pazartesi günü.
1: Peki takımda son durum nedir? Milli takımda olan oyuncular var. Çalışmalar milli takımda olan oyuncuların yokluğuyla devam ediyor. Neden söylersin? Doğru.
2: Ya şöyle aslında Salim, biliyorsun bu tip durumlarda yani özellikle milli takıma giden oyuncuların sayısı fazlaysa o da süreç biraz farklı işliyor. Konyaspor'da biraz kondisyon ağırlıklı antrenmanlar üzerine gitti. Çünkü 10 tane oyuncu az değil. Yani Konyaspor'un bütün, yani hem yabancı hem adil de bunu dahil edecek olursak, genç milli takıma giden Deniz Ertaş da var. Bunların hepsini dahil edecek olursak 10 tane oyuncusu milli takımda. O yüzden yani ilk etabı biz biraz daha kondisyon ağırlıklı antrenmanlar üzerine kurduk. Taktik antrenmanlara bu hafta başlayacağız. Ki zaten milli takıma giden oyuncuların da durumları yakından takip edip biliyorsun artık. Özellikle bizim şu biraz daha formu geç tutma durumumuz var ya, onu biraz daha sanki demoralize ederdi bizi. Ama bilmiyorum artık. Dediğim gibi milli takımdan geldikten sonra oyuncuların da bizim için hazır görmesi önemli. Çünkü orada kazasız belasız sakatlıksız süreci tamamlamaları çok kıymetli. Biliyorsun ilk 4 haftada 0 çektikten sonra toparlanmak gerçekten çok zor oldu. Trabzon galibiyeti, Kasımpaşa beraberliği derken 4 puanla gittik. Vallahi fena da olmadı Salim şöyle, ama bilmiyorum sen oradan ne düşünüyorsun?
1: Yani son haftalarda bence önemliydi 4 puan. 2 haftada 4 puan çıkardı. Trabzonspor galibiyetiyle birlikte havaya girdi Konyaspor. Benim gözlemlerim bu şekilde.
2: Doğru. Peki, bir de Trabzonspor da flash takım yani Salim. Artık şu saatten sonra oradan puan almak zor. Bizim Konya'da bazı arkadaşlar bana derdi ya Kasımpaşa'dan tamam bir puanla döndük ama yenemez miydik? Dedim dur, puan cetveline bak, adam şu anda ligin tek namalip takımı, yani bir şekilde yenilmedi.
1: Evet, Emre Hoca ile birlikte çok iyi gidiyorlar. Peki dönüşte rakip Başakşehir, ne dersin? Yani 9 gün sonra Başakşehir rakip olacak.
2: Evet. Ya Salim biraz da sanki gelecek oyuncuların hazır olma durumuna göre değişir. Yani biz bir e-mail ettik, tamam hadi 4 puanı topladık ama şimdi netice itibariyle taktik antrenmanların bir kısmını, şimdi özel izni olacak oyuncular da olacaktır belki. Şimdi taktik antrenmanların bir kısmını kaçıracak oyuncular olacak. Şimdi milli takımdan ne kadar hazır dönen, mental olarak kendisini hazır tutabilen ya da biraz daha dayanıklı olan oyuncular varsa onlarla biraz daha yola devam edeceğiz. Başakşehir zor bir rakip. Yani her zaman zor olmuşsun zaten Başakşehir maçları ama bizler de özellikle şu Filistin maçından sonra yani bir olduğumuz zaman, inandığımız zaman stadı biz fulledikten sonra yani ortalamamız şu an bu sezon 15-16 bin bandında geziyor ama bir şekilde tribünlerimizi doldurursak inşallah güzel bir galibiyeti imza atarız diye düşünüyoruz Salim.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle birlikte paylaşalım bu bölümde Hasan Yıldırım. Hasan, hemen şunu da size sana da sormak istiyorum. Özellikle de mali yapıyla ilgili açıklamalar yapıldı geçtiğimiz hafta. Ömer Bey'in yapmış olduğu açıklamalar vardı. Şehirde hava nasıl bu konuda?
2: Şöyle Salim, onu sormuşken ben biraz bir tık daha geriden alayım. Konyaspor tamam. Projesi aslında şuydu. Yeşil Beyaz Sanayi Sitesi, yani şehrin öncü gelen firmaları, bizim şehrin bütçe amirleriyle beraber Konyaspor'un borcunu büyük ölçüde hafifletmek ve bu arada borcu da 2.7 milyar TL bandında. Bunu hafifletmek yaklaşık 5 yıllık sürecek bir proje. Orada 1000 küsur tane dükkan var. Yani biraz daha böyle orayı bağımsız hale getirmeye çalışıyorlar. Yani Konyaspor Yönetim Kurulu'nun haricinde bir yönetim var orada. Bunun sebebi de şu. Yani yönetimler değişirse Konyaspor'da oradaki insanlar, dükkan sahibi, hak sahibi olan insanların ya kafasında soru işareti olmaması adına. Yani bu proje tamamen Konyaspor'un geleceğini hedefleyen, Konyaspor'u ihya edecek bir proje. Şimdi bunun için çalışmalar özellikle devam ediyor. Diyorum ki 5 yıllık bir süreç. Ama bunu kısaltmaya çalışıyorlar bir yandan da. Konyalıların buraya büyük ilgi gösterdiğini biliyoruz. Yine duruma göre tekrar üzerine de çıkılabilir. Bir kısmı satılacak bu dükkanların sanayi sitesinde. Bir kısmı kiraya verilecek Konyaspor'a sürekli arz eden bir kira getirisi olsun diye. Bunun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi'nin bir su projesi var. Biliyorsunuz bizde bir bey suyumuz var, bizim Beyşehir'den gelen. Ona aynı şekilde bir Konyaspor logosu yerleştirerek onun satışlarından bir pay durumu var ya. Zaten biliyorsunuz yani şehir takımı olunca yani şehirdeki belediyeler de mümkün mertebe elinden geldiğince destek olmaya çalışıyor. Bizim Konya'daki durumumuz da bu. Dediğim gibi 5 yıllık bir süreç ama bunu biraz daha kısaltmaya çalışıyoruz. Valla inşallah biterse de borcun yarısını erisi bizim için yeterlidir Salim. Çünkü Süper Lig'de en çok borcu olan takımlar arasında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'un hemen altında Konya Spor geliyor. Hadi üstteki adamları anlıyoruz. Adamlar Avrupa'ya gidiyor bir şekilde. Teker ve çark dönüyor ama bizde bu durum söz konusu değil. Geçen sene biz Trabzon'a finalde mağlup olunca Avrupa'dan yani umudumuzu o sene kestik. Ama bu sene ne olacak bilmiyorum. Ama Konya Spor bu sene de illaki bir Türkiye Kupası hedefi vardır. Süper Kupa'da yaklaşırız zaten Salim.
1: Evet, Süper Kupa maçlarının nerede oynanacağını biliyor musun Hasan? Var mı?
2: Yok, açıklanmadı. Açıklanmadı Salim. Biz bizler de bekliyoruz biliyorsun. Biz kulüple diyalogdan değildir, güçlüdür. Onlar da tahmin bekliyor yani. Onlar da bekliyor, biz de bekliyoruz. Yani nasıl bir şey olacak ya, bir de bu dörtlü format ben ısınamadım bilmiyorum. Yani sen katılır mısın ama ben bir şahsen spor sever olarak ben ısınamadım. Çünkü bir tarafta kupayı alan bir taraf takım, bir tarafta ligi alan bir takım. Ya o şekilde daha güzel oluyordu. Şimdi ikinci ve finalist olunca, ha bak ben finalist olmama rağmen diyorum, bana biraz anlamsız geliyor. Yani bunun eğer bir turnuva olacaksa Cumhurbaşkanlığı kupası olur, bir şey olur. Yani biliyorsun yani adam İngiltere'de 3 güne bir maça çıkıyor. Yani adamlar da lig kupası, FA Cup, ligin kendisi, yani 50 tane şey var. Ondan sonra da diyoruz ki adamların seviyeye ulaşamıyoruz. Ulaşamayız abi, adam 3 güne bir maç yapıyor.
1: Doğru. Çok teşekkür ederim değerli yorumların için Hasan. Bilgileri
2: rica ederim Salim.
1: Konya'ya selamlar, saygılar.
2: Bizlerden de selamlar olsun, iyi yayınlar Salim.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Hasan Yıldırım'dı, kendisiyle Konya Spor'u konuştuk. Şimdi çok kısa bir aramız olacak. Aranın ardından biz buradayız.
0: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Reklam. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Umran Oto Ekspertiz.
0: Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo.
4: Radyo Spor, sporun tek adresi. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

Radyo Spor'da geçmişten günümüze en sevilen ve en çok dinlenen haftanın en iyi 40 yol şarkısının geri sayımına sen de katıl. Bu keyifli müzik yolculuğunu kaçırma. Radyo Spor.

konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Planladığımız bağlantılar Kayseri Spor'u yakından takip eden muhabir arkadaşımız Memduh Borazan olacak. Memduh Borazan'ın ardından Ferhat Kızıltaş bizlerle birlikte olacak. Son bölümde ise uzun yıllar Çağdaş Atan'ın ekibinde yer alan antrenör, teknik direktör, genç teknik adam Hasan Fırat bizlerle birlikte olacak. Sevgili dinleyenler, Hasan Fırat'la birlikte de milli takımımızı konuşacağız. Milli takımımız bugün saat 21.45'te deplasmanda Belçika'nın konuğu olacak. UEFA Uluslar Ligi'nde, UEFA Uluslar A Ligi'nde birinci grupta yer alıyoruz. İlk iki maçımızı tamamladık. İlk iki maçta ne yazık ki mağlup olduk. İç sahada oynadığımız iki maçta Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1'lik skorlarla mağlup olduk sevgili dinleyenler. Grubumuzda Fransa, Belçika ve İtalya yer alıyor bizimle birlikte. Fransa 6 puanla lider durumda. Belçika'nın puanı 3, ikinci sırada barajla. Yine aynı puana sahip İtalya 3. sırada 3 puanla. Milli takımımız henüz puanla tanışamadı. Avaraj konusundaysa kalemizde 5 gol gördük. 1 gol atabildik. -4 avarajımız var. UEFA Uluslar A Ligi'nde ne oluyor? İlk iki takım çeyrek finale kalıyor. Üçüncü sıradaki takım düşme hattında playoff oynuyor. Dördüncü takımsa, grubu dördüncü sırada tamamlayan takımsa B Ligi'ne düşüyor. Bunu da paylaşmış olalım. Milli takımımız bugün deplasmanda Belçika ile oynayacak. Saat 21.45'te başlıyor mücadele. Yine aynı saatte grubumuzda Fransa, İtalya'yı konuk edecek sevgili dinleyenler. Muhtemel 11'ler paylaşılıyor. Dün ben bir haber görmüştüm. Yunus Akgün'ün ilk 11'de olacağına dair. Fakat bendeki bilgi, Yunus Akgün'ün bugün yine yedek kulübesinde olması bekleniyor. İleride Oğuz Aydın'la teknik direktör Montella'nın başlaması bekleniyor. Bendeki muhtemel 11'de Yunus Akgün yok. İlk 11'de sevgili dinleyenler. Paylaşılan ilk 11'lere göz atıyorum. Kalede Uğurcan, sağ bek Zeki, stoper hattında Abdülkerim Merih, solda Ferdi, orta saha üçlüsü Salih, İsmail Arda. İleride ise Kerem Yunus, Barış Alper dizilişi var ama bendeki bu 11'e ilaveten Yunus'un yerine Oğuz Aydın'la başlayacağı yönünde teknik direktör Vincenzo Montella'nın sevgili dinleyenler. Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Mert Müldür kadroda yer almıyor. Kart sınırında olan oyuncularımız var. Sarı kart sınırında olan oyuncularımızı da paylaşalım. Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Salih Özcan, Ozan Kabak. Bu oyuncularımız da kart sınırında yer alıyor. Bugün sevgili dinleyenler, deplasmanda Belçika ile oynayacağız. Hemen ardına deplasmanda rakibimiz İtalya olacak. Bunu da paylaşmış olalım. İtalya maçı da sevgili dinleyenler 5 Kasım Pazartesi günü oynanacak. Bu maç yine saat 21.45'te başlıyor. Kasım ayında 2 milli maç var. İç sahada Belçika konuğumuz olacak. Gürsel Aksar Stadyumunda 12 Kasım'da oynanacak. Grubun son maçında ise deplasmanda rakibimiz Fransa olacak sevgili dinleyenler. Önümüzde 4 maç var. Çok çok önemli 4 maç var. En azından bu grupta düşme hattında playoff oynamak için reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Playoff oynama adına reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Yoksa işimiz çok çok zor. Yani ben işimizin çok çok zor olduğunu düşünüyorum. Özellikle de Kenan'ın uzun bir sakatlık sürecinde olması etkilediğini düşünüyorum. Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğu, her ne kadar milli takımda olduğunda eleştirilse de Hakan Çalhanoğlu bu tarz rakiplere karşı milli takımımızda iyi bir oyun sergiliyordu. Gelen mesajları kontrol edelim. Ben Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar Salim abim. Yasin Kolu da gözaltına aldılar. Federasyon istifa etmek için neyi bekliyor? Buradan Derfin Yunustane abime, Mustafa abime, Batıkan kardeşime selamlar. Adana'nın kralı yazmış. İyi ki varsın. Allah bizi iyi insanlarla karşılaştırsın yazmış. Teşekkür ederim. Selamun aleyküm Salim'im. Hoş geldin. Hayırlı cumalar olsun.

İnşallah ülke futbolumuz nasıl kurtulur? Liyakatlı eski futbolu bilen futbolcular olur, hakemler olur. Futbolun içinden yetişmiş hakemler olur demiş. Benim Merkez Hakem Kurulu Başkanı adayım Fırat Aydınus demiş. Ne yazık ki son günlerde ülke futbolu bitmiş durumda. Ağlanacak halimize gülüyoruz. Allah sonumuzu hayretsin demiş. Satılmış Bey yazmış. Selamlar saygılar güzel insan Salim Bey. Ben Sefaköy'den satılmış saat. Sana ve Batıkan kardeşime, radyo spor çalışanlarına, tüm konuklarına selamlar. Teşekkür ederim. Salim Bey, biz ülke olarak kaostan faydalanan bir ülkeyiz. Futbol olarak daha önce de biliyoruz ki önce kaybederiz, sonra bakarız iş ciddiye biniyor. Hemen ülke olarak varımızı yoğumuzu ortaya koyar. 2 veya 3 maç kazanırız. Bu başarıyla övünürüz. Sanki bana öyle geliyor ki milli takımımız bugün doğru kadroyla ilk 11 ile çıkacak gibi Belçika karşısına demiş. Bunun örneğini dün kaosta olan Portekiz Danimarka'yı deplasmanda yendi. Dün ben Portekiz kazanacak maçı demiştim, kazandı. Türkiye neden kazanmasın? Milli takımımız neden kazanmasın? Allah'a emanet olun demiş. Teşekkür ederim. Dursun Bey, Salim Bey günaydınlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Merhaba, Göztepe'mizi görev aldığı her maçta doğrayan, özellikle Eylül 2025'teki Fenerbahçe maçında Göztepe'miz aleyhine pek çok yanlış karar veren Yasin Kol'un şu anki durumu mutluluk verici benim adıma demiş. Göztepe ile uğraşanın sonu hayır olmaz demiş. Göztepe'li Hayrettin Bey sert bir eleştiride bulunmuş. Salim Bey, Ankara'dan selam ve sevgiler. Bence yapılan Merkez Hakem Kurulu operasyonunun ucu nereye gidiyorsa gitsin sonuna kadar gidilmeli. Hak etmeyen, layık olmayan insanlar Türk futbolundan temizlenmeli. Federasyonumuzun başına futbolu bilen insanlar gelmeli. Liyakat sistemi olmalı. Kişisel hırs ve farklı hesaplar içerisinde olan insanların Türk futbolundan temizlenmesi gerekiyor demiş Serdar Yıldız. Salim Bey iyi yayınlar. Bu kadar olayların üstüne bu federasyon başkanı nasıl hala o koltukta oturuyor? Çok merak ediyorum. Yorumlarsanız sevinirim. Federasyonda istifalar oluyor. İstifalar olduğu için de belli bir istifa sayısına ulaşıldığında erken seçim olabilir. Bunun da altını çizelim. Böyle bir durumda oluşabilir. Milli takımımız, sevgili dinleyenler, bugün Belçika ile karşılaşacak deplasmanda. Satılmış Bey, kaostan beslenen bir futbolumuz var dedi. Futbol iklimimiz var dedi ama ben çok zor maç geçeceğini düşünüyorum. Şu anda da tam önümde ekranda milli takımımızın antrenmanı yayınlanıyor. A spor kameraları milli takım antrenmanını yayınlıyor. İfade etmeliyim, milli takımdaki oyuncuların da modu çok düşük ister istemez. 2 maçta 2 mağlubiyet. Yani modu çok düşük. Montella ile ilgili de benim eleştirilerim var. Montella özellikle de son dönemde kadroya çağırdığı oyuncuları çağırmak için çağırıyor bazı isimleri. Mesela Yunus Akgün Galatasaray'da kaptan. Kaptan olması bir anlam ifade etmez benim için. Yani kaptan derken bunun altını çizerek söylüyorum. 6 maçta oynamış ligde. Ve sezona da iyi başlamış. Fakat Yunus Akgün 2 maçta süre dahi almadı. Yani 2 maçta süre dahi almadı. Ben bunu eleştiriyorum. Milli takıma çağırdığınız oyuncular var Sayın Montella. Anadolu kulüplerinden oyuncu çağırıyorsunuz. Ve o isimleri tamamıyla kamuoyu baskısından çağırıyorsunuz. Adil Demirbağ, Aral Şimşir kadroya çağrılıyor. Fakat bir dakika bile süre almıyor. Kadroya dahil olmuyor. İlhan Fakılı, Ümit Milli Takım'a gönderiliyor. Ardından A Milli Takım'a çıkıyor. Ve sonrasında A Milli Takım'da kadroya alınmıyor. Bugünkü kadroda da yok. Bunu söyleyelim. Bugünkü kadroda da yer almıyor. Yani İlhan Fakılı'yı tüm Türkiye konuşuyor. İlhan Fakılı yok. Yani bunun dışında kadro planlaması yapılıyor. Sağ bekte bir kişi çağrılıyor. Örnek verelim, stoperde 10 kişi çağrılıyor. Yani burada afaki konuşuyorum ama direkt listeye baktığınız zaman bu tezatlığı göreceksiniz. 4-6-0 dizilişi sizi
önemli takımlara karşı başarıya ulaştırır. Fakat gelinen noktada 4-6-0 tutmuyor artık. Sisteminizi değiştirmeniz gerekiyor. Bununla birlikte Arda Okan Kurtulan aklıma gelen ilk isim. Göztepe sezona kötü başlamış olabilir. Göztepe'de iç sahada Gençler Birliği maçını takip ettim Göztepe'nin. Maçın en iyi oyuncularından birisiydi. Ve geçtiğimiz yıldan itibaren Arda Okan Kurtulan Göztepe'nin en önemli oyuncularından birisi. Maçları açıp izlerseniz net bir şekilde dikkatinizi çekecektir. Sağ bekte, sağ önde, üçlü sistemde her türlü konumda oynayabiliyor bu oyuncu. Ve oyuncu Makedonya U21 takımına kadar geldi. Makedonya milli takımı, A milli takımı teklif yapıyor. Oyuncunun bir isteği var. Aynı zamanda Ümit Akdağ'ın da böyle bir isteği var. Rumen milli takımı çağırıyor. Romanya milli takımı çağırıyor. Türk milli takımına beklediği için bu oyuncular, milli takımımızı beklediği için tercih yapmıyorlar. Fakat gelinen noktada son raddede bundan dolayı, yani bu davranışlardan dolayı kararlarını değiştirirlerse büyük saygı duyarım. Arda Okan Kurtulan'ın net bir şekilde hak ettiğini düşünüyorum. Yok Arda Okan Kurtulan. Adil Demirbağ'ı kamuoyu baskısından dolayı çağırıyorsun. Çağırdığın zaman oynatmıyorsun. Artık bir oyuncular arasında sirkülasyon yapman gerekiyor. Oyuncuları değiştirmen gerekiyor. Çağırdığın isimlerin yüzüne bakmıyorsun. Böyle olmaz Montelli hocam. Adana Demirspor'da yaptıklarını anlattık ama Adana Demirspor'da o dönem yapmış olduğun başarılar o maliyetli kadroda hiçbir şeydi. Yani o zaman biz Thomas Rice'ı da milli takıma getirelim. Thomas Rice da transfer yasağı olan Samsunspor'u Konferans Ligi'nde gruplara kaldırdı. Gruplardan mücadele etti o takım. Rayo Vallecano'ya yenildi. Rayo Vallecano'yu da ilk maçta yenildi. İkinci maçta deplasmanda mağlup etti. Okan Gocuk'u milli takıma çağırıyorsun. Geçen yıl Rayo Vallecano maçında Okan Gocuk inanılmaz kurtarışlar yaptı. En iyi döneminde çağırmadın. Lige kötü başladığı dönemde çağırmak için çağırıyorsun. Kaleci tercihlerin çok kötü. Berke Özer'le birlikte bir sıkıntı yaşadım. Berke hatalı olabilir. Milli takım kampını terk etmemesi gerekiyordu ama bu sorunları çözmeniz gerekiyor. Yani bir büyüğün Berke Özer'le birlikte oturup konuşmalı. Montella'yla birlikte görüştürmeli. Özür dilemeli küçük olarak. Haklı olsa da özür dilemeli. Burada kişisel menfaatiniz yok. Ortak bir gaye var. O da milli takım. Yani insanlar artık şu raddeye geliyor. Milli takım maçını izlerken canı sıkılıyor, morali bozuluyor, televizyonu kapatıyor. Bu böyle olmasın. Altın jenerasyon diyoruz. Altın jenerasyon ne yazık ki Arda dışında varlık gösteremiyor. Oyun gücümüz sıfır. Fransa maçındaki orta saha üçlüsünü bozuyorsun. İyi olan bir şeyi bozuyorsun. İtalya maçında geçişlerden patır patır gol yiyorsun. Yani bunlar artık dile getirmek istedim. Gidiyorsunuz maçlar izliyorsunuz. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor maçı. Yalandan Avrupa'daki oyuncuların maçlarını ziyaret. Gidip izlemeniz lazım birincilikteki maçları, ikincilikteki maçları, Anadolu kulüplerini. Ben de izliyorum İstanbul'da yaşayan bir birey olarak. Hatta sizin gibi de değil. Sarıyer maçına da gidiyorum. Kasımpaşa maçına da gidiyorum. Esenler Erokspor maçına da gidiyorum. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçına da gidiyorum. Futbolu sevdiğim için zaman zaman deplasmanlara gidiyorum. Yani futbolun içindeki bir birey olarak, futboldan ücret kazanan bir birey olarak, basın mensubu olarak ben bunu yapıyorum kendi imkanlarımla. Şehir dışına gittiğim zaman da kendi imkanlarımla gidiyorum. Siz ne güzel yani. Sizi federasyon gönderiyor. Özel arabalarla gidiyorsunuz, uçaklarla gidiyorsunuz. Helal hoş olsun. Yapması gerekiyor federasyonun bunu. Yani bu maçları izliyorsunuz, o zaman boşa izliyorsunuz. Göztepe'den Arda'yı takip ediyormuş. Yani Arda'yı takip etsen çağırırdın kadroya. İrfan Can Eğirbayat. Örnek vereyim. Gençler Birliği takımında Göztepe'deki süreçle bağımsız bu. Göztepe taraftarıyla arası bozuktu falan. Bunlar beni ilgilendirmez. Zaten kendisi de Fenerbahçe'de yapmış olduklarının, söylemlerinin hatalı olduğunu ifade etti. İrfan Can Eğirbayat sezona en iyi başlayan kaleci. Bakın. İstatistikler ortada. İrfan Can Eğirbayat'ı çağırmıyorsun. Celta Vigo'da süre almayan
Manchester United'da yedek kulübesine bağımlı olan Altay Bayındır. Büyük saygı duyuyorum. Altay'ı çağırıyorsun.

Bunu yani mahalledeki çocuk mu der Montella? Bir kaleci oynayarak kendisine gelir. Mahalledeki ilkokul talebesi kardeşim bilir ya bunu. Yani sen bizim aklımızla dalga geçiyorsun. Hele bir de basın toplantısında yapmış olduğun açıklamalar var. Teklif geldi, gitmedim. Gitseydin. Gitseydin yani, teklif geldi. Bana teklif geldi. Ben kulüp takımlarında çalışmak istiyorum deyip gidebilirdin. Montella hocam, sen teknik direktörlüğü bırakıyordun. Adana Demirspor'dan Metin Korkmaz, Murat Sancak seni futbola kazandırdı. Yapmış olduğun açıklama var. Sen İtalya'da villanda otururken futbolu teknik direktörlüğü bırakmaya karar verdiğinde Demirspor'a hasbelkader geldin Samet Hoca'nın ardından. Güzel bir kadro vardı. Beni eleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben o dönem Demirspor'daki futbolcuların ne kadar aldığını biliyorum. O kadroda Bjarnason rotasyondu. O kadroda forvet Balotelli'ydi. Yedeği Mbaye'ni yaktı. O kadroda Midispor'dan gelen Asan Balongo oynayamıyordu. Gökhan İnler sonradan oyuna dahil oluyordu. Kanat oyuncularınızdan birisi Vargas'tı. Hala Vargas çok yüksek ücretlere oynuyor farklı liglerde. O kadronun stoperleri milli takıma kadar yükseldi ve transferler yaptılar Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a. O kadroda Simon Deli en iyi döneminde oynayamıyordu. Yani durum bu. Biraz gerginleştim, kusura bakmayın lütfen. Ama dile getirmek gerekiyor. Yani hala bakıyorum stoper hattında. Stoper hattı evlere şenlik. Yani orta saha desen evlere şenlik. Yani çok zor işimiz. Bunu söyleyelim, çok zor. Kerem ve Barış'ın heykelini dikerim diyor. Farklı pozisyonlarda oynadıkları için. Oynatma. Deniz Gül'ü alıyorsun. Skor 4-1. Kendin eski bir forvetsin. Kendini oyuna alsan kulübede daha çok katkı sağlarsın. Deniz Gül'ü çağırmak için çağırıyorsun. Çağırma. Yani böyle yapacaksan çağırma. Bir sistem tutturmuş gidiyorsun. Ve forvet yok diyorsun. Ben hemen tezimi temellendireceğim. Forvet yok diyor ya Montella, dinleyenlerimiz. Forvet yok. Bundan dolayı çağırmadım diyor. 4-6-0 dizilişini ilk kez Adana Demirspor'un Kasımpaşa maçında denedi. Demirspor o gün 4 gol attı. Kadroya bakacaksın ama kadroda Belhanda var. Badu Ndiaye'ler, Emre Akbabalar, Emre Akbaba'nın o Galatasaray'dan geldiği dönem. Bunu denedi. Bu sistem tuttu. Bu sistemle ısrar etti. Adana Demir Alanya Spor deplasmanına gitti. Bu sistem mağdur oldu, yenildi. Ardından sezon başladı. Demirspor Artem Zuba'yı aldı. Artem Zuba Rusya'da. Geldiğinde Demirspor'a Artem Zuba benimle Rus gazeteciler röportaj yaptı. Yani Artem Zuba Rus coğrafyası için Fatih Tekke, Burak Yılmaz, aklınıza getirin bizim ülkemizdeki çok önemli golcüleri, öyle birisi. Geldiğinde sistemden dolayı Artem Zuba'yı oynatmadı. Artem Zuba devre arasında Demirspor'dan ayrıldı. Rus liginde 10 gol üzeri gol attı. Yani Rus ligi bizim ligimizin biraz gerisinde olabilir. Ama sonuçta gol attı. Gittiği takımda gol attı. Olay bu. Ben bazı oyuncuların çağrılması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu oyuncuları da kamuoyu baskısından dolayı çağırmayacaksın. İyi oldukları için çağıracaksın. Sen çağırıyorsun Adil'i, yüzüne bile bakmıyorsun. Çağırıyorsun Aral'ı, yüzüne bile bakmıyorsun. Bu böyle olmamalı. Hadi biz bunu çağıralım. Bu nasıl mesela? Şöyle düşünün. Ben burada Batıkan var yayın ekibinden. Batıkan'la birlikte sözleştim. Dışarıda yemeğe gideceğim. Yolda Burak Alaca'yı görüyorum. Hadi Burak sen de gel diyorum yalandan. Bu böyle olmaz ki. Şimdi bir araya gidelim. Aranın ardından konuklarımız olacak. Çok milli takımla ilgili sorular vardı. Bundan dolayı da biraz içimi dökmek istedim. Yani ben bugün kara kara düşünüyorum arkadaşlar. Milli maçı izleyeceğim. Milli maçı izlerken canım sıkılacak. Moralim bozulacak. Sonrasında İnsanın televizyonu kapatası geliyor. Ya bu işten ekmek yediğim için izlemek zorunda kalıyorum. Yani insanlar artık bu raddeye getirdiniz. Montella'yla da ben yolların ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Dünya Kupası'ndan itibaren hatasından ders çıkarmamış. Montella'nın iki tane kötü huyu var teknik direktörlük anlamında. İnsanlık olarak iyi olabilir.

0: hani iyi bir insan olabilir ama bana iyi insan, iyi karakterin yanında iyi teknik direktör lazım. Birincisi sisteminde ısrar ediyor. Allah'ın bir kulu da bu sistemin yanlış olduğunu söylemiyor. İkincisi de çok geç oyuncu değişiklikleri yapıyor. Fransa ve İtalya maçlarından bağımsız olarak bunu söylüyorum. Dünya Kupası'nda zaten halimiz çok çok kötüydü. Bu havuzdaki oyunculara yazık oluyor. Kısa bir ara.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek. Reklam.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için

0: Reklam.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
3: Sevgili dinleyenler, sizlerden gelen mesajlar var. Onları da okuyalım. Hemen kontrol ediyorum. Birçok mesaj var. Konuşurken yani okuyamadım. Selamünaleyküm Salim kardeşim. Hayırlı yayınlar. İstanbul'dan Hadi Güven, yapılan operasyonlar gösterdi ki ülke futbolun, ülkede şampiyonun düşen takımların sahada değil masada belirlenmiş olduğu yabancı teknik direktörler söyledi, yöneticiler söyledi demiş. Ülke futboluna güven azaldı demiş. Dinleyenimiz Ayhan Kulak ziyaretleri gönderiyor. Her başkan ziyaret etti. Yani sadece Dursun Bey'i göndermişsin ama her başkan ziyaret etti. Bu da rutin. Milli takımın kötü olduğunu düşünüyorum. Katıldığı her organizasyonda en az çeyrek final oynayabilecek kapasiteye sahip oyuncularla doluyuz. Forma adaleti olmadığı için Montella hocanın inadıyla bu durumdayız. Oyuncu yeteneklidir. Barış sağda, Kerem solda gayet başarılı işler yaptılar. Yapmaya devam edecekler demiş. İstanbul'dan Yusuf Yel Salim Bey, Türk futbolunda değişim şart. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Merkez Hakem Kurulu Başkanı, Milli Takım Teknik Direktörü'nün tümden değişmesi gerekiyor demiş. Sevgili Salim Bey, siyasete bulaşmamış bir TFF ile MHK gelir. Görevliler de liyakatlı insanlardan oluşursa Türk futbolu kurtulur. Milli Takım 3 büyük İstanbul Kulübü karmaşasıyla gurbetçilerden oluşursa yine bir şey olmaz. Forumda olan, kulüplerinde oynayan futbolcuların çağrılması lazım. Örneğin Arda Okan Kurtulan demiş. Ben de aynı fikirdeyim. Satılmış saat yazmış. O kadar güzel konuştunuz ki Salim Bey, sizin gibi iki kişi daha olsa Türk futbolu 2 yıl içinde çağ atlar. Allah senden razı olsun. Her zaman, her daim yanındayız demiş. Yok be, benim gibi iki kişi olsa yok yani, ülke futbolunun kurtulması için kompike düşürmek lazım. Buradan kendimizle ilgili de hamaset yapmayalım. Çok selam, iyi yayınlar. Montella senin gibi bir insanı bu kadar çileden çıkardıysa kesin gitmeli artık bence demiş dinleyenimiz. Normalde benim yayınımı dinleyenler bilir, ben sessiz sakin yayınlarımda böyleyim ama artık yani artık böyle biraz tuhaf oluyorum. Helal olsun kardeşim, ağzına sağlık, hakikaten helal olsun demiş dinleyenimiz, yazmış Murat Dönmez, teşekkür ederim. Valla birçok soru var. Çok çok sağ olun. Yani sorusunu okuyamadım, mesajını okuyamadım dinleyenlerimiz de lütfen kusura bakmasınlar. Şimdi Ferhat Kızıltaş attığımızda konumuz olacak. Ferhat hoş geldin.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
3: Ya biraz Ferhat, senden önce böyle nasıl diyeyim, biraz şey oldu. Milli takımla ilgili biraz Adana terimiyle rollendim. Hatta Batıkan'la reklam arasında dedi, abi dedi, bayağı uzun konuştun dedi, rollendin dedi, ne oldu falan dedi. Yani milli takımımızla ilgili senin gözlemlerin nedir Ferhat? Böyle bakıyorum, yani Arda dışında bir oyun gücümüz yok. Yani bugün dizilişe de baktım, üçlü de yer alıyor dizilişlerde. Ne dersin?
4: Yani milli takım şu ana kadar Montella'yı başarılı bulan biri olarak Dünya Kupası'ndan itibaren çok başarısız buluyorum. Gerçekten enerjisi, sinerjisi, ruh hali ilk geldiği dönem gibi değil. Tamamen kendisi çok formsuz. Çünkü verdiği kararları da çok sağlıklı verdiğini düşünmüyorum. Ama genel çerçevede Montella bir gün ayrıldığında artıları eksilerinden daha fazla diyebilirim. Çünkü geldiğinde çok kötü bir durumdaydı. Saban Kunt hatırlayın. Yani
3: ya abi kötü durumda diyoruz ya Ferhat. Zaten bu milli takım Letonya'yı yenecek. Yani kötü durumdayız zaten. Normalde C ligindeydik, B ligine gittik. Mesela ben az önce Montella'yı sert bir dille eleştirdim ama şunu da aynaya bakıp şunu söylemeliyiz kendimize. Biz Fransa'yı, İspanya'yı, İtalya kötü diyoruz, hadi İtalya'yı da dahil edelim. Biz bu takımları bu oyun gücüyle, bu ülke futbolundaki sistemle 10 maç yaparız, 2 maç yeneriz. O da defansif oynayarak yeneriz. Olay bu. Olay evet, bu yani.
4: Yani zaten geçmişte biz Montreal öncesi de Fransa'yı 2018'de mağlup ettik. Şenol Güneş döneminde daha önce Avrupa Futbol Şampiyonası 2008'de neredeyse yarı final geliyordu yani hatırla. Son anda Almanya karşısına geri dönmüştük. Yani bakıldığında ben yine de başarılı olduğunu söyleyebilirim ama Dünya Kupası'na itibaren Montella'nın gerçekten heyecanını kaçırdığını, iyi bir sinerji yaratamadığını, kadro adaletinde bana göre inanılmaz hatalar yaptığını görüyorum. Çünkü artık 48 tane Dünya Kupası'na katılan takım 20 tanesi değişikliğe gitti. 8 sektör değişikliğine. Yani bunların içinde Yeşil Burun Adaları bile var. Yani onlar da Bubista diye bir hocası vardı. Farklı bir kariyer planı yaptı. Kan değişikliğine gitti. Ama biz maalesef yani çok kötü geçen bir Dünya Kupası sonrası Montella'nın özellikle Amerika maçı sonrası yaptığı açıklama bence kabul görmeyen bir açıklama. Ne demişti hatırlayın? Bu maçta elde edilen galibiyet 1000 maçlık zaferden iyidir demişti. Yani ev sahibi Amerika'ya karşı yedek kadrosunu biz mağlup ediyoruz son dakika golüyle ve bundan bir gurur abidesi çıkarmaya çalışıyoruz. Yani benim çok içime sinmedi o açıklama. Yani biz geçmişte Şenol Güneş dünya üçüncüsü yaptığında çıkıp özür dilemişti. Elendik diye. Hem de şampiyon Brezilya'ya. Ama şu an bu tutum, bu hareketler, kadro adaleti bana göre çok havamızı kaçırdı. Bugün mesela Belçika'yla maçımız var. Çok heyecanlı mıyız? Maalesef değildik yani onu söyleyeyim. Çünkü en az 5 tane futbolu sayabilirim sana. Yani orada olmayı hak etmeyen. Ama şöyle diyorlar. Onların yerine kimi koyacaksınız? Yok. Ya bulunur. Geçmişte Fatih Terim Çağlar Söyüncü'yü getirmedi mi Altın Ordu'dan? Stoper sıkıntısı vardı. Yok muydu evet. Süperlik'te? Süperlik'te yok muydu oyuncu? Vardı. 35 yaşında stoper de vardı geldi. Ama gitti Çağlar aldı. Sen de getir. Mesela dün soruldu. Kemal Rüzgar mesela. Son 4 sezonda %100 yakın gol atmış.
3: Ama şunu söyleyeyim mi Ferhat? Ben ikinci ligdeki maçları da takip ediyorum. Yani Kemal Rüzgar'ı da birebir de tanırım. Eren Tozlu'yu röportaj da yaptım. Kemal'le de röportaj yaptım. Takip ettiğim oyuncular. Yani burada yani kimse kusura bakmasın da bu oyuncular mesela milli takıma falan gelsin falan diyoruz. Laf olsun, torba dolsun muhabbeti bu. İkinci ligin seviyesi falan çok kötü bir seviye.
4: Tabii.
3: Yani Eren Can yardımcı olabilir. Kazal Sıraften'de oynuyor.
4: Ya Enes Ünal var. 9 maçta 3 gol attı. Formda en azından.
3: Hazır değilmiş. Sanki hazır değil. La Liga'nın seviyesi Kamboçya Ligi. Hazır değil diyor. Dalga geçiyor bizimle.
4: Ama hazır değilse İrfan Can kaybettiği neden milli takım kadrosunda mesela? Ahmet Akay'ın Trabzonspor'la maç yapmadı ne kadar hazır? Altay Bayındır son maçına eski takımın Manchester United'de Brentford deplasmanına çıktı Eylül ayı. Bir sene geçmiş. Ne kadar hazır? Ona da haksızlık değil mi? Ona da haksızlık. Yazık günah. Yani bu çocuklara. Kadro adaletini bence sarsmaması gerekiyordu. Özellikle benim en çok üzüldüğüm noktada şu oldu. Şu an Süper Lig'in en formda oyuncusu kim kanat olarak? İlhan Fakılı.
3: Evet.
4: 20 yaşında. Ya orada da şöyle bir hata yapıldı bak. Ukrayna maçı çok önemli. Evet doğru. Bu çocuklar U21'de şampiyon olarak katılmak zorunda kendilerini gösterecekler. Ama madem böyle bir durum var. 2 gün kala U21 takımına katılmasın. Baştan bir açıklama yapın deyin ki. U21'de çok önemli maçlarımız var. İlhan Fakılı bu süreçte devam edecektir. Ama sen o çocuğu oradan da alıyorsun, gönderiyorsun. Sonra son maçta 1 dakika bile süre vermiyorsun. Ya bu çocuk Marsilya'ya karşı gayet iyi oynadı. Hazır. UEFA standartlarında bu çocuk yüksek seviyeli maçlarda oynayabiliyor. Hani böyle yaparsan, adaleti sağlayamazsan günün birinde sen de büyük bir tepkiyle maalesef gönderirse kimse dur demez. Ya ben Montella'yı gerçekten çok başarılı buldum. Bak Dünya Kupası'na kadar C Ligi'nden A Ligi'ne Avrupa Futbol Şampiyonası oradan Almanya'da ben de takip ettim bir ay boyunca. Sonra Dünya Kupası'na gitti. Evet herkes dedi ki takım sayısı fazla oldu. Olabilir. Herkes katıldı. Ama olsun. Bizim gittiğimizde o da zor yani. Kosova'da Kosova'ya gittik. Oradan yani yapabileceğimiz bir şey yoktu yani. Bizim için bir şey değişmedi. Hani İtalya milli takımı gidemedi mesela. Bosna Hersek'e elendi. Ama biz gittik. Ama şu an ya Montella ile artık ben ya Montella görevini tamamladı artık. Misyonunu tamamladı. İstikrardan yanayım her zaman ama Montella'nın verebileceği bir şey kaldı mı? Yani 3 yıl içerisinde bence gayet başarılı oldu. Artık bundan sonrası da yok. Ben bir şey göremiyorum yani. Başarılı olamaz bence artık Montella.
3: Yani
4: şunu... ben göremiyorum.
3: Yani ya, o şey ya, o ahenk bozuldu.
4: Ya o havamız kaçtı biliyor musun? Çünkü ha, bu arada şunu söyleyeyim. Mesela son zamanlarda bu yaşanan hakem skandalı, TFF'deki krizler belki doğal çalışma ortamında da olmayabilir. Hani Montella'nın ayarları burada da kaçmış olabilir. Hani sonuçta bir teknik direktörün başarılı olması için bulunduğu yapının sağlıklı işlemesi lazım. Biz bugün ne konuşuyoruz? Süper Lig'de en çok derbi yöneten son 1,5 yılda hakem atamalara yönlendirme yapıyormuş. Onun fikrine danışıyorlarmış. Ha, olabilir. Belki kimine göre bu doğru, kimine göre yanlış. Ama bana çok abes geldi mesela. Montella ne kadar başarılı olsun ki böyle bir çarkın içerisinde. O da ayrı bir konu yani.
3: Peki hemen şunu da sormak istiyorum. Bu arada zamanım da çok kısıtlı. Bitirelim Ferhat. Sen cuma namazına gideceksin. Allah kabul etsin diyelim.
4: Allah razı olsun.
3: Görüşmek üzere. Hoşça kal. Çok teşekkürler. Ben gelen sorularla devam edeyim. Hasan Fırat birazdan bizlerle birlikte olacak. Hasan Hoca'yı arayabilirsin. Ara mı verelim? Kısa bir ara.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
0: Reklam.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
0: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor.
0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Uzun yıllardır Çağdaş Hoca'nın ekibinde yer alan teknik direktör Hasan Fırat. Hasan Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Salim, nasılsın, iyi misin?
0: Kolay gelsin. Teşekkür ederim hocam. Hocam, bu arada hiçbir maçı kaçırmıyorsunuz. Onu da
1: çok
0: söyleyeyim.
1: Çok teşekkür ederiz. Ben de oradasınız.
0: Evet, yani sizin paylaşımlarınızı hep denk geliyorum. Bunun da altını çizeyim. Nasıl gidiyor hocam çalışmalar? Öncelikle son
1: vallahi
0: olarak Konya'daydınız.
1: Takip ediyoruz. Yani bütün maçları olabildiğince. Yani kendimizi de bu anlamda canlı tutuyoruz. Dediğin gibi işte bütün maçlarda yer almaya çalışıyoruz. Gündemi de takip ediyoruz bu anlamda.
0: Evet.
1: Oyuncuların canlı performanslarını, takımların durumunu.
0: Çağdaş Hoca nasıl hocam? Bir dönem Çekya'dan bir teklif vardı. Dış basında da herhalde.
1: Çekya'dan vardı. Bir Bulgaristan, Budapest şeyi oldu. Teması oldu. Bir Çekya'dan oldu. Bir Basel şeyi oldu. Hani Avrupa'dan böyle güzel teklifler var ama hoca değerlendiriyor. Bakalım en sağlıklı şeyi artık Türkiye'den mi, Avrupa'dan mı, nereden olacaksa değerlendirecek. Bekliyoruz yani.
0: Peki hocam, Süper Lig'de 6 hafta geride kaldı. Birincilik'te 6
1: evet.
0: hafta geride kaldı. Siz de tüm maçları yerinde takip etmeye özen gösterdiniz. İlk 6 haftalık periyotla ilgili hem birincilik hem Süper Lig'le ilgili yorumunuz nedir?
1: Vallahi yani genel olarak işte dört büyüklerin işte Avrupa maceralarına bağlı biraz yıpranmaları oldu. Bu yıpranmalar da bazı işte sürpriz takımların Ahmet gibi, işte Kasımpaşa gibi, Kocaeli gibi takımların biraz daha şeyin üstüne çıkmasına neden oldu. Ama hani bu dönem şeydir, böyle fragman gibi geçer aslında. Buradan sonra takımlar biraz daha oturur rayına ve hani lig toparlanır diye düşünüyorum. Ama tabii büyük takımların eğer ki kadro yapılanmaları şeyi karşılamazsa, bu Avrupa gerçekten yıpratıcı bir süreç oluyor. Biz de Başakşehir'de bunu tecrübe ettik. Bu sürece eğer hazırlıklı değillerse tabii bu şekilde devam da edebilir. Ama benim tahminim yani özellikle büyük takımların biraz daha sazı eline alıp özellikle deplasman performanslarını arttıracaklarını düşünüyorum.
0: Peki hocam, hemen
1: takım
0: buyurun hocam.
1: Takım takım da hani şey yap, irdeleyebiliriz ama sen hani yönlendirirsen daha
0: evet.
1: Şey yaparız. Yani
0: hocam, Ahmet Spor'da mesela Besni Kassi bence iyi bir performans ortaya çıkardı.
1: Vallahi Ahmet takımı hem kadro kalitesi olarak, yani bence Süper Lig'de en önemli kriterlerden birisi kurulan kadro ve Ahmet bu anlamda iyi oyunculardan kurulu bir kadro ve önemli de bir şeyleri var, hocaları var. İyi de bir sağ yerleşimleri var. Çok da önemli bir iç sağ ambiyansları var. Onu da sonuna kadar kullanıyorlar. Yani gerçek Ahmet deplasmanından hani puan çıkarmak bu anlamda giderek zorlaşıyor. Onu iyi kullanıyorlar. Kadro kaliteleri de iyi ama dediğim gibi yani o yukarılar biraz fırtınalı olur. Orada tutunabilmek gerçekten bu anlamda zor. Ama bireysel açıdan dediğim gibi kadro kaliteleri açısından oyuncular çok iyi performans veriyor. Diaz Saba olsun, Urban olsun, işte çok sonuca dönüştüremese de sağ tarafta o siyahi oyuncu Antalya'dan alınan Balet olsun.
0: Samuel Balet.
1: Evet, evet, Balet olsun, çok iyi oynuyorlar yani.
0: Peki yani hocam, özellikle de ben şunu düşünüyorum, bilmem katılır mısınız yorumuma? Ahmet Spor'u deplasmanda mağlup eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor için bunu söylüyorum. 3 puan değil 6 puan olarak yazsın. Mesela Süper Lig'de bu tarz zorlu deplasmanlardan birisi olacak.
1: Yani tabii hani 6 puan olarak hani bakmak denebilir ama şöyle bir şey var. Yani büyük takımsanız, büyük takım şampiyonluğa oynuyorsanız bir kere deplasman özellikle puanınızı arttırmanız lazım yani. Yani iç saha zaten cepte olacak. Ama dış saha şeyinizi mutlaka puanlarınızı toparlamanız lazım. Bu anlamda da yani Ahmet iyi bir deplasman olmaya başladı. Ama hani o kadar hani iddialı bir şey söyleyemem tabii. Hani 6 puanlık bir deplasman gibi değil ama şu an çok formdalar. Tabii ben bunu çok yaşadım. Biz de Kayseri'de özellikle bu iç saha ambiyanslarını çok iyi kullanıyorduk. Çok iyi yakalıyorduk ama oyuncular uzun süre bunu taşıyamıyorlar. Özellikle işte Anadolu takımlarında modları bazen düşebiliyor, yani sürekli galibiyetler o şeyi düşürüyor. Yani ben böyle gideceğini düşünmüyorum yani. Ama şu an için yani görünen o ki orası sıkı bir deplasman olarak duruyor. Kocaeli'de mesela, Kocaeli'de evet, çok iyi bir deplasman. Yani yaratılan ambiyans, orada da iyi bir deplasman şeyi hissediyorsunuz yani. Galatasaray galiba geçen sene yani bir orada kaybetmişti galiba.
0: Evet hocam.
1: İlk
0: Galatasaray'ın puan kaybettiği maçlardan birisiydi. Evet, deplasmanda kaybettiği sahada berabere kaldı. Toplamda her iki maçtan 5 puan kaybettiğini söyleyebiliriz.
1: Evet evet.
0: Peki yani hocam, milli maçla ilgili neler söylersiniz?
1: Vallahi yani milli maç zor bir maç. Yani zaten bu grubun genel itibariyle zor ama yani Belçika da formda bir takım. Hani form maçını belki kaybetmiş olabilir ama hem Dünya Kupası'nı iyi bir yere kadar getirdiler, hem Avrupa Ligi'ne Uluslar Ligi'ne iyi başladılar. Yani özellikle ön tarafı çok böyle hani günümüz futboluna uygun oyunculardan kuruldu. Hani bizim de ona benzer bir 11 ile çıkmamız lazım. Veya ona karşılık gelecek bir en kötü orta sahayla, hani en iyi orta sahamızla çıkmamız lazım. Yani kadro yanlışları yapsak da bunu orta sahada yapmamamız lazım. Orta saha bugün maçın bence kilit noktası. Hani bakıyorum şimdi muhtemel kadrolara. Orada sanki biraz daha ben Fransa İtalya maçının ikinci yarısı bence referans alınmalı. İsmail'in özellikle öndeki şeyi, dinamizmi, yani takımı önde tutan o işte gegenpress, counterpress dediğimiz, hemen orada topun kazanılma reaksiyonunu çok iyi veriyor. Eğer İsmail'i biz arka tarafta bırakırsak, yani işte çok terimlerle konuşmak istemiyorum ama hani altıda bırakırsak biraz daha İsmail'i köreltiyoruz gibi. İsmail'i biraz daha işte öne giden 8 formatında tutup Salih'i biraz daha sabit tutarsa, ki galiba Salih'i oynatmayacak gibi duruyor. O bana biraz geldi. Hem bu biraz Arda'nın da ön tarafta rahat etmesini sağlıyor. Orta sahadaki dinamizm. Yani ben orta sahaya bakacağım. Eğer hani Bartu yazıyorlar, yani Bartu yazılırsa, yani Bartu'nun biraz daha yumuşak kalır Bartu oraya. Çok da beğendiğim bir oyuncu. Ama atıyorum İtalya maçında gördük işte, yani Orkun'un sakatlığa bağlı bir temassız oyunu ilk yarıda İtalya'nın hani yürüyerek hücum yapmasına neden oldu. O anlamda hani orta sahayı eğer Salih, İsmail görürsek ben maça dair umudumu taşırım, ama öbür türlü işin zor olacağını düşünüyorum.
0: Hocam çok teşekkür ederim.
1: Benim de yayın öncesi şeylerini dinledim. Hani sen biraz milli takım konusunda gerginsin. Çok da seni değişmek istemem ama.
0: Yok yok hocam.
1: Yani plan olarak da yani artık bu planla hani çok hücum edilecek gibi değil yani. Takım yani daha çok Arda'nın yeteneklerine bağlı ve işte sağ taraftaki o dinamizme bağlı hücum edebiliyor. Yani bizim biraz daha plan dahilinde hücum etmemiz lazım. Orada sana sana da Serhat Bey'in söylediklerine de katılıyorum. Yani bizim artık biraz daha ne yaptığını bilen bir şekle bürünmemiz lazım. Her maç farklı şeyler deneyen veya rakibi çok analiz edememiş halimiz çok hoş durmuyor yani.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun.
1: Sağ olun.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda son konuğumuz Hasan Fırat'tı. Yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra Burak Alaca 6. Aram programında sizlerle birlikte olacak. Pazartesi günü 12-14 arasında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
3: Radyo Spor.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün gündüz Bursa yarışları yorumları için sizinleyim. Bursa'da bugün 6 koşu var. İlk koşuyla birlikte Bunun tek altılı Ganyan'ı saat 15.30'da başlayacak. Handikap 17 bir yarış. 4 ve yukarı Araplar 2200 çim pistte mücadele edecekler. 3 numaralı Abu Zer Baba çok uzun zamandır kum pistte start alıyor. Taylan'da birkaç kez çim pistte etkisiz yarışlar yapmıştı. Daha sonrasında 1-2 sentetik ve sürekli kum pistte koşmaya başladı. Ancak bu safkan orijin anne ve baba kan attı. Her iki taraftan da çim pistte yatkın. Zaten anne baba tam kardeşi Hayalet Şehir kazandığı 12 yarışın tamamı da çim pistteydi. Ben Abu Zer Baba'nın çok etkili bir yarış yapmasını bekliyorum çim pistte. Adeta sınıf değiştiren 5 numaralı Cevatan Mahmut Turan'la 5 koşuda 4 birincilik bir 2.

0: İlk yatta yeniden Mahmut Turan'la start alacak. Grup uygun. Bana göre Abizer Baba'nın en ciddi rakibi olacak. 3-5 bana göre küçük orta ölçekli kuponları yeterli olacaktır. Geniş oyunlar bu ayağı kapatmalı. 3-5 dışında 6-2-4-7-1 de yazılarak bu ayak kapatılabilir. İkinci ayakta 3 yaşlı Arapların şartlı 3 yarışı 1200 çimde koşacak safkanlar. 5 numaralı Yıldız Başar İstanbul çim pistinde ağır pistte kazanarak buraya geldi. Biraz da kilo düştü. Rakipler kilo aldı. O nedenle ilk sıradan 5 numaralı Yılma Başar diyorum. Daha sonra 4 numaralı Asur Bike, 1 numaralı Koçinoğlu ve 2 numaralı Yalnız Aşık. Son yarışını kazanıp Maiden'den çıkan bu 3 safkanda Yıldız Başar'ın rakibi olacaktır. 5-4-1-2 sıralamam. 3. ayakta kısa vade 8. 3 Karingizler'in 1200 çimde start alacağı, özellikle çok süratli isimlerin bir arada olduğu kısa mesafeli sürat yarışında 2 numaralı İspanos 63 kiloyla Beyaz Bayrak aynı yarışı yaparken 1.09 içinde koşmuştu kısa bir süre önce. Bugün yine şanslı Top Touch of Thunder. 1.35'te kazandı son yarışını. Çok parlak bir yarıştı. Yine Dragon Hero da son yarışını kazanırken 3 salise farkla pist rekorunu kaçırmıştı. Bugün bu kiloyla bu safkan da çok şanslı. 2-3-4 ayrımsız yazılmalı. 4. ayakta 2 yaşlı İngilizlerin kısa vadeli 8 kayık koşusu. 1200 şimdi koşulacak yine bu yarışta. 6 numaralı Ponca koştuğu Bursa pistindeki ilk 2 yarışı kazanıp sonrası 2 yarışında da ikincilik kaydeden bu safkan ilk sıradan yazılmalı. 1 numaralı Antigonya. Çok formda bu safkanda, yine bence bu kuponlarda bulunmalı. 5 numaralı My Back. Safkan ikilinin en ufak hatasını affetmez. Bu koşunun sürprizinde 3 numara Rising Glory yapabilir. 6-1-5 öncelikli 3 numara geniş oyunlara sürpriz de eklenebilir. 5. koşuda 3 yaşlı Arapların kısa vade 8 yarışı 1400 şimdi koşulacak. Malazgirt Grup 3 Enternasyonel yarışta 2 yabancı safkanın ikili yaptığı yarışta 3-4-5 sırasıyla Azimli, Kahramanoğlu ve Öztatmar. Yarım boy farklı dizilmişlerdi. Grup 1 atlarıyla bu derece kaliteli, bu derece iyi yarış yapan 2 numaralı Öztatlar bu grupta bence çok fazla zorlanmayacak, rahat kazanacaktır günün bankosu. Son ayaktan Maiden yarış 2 yaşlı İngilizlerin 1500 çimde start alacağı bu yarışta da son koşu dereceleri ve idman durumlarıyla 6 numaralı Kaşif Kaptan ve 5 numaralı Champions bana göre küçük oyunlara yeterli gelecektir. 2 numaralı Sheriff is Back ve 1 numaralı Soncesi de geniş oyunları tamamlayacaktır. Akşam İstanbul yarışları yorumlarında buluşmak üzere, bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: Radyo Spor.
3: Burak Alaca'yla 6. adam başlıyor.

0: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. adama hoş geldiniz. Orijinal gün ve saatimizde bugün sizlerle beraber her cuma olduğu gibi saatler 13-14 aralığında basketbol gündemine küçük bir futbol gündemine küçük bir virgül koyup biraz da basketboldan bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi Euroleague'de bir çift maç haftamız var. Halihazırda devam eden, fena da gitmiyor. Dün maalesef Anadolu Efes kaybetti, orada tat kaçıran bir sakatlık da vardı, yine değineceğiz ama 4'te 3'le şu ana kadar 3 temsilcimiz yoluna devam ediyor, ümit ediyorum. Bugün 2 temsilcimizin maçı daha var. Hem Fenerbahçe tarafı hem Beşiktaş bugün sahaya çıkacak. Ümit ediyorum bugün kazanarak haftayı 6'da 5'le bitirmeyi başarırız temsilcilerimiz adına. Akşam yine duyurumuzu yapalım. Maç saatinde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın karşılaşmalarını hemen maç saatlerinde sizlerle paylaşayım. 20'de Beşiktaş Barcelona, 20.45'te Fenerbahçe tarafın Dubai basket maçlarında canlı olarak Radyo Spor'da 6. Adam Euroleague gecesinde sizlerle birlikte olacağız. Canlı olarak sevgili Alperen Erdoğan'la birlikte hem karşılaşmaları burada yorumlayacağız hem dakika skorları, istatistikleri sizlerle paylaşacağız. Ayrıyeten maçı televizyondan izleyenler için de yine katılmanızı tavsiye ederim. Burada interaktif, sizlerden gelen mesajları da değerlendirdiğimiz, sohbet ettiğimiz bir program oluyor. Maçlar üzerine burada laflayabiliriz de hep birlikte diyelim. Akşam 8'den sonrası için sizi davet etmiş olayım Radyo Spor'a. Devam edelim, WhatsApp hattımızı bir paylaşayım. Program yine sizlerden gelecek mesajları burada süremiz yettiğince değerlendirmeye gayret edeceğiz. 0538 052 1487 0538 052 1487 olur Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Burada süremiz yettiğince sizlerden gelecek mesajların hepsini de değerlendirmeye gayret göstereceğiz diyelim ve başlayalım. Anadolu Efes dün deplasmanda Kızıl Yıldız'a mağlup oldu. Son açılış, çift maç haftasının açılışında Real Madrid evinde yenmişti temsilcimiz. İyi bir galibiyetle ritme girecekti. Henüz galibiyet alamayan Kızıl Yıldız'la deplasmanda oynadı dün temsilcimiz. 77-72'lik skorla karşılaşmadan galip ayrılan taraf ne yazık ki Kızıl Yıldız oldu. Son bölümde Anadolu Efes'in bir öne geçme fırsatı vardı. Orada Colin Malcolm'un köşeden kaçırdığı üçlükle birlikte karşılaşma Kızıl Yıldız'da kaldı. Çok tatsız bir haber var dünden aslında bakarsanız. Çok tat kaçıran bir sporcu için olabilecek en kötü sakatlık. Mike James'in bir aşil tendonu sakatlığı yaşadığını gördük. Üçüncü çeyrekte sağdan sedye ile ayrıldı. Gerçekten görmek beni üzdü bunu. Dediğim gibi Mike James yıllardır Türkiye'de görmek istediğimiz, çok beklediğimiz bir oyuncuydu. Onun bu şekilde sakatlandığını görmek, sezonu kaçıracağını görmek üzücü. Ümit ediyorum tez zamanda en kısa sürede toparlar ve parkelere döner. Dediğim gibi çok geçmiş olsun dileklerimizi burada iletelim. Bir sporcunun yaşayacağı en acı verici sakatlık diyebiliriz. Yani aşil tendonu. Çünkü dönüş süresi çok sancılı ve uzun. Anadolu Efes için de büyük bir kayıp. Yani bu sezonu Anadolu Efes'in Mike James sırtından, Mike James'le birlikte lider Mike James olarak taşıyacağını tahmin ediyorduk. Şimdi transfer yapılacaktır muhakkak o bölgeye ama Mike James gibi bir lider, Mike James gibi elit bir oyuncu bulmak çok kolay mı bu saatten sonra, onu da bilmiyorum. Oyuncu için de hani geldiğinden bu yana ben Türkiye'de henüz hiç canlı izleme fırsatı bulamadım. Daha önce Monaco'dayken izlemiştim salonlarda, Milano'da da izlemiştim ama Türkiye serüveninin böyle başlaması da ayrıca üzüntü verici oldu. Dediğim gibi çok Euroleague'in özel profillerinden biri, tüm Euroleague tarihinin en skorer oyuncusu, Anadolu Efes'in bu sene lideri olması bekleniyordu. Gerçekten çok tat kaçıran bir manzara oldu. Buradan tekrardan hem Mike James hem bütün Anadolu Efes camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Maç sonu açıklamalar vardı oyuncuların Mike James için yaptığı. Chima Moneke'nin Kızıl Yıldız'da yaptığı bir açıklama var. Dualarım kardeşim Mike'la beraber, bunu görmek çok üzücü. Umarım bu onun için bir son değildir. Euroleague Mike James ile daha güzel demiş. Dediğim gibi Euroleague tarihinin en skorer oyuncusundan bahsediyoruz. Mike James'in adını anarken Pablo Laso'nun Mike James'in sağlık durumuna yönelik açıklamaları vardı. Mike James'in sakatlığı iyi gözükmüyor ancak sağlık ekibimize güveniyoruz. Daha detaylı kontrolleri yarın İstanbul'a gittikten sonra yapacağız demiş koç Pablo Laso. Yine Kızıl Yıldız tarafının Mike James için yaptığı bir açıklama var. Kızıl Yıldız kulübü, oyuncuları, koç ekibi, çalışanları ve camiası olarak bu zor zamanda Mike James'in yanındayız. Mike, sana güçlü ve hızlı bir iyileşme süreci diliyoruz. Güçlü kal. Umuyoruz ki seni bir an önce ait olduğun yerde yeniden sahada görürüz demiş. Anadolu Efes'ten oyuncunun durumuna ilişkin bir açıklama var. Kulüplerin açıklamalarını okuyalım. Bunlar önemli. Böyle zor zamanlarda kulüplerin sporculara ya da birbirine destek olması bence çok kıymetli. Anadolu Efes'in açıklaması şu şekilde. Aşil tendonu bölgesinden sakatlık yaşayan Mike James'in detaylı tetkikleri gerçekleştirilecek ve tedavi planlaması yapılacaktır demiş. Burada aşil sakatlığını doğrulayan bir açıklama gelmiş. Fenerbahçe tarifinden Kızıl Yıldız Anadolu Efes arasında oynanan maçta Euroleague'in 3. hafta karşılaşmasında sakatlık yaşayan Anadolu Efes sporcusu Mike James'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz demiş. Yine takım arkadaşı Matthew Strazel'den. Maç sonu açıklamasında buna değinmiş. Yaşananların ardından basketbol hakkında konuşmak gerçekten çok zor. İfade edecek kelimeleri bulmakta zorlanıyorum. Yürek burkan bir haber ama daha güçlü döneceğini biliyorum kardeşim. Geçmiş olsun, seni seviyorum demiş. Daha önce birlikte de oynamışlardı Monaco'da uzun yıllar. Mike James'e böyle bir bağ var Strazel'in. Yine Chimamoneke maç sonu bir açıklamada bulunmuş. Pozisyonu görmedim ama açıkçası ne olduğunu hepimiz biliyoruz gibi hissediyorum. O benim kardeşim, en yakın arkadaşlarımdan biri. Daha önce Monaco'da birlikte oynamıştım Mike James'le. Dolayısıyla böyle bir şey kimsenin yaşamasını istemeyiz. Özellikle de onun gibi Euroleague için ifade ettiği anlam göz önünde bulundurulduğunda sanırım hayatın öyle bir anındayız ki normalde her zaman görmesi gereken o büyük sevgiyi şimdi görecek demiş Chimamoneke. Tekrardan çok geçmiş olsun diyelim. WhatsApp hattımızı paylaşalım, sonrasında bir araya gidelim. 0538 052 1487, tekrar ediyorum 0538 052 1487 diyelim. Kısa bir reklama gidelim, ardından tekrardan sizlerleyiz.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne ister ister ol.
7: Esport Plus'la Der Klassiker'e gitmeye hazır mısın? Bayern Münih Borussia Dortmund maçını tribünde izleme fırsatı seni bekliyor. Esportplus.com'daki kampanya sayfasına gir, yarışmaya katıl. Münih'e gidecek 4 Esport Plus üyesinden biri olma şansını yakala.
8: Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Kaldığımız yerden devam edelim. WhatsApp hattımızı bir daha hatırlatayım. Birkaç mesajımız var, onlarla başlayalım dilerseniz. 0538 052 1487, tekrar ediyorum 0538 052 1487, ne olur Radyo Spor WhatsApp hattında programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Güray Sert yazmış. Selamlar sevgiler kendisine. Yayına başladığı tarihten beri kısa sürede kendine has bir seyirci kitlesi yaratan Burak kardeşime Bursa Mudanya'dan iyi yayınlar dilerim. Güray Sert ben. Kartalım yine yüksek uçtu. 109 sayı gibi muazzam bir sayı ile Makabi'yi pençeledik. Beter olsunlar. İyi yayınlar dilerim demiş. Yani çok kıymetli bir galibiyetti. Dün de konuştuk ama şunu söylemek isterim. Şimdi Beşiktaş'ın eksikleri var. Mesela transfer noktasında 2-5 transferi hala konuşuluyor. İsim sponsoru var. Şimdi takımın bugün Barcelona'yı da yenerse iyi bir ivme kazanacağını düşünüyorum ama eksikleri de göz ardı etmeyelim. Bir laf, daha doğrusu Müslüm Gürses'in bir şarkısında vardı. Gençtim, hayatın rengine kandım. Öyle miydi? Bir saniye bir kontrol edelim. Gençtim, hayatın rengine kandım. Ebedi yaşarım, genç kalırım sandım diye. Yani güzel günler var evet ama daha iyi olması için, bunu sürdürülebilmesi için bir şekilde doğru hamlelerin yapılması gerekiyor. Burada destek olunması gerekiyor. Burada koç Dušan Alimpijević'e, oyuncu grubuna. O yüzden bekliyoruz doğru hamleleri Beşiktaş'tan. Bugün ümit ediyorum Barcelona karşısında da bir galibiyet gelir evde. Seyircinle kazanabiliyorsan. Euroleague'de bu tarz yeni meydan okumaya çalışan, yeni var olmaya çalışan takımlarda şu çok kritiktir. Evde oynadığın maçları kazanman lazım ki deplasmanda kaybetme kredisine sahip olabil. Ki iyi de bir taraftar var. O yüzden bakalım bu akşam kritik. Beşiktaş çok kıymetli bir galibiyet aldı Makabi karşısına. Geçen seneki Beşiktaş gibi oynadı. Geçen seneki rotasyondan da 5 oyuncu vardı bildiğiniz gibi. Daha önce de söylemiştik. O yüzden dediğim gibi aynı kolektif Beşiktaş'ı bugün de görmek istiyoruz. Güzel insan. Euroleague'de her sezon Final Four adayı olan Real Madrid sezonu 3-0 ile başladı. Real'in artık vasat bir takıma evrildiğini gösterir mi bu durum demiş Tuncay Bey. Kulüp rekoru olumsuz anlamda. Pedro Martinez gibi geçen sene yılın koçu seçilmiş birini oraya getirip 3-0 ile başlamak tabii ki Real Madrid açısından beklendik bir hadise değil. Lakin yine o seviyede olabilir. Real Madrid'in Final Four seviyesinde olacağını düşünüyorum. Yani iyi bir kadroları var, bir tecrübeye sahipler. Tempolu da oynamaya çalışıyorlar ama kadro hani geçen sene Valencia'nın oynadığı tempolu oyna Pedro Martinez'le ayak uydurmaya müsait mi onu bilmiyorum. Göreceğiz. Hep de ucucuna kaybettiler. Dün Hapoel karşısında ilk yarıda 20 sayıya kadar geriye düşmüşlerdi. Sonrasında farkı kapattılar aslında ama son çeyrekte maçı koparamadılar. Orada dün Elijah Bryant'ın çok ekstra bir performansı vardı. 20 sayı, 13 rebound, 7 asist. Yani 16 yıl sonra Euroleague'de 20 sayı, 10 rebound, 5 asist barajını aşan ilk oyuncu oldu. Anadolu Efes maçı ucu ucuna son dakikalarda gitti. İlk hafta Dubai maçını bir sayıyla kaybettiler. Yani Real Madrid kötü başladı ama kötü gitmiyor aslında. Yani bu kadar

Burak Bey, cahildim dünyanın rengine kandım. Neşet Ertaş türküsü demiş Tuncay Bey. Bu Müslüm Gürses'in bir şarkısında da var. Neşet Ertaş türküsünde de olduğunu biliyorum. Müslüm Gürses'in Tanrı İstemezse şarkısında galiba böyle bir kesit vardı diye anımsıyorum. Yanlış olabilir. Cahildim dünyanın rengine kandım. Yani dediğim gibi durum bu olmasın. Yani güzel şeyler var şu an ama buna kapılıp eksik noktaları da göz ardı etmemek lazım diye düşünüyorum. Devam edelim. Bu arada duyurumuzu da yapalım. Akşam saat 20-23 arasında Euroleague maçlarında Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında aynı zamanda arada milli maçtan da dakika skor vereceğiz. Burada Euroleague yayınında olacağız sevgili Alperen Erdoğan'la birlikte. Maçları izleyen varsa dahi en azından burada interaktif yine mesajları da alacağımız için maçlarla alakalı sohbete katılmak için burada bekliyoruz sizleri akşam 8-11 aralığında diyelim. Selamlar Burak kardeşim, hoş geldin. Anadolu Efes'e geçmiş olsun. Uzun süren sakatlıklar sporcular için daha üzücü. Ha, bu arada şeyi söyleyeyim ya, Anadolu Efes'te bir lanet gibi, hani Poirier sakatlandı geçen sene, Larkin sakatlandı, önemli oyuncularda hep maalesef bu oluyor. Çok büyük talihsizlik diyelim. Olympiakos dün Virtus Bologna'ya sürpriz bir şekilde yenildi. Bir de Barcelona'nın averajı attığı 776 enteresan olmuş. Sevgiler saygılar demiş sevgili Yunus abi. Barcelona bence çok iyi bir takım değil, onu söyleyebilirim. Bugün de Beşiktaş son Makabi maçında oynadığına yakın. Tabii çok yüzdeli attı o gün. Hani tekrarı o düzeyde olur mu bilmiyorum ama biraz da kolektif bir basketbol oynarsa yine doğru top paylaşımıyla birlikte bence yenebilir Barcelona'yı. Bugün bu arada 2 Ekim Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen resmi uluslararası şiddetsizlik günü olarak kutlanır. Mesajı gelmiş Yunus abi'den. Şiddetsizlik günü yani sadece bir güne sıkıştırılmamalı bence. Ne fiziksel ne psikolojik herhangi bir şiddetin türevini asla desteklemiyoruz. Yani hep bu klişedir ama hayata bir kere geliyoruz. Kimseyi kırmaya, incitmeye, kimsenin hayatını zorlaştırmaya hakkımız yok. Özellikle en basitinden, hani şiddet çok uç bir şey tabii ki. Hani onu düşünmek bile istemiyoruz ama kimsenin hayatını zorlaştırmaya bence hakkımız yok. Herkesin mümkün olduğunca birbirinin hayatını kolaylaştırması gerekiyor. Toplum psikolojisi de böyle bir şeydir zaten. Bundan uzaklaşmamak lazım. Gandhi'nin doğum günüymüş aynı zamanda. Barışçıl direniş felsefesinin öncüsü. Mahatma Gandhi'nin doğum günü ve doğum yıl dönümüdür. Şiddetsizlik bilinci içinde toplumda barış, hoşgörü ve şiddetin her türlüsüne karşı farkındalık oluşturulmaya çalışılır. Mesajı gelmiş Yunus abi'den. Bunu da aktarmış olduk. Teşekkür ediyorum sevgili Yunus Delfin. Daha neye? Dursun Türker bir gazete başlığı atmış. Kartal Makabi'yi paramparça etti diye. Uzatmasız 109 sayı başarılı gerçekten. 17 üçlük isabeti 30'da. O da iyi bir yüzde. Dün yine geçtiğimiz günlerde oynanan Anadolu Efes Real Madrid maçının box skorunu paylaşmış bizlerle. İyi günler İzmir'den Süleyman Ulu. SS taraftarıyım Neşet Ertaş. Cahildim dünyanın rengine kandım. Olacak demiş. Evet, az önce Tuncay Bey de söylemişti. Teşekkür ediyorum burada düzeltme için. Devam edelim bugünkü maçlara bakalım. Mesajlarınızı bekliyorum bu arada. İnteraktif sohbetli programları seviyoruz. Dün de çok keyifli bir sohbet vardı. Bugün de yine katılımınızı bekliyorum. Bugün Euroleague'de 5 maçımız var. Dün de oynanan maçların skorlarını bir paylaşalım. Hapoel Real Madrid 102-98 yendi. İlk yarıda 63 sayı bıraktı Real Madrid potasına Hapoel Tel Aviv. Kızıl Yıldız Anadolu Efes'ten bahsettik. Son şampiyon Olympiakos 2'de 2 ile girmişti lige. Baskonya ve Jalgiris karşısında alınan galibiyetlerle. İkisi de deplasmandaydı bu arada. Üçüncü deplasmanı oynadılar. Dün Virtus Bologna, Marcus Carr'ın son saniye üçlüğüyle kaybettiler 96-94. Ya Virtus'taki sevinci görmeniz lazım. Onlar bu sene Euroleague'in zannediyorum en hedefsiz takımlarından biri olacaklar ama seyirci güzeldi. Marcus Carr'ın son saniye basketinden sonra da ciddi anlamda sevindiler. Paris Basket dün aslında skorlu geçmesini beklediğim bir mücadeleydi bu. Jalgiris Kaunas'ı 82-75'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Euroleague'de bu şekilde tamamlandı çift maç haftasının ikinci ayağının ilk gecesi. Bugünkü maçları verelim. Saat 20'de Beşiktaş Barcelona, 20.45 Fenerbahçe Tarfin Dubai Basket, 21 Azbel Valencia, yine 21'de Bayern Münih Partizan, 21.15 Panathinaikos Maccabi Tel Aviv, 21.30 Baskonya Olimpia Milano. Bugün yine güzel maçlar var temsilcilerimizin maçlarına ilaveten. Panathinaikos Maccabi'nin güzel bir maç olmasını bekliyorum seyir zevki anlamında. Onu da söyleyebilirim, maçlar üzerine konuşacağız.
Merhaba Burak Bey, saygılar. Hafta içi Galatasaray basketbol sponsor basın toplantısında basketbol sorumlusu

0: Mert Bey. Şehmuz'u yıllık 900 bin dolar verdiklerini söyledi. Demiş Mesut Işıktürk. Ya ben daha fazlasını biliyordum. Doğrusu budur tabii ki. Hani yönetimden resmi ağızdan gelen bir veri varsa aksini iddia etmek doğru olmaz. Ben daha fazla biliyordum. 900 bin euro da. 900 bin dolar mı demiştiniz yoksa? Mesajı da silmişsiniz ama. Fena bir meblağ değil. Fena bir meblağ değil. Ama Şehmuz iyi bir oyuncu. Yerli olarak söylüyorum bunu. Euroleague'de de talep görmesi beklenen oyunculardan biriydi. Anadolu Efes belki tutmak isteyecekti kadrosunda. Bütün bunlara bakacak olursak da Şehmuz'un bu kadar yüksek meblağa bir imza atması en azından yerli oyuncu standartlarına anlaşılabilir diye düşünüyorum. Anlaşılabilir diye düşünüyorum. Almak istiyorsan şayet. Hayırlı yayınlar. Beşiktaş basketbol maçı ne olur? Bir tahmin verebiliyor musun? Çorumlu hemşerim. Çorum Dodurga'dan. Doğru mu okudum? Dodurga'dan selamlar demiş. Selamlar sevgiler öncelikle. İsminizi bir kontrol edeyim hemen. Kadir Bey. Selamlar. Yani ben dediğim gibi Barcelona'nın çok iyi bir takım olduğunu düşünmüyorum. Hani ilk hafta Anadolu Efes yendiler. Orada Brizuela'nın ekstra bir performansı vardı. Açılış çift maç haftasının açılış maçında Dubai'yi mağlup olmuşlardı. Ben dediğim gibi dağınık bir takım olduğunu düşünüyorum Barcelona'nın. Yani çok atıp çok yiyebilme potansiyelleri var. Bir iki anahtar oyuncuları var. Onlara dikkat etmek lazım. İşte burada bakıyorum isimlere. Kevin Panther bunlardan biri. Justin Robinson şimdiye kadar çok iyi durmasa da bunlardan biri olması bekleniyor. Brizuela öyle. Yani çok tehlikeli bir takım değil. Onlar atletik bir takım. Çok tecrübeli de değiller. Burada onların atletizmini doğru top paylaşımıyla Beşiktaş'ın kırabileceğini düşünüyorum. Bol skorlu bir maç olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın kazanacağı kanısındayım. Bugün özelinde. Dursun Türker atmış. Euroleague'de ülkemizi temsil eden takımlarımızı tebrik ediyoruz. Çift maç haftasının ilk ayağında gelen 3'te 3 için yazmış bunu. Burak Bey selamlar. Kocaeli'den Bülent. Mike James'in son durumu nedir? Yeni transfer bakılır mı? Bir de Beşiktaş'ın Barcelona karşısında favori gösterilmesi bence Beşiktaş açısından çok olumlu bir durum. Son olarak Fenerbahçe'mize başarılar dilerim. Farklı bir galibiyet bekliyorum. Haftayı lider kapatmak için. Olympiakos'un kaybetmesi de ayrıca mutlu etti demiş. Evet, Fenerbahçe 3'te 3 yaparak zirveyi alabilir. Mike James'in durumu sezon gitti gibi duruyor. Yani aşı sakatlıkları ağır oluyor biliyorsunuz ki. 35 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz burada. Kolay olmayacaktır bu şartlarda dönmek. Ümit ediyorum en kısa sürede döner. Beşiktaş tarafından Maccabi maçından sonra evinde Barcelona'ya karşı favori gösterilmesi olumlu bir durum tabii. Yani takımın özgüven tazelediğini görüyoruz. Ortaya koydukları bir basketbol da var son maçta. Yani sezonun ilk 3 maçında Fenerbahçe Kupa, Valencia ve Anadolu Efes lig maçlarında çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Lakin dediğim gibi şu an fena bir görüntü yok bana sorarsanız. Barcelona'nın da çok çok iyi bir takım olduğunu düşünmememden mütevellit bugün kazanabilir diye düşünüyorum. Olympiakos'un son saniye kaybetmesi, yani sezon içinde erken yara almaları iyi oldu. Onlar normal sezonu domine ediyorlar genelde, lider bitiriyorlar biliyorsun. Hani biliyorsunuz böyle maçlarda kaybetmeleri güzel. Daha ağır kritik maçları da kazanan bir takım. Bu tarz maçlarda da çok tökezleyen bir takım değil. Normal sezon sıralaması için bence de faydalı ve güzel oldu. Kaybetmeleri devam ediyorum. İyi yayınlar İstanbul'dan Hakan. Burak Bey, Euroleague'e neye göre takımlar alınıyor? Kriterler nelerdir? Burada A lisanslı 13 tane takım var zaten. Üzerine takımlar Eurocup'taki başarılarına göre, yatırımlara göre alınıyorlar. Orada işte taraftar kitlesine bakıyorlar, bütçeye bakıyorlar, sürdürülebilirliğe bakıyorlar. Bu gibi bir sürü detay var. Bunların bütününde Euroleague'e bir takımın katılıp katılmayacağına karar veriyor Euroleague heyeti. Kalıcılık zor ama başarılı olman lazım içeri kendini attıktan sonra, onu en azından söyleyebiliriz. Merhaba Burak Bey, saygılar. Hafta içi evet Şehmuz'un yıllık 900 bin dolar verdikleri için maliyeti yüksek değil mi demiş yerli için diye. Burada bir düzenleme yapmış dinleyicimiz, hemen isminize bakalım. Mesut Işıktürk. Ya yerli oyuncu kaşeleri, yerli oyuncu maliyetleri arttı. Yani onu net bir şekilde söyleyebilir. Sadece Şehmuz özelinde değil. İşte bunu şey örneğinde de görüyoruz. Yiğit Arslan'la Metecan Birsen'de de görüyoruz. O yüzden sadece Şehmuz üzerinden bu duruma bir okuma yapmak doğru olmaz ama yerli oyuncu maliyetleri arttı. Evet, bu konuda açıkça bunu söyleyebiliriz. Devam edelim. Almanya Duisburg'dan selamlar. Ben Uğur Budak. Hastane odamda sizi dinliyorum. Çok geçmiş olsun öncelikle. Ümit ediyorum ciddi bir şeyiniz yoktur. 1923 yılında 2 Ekim İstanbul işgaliyle İngiliz hakimiyetine girmiş Harbiye'den, Harp Okulu'ndan İngiliz bayrağı indirilmiş ve Türk bayrağı inmemek üzere bir kez daha göndere çekilmiştik. Euro için ise konuşmak için çok erken, sevgiler saygılar demiş. Öncelikle çok geçmiş olsun Uğur Bey'e. O da iyi dinleyicilerimizden biridir. Umarım iyisinizdir, bir sıkıntı yoktur. Durumunuzu da paylaşırsanız sevinirim. Hani dediğim gibi burada daha önce de sizle çok fazla sohbet etme fırsatımız olduğu için merak ettim açıkçası. İyi olduğunuzu temenni ediyorum. Umarım her şey yolundadır. Çok da geçmiş olsun diyelim. Harbiye Hava Harp Okulu ile alakalı paylaştığınız mesaj için de ayrıca teşekkür ederim. Evet, güzel bir mesaj gelmiş. Kullanıcı adı Mutlu Ol diye kaydedilmiş. Güzel. Erdi Bey yazmış. Mutlu Ol mottosu da güzel. Gördüğünüz anda bile bir enerjinizi yükseltiyor. Burak abi selamlar, İstanbul'dan Erdi ben. Hayırlı cumaların olsun, mutlu hafta sonların olsun. Enerjin daim olsun. Yanımda Önder arkadaşım var. Onun da çok selamları var ve bir şiirimle haftamı bitiriyorum demiş. Burada öncelikle arkadaşınız Önder Bey'e de selamlarımı, sevgilerimi yollayayım. Hakeza yine Erdi Bey'e de. Hazırsanız şiiri veriyorum. Arkadan bir keman fonu falan var mı sevgili Batıkan abi? Burada şiir okumadan konsepti, ortamı hazırlayalım. Burak Alaca yayındaysa enerjinin sesi açılır. Mikrofon elinde, yorumlar şahane. Burak Alaca geldi, neşe düştü her haneye. Futbolun nabzı, yorumun ustası, Radyo Spor'un bitmeyen enerji kaynağı. Çok teşekkür ediyorum güzel mesajınız için. Bir şekilde burada ortaya koyduğumuz enerji size tesir ediyorsa ne mutlu. Yani tek başına yaptığımız bir program değil. Hani çıkıp konuşmak tabii ki burada görevimiz ama sizlerden gelen katkı, sizlerin enerjisi beni her zaman mutlu ediyor. O yüzden böyle mesajları görmek de ayrıca güzel benim için. Devam edelim. Beşiktaş'ın olası başarısında antrenörün payı ile takımın payı yüzdelik dilimler halinde nedir? Bunu örneğin Fenerbahçe ile karşılaştırabilir misiniz? Teşekkürler, Ankara'dan Hüseyin demiş dinleyicimiz. Karşılaştıralım güzel. Şimdi şöyle bir şey var. Fenerbahçe'de bence 60 antrenör 40 oyuncu grubu. Beşiktaş'ta 70'e 30 yazarım burada. Çok hani kalifikasyon kadar Fenerbahçe düzeyinde olmadığı için. Eski Bob Dylan'ın gitaristi vardır. Bob Dylan'da efsane Mike Bloomfield. Onun bir sözü var. İyi bir gitarist her gitardan iyi ses çıkarabilir diye. Dušan Alipjević'in yaptığı bence bu. İyi bir gitarist her gitardan iyi ses çıkarabilir. Çok güzel bir mesaj bu arada. Yani yeteri kadar iyisen, takım belli bir düzeyin altındaysa da belli bir standartta bir şeyler yapabilirsin. En azından bu çıkarımı yapabiliriz bu söylediğim şeyden. Dušan Alipjević için de bu durum geçerli. Devam edelim. %70'e 30 diyebilirim burada da Beşiktaş'ın başarısında antrenör payı için. Evet, WhatsApp hattımızı hatırlatmak isterim. Mesajlar geliyor. Bekliyorum mesajlarınızı da. Keyifli bir program oluyor şimdilik. Çok teşekkür ederim. 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum, 0538 052 14 87. Ne olur Radyo Spor WhatsApp hattında programa yönelik mesajlarınızı bekliyoruz. Burak Bey, Galatasaray skorer bir gardı için 1 milyon dolar 1.2 milyon dolara kadar çıkacak bir maliyet ayırmış. Bu maliyete kaliteli oyuncu bulunur mu? Ya basketbol Şampiyonlar Ligi düzeyinde kaliteli bir oyuncu bulabilirsin bence. Ya burada NBA'de Ekim'in ortasından sonra ortaya çıkacak waiver oyunculara bir bakmak lazım öncelikle, onu söyleyeyim. Daha önce bulunan işte Daryl Macon gibi oyuncular vardı hatırlarsınız Galatasaray'da. Ertuğrul Erdoğan döneminde önemli katkı sağlamıştı. İşte Melo Trimble gibi oyuncular vardı. Bu tarz bir iyi skorer bulunabilir. Mümkün. Ama tabii bu tarz oyuncularda da şey var, zar atıyorsun. Yani Avrupa deneyimi çok kısıtlı olduğu için çoğu zaman bunların hani geldiğinde nasıl adapte olacak, savunmada ne kadar eksi yazacak, hücumda şablon ne kadar yerinden oynayacak, bunlara bakmak lazım. Kesin konuşmak zor. Devam ediyorum. Edemiyorum. Evet, reklamımız varmış. Mesajlarınızı bekliyorum. 0538 052 1487 diyelim. Kısa bir araya gidelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam.
3: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Radyo Spor.
5: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
3: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
4: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Yaklaşık saatler 55 geçeye kadar burada sizlerle birlikte yine gündemi yorumlamaya, mesajları okumaya devam edeceğiz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Yine bugünkü maçları da değerlendireceğiz ilerleyen dakikalarda ama biraz da sohbet etmiş olalım akşam maç saatlerinde. Tekrardan burada sizlerle olacağımız için çok o konuda bir stres yapmamıza da gerek yok diyelim. Devam edelim. Sevgili Ozan Demir, Mike James'le Ozan abi fotoğrafını paylaşıp geçmiş olsun demiş. Evet, gerçekten geçmiş olsun. Mike James'in zor bir sakatlık yaşadı maalesef dün. Sevgili Uğur Budak yazmış. Selamlar, bir süre önce beynimde bir rahatsızlık geçirdim. Kısmi bir felç yaşadım. Şu anda da rehabilitasyondayım diye eklemiş. Mesajın son kısmını görmemiştim. Çok özür diliyorum. Çok geçmiş olsun tekrardan. Ümit ediyorum tez zamanda sağlığınıza kavuşursunuz. Çok hem yayına mesajlarıyla hem sohbetiyle çok kıymetli, keyifli dinleyicilerimizden biridir. Programları da genelde renk katar. Bu anlamda sizleri burada daha sık görmek isteriz. Ümit ediyorum, dediğim gibi en kısa sürede her şeyi yoluna koyar. Sağlığınıza kavuşursunuz diyelim. Çok geçmiş olsun. Dediğim gibi son kısmı görmedim, affınıza sığınıyorum onun için de. Selamlar Burak Bey, Erdem Bey yazmış. Fenerbahçe Tarif'in kadrosu Euroleague için yeterli mi? Yeterli. Fazla bile. Derin bir rotasyon var. Yeni yeni oyuncuları da işte çıkışlarını görüyoruz. Marcus Bingham'ın son karşılaşmada Bayern Münih karşısında performansını gördük. Sarciunas ismi oynadı. Tam derken bunu Sarciunas'la alakalı bir mesaj geldi arkadan bu arada. Sarciunas ismi etkili gözüktü. Burada işte Larkin de geldikten sonra bakmak lazım. Rotasyon nasıl olacak? Zaten orada itici güç olarak bir Taylor Norton Tucker ve Wade Baldwin'e sahipsin. Geniş bir rotasyon var. Burada 5 numara konusunda belki biraz base düşülebilir. Hani Marcus Bingham biraz daha 4 profilli bir görüntü verdi. Anthony Randolph'a dün benzetmişti bir dinleyicimiz. Doğru bir benzetmeydi. Marcus Bingham biraz burada farklı bir profil gibi gözüküyor. Onun haricinde gayet dediğim gibi başarılı buluyorum. Burada yapılan hamleleri. Yetersiz bir kadro diyemem, yeterli. Yani yine Final Four düzeyinde kalacaktır Fenerbahçe. Demek lazım. Evet, mesajlarımız gelmeye devam ediyor. WhatsApp hattımızı bir daha hatırlatayım. 0538 052 1487 0538 052 1487 olur. Radyo Spor WhatsApp hattında programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Bugünün maçlarına bir göz gezdirelim isterseniz. Fenerbahçe tarifinde başlayalım. Dubai Basket'le karşı karşıya gelecek Fenerbahçe. Dubai lige iyi başladı. İlk hafta Real Madrid, ikinci hafta Barcelona 2-2 ile geçtiler Xavi Pascual yönetiminde. Yaz aylarında önemli takviyeler de yapmışlardı kadrolarına. Canan Musa şu an sakatlığı nedeniyle yok ama Tornike Şengelya gibi, Thomas Volkap gibi, Jerem Blossom Game gibi önemli Euroleague oyuncularını kadrolarına kattılar. İyi bir sezon geçirmeleri muhtemelen. Yine Elie Okobo gibi iki tane 2-2 ile gelen takım, bugün kazanan takım burada liderlik konusunda kritik bir mücadeleye çıkacaklar. Dubai iyi bir takım ama Fenerbahçe evinde seyircisiyle daha olmuş bir takım olmasının getirileriyle, ki Euroleague Süper Kupa'da üçüncülük maçında da bu iki takımın karşı karşıya geldiğini gördük. Bütün bunlara binaen ben Fenerbahçe'nin bugün kazanacağını düşünüyorum. Kolay bir maç olmayacaktır. Dubai'nin tekil tehditleri çok iyi. Çünkü Dwayne Bacon sezonu iyi açtı. Elie Okobo yine iyi gözüküyor. Bunlara ekstra önlem getirmek lazım ama Fenerbahçe'nin ben yine ön planda olduğunu düşünüyorum galibiyet anlamında. Bakalım. Mesut Bey yazmış. Burak Bey, Beşiktaş taraftarı

Bugün salonu doldurur mu? Barcelona eski dönemlere nazaran zayıf bir kadrosu var. Bu fırsatı kaçırmaması lazım. Seyirci full yapmalı. Abdi İpekçi eski adıyla dolacağını düşünüyorum. Dün Beşiktaş'tan bir çağrı da geldi. Siyah tişörtle siyah giyinip salona gelinmesi yönünde Beşiktaş taraftarına. Barcelona zayıf bir kadro. Çok fazla çaylak oyunculardan oluşuyor. Dağınık bir takım. Ya yani burada hani son kolektif görüntüyle, seyirci gücüyle evde kazanman gereken maçlardan biri. Bence Valencia mesela. Geçen hafta ucu ucuna gitmişti Valencia maçı biliyorsunuz. Barcelona'dan çok daha iyi takımdı. Yani bu, o yüzden kazanılabilir bir maç olarak görüyorum. Bence de evde kazanılması gereken bir fırsat Barcelona karşılaşması. Burak Bey merhaba. Ben Ante Zizic'i ağır buluyorum. Beşiktaş'ın daha atletik bir 5 numaraya ihtiyacı yok mu demiş. Bozkurt Celtemen çok net, çok net. Yani ayak çekişi çok yavaş, elleri çok yavaş. Hücumda sırtı dönük oyunlarıyla ciddi bir tehdittir ama savunma tarafında bir kara delik. Hani bunun bir diğer ikamesi bakıyorsun savunma tarafında Wenger Gabriel'a. Bence iyi bir savunmacı ama da hücumda çok zaaflı bir oyuncu. Burada iki işi birden yapan Beşiktaş'ın orayı force edebileceği bir uzunu yok maalesef. Onu söyleyebilirim. İşte Madis Sissoko'dan böyle bir beklenti vardı. Onda sezon başında yaşadığı sağlık problemi Beşiktaş'ta eldeki hesabın çarşıya uymamasına neden oldu. Yaklaşık bir süre kontratı donduruldu. Beşiktaş'ın önemli potansiyel gördüğü oyunculardan biriydi ki geçen sene Trieste'de de ben izlediğimde çok beğeniyordum. Yine Real Madrid'de geçirdi sezonun sonunu. Hal böyle olunca onun eksikliği hissediliyor. Bir uzun transferi yapacak Beşiktaş. Burada NBA'deki waiver'ları beklediğini duyduk yine Beşiktaş'ın. Bakalım, ümit ediyorum doğru isimler gelir. Ya sadece Zizic ve Wenger Gabriel'la birlikte uzun rotasyonu koşturmak sezon boyu çok kolay olmayacaktır. Dušan Olimpijević için diye düşünüyorum. Mike James'in kesin durumu belli oldu mu? Euroleague futbolun yokluğunu unutturdu demiş. Kürşat Özşahin. Mike James aşil kopardı gibi duruyor. Çok yüksek ihtimalle ne yazık ki sezonu kapatacak. Euroleague her zaman keyifli. Sezon da iyi başladı. Bol skorlu maçlar görüyoruz. O yüzden futbolun yokluğunu unutturdum. İkisi de ayrı tabii ki ama futbolda milli takım konusunda çok keyifli, seyirci içine alan sonuçlar göremiyoruz maalesef. Son iki karşılaşmada yine dün MHK ve bazı hakemlere yönelik yapılan soruşturma, gözaltı kararları ile birlikte futbol tarafında iyice kazan kaynıyor. Açık söyleyeyim, bugün gelmeden yayın önünde konuştum. Bugün futbol programı yapmadığım için şanslıyım. Hakikaten ortalık yine karışmış durumda. Gün geçmiyor ki Türk futbolunda hadiseler durulsun. Bu şekilde tamamlayayım cümlelerimi de. Sevgili Burak Bey, iyi yayınlar. Şu an namazdan çıktım. Allah herkesin cuma namazını kabul etsin. Herkes için sağlıklı, bol kazançlı bir gün olsun. Yeni açtım radyoyu. Akşam mağlubiyetten çok Mike James'e üzüldüm. Galibiyetin henüz yolun başındayken telafisi olur ama... mağlubiyetin henüz yolun başındayken telafisi olur ama... Mike James'in son durumunu merak ediyorum. Tekrardan iyi yayınlar demiş. Ya dediğim gibi Mike James'in bir aşı sakatlığı yaşadığı aşikar gözüküyor. 36 yaşında bir oyuncu için değil, herhangi bir oyuncu için çok kötü bir sakatlık. Yani... gördüğümde içim cız etti, sedyeyle çıkarken gördüğümde, ki Anadolu Efes'inde bu sene en çok umut bağladığı oyunculardan biriydi. Hani bazı oyuncuların yerine transfer yapabiliyorsun, yan parçaların yerine atıyorum NBA'den getiriyorsun, Euroleague'de boştaki oyunculardan getiriyorsun gibi gibi, ama Mike James gibi takımın ağırlık merkezi olan oyuncuların yerine oyuncu bulup getirmek, o denli, o kalitede oyuncu bulup getirmek çok zor. O yüzden hem oyuncunun sağlığı açısından hem Anadolu Efes'in sezonu açısından çok olumlu bir sakatlık olmadı ne yazık ki. Buradan bu arada cuma namazı için Allah kabul etsin diyelim. Sevgili Mustafa Demirkaya ümit ediyorum. Hiçbirimizin sağlığına saatine zeval gelmez. Hepimizin her şey gönlünce olur. Güzel günler geçiririz diye ekleyeyim, devam edeyim. Selamlar, Abdullah Eken, Beşiktaş taraftarıyım. Basketbol ilgi alanıma girmiyor ama sizi dinlemekten keyif alıyorum. Çok teşekkür ederim bu anlamda. Keyif veriyor olmak bir şekilde, sohbetten keyif alıyor olmanız benim açımdan da mutluluk. Böyle mesajları görmeyi de seviyorum bu yüzden. Hani genel itibariyle Türk spor seyircisinin büyük keyif aldığı alan futbol olduğu için bazen soru işareti oluyor. Yani katılım düşük olan yayınlarda vesaire, ama genelde bu yayın özelinde söyleyeyim, katılım yüksek oluyor. Çok da böyle mesajları görmekten mutluluk duyuyorum. Onu da söylemek isterim. Teşekkür ederim güzel mesajınız için. Güzel insan Tuncay Bey yazmış. Euroleague'de Rus takımları ne zaman döner? Eğer dönerlerse Euroleague'de hangi takımlar dışarıda kalacak? 27-28 sezondan itibaren 24 takıma dönmesi çok muhtemel Euroleague'in.
Bu sebepten Rus takımları gelebilir. Burada aşağıdan bir iki takıma kontenjan açılıp yine iki Rus takımı getirilebilir. Ya da işte aşağıdan bir takıma kontenjan açılıp iki Rus takımı getirilebilir. Burada zaten Ceska Banko olur. Zenit ya da Unix kazandığında biri yine oraya eklenecek takımlar olur diye tahmin ediyorum. Bakalım yani ümit ediyorum bizim temsilcilerimiz en azından 3 temsilciyle devam ederiz önümüzdeki dönem. Burak Bey selamlar, Kocaeli'den Bülent. Fenerbahçemizde Saras 5 numara için hareketli uzun istediğini bu transfer döneminde iyice anlamış olduk. Artık uzun pivot beklentimiz sona erdi. Marcus Bingham biraz da kısa beşlerde oynayacak bir oyuncu. Aslında boy olarak değil, 2-13 boyunda uzun da kulaçlı bir oyuncu ama oyun tarzı olarak biraz daha mobil, flexible, yayın gerisini kullanabilen biraz daha hareketli bir oyuncu. Burada tipik 5 tabirinin dışında. Ya ben mesela dün Žalgiris maçını izliyordum ki hafta başında Olympiakos maçını da izledim. Eski tip böyle topu da yere vurabilen, sırtı dönük oynayabilen, dirsekten oynayabilen uzunlar. Artık Euroleague'de de çok hani o tip kalmadı her şeye rağmen. İyisinden bahsediyorum ama. Valenciu'yu nasıl izledim? Mest oldum ya. Hakikaten özlemişiz yani. İşte dirsekte aldığında verdiği pump fake'ler olsun, çembere gidene kadar fiziğini kullanması olsun, oyun zekası olsun. Hakikaten yani hastası oldum yine. Çok da sevdiğim bir oyuncuydu. Euroleague'de ciddi bir şekilde ağırlığını hissettirerek geldi. Jonas Valenciunas. Hakikaten görmek mutlu etti beni. Devam edelim. Bakalım. Bugün tepkiler kaybedersek ortaya çıkar. Montella gider saygılarımla. Skor Belçika 4, Türkiye 2 yenilir ve Montella da gider seviliyorsun. Teşekkürler hocam demiş Oktay Bey. Oktay Aktar. Ya bilmiyorum, inşallah kaybetmeyiz. Montella tarafında benim çok genel bazı sebeplerden takdir etmediğim bir teknik direktör. Takdir etmediğim demeyeyim hadi, çok doğru bir ifade olmaz ama doğru bulmadığım şeyler oluyor. Özellikle rotasyon kararlarıyla ilgili ne zaman milli takım kadrosu açıklansa eleştirecek bir şeyler ortaya çıkıyor. Bazı oyuncuları körettiğini düşünüyorum. Barış Alper Yılmaz gibi mesela. Bence iyi bir oyuncu ama santrfor konusunda hani olmuyor ve oyuncuya burada ısrar ediliyor. Onun haricinde Enes Ünal'ın değerlendirilmemesi, Aral Şimşir'in kadroda yer almaması ama mesela Samet Akaydın'ın kadroda olması gibi bir sürü herkesin takıldığı şeylere takılıyorum bu arada. Yani çok şahsi, özgün bir şey söylemeyeceğim. Herkesin takıldığı şeylere takılıyorum. Çok akıl sır erdiremediğim şeyler oluyor maalesef. Ya bu anlamda bir tık tutuculuk da olduğunu düşünüyorum kendisinde. O yüzden çok sıcak olduğum bir teknik direktör değil kendisi. Devam edelim. Burak Bey iyi yayınlar. Türkiye Ligi'nde Fenerbahçe egomanyasını bitirecek sürpriz bekliyor musunuz demiş Tufan Bey. Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş finallere çıktı. Anadolu Efes'in Ergin Ataman döneminde oralarda olduğunu gördük. Bu sene Bahçeşehir Koleji iyi bir kadro kurdu. Bence bir final adayıdır. Ama hegemonyayı kıracak bir takım görmüyorum şu an, açık söyleyeyim. Hani Anadolu Efes iyi gidebilirdi ama Mike James'in sakatlığı orada biraz bence sezonu kalanı için hesapları planları karıştıracak. O yüzden dediğim gibi çok orada Fenerbahçe'nin hegemonyasının bu sene özelinde en azından sarsılmasını beklemiyorum, onu söyleyebilirim. Burak Bey iyi yayınlar. Sizce Larkin'in takıma katılması takım bütünlüğünü olumsuz etkiler mi? Kerem Özensoy yazmış. Sadece Stuttgart olarak konumlanacağını bilsem çok faydalı olacak diye düşünürdüm. Şimdi Shane Larkin'i burada geçtiğimiz yıllardaki Erik McCollum, De Colo hamleleri gibi düşün. Hani 35 dakika sahaya atıp orada maçı koşturacağın oyuncu, maçı yürüteceğin oyuncu değil. Bence burada hamle oyuncusu olacak kritik anlarda ya da işte ne bileyim maçı çözecek oyuncu olacak. Bu anlamda Larkin'in de bu bilinçle Fenerbahçe'ye geldiğini düşünüyorum. O yüzden faydalı olacaktır. Yani buraya gelme hedefi şey değil. İyi paralar kazanayım, yine sürükleyici oyuncu olayım değil. Şampiyonluk kazanayım, şampiyonluğa kadar kilit açan oyuncu olacak bence. O da onun farkındadır diye düşünüyorum. Çünkü Saras'ta çok konuştuğunu söyledi. Transfer dönemi, transfer hamlesi gerçekleşmeden önce. Ya bütün bunları düşününce ben dediğim gibi faydalı olacağını düşünüyorum. Bence takımın kimyasını olumsuz etkilemeyecektir. Ha, başlangıçta tabii top paylaşımı vesaire adaptasyon süreci elbette olacaktır. Bu gayet olağan, doğal bir şey ama dediğim gibi çok radikal Larkin'in dibe çektiği bir Fenerbahçe beklemiyorum. Burak Bey, ligimiz marka değeri artsın diyoruz. Basketbol Federasyon Ligi yayıncısı Galatasaray Karşıyaka maçı bugün 19'da. Basketbol sever olarak Euroleague'de de maçları seyretmek istiyoruz. Çakışıyor, federasyon bu konuda bir şey yapmıyor. Seyirci bölünüyor demiş. Yani basketbol Süper Ligi takvime hep eleştiriliyor ama maçları da sığdırmak için cuma ve pazartesiye maç atmak gerekiyor. Yani burada
Her hafta bir maç olacak cuma günü. Ona yapacak çok bir şey yok. Belki saati erken alınabilirdi. O zaman da seyirciyi çekemezdin iş günü olduğu için. Burada biraz eli kolu bağlayan maç 7'de 8'de başlıyor EuroLeague kuşağı. İlk bir saat en azından izlenilebilir. Bozkurt Çeltemen yazmış. Sissoko'nun sorunu tam olarak nedir? Karaciğerinde bir problem olduğu söyleniyor. Nedir ne değildir burada, kariyerini neden etkiler? Şu an için bir bilgim yok. Hani dezenformasyon yaratmak istemiyorum. Ümit ediyorum o da tez zamanda sakatlığın sağlık sorununu atlatıp parkeye döner. Beşiktaş'ta katkı verebilecek oyunculardan biri çünkü. Madi Sissoko. Burak Bey selamlar. Çok keyifle sizi takip ediyorum. Galatasaray'ın bu seneki kadrosu nasıl? Avrupa'da başarılı olabilir mi? Çengelköy'den Vedat Bey yazmış. Bence Galatasaray yönetimi iyi bir kadro kurdu. Burada EuroLeague deneyimi olan önemli oyuncuları da kadrolarına kattılar. Kadro gerçekten fena değil. Hem derinlik olarak hem kalite olarak belli bir düzeyin üstünde. Bence rekabet edebilir. Lakin işte burada sakatlık problemleri geçmişte olan Metu gibi, Dechampierre gibi oyuncuların aynı rotasyonda bu isimler. Bir de sağlık problemlerini göz önünde bulundurmak lazım. Sağlıklı bir sezon geçirmeleri gerekiyor. Basketbol şampiyonlar yine Final Four kalibresinde bir takım olabilir Galatasaray ama burada da benim en büyük soru işaretim koç Gianmarco Pozzecco üzerinde. Benim çok güvendiğim, beğendiğim, takdir ettiğim bir koç değil. Hani İtalya milli takımının başında çok beğeniliyordu ama bence çok iyi bir motivasyon becerisine sahip oyuncular ve taraftar özelinde. Enerjisini vücut dilinden de görebiliyorsun. Bu insanları her zaman çeken bir şey ama taktik olarak maç içi müdahale olarak hep bir tık geride kaldığını düşünüyorum. Büyük rakiplere karşı oynarken de maç içinde kazanırsın genelde. Maç önünde kazanmak çok kolay değil. Bu problem olabilir. Bence Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var dediğim gibi. Avrupa'da bir Final Four takımı olabilir. Ligde de işler iyi giderse belki yarı final bir ihtimal olabilir diye düşünüyorum. Burak Bey iyi yayınlar. Formunuzdasınız yine, severek dinliyorum. EuroLeague oyuncularından Beşiktaş'a bir ilk 5 yapsanız kimleri yazarsınız demiş Mehmet Aytaş. Şimdi sabah şöyle bir şey yaptım ben bir programda. Olabilitesi olan isimler üzerinden gittim. Hani 2 ve 5 için kimleri getirirdim Beşiktaş'a demişlerdi. Orada da şey üzerinden, hani olabilecek oyuncular üzerinden. Yani tutup da atıyorum şeyi isterim mesela. Walter Tavares'i ve şey isterim ama olur mu? O çok zor. Yani mümkün değil gibi bir şey. Çok ciddi bir kontratı var. Oradan çıkaramazsın gibi gibi. 5 Ömer Faruk Yurtseven, 2'ye Jerry Grant isterdim 1-2. Açık söyleyeyim hani Jerry Grant hem savunma yönü Beşiktaş'ta De Julius gibi, Datsun gibi kısa gardlara nazaran 1.96-1.98'lik boyuyla hem iyi bir savunmacı hem hücumda iyi bir top yönlendirici ve Panathinaikos'ta çok ihtiyaç olmadığı için o yönünü pek ortaya çıkartmıyor ama Telekom döneminde görmüştük. İyi de bir skorer. Ben burada Jerry Grant'i çok isterdim. Sene başında çok kısa bir dönem adı da anılıyordu. Keşke olsaydı diyebilirim. Burak Bey, sizin nezdinizde Uğur Bey'e çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acil şifalar dilerim demiş Bülent Bey. Buradan çok teşekkür ederim sevgili Bülent Bey'e. O da programımızın iyi dinleyicilerinden. Kendisinin de dün bir uzun süre sonra programa döndü. Bir sağlık sorunuyla uğraştığını söylemişti. Kendisine de geçmiş olsun diyelim. Hepimizin sağlığı saati yerinde olur umarım. En önemli şey bu. Geri kalan problemler bir şekilde aşılıyor. Sağlık problemi insanı yıpratıyor, ailesini üzüyor gibi bir sürü maalesef durumlar oluyor. Sağlığa zeval gelmediği sürece her şey devam ediyor diye toparlayayım bunu da. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Samet Akaydın ligin ilk 6 haftasında sadece Gençler Birliği maçında 7 dakika haricinde Dünya Kupası'nda 0 dakika, İtalya-Fransa maçında 0 dakika. Sizce bu kadar oynamamış bir oyuncuyu milli takım kadrosunda tutmak ne kadar doğru? Yanlış olan ne biliyor musunuz? Bence madem bu kadar oynamaması dert değil, Enes Ünal maçta formsuz diye, Enes Ünal oynamıyor diye Enes Ünal alınmıyor. Oynuyor bu arada Etafe'de. Yani Partizan maçlarında attığı 2 gol vardı konferans elemelerinde. Bu sene La Liga'da bir golü var. Süre de alıyor her maçı 70-80 dakika üzerinde. La Liga'yı takip de ediyoruz Esport'ta olduğu için. Şimdi şöyle bir yaklaşım var. Hadi futbola da girmiş bulunduk ama takıma abilik yapıyor. Ama bu takımın içinde zaten yaşı 30'un üzerinde olan milli takımda defaatle maça çıkmış çok fazla oyuncu var. Abiliği oynayan oyuncular yapamıyor mesela. Bir ruhani lider mi gerekiyordu oynamadan varlığıyla güç verecek? Bak geçen sene Rize Spor'dayken alındı eleştiriyordu. Şimdi dönüp bakıyorum. Rize Spor'da oynuyordu Samet Akaydın. Bence başarılı da bir sezon geçirdi. O dönem alınması şu ana nazaran daha doğru mesela. Enes Ünal'ı almıyorsun. Aral Şimşir'i almıyorsun. Bence çok özel oyuncu Aral Şimşir. Yani Trabzonspor'da ne kadar formda başladı tartışılır ama bence çok özel oyuncu. Rotasyon tercihleri bence çok tartışılır. Yani Montella'nın sonunu hazırlayan bence eğer bir gün görevden ayrılırsa detayların başında bu gelecek. Fazla bir inat var. Yani bunu şey olarak söylüyorum. TFF'de de var mesela.
Ferhat Gündoğdu şimdi gözaltına alındı bu süreçte. 1,5 yıldır

0: bütün kulüp yöneticileri her hakem hatasıyla Ferhat Gündoğdu'yu eleştiriliyor ama hiçbir şekilde Ferhat Gündoğdu görevinden alınmamıştı mesela. Montella için aynı durum var. Montella'nın oyuncu tercihlerinde aynı durum var. Ya Enes Ünal oynamıyor deniyor. Yunus Akgün takımında takır takır oynuyor. Yunus Akgün'e çok süre vermiyorsun mesela bir yandan. Ha burada meselenin takım hangi takımdan oyuncu alınıyor alınmıyor olmadığını anlatmak için böyle örnekler veriyorum. Yanlış anlaşılmasın. Anlamıyoruz. Ben anlamıyorum şahsen. Selamlar saygılar güzel insan Burak Bey. Ben Sefaköy'den satılmış saat. Sorum bir baskette takımlar isterse şimdi transfer yapabilir mi? Euroleague içi transfer. Yeni yıla yakın bir süre. Aralığa kadar devam ediyor. Euroleague dışından da transfer yapmak için Şubat'ın başına kadar vaktiniz var. 8 ya da 6 Şubat olması lazım. Yani şu an yapılabiliyor. 2. Beşiktaş bugün kazanabilir mi? 3. Soru kazanırsa gidişat nasıl olur? Allah korusun kazanamazsa nasıl olur? Ama Maccabi maçının üstünde Barcelona'yı da yenerse bir moral, motivasyon anlamında ivme kazanır. Bu oynadıkları kolektif basketbol açısından da, tek yumruk olmak açısından da özgüven bence çok kilit bir nokta. Kazanması önemli Beşiktaş'ın, onu söyleyebilirim. Kazanılabilir bir maç. 3. Milli takımda Emirhan Topçu ile İlhan Fakılı'yı oynatmayan zihniyete tüm gücümle kınıyorum. Ne İlhan Fakılı için hadi erken diyebilirsiniz. Buna bir, hani bence alınabilir bu arada, yanlış anlaşılmasın. Böyle bir yorumda bulunana katılırım ama Abdülkerim Bardakçı mesela bu sezon bu kadar form düşüşü yaşarken, ki iyi bir oyuncudur. Milli takıma da çok büyük hizmetleri vardır. Kadroda da olmalıdır. Oynayan bir oyuncu çünkü, yanlış anlaşılmasın ama. Bu kadar formsuz bir sene geçirirken Emirhan Topçu neden değerlendirilmedi? Bunu ben de düşünüyorum mesela. Ya dediğim gibi çok düşündüğünde kafana yatmayacak çok fazla şey var. Bak hep söylüyorum. Yani Barış Alper Yılmaz bence çok iyi oyuncu kenarda geniş alanda oynadığında. Ama en ucu attığında o top saklama, sırtı dönük oynama, savunma arkasına koşu yapma becerisi, ceza sahası içerisinde bitiricilik noktasında mesela çok kendini geliştirmemiş bir oyuncu olabilir. Böyle nosyonlar yüklenmek zorunda değil. Bir kenar oyuncusu, açık oyuncusu hatta, kanat forvet gibi de değil. Ama sen bu adamı Dünya Kupası'nda denedin, ısrarla Fransa karşısında deniyorsun. En uçta. Yani bu mesela, bu ısrar beni rahatsız ediyor. Mesele bu. Anlatmaya çalıştığım şey bu. Yoksa hani iyidir kötüdür noktasına geçiyorum. Montella'yı çok da üzerine konuşmaya gerek yok bu programda. Bakalım. Baran Bey. Baran Yüce yazmış. Merhabalar. Belki konuştunuz ama kaçırmış olabilirim. Beşiktaş'ın Euroleague'de gelebileceği nokta, gerçekçi hedef ne olmalıdır? Yorumlarınızı merak ediyorum. Gerçekçi hedef, her şey yolunda giderse 10-14 arası belki play'in yakalamak olabilir. Yani neden gerçekçi hedef diyorum? Şu an hani kadro olarak, deneyim olarak geridesin tabii ki diğer takımlara nazaran ama işte her şeyin iyi gittiği senaryoda, geçtiğimiz dönemlerde gördüğümüz 2 yıl önce bir Paris Basket, geçen sene bir Valencia örneği vardı. Bunlar da mütevazı bütçelerle rekabet eden takımlardı. Mesela Valencia'nın geçen sene maaş bütçesi 9 milyon euroydu. Beşiktaş'ta aynı neredeyse. Doğru oyuncuları bulursan, anahtar oyuncuları bulursan, bunlar illa Euroleague'de deneyimli oyuncular olmak zorunda değil. İşte geçen sene Yan Montero, Cameron Taylor, Branko Badio gibi çaylak oyuncular da vardı. Kolektif bir basketbolda oynayabilirsen, tempolu. Mesela Maccabi maçı bunun güzel bir örneğiydi. Tempolu, iyi şut attın, yayın gerisini iyi kullandın. Başarılı olabilirsin. Hedef ideal 10-14'tür. Daha kötüsü bir ihtimal olabilir. Daha yukarısı bence sürpriz olur. Bu şekilde değerlendirebilirim Beşiktaş'ın Euroleague'deki en azından taban ve tavan seviyesiyle alakalı düşüncelerime. Sabah Beşiktaş basketbolunda konuşmuştuk. YouTube'da Burak Alaca yazarsanız yine orada görürsünüz diyelim. Çok teşekkür ediyorum mesaj atan herkese. Yine programa keyif kattınız. Herkese keyifli bir cuma günü ve keyifli bir hafta sonu diliyorum. Öte yandan son olarak ricam, Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yazdığınızda zaten karşınıza çıkacak. Orada da geliştirmeye çalıştığım bir proje. Şimdiye kadar son 1-2 haftadır yayın takviminin yoğunluğundan çok fazla video çekme fırsatım olmuyor. Orada da bu hafta itibariyle geri döneceğiz yine videolara. Desteklerinizi bekliyorum. Burak Alaca YouTube kanalına abone olabilirsiniz diyelim. Evet, bugünlük 6. adamdan bu kadar. Cumartesi ve pazar günleri saat 10-11'de sabah sizlerleyiz. Yine bu akşam 6. adam Euroleague gecesinde Beşiktaş, Barcelona, Fenerbahçe tarifin Dubai basket maçlarıyla birlikte saat 8'den itibaren yine sizlerle birlikte olacağız Radyo Spor'da. Akşamki programa da bekliyorum. Maçı izleyenler de maçla alakalı sohbete katılmak için gelebilir. Mesaj kutumuz aktif olacak diyelim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Burak Alaca'yla 6. adam sona erdi.
2: Reklam.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyon

0: milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Nefes kesecek yepyeni bir sezon Esport Plus'ta seni bekliyor. 14 yıl aradan sonra Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague'e dönen Beşiktaş yepyeni transferleriyle Anadolu Efes ve Fenerbahçe Tarfin 3 takımla mücadele edeceğimiz Euroleague'in her anı canlı yayın ve tekrar izle seçeneğiyle basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Mertelan ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.

Radyo Spor'a Hattrick programına hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma, öğleden sonra ve benim sesimi duyuyorsunuz. Bu işte bir gariplik yok mu diye düşünebilirsiniz. Var tabii ki bu işte bir gariplik. Neden buradayım? Dün Genco abi biraz geceden sonra hastalanmış. Sabah da gelemedi. Biz Aykut Aydın'la programı yaptık. Ali abi zaten izinde. Haliyle ben de Hattrick programında karşınızda oluyorum. Normalde sabah yayından sonra normal şeyim eve dönmek ama bugün kaldım. Benim için de bir değişiklik oldu. Bugün etri yapacağız. Mesajlarınızı da programa bekliyorum. 0538 052 1487. Önce bir teşekkürle başlayayım. Eğer dinliyorsa tabii dinleyicimiz Onur Genç. Geçtiğimiz günlerde Sabah Sporu'nda şeftaliden bahsettim. Eskisi gibi şeftali yemedim bu yaz dedim. Aldığım şeftaliler pek iyi çıkmadı demiştim. Sağ olsun Antalya'dan hem şeftali hem armut cinsi sanıyorum bir meyve göndermiş bize, bana, Genco abiye ve Ali abiye. Ona teşekkür ederek başlayayım. Güzel de bir not bırakmış. Sağ olsun. Daha yemedik ama bugün teslim aldım. Gün içerisinde akşama doğru afiyet diyeceğim. Tekrar kendisine teşekkür ediyorum. Peki bugün günlerden cuma, bu akşam Belçika maçımız var desem kaç kişi hadi ya maç mı var bugün der. Gerçekten öyle bir dönemden geçiyoruz. Şu an milli takımın M'si pek fazla konuşulmuyor. Çünkü devam eden gözaltı işlemleri, her gün ortaya çıkan WhatsApp yazışmaları, ses kayıtları, yeni bilgiler, belgeler ışığında gündem sürekli değişiyor. En son işte Ferhat Gündoğdu ve beraberindeki 6 ismin gözaltına alınması, dün onların ifadelerinin alınması, bugün adliyeye sevk edildikleri söylendi. Yasin Kol dün Trabzonspor Drogheda maçını yönetti, yazlık maçı. Dün Sabah Spor'da da bahsettik. Güzel de bir hikayesi var. İki takımın dostluğunun, 2010'dan beri kardeş kulüpler. 2013'te İrlanda'da bir maç yapılacak ama yoğun yağış sebebiyle yapılamıyor ve 13 yıl sonra Trabzon'da maç oynanıyor. 90 dakikada da Drogheda'nın 1-0'lık üstünlüğü var. İlk yarıyı biraz izledim. Yani uzaktan etkili birkaç şutun dışında biri Ozan'ın, biri de rakip takımdan bir oyuncunun ki Ahmet Doğan çok iyi kurtardı. Öyle çok keyifli bir maç değildi, bir yazlık maçı. Tribün atmosferi çok iyi değildi. Ve o maçtan sonra apar topar gözaltına alındı Yasin Kol ve suçlamalar arasında yasa dışı bahis konusu vardı. İki farklı suçlama daha vardı ve bugün anlıyoruz ki ortaya çıkan WhatsApp yazışmalarında Ferhat Gündoğdu ile birlikte maçlardaki hakem atamalarına dair yönlendirmelerde bulunduğunu görüyoruz. Normalde bir sistemin burada hakemleri atadığı hep söylendi. Fakat buna inanmayan da çok sayıda insan vardı. Ve bu WhatsApp yazışması da açıkçası bunun bir teyidi oldu. Bakalım daha neler çıkacak. Yine gün içerisinde ben programı sabah bitirdikten sonra, ondan sonra işte bu yazışmalar çıktı. Yine Ferhat Gündoğdu ile alakalı bir WhatsApp yazışmaları çıktı. Ve yani gözünen o ki bu şeyler, deliller paylaşılmaya devam edilecek. Çünkü dijital materyallere el konuldu ve işte WhatsApp'ından, bilgisayarından birçok video ve yazışma şu anda savcılığın elinde ve aslında şey tarafı hoşuma pek gitmiyor. Bunlar basınla...

paylaşılıyor, servis ediliyor kamuoyuna? Gizli kalması gerekmiyor mu bunların? O ayrı bir tartışma. Ben kalması gerektiğini düşünenlerdenim ama artık paylaşıldığına göre konuşmadan da geçmek de mümkün olmuyor. Böyle bir durum söz konusu şu anda operasyon kısmında. Ama dediğim gibi bugün maçımız var. Belçika ile Uluslar Ligi'nde oynayacağız. Benim düşüncem bu maçla alakalı olarak baskı pek fazla kalmadı sanki bizim milli takım üzerinde. Yeteri kadar İtalya maçından sonra eleştirdik. Daha da eleştirecekken o gün 8'i 20 geçe gözaltı haberleri çıktıktan sonra da milli takımı öyle doğru düzgün konuşamadık. Bugün Aykut Aydın biraz bahsetti milli takımdaki durumdan Sabahspor'unda, ama ağırlıklı gündem tabii bu bahsettiğim operasyonlar. Ama milli takım da bir taraftan maçını oynayacak. Dün Belçika'ya gidildi. Arda Güler ve Vincenzo Monte ile basın karşısına çıktılar. Arda Güler açıkçası basın toplantısında hiç keyifli değildi. Çok daha normal. Sonuçta keyifli olacak da bir tablo yok ortada. Moraller bozuk milli takımda. Felaket bir 45 dakika İtalya önünde. Reaksiyon gösteren bir ikinci yarı ama tabii yeterli olmadı. Şimdi dediğim gibi baskı bence azaldı. Hem gündem başka yere kaydı. Futbolcuların kaybedecek bir şeyi kaldığını düşünmüyorum. Yani daha kötü ne olabilir zaten? Kendi evinde iki maçı kaybetmişsin. Belçika önünde bugün ben biraz daha farklı, Fransa maçındakine yakın bir konsantrasyon ve istek bekliyorum. Taktiksel olarak da eğer bir karşılık verebilirsek Belçika'ya bugün goller bulabileceğimizi düşünüyorum. Hani işin puan kısmı nasıl olur bilmiyorum. Savunmamız da sonuçta sıkıntılı. Ama işin hücum tarafında daha farklı görünebiliriz. A Spor'da şu anda bir muhtemel var. Onu okuyayım. Uğurcan kalede bekleniyor. Üçlü oynayacağız yine. Abdülkerim, Merih ve Zeki gözüküyor. Tüh, önümden gitti. Muhtemel 11. Hemen bir çözüm bulacağım buna. Telefonumdan, uygulamadan geriye saracağım. Belçika'nın 11'i gözüküyor. Belçika'nın 11'inde de açıkçası bir sürpriz gözükmüyor. Onların 11'i daha net bizim 11'e göre. De Ketelaere ileride, Götze solda, Luke Bakayoko sağda, De Bruyne 10 numarada, Lavia ve Tielemans da merkezde ikili gözüküyor. Engoy ve Mekele stoperler, sağ bek Kastanye, sol bek Saiss ve Lammens de kaleci olarak gözüküyor. Belçika milli takımında Trossard da kadroda olacak ama ilk 11'de başlamayacak. Oyuna sonradan girme ihtimali var oyuncunun, Beşiktaşlı oyuncunun. Onu da zaman gösterecek. Şimdi 11'i vallahi buldum. Türkiye'nin 11'i, muhtemel 11'i tabii ki bu. Aspon aktardı. Kalede Uğurcan, üçlü stoper Abdülkerim, Merih ve Zeki gözüküyor. Sol kanat beki Ferdi, sağ kanat beki Oğuz. Merkezde bu şaşırtıcı, İsmail ile birlikte Bartu gözüküyor. Hücum üçlüsü de Barış, Kerem ve Arda'dan oluşmuş. Kerem en ileri uçta gözüküyor. Barış sola yakın, Arda da sağa yakın oynayacak, öyle gözüküyor. Yalnız Bartu gerçekten şaşırtıcı. Sabah Yağız Sabuncuoğlu bir haber paylaştı, biz tam programı bitirmeye yakın. Bir önceki maçta kadroda olmayıp bu maç kadroya giren 3 isim dedi. Emirhan Topçu dedi. Bartu dedi. Bir isim daha söyledi. Ben Bartu'nun oynama ihtimali en düşük dedim. Hatta bu maç süre almayabilir dedim sanki. Ama Bartu muhtemel 11'de gözüküyor. Gerçekten şaşırtıcı. Salih Özcan normalde biliyorsunuz ilk Fransa maçında ve İtalya maçında ilk 11 çıkmıştı ama muhtemelde gözükmüyor. Belki onun da ufak bir rahatsızlığı olabilir. Ya da sonuçta bu Uluslar Ligi birçok takım içinde bir yeniden yapılanma amacı taşıyor. Bunu diğer milli takımlarda gördük. Almanya bunu en uç noktaya taşıyan tabii takım oldu. İki farklı 22'şer kişilik kadro açıkladığı için Jürgen Klopp. Ama bizim milli takımda da böyle ufak çaplı denemeler oluyor. Diğer milli takımlara göre daha sabit bir milli takım var ama mesela Bartu buradaki en sürpriz deneme. Onun haricinde öyle deneme olarak gözüken bir isim açıkçası yok. Mesela bugün Emirhan sol stoper olarak denenebilir miydi? Onu tercih edebilir miydi? Vincenzo Montella o aklıma geliyor. Onun haricinde bakıyorum.
Oğuz bir kez daha sağ tarafta tercih edilmiş. Ki lige de aslında iyi başladı Oğuz Aydın. Onu anlayabiliyorum. Bir önceki maç Ferdi yoktu. Eren vardı. Şimdi tekrar Ferdi'ye dönülmüş. Ve bu üçlü tercihi de artık üst üste üçüncü maç olacak. Enteresan. Normalde çok üçlü deneyen bir teknik direktör değil Vincenzo Montella. Ama bu milli arada belki bu sistemi iyileştirmek istedi. Ve öyle gidiyor. Belki Mert Müldür'ün yokluğu mu etkili acaba diye düşünüyorum. Ama bir sebeple bu da belki, ya dün basın toplantısını izledim. Sorular da geldi. Yabancı basından çok az. Yerli basından fazla soru geldi ama mesela böyle bir soru gelmedi diye hatırlıyorum. Yani neden bu turnuvada biz üçlü kullanıyoruz? Rakiplere göre bir sistem mi? Çünkü hani üç rakiple oynayacağız. İkisiyle oynadık. Bu üçüncü rakip bugün de üçlü olursa rakibe göre bir sistem değil o zaman diyeceğiz. Çünkü her rakibe de üçlü çıkmaz herhalde Montella. Bundan önce çıkmadı. Bir bundan sonra görevde kalırsa her sürekli biz üçlüyle mi oynayacağız? Böyle bir düzene mi geçilecek? Açıkçası onu da merak ediyorum. Belki maç önü, belki maç sonu bugün kendisine de sorulabilir. Peki 14-12 birkaç mesaj okuyayım program girişine. Kendim yaptım da mesajlarınızda gelmiş. Kenan isimli dinleyicimiz en son gelen mesaj onunki ve bu tarz dönemlerde ne oluyor? İşte bu gözaltına alınan hakem Yasin Kol'un geçmişte yönettiği maçlar hemen mercek altına alınıyor. Şimdi dinleyicimiz demiş ki Ağustos 2022'de oynanan ve 3-3 biten Alanyaspor Beşiktaş maçının incelenmesi gerekiyor. Beşiktaş 3-0 öndeyken Beşiktaş'a verilen kırmızı kart ve uzatma dakikalarında Alanyaspor'a verilen penaltı vardı. Bu maç incelenmeli demiş. Yani sosyal medyaya girip baksam büyük ihtimal yani kaç maç yönetmiştir? Örnek veriyorum, ne bileyim kaç olsun? 100 maç yönetmiş olsun. Yani 100 ile ilgili de insanlar bir şey bulabilirler artık. Çünkü iş o noktaya geldi. Yani gerçekten bir yasa dışı bahis bağlantısı çıkarsa, ki şu an hala somut bir gördüğümüz şey yok bizim. Ama çıkarsa insanlar da haklı. Yani kendi maçlarında özellikle tabii aleyhlerinde olan kararlar konusunda bir şaibe oluşacak. Bir hak araması olacak. Kulüpler de bu da devreye girecek tabii ki. Bunlar sade vatandaşlar ama kulüplerin burada sessiz kalması mümkün değil. Bu hakemlerin yönettiği maçlar açısından. O yüzden gerçekten çok bilinmezli bir dönem bizi bekliyor. Geçmişe dair yaptırımlar ne ölçüde olabilir? İşte şampiyonlukların elinden alınması, yok küme düşme düşmeme konusu konuşulacaktır muhakkak. Ama işte İngiltere'de benzer bir durum var şu an City üzerinden. Bununla ilgili böyle net şeyler söylemek de açıkçası kolay değil. Peki diğer bir mesaja geçeyim. Mert Bey selamlar, Kocaeli'nden Bülent. Milli takım için Uluslar Ligi'ni avantaja çevirmek mümkün aslında. Örneğin Deniz Gül'de ısrar edip Barış'ı etkili olduğu yerde oynatmak, ekleme yapmak gençlerden, örneğin İlhan gibi demiş. Evet, zaten az önce söylemeye çalıştığım o, bazı milli takımlar, bazı teknik direktörler bir deneme olarak, bir fırsat olarak düşündüler. Öyle çok sonuç baskısı olmayan tabii ülkeler var ama bizde biraz da sonuç baskısı da oluyor. Bizde bir de eleştirme kültürü de yoğun olduğu için şimdi Montella bu dönemi deneme için kullansa, bu sefer de tarihinde ilk defa A Ligi'ne çıktın, neden deneme yapıyorsun? İşte başarılı olmaya çalışsana, işte lider bitirmeye çalışsana denebilirdi. Biraz ben bu ülke insanı ve insanları genel olarak tanıyorsam böyle denirdi. O yüzden yani Montella şu an ağzıyla kuş tutsa pek yaranamayacak gibi. Çünkü çok yıprandı. Çok kredi kaybetti Dünya Kupası'ndaki iki maçla ve sonrasındaki açıklamalarla. O yüzden bugün hani deneme olarak kullansaydı falan diyenler, dinleyicimizden bağımsız genel düşünüyorum, bugün Montella'yı deneme yaptığı için de eleştirecekti bence. Bu benim fikrim. Mert Bey, UEFA ya da FIFA bu olayları yakından takip ediyor mudur? Ceza ya da Avrupa'dan men cezaları gelir mi? Lig iptaline kadar uzanan bir süreç olur mu? Demiş. Programa gelmeden Twitter'a baktım.
Fatih Doğan ki kendisi

0: bile hemen sonuçlanmayacak gibi. Yani bu işler şu anda gözaltıyla başladı. Duruma göre cezaevine gönderebilirler, adli kontrol şartıyla serbest kalabilirler. Daha iddianame hazırlanacak, bu davalar görülecek ve sonra da cezalar açıklanacak. Bunlar bir yılı, belki 1,5 yılı bulacak gelişmeler. O yüzden hani UEFA'nın sıcağı sıcağına bir yaptırım uygulayacağını ben pek zannetmiyorum. Sonuca göre bir şeyler yapacak gibi düşünüyorum. Ama tabii ki uzman yorumlarını da burada dinlemek lazım. Bu benim kişisel fikrim. Metehan Civek, Türkiye'de futbol kitlelerin algısını değiştirmek için çok büyük bir araç olarak kullanılıyor demiş. Öyle. Futbolla ilgili benim de düşüncem çok farklı değil. Zaten geçenlerde bir kitap önerdim işte. Bu hafta çok da reklamını yaptık. Grigori Petrov'un Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde futbol başlığı altında bir bölüm var. 4-5 sayfalık ve ondan ufak bir kesit okudum. 1923'te yazılmış bir kitap olduğunu düşünürsek, o dönemde futbolun ne anlam ifade ettiği ve aslında o kadar da anlam ifade etmemesi gerektiği, futboldan çok daha öncelikli şeyler olduğu, bir ülkenin sadece futbolla değil, ki futbolda iyi olmak kötü bir şey değil, iyi bir şey, ama sadece futbolla değil, diğer şeylerle aslında övülmesi, bilimiyle, ekonomisiyle, üretkenliğiyle, eğitimiyle, işte tarımıyla, asıl önemli olan şeyler bunlar. Futbol bunların gerisinde, kesinlikle izleyen içinde, bence oynayanlar içinde. Ama maalesef Türkiye'de öyle bir ortam yok. Herkes için futbol çok çok önemli. Aslında biz de bu sayede para kazanıyoruz. Futbol Türkiye'de çok önemli olduğu için biraz tezat gözüküyor ama bence bu kadar önemli de olmaması lazım. Hani bunu konuşup diğer önemli şeylere de vakit ayırmamız lazım ama pek öyle olmuyor. Yani futbol hayatımızın çok büyük bir kısmını maalesef kaplıyor ve diğer yerlere de alan kalmıyor. Sonuçta biz bilgisayar değiliz, yapay zeka değiliz, sonsuz işlemcimiz yok. Sınırlı yani bizim beynimizde. Belli bir kapasitede işlem yürütebiliyor ve onu sadece futbola doldurursan diğer şeylere bir alan kalmıyor. Haliyle o konuları boş geçiyorsun futbolla ilgilendikçe. Ve maalesef de işte söylediğim şey, sürekli önümüze futbolla ilgili de bir şey konuyor. Ve daha sürecin de başlangıcındayız. Daha neler gelecek önümüze, bu iş onu gösteriyor. O yüzden bilemiyorum. Çok bu konuda iyimser değilim. Son mesaj, öyle reklam arasına gideyim. Almanya'da bir bakan sabah okula çocuğunu bıraktı diye haber yapıldığında istifa etti demiş. Bunu hiç görmedim ben. Böyle bir haber mi var yakın zamanda? Ama Türkiye'de bu istifa mekanizması neden çalışmıyor demiş. Demek ki bozuk. Tamir de edilmiyor. Kendi haline bırakılmış. Öyle gelmiş, öyle gidiyor. Peki 14.20, ara vakti.
1: Mert Elam ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek. Reklam. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Radyo
2: Spor. Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler. Hayır!

0: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz...

0: huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Mertelam ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

14.22 saatlerimiz Cuma günü Hattrick'te karşınızdayım. Birçok dinleyici de tabii program açılışında belki kaçıranlar yazmışlar. Abi senin Cuma'dan sonra ne işin var Hattrick'te diye. Mehmet Ünlü de Cuma'dan sonra sesini duymayalı uzun zaman oldu demiş, gülmüş. Az önce Batıkan'la konuşuyorduk içeride. Ben de hatırlamıyorum en son ne zaman Cuma'dan sonra geldim de programa katıldım. Bayağı olsa gerek, hatırlamıyorum gerçekten. Yakın zamanda kesin yok da. Uzun zaman olmuş olması lazım. Ama bir değişiklik oldu bakalım. Cuma günü de aynıymış gerçi. Stüdyo içerisi falan değişen bir şey olmuyor. Benim adım ama gündem tabii çok bugün değişik, onu söyleyebilirim. Mehmet Ünlü bir de Türk futbol tarihindeki en sıkıcı ve en problemli milli arası bu milyar oldu sanırım demiş. Yani sıkıcı değil. Ben ona katılmıyorum. Çok eğlenceli. Çok gelişme var. Sıkıcı olunca gelişme olmaması lazım bence. Hani sıkıcı gelişmeler belki ama bir hareket var en azından konuşabileceğimiz. Ama tabii gelişmeler olumsuz olduğu için çok keyifli programlar olmuyor benim adıma da. Ama en problemli milli ara olduğu kesin. Yani milli takım felaket. Sonuç olarak da işte İtalya maçındaki oyun olarak da. Şimdi Belçika maçında kim bilir neler olacak. Ben iyi şeyler bekliyorum bugün gerçi ama belli de olmaz. Diğer tarafta zaten gelişmelerle ilgili konuşmak bile abes. Orası felaket gözüküyor şu aşamada. O yüzden evet, değişik. Ali abi yine yok. Bakalım pazartesi inşallah gelirse onunla da ucundan bu gelişmeleri bir konuşuruz. O da muhakkak tabii takip ediyordur gündemi. Batuhan Ergüven, Montella eliyle kaplumbağa yakalasın da kuşa daha sonra bakarız diyerek bir de ben vurayım demiş İtalyan çalıştırıcıya. Değişik bir eleştiri olmuş. Onu gördüm, not almışım. İspanya Malaga'dan selamlar. Malaga'dan selamlar. Adım Ertuğrul. Ben futsal milli takımında görev yapmış bir kaleci olarak milli takımdaki adamcılık yüzünden İstanbul Üniversitesi futsal takımı olarak 2011-2015 yılları arasında üniversite ve ligler bazında tüm kupaları alıp üniversiteler arası Avrupa Şampiyonası'nda Final Four oynamış takımdan kimseyi almamışlardı. Adamcılık hep vardı ve devam ediyor demiş. Selamlarını göndermiş. Valla bu mesajı okuduğumda çok üzüldüm. Hani tabii bu beyanları doğru kabul ederek bunları ben de konuşuyorum. Yani böyle bir başarının mimarı oyuncuları almamak ne demek? Hiçbir oyuncu almamak ne demek? Anlaşılır gibi değil ama işte Türkiye'de dediği gibi bir adamcılık düzeni var ve sadece futbola özgü, üst seviyeye özgü şeyler de değil. Şimdi bugün ET Spor'un yayınında Ahmet Selim Kul bir anekdot paylaştı. Valla onu okurken de üzüldüm. Bir hakem arkadaş ulaşmış ET Spor'a. Savcılığa bir şikayet dilekçesi vermiş. Ve şimdi okuyacağım yer U17 ve ikinci amatör lig seviyesi. Burada diyor, U17 ve ikinci amatör lig maçlarına il hakem kurulu tarafından dönüşümlü olarak atandım. Ancak maçın başlamasına 2 saatten az bir süre kala saat 11.28'de dönemin İHK üyesi, yani il hakem kurulu üyesi ve atama sorumlusu Tarık Tekin tarafından telefonla aranarak görevimin üzerimden alındığı bildirildi. TFF'nin el kitabına göre maça 2 saat kala yetki tamamen ilgili hakeme geçer. Bu açık kural ihlaline karşı verdiğim şikayet dilekçelerim işleme alınmamış, tarafıma resmi bir kayıt numarası dahi verilmeyerek takipsiz bırakılmıştır. Şikayet haklarımı kullanmamın hemen ardından İHK üyeleri tarafından "sen bizi şikayet ettin, şimdi biz de seni disipline vereceğiz" şeklinde açıkça tehdit edildim. Dernek binasındaki makam odasında Ferdi Karadoruk tarafından, ki gözaltına alınan isimlerden birisi o da, Ferdi Karadoruk tarafından "sen Tarık Tekin'i

Yalnız mı sandın lan? Bu saatten sonra sağlıklı şekilde hakemlik yapabileceğine inanıyor musun? Hangi abilerinden yardım aldıysan git. Şimdi onlar kurtarsın seni şeklinde ağır baskı ve mobbinge maruz kaldım. Sonrasında Ferdi Karaduruk vize telafi sınavlarında yine bu hakemle karşılaşmış ve burada isim de vermiş ama ben hadi ismi vermeyeyim. Akıllandın mı diye sormuş. Bu arkadaş da doğrudur abim maçlara çıkıyorum yanıtını vermiş. Karaduruk da çık bakalım şimdilik ifadelerini kullanmış. Bunlar tabii sadece bir örnek. Yani dünden bugüne birçok eski hakem, mevcut hakem, gözlemci, MHK hatta üyeleri dahil Mustafa Kamil Abitoğlu savcılığa gittiler. Bildiklerini anlattılar. Büyük ihtimal bilgi belgeler de eklenmiştir bunlara. Ve daha soruşturma dallanıp budaklanacak gibi gözüküyor ama dünkü o ses kaydında özellikle işte bu bir devlet görevi mesajı Ferhat Gündoğdu'nun çok dikkat çekici. Zaten mobbing çok net gözüküyor, anlaşılıyor o konuşmalardan. Orası da felaket. Kerem Ersoy'un da hiçbir şey diyemediğini sonuçta hani üstü o da nezaketini korumuş, iyi de yapmış. Bir de bu konuşma da tahmin ediyorum ki izin dışında da kayda alınmış Kerem Ersoy'un. Yani bu materyal söylenene göre Ferhat Gündoğdu'dan çıktı. Yani kendi kaydetmiş bu görüşmeyi. Neden kaydetmiş? Herkese görüşmesini böyle kaydediyor mu? Bunu başka insanlara mı gönderiyor? İşte pahalı olduğu diyeyim hadi en naif tabirle. Neden böyle bir önlem alıyor? Ne amaçla bunları yapıyor bu kayıtlar? Daha ne kadar kayıt var? Ses kaydı kendi bilgisayar ve telefonunda. Bunlar da çok önemli. Onların kimlerle paylaşıldığı çok önemli. Ve şu anda da bir her takım taraftarı işte kendi üzerinden okuyor. Kendi maçları üzerinden. Okunması da çok normal. Burada kime hizmet ediyor? Yani böyle bir oluşum varsa bu oluşumun hizmeti nedir? Bir kulübü kayırmak mı? Bir kulübün önünü kesmek mi? Yasa dışı bahisten işte para kazanmak mı? Para aklamak mı? Nedir bu dert? Bir güç gösterisi mi sadece ki onun da tabii cezası var. Nedir tam olarak amaçları? Onun da tabii bir an önce ortaya çıkması lazım. Yoksa her maçla ilgili şaibe olacak. Bu da pek iyi bir şey değil. Şu ana kadar spesifik maçlardaki kararlarla alakalı bir şey ortaya çıkmadı ama işte atamalarla ilgili Yasin Kol'un devrede olduğunu bugünkü WhatsApp yazışmalarında gördük. Bu bile zaten aslında büyük bir skandal olmaya yeter. Ama maçtaki kararlarla ilgili konuşmak için elimizde hala bir belge, bilgi olmadığını da söyleyeyim. Peki diğer mesajlara geçeyim. Murat Bey son göndermiş ama bunu yayında okumayayım. Ama yayın dışı okumuş oldum. Adamcılık sadece memurluk veya kurumsal yerlere girmek için değil, özel sektörde bile adamın varsa işe girebiliyorsun, yoksa oralara da giremiyorsun demiş. Maalesef evet, onun da farkındayım. Bu ülkede yani sadece iş olarak da düşünmemek lazım. Yani bir işini yani maaşlı bir iş olarak da düşünmemek lazım. Dışarıda bir işini halletmek için de bir tanıdığa ihtiyacım var ki hani ben de kendi adıma söyleyebilirim. Zaman zaman o tanıdıklara ihtiyaç duyuyorum işimi yaptırabilmek için. Ki benim öyle çok elim kolum da uzun değildir ama bazen oluyor. Maalesef zaman zaman hani ben kendimi de eleştirmekten şey yapmıyorum. Bu bir eleştiri olarak da düşünebilirsiniz, öz eleştiri. Buna ihtiyaç duyuluyor çünkü bazen gerçekten yapmam gereken ya da yaptırmam gereken bir şey oluyor ve kendi haline bıraksan olmayacak. Birini devreye almak gerekebiliyor. Her yerde var yani böyle bir şey. Ve hani Ferhat Gündoğdu artık birinin adamı mı değil mi ben olabileceğini düşünüyorum sonuçta. O kadar tek başına bir gücü olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka ondan hani okyanusta daha büyük balık her zaman vardır değil mi diye. Daha büyük balık her zaman vardır. Onların gücüyle geldiğini ve onların gücüyle hareket ettiğini düşünüyorum. Ama işte bu da çok sanal bir güç oluyor. Yani gücünü
kendinden değil de başkasından aldığın

0: zaman o başkasını çektiğin anda sen de güme gidiyorsun. Bu kadar basit. O yüzden bir insanın en büyük gönül rahatlığı da herhalde gücünü kendisinden almasıdır. Kendi tırnaklarıyla kazıya kazıya bir yerlere gelmesidir. İşler kötü gittiğinde de yine çalışarak, mücadele ederek yukarı çıkabilirsin. Öyle ne denilmişlerdi? Bir bununla ilgili güzel bir söz vardı. Yani merdivenleri böyle tek tek kendin çıkmazsan, tepeden inme getirirsen tepetaklak olursun. Bir anda aşağı gidersin ama kendin tek tek çıkarsan hani iki basamak inersin. Sonra tekrar çıkarsın. Yani çok büyük problem değil ama tepeden inme geldiğinde sıkıntı büyük oluyor. İstanbul'dan mahzun. Türkiye'de her kuruma liyakat şarttır. Hatta farzdır demiş. Ve beni de ta Sabri abinin, Sabri Ugan, onu da analım rahmetle, programlarından beri takip ediyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Yani 2013 falan benim ilk Radyo Spor'da programına dahil oluşum. Oradan beri takip ediyormuş. Ve reklam öncesi son mesaj olsun, Murat Şengül'den gelmiş. Abi, bu Montella ve Okan Buruk'un Forvet'te Barış Alper inadı nedir? Anlamadım. Adam orada kötü işte. Bütün ülke hemfikir. Bu inat ne için demiş. Yani inat da denebilir. Tabii ki özellikle Montella'nınki biraz daha fazla denebilir. Çünkü Okan Buruk'un elinde işte Osimhen normalde var. Icardi olduğunda Icardi vardı. Şu an Deniz Gül var. Bu isimler olmadığı zaman takım içerisinden de sonuçta birini oraya koyman lazım. Yani geçen yılın başını hatırlayın. Osimhen daha yok. Bonservisi herhalde alınmamıştı. Icardi de sakattı. Elde de üçüncü bir santrfor yok. Kim oynayacak eldeki isimlerden? O an Barış Alper en uygun gözüküyordu. Ve o oynadı. Hatta iyi de oynamıştı. O dönemde goller de atmış. Galatasaray'da 3 puanlar kazandırmıştı. Bazen olur. Ama Montella'nınki tabii biraz daha farklı yani. Elinde hiç santrfor yok değil, aslında var. İstese daha farklı santrforlar da alabilir ama tercih etmiyor ve bu tercih, yani santrfor oynatmama tercihinde de ısrar ediyor. Onunki biraz daha inat olarak kısmen değerlendirilebilir. Ve hani şu anda bu kadroda da işte ya Deniz Gül oynatacak ya Barış Alper'i ya Kerem'i ve bugün muhtemellere baktığımızda Deniz Gül hiçbirinde gözükmüyor. Yine santrforsuz bir düzen göreceğiz Belçika karşısında. Peki 14.34 saatlerimiz, bir araya gidelim. Aradan sonra yine devam edelim.
1: Mert Elam ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek. Reklam.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Türkiye'de sektörün tek ve en büyük promosyon ürünleri fuarı, fuar öncesi Promo Türk Derneği'nin desteklemiş olduğu 38. Promosyon Show İstanbul, 30 Eylül 3 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi 3. Hol'de. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com.
3: Esport Plus'la Der Klassiker'e gitmeye hazır mısın? Bayern Münih Borussia Dortmund maçını tribünde izleme fırsatı seni bekliyor. Esportplus.com'daki kampanya sayfasına gir, yarışmaya katıl. Münih'e gidecek 4 Esport Plus üyesinden biri olma şansını yakala. Umran Oto
1: Ekspertiz. Reklam. Radyo Spor, sporun tek adresi. Mert Elam ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

14.36 saatlerimiz. Sevgili Ayhan Şensoy yine bir mesaj göndermiş, sağ olsun. Salı günü de güzel bir mesaj göndermişti. Az önce benim anlatmaya çalıştığım şeyi çok daha net anlatmış aslında. Ben Ayhan'dan demek ki duymuşum bunu. Onunla konuşmuşuz. İranlı yazar ve sosyolog Ali Şeriati demiş. Çocuktum. Anneme ağaca çıkacağım, yardım et dedim. Başkasının çıkardığı yerden inemezsin, düşersin dedi. Bunu hiç unutmadım. Başkasının çıkardığı yerden inemezsiniz, daima kendiniz çıkmayı deneyin demiş Ayhan. Valla ben iyi ifade edememiştim ama sağ olsun hemen yardıma koşmuş. Ayhan'la programları da valla özledim. Yayında da söyleyeyim. Geçen gün Batıkan da hatta söyledi. Sizin programlar öyle güzel oluyordu. Gerçekten Ayhan'la ben de çok keyif alıyordum programlarda, sabah sporunda ve öğlen de biz program yapıyorduk. Ama sonra Ayhan akşam saatine geçti. Ben sabahta kaldım. Bakalım ileride belki Radyo Spor'da veya başka bir yerde tekrar program olarak yolumuz kesişir. Mehmet Ünlü yine enteresan bir mesaj göndermiş. Almanlar demiş adamcılığa ya da birinin torpiliyle bir yere gelmeye vitamin B diyorlarmış. Ben de bunu okuyunca ne alaka vitamin B diye. Hemen tabii ne yaptık? Bu devirde de yapay zekayı soruyoruz. Yapay zekayı sordum ve buradaki B harfi, şimdi telaffuzum yanlış olabilir ama Beziehung, ilişki, bağ, tanışıklık kelimesinden geliyormuş. Tıpkı vücuda alınan vitaminin insanı güçlendirmesi gibi torpilin de hayatta ve iş bulmada kişiye güç ve ayrıcalık kazandırdığı esprisine dayanıyormuş. Vitamin B. Almanlar da böyle deniyormuş. Biz de işte direkt olarak torpil, adamcılık falan diyoruz. Bizim öyle bir tanımlamamız sanki yok ama güzel bilgi. Bunu kullanabiliriz, vitamin B. Mustafa Dürüst bugün cuma demiş. Pazarcıların gözü yollardadır. Nerede bu adam diye. Valla Kozyatağ pazarı, evet, bensiz bugünü geçirmek zorunda. Artık yarın Sahra-i Cedid pazarına kısmet diyelim. Bugün böyle oldu. Yarın da pazar var. Her gün bir pazar var İstanbul'da sonuçta. Birine gideceğiz illaki. Ertuğrul İlyasoğlu, maalesef o da kendi başından geçen bir hikayeyi göndermiş. Yaşım 38. Orada yaşıtmışız kendisiyle. 18 yaşındayken amatör milli seçmelerine çağrıldım. Başarılı oldum. Turnuvaya gitmek için listede ismim vardı. Sonra aradılar. Seçmelere gitmeyen hocanın tanıdığını götürdüler. Ve o kaleci yüksekliklerde oynadı. Kaderimizle oynadılar demiş. Yani bu tarz konuları konuşmaya başladığımızda gerçekten çok böyle üzüldüğüm anılar geliyor dinleyicilerimizden. İşte az önce Ahmet Selim Kulunkin'i okudum HT Spor'da. Kim bilir neler var, ne haklar yenmiştir. Eminim yani, sadece sporda da değil. Hayatta birçok yerde, işe giriş çıkışlarda. Mesela hala geçenlerde aklıma geldi, şimdi de bu konuları konuşurken nereden estiyse o aklıma geldi. Yani bu mesela yeni doğan çetesi konusu. Ne oldu gerçekten bilmiyorum. İnşallah suçlular cezalarını çekmiştir. Yani bilmiyorum, daha kötüsü de vardır belki bu tarz şeylerin de. Ondan kötüsünü hatırlamıyorum. Bebekler üzerinden bile bir kazanç devşirme niyeti, insanlıktan çıkan, güya sağlık vermek için, insanları iyileştirmek için, iyi yapmak için, para alan insanların para için, güç için neler yaptığını görmüştük. O aklıma geliyor böyle arada. Kanım donuyor yani, çok fena. Diğer mesajlara bakayım. Neler gelmiş? Mert Bey, bu hafta Ali Bey yok, onun yerine ben sorayım demiş. Bu hafta yüzde kaç enerjiyle bitiriyorsunuz demiş. İyi yayınlar dilerim. Valla normalde tabii perşembe günü soruluyor. Dün Mustafa Demirkaya da sordu benim enerjimi. %82 mi? Ne dedim enerji seviyeme? Bugün de tabii cuma öğleden sonra çok planım yoktu burada olma konusunda. Sabah da normalde ben her gün işte bilgisayarımla, kitabımla, çantamla gelirim. Bugün yayın sonrası eve dönerim diye hiçbir şeyi getirmedim. Kıyafetim bile şu anda
normalde şirkette yasak ama eşofman altıyla geldim hani sabah çıkarım diye.

Hazırlıksız yakalandım. O yüzden kaldım. Enerjim dünkü kadar yüksek olmayabilir bu şartlar altında. Ama bence bir cuma gününe göre de kendimi iyi hissediyorum. Bu ara yine belli başlı yere böyle dikkat etmeye çalışıyorum. Belki onun etkisi bilinmez ama enerji seviyen fena değil. Akşam da 21.45'te maç var. Benim için tabii geç bir saatte bitecek. 23.30'dan sonra ama bakalım, inşallah sonuna kadar takip ederim. Muharrem Bey, ben koç burcuyum demiş. Kimseye minnet etmem. Bütün koçlar böyle mi diye. Yanlış bir Mert Bey'e mi mesaj atmış acaba? Radyo Spor'daki Mert Adam'a mı, yoksa bu işler de uzman başka bir Mert Bey'le mi karıştırdı, ama bilemiyorum koç burçların özelliklerini. Benim oğlum da koç burcu. Bilmiyorum bütün koçlar böyle mi, onu da göreceğiz. Bu arada burçlar da öyle çok inandığımda söylenemez. İlkay Demirezen şöyle bir mesaj göndermiş. Şöyle bir önemli nokta var demiş. Bazı iş ve pozisyonlarda güven daha önemli oluyor. Bu demek değil ki işi hiç yapamayan sadece çalıp çırpmayacak diye o pozisyonda kalsın, ama bence işin biraz bu kısmı da var. Önemli bir göreve çok iyi CV ile insanların geldiğini de görüyoruz. Ama çalıp çırpıyor. Hatta şu dönemlerde bunu gözle görülür şekilde de yaşıyoruz. Ben de mevcut pozisyonuma bir öneriyle geldim. Ama o kadar başarılı oldum ki 5 yıldır buradayım ve işimi layıkıyla yapıyorum. Tabii ki hiç öneriyle işe girilmez, öneriyle bir yere gidilmez diye bir kaydı da yok tabii ki hayatta. Yani eğer önerdiğiniz kişi o işi yapabilecek bir kalitedeyse, yeterlilikteyse tabii ki önerilebilir. Ama burada zaten kastedilen önerilen kişilerin o işe uygun olmayıp da önerilmesi. O işi daha yapabilecek kişiler varken onların tercih edilmeyip önerinin kesilip diğer tanıdıkların göreve getirilmesi ve devam etmesi. Yani zaten problem burada. Ben de bir öneriyle aslında bu işe geldim, ama nasıl geldim? Ben de işte 2012'de olsa gerek, düşüneyim bir. Tabii 2012'de üniversiteden mezun olduktan sonra Kadir Has Üniversitesi'nde bir sertifika programı vardı spor iletişimi üzerine, Barış Arter'in koordinatörlüğünde. Oraya başvurdum. Onun bir giriş sınavı vardı burs için. İşte %20 mi ne burs kazandım. 7-8 ay hafta sonları oradaki programa gittim. Bitirişte bir sınav yapıldı insanlara derslerden. O sınavda birinci oldum. Ve sınavı birinci bitirene de iş konusunda bir öncelik verileceği söylenmişti en başta. Barış Erten de o dönem Ajans Spor'da bir dış haberler editörlüğü şeyi vardı. İşi varmış. Ben tabii bilmiyorum. Beni buraya önermiş. Ve o sayede de burada görüşmeye geldim. Görüştük buradaki yetkili insanlarla. Onlar da beni beğendiler. İşte CV'me baktılar, geçmişime baktılar. Zaten böyle bir programdan birincilikle gelmişim. Ve o an da böyle başka şeylerim vardı. Projelerim mi denir? İnternette blogdu o zamanlar. Bloglar çok meşhurdu. Blogum vardı. Onu göstermiştim. O da hoşuna gitmişti. Ve o sayede işe girdim. Yani evet, bir tanıdık ya da bir vesileyle önerildim, ama altı dolu. Yani bunda ayıp bir şey yok. Bundan hiçbir zaman da gocunmuyorum. Radyo Spor'da programa başlamam da keza sonrasında öyle bir tanıdık usulü değil. Buradaki bir strateji Barış abinin ön ayak olmasıyla birlikte oldu. Bunlar olabilir diye düşünüyorum, ama bahsettiğimiz tabii çok daha farklı bir şey. Hakan Bey, o da fotoğrafınıza baktım, çok cılızsınız demiş. Evet, yıllardır bir şu cılızsın şeyinden, kilo vermişsin sözlerinden yakın çevremin kurtulamadım, ama evet öyleyim, çok cılızım. Kilo konusunda böyleyim, yani yapacak bir şey yok artık. Kabullenemedim de gerçi. Hala böyle insanlar söyleyince üzülüyorum. Murat Eker, adamcılığın en büyüğü amatörlerde demiş. Amatör liglerde. Eğer siyasi bir tanıdığınız yoksa antrenör dahi olamıyorsunuz. Ne kadar yetenekli olursanız olun dışarıda kalıyorsunuz demiş. Yani her yer mi böyle gerçekten ya? Her yer mi? Hiçbir liyakatla gelebileceğiniz yer yok mu?

0: bu yani kendimden yola çıkarak burada en azından bu şirkette öyle bir şey olmadığını düşünüyorum da bunların sayısı demek ki çok çok az. Neyse. Yeni Doğan Çetesi duruşması 12 Ekim'de demiş. Takipte kalalım. Dinleyicileri de bilgilendirelim. Çünkü mahkeme kararlarının sosyal medya tepkisi etkili oluyor demiş. 12 Ekim yani. Gerçi ben 12 Ekim'de izinde olacağım. Haftaya buradayım. Ondan sonraki hafta içerisinde yokum. O döneme denk gelecek anladığım kadarıyla ama ben olmasam da yazın WhatsApp'a Ali abi ve Genci abi olurlar büyük ihtimalle. Belki onlar da bahsederler. Ben olsam kesin bahsederdim. Benim için çok önemli bir konu. Bu konu yakın takipçisi olacağım. İzinde olsam da bakacağım. Teşekkürler. Ya bana şöyle mesajlar geliyor işte bu birkaç gündür. Yazıyorlar. En sonunda da yayında okumasan iyi olur yazıyorlar. Yani şimdi dinleyicimiz de yazmış yine kısa bir şey yazmış. Sonunda da yayında okumasan iyi olur demiş. Yani ya boş bulup mesajın başını okusam bence önceden yazın. Ya da yayında okumayacağım şeyi de yazmayın bana. Beni de zor durumda bırakmayın. Çünkü insanlık hali burada anlık gelen mesajlara bakıyoruz. Bir filtreden geçiyorum ama boş bulup okuyabilirim. O yüzden ya yazmayın yayında okumayacağım şeyi, okuyamayacağımı bildiğiniz şeyi ya da yazıyorsanız da önden en azından büyük harflerle uyarın. Sonda uyarmayın. Mevcut gündemi Galatasaray taraftar nasıl okuyor diye bir mesaj gelmiş Manisa'dan Koray Bey. Bu MHK Yasin Kol olmasa biz 4 yılda işte şu kadar şampiyon olacaktık falan mı diyorlar demiş. Valla benim çevremdeki Galatasaraylılar için evet benzer bir şey söz konusu. Ve diğer Galatasaraylılar da öyledir yani kimse şu an Galatasaray taraftarı olup ya biz işte haksız şampiyonluklar elde etmişiz diyecek hali yok. Zaten böyle bir kanıt da yok şu aşamada. O yüzden Galatasaray'ın tezi de şu anda bu isimler olmasa çok daha rahat şampiyon olunacağı şeklinde. Dediğim gibi her takım kendi penceresinden okuyor. Bu da çok normal. Fenerbahçe kendi penceresinden bakıyor. Beşiktaş öyle, Trabzonspor öyle. Anadolu kulüpleri öyle. Ortada bir bilgi belge olmadıktan sonra bunlar normal ama ortaya işte bazı kulüpler lehine, bazı kulüpler aleyhine ve bu kulüpler hep aynı kulüplerse o zaman bu söylemlerin altı daha dolu olabilir ama şu aşamada bence her kulübün söylediğinin altı boş. Yani Galatasaray içinde, Fenerbahçe içinde, Beşiktaş, Trabzonspor. Şu an ne için bu şeylerin yapıldığını bilmiyoruz. Ferhat Gündoğdu bir kulübe mi çalışıyor? İşte az önce söyledim. Yani neye çalıştığını bilmiyoruz şu anda. Yani bir kulübü kayırıyor mu, kayırmıyor mu? Yoksa kulüplerden bağımsız sadece bahis mi olay, para mı? Bu da olabilir. Seçenekleri sayıyorum. Tamamen masum da olabilir. Her ihtimalde hadi söyleyelim. Sonuçta masumiyet karnesi var. Henüz kesinleşmiş bir ceza da yok bu arada kimseyle ilgili. Onu da unutmamak lazım. Zamanında gördük yani bazı hakemlerle ilgili ya da insanlarla ilgili bazı suçlamalar yapılıyor, sonra düşüyor. İşte serbest kalıyor, aklanıyor. O yüzden biraz tabii böyle yavaş adımlarla gitmek lazım. O yüzden kulüp cephesinde şu an bence diyecek bir şey yok. Ama çıkarsa yarın öbür gün şu takımın önünü kes yazmış mesela WhatsApp'ta. Öyle mesajlar çıkarsa o zaman ortalık çok daha büyük yangın yerine döner. Ona diyecek bir şey de yok. Evet yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Bugün Uluslar Ligi'nde maçımız var dedik. Öyle bir maç havamız yok. Yani keyfimiz yok. Milli takım keyif vermiyor. Gündem keyif vermiyor. Bugün maçın izlenme oranı da tahminen düşük çıkacaktır. Çok fazla insanın ben izleyeceğini düşünmüyorum. Ama 21.45'te Belçika deplasmanda olacağız. Milli takıma başarılar diliyoruz. Ben umutluyum bugün. Kamuoyunun aksine. Bakalım inşallah güzel bir skorla galibiyetle ayrıldığımız bir karşılaşma olur. Bugün aynı zamanda Galatasaray'ın da bir hazırlık maçı var. Saat 17.30'da Pendikspor'la. Pendik'in ev sahipliğinde Galatasaray oynayacak. Galatasaray'da da milli takıma gitmeyen oyuncuları görmek için de iyi bir fırsat. Kulüpler enteresandır. Yani bu 3 haftalık milli arayı sadece tek bir hazırlık maçıyla, hatta Beşiktaş hiç hazırlık maçı yapmadan değerlendirdiler. Ben daha fazla yapabilirler diye düşünüyordum ama fikstürümü müsait değildi. Diğer takımlarımı ayarlayamadılar. Tek maçta kaldılar. Trabzon dün oynadı. Galatasaray bugün oynuyor. Fenerbahçe'de yarın Azerbaycan'da olacak. Turan Tovuz'la oynayacak Fenerbahçe'de. O maçları da yine takip edeceğiz. Bugün bizim milli maçla aynı saatte Fransa-İtalya karşılaşması da var. Fransa'da Zidane ilk iki maçında deplasmanda birer sıfırlık galibiyetler aldı. Şimdi kendi evinde ilk defa seyircisi önünde İtalya karşısında olacak ve 3 gün sonra da Belçika ile yine kendi evinde Fransızlar oynayacak. Bakalım onlar 4-4 ile bu milli arayı bitirebilecekler mi? Hep birlikte göreceğiz. Bugün aynı zamanda Euroleague'de de 3. haftanın son karşılaşmaları olacak. Beşiktaş Barcelona'yı konuk edecek. Fenerbahçe tarifinde yine kendi evinde Dubai basketbolla oynayacak. Fenerbahçe 2'de 2 ile girdi sezona. Beşiktaş 2'de 1 yaptı. Ama umut verdi sezonun geri kalan bölümü için. Bugün bakalım Barcelona önünde bir galibiyet gelecek mi? Barcelona'da ligde 119-101'lik bir galibiyetle sezona başlamış. Euroleague'de de ilk hafta Anadolu Efes'i kendi evinde yendiler. Ama bu haftanın başında Dubai basketbola deplasmanda kaybettiler. 2'de 1. Onlar da yepyeni bir yapılanma içerisinde. Kadro neredeyse baştan aşağı değişmiş Katalan ekibinde. Futboldaki gibi bir başarı şu aşamada Barcelona'da yok. Basketbol takımının biraz daha zamana ihtiyacı var gibi gözüküyor. Onu da söyleyeyim. Son birkaç mesajla da programı artık bitireyim. Oğuz Bey, istihbaratçı Ali Erim demiş, gülmüş. Ne keyifli de şimdi bu tempoyu size yakıp gittiği için. Çok keyiflidir yani, muhakkak ben de onun yerinde olmak isterdim. Ama maalesef buradayım. Kilo önemli değil, Allah karakter olarak zayıflatmasın demiş. Evet, beni teselli etmek için güzel bir mesaj. Doğru yani, kilo önemli değil. Kilo önemli ama tabii ki kilodan da çok daha önemli şeyler var hayatta. Erkan Taşkıran sağ olsun güzel şeyler söylemiş. Mustafa Dürüst TFF'nin açılımına dair kelime oyunları yapıyor. Eğleniyor anladığım kadarıyla, güzel. Cılızsınız diyen dinleyicimiz özür dilemiş. Kabul ediyorum, problem değil. Alışmaya çalışıyorum da alışamadım, 38 yaşımda hala. Hiç yani neredeyse kilolu oldum. Zaten hiç böyle bir dönem yok da biraz kilo aldım. Böyle bir 6 aylık dönem vardı. Onun haricinde hep zayıf. Evet, durum bu. 14.54 bugün Genco abi hastaydı. O yüzden yoktu. Ali abi de izindeydi. O yüzden cuma günü ben Etik programında sizlerle birlikteydim. Çok keyifli programlar olamıyor gündem sebebiyle. Bu hafta içi bazen sabah sporunda böyle gündem dışına taştık. Kitap dedik, kitaplardan bahsettim. Bu sosyal medyanın, işte internet teknolojinin artmasıyla birlikte kitap okuma alışkanlığının da günden güne azaldığını, yani uzun bir şey yapmanın, bir film izlemenin dahi, bir maç takip etmenin dahi zorlaştığı dönemde kitap okuma da haliyle bundan etkilendi. Ama kitap okumak gerçekten çok bence keyifli bir şey, faydalı da bir şey. İyi kitaplar okuyorsanız onu da böyle biraz canlandırmak istiyorum. Gelecek hafta da Ali abiyle belki yeni bir kitap öneririm diyeyim. 14.55 bu haftayı kapattık, haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Mertelan ve Genco Boran'la Hattrick sona erdi. Reklam. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Radyo Spor. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber

0: ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
5: Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
6: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak. Değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
5: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
6: Hep böyle bir camia için o başkan onu, o başkan istemiyor, bu başkan hoca istemiyor.
5: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
7: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
8: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
9: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
10: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
4: Radyo Spor!
11: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
5: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
12: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız. Spor Kazanı'nda WhatsApp hattımız devrede, her zaman olduğu gibi sizlerden de görüşlerinizi tabii ki bekliyoruz. 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. Buradan bize her zaman olduğu gibi ulaşabilirsiniz. Ercan abi hoş geldin.
13: Herkese iyi günler, hoş bulduk.
12: Evet, yani gündem o kadar yoğun ki nereden başlasak, nasıl anlatsak bilemiyorum. Şimdi tabii ana gündem maddesi milli maç olması gerekirken hakemler dosyası bizim ana gündem maddemiz.
13: Sabah bir anda
12: 7'den bu yana bu radyoyu dinleyen herkes bu dosyanın tüm ayrıntılarını öğrendiler arkadaşlarımızdan. Tabii ki biz de değerlendireceğiz burada. İlerleyen dakikalarda bağlantımız da olacak. Bir hukukçu gözüyle de değerlendireceğiz. Çok enteresan gelişmeler oluyor Ercan abi Türk futbolunda.
14: Evet maalesef.
12: Şimdi son olarak Yasin Kol da gözaltına alındı. Enteresandır. Trabzon'da oynanan Trabzonspor Drogheda

0: United hazırlık maçının ardından maçın bitmesiyle birlikte Yasin Kol 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçlarından gözaltına alınıyor ve sonrasında Yasin Kol'la Ferhat Gündoğdu'nun yazışmaları ortaya çıkıyor ve biz buradan görüyoruz ki
1: bir de yardımcı hakem var.
0: Bir de yardımcı hakem var. Biz de görüyoruz ki birlikte atamaları yapıyorlar. Yani hani yapay zeka yapıyor diye bize bir yalan söylenmişti ya.
1: Ya şimdi o yapay zeka olayı doğru mu değil mi onu da merak ediyoruz şu anda.
0: Ya doğru olmadığı herhalde açıktır artık bu saatten sonra diye düşünüyorum ben. Çünkü yapay zeka o zaman Yasin Kol mu yapay zeka diye sorusu benim aklıma geliyor.
1: Tabii.
0: Yani o yapay zekanın pek kullanıldığını ben düşünmüyorum. 6 derbinin 4'üne Yasin Kol atanmazdı yapay zeka olsaydı. Bu kadar başarısızken ve eleştirilirken. Çok moralim bozuk açıkçası. Yani biz ne seyrediyoruz, ne yaşıyoruz.
1: Bütün futbol severler için aynı şeyi söyleyebilirim.
0: Akşam maç var, kimsenin umurunda değil. Milli maç bu. Yani izlenecek mi, izlenmeyecek mi? O da belli değil.
1: Ben izleyeceğim.
0: Kim izleyecek, kim izlemeyecek?
1: Sen de izleyeceksin.
0: Ratingleri
1: de
0: düşük işimiz. İşimiz olduğu için izleyeceğiz mecburiyetten ama moralimiz bozuk. Yani yarının ne olacağını bilmeden. Çünkü liglerin ertelenmesi de gündemde deniyor. Şimdi böyle bir şey olabilir.
1: Zaman yok liglerin ertelenmesi.
0: UEFA gözlemci gönderecekmiş şimdi.
1: O konuyla ilgili ben bir araştırma yaptım. Gözlemcinin dışında UEFA, FIFA ülkelerin bu iş meselelerine karışmıyorlar. Ve sadece takip ediyorlar. Gözlemcilik, gözlemci dediğim bu takiple ilgili.
0: Takip tabii ki.
1: Yani ki şöyle yapın, böyle yapın da demiyorlar. Öyle bir girişimleri hiç olmamış. Kurulduklarından bu yana. Çünkü bunlar diyorlar sizin kendi iç işleriniz. Ben bu yüzden UEFA'nın ya da FIFA'nın şu şöyle olsun, bu böyle olsun diyeceğini pek zannetmiyorum. Ha şöyle olabilir. Uzun vadede şimdi gerçekten bütün herkes kabul ediyor bunu. Hakemlik bayağı bir darbe aldı son yıllarda. Bu olayda bunun artık tuzu biberi oldu. UEFA ya da FIFA organizasyonlarında ben uzun süre bizim hakemlerin artık biraz katılamayacağı kanaatini taşıyorum.
0: Şimdi Fatih Doğan bu haberi yaptı. Diyor ki UEFA Türkiye'yi yakın takip aldı. Gelişmeleri yakından takip etmek için bir gözlemci görevlendirme hazırlığında diyor. Gözlemci şöyle olabilir Ercan abi. Türkiye'de olan biteni raporlar UEFA'ya sunar.
1: Bu oldu, bu yaşandı.
0: Türkiye'de şu anda bunlar oluyor, bunlar yaşanıyor şeklinde bir rapor sunabilir. Bu gözlemci böyle bir hazırlığın olduğunu Fatih Doğan bugün dile getirdi.
1: Yine kulis bilgilerine göre federasyonda da arka arka istifalar var.
0: Evet.
1: Bu kongre olur sayısına kadar düşerse bu istifalar, olağanüstü kongre olması gerekir sayısına. İster istemez böyle bir karar da alınabilir. Ya bizim İtalya maçından sonra bazı gelişmelerin olacağı zaten bunu herkes tahmin edebilir. Bu da kulislerde yoğun şekilde konuşulan konulardan biri.
0: Şimdi şöyle bir bilgi verelim. Ne zaman mecbur kalır Türkiye Futbol Federasyonu seçime? 14 tane üyesi var, yönetim kadrosu var Türkiye Futbol Federasyonu'nun. Bir de başkan var. Bu sayı 8'e kadar gelse bile devam edebiliyor.
1: Evet.
0: Türkiye Futbol Federasyonu 14 tane de yedek üye var. Şimdi bu sayı 14 asil 14 yedek yöneticinin sayısı 7'ye düşerse eğer toplamda, o zaman mecburen federasyon seçime gitmek zorunda kalıyor. Ama ona gerek kalmadan da Sayın Başkan'ın seçim kararı alacağı söyleniyor.
1: Şöyle dediğin doğru olabilir sevgili Mehmet. Ya, olay ne? Bayağı konuşulan, kamuoyunun ayağa kalktığı acayip bir şeyle karşı karşıyayız. Neden seçim kararı almalı? Artık bunun bir güven tazeleme işinin olması gerekiyor.
0: Ya şu anda kimsenin kimseye güveni yok Ercan abi. Öyle bir noktaya geldi ki şu anda futbol topuna bile kimse güvenmiyordur. Ya bu topta bir hile var mı diye insanlar düşünmeye başlar yani. O kadar battık. O kadar batmış durumdayız. Bunun çıkarı yok bence. Yeniden hani kentsel dönüşüme giriyor ya apartmanlar.
1: Evet.
0: Bizim futbolu da böyle bir yıkıp yeniden ama düzgün bir şekilde böyle kapalı otoparkıyla, her haneye tahsis edilmiş otoparkıyla bir şekilde düzgün bir şekilde inşa etmemiz lazım Türk futboluna. Ya bunun artık bir çıkarı yok. Sıfırdan inşa edeceğiz. Yıkılmış çünkü.
1: Görünen o.
0: Yani yıkılmış Türk futbolu.
1: Yani ne kadar süre toparlanır ama ne kadar sürede, inan ben bir zaman veremem.
0: Yani hiç bilmiyorum.
1: Yani çok güvenilen, bayağı derbilerde, önemli maçlarda görev alan bir hakem şu anda gözaltında.
0: Evet.
1: Öyle bir gerçek de var. Şimdi bu konuyla ilgili olarak MHK'ye dönüyorsun. Başkanı şu anda savcılığa sevk edildi.
0: Hı hı.
1: Eski bazı çalışanlar, şimdi çalışanlarla ve MHK ile ilgili. Burada o zaman büyük bir problem var demektir. İşin aslı bu.
0: Çok büyük problem var Ercan abi hem de. Şimdi hakem atamalarına müdahaleler olduğunu zaten yazışmalardan anlıyoruz. Yasin Kol ve Ferhat Gündoğdu'nun yazışmaları da paylaşıldı. Soruşturma dosyasında yer alan yazışmada Ali Şansalan, Mehmet Salih Mazlum ve Sarper Barış Saka isimlerinin de yer aldığı söyleniyor. Ferhat Gündoğdu Yasin Kol'dan kendisini görüntülü aramasını istiyor. Ardından Yasin Kol hakem var ve Avar isimlerinden oluşan bir liste gönderiyor. Başkanım siz de uygun görürseniz böyle olsun diyor. Başka kim olabilir diyor Gündoğdu. Erkan Engin olsun başkanım yanıtını veriyor.
1: Evet. Yasin Kol. İddialar böyle.
0: İddialar böyle. Bunlar çok vahim iddialar gerçekten. Ve yani işin içinden pek çıkılası bir durum yok açıkçası. Pek çıkılabilecek gibi bir durum yok şu anda. Yani sıfırdan inşa etmek gerekiyor Türk futbolunu.
1: Şimdi gerek federasyon kararı, gerekse merkez hakem kurulu, kimse maçlardan önce, maçtan sonra hakemlerle ilgili bir durması lazım.
0: Hı hı.
1: Yani ben olması gereken olayı anlatayım. Hakem hata yapmıştır. Onun üzerinden bir gün geçer. İşte hakemi değerlendiren gözlemci raporunu beklersin MHK olarak.
0: Hı hı.
1: Sen de tamam görüyorsundur ama o raporu da bir beklersin. Bu neden oldu? Neden ortaya çıktı? Sonra bu rapor üzerine maçı yöneten hakem ya da yardımcı da hata yapmış olabilir. Belki dördüncü hakem de hata yapmış olabilir diyelim.
0: Hı hı.
1: Ona göre hiç kimseyle konuşmadan dersin ki 3 hafta dinlendireceğiz bu arkadaşı. Ya da 1 ay dinlendireceğiz. Hiç ama konuşmadan. Seni şu yönden dinlendireceğiz, edeceğiz. Ya olayı fazla girip senli benli muhatap olmadan. Çünkü orada koskoca bir kurul var. Öyle biliyorduk biz. Şimdi hala da öyle biliyoruz.
0: Tahkim kuruluna da geleceğiz. Orada da bir skandal gündeme geldi. Tahkimde de geldi. Orada
1: tahkimdeki olay çok daha enteresan.
0: Çok enteresan bir olay da tahkimde var. Biz bir şimdi araya gidelim. Sonrasında yavaş yavaş ince ince bu konular işleyelim.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Ben Minci Usaybiyalı olacağım.
5: Ben Dijital Arkeolog.
6: Ben iklim mühendisi olacağım.
7: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
8: Garanti BBVA Emeklilik.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
10: Bize huzur lazım.
11: Umran Oto Ekspertiz.
12: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, Seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Umran Oto Ekspertiz.
10: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
13: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
14: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
15: Reklam.
16: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi şuna da bir açıklık getirelim. O kadar çok mesaj geliyor ki ben yayını da sabahtan beri takip ediyorum. Radyo Spor'un yayınını, diğer yayınları, dijital mecraları. Orada halkın hala bu konuyu anlamadığını görüyorum, üzülerek görüyorum. Hala bize gelen mesajlarda da bunun anlaşılmadığını, bu olayın büyüklüğünün anlaşılmadığını görüyorum ve üzülüyorum. Şimdi bu konular, bizim konuştuğumuz bu konular maç manipülasyonuyla alakalı konular değil, zerre alakası yok. Yok benim kırmızı kartım verilmedi, rakibin penaltısı verildi, yok bizim şampiyonluklarımız çalındı veya bizim şampiyonluğumuz geciktirildi konuları değil bizim konuştuğumuz konular. Ve bunların hiçbiri oraya çıkmıyor. Burada çok büyük olaylar var. Yani bu araştırmaların neticesi evrakta sahtecilik, işte mobbing, adam kayırma, sınav sorularını birbirine gönderme, görevi kötüye kullanma, 7258 sayılı kanuna muhalefet gibi konular. Yani halkımızın da bu konuları iyi anlaması, okuması gerekir diye düşünüyorum. Yani görüyorum Fenerbahçeliler diyor ki bizim şampiyonluğumuz çalındı. Bu yaşananların bunlarla alakası yok. Veya Galatasaraylılar diyor ki bakın işte Yasin Kol atanmıştı, bizim şampiyonluğumuz geciktirilmişti. İşte Fenerbahçe maçında biz kazanacaktık, berabere bitti. Konunun bunlarla alakası yok arkadaşlar. Sevgili dinleyicilerimiz, yani burada yaşananlar daha büyük olaylar. MHK'nin kendi iç çekişmesi, içeride yaşanan bazı kanunsuzluklar, sahaya yani şu ana kadarki en azından soruşturma kapsamında gidin siz şu maçı şu takımdan alın, bu takıma verin gibi bir nokta yok. Şu takımı şampiyon yapın, bunu yapmayın gibi bir nokta kesinlikle yok. Bunun ayrımını bir yapalım diye düşünüyorum. Şimdi Ercan abi dediğin gibi iki aktif Süper Lig hakemi gözaltına alındı. Dün Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel
1: Yardımcı hakem
0: 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak, görevi kötüye kullanma iddiaları var. Masak kayıtlarının detaylı analizi tabii ki zannediyorum savcılıkta var. Materyaller incelenecek, dijital materyaller. Yasin Kol'un emniyette verdiği ifade de basına yansıdı. Diyor ki bahis oynadığını reddediyor. Ben herhangi bir iddia veya bahis oynamadım. Sadece sevdiğim, benden çok para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim. Bunun dışında herhangi bir hesap hareketim yoktur.
1: Bu diyor. Şimdi her şey bunların hepsini göreceğiz ve değerlendireceğiz.
0: Şu ana kadar 44 kişinin ifadesine başvuruldu.
1: 22

0: aslında bütün her şey kanunda yazılmış durumda.
1: Şimdi çok ciddi iddialar var. Hatta bazı iddialar şu yönde. Yönetim, hadi iki farklı iddia var aslında. Biri şu: Hacı Osmanoğlu istifa eden etsin, ben istifa etmiyorum, görevime devam edeceğim dediği yönünde bir iddia, evet, var. İkinci iddia, milli maçların ardından Hacı Osmanoğlu'nun, evet, yaşananların farkındayım, artık benim de devam etmem doğru değil, milli maçların ardından istifa edeceğim dediği. İki farklı iddia var.
0: Ya normal hangisi sence Mehmet?
1: İstifa etmesi tabii ki.
0: Değil mi? Bir de açıklama, evet, yapıp.
1: Tabii.
0: Bunu böyle bir değerlendirelim. İşte yaşananları biliyorsunuz. Biz de bu konuyla ilgili gördüğümüz lüzum üzerine istifa edip kongre kararı alıyoruz. Normali bu değil mi?
1: Evet, yani tekrar seçilmek istiyorsa yeniden aday olabilir. Bir güven tazeleme için biz bir kararı aldık. Biz temiziz ama MHK'de bunlar yaşandı. Biz zaten futbolu temizlemek istiyoruz. İşte biz kendi yönetimimizde yer alıp da bahis oynayan insanları bile BFDK'ya sevk ettik ki burada, evet, işte ikinci başkanın oğlu da var.
0: Ya dün mezun tekrar söyledim.
1: Mezun oğlu da var mesela, evet, BFDK'ya sevk edildi.
0: Tekrar söyledim. Bütün kulüpler, özellikle işte zirve mücadelesi yapanlar ne diyorlar? 13 Ocak'ta yayın ihalesinden biz 450-500 milyon dolarla kapının açılmasını bekliyoruz demediler mi geçen hafta? Dediler değil mi?
1: Dediler de nasıl olacak?
0: Şimdi bu şartlar altında
1: nasıl olacak?
0: Herhangi uluslararası da dahil yayın, bir yayın kuruluşu ya da yayın kurumu bu ihaleye girip o paraları vermez. Bir kere bunu beklemesinler.
1: Örnek bir Amerikan şirketi.
0: Hayatta girmez. Girmez. Ne İngiliz şirketi girer, ne Fransız,
1: ne Amerikan.
0: Ne Amerikan, ne Alman. Nasıl girecek? Neyin ne olduğu belli değil. Girecek 3 yıllığına sana 500 milyon dolar verecek. Ortalık toz duman. Sence girer mi? Böyle bir sorumluluğu alır mı?
1: Her gün bir olay oluyor. Normal şartlarda girmez tabii.
0: Bence de girmez.
1: Yani pek mantıklı gelmiyor bana.
0: Mümkün değil.
1: Mümkün değil.
0: Hiç uğraşmasınlar. Ya şu anda o olay da bilmiyorum nasıl halledecekler. O kadar zor bir şey oldu ki artık. Yani Türk futbolunda bu yaşananlar dünya medyasında içeri almıyor mu? Alıyor. Konuşmuyorlar mı? Artık çok kolay. Bir telefonunda bakıyorsun Türkiye diye yazıyorsun. Türkiye hakemler diye. Hı hı. Onlar da yazacaklar bunu. Bakacaklar.
1: Ne oluyor ne bitiyor? Yapay zekaya sorsan kronolojik sıralıyor zaten.
0: Evet. Ne olacak? Ne olacak?
1: Tabii yurt dışından bir beklenti var mı bilmiyorum. Yurt dışı kaynaklı bir yayıncı kuruluş Türkiye'ye gelir mi gelmez mi? Bu yönde bir beklenti var mı? Bunu bilemiyorum. Hali hazırda bir yurt dışı menşeli bir yayıncı kuruluş var zaten.
0: Evet.
1: Başkası gelir mi? Kafamda soru
0: ya,
1: işaretleri var.
0: Gelmek isteyebilirdi bence. Di.
1: Yani normal şartlarda mesela sen ben yayıncıyız. Böyle bir ortama girer miyiz? Büyük bir risk barındırıyor.
0: Ya yani yayıncı kuruluşlar önce alacakları, şimdi bu adam alıyor. Biz de yayıncıyız. Hı hı. Niye alıyor? O da bir gelir elde etmek için, kar etmek için.
1: Evet.
0: Bu ufukta bir kar görebiliyor mu şu anda? Bir fizibilite çalışması yapsa. Ya ben hadi 450 milyon dolar yıllık vereceğim dese. Hı-hı. Ben bu işten ne kazanırım dese. Süper Lig'den. Kazanabilir mi?
1: Zor görünüyor. Zor.
0: Hem kendini tanıtacak. Bakın ben geldim diyecek. İşte şöyle olacak. Şimdi de ortam değişmiş durumda. Dijital ortamdan birçok yayıncı yayın yapıyor artık. Dijital ortam dediğimiz nedir? Akıllı televizyonları olanlar uygulamayı indiriyorlar, üye oluyorlar. Fakat bunu alıp o uygulamayı indirme alışkanlığını sağlamak için nasıl bir çaba sarf etmesi lazım? Şu aşamada zor görüyorum.
1: Zaten genelde böyle oluyor. Bu ihalelerden sonra ilk yılda herhangi bir şekilde o yatırdığın parayı alamıyorsun. İkinci yılın ikinci yarısından itibaren yavaş yavaş geri dönüşler başlıyor sana. Üçüncü yılda kâra geçiyorsun, geçersen.
0: Şöyle olabilir. Yani sesli düşünelim. Beyin cimnastiği yapalım ya da. Diyecek ki ben 5+1 yıllık isterim diyecek. Tamam ben gireceğim. Başka bir yayın yabancı yayın kuruluşu.

0: duruşu. Ancak diyecek, senin bahsettiğin konularla ilgili zararları çıkartırım diyecek. Ben 2 yıl zarar edeceğim diyecek. Hı-hı. Sen 3 yılda bir ihale yapıyorsun. Benim ilk 2 yılım zaten zarar diyecek.
1: Zaten zarar tabii.
0: O ben diyecek 5 yıllık bir plan üzerine konuşalım. Ona göre ben giderim diyebilir mi?
1: Ancak o zaman olabilir. Tabii ki, tabii ki.
0: Ki o garantileri alırsa bir de. Ya tamam, bundan sonra her şey düzeliyor. İşte şöyle olacak. Bunun yapılacak işler böyle olacak. Statların zeminleri düzeltilecek. Hakemler konusunda böyle bir aşama yapıldı. İşte bunun üzerine daha fazla gidilecek gibi bazı kolaylıklar sağlanması gerekiyor girecek olan kuruluşlara. Ya o garantilerin verilmesi lazım.
1: Çok büyük paralar yatıracak çünkü yayıncı kuruluş.
0: Şakayla karışık değil bu. Söylediğim rakam 450-500 milyon dolar bekleniyordu.
1: Hala öyle.
0: Herkes öyle konuşuluyordu.
1: Hala öyle bir beklenti var. Ama gerçekleşir mi bilemiyorum.
0: Şu aşamada ben hiç kolay görmüyorum Mehmet. Bak sana söyleyeyim sevgili dostum, çok zor.
1: Ya şimdi lambadan cin çıktı bir kere. Ben lambada daha başka cinlerin de olduğunu düşünüyorum. Bütün cinler hala çıkmadı bana kalırsa.
0: E tabi bu daha devam ederse. Ya şimdi önümüzdeki milli maçlar bittikten sonra ilk başlıyor. Bir karar alamazsan bu hakemleri nasıl atayacağım? Hangi hakemleri atayacağım? Bunları soruyorum şu anda.
1: Şimdi alt yerlerde atamalar yapıldı.
0: Tabi. Burada yayın yapıyoruz. Bir gazeteci olarak soruyoruz. Nasıl yapacağız hakemleri? Atamaları.
1: Şimdi dinleyeceğim.
0: O hakemler sahaya çıkacaklar. Süper Lig'den bahsediyorum ama.
1: İşte o baskıyı kaldırabilecekler mi?
0: Evet.
1: Futbolcudan çok insanlar Türkiye'de eminim hakemi izleyecek.
0: Her hareketini izleyecek. Hı-hı. Verdiği faul, taç atışı, korner.
1: Her şey didik didik edilecek. Hiçbir hakeme güvenim kalmadı demiş dinleyicimiz.
0: Öyle bir ortam meydana getirildi. İster istemez. Ya bu insanın doğasında var. Yapacak bir şey yok.
1: Bir de önerisi var, Avrupa'dan hakem gelsin. Sezon sonuna kadar bu hakemlerle gidelim. Buna işte maddi güç yeter mi?
0: Maddi güç ona yeter. Hakem 2 günlüğüne geliyor. Artık Futbol Federasyonu'nun yapacağı fedakarlık gerekecek burada. Maddi güç yeter. Fakat o hakemlerin de şöyle bir şartı olması gerekiyor bence. Avrupa'da hangi ligler büyük? 5 lig.
1: 5 lig.
0: Onların dışındaki liglerden gelmeyecek. Onu da sağlamak zorundasın. Oradan bir de getirebileceğin iyi hakemi getireceksin. Getiremiyorsan hiç uğraşma.
1: Ama en azından şu kara bulutlar dağılana kadar Yunanistan, Romanya'dan gelmelerine bile ben razı olabilirim.
0: Yunanistan'da biliyorsun büyük problemler çıktı bu konuda.
1: Ama şimdi tabii çıktı da en azından hani bu olayların dışında hakemler getirdik demeleri açısından diyorum. Belki daha az maliyetli de olabilir tabii. Dünyaya rezil oluyoruz demiş dinleyicimiz.
0: Gerçekten öyle.
1: Hepimizin keyfinin keyfini bozdular demiş. Yazıklar olsun demiş Ali Bey Bursa'dan.
0: Ya bu karşılıklı yazışmaları görünce mesela
1: işte o karşılıklı yazışma
0: yani kurul başkanıyla bir tane hakemin hakem karşılıklı yazışmaları olunca
1: işte dedim ya
0: değerli dinleyicilerimiz yapay zeka katılıyorlar verdikleri yani mesajlarda bu yazışmalar sonrasında bir daha hakemliğin içinde yer almaları imkansız ya, bitti artık, çok zor.
1: Şimdi biri şey demiş, niye hala istifa etmedi Ferhat Gündoğdu? O tüm suçlamaları reddediyor şu anda Ferhat Gündoğdu. Ama her şey de ortada gibi. Tabii masumiyet karinesinde bir

0: bırakarak bunları söylüyoruz.
1: Tabii. O şimdi bunu artık adalet karar verecek.
0: Adalet karar verecek. Şu anda biz sadece neler iddiaları burada konuşuyoruz. Yabancı federasyonlar iyi hakemleri göndermez demiş. Onların da tabii ki iyi hakemlere ihtiyacı var. Cüneyt Çakır neden göreve gelmiyor demiş bir dinleyicimiz.
1: Kendisi yurt dışında görevli şu anda.
0: Yurt dışında görevli.
1: Evet. Türkiye'de değil özetle.
0: Şimdi abi maçlara ya da taraflara kazandırmak için yapılmıyorsa hakemler neden kendi aralarında organize olur? Rantı paylaşmak için.
1: Bunların hepsinin cevabı adalette.
0: Yani.
1: Can artık gemi su almış, kayalıklara doğru sürüklenmiş.
0: Evet.
1: Burada artık da acil tedbir alman lazım.
0: Bakalım. Şimdiki yayıncı kuruluş daha yüksek fiyatı alabilir mi demiş bir
1: Zor.
0: dinleyicimiz.
1: Ya nasıl vereceğim parayı? Neler yaşanıyor şu anda?
0: İnanılır gibi değil. Gerçekten inanılır gibi değil. Şu anda yaşadıklarımız.
1: Ya insanlar şunu diyecekler ya, biz tiyatro mu izleyeceğiz, maç mı? Demezler mi? Acil tedbir alması lazım.
0: Şimdi lehte veya aleyhte yapılan hatalar ödüllendirilirse ne anlayacaksınız? Evet, bunlar var ama konu bu değil. Şu anki soruşturmanın konusu bu değil.
1: Evet.
0: Yani biz onu demek istiyoruz. O benim de çok dikkatimi çeken, benim de rahatsız olduğum bir konu. Lehte hata yapan hakemin,
1: Alette.
0: aleyhte ya da hata yapan hakemin bir sonraki maçta görevlendirilmesi veya görevlendirilmemesi. Bu gerçekten benim de dikkatimi çekiyor. Bazen diyoruz ki ya bu kadar fahiş hata yaptı, niye görevlendirildi? Ama şu andaki inceleme konusu bu değil.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Seyirler start verildi ve yarış başladı. Rakiplerinin bir boy gerisinde kaldı 4 numaralı Al Yadigar. Orta kulvardan gelen 5 numaralı Cevat Han koşudaki liderliği aldı. Farkı bir boya kadar çıkardı. İkincilikte dış kulvarda 8 numaralı Akgel abi vardı. Onun hemen dışına atak yaptı. 7 numaralı Çukurova Efes'i bu ikili Cevat Han'ın liderliğine son verdi. Ve yeni lider 7 numaralı Çukurova Efes'i oldu. Farkı 2 boya kadar çıkardı. İkincilikte Akgel abi vardı. Onun hemen dışına 6 numaralı Al Sakip ve 3 numaralı Abuzer Baba atak yaptı ki Al Sakip bununla yetinmedi. Temposunu daha da arttırdı ve ilk virajda Çukurova Efes'in önüne geçmeyi başardı ve yarıştaki üçüncü lider Al Sakip. İkincilikte 7 numaralı Çukurova Efes'i var. Onun bir boy kadar gerisinde 3. sırada 3 numaralı Abuzer Baba ilerliyor. Bu safkanın 3 boy kadar gerisinde orta kulvarda 5 numaralı Cevat Han var. Hemen yanında Ekürüler yer alıyor. 1 numaralı Barbuda dışında 8 numaralı Akkel abi. 2 boy kadar geride 2 numaralı Tercan Han grubun son sırasında 4 numaralı Al Yadigar sırasıyla safkanlar 1200 metre start yerine ulaşmak üzere. Liderlik 6 numaralı Al Sakip'te. Fark yaklaşık 2 boy kadar. İkincilikte 3 numaralı Abuzer Baba onu takip ediyor. Yarım boy kadar gerisinde dış kulvarda 8 numaralı Akgel abi var ki o şimdi tekrar temposunu arttırdı. İkinciliğe kadar sokuldu. Üçüncülükte bıraktı. Abuzer Baba'yı ve Çukurova Efes'ini. Bu ikilinin 2 boy kadar gerisinde iç kulvarda 5 numaralı Cevat Han yer alırken dışında 1 numaralı Barbuda var. 1,5 boy farkla geride iç kulvarda Tercan Han onun da dışında Al Yadigar sırasıyla safkanlar son 800 metreye girmek üzere. 6 numaralı Al Sagib'in liderliğiyle devam ediyor yarış. Fark 2 boy kadar. 7 numaralı Çukurova Efes'i ikincilikte dışından yüklendi. 3 numaralı Abuzer Baba yeniden ikinciliğe gelmeye çalışıyor. 1 boy kadar geride ortada 8 numaralı Akgel abi var. 2 boy kadar geride bariyer dibinde 5 numaralı Cevat Han. Yanında 1 numaralı var. Bu da 2 boy kadar geride 4 numaralı Al Yadigar grubun son sırasında 2 numaralı Tercan Han var. Yarış süratlendi. Düzlüğe çıkıyor safkanlar. 6 numaralı Al Sakip yarış lideri. Fark 2 boy kadar. 7 numaralı Çukurova Efes'i ikincilikte. 2 boy kadar geride içeride 5 numaralı Cevat Han'ın dış kulvardan. 3 numaralı Abuzer Baba'nın yanından 1 numaralı Varbuda'nın çabaları var. Son 300 metreye girildi. 6 numaralı Al Sakip bariyer dibinde

0: Der. Fark 1,5 boy kadar 7 numaralı Çukurova Efes'i onunla olan arayı azaltmaya çalışıyor. Son 150 metreye girildi. Al takip lider dışarıdan. 7 numaralı Çukurova Efes'i yoğun bir gayretle gelmeye çalışıyor ama 6 numaralı al takip kazanıyor. 7 numaralı Çukurova Efes'i ikinci oldu. 5 numaralı Cevatan üçüncü, 2 numaralı Tercanan dördüncü, 1 numaralı Barbuda ve 3 numaralı Abu Zerbaba arasındaki dördüncülük ve beşincilik kararı da varış hakemlerine kaldı. Altı numaralı al sakip ilk koşuyu Onur Yıldız'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
7: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Reklam. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Son yaşanan gelişmeleri konuşuyorduk. Şimdi dinleyicimiz demiş ki bu söylediklerinizle ilgili davalar açılmış ama bu insanların buraya getirilmesi kimler tarafından yapılmış? Sonuçlarının Türk futboluna karşılığı ne olmuş? Bu ilerleyen günlerde ortaya çıkacak demiş. Tabii ortaya çıktığı anda tabii ki o konuların da gündeme gelmesi söz konusu olabilir ama şu anda çıkmadı. Şu anda henüz bu dedikleriniz olmadı. Ha, bu gün içinde biz yayındayken bu çıkarsa bunu da değerlendiririz tabii ki. Ama şimdi hani şu maçı manipüle edin, işte şu maçı şu kazansın, bunun rakibini biraz tolerans gösterin gibi bir yazışma veya bu yönde bir gösterge yok.
5: Varsa da bilmiyoruz.
4: Yani şu an için yok.
5: Kamuoyuna açıklanmış bu konuda hiçbir şey yok.
4: Evet, herhangi bir şey yok ama diyelim ki yarın çıktı ya da bu akşam çıktı ya da 10 dakika sonra bu çıktı. O zaman onu konuşuruz. O ayrı bir konu. Şimdi dinleyicilerimiz gerçekten bayağı bir serzenişti Ercan abi. Yani biz ne izledik? Niye böyle oldu? Hiçbir kuruma güvenemeyecek miyiz diye yorumlar var. Kısaca toplamak gerekirse var odaları didik didik araştırılmalı denmiş bir dinleyicimiz tarafından. Futboldan gelmiş birileri başkan olmalı. Evet. Demiş bir dinleyicimiz de. Ligler başlayınca her şeyi unuturuz çünkü Türkiye'de böyle oluyor. Gündem çok hızlı değişiyor. Evet, gerçekten Türkiye'de gündem aşırı hızlı değişiyor.
5: Bu biraz gidecek bir gündem yalnız.
4: Bu gündem değil mi? Bir süre gider Ercan abi. Çünkü bu ülkedeki insanların çok büyük bir kısmının en büyük eğlencesi futbol. Hobisi diyelim, evet. Eğlencesi diyelim. Futbol, yani buradaki bu kokuşmuş yapı onları üzüyor. Karamsarlık var hepimizde. Lig şaibeli, neyi seyredeceğiz demiş bir dinleyicimiz. Hak etmeyen, yeteneği olmayan, liyakatsiz hakem atamasıyla da zaten ligin kaderini etki ediyorsunuz. Bu doğru. Açıkça konuşmasalar da evet. Bu doğru tabii ki. Biz burada çok söyledik. Yasin Kolu atamayın. Bu adam iyi hakem değil. Dedik burada.
5: Şimdi burada konuşulan resmi belgede Cumhuriyet Savcılığı, Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada resmi belgede sahtecilik, mobbing görevi kötüye kullanma, hı hı, yine iddialardan biri yasa dışı bahis mevzuatına muhalefet. Bunlar kolay suçlar değil. Hafif suçlar değil bunlar, ağır suçlar.
4: Ya en büyük suçlardan biri orada zaten evrakta sahtecilik Ercan abi. Yani hakemin cevap kağıdı yerine kendi yazdıkları kağıdı gönderiyorlar.
5: Evet.
4: İddia bu.
5: Mesela.
4: İnanılır gibi değil. Yani.
5: Şimdi burada Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetimi tabii ki bir idari süreçler nedir? Hakem ataması mesela en önemlisi o. Burada önce bir adliyeden bugün çıkacak olan kararı bekleyecekler. Hı hı. Yani Ferhat Gündoğdu hakkında adliyeden bir tutuklama kararı çıkarsa mecbur olarak yeni bir başkan atanması gerekiyor. İşini yapamayacak çünkü. Hı hı.
4: Bu atamaları kim yaptı diye soranlar var. Atamaları şu anda MHK'de devam eden çalışanlar
5: yapıyorlar. Hı hı. Ya bir herhalde bir vekili vardır.
4: Tabii tabii, yani mutlaka vardır çalışanlar. Birincilik ve ikincilikte atamalar yapıldı çünkü.
5: Evet ya, bu yüzden şimdi Süper Lig'in şu aşamada ertelenmesi herhalde söz konusu değil şu an, bugün itibariyle.
4: Şu an için değil. Ama masadaki seçeneklerden biri olabilir deniyor.
5: Ya o ertelenirse şaşırmam. En azından bir
4: yani
5: hafta.
4: Yani süreci biraz daha takip edecek muhtemelen federasyon. Yani yeni tutuklamalar, yeni gözaltılar olursa, yeni soruşturmalar, yeni soruşturma dosyaları bir anda ortaya çıkarsa bu gündeme gelebilir tabi. Federasyon şu anda beklemedi anladığım kadarıyla.
5: Federasyon beklemedi. Biz tabi programımızın ilerleyen bölümlerinde yine bir hukukçu görüşü almak zorundayız.
4: Alacağız.
5: Biz sadece olan haberleri şu ana kadar aktardık. Neler oldu, neler bitti. Burada
4: neler olabilir bundan sonra?
5: Bundan sonra neler olabilir? Uzman görüşüyle dinleyicilerimize aktarmak istiyoruz. Ya bir hukukçu uzman çıkacak ve bağlantı genelde bizim yaptığımız hep spor hukukçusu bağlıyoruz. Ya yani bu konularla tabii. Ustalaşmış, bu konuların içinde halen çalışmakta olan spor hukukçusu bağlantısıyla bu konuları değerlendirmek gerekiyor.
4: Kastada görev yapan Emin Özkurt'u bağlayacağız.
5: Evet, Uluslararası Spor Mahkemesi'nin de görevlilerinden biri. Evet. Bağlantımız olacak. O saat 16'dan sonra yapacağız bu bağlantıyı. Bu çünkü çok önemli.
4: Çok önemli bir konu. Çok soru var. Sizlerden de gelen sorular var tabii ki. Biz de mümkün olan tüm soruları sormak istiyoruz. Şu ana kadar neler oldu, bundan sonra neler olabilir, işin hukuki yapısı, hepsini soracağız, değerlendireceğiz. Bir meşruiyeti mesela kalmış mıdır Türkiye

0: Futbol Federasyonu'nun diyeceğiz, MHK'nin diyeceğiz bunlara. Sayın Emin Özkurt nasıl cevap verecek? Bakacağız.
1: Ya bundan sonra ne olabilir?
0: Güven bunalımı çok üst düzeyde demiş bir dinleyicimiz.
1: Güven bunalımı var. Ya şimdi işte diyorlar ki işte milli maç sonrası açıklamalar yapılacak. Onun beklenmesine gerek yok. Oyuncular etkilenmez ki. Kulüp takımı değil ki bu.
0: Oyuncular etkilenmez canım. Amerika'dan yeri geldiğinde Türkiye'deki olaylara müdahale etmeyi biliyordu Sayın Başkan.
1: Niye etkilensin ki oyuncular? Yani federasyonla ilgili ya da Merkez Hakem Kurulu ile ilgili olabilecek olan gelişmelerle ilgili milli takım oyuncuları niye etkilensin?
0: Ya mesela şu ana kadar bence bir açıklama yapması gerekiyordu. Her şeye cevap veren bir başkanımız var sonuçta. Şimdilik sessiz. Bir şey konuşmadı bu konularla ilgili.
1: Ya çünkü vakit kaybı oluyor.
0: Ya en azından çıkıp bir sağduyu açıklaması yapması beklenir bir liderden.
1: Olması gerekiyor. Acilen bu konuyla ilgili yani en azından yol haritasının hissettirilmesi gerekiyor.
0: Kesinlikle öyle kesin. Yani bir lidersen çıkacaksın, konuşacaksın. Diyeceksin ki biz de işte takip ediyoruz olayları. Bazı eylem planlarımız var ama şu anda savcılıkla ortak çalıştığımız için bunu duyuramıyoruz. İlerleyen günlerde gerekli açıklamayı yapacağız dersin. Orada bırakabilirsin mesela.
1: Tabii. Ya olay adalete intikal etti.
0: Evet.
1: Bu konuyla ilgili biz de değerlendirmeyi en kısa sürede
0: yapacağız.
1: Yani lig başlamadan önce yapmak zorundayız zaten deyip ne olacağını,
0: şu ateşi birazcık söndürmen lazım. Bir köpük sıkman lazım.
1: Değil mi?
0: Şimdi bir dinleyicimiz komple temizlik şart demiş. Evet, yani futbolda bir yeni yapılanma bence %100 şart.
1: Olması gerekiyor ve her geçen gün zaman kaybı ve dediğim gibi Süper Lig hemen altında birincilik, öyle değil mi? Onların hakemlerinin atanması, o kulüplere de yatırım yapanlar var, sponsorlar var. Ha bir de işin ana meselesinden biri yayından bahsettik, kim yayıncı olabilir diye. O iş biraz, yani o rakamlar biraz zora girdi dedik. Sponsorlar şimdi ne yapacak? Herkes için geçerli bu. Ben ürünümü niye kullanayım diyecek. Ya ben, bunlar hiç düşünülmüyor
0: sponsor
1: mu?
0: Sponsor olsam muhtemelen vardır bu. Çünkü sponsorluk sözleşmeleri bayağı kapsamlı oluyor. Ben çekerim sponsorluğunu.
1: Öyle değil mi?
0: Tabii.
1: Bu her türlü sektöre zarar veriyor.
0: Futbolun tüm paydaşlarına zarar veriyor şu anda yaşananlar.
1: Ya sadece buradan zarar gören Futbol Federasyonu ya da Merkez Hakem Kurulu değil. Kulüpler, kulüplerin sponsorları, şu anda yayıncı kuruluş. Sponsorlar çekilecek.
0: O da zarar görüyor tabii. Fanatikler için bence çok fazla iptal olmaz. Hani abonelik iptali olmaz, o fanatikler her türlü takımlarını izlerler ama mesela keyif için maç izleyenler bırakabilirler Ercan abi futbol izlemeyi.
1: Hadi gidip oturup bir maç izleyelim muhabbeti vardır ya hiç. Aynen. Öyle nasıl söyleyelim, öyle taraftardır da. Mülayim taraftar değil mi? Aynen. Ne yapalım bugün kaybettik diyen taraftar oluyor.
0: Gelirse maçı izleyen.
1: Evet. O tarz seyircileri
0: kaybedebilirler.
1: Evet.
0: Onları kaybedebilirler. Yani fanatikleri kaybedeceğini düşünmüyorum. Ama bu tarz, dediğim gibi senin tabirinle mülayim futbol seyircisini kaybetme ihtimalleri yüksek. Ya diyorum ya, bugün milli maçı bile kimsenin konuştuğu yok. Milli maç var. Kimse umurunda değil kimsenin yani. UEFA ve FIFA olaylara dahil olur mu?
1: Gözlemci düzeyinde olabilir ama hiçbir şekilde şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın demez. Çünkü çalışma tarzları öyle değil.
0: İç işlerine karışamıyoruz.
1: Hayır, prensip UEFA olarak da.
0: Ne FIFA.
1: Evet, karışmıyorlar. Siz diyorlar iç işlerinde bağımsız. Saygı duyuyoruz diyorlar sizin aldığınız kararlara.
0: Ama bir illegal durum gördüklerinde o zaman müdahale ediyorlar.

0: Ama görüşmüyorlar.
1: UEFA'nın ve FIFA'nın menfaatlerine zarar gelebilecek, senin de az önce vurguladığın gibi illegal bir durum görüldüğü takdirde kendilerine göre ceza mekanizması işletiyorlar. Avrupa kupalarından men veriyor mesela. Öyle değil mi? Kendilerine ama zarar verecek. Ya yani kendileri derken futbol markasına zarar verecek diye daha da geliştireyim olayı.
0: Ya bir iddia var ama o iddianın doğru olduğunu düşünmüyorum. O yüzden gündeme getirmeyeceğim de bunların daha fazla derine inilmemesi gerektiğini düşünenler var. Türkiye'nin itibarı açısından ama ben tam tersini düşünüyorum. En derine kadar inilmeli.
1: Bence de sonuna kadar gidilmesi lazım. Sonuna kadar. Bayağı işler zora giriyor yoksa.
0: Evet. Şimdi bazı iddialar var MHK başkanlığı için Ercan abi. Anthony Taylor'ın ardından Sürhat Müniroğlu iddiası gündeme gelmiş. Bir başka iddiada Bünyamin Gezer'e de MHK başkanlığı için teklif yapıldığı yönünde. Yani bence ben söyledim muhtemelen Anthony Taylor niye olmasın diye MHK başkanı. Bence güçlü bir ihtimal.
1: Ya şöyle yapalım. Yabancı hakeme gidilecekse bundan sonra yabancı hakem bu fırtına dinene kadar öyle değil mi? Hı hı. Biraz yabancı hakem ağırlıklı gidilecekse MHK'nin başında da Anthony Taylor'ın olması sürpriz olmaz. Şaşırtıcı gelmez bana.
0: Şimdi TFF Ferhat Gündoğdu hakkında adliyeden çıkacak kararı bekliyor deniyor.
1: Evet.
0: Bu kararın ardından bazı atamalar olabilirmiş ya da bazı göreve getirmeler olabilir deniyor. Şimdi Sürhat Müniroğlu ismi de gündeme geldi ya, çok enteresan bir isim. Ankara Spor Akademisi'nde lisans eğitimi alıyor Ercan abi.
1: Evet.
0: Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde okutman olarak göreve başlıyor. 2019 yılında doçent unvanını alıyor. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hareket Antrenman Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Eski hakemlerden biri, yani onun da adı gündeme gelmiş. Enteresan. Bünyamin Gezer'in ismi gündeme gelmiş yine burada. Bakacağız. MHK için dediğim gibi Türkiye Futbol Federasyonu adliyeden çıkacak kararı bekliyor şu anda.
1: Bu karar tabii nasıl bir sonuç? Hemen anında o karar çıktıktan sonra böyle bir atamayı yarına mı bırakacaklar yoksa bu akşam mı yapacaklar? Ya bu akşam adliyeden bir karar çıkarsa.
0: Belki maç sonu bir açıklama olabilir. Yani milli maçın ardından bir açıklama olabilir diye düşünüyorum.
1: Tabii o açıklamanın acil olarak Mehmet yapılması gerekiyor.
0: Şimdi Deniz Ateş Bitner'in de onun da ifadesine başvuruldu tabii ki. Bir açıklaması var, diyor ki bu şartlar altında ligler oynanamaz diyor. Muhtemelen lig ertelenecek diyor. Kendi görüşünü paylaşmış.
1: Kendi görüşü tabii.
0: Evet, kendi görüşünü paylaşmış. Seçimin kaçınılmaz olduğunu düşünenler var. TFF başkanlığı seçimi de artık kaçınılmaz deniyor.
1: Öyle gözüküyor.
0: Ya bana kalırsa da kaçınılmaz, bir başkanlık seçimi de kaçınılmaz gibi. Mustafa Eröğüt ismi gündeme geldi Ercan abi başkanlık için. Daha önce de çok kez gündeme gelmişti. Mustafa Eröğüt birçok kişinin ortak adayı diyebilirim ben. Bilmiyorum senin görüşün ne?
1: Ben tabii uzun süredir, ya yani şöyle söyleyeyim, kim olur kim yapar, o kadar o camiaya o kadar yakın değilim. Sen ne diyorsun?
0: Hı hı.
1: Bilmiyorum ben kim olacak, ne olacak diye.
0: Hı hı. Yine öne çıkan isimlerden biri Mustafa

0: Eroid. Ama tabii bunların hepsi iddia şu anda. Dinleyicimiz demiş ki Saffet Sancaklı olmalı.
1: Futbol Federasyonu Başkanı.
0: Evet. Olabilir.
1: İsimler var, evet.
0: Bu tarz isimler var.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet. Futbol Federasyonu Başkanlığı için Mustafa Eroğut ismi geçiyor dedik. Kimdir Mustafa Eroğut? Spor yönetimi alanında MBA yapmış. Amerika'da Ithaca College'da işletme yönetimi okumuş. Spor yöneticiliği doktorası olan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nde CEO ve başkan vekilliği görevinde bulunmuş. Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Departmanı Direktörlüğü ve Milli Takımlar İdari Direktörlüğü yapmış bir isim. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekilliği yaptığı FIFA, UEFA dış ilişkilerden sorumlu yönetici olarak yine görev yaptı. UEFA'nın çeşitli komitelerinde ve Avrupa Kulüpler Birliği'nin gençlik yapılanmasında yine görev yaptı Mustafa Eroğut. Yani bana Hacı Osmanoğlu'ndan çok daha iyi bir profil gibi geldi.
1: O kadar çok isim var ki. İşte evet. Benim aklıma geldi şimdi. Sen dedin ya şuradan mezun, şurada oku. Metin Tekin, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. Hı hı. Uzun yıllar.
0: Niye olmasın?
1: Evet.
0: Milli takım forması giymiş.
1: Milli takım forması giymiş. Mesela.
0: Hı hı. Olabilir. Olabilir.
1: Öyle değil mi?
0: Olur.
1: Ya böyle bir sürü insan var.
0: Var var. Olmaz mı? Olabilir yani.
1: Önemli olan bunu kabul etmek. İyi bir ekip. Hayır, bir de çok kuvvetli ekip olması lazım federasyonlarda. Bunu gerçekleştirmek gerekiyor.
0: Peki şimdi ya biz bu işi de beceremiyoruz. bir tane yabancı başkan getirelim CEO olarak denir mi? Dinleyicilerimizden bunu diyenler de var. MHK başkanımız Anthony Taylor olsun yabancı. CEO olarak da Futbol Federasyonu'nun başında bir yabancı olsun. Oliver Kahn'ı getirelim. Örnek. Tamamen attım şu anda.
1: Yani o işte.
0: En azından tarafsız olduğu bilinsin demiş dinleyicimiz. Ama Türkiye'de tabii biraz da siyasi bağlantının olması gerekiyor değil mi?
1: E tabii.
0: Futbol Federasyonu gibi bir federasyonun başındaysan siyasi bağlantılar da isteniyor. Niye isteniyor onu bilmiyorum ben. Almıyor kafam benim o kadar ama isteniyor.
1: Ya bence de. Ya bu yüzden de bu iş öyle dışarıdan böyle çok çok büyük problemler var şu anda.
0: Atamaların sportif öncelik düşünülerek yapılacağına inanmıyorum diyor dinleyicimiz.
1: Sportif öncelikle yapılması gerekiyor.
0: Sportif öncelikle yapılması gerekiyor evet. Cüneyt Tanman demiş bir dinleyicimiz. Olabilir ya.
1: Bir sürü isim var.
0: İsimler var. Var. Yani olmaz.
1: Yani oturup konuşulduğu zaman insanların aklına geldiğinde isimler tamam çıkıyor da o ekibin de desteklenmesi öyle bir ben sportif açıdan baktım bu arada. Yani yıllarını Türk sporuna, futboluna vermiş. Çok isim var değil mi? Aktif olarak da yeşil sahalarda görev yapmış.
0: Çok isim var Ercan abi. Ama biz hani dün seninle çarşamba yaptık. Dedik işte Güreş Federasyonu Başkanı, Basketbol, Voleybol Federasyonu Başkanları hep bu camiadan insanlar. Yani futbolun sahanın içinden gelen. O antrenman tozunu yutmuş insanlar.
1: Ya şimdi demedik mi? Güreş Federasyonu Başkanı olimpiyat şampiyonu.
0: Evet. Olimpiyat şampiyonu.
1: NBA'de oynamış, büyük başarılara imza atmış. İşte Basketbol Federasyonu Başkanı belli. Hidayet Türkoğlu değil mi? Voleybol Federasyonu Başkanı yıllarını voleybola vermiş. Voleybol oynamış bir insan değil mi?
0: Hı hı.
1: Bu oluyor da. İşte Jimnastik Federasyonu Başkanı Türkiye'nin en tanınan jimnastikçilerinden uluslararası alanda bir şahsiyet değil mi?
0: Hı hı.
1: Bunlar oluyor da. Biz futbola niye bu işi yapamıyoruz? Kulüplerde dahildir buna. Ya futbola kendi takımlarına emek vermiş insanların biraz daha fazla görev alması gerekiyor. O sorumluluğu almaları lazım. Fakat federasyonlar da kesin olmalı bence.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
8: İki hanım var. Onun bir boy kadar gerisinde bariyer dibini tuttu. 3 numaralı Gümüşsu yarım boy kadar geride dış kulvarda. 1 numaralı Koçinoğlu ilerliyor. Onun 2 boy kadar gerisinde 5 numaralı Yıldız Başar var. Yarım boy kadar geride 2 numaralı Yalnız Aşık 10 boy kadar geride kaldı. 7 numaralı Belek Bey. Son 600 metreye girilmek üzere. 4 numaralı Asur Bike lider takipte dışta. 6 numaralı Güreke Hanım var. Bariyer dibinde 3.lükte 3 numaralı Gümüşsu. Onun 2 boy gerisinde 1 numaralı Koçinoğlu 4 dördüncü sırada. İki boy kadar geride iç kulvarda. Beş numaralı Yıldız Başar dışında iki numaralı Yalnız Aşık sırasıyla safkanlar düzlüğe çıkıyor. Dört numaralı Asur Bike lider. Fark yaklaşık 1.5 boy kadar. Dış kulvardan 6 numaralı Güreke Hanım'ın. İç kulvardan 3 numaralı Gümüşsu'nun. Orta kulvardan Koçinoğlu'nun. En dış kulvardan 2 numaralı Yalnız Aşık'ın. Bariyer dibine yakınsa 5 numaralı Yıldız Başar'ın çabaları var. Taylar bu sırayla son 200 metreye giriyor. Bariyer dibine yakın. Dört numaralı Asur Bike lider. Fark 2 boy kadar. Orta kulvardan 1 numaralı Koçinoğlu. En dış kulvardan 2 numaralı Yalnız Aşık'ın atakları var. Yanında 6 numaralı Güreke Hanım'la birlikte farklar hızla azalmaya başladı. Ama Asur Bike yine de lider dışarıdan. Yalnız Aşık geliyor ama Asur Bike kazanıyor. 2 numaralı Yalnız Aşık koşunun ikincisi oldu. 1 numaralı Koçinoğlu 3. 3 numaralı Gümüşsu 4. 6 numaralı Güreke Hanım da yarıştan 5. olarak ayrıldı. Gerideki rakiplerine direndi. 4 numaralı Asur Bike Görkem Özçelik de kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
9: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor.
10: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Futbol Federasyonu Başkanı Şenes Erzik dönemindeki gibi Avrupa'da ve FIFA'da güçlü lobisi olan, tanınan ve yabancı dillere hakim birinin olması gerekiyor demiş bir dinleyicimiz. Doğru. Bu seviyede birini bulabilirsek neden olmasın?
1: Bir kişi de değil, birkaç kişi olması lazım.
0: Tabii tabii, birkaç kişi.
1: Yani UEFA'da dinleyicimiz çok önemli bir konuya parmak bastı. UEFA'da ve FIFA'da görevli olacak ve uzun sürede bu işlerde tecrübeli insanlara ihtiyacımız var. Liyakat öncelikle.
0: Uğur Melike başkan olsun diyor bir dinleyicimiz. İki kere çıkış yaptı, ben başkan olacağım, İşte adaylığımı koyacağım diye de.
1: Aday olması için belirli sayıda üyenin ıslak imzayla,
0: evet,
1: bizim adayımız budur demesi gerekiyor. Lazım. Yani sen çıkıp diyebilirsin, ben aday olmak istiyorum. Ancak aday olmak istiyorum diyebilirsin. Adayım diyemiyorsun. Belirli sayıda üye gerekiyor seni aday olarak
0: göstermek için.
1: Genel kurulun, aynen, görmesi için.
0: O imzaları toplamak lazım. Delegelerin imzasını alman lazım belirli sayıda, değil mi?
1: Evet. Bunu alamadığın takdirde aday olamıyorsun.
0: Şimdi bakıyorum. Hem futbolcu hem de karakter sahibi biri olması lazım Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı için. Kolliğine gelsin kimse kafa tutamaz demiş dinleyicimiz.
1: FIFA'da görevli.
0: Ya internete gelir, biz kullanalım ya hakiyede. Yani benim tabii federasyon başkanı yabancı olsun önerim ütopik bir öneri. Onu çok ciddiye almayın. İllaki orada bir Türk'ün olması lazım bence de. Ama beceremiyoruz yani biz, evet, bu iş. Onu anlatmaya çalıştım.
1: Yani şöyle, genel kurulda başkan adayı olmak için ben gittim. Şimdi kanunu da değerli dinleyicimiz sorduğu için söylemek lazım. Genel kurulda başkan adayı olabilmek için Türkiye Futbol Federasyonu delege sayısının en az %5'inin yazılı teklifi gerekiyor. %5'inin. Bu delege teklifi olmazsa ben adayım dediğin anda hiçbir şey kazanamıyorsun.
0: Ben de federasyon başkanlığına adaylığımı koymayı düşünüyorum Ercan abi, voleybol.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Bir delege yalnızca bir başkan adayı için teklifte bulunabiliyor. Birden fazla aday için imza veren delegenin tüm teklifleri geçersiz.
0: %5 diyelim ki işte 150 delege var.
1: Evet.
0: %5'i ne yapar? 5, 7,5, 8.
1: Evet.
0: 8 kişinin seni aday göstermesi gerekiyor. Aday
1: 150'den de fazla bu tabii.
0: Ya örnek verdim. Evet. İşte federasyonda voleybolda 125 civarı. Aday olman için bu kadar imzaya ihtiyacın var. O kulisleri yapmak lazım. Tabii dinleyicimiz diyor ki futbolda pasta büyük, jimnastik, atletizm vesaire branşlarda pasta küçük. Futbolu pek bu yüzden bırakmak istemiyorlar demiş. Onu bilemiyorum ben, pasta ne kadar büyük ne kadar küçük. Ertuğrul Sağlam olabilir demiş. Neden olmasın? Olabilir.
1: Evet.
0: Ercan abi aday gösterelim demiş.
1: Yok, ben memnunum abi.
0: Ercan abi aday olursa iyi olur.
1: Şimdi sen az önce bahsettin ya, şöyle bir haber var, İddia var. Buna da girmemiz lazım. Tahkim kurulunda bir üyenin 2,5 yıldır mal beyanında bulunmadığı,
0: evet,
1: ve bu nedenle kurulun aldığı kararların hukuksuz olduğu iddiası şu anda ortada.
0: Bu inanılmaz.
1: Böyle bir iddia var.
0: Bu inanılmaz bir şey Ercan abi. Tahkim kurulunda skandal bu.
1: Yani nedir olay? Tahkim kurulu talimatının 3. maddesinde C fıkrasında diyor ki seçilen üyelerin göreve geldikten sonra en geç bir ay içinde mal beyanında bulunması gerekiyor. Mal beyanı verilmediği takdirde üyeliği kendiliğinden düşer diyor. İddia şu: mevcut üyelerden birinin 2,5 yıldır mal beyanı vermediği, dolayısıyla teknik olarak üyelik vasfı taşımayan bu kişinin kurulda aldığı, kurulun aldığı kararlara katıldığı da belirtiliyor.
11: Evet.
1: Şimdi bu durumda ne olacak? Tahkim kurulunun bu süre zarfında aldığı tüm kararların hukuksuz ve geçersiz sayılabilir mi tartışması başlanmış. Peki bunun cezai yükümlülüğüne mal beyanı takibi yapma zorunluluğu yasal olarak Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterine aitmiş.
11: Evet.
1: Genel Sekreterinde görevi ihmal, yani görevi kötüye kullanma durumunu işlemiş olduğu öne sürülüyor. İşte bu doğruysa bunlar da var.
11: Yani sadece mal beyanı vermeyen tahkim kurulu üyesi değil, bunu takip etmeyen TFF Genel Sekreterinin de zan altında olduğu bir durum söz konusu.
1: Ya bu şu anlama geliyor. Ya şimdi bu iddia olarak ortaya atıldı. Yine bir cevap yok. Bu durumda ne olacak? Zaten seçim yapmak zorundasın. Yani bu durumda artık ne olacak? Bu çıktı. MHK olayı çıktı. Dün hakem olayı çıktı. Daha ne yapacaksın? Başka bir çare var mı? Bence yok.
11: İstifadan başka çare yok gibi.
1: Ya seçim kararı almaktı diyelim. Ya biz insanlar istifa eder etmez. Ben ona bir şey demem. Ama benim beklentim bir olağanüstü seçim kararı almak.
11: Zaten Ercan abi bir istifa furyası başladı. Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen TFF yöneticisi Ural Aküzüm'ün istifasıyla başlayan süreç bir furyaya dönüşmüştü. Yönetimden 4 isim ayrılmıştı. 4 farklı kuruldan 8 kişi daha istifasını sundu. 6 asil yöneticinin de bu akşamki Belçika maçı sonrasında istifa etmesi bekleniyor. Böyle bir durum var.
1: Ya kulislerde konuşulan konu bu.
11: Evet. Bir başka konu az önce de dile getirdik. İtalya maçı sonrası bir seçim kararı alacağı yönünde Türkiye Futbol Federasyonu'nun...
1: Bu akşam alsa ne olur?
11: Ha, milli maçlar bitsin, ortalık karışmasın. Hayır, diye.
1: Zaman geçiyor.
11: Yeterince karışmış zaten.
1: Daha karışmayacak ne var?
11: Ya ortalık
1: maalesef zaman geçiyor.
11: Ortalık aşureye dönmüş ya Can abi. Bayağı karışık.
1: Öyle gözüküyor.
11: Yani ortalık çok karışık zaten. Evet, konularımıza devam edeceğiz. Tabii ki dediğim gibi birçok konu var. Yani nereden başlasak, nereye uzansak onu da pek bilemiyoruz. Sizlerden de mesajlar geliyor. TFF.
1: Ben görüyorum dinleyicilerimizin. Tabii mesajları. Herkesin morali çok bozuk.
11: İnanılmaz, inanılmaz. Yani insanlar sunacak bir dal arıyorlar şu anda anladığım kadarıyla.
10: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
12: Reklam.
13: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler:
14: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
15: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: Reklam.
10: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
11: Birlikteliğimiz devam ediyor. Telefon hattımızda spor hukukçusu Sayın Emin Özkurt var. Emin Bey merhaba.
16: Merhaba, Edinburgh'dan selamlar.
1: Merhaba, İskoçya'dasınız. İskoçya'dan. Hoş geldiniz.
11: Hava nasıl?
16: Çok güzel, güneşli. Yağmur yok.
11: Süper.
16: Uluslararası futbol hukukçularının bir kongresi için buradaydım. Hı-hı. Ama tabii biz ne zaman yurt dışına çıksak Türkiye'de birbiri ardına önemli gelişmeler özellikle spor alanında oluyor. Öyle bir güne denk geldik.
11: Türkiye'de aksiyon bitmiyor Emin Bey.
16: Evet, güzel memleketimiz var. Biraz daha az aksiyonlu olabilir ama.
11: Evet, keşke öyle olsa. Siz de çok güzel bir şehirdesiniz bu arada.
16: Evet, öyleymiş. İlk kez geldim fakat oldukça tarihi çok kendi dokusu olan bir kent.
11: Şimdi bugün son olarak tahkim kurulundaki skandal gündeme geldi. Takip edebildiniz mi? Bilemiyorum ama şimdi üyelerden biri mal beyanında bulunmamış. Oysa ki tahkim kurulu üyelerinin talimatının 3. maddesi C fıkrasına göre seçildikten en geç bir ay içinde mal beyanında bulunması gerekiyor.
1: Daha öyle, evet.
11: 2,5 yıldır tahkim kurulunda kurul üyesi olmaması gereken bir kişi karar alıyor ve TFF Genel Sekreteri de bu durumu ihmal ediyor ve TFF Genel Sekreteri de ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçu işledi deniyor şimdi. Bu konudaki yorumunuz nedir?
16: Ya şu anda şimdi bütün konular üst üste boca edilmeye başlandı, açık söylemek gerekirse. Ben öyle görüyorum.
11: Yetişemiyoruz.
16: Evet, şu anda karma karışık bir hale doğru götürülüyor. Ben bunlara takılmak gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle odaklanmamız gereken şeylerin başında hafta başında MHK Başkanı'nın gözaltına alınmasıyla birlikte gelen hakem klansman atama tayin süreçleriyle ilgili. Yani sahada Türk futbolu adına adaleti sağlaması gereken kişileri tercih eden, seçen, görevlendiren kurulun adil bir yönetim gösterip göstermediği, hukuka ve kendi talimatlarına uygun hareket edip etmediği tartışması bence öncelikli çözülmesi gereken tartışma. Tam bu konu konuşulmaya başlamışken ve gündemi meşgul ederken biz bir baktık uzun süredir yani gelme ihtimali olan yöneticilerin, futbol Türk yöneticilerinin PPK'ya sevki gündeme geldi. Ben ana konudan bu şekilde uzaklaşmamak gerektiğini düşünüyordum. Zaten bir anda o bir açıklamaydı o da bir beklenmeyen bir süreçte, o çok uzun zamandır çünkü arada olan bir durumdu. Tabii Yasin Kol'un Yasin Kol'un gözaltına alınması ise olaya bir başka boyut kattı. Çünkü ne yazık ki gözlemlediğimiz kadarıyla Yasin Kol'un hesap hareketlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşan veya savcılığa ulaşan evraklarda çeşitli yasa dışı bahis sitelerinin veya yasa dışı bahis organizasyonunun nakit akışlarında etkili olan kimselerle para alışverişi olduğu söyleniyor. Evet. Bunların hepsi birer iddia. Biz şu anda ne Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı, ne Ferhat Gündoğdu'yu, ne Yasin Kol'u suçludur diye ilan edemeyiz. Ama kesinlikle. Şöyle bir gerçek var karşımızda. Kesinlikle ama kesinlikle hakemlik müessesesine ve Türkiye Futbol Federasyonu altındaki Merkez Hakem Kurulu'na karşı güven telafi edilemeyecek şekilde sarsılmıştır. Ben önümüzdeki gün, yani yarın MHK'nın yeni bir yapıya bürüneceğini, istifaysa istifalarının alınması suretiyle ama istifa etmiyorlarsa dahi o takdirde de el çektirilme kararıyla bir nevi lav edilmek suretiyle yeni bir MHK'nın oluşturulacağını.
1: Bu kanunen Emin Bey nasıl oluyor hukuken? El çektirilme.
16: Evet. Normal şartlar altında MHK başkanı ve kurul 4 yıl boyunca seçilir ve istifa etmedikçe görevde kalırlar. Evet. Kural budur. Federasyon

Federasyonun, Türkiye Futbol Federasyonu statüsünün bu konuyla alakalı ilgili maddesi 43. maddesi, TFF statüsü 43. maddesi, üyeler istifa etmedikçe yerine yenisi atanamazlar. Ancak bu maddenin ikinci bölümünde, ikinci cümlenin ikinci bölümünde veya çekilmiş sayılmadıkça ifadesi var, ibaresi. Şimdi ben burada bir hukukçu olarak, sporla ilgilenen uzun yıllardır bir hukukçu olarak, bunu olağanüstü şartların gelişmesi halinde futbolun hukukunun adaletini

0: federasyon yönetim kurulunca kullanılabileceğini düşünüyorum.
1: Peki bu, bugün tutuklama kararı çıkarsa otomatikman düşüyor mu başkanlık?
0: Hayır, düşmüyor ama fiilen görevini yerine getiremeyecek hale geldiği için el çekmiş sayılacağını söyleyebiliriz. Ona dayanırlar, yani dayanmaları gerekiyor hukuken.
1: Peki bu dakikadan sonra Futbol Federasyonu'nun, hadi az önce tahkimi de söyledik ya, Futbol Federasyonu'nun bir meşruiyeti kalmış mıdır sizce?
0: Ya meşruiyet konusu federasyonun delegelerinin özel bir yapı, çünkü bu kanunla kurulmuş özel bir yapı. Federasyonun delegelerinin kanaatinde oluşacak bir durumdur. Şu an itibariyle federasyon başkanı veya yönetim kurulu üyeleriyle alakalı bir hukuki süreç yok. MHK ile ilgili var. MHK federasyonun altında bağımsız bir kurum. Dolayısıyla federasyon seçimini doğrudan doğruya beraberinde getirecek hukuki bir yasal zorunluluk olarak bunu beraberinde getirecek bir durumun içerisinde değiliz. Ama delegeler, yani futbolu faydaları, kulüpler, ondan sonra federasyonun delege üyeleri olağanüstü genel kurul toplamayla ilgili bir girişimde bulunurlarsa, o takdirde genel kurul durumu gündeme gelir. Ya da başkan, ya galiba bu olmuyor, biz burada bir problem var, en iyisi biz çekilelim, yeni bir yönetim oluşsun deyip istifa ederse, o takdirde de bir seçim olur. Bunların olup olmayacağı, nasıl bir tavır alınacağı önümüzdeki günlerde netleşecek. Ama şu an itibarıyla liglerin ertelenmesi, futbola ara verilmesi filan, bazen bu tür ifadeler görüyorum.
1: Evet, onu da soracaktım.
0: Bunlar gerçekçi değil. Futbol devam eder. Bir bünyede eğer bir noktada kanser varsa orayı keser, atar, bünyeyi canlı tutar, hayata devam ederiz. Futbol akar, futbol devam eder. Doğru. Neler geçirdik, neler yaşadık biliyorsunuz. Yani
1: tabii.
0: Türkiye sürekli olayların ve gelişmelerin olduğu bir memleket. Ama bu bize aynı zamanda dayanıklılık testi gibi de görünebilir. Türk futbolu ve Türk insanı genel olarak problemler yaşayan ama o problemleri aşma kabiliyeti de olan kimselerden oluşan bir topluluktur.
1: Bağışıklık mı kazandık?
0: Bağışıklık kazanılmaz bunlara. Bunları tedavi etmekte daha mahir olmamız gerekir. Daha iyi cerrahlara ihtiyacımız var. Daha iyi hukukçulara ihtiyacımız var. Bu operasyonları yapacak daha iyi yöneticilere ihtiyacımız var. Tereddüt etmeyeceğiz. Hemşericilik, belli grupları korumak, kollama, bu gibi şeylerin içerisine girmememiz gerekiyor. Bakmamız gereken tek şey belli: liyakat, ahlak ve bilgi.
1: Peki,
0: üçünü bir arada bakmanız lazım.
2: Emin Bey, UEFA ve FIFA'nın işte bu konuyla ilgili gözlemci gönderdiği, burada UEFA ve FIFA'nın davranış şekli nedir? Nasıl çalışır? Bunun Futbol Federasyonu'na ya da Türk Futbolu'na yansıması ya da bir yaptırım olması mümkün mü acaba?
0: Açıkçası bu haberleri kimler çıkartıyor inanın bilmiyorum. Çünkü bu bizim kendi içerimizde çözmemiz gereken, tamamıyla Türk futbol liglerini ve Türk futbolunu ilgilendiren bir iç mesele. İç meseleyi çözebilecek liyakata, bilgiye ve tecrübeye sahip insanların da var. Problem o insanların yönetim noktalarında yeterince etkili yer almaması gibi gözüküyor şu an gördüğüm kadarıyla. FIFA'nın veya UEFA'nın Türkiye'ye müdahale etmesi yahut bu konuya dahil olması gibi bir şey söz konusu değildir. Avrupa maçlarını veya uluslararası maçları ilgilendiren bir durum söz konusu değildir bu olayda. Bu bizim Türk ligleriyle alakalı çözmemiz gereken bir mesele. Bunu da yapmamız lazım. Bununla yüzleşmemiz lazım. Eğer bunu yapmazsak, bu takdirde good governance, yani iyi yönetişim ilkelerini takip adına, bu takdirde ancak UEFA çeşitli anlamda gözlem vesaire süreçlere dahil olabilir. O şu an itibariyle o noktada değiliz.
1: Yani UEFA mesela gözlemci gönderip bir rapor çıkarsa, Türkiye'de işte hakemlik müessesesinde bazı problemler var dese, Türkiye'nin mesela bir yıl, iki yıl gibi Avrupa'ya, UEFA'ya veya FIFA organizasyonlarına hakem göndermemesi söz konusu olabilir mi?
0: Ya bu tür ifadeler şu an itibariyle çok yanlış spekülasyonlar. Bu noktadan bakılacak olursa UEFA'nın ilk gözlemci göstermesi gereken yer FIFA ve Dünya Kupası. Orada FIFA'ya giden hakemler Amerika'ya giriş yapamadılar. Dolayısıyla öyle dünyada sanki her şey çok düzgünmüş. FIFA, UEFA bu süreçleri çok iyi yürütüyormuş. Biz Türkiye'de çok yanlış işlerin içindeymişiz. Yurt dışından gelip bize nasıl neyi yapacağımızı göstersinler gibi beklenti içinde olunmasını da biraz aşağılık kompleksinin dışarıya vurulması olarak görüyorum.
2: Şimdi bir isim var, konuşuluyor. Anthony Taylor. Bizim

0: kanunlarımız bir yabancı hakemin Merkez Hakem Kurulu Başkanı olmasına izin veriyor mu?
1: Gördüğüm kadarıyla talimatlarda milliyetine ilişkin bir ayrım yok.
0: Evet.
1: Çünkü sonuç itibariyle yabancı hakem de VAR'da yer alıyor. Orada görevlendirmeleri yapılıyor. Eğer bir engel olsaydı onlar da olmazdı. Bu konuda açık fikirli olmak lazım. Ama illa bir yabancı isim olmak zorunda mı bu işi yapabilecek? Doğru, silinmemiş, süreçlerin içerisinde adı herhangi bir şubeye bulaşmamış bir Türk'ken bulamaz mıyız? Onu da düşünmek lazım öncelikli olarak.
2: Şimdi bir dinleyicimiz diyor ki çok ciddi iddialar var diyor. Bu iddialar neticesinde ne gibi kararlar çıkabilir?
1: Bir kere bu konunun paralelinde, yani bugün Sayın Ferhat Gündoğdu ile ilgili bir karar verilecek muhtemelen mahkeme tarafından.
2: Evet.
1: Onun paralelinde etik kurulunun devreye girmesi gerekiyor. Futbol Federasyonu'nun etik kurulunu harekete geçirip bu iddialarla ilgili soruşturmayı başlatması lazım. Ondan sonra hazırlayacağı raporu Federasyon Yönetim Kurulu'na sunup kendileriyle ilgili hukuki bir karar verilecektir. Sürekli hak mahrumiyeti veya süreli hak mahrumiyeti, bunların hepsi yani futboldan dışlanma gibi konular masada olabilir.
2: Yani kısa süre içinde yeni bir MHK başkanımız olabilir.
1: Ben yarın itibarıyla MHK'nın görevine devam edemeyeceğini düşünüyorum. Yeni bir MHK'nın oluşacağını, oluşturulacağını düşünüyorum. Güven sarsıldı. Yani güven ruh gibidir. Bedenden bir çıktıktan sonra bir daha sokamazsınız. Artı ligler çok kısa süre içerisinde başlayacak. Ligler başlamadan bu işin halledilmesi lazım.
0: Peki oldu. MHK başkanı ben istifa etmiyorum dedi. Mesela.
1: Etmem derse bile gözaltına alındı biliyorsunuz ve tutuklanırsa veya herhangi bir tedbir uygulanırsa hakkında o takdirde el çektirilmiş sayılmasını federasyon talimatlar ışığında yorumlayabilirim. Hukuki bakış açım bunu
0: esas ya bunun için sordum size bunu. Ya böyle bir yorum yapılır diyorsunuz. Mümkün değil diyorsunuz değil mi bir hukukçu olarak sizde?
1: Ben bir spor sever olarak bu MHK bu kadar şahane ve bu kadar soru işaretinden sonra devam edemeyeceği kanısındayım öncelikle. Kaldı ki federasyonun da elinde bu heyeti seçtik, bu başkanın yerine yeni bir başkan atayıp yeni bir heyetle yola gidebileceğin, devam edebileceğine ilişkin hukuki imkanın da olduğunu düşünüyorum.
2: Şimdi dinleyicimiz diyor ki diyelim ki tutuklama kararı çıkmadı, serbest bırakıldı ama soruşturma devam ediyor. Bu durumda istifa da etmedi, o zaman ne olur diyor.
1: Bu iddialar çok net iddialar. Ben politik olarak spor politiği anlamında, yani kulüplerin nezdindeki politika anlamında bunun devam edebileceğini görmüyorum. Zaten biliyorsunuz Beşiktaş kulübü başkanı bu konuda net bir tavır takınmıştı. Daha evvel Sayın Ali Koç çok önemli açıklamalar yapmıştı. Bunların hepsini bir arada değerlendirdiğinizde kulüpler bu takdirde artık federasyonda bir değişikliğe gidilmesi gerektiğini düşünürler.
0: Sizin bir hukuk insanı olarak federasyonda yeni bir dönem başlayacağına, başka bir başkan ve yönetim kurulu gelebileceğine dair yorumunuzu çok merak ediyorum. Yıllarını spor hukukuna vermiş bir uzman olarak.
1: Evet, 21 yıl oldu.
0: Az bir süre değil gerçekten.
1: Doğru. Önemli dosyaların da içinden geçtik. Süreçlerine yer aldık. Benim okumam bu sürecin MHK değişikliğiyle bir müddet daha devam edebileceği ama önümüzdeki yaz itibarıyla seçimlere federasyonun ligler bittikten sonra gideceği kanaatindeyim şu anki görüntü itibariyle.
0: Ya bu federasyon bir 2027'yi görür düşünceniz var.
1: MHK ile ilgili atacağı kesin ve net adım olmazsa göremez. Olursa bir ihtimali var.
0: Bir ihtimali var. Düşük mü o ihtimalde yoksa biraz yüksek mi değerlendiriyorsunuz? Yorumunuz ne?
1: Açık söylemek gerekirse ben şu anda tam ortada durulduğunu düşünüyorum. Bence bugünkü mahkeme kararını bekliyorlar. Yani eğer şey olursa, herhangi bir tedbir çıkarsa, bence çıkmasa bile derhal MHK'yı değiştirecekler. Bunu tercihen tedbir çıkarsa, yani veyahut da bir gözaltı, şey tutuklama yahut e-hapsi gibi, o takdirde sipahi alarak yaparlar. Eğer çıkmazsa el çektirilme olarak düşünebilirler.
2: Şimdi dinleyicimiz diyor ki bu MHK'de madem işte görevi kötüye kullanma suçu, evrakta sahtecilik ve hakem atamalarında bazı usulsüzlükler var, tescil edilmiş şampiyonlukların el değiştirmesi söz konusu olabilir mi?
1: Bunun cevabını vermek için birkaç noktaya bakmak gerekiyor. Öncelikle hakemlerin şike yaptıkları iddiası bu bahsettiğiniz. Hı hı. Bu bahsettiğiniz iddia çerçevesinde eğer maçlarla alakalı, onların yönettiği maçlarla ve aldığı kararlarla alakalı kulüplerin yöneticileriyle irtibatlı ve uyumlu bir eylem içerisinde oldukları somut vakalarla, verilerle, delillerle ispatlanır ve kulüp yöneticileri üzerine de bir soruşturma gider. Ondan sonra hakemlerle verdikleri kararla uyumlu bir eylem ortaya çıkarsa o takdirde problem kulüplerin de lig düşürülmesine, yani şikeden ötürü işleme tabi tutulmasına sebep olabilir. Ama kulüp yöneticisi işin içerisinde yoksa, siz o kulübü bir hakemin kendi çerçevesinde yaptığı maç sonucu etkilemeden dolayı mahkemedemezsiniz.
2: Çok teşekkürler.
0: Emin Bey, çok teşekkürler bu hukuk kongresinde İskoçya'da bize zaman ayırdınız.
2: Gerçekten çok teşekkür ederiz.
0: Gerçekten aydınlatıcı bilgiler verdiniz. Teşekkür ederiz.
1: Sağ olun. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
2: Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
4: Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Reklam.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sunar.
5: Bir numaralı Touch of Thunder 13 boy gerisinde, bir numaralı Last Moment sırasıyla son 800 metreye girildi. Koşu süratli 2 numaralı İspanoz lider. Takipte 4 numaralı Dragon Hero var. 10 boy kadar geride 5 numaralı Utah 3.lükte. Yarım boy kadar geride 3 numaralı Touch of Thunder, onun da 2 boy gerisinde. Bir numaralı Last Moment sırasıyla safkanlar düzlüğe çıkıyor. İspanoz lider 4 numaralı Dragon Hero oldukça yakın takip ediyor rakibini. 10 boy kadar geride 3.lükte. 3 numaralı Touch of Thunder sırasıyla son 400 metreye girildi. Bariyer dibinde 2 boy farkla lider 2 numaralı İspanoz. İkincilikte 4 numaralı Dragon Hero var. En dış kulvardan 3 numaralı Touch of Thunder atağına başladı. Oldukça etkili ataklarla geliyor 2 numaralı. İspanoz'u Touch of Thunder yakalıyor. Öne geçiyor son 50 metrede. 3 boyda fark yapan Touch of Thunder kazanıyor. 2 numaralı İspanoz ikinci, 1 numaralı Last Moment 3. oldu. 4 numaralı Dragon Hero 4. 5 numaralı Utah da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 3 numaralı Touch of Thunder Ali Yıldız da kazandı.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
7: Birlikteliğimiz devam ediyor. Az önce Sayın Emin Özkurt'a da bağlantı yaptık. Yani uluslararası spor hukukuna da çok hakim. Türkiye'deki spor hukukuna da son derece hakim bir kişi. Kendisi Edinburgh'dan bağlandı. Sağ olsun, var olsun.
8: Kongrede.
7: Kongrede.
8: Evet, kongresinde.
7: Muazzam bir şehirde. Ve güneşli bir Edinburgh bulmak da çok zor bir şey Ercan abi. Güneşliymiş.
8: Şansına değil mi?
7: İnanılmaz yani. Güneşli dedi Edinburgh için. Yani müthiş bir şehirdir. Teşekkür ederim kendisine de, zaman ayırdı bizimle, yaklaşık 20 dakika konuştu. Bütün sorulara da cevap verdi. Herhalde dinleyicilerimizin aklında da soru kalmadı. Oradan gelen soruları da sordum zaten. Şimdi bir yazışma gönderdi bize sevgili Ayhan Şensoy, ki herkeste var şu anda. Demek ki bu yazışma da sızdırıldı, paylaşıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu'yla Ferhat Gündoğdu arasındaki yazışmalar. Burada diyor ki Trabzonspor Kulübü Başkanı, iddiaya göre Sayın Ertuğrul Doğan bizim maçlara Özgür Yankaya'yı vermeyin diyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu da bu isteği, dileği Ferhat Gündoğdu'ya iletiyor ve yetki sende diyor. Özgür Yankaya'yı Trabzonspor maçlarında ne var da ne de normal hakem olarak istemediğini belirtiyor Trabzonspor. İbrahim Hacı Osmanoğlu da bunu Ferhat Gündoğdu'ya iletiyor. Bu ama her
8: dönemde olabilen
7: bir her şey. Dönemde, her kulüpte olan bir şey. Yani Fenerbahçe'de de gördük, Galatasaray'da da gördük, biz bu hakemi istemiyoruz şeklinde direkt olarak, hatta basının önünde yapılan açıklamaları, bu tarz şeyler her zaman olmuştur. Bundan sonra da muhtemelen olacak diye düşünüyorum. Türk futbolu içinde hani bunu da paylaşmadınız denmesin diye burada paylaştım. Biraz içimiz kıyıldı Ercan abi, biraz futbol konuşalım. Akşam Belçika maçı var.
8: Konuşalım artık değil mi?
7: Kıyıldı, vallahi içimiz kıyıldı. Ne bekleyebiliriz şu ortamda milli takımdan? Tabii bu ortam ne kadar etkiler milli takımı, çok etkileyeceğini düşünmüyorum ben. Milli takımımız için de bir artık sıçrama maçı, yeterince dibe vurduk. En büyük sıçramalar dibe vurduktan sonra olur. Burada bir sıçrama bekliyor musun?
8: Ya umarım olur. Şimdi önce puan durumuyla başlayalım. Fransa'nın 6 puanı var. Belçika ve İtalya 3'er puanda. Bizim henüz puanımız yok.
7: Evet.
8: Belçika, Türkiye, Fransa, İtalya maçları var bu akşam bizim grupta. Sonra da İtalya ile oynayacağız ve bu ilk bölümü kapatacağız. Kasım ayında tekrar milli maçlar devam edecek. Ben Belçika ile oynadığımız maçlarda istatistiki anlamda arada büyük bir fark yok. Onlar kazanıyor, biz kazanıyoruz, devam ediyoruz. Bu yüzden bu akşam da olaya ya ben yeniden bir bakış olarak değerlendirmek istiyorum. Acaba oyuncular bunu nasıl değerlendiriyor onu bilmiyorum. Yani ben özellikle oyuncuların bakış açısını çok merak ediyorum.
7: Bir reaksiyon bekliyorum ben milli takımdan. Çünkü ya bu oyuncular beğenelim veya beğenmeyelim gerçekten üst düzey. Bence uluslararası oyuncular, milli takımımızın oyuncuları. Bu oyuncuların da bir egosu var.
8: Şimdi eksik oyuncularımız da var.
7: Ercan abi. Yani bu oyuncular bir yerde yani o bir çıkış yapmak isterler. Sinmezler yani. O reaksiyonu verirler. Ben o reaksiyonu bu akşam verebileceğimizi düşünüyorum. Belçika karşısında bunu söyleyeyim. Yani hemen teslim olmayacağız muhtemelen. Benim öngörüm, yanılabilirim ama böyle bir reaksiyon bekliyorum. İyi bir oyun bekliyorum. Yenilsek de iyi oyun bekliyorum en azından.
8: Şöyle bir muhtemel 11'e bakalım. Yani herkes bir 11 tahmininde bulunuyor.

0: bulunmuş durumda. Mantıklı olarak baktığımızda Uğurcan'ın cezası bitiyor başlar. Zeki Meri Abdülkerim, ya bu ikili ile deneyim olarak Abdülkerim ve Meri ikilisi ne dersin? Onlarla mı başlar?
1: Öyle bir, evet, ben öyle başlayacağını düşünüyorum.
0: Bir deneyim diyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Formda değiller yaz, onu da söyleyelim.
1: Birbirlerine alışkınlar ama bu alışkanlık için ben paylaşacağını düşünüyorum. Yani bu ikilinin aynı anda sahayı paylaşacağını düşünüyorum.
0: Solda Ferdi'yi bu sefer oynatacağı
1: Doğru.
0: kanaatindeyim. Dirençli bir orta sahaya ihtiyacımız var. Üretim orada Arda'dan beklenecek bu orta sahada. Ben Salih ve İsmail ile başlar diye düşünüyorum.
1: Aynı kanaatteyim.
0: Kerem bir kanatta, bir kanatta Yunus olur. Yunus
1: Yunus
0: şans.
1: değil de Oğuz olma ihtimali daha
0: Oraya bir
1: yüksek.
0: parantez açıp kapayalım. Yunus mu
1: Çünkü
0: Oğuz mu? Oğuz ama biraz yoruldu da onun için dedim. Acaba Yunus mu Oğuz mu?
1: Salim, arkadaşımız Salim Manav, muhtemellerde Yunus görünüyor ama Yunus değil, kesinlikle Oğuz dedi. Yani onun
0: Olabilir.
1: demek ki bir istihbaratı var. O
0: Olabilir.
1: yüzden ben Oğuz dedim,
0: Yine
1: yani
0: Barış da mı
1: Salim'e
0: başlar herhalde?
1: güvenerek. Önde de Barış, evet.
0: Yine Barış da başlar diyorsun değil mi?
1: Evet, önde de Barış. Ben Salim'in yalancısıyım yani.
0: Evet.
1: Sevgili Salim
0: Ona
1: Manav'a da selam olsun buradan.
0: selamlar Salim'e de. Belçika'nın tabii iki önemli oyuncusu Tielemans ve Götze bu akşam da Ketelare'de yine Santafor mevkiinde izleyeceğimiz bir oyuncu. Bu üç oyuncu Avrupa'da bayağı bilinen ve rakipleri rahatsız eden oyuncular. Yine bir kanat Luke Bacchio, puanlaması da 8'e yakın gösterdiği
1: İddialı bir
0: performansta
1: isim, evet.
0: iddialı bir oyuncu. Bu yüzden ben biraz bizim savunmayı zorlayabileceği kanaatindeyim.
1: Burada orta sahadan alacağımız savunma katkısı önemli. O kaymaları biz yapamamıştık Can Uzun'la İtalya maçında. Yani dünyanın en basit taktiğini uyguluyor
0: Evet.
1: Mancini ve bizi teslim almıştı. Can sağ kanattaki Kayode miydi? Kayode
0: Kayode
1: bomboş
0: maçın yıldızı
1: kaldı.
0: oldu.
1: Maçın yıldızı yaptık Can o kademeye girmediği için. Ki her zaman böyle oynatır zaten Mancini. Hepimizin bildiği sistemi biz maalesef çözemedik. Soldan getirip sağdan bitirdiler. 4 tane de gol yedik. İnanılır gibi değil yani orada Can'ın önde Barış'ın kanatta oynaması gerekirken orada bir taktiksel hata yapıldı bence.
0: Bence de yapıldı ve şu olumlu tarafı, İtalya tempoyu düşürmese 6 olurdu. 4 oldu da.
1: Tabii ilk yarım saatte 3-0 olunca İtalyanlar durdular. Yani
0: Yani işin
1: sakatlık olmaz. Emin çok kötü.
0: ya
1: Sakatlık
0: orada bir
1: olmasın.
0: tempo biraz tamam biz de düşürelim diye düşündüler. Saha içindeki oyundan onu anladık.
1: Evet.
0: Eğer o gerçekleşmeseydi 6 olurdu.
1: Rahat olurdu. Olurdu yani. Birbirimizi kandırmayalım. Sahanın kötü olması işimize yaradı. Yani belki sahadan da korkmuş olabilirler. Çok kendimizi zorlamayalım. Saha, zemin kötü. Sakatlık olmasın. Mbappe zaten sakatlandı. Zeminden dolayı deniyor. Bir de biz bu sakatlık problemiyle
0: Evet.
1: karşılaşmayalım demiş olabilirler. 3-0'da maçı aldık. Tempoyu düşürüp maçı bitirelim demiş olabilirler. Ama dediğin gibi ihtiyaçları olsaydı o maçı 6'ya taşımaya çalışırlardı.
0: Ya büyük bir evimizde farklı bir şekilde mağlup olabilirdik.
1: Yine farklı mağlup olduk da daha farklı olabilirdi. Bir
0: Hadi canım,
1: İtalya,
0: evimizde ben hatırlıyorum
1: bir
0: şimdi.
1: İspanya tarifesi olabilirdi, Allah korusun.
0: Ya biz evimizde biliyorsun İngiltere'ye 8-0 yenildik.
1: İspanya'dan 6 yedik.
0: 6 yedik. Yine İstanbul'da Macaristan'dan 6 yedik. Yani öyle maçlarımız da var.
1: Var var.
0: Evimizde farklı mağlup ol. Dışarıyı bir kenara bırakalım. Evimizde de böyle Almanya'ya 5-0 kaybettik evimizde.
1: Var,
0: Böyle
1: onlar var.
0: mağlubiyetlerimiz var Türk futbol tarihinde.
1: Onların olmaması. Bundan sonra olmaz inşallah. Olmaması en büyük dileğimiz ama var. Sporda oluyor bunlar. Şimdi tabii Belçika için de kendi evinde mutlaka kazanılması gereken bir maç. Şimdi açıklamaları da bakıyorum. Evet, Türkiye çok pozisyona giriyor ama atamıyor diyorlar.
0: Evet.
1: Onlar da Türkiye'nin durumunun farkında. Onlar da incelemişler Türkiye'yi. Pozisyona girme konusunda problem yaşamayan bir takımla oynayacağız ama bitiricilik problemleri var dediler Türkiye için. İşte son yaşanan mağlubiyetlerin Türkiye'yi kamçılayacağını düşünüyor Belçikalılar ki ben de aynı görüşteyim, bir kamçı olayı olabilir.
0: Bir de stratejiye bakalım. Ya Belçika bizi yenerse
1: düşmememiz gerekiyor.
0: 6 puana yükseliyor. Fransa'nın 2 maçta 6 puanı var. Fransa İtalya'yı yenerse 9 puan yapıyor ve birincilikte yalnız kalıyor.
1: Yalnız
0: kalıyor. Belçika'da 6 puana yükseldiği için
1: İtalya 3, biz İtalya deplasmanına gideceğiz bir de.
0: Bir de İtalya deplasmanına gideceğiz. İtalya için de o maç final olacak. İddiasının devam ettirmesi için.
1: Onlar da mutlaka kazanmak için oynayacaklar o maçı da.
0: Ya bu stratejiye onun için bakalım dedim. Çünkü ilk iki sıra çeyrek finale yükseliyor. Üçüncü sırada yer alan takım B kategorisine düşmemek için playoff oynuyor. Dördüncü takımsa direkt olarak küme düşüyor. Ya B kategorisine düşüyor.
1: İçeride sıfır çektiğimiz için iki maçta bizim sonunculuğumuz büyük ihtimal gibi görünüyor şimdilik.
0: Şimdilik öyle gözüküyor. Çünkü biz C grubundan geldik A grubuna.
1: Evet.
0: Ya B grubunda da yine zorlu takımlar var da biz ama A grubuna geldiysek A grubunda kalalım diye bu maçlara başladık ve iki maçta sıfır puan aldık.
1: Ve dedik
0: bu da durumumuzu iyi göstermiyor.
1: Ve dedik ki biz sanki buraya ait değiliz gibi. Onu hissettirdi İtalya bize. Fransa bize onu hissettiremedi ama oyun olarak diyorum.
0: Dün Ahmet'le de bu konuyu şöyle konuştuk. Ya şöyle bir değerlendirmede bulundum ben. Teknik direktör de oyuncuları şöyle hazırlamış. Fransa teknik kapasite olarak bizden üstün. Takım olarak bizden daha koordineli bir ekip. Biz bu maçta fazla zorlamadan savunma ağırlıklı mücadeleci bir oyun yapısıyla sahada yer alacağız düşüncesini takıma anlatmış. Bu yüzden biz o karşılaşmada evet dedik ki ya ben bile sen de evet mücadele, rakibe pozisyon vermeme, girdiğimiz pozisyonlar var.
1: Baş.
0: Ama biz o maçı taktiksel anlamda öyle değerlendirmişiz.
1: Doğru değerlendirmişiz.
0: Doğru değerlendirmişiz. Bu maçta da mutlaka kazanalım duygusuyla sahaya çıkan bir milli takımı gördük. O duygu güzel, kazanalım duygusu. Ama maça başlangıç öyle değil ve 27 dakikada da 3 oldu.
1: 27 dakikada 3 olunca zaten işte ben istatistiğe bakma gereği de duymuştum. Bizim bir tane Can'la çok kötü bir şutumuz var.
0: Kerem'in sağ kanattan getirdiği top.
1: Evet, çok kötü bir şut.
0: Ve topun olmuyor.
1: Evet, çerçeveye gitmeyen, bayağı farklı dışarı giden. O sırada durum 3-0.
0: Evet.
1: Şimdi hal böyle olunca yani rakip 3 tane atmış, senin tek şutun uzaya gitmiş. Ya dedik ki biz ne izliyoruz? Ya bayağı bir hayal kırıklığı yaşamıştık.
0: Şaşırtan bir başlangıç olmuştu. Ben uzun yıllardır bir milli maçta bayağı gerildiğimi hissettim. Çünkü
1: evet, evet, evet.
0: O farklı dönemler, farklı kaybettiğimiz dönemler ister istemez aklımıza geliyor.
1: Şimdi 2-10 numarayla oyun kurucuyla oynamak bizi sıkıntıya sokuyor demiş güçlü takımlara karşı Oktay Bey.
0: Oktay Bey'e şöyle katılabiliriz. Biraz daha orta alanın mücadeleci yapıdan kurulması gerekiyor. Çünkü rakiplere kadar teknik kapasitemiz ve fizik olarak teknikte fiziği rakipler kadar iyi birleştiremiyoruz. Böyle bir maalesef talihsizliğimiz var. Fransa'da hem fizik var hem teknik var mesela.
1: Beraber tabii tabii.
0: İtalya'nın da o tek toplardaki teknik kapasitesini gördük.
1: Arda ve Orkun'dan bahsetti muhtemelen 2-10 evet. numara olarak ki Orkun bu maçta yok. Ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Orkun Kökçü. Şimdi bizim İtalya maçı tabii 3-0'dan sonra oynanan maçı değerlendirmenin de bir anlamı yok Ercan abi. Yani ondan sonra her şey taktik, teknik, her şey değişiyor. Maça bakış değişiyor.
0: Tabii canım.
1: 3-0'da her şey bittiği için.
0: Ya soyunma odasında neyi konuşabilirsin? Ya 0-0 başlayacağız. Böyle bir oyun beklemiyoruz ikinci yarıda. Ona göre şu tedbirleri alacağız ki fena da başlamadık. Gol de bulduk. O mantık odur. Öyle başlamamız gerekiyor. Bunu apayrı bir yarı olarak değerlendireceğiz ikinci yarıyı. Ama bireysel hatadan kaynaklanan dördüncü golle tamamen zaten düşmüştük. İyice olay bitti.
1: Şimdi dinleyicimiz diyor ki bu kadar formsuz oyuncu nasıl bir arada olabiliyor? Ya da oyuncularımız formsuz değil, biz milli takımı büyütüyoruz. Şimdi biraz büyütüyoruz bence. Ya çok büyütmemek lazım, çok da küçültmemek lazım. Ama benim gözlemim şahsen milli takım olduğundan biraz daha fazla büyük gördüm.

0: gördüğümüz yönünde. Bakalım yani, bu akşama da bakacağız. Bu akşam Belçika mücadelesinde nasıl bir oyun ortaya koyacak milli takım. Orada biz üçüncü büyük rakiple de oynayınca arka arkaya kendi seviyemizi daha net bir şekilde göreceğiz. Ama ilk iki maç bize gösterdi ki A Ligi bize biraz büyük geldi gibi. Hem İtalya'ya hem Fransa'ya, kendi evimizde çünkü mağlup olduk. Fransa maçı her ne kadar iyi oynadık gibi görünse de bir mağlubiyet var. İtalya maçı zaten maça biz giremeden 3-0 oldu. Tamamen yorum yani yapılamayacak bir maç İtalya maçı. Bayağı ezildik çünkü İtalya'ya karşı. 3-0'dan sonra oynanan oyunun da dediğim gibi hiçbir anlamı yok. Teknik direktörler de oraları analiz etmezler zaten. 3-0'da maç bitmiş olur. Montella İtalya maçından sonra İtalya'da kalabilir diye düşünüyorum ben de. Bir dinleyicimiz Montella'nın gönderileceğini düşünüyorum demiş de. Belçika maçı 0, işte İtalya maçı 1 puan ya da 0 puan veya toplamda 2 maçta biz 0 ya da 1 puan alırsak ben de Montella'nın artık devam edemeyeceği kanaatindeyim. Çünkü zaman zaman bu tarz değişiklikler gerekiyor. Teknik direktör, bunu çok söyledim ben yayınlarda, teknik direktör başarısız diye değil, İşte ilişkiler yıllar içinde zayıflıyor, yıpranıyorsun teknik direktör olarak. Takıma bir farklı bakacak bir göz gerekebiliyor ki bu tüm sporlarda var. Yani mesela teniste de çok iyi bir koçla çalışırsın 3 yıl ama şampiyonluklar kazanırsın, Grand Slam'lar kazanırsın, sonra değiştirirsin koçunu, sana başka bir bakış açısı kazandırsın diye. Futbolda da bu geçerli. Yeni bir teknik direktör yeni bir bakış açısı demektir. Ben de değiştirilmesinin çok büyük bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. İki maçta bir veya sıfır puan alırsak.
1: Evet. Şimdi neden öyle? Çünkü bir Dünya Kupası'na kadar olan bölüm var. Mehmet. Hı hı. Bir de Dünya Kupası ve sonrası bölüm var. Bizim oyunumuz iyiye gideceğine kötüye gitti. Dünya Kupası'na kadar alınan sonuçlar ve bu Avrupa Uluslar Ligi'nde C kategorisinden A kategorisine yükselme, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final oynama, 26 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma. Değil mi? Bunlar gerçekleştikten sonra Dünya Kupası ve sonrası milli takımın durumu iyi değil. Buna da bir çözüm bulmak gerekiyor. Çözümler, tamam, hocayla yolu ayırabilirsin. Fakat onunla ilgili olarak da bir sözleşme yenilemesi yapıldı. Bu yüzden de tazminatını verirsin. Kimi getirmek istiyorsan da getirirsin. Ancak öyle ayırabilirsin yolu. Yoksa teknik direktör çıkıp ben istifa ediyorum demez.
0: Ha, diyen de olabilir ama şu anda Montella'da böyle bir düşünce yok.
1: Ben hatırlamıyorum hiçbir yabancı teknik direktörün hadi ben başarısız oldum istifa ediyorum dediğini. Sen duydun mu?
0: Düşünüyorum.
1: Bayağı düşün. Ben bir türlü aklıma gelmedi.
0: Düşünüyorum. Yo, evet. Aklıma gelmiyor. Ediyorum diyen Türkler ediyor. Ama yabancı benim de aklıma gelmedi.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Kaybettim.

0: sevdiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
3: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
4: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
2: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
4: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
2: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
4: Şimdi tekrar kontrol edin.
2: Yine 399 lira oldu.
4: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
3: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
5: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
4: Cezada indirim olur mu acaba ya?
5: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
6: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
8: Birlikteliğimiz devam ediyor. Dinleyicimiz diyor ki Ercan abi, Montella Hacı Osmanoğlu görevde olduğu müddetçe kalır diyor. Ben teknik direktörün değişeceğini düşünmüyorum demiş. Fransa maçındaki gibi oynamamamız gerekiyor. Defansı kalabalık tutmalıyız yoksa çok çabuk gol yeriz diyor.
9: Belçika çok kompakt bir takım. Hücumlarını nasıl geliştirdiğini zaten değerli futbol severler biliyor. Tekrarlamak değil de sadece özet geçmek isterim. Kanatları çok iyi kullanıyorlar. Orta alandan süratli çıkıp defansın arasına iyi toplar atan bir oyun anlayışları var. Defansın arkasına ve arasına atılan bu topları engelleyemezsek gol pozisyonu veririz. Yani savunmamız nereye yakın oynayacak? Orta saha çizgisine yakınsa işte böyle bu tarz maçlardan korkarım ben. Öyle de oynamayız. Biraz daha defansif oynayacağımız kanaatindeyim.
8: Oynamamamız lazım diye düşünüyorum açıkçası.
9: Ya biz defansı öne çektiğimiz anda çok pozisyon veririz. Ben sana söyleyeyim, çünkü stoperlerimiz ağır. Ağır. Bunu kabul ederim.
8: Yabancı teknik direktörlerden Şota istifa etmişti diye hatırlıyorum demiş dinleyicimiz.
9: Şota bizden sayılır artık.
8: O da bizden ya. Evet.
9: Yabancı dediğim yani Norveçli, Alman, şu bu gelip değil mi?
8: Yani hiç hatırlayamadım ben. Montella dümdüz bir hoca, B planı yok. Sanki B plan olmadığı konusunda hemfikir olabilirim ya. Bana da B planı çok yok gibi geliyor Montella'nın.
9: Bazı taktikleri, yani kendi taktiğini ısrarla uygulamaya devam etti. İnandığı taktiği den vazgeçmeyen bir teknik direktör. Böyle teknik direktörler var. Hı hı. İşte Fenerbahçe'yi de çalıştıran Tedesco, Bologna'da da uyguladığı taktikten vazgeçmedi. Ama başarılı olamayınca da 4 hafta sonra gönderdiler.
8: Sadece 4 hafta kalabildi.
9: Ya bir alternatif meydana getiremedi. 3 mağlubiyet bir beraberlikle gönderdiler. Değil mi?
8: Biz Yunanistan'dan daha iyiyiz ama Yunanistan lider, biz

0: Son sıradayız. Bu nasıl oluyor? Demiş dinleyicimiz.
1: Şu anda Yunanistan oyunu olarak 3 maçta 7 puan çıkarttı. Ya, futbolda önemli olan, bizi iyi izliyoruz. Hep iyi izliyoruz ya. Hı-hı. Bizim 0 puanımız var. Onların 7 puanı
0: 7
1: var.
0: 7 puanı var. Hatta Hollanda'yı yeniyorlardı deplasmanda.
1: 2-1 öndelerdi.
0: Şey, pardon, kendi evlerinde
1: oynadılar. Evlerinde 2-0'dan 2-1 oldu. Hı-hı. 2-1'den 2-2 oldu.
0: Değişiklik iyidir, vizyonu tamamladı Montella demiş. John Benjamin Toşak istifa mı etmişti?
1: Hayır, onun tazminatını Real Madrid kulübü Beşiktaş'ın banka hesabına yatırdı ve Real Madrid teknik direktörü olarak ayrıldı İstanbul'da.
0: Evet, ben Mancini istifa etmedi ama tazminatını almadı.
1: Evet.
0: Oyuncuların formsuz olduğuna katılmıyorum demiş dinleyicimiz. Kendi yerlerinde oynamadıkları için başarısızlar. Çok düzensiz bir milli takım görüyorum saha içinde demiş. Yani evet, Barış önde oynuyor. Mesela Can kanatta oynuyor. Tam tersi olması gerekirken. İşte ilk 11 oynayan Fenerbahçe'de Kerem yedek, Oğuz yedekken Fenerbahçe'de milli takımda 11. Buralarda çelişkiler ben de görüyorum.
1: Aynı çelişki kaleci seçiminde de oldu.
0: Kalecide de oldu aynı çelişki, evet.
1: Yani kaleci tamam ama kaleci o kadar kritik bir mevki ki, uzun süre yedek kulübesinde bekleyen kaleci maç tecrübesini kaybeder. Ne kadar iyi kaleci olursa olsun.
0: Hı hı.
1: Maç tecrübesini kaybeder.
0: Kaybeder.
1: Ya bu futbolun biliminde var olan bir madde. Birinci maddelerden biridir kalecilik konusunda.
0: Kanada'ya selamlar. Ahmet Bey, sizi dinleyerek uyanmak çok iyi geliyor demiş. Teşekkürler.
1: Evet, teşekkür ederiz.
0: 5 milyon euro tazminatı varmış. Bırakmaz diyor Kayseri'den Mehmet Bey. Kayseri'ye de selam olsun. Diyelim, yarış aramız var.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Numaralı Maybach onu takip ediyor. Yarım boy kadar geride içeride bir numaralı Antigonia üçüncülükte. İki boy kadar geride dördüncü sırada altı numaralı Ponca ilerlerken onun iki buçuk boy gerisinde iç kulvarda iki numaralı İzel Aslanı var. Hemen dışına atak yaptı. Dört numaralı Trust My Power son 800 metreye bu sıralamayla girildi. Üç numaralı Rising Glory lider, fark iki boy kadar. Dışta beş numaralı Maybach, içeride bir numaralı Antigonia takipteler. Onların iki boy kadar gerisinde dördüncü sırada altı numaralı Ponca ilerliyor. Beş boy kadar geride iki numaralı İzel Aslanı onun yarım boy kadar gerisinde 4 numaralı Trust My Power sırasıyla Tyler düzlüğe çıktı. Orta kulvarda Rising Glory liderliğini korumaya çalışıyordu ancak içeriden bir anda yüklendi geldi. 1 numaralı Antigonia liderliği aldı. En dış kulvarda 5 numaralı Maybach var. Ortada ise 6 numaralı Ponca. Son 200 metreye girilmek üzere 1 numaralı Antigonia lider. Fark 2,5-3 boy kadar. Dış kulvardan 5 numaralı Maybach, orta kulvardan 6 numaralı Ponca atak yapmaya çalışıyor. Antigonia 3 boy farkla liderliğini sürdürüyor ve kayı koşusunu Antigonia kazanıyor. 6 numaralı Ponca ikinci, 5 numaralı Maybach üçüncü oldu. 2 numaralı İzol Aslanı dördüncü, 3 numaralı Rising Glory de yarışı 5. olarak tamamladı. Kayı koşusunu 1 numaralı Antigonia, Muhammed Mir Bilgin'le kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir tali sundu.
5: At yarışları heyecanı Drago Spor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Anadolu kulüplerinin gündemini, transferlerini ve son dakika gelişmelerini merak ediyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Anadolu Ateşi.
6: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz.
2: Spor basınının yükselen isimlerinden Salim Manav, Anadolu Ateşi'nde başkan, yönetici, teknik adam ve futbolcuları Radyo Spor'a bağlayarak Anadolu futbolunun nabzını tutuyor.
6: Bu bölümde konuğumuz Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım. Sayın Başkan, nasılsınız?
7: Teşekkürler Salim, iyiyim, iyi yayınlar.
2: Salim Manav'ın hazırlayıp sunduğu Anadolu Ateşi hafta içi her gün 12'de Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
5: At yarışları heyecanı Drago Spor'da.
8: Merhaba sevgili dostlar. Ben Metin Abacı. Bu akşam İstanbul yarışları yorumları için yine sizinleyim. 10 koşu var. 5. koşuyla gün 2. altılık aynı başlayacak. Şartlı 3 yarış. 4 kar Arapların 1500 sentitre start alacağı bir yarış. Aynı zamanda yamak bir yarış. 7 numaralı Korkut Ali Bey'i son yarış öncesindeki sentitikteki yarış dereceleri oldukça iyi. Formla bir apranti ile start alacak. 1 numaralı Sancar son koşunu kazandı. Yine aprantisi başarılı bir apranti ama biraz kilo aldığı için 7 numaralı Korkut Ali Bey'i yine biraz daha öne aldım. 7-1 bende öncelikli. 4 numaralı Asil Mir ve 2 numaralı Sözü Geçer'de bu ikilinin hemen arkasında geniş önlere yazılabilecek isimler. İkinci ayak bana göre günün en zor yarışlarından birisi. Şartlı bir yarış. Kafkaslı koşusu. 3 yaş şartlar 1200 şimdi hayatlarının ilk startını alacaklar. Zorlu bir yarış. İşlerine baktığımızda 11 numaralı Sergüzeşt, 2 numaralı Demir Kütük, 1 numaralı Bay Reis, 10 numaralı Raçih, 15 numaralı Gören Abla ve 4 numaralı Fatih Başkan. 11, 2, 1, 10, 15 ve 4 şeklinde bir sıralama oluşturdum. 3. ayakta 4 yukarı Arapların Grup 3 Profesör Doktor Kazım Köylü koşusu. Bu yıllık kez koşulacak bu koşu. 1400 şimdi start alacak 4 yukarı Araplar. 7 numaralı Deniz Kasırgası müthiş bir form yakaladı ardı arda. Starta kaldığı yarışta ancak ikinciydi. Onun haricinde 6 yarışında kazanmıştı. Son 7 yarışta 6 birincilik bir ikincilik. Yine formu devam ediyor. Çok şanslı ama 8 numaralı Gökmet'e de yine son yarışları çok parlak. İkisini kazandı son yarışlarının. Bu safkan da ciddi rakibi olacaktır. 7-8 öne çıkan iki isim. Geniş oyunlara yine 6 numaralı Asilo olan 4 numaralı Sarafim ve 5 numaralı Zincir Koparan'ı da sürpriz de önerebilirim. Bir sonraki ayakta 1900 çimde 4 yaşlı Araplar Grup 2 Safkan Arapatı yetiştiricileri ve sahipleri derneği koşusunda start alacaklar. İlk kez Triple Crown yapan Arapatı olarak tarihe geçen Özmen Bey ard arda grup bir grup iki yarışlar kazanarak çok formlu bir şekilde buraya geliyor. Bence çok zorlanmayacaktır. Yine kazanacaktır. Bu yarışın da galibi olacaktır. Özmen Bey günün bankosu. 5. ayakta 2400. Şimdi 3 yaş İngilizlerin şartlı 5 yarışı. 1 numaralı Land of Legends. 7 numaralı Jackal Trouble, 3 numaralı Mert the Battle son yarışları itibariyle istikrarlı isimler. Ancak 3 numaralı Finalist Time koşunun tek önde giden, tempo yapabilen ismi bence burada bu safkanda yazmakta yarar var. 1-7-3-2 şeklinde bir sıralama oluşturdum bu ayakta. Son ayakta bölünen şartlı birin diğer bölümünde ise 9 numaralı Pesenham, 14 numaralı Karyeli, 4 numaralı Aynasız ve 15 numaralı Su Adisi çalışmalarında benim öne çıkardığım 4 safkan. Bu dörtlüyle bu ayağa geçebiliriz. Pazartesi yarışlar yorumlarda buluşmak üzere. Bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
5: At yarışları heyecanı Radyospor'da. Reklam.
9: Ne? Kredi kartına 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan
10: Next. Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Kar Servis noktalarında.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Hyundai B10 ve i20 Ekim ayına özel ilk taksit peşin %0,59 faizli kredi fırsatıyla Hyundai Mars Ancaktepe'de.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
5: Ay Yıldızlılar Uluslar Ligi'ndeki 3. maçında Belçika karşısında sahaya çıkıyor. Heyecanı Milyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 21.45'teki Belçika-Türkiye maçı için sen de hemen Milyoner'e gel. Dev maçın coşkusunu zirvede yaşa. Sporda eğlendiğimi
6: kadis Milyoner. Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
8: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Montella ile ilgili birçok yorum geldi sizlerden. Bir dinleyicimiz de demiş ki aynı şeyi yapıp farklı sonuçlar beklemesi beni şaşırtıyor demiş Ertan Bey. Bu yönde birkaç tane daha mesaj vardı. Brezilyalı Didi istifa etmişti. Yabancı antrenör biz hatırlayamadık. Didi'ye örnek göstermiş bir dinleyicimiz. Ben hatırlayamadım tabii Didi'nin ayrılma hikayesini.
9: Yani Türk futbol tarihinde ben bayağı bir inceledim. 1973-74-75 mi o tarihlerde çalıştı. 2 yıl çalıştırdı. Fenerbahçe şampiyon oldu.
8: Spor medyası neden birilerinin hep istifasını bekliyor demiş dinleyicimiz. Beklemiyoruz yani. Yani istifa kişisel bir şeydir. Hep bunu konuşuyoruz.
9: Burada istifa beklenmiyor. Sadece hoca kendi ayrılırsa tazminat ödenmeyecek.
8: Evet.
9: Ayrılmazsa tazminat ödenip öyle ayrılacak. Ya konumuz bu.
8: Umut Nayır veya Güven Yalçın oynayamaz mı? Ya oynayabilecek oyuncular var. Enes var, işte Deniz var. Forvet pozisyonunda yani oynayabilecek oyuncular var. Birlikte devam ederler demiş. Hem federasyon başkanı hem de Montella için. Evet, son bölümde biraz da kulüplerimize bakalım. Galatasaray yaklaşık 20 dakika sonra bir hazırlık maçı oynayacak Ercan abi Pendik Spor'la.
9: Evet.
8: İlk 11'i paylaştı Galatasaray. Bayağı sağlam bir 11 var Galatasaray'ın ilk 11'inde.
9: Merak ettim.
8: Şimdi kalede Enes oynuyor. Biciabu
9: başladı.
8: Başlıyor. Eyüp Aydın, Sara, Leroy Sané, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Berat Luş, Kazımcan, Arda Ünyay.
9: Can Armando kaybolmuştu değil mi?
8: Can Armando kaybolmuştu. Can Armando yani nasıl oynayacak bilemiyorum. Ben Berat'ı beğeniyorum. Berat'ın bence süre alması lazım.
9: Evet.
8: Ben Berat'ı. Berat mesela altyapıdan çıkan.
9: Biciabu'yu da bir görelim değil mi?
8: Beğendiğim oyunculardan biri. Biciabu'yu tam bir soru işareti bilmiyorum. Yani Leipzig'de hiç o beklenen gelişimi gösterememiş bir oyuncu.
9: Evet, Galatasaray'da bakalım ne yapacak. Neler sağlayacak bir Biciabu'yu görmemiz lazım.
8: Yani 1.96'lık bir oyuncudan bahsediyoruz. Bilmiyorum yani oyun yeteneği nedir. Bir potansiyel var diye transfer edilmişti. Tıpkı Ugo Çukwu gibi. Ugo Çukwu da Premier Lig'de o çıkışı gösteremedi. Bundesliga'da da Biciabu o çıkışı gösteremeyen oyunculardan biriydi.
9: Evet.
8: Galatasaray'da gösterir gösteremez onu zaman gösterecek tabii ki bizlere.
9: İlkay tekrar başlıyor.
8: İlkay kaptan olarak çıkıyor ki İlkay ile ilgili Cevat Pirekazi'nin bir açıklaması vardı. Ya ben inanamıyorum, o bir doktor. Onu oynatamıyorlar diyor mesela. O da hem Galatasaraylı oyuncuları hem de teknik direktör Okan Buruk'u eleştiriyor. Yani İlkay'ın oynayamaması benim için kabul edilemez diyor.
9: Ya bu kadar
8: Cevat Direkazi.
9: Bir geçen yıllara göre o yaş kategorisinde yine çok faydalı olmuş oyuncular var ve İlkay'ın da bu kadar bir anda kulübede kalması bana da enteresan geliyor. Çok mu düştü acaba? Ya ama bunu tabii en iyi teknik direktör bilir de bana da bu konu bayağı garip geliyor.
8: İstatistiklerini paylaşmıştık. 3000 dakika oynayarak geldi Galatasaray'a City'de. 3000 dakikası vardı. Ama sonra burada oynayamadı. O dakikaların yanına bile yaklaşamadı mesela. Bana da garip geliyor. İlkay'dan bir şekilde Galatasaray'ın faydalanması gerekli diye düşünüyorum.
9: Ya ki fizik olarak İngiltere Premier Ligi bizim iki katımız güç olarak, üstünlük anlamında.
8: E tabii orada oynamış. Ki İlkay'ın da açıklamaları var. İlkay de evet ben de oynamak istiyorum ama işte buradaki oyun daha farklı. Herkes benden bir şeyler bekliyor ama bu bir takım oyunu, bunu unutuyorlar.
9: Bu yeni bir açıklama. Dün de okudum ben bunu. Futbolda kişiler değil takım olarak ön plana çıkman gerekiyor. Ya burada İlkay Gündoğan'ın yaptığı açıklamalara katılmamak mümkün değil. Futbol bir takım oyunu.
8: Evet. Ki İlkay'ın da yeteneği tartışılmaz.
9: Bir kişinin oynamayıp onun yerine başka bir arkadaşı oynadığı zaman da en azından aynı oyun tarzının devam etmesi gerekiyor. O oyun stili devam ettiği sürece sistemde çok büyük aksaklıklar meydana gelmemesi lazım. Futbol öyle bir oyun çünkü.
8: Ya da İlkay sisteminize uygun değilse İlkay'ı transfer etmemeniz lazım.
9: Mesela.
8: Ya da.
9: Ya da o da evet doğru. Saygı duyulacak başka bir düşünce şekli.
8: Yani İlkay senin sistemine uymayan bir oyuncu olabilir. İyi bir oyuncu olduğu kesin ama sistemine, senin farklı bir sistemin vardır. Ona uymuyordur mesela. O zaman transfer etmen yanlış İlkay Gündoğan'ı. Çünkü bir beklenti oluşuyor oyuncudan. Bu sefer oyuncu oynayamayınca da tepki çekiyor. Bu tarz analizlerin pek iyi yapıldığını Türkiye'de şahsen düşünmüyorum.
9: Ben Sané konusunda da öyle düşünüyorum.
8: Sané de öyle. Sané de çok büyük bir oyuncu. Yani her ne kadar eleştirilse de ben Sané'nin hala dünyanın her takımında oynayabilecek yetenekli olduğunu düşünüyorum.
9: Ya maçın içinde yaptığı o koşular falan hep boşa gitti. Ben Sané'nin de moral olarak iyi bir durumda olmadığı kanaatindeyim.
8: Kesinlikle öyle. Sané'yi de kullanamıyor Galatasaray.
9: Çünkü Sané'de topsuz oyun nasıl oynanırın tarifi var.
8: Var.
9: İzleyenler. Var. Ya statta da izleyenler bunu görmüşlerdir. Daha iyi görmüşlerdir hem de. Sané'nin yaptığı o topsuz alandaki koşulara top atamıyor Galatasaray.
8: Hep boşa gidiyor. Ya en fazla boş koşu atan oyuncu ligde. Geçen sene öyleydi. Bu senenin başında da öyle. Ama karşılığı var mı? Yok.
9: Karşılığını bulamadığı için de morali bozuluyor.
8: O da boru bozuluyor tabii. Ya onun o koşularına top atacak yetenekli oyuncuların da olması lazım etrafında. Ben Batrakov'dan biraz ümitliyim Galatasaray için. Batrakov bu topları atabilecek bir oyuncu gibi geliyor bana.
9: Batrakov'u da aldıktan sonra zaten onun da takımın 11'ine monte edilmesi lazım. Ne yapıp ne edelim?
8: 30 verdiniz. Ya 30'a yakın bir para. Tam hatırlamıyorum.
9: Ne yapıp ne edilip onu, çünkü hazır geldi.
8: Hazır geldi. Buradaki seviye biraz daha farklı diyor. Oyun daha farklı. Alışmaya çalışıyorum diyor Batrakov.
9: Ama oyunda 11'i hazırlamak lazım.
8: Tabii tabii, kesinlikle. Ben ilk 11 olması gerektiğini düşünüyorum.
9: Leao da aynı şekilde.
8: O kadar
9: dün
8: para
9: verdi. Danimarka maçında aldığı bir top var, muazzam. Ceza sahasının hareketlenmesi, gol tehlikesi. Ya uluslararası anlamda o topu alıyor, rakibi bitiriyor, resmen bitiriyor.
8: Tabii yani. Danimarka
9: savunma oyuncusunu. Onun o patlama kuvveti saha içinde birebir de yakaladığı anda bitirir zaten beki. Leao'ya bayağı yakın oynamak lazım. Kontrollü oynamak lazım.
8: Geniş alan bırakılmaması gereken bir oyun.
9: Buldu dün geniş alanı. Bitirdi mesela rakibini.
8: E tabi. Yani rakip de geriye düşünce o geniş alanları ister istemez verdi. Bunun dışında Galatasaray ile ilgili zemindeki son çim serme işlemi de tamamlanmış Ercan abi. Ama tabi bu çimin kök salması için de bir süre gerekli. Kasımpaşa maçına yetiştirilmesi bekleniyor.
9: Kök salar artık herhalde ya. Havalar da fena değil.
8: İşte
9: bayağı da yani az bir zaman kaldı gibi gözükse de
8: bir haftası var. Bir haftada kök zaten salar.
9: Evet, bir hafta 10 gün içinde bir kök salıyor. Evet.
8: Çünkü 4-5 günmüş o kök salma işi. Bir haftası var Kasımpaşa maçına. yaklaşık salar herhalde diye düşünüyorum. Planlama böyleydi.
9: Yazın yapılsa daha iyi olurdu.
8: Evet, o da var. Kasımpaşa maçı bir ara cılız seste bile olsa, ki iç sahada oynayacak Galatasaray, hani Barcelona maçı öncesi zemini riske etmeyelim, acaba olimpiyatta mı oynasak gündemi de vardı, ama Galatasaray yönetimi kesinlikle böyle bir şeyin söz konusu olmadığını, maçın Rams Park'ta oynanacağını açıkladı. Ha, bilmiyorum yani, maç günü yaklaştıkça hani zemine bakılır ya, acaba Barcelona maçını düşünerek oynamasak mı denilebilir, onu bilmiyorum.
9: Ben zeminin yetişeceği kanaatindeyim.
8: Ya serme işlemi bitmiş en, evet, azından bunu Galatasaray yaptığı paylaşımla açıkladı. Şu andaki görüntü çok iyi. Tabii ki yeni serilen biçim. O kök salma da gerçekleşirse birkaç güne iyi bir zeminde Kasımpaşa maçı ve devamında da Barcelona maçı oynanabilir. Ki Barcelona maçı öncesinde de Galatasaray'ın yani milli takımlarında olan oyuncularını dinlendirebileceği söyleniyor Ercan abi. Barcelona maçında, çünkü Galatasaray'ın puana ihtiyacı var.
9: Çok mücadele ve agresif olmak gerekiyor. Buna rağmen şu anda Avrupa'nın en formda takımlarından biriyle oynayacak Galatasaray.
8: Bence en formdası.
9: Ve tabii bu milli maçlar dönüşü, oyuncuların durumu nedir? Barcelona takımını kastediyorum bunu söylerken. Onu net olarak göreceğiz.

0: Ya hücum bölgesinde nasıl oynanır ve nasıl sonuç alınır? Bunu görmek isteyenler Barcelona maçı izleyecek.
1: Burada Osimhen yetişirse, ki yetiştirilmeye çalışılıyor.
0: Tahmin ediyorum iyileşir o da.
1: Yani Osimhen'in savunma arkasına sarkması, offside'a düşmeden yapacağı bazı koşular da pozisyonda bulabilir Galatasaray.
0: Evet.
1: Barış Alper'in keza. Çünkü yani bir yarı sahayı boş bırakıyor Barcelona. Tek sahada oynayan bir takım.
0: Rakip tamamıyla.
1: Evet, yani savunma stoperler rakip yarı alanda oluyor.
0: Ve kaybettiği topu da yaptığı o agresif baskıyla hemen alabilen bir takım.
1: Ya, o oyunu çok daralttıkları için Ercan abi, evet, hemen alıyorlar. Tabii çok da riskli bir oyun kullanabilirsen.
0: Ama bunu başaran takım şu anda olmadı.
1: Şu ana kadar olmadı yani, başarabilirsen. Ama işte dedik ya, Sané'nin boş koşuları, Sané, Leao gibi fulleli oyuncular var.
0: Bunu değerlendirmen lazım.
1: Kullanabilirsen bu oyuncular iş yapar.
0: O da orta sahadan çıkacak, çok kaliteli paslara bakar.
1: Evet. Bu oyuncular alıp gidebilir Barcelona karşısında. Evet. Bir de böyle bir şey var.
0: Tabii
1: yani.
0: Sana hareketlendi. Batakol pasını verdi mesela. Şöyle gözümün önüne geliyor.
1: Leao gibi.
0: Neden olmasın, ya da Leao'ya. Geniş alanda.
1: Geniş alan. O geniş alanı verecek zaten Barcelona. Bunu göze alıyorlar. 3 yeriz 6 atarız diyorlar.
0: Atıyorlar.
1: Atıyorlar da. Atıyorlar gerçekten.
0: Ya iki işi birden yapamazsın. Böyle katı savunma anlayışı Barcelona'ya karşı çözüm değil. O şifreyi bozuyorlar.
1: Tabii tabii,
0: İstediğin
1: yani
0: kadar
1: çok
0: kapan.
1: Çok teknik bir takım. Hakan Çalhanoğlu'nun Parma maçına yetişme ihtimali oldukça yüksekmiş.
0: Evet.
1: Takımla çalışmaları da.
0: Onunla ilgili de Inter cephesinden bir açıklama geldi bugün.
1: Başlaması bekleniyor, evet.
0: Sen sağlık durumuyla ilgili bilgi verdin. Inter'de sözleşme uzatmak için görüşmelere başlamış.
1: Şu anda 32 yaşında. Muhtemelen yani orada kariyerini bitirme ihtimalini ben yüksek görüyorum, ama Fenerbahçe ile de adı yine anılmaya başlandı.
0: Ya şimdi Inter diyelim ki 3 yıllık sözleşme verdiyse, hı hı, 35'ten sonra devam eder mi etmez mi bilmiyorum. Değil mi?
1: Evet. Evet.
0: 35 yaşından sonra da o istediği sözleşmeyi alır mı? O tabii biraz zor.
1: Bu sezon 4 maçta 2 kez fileleri havalandırdı. Geçen sezona da çok iyi başlamıştı. Sezonun hatta ilk haftalarında belli bir süre gol kralı olarak da kaldı. Hakan Çalhanoğlu Serie A'da.
0: Evet.
1: Yani Fenerbahçe'nin ihtiyacı var mı? Oyun sistemini biraz sanki değiştirmesi gerekebilir. Bir baklava sistemine dönmesi gerekebilir gibi geliyor bana Hakan Çalhanoğlu'nu Fenerbahçe'de.
0: İtalya'da oynattığı gibi mi oynatacak? Biraz daha önde mi görev yapacak?
1: İşte
0: Inter'de çünkü onun görevi ve yeri apayrı.
1: Bir Regista gibi.
0: Tabii.
1: Oynuyor. 6 gibi oynuyor. Şimdi 6'ya koysan Kante, Gendouzi'yi iyi kesemezsin diye düşünüyorum. Asensio var.
0: O zaman ikisinden birini göndereceğim.
1: O zaman ne yapacağım?
0: Kesin öyle bir karar vereceğim.
1: He, o zaman diyeceksin
0: ki Gendouzi mi Kante mi diyeceksin, değil mi?
1: Kante'nin maliyeti çok yüksek. Örnek veriyorum. Ben bir Kante'den çıkayım.
0: Hakan'ın da maliyeti yüksek olur.
1: Ama Kante kadar olmaz.
0: Olmaz tabii.
1: Kante çok yüksek maliyetli bir oyuncu. Fenerbahçe'de de stadı büyütme çalışmaları
0: başladı.
1: Evet, başladı. Kapasite artırımını zaten istiyordu Sayın Aziz Yıldırım. Stat projesinde de yaklaşık 1 milyon dolarlık mimari, statik ve betonarme proje bedelini yönetim kurulu üyesi Nihat Özbağ karşılayacak.
0: Evet, o da bu konuda açıklama yaptı.
1: Evet, o da bu konuda açıklama yaptı.
0: Bu tabii sadece projelendirme
1: proje için
0: ve betonarme nasıl olacak, ne yapılacak, onları devreye alıyor. Yaptığı açıklamayla öyle söyledi.
1: Takımın diyor ki Aziz Yıldırım, akustiği iyi değil stadın. Biz bunu düzeltmek istiyoruz. Böyle bir projeyi geliştirdik. Kongre'ye de bunu sunduk. Proje büyük beğeni topladı. Kongre'yi de kazandıktan sonra kapasite artışına ve stadımızın büyütülmesine başladık. Şu anda projeler bitti. Onay safhasında, muhtemelen Kasım ayı ortasında inşaata başlayacağız. 12

0: ayda bitmesini tahmin ediyoruz diyor Fenerbahçe cephesi. Bakalım yani yeni
1: stadı. İyi olur.
0: Ben de merak ediyorum.
1: Evet.
0: Yani Beşiktaş'ın bir handikapı var. O tarihi doku nedeniyle çok fazla o statla oynayamıyor.
1: Evet.
0: Beşiktaş. Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin statlarının da şu denmişti aslında. Büyütülebilecek bir, Galatasaray için özellikle büyütme kısmında sorun yaşayabileceği. Çünkü stadın o büyüme kapasitesine göre, ben de inşaatı çok bilmediğim için,
1: ben de,
0: inşa edilmediği söylenmişti.
1: Bu kapasiteye göre inşa.
0: Evet.
1: Evet.
0: Galatasaray'da da hani kale arkalarına şöyle bir proje geliştirmişlerdi. Hani ayakta seyirci.
1: O Beşiktaş da onu düşünüyordu, ayakta seyirci. O zaman biraz kapasiteyi ister istemez.
0: İster istemez 3-5 bin artırıyorsun.
1: Artırıyorsun da o da fena değil.
0: O da fena değil tabii ki. Fenerbahçe ise daha farklı bir yöntemle koltuk kapasitesini artırma yöntemine gidiyor. İnşaatı da Kasım ayı ortasında başlanması bekleniyor. Ercan abi, durumlar böyle. Bugünü de yemişiz. Programımızın, evet, yavaş yavaş sonuna geldik. Ağzına sağlık. Yine birçok konuya değindik bugün de. Milli takımı konuştuk, skandalları konuştuk Türk futbolundaki.
1: Evet, gündemi değerlendirdik. Milli takımımıza akşam başarılar dileyelim. Belçika maçı, daha sonra İtalya maçı da var tabii. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.
0: Evet, umut ediyoruz ki o beklenen sıçramayı, patlamayı Belçika mücadelesinde yapabilir milli takımımız. Buna ihtiyacımız var. Biraz morale ihtiyacımız var Türk futbolunda. Umuyoruz ki o morali milli takımımız bu akşam bizlere verir. Haftanın bu son spor kazanı programıydı. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak, görüşmek dileğiyle sevgili dinleyiciler. Mesajlar için çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı sona erdi.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Ay Yıldızlılar Uluslar Ligi'ndeki 3. maçında Belçika karşısında sahaya çıkıyor. Heyecanı milyonerde yaşanıyor. Bu akşam 21.45'teki Belçika-Türkiye maçı için sen de hemen milyonere gel. Dev maçın coşkusunu zirvede yaşa.

0: İstanbul Fuar Merkezi 3. Holde. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com.
1: Digimax'ta erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla e-ticaret sitini hemen aç, kazanmaya başla.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
0: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
3: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
4: Merhaba.
3: Spor yazarı Serdar ve Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
3: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538-052-1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538-052-1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
5: Son düzlüğün sunduğu Foto Finish hafta içi her gün saat 11.30, hafta sonuysa 11'de Radyo Spor'da.
6: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.

0: Radyo Spor'dan herkese merhaba, Nesine saatlerinde sizlerle birlikteyiz. Ben Emirhan Avcı, yaklaşık bir saat boyunca günün karşılaşmalarını sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Programımızın başında hemen hatırlatmasını yapalım. Radyo Spor WhatsApp hattına maçlarla ilgili, bugünün bülteniyle ilgili, milli takımımızla ilgili ve Euroleague'deki temsilcilerimizle ilgili görüşlerinizi, düşüncelerinizi, tahminlerinizi yollarsanız yayın süresi boyunca ben de sizlerin yorumlarını seslendirmeye çalışacağım. Birlikte düşüneceğiz, konuşacağız. Tabii saat 21.45'te milli takımımız Uluslar Ligi'nde Belçika deplasmanında sahaya çıkacak. Tabii çok da iyi geçmeyen, hatta bilakis bir hayli kötü geçen iki maç geçirdik Uluslar Ligi'nde ve belki yavaş yavaş Montella döneminin sonuna geliyoruz. Milli takımın da Eylül-Ekim arası bitiyor. Bir ay sonra yeniden iki maç oynanmak için araya gideceğiz. Daha sonrasında artık Uluslar Ligi tamamlanmış olacak ve Avrupa Şampiyonası hedefiyle yola yeniden çıkacağız. Orada yeni bir yapılanma mı olacak, yeni bir teknik direktör mü olacak? Bunların hepsini zaman gösterecek ama bu yayın içerisinde bunları sizlerle birlikte değerlendirmeyi istiyorum. Galatasaray bugün Pendik Spor deplasmanında hazırlık maçında sahaya çıkıyor ama onun bir tercihi yok, onu belirteyim. Karşılaşmayla ilgili sadece canlı takipte kalacağız. Bir at yaşayan dönelim, sonrasında birlikteyiz.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Kalamaya çalışıyor hemen dışında. 4 numaralı Dedem Hamza, 2 boy kadar geride küçük Azat var. Son 200 metreye girdi Aslandova, mücadeleden düşmedi. Dış kulvardan 4 numaralı Dedem Hamza Reis'in, orta kulvardan 2 numaralı Öztat Barın çabaları var. Aslandova lider ancak dışarıdan. Dedem Hamza Reis geliyor, Aslandova direniyor. Dedem Hamza Reis geliyor, aynada rakibini yakalıyor. 2 numaralı Öztat var yarıştan 3. olarak ayrıldı. 5 numaralı Küçük Azat 4. 6 numaralı Pamir Alp de yarışı 5. olarak tamamladı. 3 numaralı Aslandova mı, 4 numaralı Dedem Hamza Reis mi kazandı? Kararı birazdan öğreneceğiz. 7 numaralı Perga bu koşuda start almadı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
0: Nesine saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Galatasaray karşılaşmasından bahsetmiştik. Karşılaşma da başladı. Biz de canlı takipte olacağız ama karşılaşmayla ilgili herhangi bir tercih opsiyonumuzun olmadığını belirtelim. Galatasaraylı taraftarlara da maçla ilgili hatırlatmayı yapalım. Fransa evinde İtalya ile karşılaşıyor. Grubun favorisi, iyi bir dönem geçirmeyen İtalya karşısındaki aslında kağıt üzerinde Fransa maçının daha zor olmasını beklerken İtalya tarafından bayağı bir yıpratıldık. İki takımın önemli bir mücadelesi var. Muhtemelen Fransa grup liderliği için bu karşılaşmaya da tüm motivasyonuyla çıkacaktır diye düşünüyorum. Macaristan-Gürcistan karşılaşması günün bir diğer karşılaşması, aynı grupta Ukrayna Kuzey İrlanda ile karşılaşacak ki orada da karşılaşmanın tabi Ukrayna kısmında onlar için de ayrı bir önemi var. Bosna-Hersek-İsveç karşılaşması, Edin Dzeko'ya veda maçı, efsane milli takıma veda ediyor. Onun için de çok önemli bir karşılaşma, o maçı da değerlendireceğiz. Polonya-Romanya'yı evinde ağırlayacak. Güney Kıbrıs Rum kesimi, Ermenistan-Letonya Karadağ maçları var. Son olarak da Faroe Adaları evinde Slovakya karşısında. Euroleague'de de temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe parkeye çıkıyor. Anadolu Efes karşılaşmasını oynamıştı. Fenerbahçe evinde Dubai'yi, Beşiktaş da evinde Barcelona'yı ağırlayacak. İki zorlu karşılaşma. Karşılaşmalar 20 ve 20.45'te başlayacak. Sizlerden gelen yorumları da yayın süresi boyunca okuyacağımızı söylemiştim. İyi yayınlar. Bugün Beşiktaş basketbolda kazanır, milli takım kazanır. Bunlara yorum yapar mısınız? İyi akşamlar Bayrampaşa'dan Ramazan. Ramazan Bey'e teşekkür ediyoruz. Milli takımın galibiyetine ve Beşiktaş'ın basketboldaki galibiyetine zor görüyorum açıkçası ama iki galibiyet de bizi hem mutlu hem de mesut eder. Umarım iki galibiyet çıkarabiliriz oradan, ancak iki takımın da favori olmadığını belirtelim. Milli takımımızda tabii önemli eksikler de var. Orkun Kökçü kadrodan çıkarıldı. Hakan Çalhanoğlu orta saha rotasyonunda önemli isimlerden bir tanesiydi. O da zaten milli takım aday kadrosunda yer almıyor. Onu da belirtelim. Onun dışında kart ceza sınırındaki oyuncularımız var. Arda Güler, Barış Alper, Can Uzun, Salih ve Ozan Kabak. Eğer ki kart görmeleri halinde İtalya ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Bunu da belirtelim. Aynı zamanda kadroya alınmayan bazı isimler de var. Belçika karşılaşmasında muhtemel 11'de tabii değişikliklerde olma imkanı var. Ancak şu an gözüken Uğurcan, Zeki, Ferdi Abdülkerim, Merih, Salih, İsmail, Arda Yunus, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz 11 ile sahaya çıkmayı bekliyoruz. Nesine de Belçika'nın galibiyetine 1.40'lık bir oran veriliyor. Milli takımımızın galibiyeti 4.55'ten yer alıyor. Beraberlik ihtimali 4.14. Milli takımımızla ilgili tercih yapmak isteyenler, dinleyicilerimiz, milli takımın kaybetmeyeceğini düşünenler için çifte şans hiç de fena bir oranda değil. Milli takımımız kaybetmez oranı 2.11'lik nesine de kullanıma hazır durumda. Ben açıkçası Belçika'da kazanırsa böyle bir tek farklı Belçika galibiyetinde handikap beraberlik ihtimalinde fena bir ihtimal olarak görmüyorum. Golle buluşacağız diye düşünüyorum. Özellikle İtalya karşılaşmasında ilk yarıda çok zorlanmıştık ama ikinci yarıda bizim de pozisyonlarımız vardı. Fransa maçında öne gitmekte zorlandık. Bu maçta da karşılıklı golün yüksek ihtimalini düşünüyorum. Zaten 1.39'luk çok düşük bir oranı var karşılıklı golün. Belçika tarafında ev sahibinin ben 1.5 üstü yapacağını düşünüyorum. Yani Belçika 2 gol bulacaktır bu karşılaşmada bence. Ev sahibi 1.5 üstü ve ev sahibi kazanır kombinleri bence makul tercihler arasında. Bir korner maçı mıdır? Bence bir korner maçıdır. İki takımın da duran top fırsatları yakalayacağını düşünüyorum. Özellikle ilk yarı kornerleri 4.5 üstünden değerlendirilebilir. 1.72 oranı var ve maç genelinde 9.5 üstü 1.66 orandan kornerlerde değerlendirilebilir gibi duruyor. Özel tercihlere ve bireysel tercihlere de yavaş yavaş geçeceğiz ama sizlerden de yorumlar geliyor. Oraya da bir bakalım istiyorum. Mesut Bey 6-1 Belçika güle oynaya kazanır demiş. Tabii milli takımımız İtalya karşılaşmasında çok fazla umut vadeden bir oyun oynamadı ama yani ilk yarı 3-0'lık geriye düşüş, maç sonucu 4-1'lik mağlubiyet de kimsenin beklediği bir mağlubiyet. Hatta tercihimizi de değiştirelim. İtalya'nın bile beklediği bir galibiyet değildi açıkçası. O yüzden Belçika karşısında da böyle bir 6-1'lik mağlubiyet, yüksek farklı mağlubiyet bana çok yüksek ihtimal gibi gelmiyor. Onu da belirtmiş olayım. Milli takımımızda tabii önemli eksikler var diyoruz ama aynı zamanda önemli oyuncular da sahada. Yine Barış Alper Yılmaz İtalya karşılaşmasında gol attı. İki tane attı, bir tanesi sayılmadı. Arda Güler her zaman ayağına baktığımız bir oyuncu. Bugün Kerem Aktürkoğlu'nun da ilk 11'de forma şansı bulması bekleniyor. Can Uzun oynamayacak gibi duruyor. Onun da altını çizelim ama ben bugün Arda Güler özelinde bir Arda Güler golü beklentim var. Arda Güler'le ilgili Yunus Akgün'ün 3.54 ki Yunus'un da milli takım forması giydiği zamanlarda ben katkı sağladığını düşünüyorum ki şu milli takımda da bu şu ana kadar neden özellikle bu kadar az forma şansı buldu. Bence o da tartışma konusu. Onun dışında Abdülkerim Bardakçı hani duran toplarda çıkarsa ne yapar? 9.84'lük oranı var. Kerem Aktürkoğlu 3.07. Benim tercihim Arda Güler 3.31'lik bir opsiyonunun olduğunu belirtebiliriz. Oyuncu 2 gol atar kısmında açıkçası bir oyuncu özelinde ben burada bir tercihte bulunmam. Ama Belçika kısmında gol atarlar da Decatelere'nin, Mika Gotsun tercih yapılabileceğini düşünüyorum açıkçası. Onun dışında aşağıya doğru indiğimde opsiyonlar neler? Oyuncu gol atar ve takım kazanır kısmında Decatelere golü ve kazanırı 2.81, Luka Bakyo'nun 3.76, Tielemans biraz daha ben Belçika tarafında galibiyet olacağını düşündüğüm için 4.37'lik tercihi var. Arda Güler gol atar ve milli takımımız kazanır 11.65'lik orandan yer almış. Onun oyuncu ceza sahası dışından gol atarlar var. Oyuncu frikikten gol atarlar var. Sizler de hepsini Nesine uygulamasından kontrol edip tercihlerinizi buna göre şekillendirebilirsiniz. Oyuncu kart görürler. Keyifli olabilir bu maçta. Milli takımımız biraz daha agresif bir oyun yapısıyla sahaya çıkabilir. İsmail Yüksek 2.91 bence İsmail sarı kart görecektir. Berih Demiral bence her maç cebinde kartıyla oynayan bir oyuncu, o da 2.81'lik oranı var. İsmail ve Merih'i bence cebe atabilirsiniz gibi duruyor. Oyuncu gol atar veya asist yapar kısmında Belçika'da oranlar biraz düşük ama Euro Tielemans 2.52'den tercih edilebilir bir durumda bence. Arda Güler'de 2.43, benim de bugün Arda Güler kısmında beklentilerim var, onu belirteyim. 2.43'te Arda Güler'in gol atarı veya asist yaparı. Oyuncu offside'e düşer kısmında Barış Alper Yılmaz 3.83'lük oranı. Ben Barış Alper'in bugün offside'e düşebileceği düşüncesindeyim açıkçası. Savunma arkası koşularında oyuncu şut çekerler yine özellikle önümüze alıyorum. Orada bakıyorum ama yani Kevin De Bruyne'nin 3 şutu 4 şutu bunlar çok yüksek sayılar, oranları da çok tatmin etmiyor. Faul yapar kısmında İsmail ve Meri özelinde sarı kart görür tercihinde de bulunmuştuk. Burada da açıkçası faul yaparlarda da tercih yapılabilir. Kaleci kurtarışları Uğurcan Çakır'la ilgili bir 3-4 kurtarış bence makul opsiyonlardan bir tanesi. Onu da belirtmek isterim. Bakıyorum atladığım özellikle bireysel tercihlerde bir şey var mı? Çok fazla orada bir opsiyon kalmadı. İlk yarı parantezini kapatayım, yanlışlıkla belirttim. Maç geneli böyle bir 2-1-3-1 Belçika galibiyeti. Arda Güler'in skor yaptığı, denemeler yaptığı, Merih'in, İsmail'in kart gördüğü, faulleriyle ön plana çıktığı bir karşılaşma olabilir gibi duruyor. Belçika kısmında ben Mika Gotz, muhtemelen Trossard yerine yine ilk 11'de başlayacaktır. Mika Gotz ve Decatelere gollerinin de ön plana çıkarılabileceğini düşünüyorum. Belçika'nın galibiyeti 2-1-3-1. Eğer milli takımımız kaybetmez diyorsanız, ya bence kazanırız, çok riskli ama yani çifte şansı belki denenebilir. Selamlar, Montella ve Okan Buruk aynı. B planları yok, bahaneleri çok. Belçika 2 handikaplı 1 olur. Belçika o kadar handikapa gidebilir mi? Sertif Kılıç yazmış. Yorumu için teşekkür ediyoruz. Ya ben sanki olursa bir handikap olur, fazlası olmaz düşüncesindeyim. Öyle bir 3 farka doğru gider diye düşünmüyorum açıkçası ama yorumunuz için, değerlendirmeleriniz için teşekkür edelim. Şimdi bir yorum daha. Hocam Merih yumruk sıkar oranı ne acaba? Yani Merih Demiral kart görecektir düşüncesindeyim bugün. Hem ikili mücadelelerde agresif yapısı var, bazen oyunda dengesini kaybedebiliyor. Oradan bir tabii milli takımımızla da ilgili durumlar da çok içi açıcı değil açıkçası, bunu da kabul etmek gerekir. Oyuncuların böyle durumlarda psikolojik olarak hataya müsait olduğunu da görüyoruz zaman zaman. Merih de bu konularda tabii ki çok da gözümüzde iyi bir noktada değil. Hatalar yapabiliyor her futbolcu gibi. Merih'in o yüzden ben sarı kartını ön plana çıkarırım. İsmail'le de ilgili şu yüzden. Güçlü bir orta sahası var Belçika'nın. İşte oynarsa eğer Kevin De Bruyne, Yuri Tielemans, Laiva, yani çok fiziksel olarak da teknik olarak da güçlü bir orta sahası var ve burada mücadele gücü yüksek. İşte Salih mi oynayacak, Salih İsmail birlikte mi oynayacak, ama İsmail bu tarz ikili mücadeleleri, ön alan presini tercih ediyor. Burada da bakıldığı zaman sarı kart görme ihtimali bence artıyor. İsmail Yüksek'in tabii ki şu zamana kadar da bu arada sarı kart sınırında yer alan oyuncular arasında mı derseniz değil, ama bu maç özelinde belki strateji gereği, belki deplasmanda agresifliği arttırma gereği İsmail Yüksek sarı kartı bana mantıklı gelen tercihlerden bir tanesi. Onu da belirtmeyi isterim. Arda Güler hakikaten çok çabalıyor. Yani özel Real Madrid performansını da bu yıl yakından takip ediyorum. Daha iyi oynuyor zaten artık. Çok genç olmasına rağmen olgun bir oyuncu olduğunu belirtelim. Çünkü Real Madrid'de 100 maç tecrübesi kazandı, ama forma giymemesine rağmen Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bile var. O atmosferin içerisinde yer almıştı. Milli takımımızın da bence en önemli oyuncusu. Yani artık yavaş yavaş bence zaten hani tabii ki milli formayla fazlaca maça çıkan herkese saygı duyuyorum, ama yavaş yavaş oyun içi liderliğini alarak bence takım kaptanlığını da alacak. Bunu da belirteyim. Yani performansı oraya doğru gidiyor. Biraz daha oyun stratejisi gereği bence problem yaşadığımız anlarda çok fazla geride topla buluşuyor. Biraz daha rakip yarı alanda topla buluştuğunda, rakip ceza alanına yakın yerlerde topla buluştuğunda skor katkısı da artacak. Bundan eminim, çünkü bir kere çok marifetli bir oyuncu, iyi bir bitirici, iyi bir son pas verici bence. Bunları göz ardı etmemek gerekir. Skor katkısı bakmayın çok yüksek olmadığına, bunları yapamadığından değil, biraz daha oyun stratejisiyle ilgili bence. Ki milli takımımızda da 30 maçta 6 golü var. Yani bir kulüp takımıyla ortalama 40 maça sezonda 45 maça çıktığınızı düşünürseniz 30 maç 6 gol, belki 40-45 maçta 10 gole yaklaşacak. Yani bir sezonda neredeyse çift taneli skor katkısı gibi yapmış olacak Arda Güler ve 21 yaşında. Bugün de ben sorumluluk alacağını, ki çok iyi bir duran top kullanıcısı. Real Madrid'de de artık o oyundayken hani mesela Arnold'un da ne kadar iyi bir duran top kullanıcısı olduğunu biliyoruz. Liverpool'da topun başına hep o geçiyordu, ama artık Arda Güler'in olduğu yerde Arda Güler kullanıyor duran topları. Real Madrid seviyesinde bu bile çok önemli, ki bu sezon frikikten biraz da şansının da tabii yardımıyla kaleciye de çarpıyor. Golü de var. Kornerleri çok etkili kullanıyor. Bu da bir avantaj tabii bakıldığında. Burada ben açıkçası duran top katkısını da ön plana çıkararak gol veya asist yapar kısmında Arda Güler'le ilgili bir tercih yapabilirim gibi duruyor. Performansı bizim için çok önemli. Yunus Akgün'ün de Montella ile tabii Adana Demirspor'da çıkışı vardı. Sonrasında Galatasaray ile birlikte yaşadığı şampiyonluklar. Milli takımda da ben açıkçası Yunus Akgün'ün ne zaman forma giyse fena olmayan bir oyun sergilediğini düşünüyorum, ki bu milli takımda özellikle Kenan Yıldız'ın yokluğunda çok önemli varlığı. Çünkü artık bireysel, birebir oynayan, oyuncu eksilten bir oyuncu eksikliğimiz var Kenan'ın yokluğunda. Burada Yunus'la da ilgili o parantezi açabiliriz. Aralaya da iyi giriyor. Yani Galatasaray'la da sezona iyi başladı, ki geçen yıl 10 gol 9 asistlik skor katkısı, bir önceki yıl 12 gol 13 asistlik skor katkısı. Bunları da yapıyor Yunus Akgün. O yüzden ben bugün Arda Güler'le Yunus Akgün tarafında olabilirim. Tekrardan hatırlatma yapayım. Belçika kısmında da Decatelare ile Mika Götze tarafında kalacağım, ki Mika Götze Ajax'ta önemli performans gösterdi zaten. Bugün de artık Paris Saint Germain'in kadrosuna kattığı bir oyuncu. Henüz orada da istediği forma şanslarını bulamadı, ama yeteneği çok bariz. Çok büyük bir tehlike. O da yavaş yavaş Trossard'dan formayı alıyor tabii. Sizlerden de yorumlar geliyor. Bir araya gidelim, sonrasında sizlerin yorumlarıyla başlayalım.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
4: Reklam.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
8: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru

0: Ay Yıldızlılar Uluslar Ligi'ndeki 3. maçında Belçika karşısında sahaya çıkıyor. Heyecanı milyonerde yaşanıyor. Bu akşam 21.45'teki Belçika-Türkiye maçı için sen de hemen milyonere gel. Dev maçın coşkusunu zirvede yaşa.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
2: ister ol. Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
8: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
10: Yeniden birlikteyiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerin de mesajları bizlere geliyor. İyi akşamlar, ben her şeye rağmen 2'den 2 oynayacağım. Deniz Bilen, Deniz Bilen'e teşekkür ediyoruz. Umarım hakikaten tercihiniz gibi olur bunu. Çok isteriz çünkü Uluslar Ligi'nde de tabii ki mücadele bizim için önemli. Bir de bir bakıma hep şunu söylüyorum ben. Dünya Kupası'na katıldık. Avrupa Şampiyonası artık düzenli olarak oynamaya başladık. Bizden kolay rakipleri geçiyoruz. Bununla ilgili bir sıkıntı yaşamıyoruz ama yavaş yavaş da o üst seviye takımlarla mücadele etme, oralarda kazanma alışkanlığını da geliştirmemiz lazım. Çünkü kadromuza baktığımız zaman evet eksiklerimiz var ama Şampiyonlar Ligi oynayan Uğurcan, Premier Lig oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, İtalya'da yaklaşık 4-5 yıldır forma giyen Zeki, ki ben özellikle Zeki'nin çok tartışmaya açık bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ama Juventus'a transfer yaptığını ve bu kulüplerin de hiçbir şey bilmeyen kulüpler olduğunu da iddia edemeyiz. Ki Lille dönemi ve Lille şampiyonluğu var. Arda Güler Real Madrid'de oynuyor. Kenan Juventus'un hiçbir şekilde bırakmak istemediği bir oyuncu. Yani bu tarz avantajlarımız da var. Bu konularda da tecrübeliyiz. Bir santrofor eksikliğimiz var. Ve rakiplerimizin de oyuncuları hemen hemen hepsi, mesela Belçika özelinde de bütün bizim bu 3 büyük 4 büyük kulübümüze gözlü kapalı alacağımız oyuncular değil. Onların da çok önemli oyuncuları var ama dönem dönem başa baş oynayacak oyuncularımız da var. Bugün mesela Belçika'yla sahaya çıkıyoruz. Kevin De Bruyne bir Premier Lig efsanesi bence. Orada yaptığı her şey çok başkaydı ve onun seviyesine ulaşmak bir Türk futbolcu için çok zor ama artık yaşlandığını kabul edelim. Bugün o zaman sahaya baktığımızda Arda Güler sahanın en önemli oyuncusu bakıldığı zaman, yani sahanın, Belçika ile oynuyoruz ve sahanın en önemli oyuncusu Türk milli takımda, bu bence bir avantaj, artık bunun üzerine koymamız gerekiyor. Mika Gotz tabii ki Paris'te süre almaya başlayınca o da yine Arda Güler'le birlikte olacak ama bir bakıma öbür tarafta da biz de Kenan Yıldız'ı söyleyebileceğiz. O yüzden bu tarz karşılaşmaları, evet Fransa karşısında kazanmak çok zor. Onların seviyesi çok başka. Ya o seviyede 3-4 takım var ve kafa tutamıyorsunuz bazı noktada ama Belçika, İtalya, bu takımlara karşı ben puanlar alabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Şimdi Monte'ye haklı. 3 günde bir maç yapamıyoruz. Fenerbahçe, Beşiktaş bile Avrupa dönüşü Anadolu takımlarına karşı dağıldılar. Biz önce takımlarımızı düzeltmemiz lazım ki milli takıma yansısın. Oynayacak düzgün bir saha bile sağlayamadık ki. Çok çok önemli bir nokta bu. Fransa'yı ağırladık, İtalya'yı ağırladık. Rezalet zeminlerde. Yani oyuncularımızın seviyesi bu değil. Harcadığımız paraların seviyesi bu değil. Ama futbolun en önemli unsuru zeminin seviyesi çok kötü. Bunu bir an önce değiştirmemiz lazım. Bu bugünün sorunu değil. Dünün de sorunuydu. Ve gözüken yarının da sorunu olacak gibi. Forvet veremiyoruz. Rotasyon oyuncumuz yok. 4-5 tane iyi oyuncuyla hamaset yapıyoruz. Sonra başarı bekliyoruz. 4-5 hakikaten çok iyi oyuncu var. Milli takım bazında da her oyuncunun tamamıyla, yani Fransa değilseniz, İspanya değilseniz, ki bakın İspanya ile ilgili bile ilk 11'deki 11 oyuncu da inanılmaz yüksek seviyelerde oynamıyor. İnanılmaz bir strateji takımlar. Fransa özelinde farklı konuşabiliriz. İngiltere bence kadro anlamında biraz daha farklı konuşabileceğimiz takımlardan. Ama onun dışında bize 11 tane harika oyuncuya gerek yok. Böyle takımlar da yok zaten. Biz olabildiğince bir yapı üzerine inşa etmeliyiz ki bu yapıyı kurabileceğimiz oyuncular da var. Değerli yorumunuz için size teşekkür ediyorum. Barış ofsayta düşer kardeşim, yanına iki maçta ilk yarı sıfır olan. Savaş, ben zaten Barış Alper ofsayt kısmına değinmiştim. Bu arada Pendik Spor Galatasaray karşısında ilk yarıda 2-0 öne geçti, dakika 25, bunu belirteyim. İlk yarı 2 tane 0 maçı bakarız Savaş Bey. Teşekkürler. Milli takım sohbetimizi de birazdan noktalarız. Hocam, Belçika 1 ve VAR oynanır mı? Çok çok makul bir tercih. Ben zaten Belçika tarafındayım. Gol de bulacağımızı düşünüyorum. 2-1, 3-1'lik de bir skor tahminim var. Heyecan olsun amaç. Senden sağlam ikili istesek. Belçika VAR ve İtalya Fransa maçı 2.5 üst ev sahibi kazanır bence. İki tercih olabilir. Fırat Bey'den gelmiş. İyi yayınlar. Ben Fırat. Türkiye kazanır, Fransa kazanır, Slovakya kazanır. Oynadım. Başarılar dileyelim.

0: Fırat Bey, sizlere de. Milli takımımızla ilgili de yavaş yavaş sohbetin de sonuna geliyoruz. Tabii yani Belçika karşısında galibiyet bizim için önemli ama zor bir deplasmanda oynayacağız. Burada da yani ne alırsak kârdır düşüncesi. Ben biraz daha açıkçası zorlanacağımızı düşünüyorum ama mücadele, yetenek anlamında sıkıntı yaşamayız. Tabii bir de işin başka bir tarafı, bir karşılık reaksiyon vermek isteyeceğiz. Orada da umarım bugün özelinde başarılı oluruz. Önümüzdeki son iki karşılaşma, daha sonrasında İtalya deplasmanına gideceğiz. İnanın pazartesi yine ben yayında olacağım ama o gün daha detaylı konuşuruz. İnanın pazartesi günü İtalya karşısında deplasmandaki oyunda ben iç sahadaki kadar problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bu da benim görüşüm. Hani bazen futbol çok günlük psikoloji de oyunu aynı zamanda. O gün şanssızdık bence. Yani bence o gün bazı problemler yaşadık açıkçası ama deplasmanda daha şanslı olacağız. Bir reklam arası, sonrasında yeniden birlikteyiz.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye. Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir
2: Türkiye
1: seviye.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: da yerini aldı. Tyler hazır. Start verildi ve Bursa'da günün son mücadelesi başladı sayın yarışseverler. Dış kulvardan gelen 3 numaralı Baba Giray liderliği almaya çalışıyor. Hemen dışında 11 numaralı Chorley onu takibe geldi. Bir boy kadar geride orta kulvarda 9 numaralı Raşama var. Hemen içinde 6 numaralı Kaşif Kaptan ilerliyor. O şimdi yaptığı ataklarla 3.lüğe sokulmaya çalışıyor ama Raşama 3.lükteki yerini koruyor. Onların dışlarına ise 5 numaralı Champions atak yaptı. 6. sırada ilerliyor. İç kulvarda 1 numaralı Soncesi şimdi onun önüne geçti. 2 numaralı Sheriff Isbeck bir boy kadar geride dış kulvarda. 10 numaralı Underground ilerliyor. Hemen içinde 8 numaralı My Noble Sun sırasıyla son 800 metreye girilmek üzere. Liderlik 11 numaralı Chorley'de. Takipte 9 numaralı Raşama var. Yarım boy kadar geride 5 numaralı Champions. Onun bir boy gerisinde iç kulvarda 3 numaralı Baba Gira ilerliyor. Bir boy kadar geride orta kulvarda 5. sırada 6 numaralı Kaşif Kaptan. Yarım boy kadar geride dış kulvarda 2 numaralı Sheriff Isbeck. Orta kulvarda 1 numaralı Son Jesse. Onun yarım boy kadar gerisinde dış kulvarda 10 numaralı Underground. 2 boy kadar geride 8 numaralı My Noble Sun. Daha sonra 4 numaralı Bolt Nonstop sırasıyla Tyler düzlüğe çıktı. 11 numaralı Chorley lider. Fark 1.5 2 boy kadar. İkincilikte 5 numaralı Champions var. Arayı azaltmaya çalışıyor en dış kulvarda. 1 numaralı Soncesi 2 boy kadar geride Kaşif Kaptan. Underground ortada 8 numaralı My Noble Sun var. 11 numaralı Chorley liderliğini sürdürmeye çalışıyor ama dış kulvardan 1 numaralı Soncesi geldi. 11 numaralı Chorley'i yakaladı ve az farkla da öne geçti. 1 numaralı Soncesi daha geriden dıştan. Bolt Nonstop'un çabaları var ama Soncesi son koşuyu kazanıyor. 4 numaralı Bolt Nonstop 2. oldu. 11 numaralı Chorley 3. 5 numaralı Champions 4. 6 numaralı Kaşif Kaptan da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 1 numaralı Soncesi Salih Çelik de 6. koşuyu kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
5: Devam ediyoruz. Milli takımımızı konuştuk, değerlendirdik. Biraz sonra temsilcilerimizin Euroleague maçlarını da konuşacağız. Ama oraya gelmeden Uluslar Ligi ile de ilgili birkaç değerlendirme daha yapalım. Fransa evinde İtalya'yı ağırlıyor. Fransa'nın 1.5 üstü ve açıkçası galibiyeti bence değerli. İtalya bize bir hayli problem çıkarmıştı. Fransa karşılaşmasını daha rahat geçmiştik aslında. Ama tabii bu

karşılaşmada. Özellikle Zinedine Zidane'ın bence imza maçlarından bir tanesi olacak. Seviye anlamında Fransa İtalya'yı daha ciddiye alacaktır. Daha ciddiye kısmı belki doğru bir söylem değil ama daha fazla ezeli rakip gibi görecektir diyeyim. Tarihi olarak da baktığımız zaman Fransa'nın ben İtalya karşısında goller bulacağını, ben 2.5 üstü yapacağını ama 2.5 üstünün karşılıklı gollerin olup böyle bir 3-1 Fransa galibiyeti bekliyorum. Skor da vermiş olayım. Tabii riskli skor tercihleri ama genel tercihim bu yönde. Fransa'nın galibiyetiyle ilgili konuşabiliriz. Maç sonucu 2 oynayan sağlık taramasından geçmeli yorumu gelmiş Mesut Bey'den. Futbol sürprizlere açık bir oyun. Bence diğer sporlardan ayıran en önemli özellik bu. Favorilerin diğer sporlarda daha ağır bastığını görüyoruz. Ama futbol özelinde hiç beklenmedik sonuçlarla karşılaşabiliyoruz ki, şunu da belirtelim, kötü bir dönem geçiriyoruz ama bizim Belçika'yı yenmemiz sürpriz değil. Biz Belçika karşısında, Belçika maksimum benim için %55 favoridir. Şu dönemi geçirmiyor olsak bu karşılaşmada, yani fazlası açıkçası değil. O kadar da öyle kötü bir takım değiliz yani. Hani bugün özelinde söylemiyorum. İki takımın şu an bulunduğu seviyeler özelinde söylüyorum. Tabii ki bu bir Dünya Kupası karşılaşması olsa, bir Avrupa Şampiyonası karşılaşması olsa biraz daha farklı düşünürüm. Çünkü özellikle bu takımların tecrübeleri de devreye giriyor ama bu tarz Uluslar Ligi, Avrupa Şampiyonası elemeleri vesaire vesaire karşılaşmalarda o kadar da sırıtmayız bence. Geniş zamanda da yeniden ritmimizi bulacağız. Macaristan evinde Gürcistan'ı ağırlıyor. Macaristan benim çok çok böyle beğendiğim bir takım değil ama Macaristan galibiyeti 2-0-6'dan tercih edilebilir bir karşılaşma açıkçası benim düşüncem. Ukrayna evinde Kuzey İrlanda ile karşılaşıyor. Kuzey İrlanda ile ilgili Gürcistan deplasmanı galibiyeti, Macaristan beraberliği, tabii Ukrayna'nın da yani zor dönemler geçirdiğini biliyoruz. Burada bir karşılıklı gol var tercihi yapalım ama onun dışında taraf vesaire kısmına gitmeyelim. Karşılıklı gol 2.19. İyi yayınlar, merhaba. Türk futbolunun içindeki kalitesizlik zaten hepimiz tarafından biliniyor. Ancak Montella'nın kadrodaki adaletsizliği sadece tek bir plan üzerinden gitmesi ve kesinlikle kendisinde hiç hata görmemiş olması zaten taraftarları üzüyor. Forvet tarafındaysa milli takımda yok diyebileceğiniz bir durum söz konusu değil. En kötü Enes Ünal bile rahatlıkla oynayabilecek durumda, en azından 45 dakikayı çıkartabilir diyorsunuz. Enes Ünal konusunda katılıyorum ama genel santrafor kısmının da tatmin etmediği bir gerçek. Hiçbir teknik direktör milli takımın santrafor durumunun tatmin edici olduğunu düşünmez. Özellikle de yani Burak Yılmaz, Cenk Tosun'dan sonra bu bölgede problem yaşıyoruz. Yani o ikisinden birisi olsaydı, ikisi olsaydı zaten tadından yenmezdi ama iyi bir Burak Yılmaz bizi zaten Dünya Kupası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda da farklı noktaya götürürdü bence. Cenk biraz daha farklı santrafordu Burak'a göre ama o da çok önemli golcüydü. Yani milli takımda önemli işler yaptı ikisi de. İkisinin de yokluğu bizim için tabii kritik. Bir arkadaşımız tercih yollamış. Kıbrıs Rum kesimi Ermenistan maç sonucu 0, Bosna Hersek İsveç 0, Belçika Türkiye 2, Fransa İtalya 2, Macaristan Gürcistan 0. Sürprizlerle dolu, başarılar dileyelim. Benim açıkçası çok ki bir tercih de gelmiş bu arada, dünkü Avusturya maçı galiba, yine orada da beraberlik tercihi. Çok çok fazla bilinmeyen var, benim çok tercihim değil açıkçası ama hakikaten denenebilir bir opsiyon. Eğlence için, keyif için başarılar diliyorum sizlere. Bunu da belirteyim. Tabii onun dışında Bosna Hersek İsveç karşılaşması günün önemli karşılaşmalarından bir tanesi. Olmaz mı bir penaltı, olmaz mı bir Edin Dzeko golü ama karşılaşmanın favorisinin İsveç olduğunu belirtelim. İsveç kazanırı 2-20. Bence 2.5 üstü de olacak bu karşılaşma. Polonya evinde Romanya'yı ağırlıyor.

0: iki beğenmediğim takım açıkçası. İkisiyle de ilgili tercih yapmaktan mutlu olmam. Bu maçı ben pas geçiyorum. Tercih yapmak isteyenler 2.5 altında kalsın bence. Çok yüksek skorlu bir karşılaşma beklemiyorum. Letonya Karadağ. Karadağ'ın benim için favori olduğu bir maç, 1.53'lük oranı var. Ermenistan Kıbrıs Rum kesimi deplasmanında. Yine benim çok, ya bu bültende iki karşılaşmayı pas geçerim arkadaşlar açıkçası. Polonya Romanya ve Kıbrıs Rum kesimi Ermenistan maçları benim pas tercihlerim bugün özelinde. Faroe Adaları evinde Slovakya'yı ağırlıyor. Slovakya bence biraz B ligi takımı, C ligi biraz düşük kalmış ama Slovakya 1.5 üstü ve deplasman galibiyeti benim tercihim olacak. Pendik Spor ilk yarıda 3-0 yaptı. Taha Emre İnce, Hakan Yeşil ve Bekir Karadeniz'in golleri Galatasaray karşısında 3-0 önde. Bunu da belirtelim. Pendik Spor karşılaşmayı goller oldukça yine konuşacağız. Bir reklam arası, sonrasında Efe Yamanlar'la birlikte Euroleague sohbeti olacak.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam. Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Radyo Spor.
4: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Ay Yıldızlılar Uluslar Ligi'ndeki 3. maçında Belçika karşısında sahaya çıkıyor. Heyecanı milyonerde yaşanıyor. Bu akşam 21.45'teki Belçika-Türkiye maçı için sen de hemen milyonere gel. Dev maçın coşkusunu zirvede yaşa.
6: Sporda eğlenmenin kadresi milyoner.
7: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
8: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
9: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Dün...

Sanayi B10 ve İ20 Ekim ayına özel ilk taksit peşin %0,59 faizli kredi fırsatıyla Hyundai Mars Ancaktepe'de.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzur lazım.
1: Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
3: Nesine Saatlerinde sizlerle birlikteyiz. Sırada Euroleague var. Hattımızda da Nesine editörlerinden Efe Yamanlar bizimle birlikte. Efe Yamanlar, hoş geldin.
4: Hoş bulduk Emirhan.
3: Nasılsın?
4: Vallahi iyi diyelim, iyi olsun. Basketbolla ve sporla yolumuza devam ediyoruz.
3: Euroleague'de çift maç haftası. Temsilcilerimiz de parkeye çıkıyor. Bugün ikinci maçlar, özellikle Beşiktaş ve Fenerbahçe için önemli bir gün, önemli bir akşam. Tabii karşılaşmalarını da değerlendirmelerini senden almak istiyorum. Saat 8'de Beşiktaş oynayacak. Öncelikle onunla başlayalım. Beşiktaş Euroleague'deki ilk galibiyetini aldı bu hafta, Maccabi deplasmanı. Sırada Barcelona iç saha karşılaşması ki taraftarlar çok heyecanlı fazlasıyla. Nasıl bir maç olur? Kimdir favori? Bunlarla başlayalım.
4: Öncelikle Beşiktaş tabii sezonun yeni takımı. Bu sezon Beşiktaş'la birlikte 3 takımla Euroleague'de mücadele ediyoruz. Bu bizler için oldukça heyecan verici bir durum. Ve aslında kimsenin bakmadığı bir nokta var. Bu kadar sıkışık bir tempoda, çift maç haftalarının olduğu bir tempoda bu 3 takımla oluyor oluşumuz ve 3 takımımızın da aynı şehirden olması bize böyle ufak da bir avantaj da sağlıyor. En azından bazı haftalarda takımların yolculuktan da kurtulduğunu söyleyebiliriz. Bu ilerleyen günlerde bizler için, temsilcilerimiz için çok daha iyi olacak. Çünkü daha biliyorsun Anadolu Efes sezonun başında çok ciddi bir kayıp yaşadı ki Efes'i konuşurken zaten orayı da konuşacağız. Bu kadar uzun bir sezonda, bu kadar maç temposu yüksek bir sezonda bu tarz en ufak detaylar, en ufak avantajlar bile oldukça önemli. Beşiktaş tabii sezona hani bir mağlubiyetle başladı, onu söyleyelim. Ama yenildiği takım Valencia'da oldukça önemli bir takım, geçtiğimiz sezonun Final Four takımlarından biriydi. Ve ben ilk maçta açıkçası Beşiktaş'ı da mücadelesinde çok beğenmiştim. Sonra ikinci maçta Maccabi ile hani baştan sona çok iyi bir maç götürdüğünü söylemek lazım. Maccabi'nin bu sezon çok iyi durumda olmadığını biliyoruz ama ne olursa olsun Beşiktaş'ın da maçı hiçbir zaman bırakmadığı, mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadığı bir temposu vardı. Tabii maç tarafsız sahada oynandı ve tribünler de boştu. Açıkçası bazen oyuncuların bu tarz karşılaşmalarda motivasyonu alması, o havaya girmesi zor olabiliyor. Beşiktaş bu negatif durumlara rağmen sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı ve bu sezonki ilk galibiyetini de aldı. Açıkçası Euroleague'de yeni bir takım olan Beşiktaş'ın, yani uzun bir zaman sonra ilk defa gidiyor diyelim, galibiyete bu kadar çabuk ulaşması bence önemli. Çünkü birkaç hafta üst üste Euroleague'de galibiyet alamasaydı hani Beşiktaş için belki de bu bir demoralize durumu yaratabilirdi ama Beşiktaş hemen ikinci haftada galibiyeti alarak bence önemli bir galibiyeti de hanesine yazdırmış oldu. Şimdi bu akşam 8'de Barcelona ile oynayacak ki Barcelona şu an onlar da sezona böyle müthiş bir başlangıç yapmadılar. İki maçta bir galibiyet, bir mağlubiyetleri var. Onlar da biraz daha sallanarak giriyorlar ki son karşılaşmada Dubai'yi, Barcelona'yı 94-87 mağlup etti. Biraz bu sezon İspanyol devlerinin, bir yanda Real Madrid, bir yanda Barcelona'nın yarım adım, belki de bir adım geri adım attığını söyleyebiliriz. Keza zaten Real Madrid de şu an 3 maçta 3 mağlubiyetle başladı. Onlar tamamen tehlike çanlarını çalıyorlar. Bugün açıkçası ben Beşiktaş'ın burada Barcelona'ya karşı bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Şöyle, Beşiktaş kendi evinde o taraftar gücünü en çok kullanan takımlardan biri Euroleague'de. Keza hani bu atmosferi yaratan birçok iyi kulüp var. Fenerbahçe de bunlardan biri, onu da söylemek lazım ama Beşiktaş'ın hem Süper Lig'de hem Avrupa'da geçtiğimiz dönemde de bu atmosferi çok iyi yaratabildiğini biliyoruz. Barcelona'da hazır çift maç haftasına mağlubiyetle başlamışken ve hani böyle 94 sayı Dubai'den yiyerek başlamışken Beşiktaş'ın burada Barcelona'ya bir çelme takabilme olasılığının ben olduğunu düşünüyorum. Maçı da açıkçası biraz bu gözle de takip edeceğim. Tabii neler yapabilir? Burada biraz Beşiktaş'ın şut ritmi önemli. Onu söylemek lazım. Mesela ilk maçta 94 sayılara kadar çıkmıştı Beşiktaş. Keza Maccabi karşısında 109 sayıya çıktı. Burada işte Wilbekin, Brown gibi isimlerden de etkili skor katkıları da alıyorlar. Bugün açıkçası bu skor katkılarına Beşiktaş'ın bir kez daha ihtiyacı olacak. Boyalı alanda Barcelona ile bir şekilde mücadele edecektir Beşiktaş ama ekstra bir skor katkısına, ekstra bir skor patlamasına ihtiyacı olabilir. Bence Wilbekin'in sezon başlangıcı Beşiktaş'ı mutlu ediyordur. Onu söylemek lazım. Bugün de böyle bir skor katkısı alırsa Wilbekin'den, Brown'dan, bu tarz

0: maçında. Ama Beşiktaş'ın genel hani ilk iki maçlık şöyle performansına baktığımızda iyi mücadele eden, rakibin skor patlamalarına cevap veren bir görüntüde olduğunu söylemek lazım.
1: Ve Fenerbahçe'ye de geçelim. Fenerbahçe'de Dubai ile karşılaşıyor ki Dubai hem kadro kalitesi hem de harcadığı para önemli. Fena bir sezon başlangıcı da yok. Nasıl bir karşılaşma olur?
0: Şimdi bugün iki takımdan biri ilk kez mağlubiyette tanışacak. Şu an iki maçta iki galibiyet Fenerbahçe, iki galibiyet Dubai. Ki biraz önce söylemiştim, Dubai çift maç haftasının ilk maçında Barcelona'yı 94-87 mağlup etmişti. Şimdi Fenerbahçe ise kendi evinde Bayern Münih'i 176 mağlup etti. Fenerbahçe Euroleague'e yine çok sıkı girdi. Oldukça iyi bir performans sergiliyorlar. Oyun anlamında Fenerbahçe'nin zaten Yasikevicius'la birlikte oturmuş bir anlayışı var. Evet, oyuncular değişiyor, gelen oluyor, giden oluyor ama yine de Fenerbahçe tarifinin bir oyun anlayışı var. Bunu da ilk iki maçta çok net gördük. Açıkçası Bayern Münih noktasında, yani Bayern Münih maçında Fenerbahçe'nin çok zorlandığını söyleyemeyiz. Maç aslında çok ilk periyotta maçın rengi belli olmuştu. İlk periyotta 31 sayı attı Fenerbahçe ki zaten Bayern Münih hiçbir zaman Fenerbahçe'ye karşı setlerde üstünlük çıkaramadı. Periyotlarda üstünlük çıkaramadı. Fenerbahçe'nin şut yüzdesinin de iyi olduğunu söylemek lazım. %50 ile üçlük attı. Reboundları tamamen Fenerbahçe domine etti ve Bayern Münih karşısında da önemli bir galibiyet aldı. Çok da yorulmadı. Fenerbahçe'nin bu sezon yine en önemli noktalarından biri hem üçlük randımanı. İki sezondur, üç sezondur Fenerbahçe'nin en iyi yaptığı işlerden biri dış şutlar. Ben hep böyle zaman zaman NBA'de Golden State'e benzetiyorum Fenerbahçe'yi ya da yeni dönemde Boston Celtics'e benzetiyorum. Üçlüğü deneyen, dış şutu deneyen ve oradan da verim çıkartan bir takım ve şutlar da girdikten sonra Fenerbahçe'nin skor patlamalarına karşılık verebilecek takım sayısı da Euroleague'de çok yok. Hani burada Dubai bu karşılığı verebilecek takımlardan biri. Yani Dubai'de skor üretebilen, hızlı oynayan ve işte atıyorum ilk maçta belki Real Madrid'i zor yenmiş olabilirler ama ikinci maçta Barcelona'yı 94 sayı atarak mağlup etmeyi başardılar. Orada o skor patlamalarında da neler yapabileceklerini gösterdiler. Ama ben açıkçası bugün Fenerbahçe-Dubai maçında Fenerbahçe'nin de yine ev sahibi olmasının bir avantaj olduğunu düşünüyorum ve temsilcimizi de bir adım önde görüyorum. Hem Fenerbahçe'nin şu an şut ritmi çok iyi durumda, takımın top paylaşımı çok iyi durumda. Son maçta 35 asist rakamına ulaştılar ki bu gerçekten önemli bir nokta. Topun ne kadar iyi paylaşıldığını, Fenerbahçe'de işlerin artık ne kadar otomatik olduğunu da gösteriyor. Düzeltiyorum, 35 değil 25 asist. Burada tabii son maçta Helen Orton Tucker 19 sayı attı. Wade Baldwin 13 sayı 8 asistle oynadı. Bunlar takımın en öne çıkan oyuncularıydı. Fenerbahçe artık hangi oyuncudan ne alacağını çok iyi biliyor. Ben açıkçası bu maçta da Dubai karşısında Fenerbahçe'yi bir adım önde görüyorum. Yüksek skorlu bir maç görebiliriz. Skor patlamalarının anlık olarak belli periyotlarda, belli noktalarda çok yükseldiğini görebiliriz ama Fenerbahçe'nin buradan galibiyetle ayrılacağını ve yoluna galibiyete devam edeceğini düşünüyorum.
1: Artık son 1-2 dakikamız kaldı ama orada da Anadolu Efes değerlendirmesi de rica edeceğim açıkçası.
0: Anadolu Efes sezona tabii hani aslında iyi bir başlangıç yapmak istiyordu. Geçen sezon üzücü bir sezon geçirmişti temsilcimiz. Bu sezon hani ilk maçta Barcelona'ya kaybetti Anadolu Efes, onu söyleyelim, 89-82. Sonra önemli bir Real Madrid galibiyeti 94-84 ki 94 sayılara çıktı ama tabii o karşılaşmada hani Mike James'in aşil tendonunun kopması bütün sezonun planlamasını da bozdu diyebiliriz. Mike James çok uzun bir süre, belki de hatta bu sezonun tamamında kadroda olmayacak. Aşil tendonu kolay bir sakatlık değil. Her ne kadar eskisi kadar uzun bekleme süreleri olmasa bile yine nereden baksan 6-7 aydan önce ben Mike James'in dönebileceğini düşünmüyorum ki çok da iyi bir performans gösteriyordu. Anadolu Efes'in geçen sezon yaşadığı sorunlara ciddi bir çözüm olmuştu ama maalesef bu talihsizlikle Mike James'i de uzun bir süre göremeyeceğiz. Tabii bunun takıma nasıl bir yansıması olacak bu karşılaşmada göreceğiz. Hani bir önceki maçta Kızılyıldız'a karşı skor üretme noktasında temsilcimiz zorlandı, 72 sayıda kaldı. Hani Kızılyıldız'da çok büyük bir patlama yapmadı ama işte o kritik anlarda, kriz anlarında elinizin güçlü olması, iyi oyuncularınızın olması size bu maçları getiriyor. Anadolu Efes de bu sorunu yaşadı. Tabii oraya nasıl bir çözüm bulacaklar?

0: nasıl bir taktik yapacaklar onu ben de merakla bekliyorum. Gelecek haftalarda hani Euroleague'de neler olacak onu da hep birlikte göreceğiz. Abi kapatmadan sadece şunu söyleyeceğim. Euroleague'i bir konuda da yine eleştirmeden geçeceğim.
1: Tabii ki.
0: Bugün Fenerbahçe Dubai maçı 20.45'te, Beşiktaş maçı saat 20'de. İki aynı şehrin takımı 45 dakika arayla oynuyor. Ya bu sezon boyunca buna başka bir çözüm bulunamayacaksa sezon boyunca da bu sıkıntıyı bence yaşayacağız. Bu sene hani Euroleague'in ilk haftalardaki en büyük sıkıntısı bence bizler adına bu. 45 dakika arayla aynı temsilcilerimiz oynuyor. Tabii ki de hepimiz aynı maçları takip ediyoruz, aynı anda takip ediyoruz ama yine de ben bunu bir sıkıntı olarak da görüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için, programa kattıkların için. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim Emirhan, kolay gelsin.
1: Teşekkürler. Programın sonuna geldik biz de. Artık dinleyicilerimize de iyi akşamlar deme vakti. Görüşmek üzere pazartesi. Hoşça kalın.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine başka...
3: Reklam.
4: Ben Münce Uzay Biyoloğu olacağım.
5: Ben Dijital Arkeolog.
6: Ben iklim mühendisi olacağım.
7: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
8: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Borusan Next'te hala duymadınız. Hemen borusannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Borusan Next.
9: Umran Auto Expertiz. Esport Plus'la Del Clasico'ya gitmeye hazır mısın? Bayern Münih Borussia Dortmund maçını tribünde izleme fırsatı seni bekliyor. Esportplus.com'daki kampanya sayfasına gir, yarışmaya katıl. Münih'e gidecek 4 Esport Plus üyesinden biri olma şansını yakala.

0: İstanbul Fuar Merkezi 3. Holde. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com.
1: Ne? Kredi kartına 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
4: Ay Yıldızlılar Uluslar Ligi'ndeki 3. maçında Belçika karşısında sahaya çıkıyor. Heyecanı milyonerde yaşanıyor. Bu akşam 21.45'teki Belçika Türkiye maçı için sen de hemen milyonere gel. Dev maçın coşkusunu zirvede yaşa. Sporda eğlendirimi kardeşi milyoner.
0: Radyo Spor. Reklam. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
5: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
5: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
6: Son düzlüğün sunduğu Foto Finish hafta içi her gün saat 11.30, hafta sonuysa 11'de Radyo Spor'da.
0: Derin Pas başlıyor. Başlıyor.
7: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar değerli dinleyenler. Bugün 2 Ekim Cuma, saatler 18.30'u gösteriyor. Saat 20'ye kadar bugün 1,5 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Sizler de takip ediyorsunuz. Hakikaten saha içinden çok saha dışı konuşuluyor Türk sporunda, Türk futbolunda. Ve hemen bir telefon bağlantısıyla başlayacağım bugün programa. Eski hakem Mert Güzenge telefon attığında. Mert Bey merhaba.
8: Merhabalar, selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz?
7: Çok teşekkürler, sağ olun. Sizler?
8: Çok iyiyiz. Son yaşanan gelişmeler, adli sürecin çok güzel bir şekilde tesis edilmesi bizlere mutluluk verdi. Tabii ki de bunları mutlu olduğumuz kadar bir yandan da yaşadığımız üzüntü verici süreçten dolayı da bir tarafımız buruk. Sonuçta eski camiam. 20 yıla yakın bir süre emek verdim. Bu vaziyetteyim.
7: Mert Bey, şimdi Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi önüme düştü ve orada siz ve sizinle beraber görevine son verilen hakemlerle alakalı diyor ki kişisel bir husumetim yoktu hiçbiriyle, tamamen kulüpler istemediği için böyle bir karar aldım diyor. Bu ifadeyi nasıl değerlendirirsiniz? Böyle başlayalım derseniz.
8: Yani tabii ki de yapmış olduğu planlı ve açıkçası bizlerin perspektifinde operasyonel gözüken kendisinin yapmış olduğu ince olayların hiçbirini kalkıp bize açık bir detay verecek hali yoktu. Ortaya karışık, yüzeysel bir açıklama yapmış.
7: Siz müşteki sıfatıyla mı yoksa yine tanık olarak mı ifade verdiniz? Sizin de aralarında yani, olduğu birçok
8: soru sordunuz. Açıkçası bu konuda da zaten aydınlatılmaya muhtaç noktalar olduğunu düşündüğüm için de bir arada olmak hasıl oldu. Şöyle söyleyeyim, mesela bugün bir tweet okudum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinasyonu yürütülen hakemler dosyası kapsamında işte operasyon öncesi ve sonrası çok sayıda hakem tanık veya müşteki sıfatıyla ifadelerde bulunulur diyor. Şimdi bu listede 30-40-50 hakemi böyle alt alta koyup kimine eski hakem, yeni hakem, müşteki, tanık birçok sıfatlar yüklenmiş ama mesela bu listelerde çok net söylemek gerekirse bazı insanlarla ben aynı noktada bulunmaktan, aynı listede bulunmaktan hicap duyarım. Yani asla kabul etmiyorum böyle bir şeyi. Çünkü insanlar bunu yanlış bir algıyla değerlendiriyor. Bu listedeki herkes bu işlerden aynı derecede sorumlu değil. Aralarında birkaçıyla tabii aynı dönemde görev yapmamıza rağmen bugünlerin sorumlusu olduklarını düşünüyorum. Bu problemi yaratan kişilerden bazıları bunlar. Biz gidip elimize tüm baskılara rağmen taşın altına sokup şu an bu gündemi meşgul eden şahıslardan şikayetçi olduk ve bu gündemin zaten temeli böyle atıldı. Şimdi bir de gidip bu listelerde biz bu problemli insanlarla ifade veren hakemler listesi içerisinde bulunmamalıyız. Ya basın ve kamuoyunu bunu birazcık daha araştırıp daha kapsamlı, daha errak değerlendirmeli.
7: Orada paylaşmak istediğiniz isimler var mı, yani sizin aynı konumda olmayan?
8: Ya şimdi olaylar zaten özellikle problemli şahıslar adli sürece dahil edildiği için adalet sistemi de çok iyi bir şekilde ilerlediği için ben hiçbir şey söylemek istemiyorum. Zamanın geldiğinde daha farklı perspektifle konuşuruz. Ama en azından şu an insanların yüreğine bir nebze su serpildiğini düşünüyorum. Bizim uzun zamandır problemleri görüp neler yaşayacağımızı fark etmemize rağmen yıllar geçti, yıllar sonra bu olayın aydınlatılması da umut ışığı oldu diyebiliriz ya.
7: Sizin hakemliğiniz bitirilirken size ne denmişti federasyon ve TFF tarafından? Nasıl bir gerekçe sunuldu?
8: Yani herhangi bir gerekçe sunulmaz. Şu şekilde oldu. Bir klasman listesi açıklandı. Bu açıklanan klasman listesi de zaten aslında talimat ve prosedürlere uygun nitelikte de zamanda açıklanmadı. Bir sabah uyandınız, hakemliğiniz

0: bittiğini görüyorsunuz. Bunların sistemi de zaten bu şekildeydi. Utanç verici bir şekilde yılların emeği böyle bir saatte, bir günde, bir saniyede bitiyor.
1: Birçok genç hakem, eski hakem işte görev süresi içerisinde mobbing ve liyakat konusunda problem yaşadığını dile getiriyor. Siz görev yaptığınız süre zarfında bunlara tanıklık ettiniz mi?
0: Yani anan saniye saniye bunları tabii değerlendirip şu oldu bu oldu diyemeyiz. Ama tabii ki bu mobbingler, yıldırma politikaları, belli bir grubun sindirilmek için tecrit edilmesi, bunlar hep yaşandı.
1: Yani geldiğimiz noktada da tabii yine işte birçok iddia var. Şu an ifade işlemi de devam ediyor Ferhat Gündoğdu'nun. Sizin de sanırım hem yurt içinde hem yurt dışında hak arayışınız devam ediyor. Birçok hakemle
0: tabii.
1: beraber onlarca hakemin arasında
0: Ya
1: bulundu.
0: Dediğim gibi lafınızı kesiyorum, kusura bakmayın.
1: Estağfurullah.
0: Yani geri gelmişken söylemek isterim. Zaten biz bizden kastım birkaç hakem arkadaşım bu konuda taşın altına elini sokup tüm baskılara rağmen gereğini yaptı. Biliyorsunuz bunların başında Ali Tuna, Tugay Kanlımanoğlu, Burak Şeker, Murat Erdoğan, adını sayacağım ve şu an aklıma gelmeyen birçok kişi var. Ya biz zaten bu durumun inşa edilmesini, o zamanlar hak arayışını, bu problemli durumu adli makamları şikayetçi olarak belirtmiştik. Çok şükür adalet tesis ediliyor. Her şey çok yolunda gidiyor. Çok mutluyuz. Bunun dışında da tabii ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki davamız da hala devam etmekte.
1: Bu şikayet bir yıl önce mi başladı yoksa daha evvel mi başladı?
0: Tam süresini hatırlamıyorum. Yani yaklaşık diyebiliriz, evet.
1: Şu ana kadar geldiğimiz süreçte tabii daha bir şey de netleşmedi. Yani ifade işlemleri devam ediyor Ferhat Gündoğdu ve beraberindeki
0: Evet,
1: 6 kişinin.
0: doğru.
1: Yeni hakemler de dahil oldu. Hani bu konuda tabii bir şey söylemeyebilirsiniz ama işte yasa dışı bahis konusunda bazı hakemler hakkında iddialar var. Böyle siz camia içerisindeyken böyle şeyler duyuyor muydunuz kendi camianız içinde?
0: İnanın bu tarz durumlarla alakalı şu an hiçbir bilgim yok. Konu zaten adli makamlarda. Çok şükür de çok güzel şekilde adalet tesis ediliyor. Daha da güzel günler göreceğimizi umuyorum. Türk adaletine güveniyorum. İzleyip görelim.
1: Tekrar hakemliğe dönme gibi bir düşünceniz var mı?
0: Yok.
1: Yok.
0: Yani yarın öbür gün camiama uygun olsam da en iyi şekilde hizmet etmek için elimi yine taşın altına sokarım. Yıllarıma verdim. Ama hakem olarak görev almak gibi bir düşüncem yok. Umarım gelecekte genç arkadaşlar camiayı en iyi şekilde temsil edecek seviyeye gelir. Çünkü bir hakem çok uzun sürelerde yetişiyor. Bunu yaşayan biri olarak en iyi kendim, arkadaşlarım çok iyi biliyoruz. Umarım güzel günleri görürüz ama çok uzun zamandır diye düşünüyorum yani.
1: Son olarak da şu an Türkiye Futbol Federasyonu hızlı bir şekilde Merkez Hakem Kurulu oluşturmak istiyor. Bugün birçok isme gitmişler. İlerleyen yıllarda Merkez Hakem Kurulu'nda görev alma durumunuz olursa, böyle şartlar oluşursa kabul eder misiniz?
0: İnanın ne bu konulardan ne de diğer farklı aksiyonlarla ilgili meselelerden hiç haberim yok. Bana gelen hiçbir gündem yok. Zaten çok da yoğun olduğum bir mesleki durum yaşıyorum. Bir iş sürecindeyim. Şu an kendi akışımla ilgileniyorum. Ama dediğim gibi yarın öbür gün doğru ortamda, doğru insanlarla camiama hizmet edeceğim bir durum oluşursa tabii ki de taşın altına elimi sokarım.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum size.
0: Çok teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere.
1: Evet, eski hakem Mert Güzenge, o da onlarca hakem gibi Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nu şikayette bulunmuşlardı ve bir yıldan da biraz daha uzun olabilir dedi az önce Mert Bey. Dolayısıyla şu anda bu şikayetler neticesinde bu soruşturmanın da başlamasına ön ayak olan isimlerden biriydi. Hem 2022'de hem de 2024'te hakemliğe hakemlikten atılan isimlerin hepsi ortak hareketle konuyu hem Türk yargısına taşıdılar, orada hak arayışına girdiler, hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdılar. Haksız yere görevlerinden alındıkları yönünde ve şu anda da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bu dava devam ediyor. Onu paylaşmış olayım sizlerle. Hakikaten çok hareketli bir gündem var. Son 24 saatte çok sayıda ses kaydı, yazışmalar işte servis edildi. Ertuğrul Doğan'la Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'la Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu arasında geçen bir diyalog servis edildi. Yine Yasin Kol'la Ferhat Gündoğdu arasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in talebi doğrultusunda bir talepten bahsediliyor. Onlara da birazdan değineceğim ama bir de olaya hukukçu gözüyle bakalım. Avukat Şükrü Aksu telefon attığında. Şükrü Bey merhaba.
2: Merhaba Ayhan Bey, kolay gelsin.
1: Çok teşekkürler, sağ olun. Hakikaten oldukça hareketli, her an yeni bir bilginin geldiği bir süreçten geçiyoruz ama burada tabii dinleyicilerimiz de çok merak ediyorlar. Hukuki açıdan baktığımızda bu suçlamaların hukuktaki karşılığı nedir? Ne bekliyor bu isimleri? Tabii hepsi şu an hala suçları sabitlenmediği için masumiyet karnesinde göz önünde bulundurarak bu soruyu sormak isterim size.
2: Bu değindiğiniz masumiyet kalitesi çok kıymetli. Ne yazık ki günümüzde her hakkında gözaltı kararı verilen ya da tutuklama tedbirini uygulanan kişilerin sanki ceza yargılamalarında kesin bir ceza alacağı kanaatiyle, ön yargısıyla hareket ediliyor. Dolayısıyla ben bu konuya dikkat çekmeniz noktasında bir hukukçu olarak size teşekkür ediyorum. Kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan kimse suçlu demek mümkün değil. Ancak bu şu manaya da gelmiyor. Şu anda savcı makamı tarafından bir gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı CMK 90-91. Maddeleri gelince iki şartlarda verildi. Birincisi soruşturma için zorunlu olacak. İkincisi bu suçların işlendiğine dair makul şüphe oluşturacak somut delillerin bulunmasıdır. Anlaşılıyor ki bugün kamuoyuyla paylaşılan bilgilere de baktığınızda, normal şartlarda biliyorsunuz dosyada bir gizlilik kararı var. Ama kamuoyuna yansıyan bilgilere baktığınızda...
1: Şükrü Bey, çok özür diliyorum. Son 15 yıla baktığımızda, özellikle FETÖ'nün yargıda hakim olduğu yıllardan itibaren bu dosyalar kamuoyuna nasıl yansıyor? Burada bir ya hukuka aykırı bir durum var mı? Normalde dosyada gizlilik varken işte ifadeler, ses kayıtları hepsi hemen servis ediliyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz bir hukukçu olarak?
2: Hemen onu söyleyeyim. Bir kere bir soruşturma her halükarda zaten gizlidir. Bir de soruşturmanın ayrıca gizliliği için, yani taraflara da gizliliği noktasında savcılık makamı tarafından bir karar verilebilir. Ceza için bunu onaylar. Bu tarz dosyalarda iki şey var bakın. Kanun diyor ki şüphelilerin ifadeleriyle dosyadaki bilirkişi raporları dışındaki her şey gizlidir. Dolayısıyla genel itibariyle uygulamada benim gördüğüm müşteki vekilleri ya da şüpheli vekillerin tarafından buradaki ifadeler paylaşılabiliyor. Bilirkişi raporları paylaşılabiliyor. Ancak onun dışındaki WhatsApp kayıtları, yazışmaların paylaşılıyor olması bir kere hukuki olarak kabul edilemez bir durum. Yani bugün siz şüpheli pozisyonda olmayabilirsiniz. Ancak yarın bu pozisyonda geldiğinizde dosyada gizlilik kararı varken bu delillerin çarşaf çarşaf herhangi bir mecrada paylaşılıyor olması kabul edilemez. Tekrar söyleyeyim. Kişilerin ifadeleri ve bilirkişi raporları dışındaki tüm hususlar dosyada gizli kararı varsa asla dışarı çıkarılamaz. İşte burada ne yazık ki bazen şüpheli vekillerinin dahi bunu kamuoyuyla paylaştığı durumları görebiliyoruz. Bunun da müvekkiline karşı bir suç oluştuğunu söylemek lazım. Şimdi soruşturmaya baktığımızda özellikle resmi evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanma, zaten 96. maddesindeki eziyet suçu noktasında bir takım iddialar var. Yasin Kol'la ilgili ise özellikle 7.258 sayılı yasadan kaynaklanan yasa dışı bahisle ilgili bir suçlamalar. Bunu söylemek zorundayım. Bizim hukukumuzda yasa içi ya da yasa dışı bahis oynamanın bir hapis cezası yoktur. İdari para cezası vardır. Ancak siz hakemseniz, futbolcuysanız, teknik direktörseniz, yöneticiyseniz TFF yargısı kapsamında, burada iki yargı var. Biri TFF yargısı, biri ceza yargılaması mahkemelerimiz. TFF yargısı kapsamında bu disiplin suçunu oluşturur. Bir hakem içinse sürekli hak mahrumiyetini doğuracak bir durumla karşı karşıya kalırsınız. Çünkü bir hakem bahis oynadığında bir seferde 45, toplamda 90 gün hak mahrumiyeti alırsa düdüğünü asmak zorunda kalır. Şu an suçlamalara baktığınızda kamuoyuna paylaşılan İbrahim Hacı Osmanoğlu ile ilgili de bir takım konuşmalar ortaya çıktı. Bu delillerin de nasıl kamuoyuna yansıdığı soru işareti olmakla birlikte şunu söylememiz gerekiyor. Bakın, Merkez Hakem Kurulu Adalet Bakanlığı gibidir. Yani futbolun adaletinin şeffaflığını seyir pelin tesis etmek zorundadır. Bu nedenle her ne kadar TFF yönetim kurulu tarafından atanmış olsa da göreve geldikten sonra kendileri istifa etmedikçe görevden el çektiremezler ve istifaları bu noktada istenemez. Dolayısıyla böyle baktığımızda kamu görevi olan bir görevlinin eziyet suçunu oluşturacak şekilde tehdit, suçunu oluşturacak şekilde eylemlerde bulunuyor olması

0: bazı hakemlerin klasmanlarını düşürüp bazı hakemlerin klasmanlarını hukuka ait bir şekilde artırması ya da bazı yazılı sınavlarda kağıtların değiştirilmiş olması ya da bir hakeme yönelik olarak benim hakemliğini bitirdiğim şeklindeki söylemlerinin hukuk karşısında hem adli yargı hem de tespih yargısı kapsamında kabul edilebilir bir tarafı söz konusu olamaz. Şu anda mevcut soruşturma değerlendirildiğinde çok aceleci davranmamak, insanları peşinden bir yargıyla cezalandırmamak gerekir. Burada şüphelilerin de savunmaklarının kutsal olduğunu ve bu delili buna karşı deliller sunabileceğini söylemek lazım. Ama kamuoyuna yansıyan bilgileri de baktığımızda bu iddiaların su götürmeyecek iddialar olduğunda bir nebze olsun söyleyebiliriz. Ama burada şu çok önemli, bu delillerin hukuka uygun şekilde elde edilmesi lazım. Anladığım kadarıyla bu gözaltına alınan kişilerin ifadeleri sonrasında özellikle telefonları ve diğer materyaller üzerinde yapılan incelemeler ve şikayetçi olan hakemlerin sunmuş olduğu delillerle dosyanın her geçen gün kabardığını görüyoruz. Ben bu soruşturmanın özellikle Yasin Kol özelinde çünkü ona yasa dışı bahisten ceza veremezsin. Ne olabilir? Aracılık ettiyse, teşvik ettiyse ya da propagandasını yaptı yasa dışı bahisin ancak bu nedenle ceza verebilirsin ama eğer bu suçlar sabit görülürse, bu eylemler sabit görülürse, hangi maçlara bahis oynadığı da ortaya çıkarsa bu takdirde bu suçlamaların 62-22 sayılı yasadaki şiddet suçunu oluşturur mu oluşturmaz mı noktasında da savcının bir araştırma yapacağı kenarındayım.
1: Şükrü Bey, iki soru daha soracağım. Eğer bu akşam savcılıkta bir karar verecek Ferhat Gündoğdu ve beraberindeki heyetle ilgili, gözaltındaki kişilerle ilgili. Şayet bir tutuklama olursa, yani savcılık böyle bir talepte bulunup mahkeme de bunu onaylarsa, başkanlığı düşer mi Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı böyle bir durumda?
0: Şimdi hemen şunu ifade edeyim. Savcılık makamı söz konusu delillere baktığında tutuklama tedbirine başvurabilmesi için özellikle kaçma şüphesinin, delilleri karartma şüphesinin tanık ve mağdurlar üzerinde baskı kurma şüphesinin olması lazım. Burada hakemler üzerinde böyle bir baskı kurma düşüncesiyle deliller toplanmadığı gerekçesiyle suç ceza hakimine tutuklama tedbirinde bulunabilir. Suç ceza hakimine uygun görürse tutuklama tedbiri söz konusu olabilir. Şimdi böyle bir durumda DTF futbol disiplin talimatının 60. maddesinde bir hüküm var. Hüküm diyor ki bir kişi sahtecilikten dolayı bir gün ceza alsa bile resmi evrakta sahtecilikten hakemliği ve futbol adamlığı sona erer. Yine kasıtlı suçlardan dolayı 2 yıl hapis cezası alırsa ve bu kesinleşirse hakemliği ya da görevleri futbol adamlığı sona erer. Yöneticiliği sona erer. Bu noktada ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun eğer bir tutuklama tedbiri öngörülürse futbol disiplin talimatında 14. maddesi gereğince bu kişilerin tedbirli olarak profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edileceği kanaatindeyim. Bu takdirde tedbirleri söz konusu olduğunda tabii ki görevden hukuken el çekmiş olacaklar ve bu haklarını ve yetkilerini kullanamamış olacaklar. Bu takdirde hemen şunu söylemek lazım. MHK biliyorsunuz bizim Sözleşmesi'nin 43. maddesi ve MHK'nin 3. ve 4. maddeleri gereğince bir başkan 8 üyeden oluşur. Burada 5 kişi bulunması lazım ki hakemler atanabilsin. 5 kişinin altına düşme gibi durum söz konusu olduğu takdirde o zaman takımların yeni yetkililer ataması burada zorunluluk hale gelecek. Aksi takdirde bir işlem yapılamaz. Hakem ataması söz konusu olamaz. Ben bir tutuklama tedbiri olursa kısaca sorunuzu yapmamak gerekirse tedbirli bir sevkin TFF Başhukuk Müşavirliği tarafından profesyonel disiplin kuruluna yapılacağını ve bu kişilerin görevini Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın görevini yerine getiremeyeceği kanaatindeyim bu karar verilirse.
1: Şimdi bu iddialar arasında, kamuoyuna, basına yansıyan yazışmalar arasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da birkaç kişiden oluşan hakem listesi verdiği ve bu listedeki hakemlerin klasman yukarı çıkarılması yönünde, yani bir adam kayırma diyeyim artık, bunu daha herkesin anlayacağı dilde söyleyeyim, bir federasyon başkanının bunu yapması da suça girer mi?
0: Şimdi bir kere şunu çok açık net olarak söyleyeyim. İki türlü değerlendirelim. Bir kere Merkez Hakem Kurulu her ne kadar Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından atanmış olsa da göreve geldiği andan itibaren bağımsız ve tarafsız çalışmak zorundadır. Bu nedenle ki...
1: Yani federasyonun da karışma hakkı yok diyorsunuz.
0: Evet, Türkiye Futbol Federasyonu bu nedenle o kişileri görevden alamazlar. Görevden el çektiremezler, istifaya zorlayamazlar. Çünkü futbolun Adalet Bakanı gibidir MHK Başkanı. Futbolun Yargıtay Başkanı gibidir. Dolayısıyla görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir merci onlara emir ve talimat veremez. Bir hakemi maça görevlendirilmesi noktasında ricada dahi bulunamaz. Bu çok açık net. Merkez Hakem Kurulu başkanı ve üyeleri liyakatlı olarak görevlerini layığıyla yerine getirmek, futbolun adaletini tesis etmek, fair play ruhunu sahaya yansıtmak, futbolcuların ve taraftarların, futbol camiaların haklarını korumakla görevlidir. Bunu yaparken Türkiye Futbol Federasyonu'nun başındaki kişi, bırakın onu, devletimizin en yetkili kurumları, Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere kimsenin emrini dinleyemez. Çünkü yargı görevini bu noktada futbol sahasında gerçekleştirir. Böylelikle biz klasmanda bazı kişilerin yukarıya çıkarılmasını, aşağı düşürülmesi noktasında emir ve talimat veriyor olmanız hukuka aykırıdır. Hem TFF'nin disiplin talimatlarına, hem Merkez Hakem Kurulu talimatına, hem TFF'nin statüsüne aykırı olduğu gibi bu teknik manada suç da oluşturabilir. Bunu da ayrıca söylemek lazım. Yani ceza yargısı anlamında da görevi kötüye kullanma suçunu da oluşturur. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu her ne kadar özel bir kurum olsa da Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar girince kamu hukuku tüzel kişiliğine haizdir. Yani kamu görevi yerine getirirler. Bu noktada söz konusu yazışmaların gerçekten içeriği böyleyse ve bunların sayısı ve adedi her geçen gün daha da fazlalaşırsa hukuken suç teşkil edecek eylemler olduğunu söylemek lazım.
1: Şükrü Bey, çok teşekkür ediyorum. Çok detaylı bir şekilde bizi bilgilendirdiniz. İyi akşamlar diliyorum size.
0: İyi akşamlar, yayınlar kolay gelsin.
2: Derin Pas devam edecek. Reklam.
3: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Ay Yıldızlılar Uluslar Ligi'ndeki 3. maçında Belçika karşısında sahaya çıkıyor. Heyecanı Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 21.45'teki Belçika-Türkiye maçı için sen de hemen Bilyoner'e gel. Dev maçın coşkusunu zirvede yaşa. Sporda eğlendirin kardeşi Bilyoner.
4: TGVAX'ta erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla e-ticaret sitini hemen aç, kazanmaya başla.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Nefes kesecek yepyeni bir sezon Esport Plus'ta seni bekliyor. 14 yıl aradan sonra Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague'e dönen Beşiktaş yepyeni transferleriyle Anadolu Efes ve Fenerbahçe Tarfin 3 takımla mücadele edeceğimiz Euroleague'in her anı canlı yayın ve tekrar izle seçeneğiyle basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
8: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Derin Pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 18.54 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Bir hatırlatma yapayım. Bu akşam saat 20'de Beşiktaş Barcelona, 20.45'te Fenerbahçe Dubai Basket maçları var EuroLeague'de. Bu iki karşılaşmayı da televizyonda Esport Plus, radyoda Radyo Spor'dan takip edebilirsiniz. 20'ye kadar mikrofonda olacağım ve tabii gündem o kadar saha dışına kaydı ki bu akşam A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynayacağı maçı, maç biraz gölgede kaldı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki mücadele. Saat 19.15'te Belçika'ya Liège'e gideceğiz, bir telefon bağlantısı yapacağız. Hem oradaki atmosferi, hem federasyon cephesinde yeni bir gelişme var mı, federasyon yönetimi de Belçika'da ve akşam nasıl bir 11 olacak, hepsini program içerisinde konuşacağız. Devam eden soruşturma kapsamında birkaç not daha paylaşacağım sizlerle. Sizler de soru ve görüşlerinizi WhatsApp'tan bize ulaştırabilirsiniz. Az önce avukat Şükrü Aksu'yla telefon bağlantısı yapmamın sebebi, önce bir hukuki açıdan kimin görev tanımı ne, kimin yetki alanı ne, bunu bir netleştirelim istedim. Sonra üzerine rahat rahat konuşuruz diye düşündüm. Çünkü hala altını çizeyim, kimse yani bu soruşturmada adı geçen, gözaltında olan ve şu an gözaltında olmasa da işte adı geçen isimler hakkında çeşitli iddialar var, yazışmalar sizler de takip etmişsinizdir, sosyal medya hesaplarında, haber sitelerinde haber oldu, her yerde konuşuluyor. Burada şu dikkatimi çekti. Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bir telkinde bulunduğu ve biz şu hakemleri maçımızda istemiyoruz diye ifadesi var ve bu gelişme üzerine de İbrahim Hacı Osmanoğlu o mesajı Ferhat Gündoğdu'na gönderiyor. Şu hakemleri Trabzonspor maçına vermeyin, başkan Ertuğrul Bey istemiyor diyor. Diğer tarafa bakıyoruz, işte Dursun Bey rahatsız olmasın diye Galatasaray Başkanı üzerinden bir mesaj var. Bir maçta Ferhat Gündoğdu hakeme diyor ki normalde pozisyon penaltıymış diyor. Yasin Kol da diyor ki zaten kazandılar, boşver geldi geçti diyor. Galatasaray maçındaki bir pozisyondan bahsediliyor. Burada bir problem var. Başka bir yazışmada biz hep hakemleri yapay zekanın atadığını falan bizi böyle yutturdular. Ya biz yutmadık tabii, kanmadık da işte he deyip geçtik. Bazen bunu yapıyoruz mecburiyetten, sonuçta elimizde bir deli olmayınca. Ama kimin ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı herkes biliyor zaten ülkede. Ama gördük ki yazışmalara baktığımızda Yasin Kola Merkez Hakem Kurulu Başkanı şey diyormuş ki, hangi yardımcıları istersin? Yani hakemleri Yasin Kola atıyormuş aslında. Diyor ki VAR'da şu olsun diyor, AVAR'da şu olsun, yardımcıların bu olsun diye böyle bir yazışma var. Bu da çok garip. Az önce Şükrü Bey şey dedi, yani Merkez Hakem Kurulu'na kimse müdahale edemez dedi ama işte yani yasa var ama uygulanmıyor deyince kızıyorlar bize. Uygulanmamış yine yasa. İbrahim Hacı Osmanoğlu müdahale etmiş. Bu arada Şükrü Bey'in, az önce hukukçu Şükrü Bey'in bahsettiği kurala göre maçın ardından çıkıp bir yönetici, biz şu hakemi artık maçlarımızda görmek istemiyoruz demesi dahi suç aslında yönetmeliğe göre. Hakem ne kadar kötü yönetse de, işini iyi yapmasa da kullanılan o ifade suç. Şu an yönetmeliği daha iyi anladım. Tüm bunların neticesinde işte çıkıp böyle şeffaf bir ortam var. Her şeyi kamuoyu önünde açıklayıcı bir şekilde yapıyoruz diye konuşan insanların da aslında hiç işlerini öyle yapamadığını gördük. İbrahim Hacı Osmanoğlu hakkında da şunu söylemek istiyorum. İbrahim Hacı Osmanoğlu sürekli böyle işte Cenab-ı Hak, Allah dilinden düşürmezdi. Ama gördük ki oradaki yazışmalarda 10 kişilik bir hakem listesi veriyor. Şunları üst klasmana çıkartın diyor. Bu da kul hakkına girmiyor mu Sayın Hacı Osmanoğlu? Cenab-ı Hak nerede kaldı? Yani burada bir çelişki yok mu? Bunlar da kafa karıştırıcı tabii, üzücü. Yani bugün yayına girmeden Ajans Spor'da da haberleştirdim. Federasyon içinde de ciddi bir çözülme var. Zaten dünden bu yana istifalar geldi.
Belçika maçını bekliyor Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Zaten bu şartta o görevde kalmalarının bir anlamı yok, manası yok, gerek de yok. Yarın da bir şey yapılacakmış. Yani Belçika dönüşü İstanbul'da Türkiye Futbol Federasyonu

Komisyon yönetiminin olağanüstü genel kurul kararı alması bekleniyor. Zaten 9 ay sonra seçim vardı. O seçim erkene gelecek. İşin diğer tarafında da Merkez Hakem Kurulu Başkanı konusunda federasyon ciddi bir şekilde çalışıyor. Bu bağlamda da Bünyamin Gezer'e bir teklif yapılmış. Bugün Fatih Doğan da haberleştirdi bunu. Bünyamin Gezer de bu şartlarda göreve gelmek istemediğini söylemiş. Ve dolayısıyla şu an için bu kabul görmedi. Anthony Taylor, Kudüs'ün Müftüoğlu isimleri gündemde. Siz Merkez Hakem Kurulu'nda kimi görmek istersiniz bu arada? Yine adı geçen başka bir isim de HT Spor'dan Sezgin Gelmez'in haberine göre Sürhat Müniroğlu'nun ismi de Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı için geçiyor şu an.

0: Derin Pas devam edecek.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Tuttu. Bir boy kadar gerisinde dışarıda 1 numaralı Sancar, içeride 8 numaralı Kahraman Evlat. Orta kulvarda ise ilerleyen Safkan 2 numaralı Sözü Geçer. Son 600'e yaklaşılırken içerideki 5 numaralı Lazman yarış lideri. İkincilikte 6 numaralı Mis Kübra var. Yarım boy kadar gerisinde içe yakın 9 numaralı Ege Tayyar tuttu. Dış kulvarda 4.lükte 3 numaralı Benim Sultanım. Onun yaklaşık 2 boy kadar gerisinde 7 numaralı Korkut İlbey'i. 1.5 boy kadar geride içe yakın 11 numaralı Mahmut Usta sırasıyla Safkanlar düzlüğe çıktı. Farklar da azalmaya başladı içeride. 7 numaralı Korkut İlbey'i, ortada 5 numaralı Lazman var. En dışlandı 9 numaralı Ege Dalgel çalışma çabasında son 200 metreye gerilirken yarışın liderliği 7 numaralı Korkut Ali Bey'inde. İçe yakın 1 numaralı Sancar var. 4 numaralı Asil Mir de şimdi bariyer dibinden gelme çabasında. 3.lükte ise 9 numaralı Ege Tay var. Son 100 metreye yaklaşılırken 7 numaralı Korkut Ali Bey yarış lideri. İçeride 4 numaralı Asil Mir var. 3.lükte 9 numaralı Ege Tay yer tuttu. Son metrelerde 7 numaralı Korkut Ali Bey'i 2.5 boy farklı önde. 7 numaralı Korkut Ali Bey koşuyu kazandı. 4 numaralı Asil Mir ikinci oldu. 9 numaralı Ege Tay 3. 2 numaralı Sözü Geçer koşuyu 4.lükte tamamladı. 10 numaralı Leonidas'la yarışın 5.'si oldu. İstanbul'da 5. koşuyu 7 numaralı Korkut Ali Bey'i Enes Atlamaz'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
0: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin Pas devam ediyor.
4: Radyo Spor'da saatleri 19.02 yaptık. Derin Pas'a devam ediyoruz değerli dinleyenler. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Beşiktaş Başkanı Sayın Serdal Adalı da şu sıralarda TRT Spor'da bir yayında ve orada bir açıklama yapmış. Diyor ki Beşiktaş Başkanı Sayın Adalı, gerekirse 2 hafta ligler ertelensin. Bir şeye başlandı, ne yapılacaksa, nasıl temizlenecekse her şey komple yapılsın. Ondan sonra bunun üstüne bir daha konuşmayalım demiş. Yani mevcut şartlarda şu an ne federasyonun ne de MHK'nin orada kalmaması lazım. Çok basit. Yani kim gelir kim giderden ziyade önce dediği gibi Sayın Adalı'nın burada görev yapan insanların hepsinin el çektirmek lazım. Yani belli ki zaten yapamamışlar bu işi. Kamuoyunda artık kimsenin güvenilirliği de kalmadı federasyonda ve Merkez Hakem Kurulu'nda. Bu şartlarda orada kalmalarının bir manası da yok. Şimdi Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi de alındı demiştim. İfadesinde öne çıkan bazı bölümler var. Onları da hemen size aktarmak istiyorum. Diyor ki çok sayıda hakem tahkim kuruluna başvurdu. Önemli bir bölümü göreve iade edildi. Gündoğdu bu kısa süre sonra görevinden ayrıldı. Hatırlayacaksınız 2022'deki süreç. Tekrar göreve geldi 2024 yazında ve yeniden liste dışı kaldı hakemler. Burak Şeker, Abdülkadir Bitigen, Alpaslan Dedeş, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Murat Erdoğan, Alper Ulusoy, Bahattin Şimşek, İsmail Şencan, Koray Gencerler, Mesut Çarık gibi isimler. Gündoğdu diyor, kişisel husumetim yok veya intikam sahikiyle hareket etmedim. Kararların MHK tarafından kolektif olarak alındığını söylemiş. Diğer tarafta bu hakem atamalarının VETAS üzerinden otomatik değil manuel olarak değiştirildiği beyanları var. Bu konuda da usule aykırı bir şey yapmadık diyor. Ferhat Gündoğdu kendisini bu şekilde savunmuş. Özellikle Kerem Ersoy'la yaptığı bir konuşma kaydı medyaya düştü. Belki dinleyicilerimiz arasında o konuşma kaydını dinleyenler de olmuş olabilir. Diyor ki Kerem Ersoy'a, ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım. Yani sana son şans veriyorum. MHK hakkında sakın bir daha bir yerde konuşma dedim. Yani burada tehdit etmedim, uyarıda bulundum diyor. Mobbing uygulamadığını savunmuş burada. Ve en can alıcı noktada 40 milyonluk bir gayrimenkul almış. Mali hareketlerde yüksek işlem hacmi Masak Hanvelileri üzerinden Gündoğdu'ya sorulmuş. 2007-2026 arasında 5773 para çıkışı işleminde 294 milyon para girişi, 258 milyon para çıkışı olmuş. Bunu diyor maaş, emeklilik ikramiyesi, OYAK, TFF ücretleri ve yani çalışarak elde ettiğini söylüyor burada. Bir de 40 milyon TL iki transfer var. Burada bir gayrimenkul söz konusu. Ankara'da kızları için ev aldığını söylüyor ve bu açıklamada ifade edilen ödeme düzeni tutanaktaki 40 milyon TL toplam transfer rakamını tek başına açıklamıyor diyor. Yani MASAK raporlarında da bir açıklanamayan 40 milyon TL paradan bahsediliyor. Bunun iddia olduğunu tekrar paylaşayım sizlerle. Hani diğer gelirlerini bir şekilde açıklamış ama açıklanamayan bir paradan bahsediliyor. O 40 milyon artık nereden geldi? Bunu da herhalde savcılık yapacağı soruşturmayla ortaya çıkaracaktır diye düşünüyorum. Şimdi Yasin Kol'un da İstanbul'a getirildiğini aktarayım. Dün Trabzon Rakoeda maçında görevliydi, maçın ardından gözaltına alınmıştı. İstanbul'a getirildi ve onun da ilk ifadesinde suçlamaları reddettiğini görüyoruz. Tabii burada bakalım İstanbul'daki savcılığın yapacağı soruşturmada ortaya bir suç unsuru, bir şeyler çıkacak mı? Özellikle MASAK raporunda işte para transferi, para girişi çıkışı, para nereden gelmiş, nereye gitmiş, onlar çok net bir şekilde ortaya dökülüyor. Dolayısıyla varsa bir problem özellikle yasa dışı bahis kısmında ortaya çıkacaktır. Şimdi Yasin Kol'la alakalı bugün birçok kulüp tepki gösterdi. Hatta sosyal medyada bakıyorum, Fenerbahçe taraftarı şikayetçi, Galatasaray taraftarı, Beşiktaş, Trabzon, herkes şikayetçi. Ama Bandırma Spor'un da tepkisi vardı. Bandırma Spor, hatırlayacaksınız, 2024-25 sezonu Trendyol 1. Lig yükselme playoff'unda Fatih Karagümrük'le karşılaşmıştı ve bu maçın orta hakemi de Yasin Kol'du. Bu maç öncesinde Yasin Kol Ferhat Gündoğdu'dan hakem siparişinde bulunuyor. Diyor ki VAR'a Atilla Karaoğlan'ı, AVAR'a Özgür Yankaya'yı ver diyor şeye, Yasin Kol. Yani maçın orta hakemi, 2025 TFF 1. Lig playoff final maçı ve Bandırma Spor'la Fatih Karagümrük karşılaşmıştı. Fatih Karagümrük uzatmalar sonunda 3-1 kazandığı karşılaşmada Yasin Kol'un yardımcıları Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar birinci oldu. Mücadelede VAR olarak Atilla Karaoğlan, AVAR'da da Özgür Yankaya görev yaptı. Ortaya çıkan mesajların ardından Fatih Karagümrük maçını kaybeden Bandırma Spor'da bir açıklama yaptı. Diyor ki Bandırma Spor kulübü olarak Merkez Hakem Kurulu tarafı ile hakem Yasin Kol arasında geçtiği belirtilen yazışmaları bu sürecin sadece bir mağduru değil, aynı zamanda bir muhatabı olarak doğrudan takip etmekteyiz. Yaklaşık 2 yıldır, hatta atamanın yapıldığı günden bugüne kadar kaygılarımızı açıkça ifade ettik. Sürecin sonunda final oynayacak bir spor kulübünün çekinceleri ve şehrine rağmen bir takım kişilerin, organizasyonların planları öncelik olarak görülmüş ve bugüne kadar göz göre göre gelinmiştir. Futbolun içinde zehirli bir hücre gibi örgütlenmiş bu hukuk dışı yapının faaliyetleri ve tüm uzantılarıyla hukuksal zeminde hesaplaşmak için hukuk birimimiz gerekli adımları atacaktır. Yürütülen sürecin bir muhatabı olarak malum kişiler ve organizasyon hakkında suç duyurusunda bulunmak için gerekli hazırlıklar yapılmaktadır deniliyor. Konuya ilişkin tanıklığımıza başvurulması halinde her koşulda bilgi ve durum paylaşmaya hazırız da denilmiş. Burada şimdi kulüplere şöyle bir hak da doğdu değerli dinleyenler. Yani Yasin Kol'un yasa dışı bahis oynadığı tespit edilirse, Yasin Kol'un yönettiği her maçta o maçın muhatap olan takımlar, tarafı olan takımlar işte bakacak geçmişe gidip, ya bu maçta halk tabiriyle böyle alengirli bir iş var mı? Yönetmene aykırı bir durum var mı? Ve her takımda bir şekilde bu sürece dahil olabilir. Yani bu soruşturma özellikle Yasin Kol kısmı da çok önemli. Tabii ki yine iddia olduğunun altını çizelim, savcının açıklaması üzerinden gidiyoruz. Ama yasa dışı bahis şüphesi bahsedildi savcının açıklamasında. Hakem, maçın orta hakemi her şeye karar veriyor. Kaç kere VAR'a gideceğini biliyor. Kaç kere işte kırmızı kart, kaç tane kart çıkartacak, penaltı olur, köşe vuruşu, her şeyinde maalesef bahsi var. Dolayısıyla hakem yasa dışı bahis sitesi üzerinden bir kaydı çıkarsa ortaya, biz çok daha vahim şeyler konuşabiliriz gibi geliyor bana. Önümüzdeki günlerde de tabii TFF 2. lig, 3. ligde kulüp başkanı, sahipleri, yöneticileri bahis mevzusu açıklanacak. Burada kimler bahis oynamış, kaç kere oynamış, ne kadar para yatırmış. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis sitelerinde kimlerin kaydı var, bu konuda da çalışmaları var futbol camiasından. Orayı da açıkça merak ediyorum, takip ediyoruz, bakalım ne olacak, hep birlikte göreceğiz değerli dinleyenler. Bu arada birkaç mesaj okuyalım bu bölümde. Emrah Bey'in mesajı: sizce bu tüm bu olanlar ışığındaki buzdağının görünen bir parçası mı sadece, demiş. Türk futbolunda bir yapı var mıdır? Yani yok diyemiyorum ben. VAR olduğuna dair elimde bir şey yok ama sanki yani artık çok net yok da diyemiyoruz. Arka planda ben özellikle hala şeye takıldım, yani Ferhat Gündoğdu bu kadar tartışılırken orada bu kadar nasıl kaldı? Kim korudu onu? Yani bir yapı varsa bence buradan gidilebilir. Ya işte Ferhat Gündoğdu'yu o görevde kim tuttu yıllarca? Çok kısa bir aramız var, devam edeceğiz.
0: Derin Pas devam edecek.
3: Reklam.
5: Ne? Kredi kartına 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Umran Oto Ekspertiz. Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Hyundai Beyon ve i20 Ekim ayına özel ilk taksit peşin %0,59 faizli kredi fırsatıyla Hyundai Mars Ancaktepe'de.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Derin Pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatleri 19.14 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz değerli dinleyenler. Ali Şahin Bey'in mesajı öyle anlaşılıyor ki Türk futbolu maalesef Hakk'ın rahmetine kavuşmuş diyor. Bize cenaze namazı kılmak kalıyor. Size göre hakem sipariş eden kulüp başkanları şike eylemi gerçekleştirmiş olmuyor mu demiş. Yani bana göre değil, yönetmeliğe göre oluyormuş zaten. Az önce hukukçu Şükrü Bey detaylı bir şekilde anlattı. Yani Merkez Hakem Kurulu'na kimse, ne federasyon yönetiminden biri, ne federasyon başkanı, ne de herhangi bir kulüp başkanı yetkilisinin karışma, müdahale etme hakkı yok. Hukuken madde madde bu şekilde açıkladı. Ama gördüğümüz kadarıyla Türkiye'de yapılıyor bu. Müdahale ediliyor. Telefon bağlantısı hazır mı? Şimdi Belçika'ya gidelim. Takvim Gazetesi Spor Müdürü Onur Özkan telefon hattında, maça da yerinde takip edecek sevgili Onur. Kendisine bir telefon bağlantısı yapalım. Onur merhaba.
1: Merhabalar, iyi akşamlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Yani Türkiye vallahi yangın yeri Onur. Yani Belçika'da nasıl durum? Federasyon yönetimi orada. Önce federasyonla başlayayım. Federasyondan herhangi biriyle konuştun mu, görüştün mü? Ne yapıyorlar, ne diyorlar diye sormak isterim.
1: Ya açıkçası tabii federasyon biraz içine kapanmış durumda şu anda, doğal olarak yaşananlardan sonra çok fazla hani medya ya temas etmemeye çalışıyorlar. Tabii ki onların tarafından da akıllıkları vardır burada. O yüzden de yani federasyon tarafı çok fazla, normalde biz tabii ki yurt dışı seyahatlerde, büyük takımın seyahatlerinde daha fazla federasyon yetkilileriyle görüşme şansımız oluyordu, ama bu kez yani biraz onlar da doğal olarak hani medya kapılarını kapatmış durumdalar. O yüzden de bir sessizlik hakim. Doğal olarak da çok, yani alışkın olmadığımız bir süreç yaşanıyor. Kimsenin alışkın olmadığı bir süreç. Yani İstanbul'da takip ediyoruz haberleri. Gerçekten de şu anda bir yangın yeri gibi haberlerde buradan görebilme şansımız oluyor, ama federasyon tarafı dediğim gibi biraz sessizliğini koruyor şu anda ki İbrahim Hacı Osman'ın dün takımla beraber gelmemişti. Bugün kendisi federasyon yetkilileri beraber buraya geldi Belçika. Maça da gelir herhalde sanırım. Bir saat içinde de onlar saplı olmuş olurlar.
0: Maça gelecek olursak milli takımdaki hava nasıl? Tabii Fransa maçındaki oyundan dolayı skor pek konuşulmadı, ama özellikle İtalya maçında kadro tercihi, ilk yarıdaki oyun çok eleştirildi. Vincenzo Montella da istifa etmeyi düşünmediğini paylaştı sonraki açıklamalarında. Dün de bir basın toplantısı vardı, onu da takip ettin. Nasıl bir hava var şu an? Dün Arda Güler'in ben çok mutsuz olduğunu hissettim basın toplantısında. Bilmem katılırız.
1: Doğru. Tatsız herkes tabii ki. Yani ya çok böyle takımın alışkın olmadığı bir süre. Çünkü bu takım, bu oyuncu grubu Montella ile beraber önemli başarıları imza attı. Kabul etmemiz gerekiyor bunu. Avrupa Şampiyonası'na gittik. Orada iyi bir derece elde ettik. Uluslararası Ligi'ne çıktık. Dünya Kupası'na gittik. Yani bu tür bir başarısız süreci alışkın olmayan bir oyuncu grubu var aslında şu an elimizde. Onlar da bunun sıkıntısını yaşıyor doğal olarak. Oyuncular evet yüzlerinden biz de idman sırasında da onu alabildik. Bir yürüyüş yaptılar. Açık idman yapmadılar. Sahada bir 15 dakikalık yürüyüş yaptılar. Zemini test ettiler, ama dediğim gibi hani çok böyle neşeli bir oyuncu grubu yok burada. Tabii bu maça olumlu da yansıyabilir. Şu anlamda olumlu yansıyabilir. Bu bir reaksiyona dönüşebilir saha içinde. Yani böyle şeylere çok şahit olduk. Olumsuz durumlardan, o reaksiyonla tabloyu oluşturup olumluya çeviren çok takım gördük. Yani dolayısıyla bizim umudumuz bu yönde. Bu olumsuz tabloyu mutlaka oyuncularla tersine çevirmek istiyordu ve bugün hani burada bir enteresan bir atmosfer de olacak. Yani burası 25-30 bin kişilik bir stat ve buradaki yetkililere sorduğumuzda 20 bin Türk olabilir diyorlar tribünde. Yani bu tabii %70-80'in Türk olabileceği anlamına geliyor. O tablo bence oyuncuların moral motivasyonunu çok olumlu bir noktaya çevirebilir. O bizim oyunumuzu etkiliyor diyor. Ama dediğim gibi daha önce de milli takımı takip etmiş birisi olarak söylüyorum. İlk kez oyuncuları bu kadar tatsız, tuzsuz, neşesiz gördüm diyebilirim ben de.
0: Sağ içine biraz daha girecek olursak ki yine bir üçlü savunma bekleniyor ki Montella daha önce hiç denememişti bunu. Hani burada rakibe göre böyle bir şey yaptı diye, yani Fransa maçında acaba rakibe göre böyle bir şey mi planladı diye düşündük. Sonra İtalya maçında da aynı düzende çıktı. Şimdi bu akşam Belçika maçına da bu şekilde çıkacağını yazıyor yine senin gibi orada milli takımı evet takip edenler. Sen hem bu diziliş hakkında, yeni sistem savunma kurgusu özelinde özellikle ve bir de nasıl bir 11 bekliyorsun bu akşam?
1: Ya tabii çok farklı bilgiler geliyor bize de kamptan, takım 11 ve sistemle alakalı. Tabii Hoca sanırım biraz Fransa maçı referans alabilir. Çünkü oyun da Fransa maçına benzer bir oyun olabilir. Yani bizim daha çok karşılama oyunu tercih edeceğimiz, daha çok derinde bekleyeceğimiz bir maç olacağı için ve Fransa maçında bir iyi savunma yaptığımız için aslında büyük ihtimalle Montella o maçı referans alıp bir beşli savunma attığını tercih edebilir. Biz bunu bekliyoruz. Bu

0: Mustafa Yılmaz olacakmış gibi duruyor ama sanırım bu kez Kerem Aktürkoğlu'yu biz en önde göreceğiz. Barış'ı biraz daha sola yakın oynayacakmış gibi düşünüyoruz.
1: Yunus Akgün çok tuttuğu, güvendiği bir oyuncuydu Montella'nın.
0: Evet.
1: Milli takımda da Adana Demirspor'da, hatta bence Yunus Akgün bugün buralara geldiyse Montella'ya çok şey borçlu. Yani o özgüvenini yerine getirmişti Adana Demirspor'a kiralık.
0: Doğru, haklısın.
1: Bence Galatasaray'dan da en formda giden oyuncuydu milli takım ama şu ana kadar süre almadı. Onu nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ya çok şaşırıyoruz biz de. Çünkü İtalya ve Fransa maçlarında ısınmaya bile göndermedi Yunus Akgün. Yani hiç düşünmüyor da. Ben de söylediğim gibi iyi tanıdığı bir oyuncu. Hatta belki milli takımda en iyi tanıdığı oyuncu. Daha kötü durumdayken Yunus'a sürekli forma vermişti hoca. Şimdi en iyi durumunda belki Yunus Akgün sezon başlangıçları itibariyle ve hiç oynayamıyor. Bugün de oynamasını beklemiyoruz. Yani açıkçası tabii ki bir bilgimiz yok bu konuda ama acaba hocayla arasında bir gerilim mi yaşandı? Çünkü yani mantıklı bir zemin olsa tanıyoruz bu tercihi. En azından birkaç, yani Fransa maçında ya da İtalya maçında sonradan oyuna girebilirdi. Isınmayı da göndermedi, hiç düşünmedi. Büyük ihtimalle belki hocayla oyuncu arasında bir sıkıntı, bir gerilim yaşanmış olabilir. Çünkü başka türlü bir açıklayabileceğimiz bir durum yok ortada. Bu kadar da skorların olumsuz olduğu bir durumda hocanın hiç tercih etmemesi Yunus'u. Hepimize enteresan geliyor, açık söyleyeyim yani.
1: Son olarak da Montella'yı soracağım. Birçok kesim, aslında ben de yani Montella'nın, ne yalan söyleyeyim, Türkiye'ye vereceğini, verdiğini düşünenlerdenim. Bundan sonra kalmasının çok bir şey sunmayacağı, aksine bizi geriye götüreceği tarafındayım. Bu şekilde düşünenlerdenim. Montella konusunda senin fikrini de merak ediyorum. Sence devam etmek doğru mu?
0: Ya açıkçası işte milli takım baktığımız zaman skorun çok daha önde olduğu bir yer kulüp takımlarına göre. Yani kulüp takımlarında bir oyun inşa etmen de gerekiyor ama milli takım düzeyinde skorlar çok çok daha önemli. Dolayısıyla skorları alabildiğin sürece bir şekilde var olabiliyorsun. Yani Montella konusunda benim fikrim şu, ben hep istikrardan yanayım. Montella şu ana kadar skor olarak baktığımız zaman bence son derece iyi iş çıkardı. Yani şu Uluslar Ligi'ni Dünya Kupası'nı dışarıda bırakalım, son dönemini dışarıda bırakalım. 2,5 yılı son derece başarılı geçti. Skor anlamından bahsediyorum ama şöyle bir şey var. Montella eğer kalacaksa, ki ben şunu öne koyuyorum. Yani skorlara bağlı bence bu. Yani bugünkü maç, İtalya maçı eğer yine kötü skorlar alırsa ondan sonra bunu toparlamamız mümkün olmayabilir. O zaman bir değişiklik tercih edilebilir ama Montella kalacaksa da kendini değiştirmesi gerekiyor. Yani şu anlayışla oyuncu tercihi, oyuncu seçimleri, ilk 11 tercihleri, çok dar bir havuzdan oyuncu tercih etmesi gibi, forma adaletsizliği gibi konular bence çok fazla yaraladı Montella'yı. Eğer Montella kalacaksa mutlaka kendini değiştirmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Konuğumuz Takvim Gazetesi Spor Müdürü Onur Özkan'dı. Belçika'dan, Liège'den son detayları bizlerle paylaştı. Onur, çok teşekkürler. İyi akşamlar.
0: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Kolay gelsin.
1: Evet, Belçika Türkiye maçı öncesi Liège'den son durumu da paylaştık. Beklenen 11'i bir kez daha paylaşayım ben. Kalede Uğurcan, savunmada Zeki, Meri, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi ile Oğuz Aydın kanat bek pozisyonunda. Ortada Bartu ile İsmail'i bekliyoruz ki Salih hem Beşiktaş'ta hem milli takımda çok üst düzey maç oynadı ve tabii biraz yorgun da olabilir. Yani Fransa ve İtalya maçlarında ilk 11 başlamıştı. Orada Bartu ile İsmail'i tercih ediyor. Fenerbahçe'den iki oyuncuyu bekliyoruz. Tabii muhtemel 11 bu. Arda Güler sağ içe daha yakın. Barış solda, Kerem de önde. İleri uçta bekleniyor. Belki sürpriz de yapabilir Montella, bilemiyoruz. Bakalım, belki Deniz Gül'le başlar. Yunus Akgün'e şu ana kadar pek şans vermemişti. Acaba bugün 11'de şans verir mi? Bekleyip göreceğiz değerli dinleyenler. Milli takıma dair de son detaylar, bilgiler bu şekilde. Birkaç mesaj okuyalım. Hem sorularınıza yanıt vereyim. Yarışa da bir şey kalmadı. Dinleyicimize çok teşekkür ediyorum demiş. Böylesine ateşli, böylesine insanın kendisini zor zapt ettiği konuları gerçekten kendi çizginizi bozmadan açıklayıp çizginiz bozmadan sitem ederek yayın yaptığınız için teşekkür ederim demiş. Ben de dinleyicimize teşekkür ederim. Hüseyin Bey'in mesajı: sizce Süper Lig'de hangi takım veya takımlara bu işin ucu dokunur? Yani şu an takım ismi vermek çok yanlış olur. Yani suçlayıcı bir yaklaşıma girmiş oluruz. Bakalım, ifadeleri görelim.

0: mahkemenin alacağı karar, MASAK raporlarına bakalım. Kimin kimle nasıl para konusunda ne ilişkileri var. Takımların adını vermek şu an gerçekten hoş olmaz. Doğru da olmaz yani. Şu an ortada bir takım ismi yok çünkü. Bu olaylar sonrasında bazı camia ve kişilerin sanki başka bir evrenden gelmiş gibi şaşırıyor taklidi yapması size de bir garip gelmiyor mu demiş. Zaten herkesin bildiği ama fayda sağladığı için ağzını açmadığı olaylar demiş. Samsun'dan Muharrem Bey'in mesajı. Genç Spor Bakanlığı Federasyon'a kayyum atayabilir mi demiş. Hukuken bunun bir maddesi var mı bilmiyorum. Bu konuda bir şey diyemeyeceğim. Ferhat Gündoğdu'yu Ali Koç'a karşı olanlar tuttu. Bu gücü de çok net diyor. Kamuoyundan aldı demiş Serkan Bey'in mesajı. 6 haftalık bir Türkiye tatilinden sonra sizi spor salonunda keyifle dinliyorum demiş. Türk medyasını dinledikten sonra meclis söz diyor, meclis dışı çok ümitsizim. Çünkü olaylar yine renkler üzerinden yorumlanıyor maalesef demiş Yaşar Bey'in mesajı. Ya evet, burada şeye de baktım. X'e bakıyorum. Genelde X'te yapıyorlar bunu. Hep takım üzerinden bakıyorlar. Ya bugün baktım, Yasin Kol'un yönettiği maçlarda kim ne kadar puan almış, kaç kart görmüş, kaç penaltısı verilmiş. Bunun üzerinden bir değerlendirme var. Fenerbahçeliler olaya farklı taraftan bakıyor. Galatasaraylılar öyle. Zaten Okan Hoca da Dursun Özbek'te sürekli şikayet ediyordu. Merkez Hakem Kurulu'ndan memnun değildi diyor. Beşiktaşlılar Serdar Adal'ın yaptığı açıklamaları paylaşıyor. Geldiğimiz noktada da zaten kimse memnun değilmiş. Yani kimsenin memnun olmadığını, Ferhat Gündoğdu'ya güvenmediğini hepimiz biliyoruz. Burada da ben de paylaşıyorum sık sık. Benim asıl merak ettiğim hakikaten, yani bu kadar işte tartışılırken, güven vermezken, hakkında bu kadar iddia varken bu kadar uzun süre görevde nasıl kaldı? Yani kim tuttu orada? Şimdi Serdal Adana'nın bir açıklaması daha düştü önüme TRT Spor'daki yayından. Kafamızda ligin geri kalanını yabancı hakemlerin yönetmesi gibi bir düşünce var diyor. Kulüpler Birliği'nde gündeme getireceğim. Mevcut hakemlerin yarıdan fazlası ifade verdi. İyi de kötü de maç yönetseler birileri konuşacak demiş. Bu tabii TFF'nin alacağı bir karar. Ortada şu an bir TFF de var mı yok mu? Çok çok emin değilim yani. Hakikaten çok vahim bir durum var. Yani şu an bence federasyona da güven kalmadı. Benim şahsen güvenim yok. O yazışmaları gördükten sonra İbrahim Hacı Osmanoğlu'na, ekibine. Sizin var mı? Memleketin en ücra köşesindeki muhtar ağızlarına kadar diyor. Karışık karışıp gerektiğinde görevinden alan, yerine kayyum atayan Cumhurbaşkanlığı şu ana kadar niye bu kadar tartışılan isme dokunmadı demiş. Yani Cumhurbaşkanlığı'nın başka işi mi yok, derdi mi yok yani? Hani her şeyi oraya havale etmek de yanlış bence. Birkaç mesaj daha okuyalım. Bu kadar sıkıntının sonunda ciddi bir temizlik olacak ve bundan sonra kimse yapmaya cesaret edemeyecek. Ya işte hepimizin istediği bu. Yani ortada bir suç varsa kulüp başkanı da, federasyon yetkilisi de, merkez hakem kurulu, hakem, artık kim varsa bu işin içinde ve görevi kötüye kullandıysa, oturduğu koltuktan, bulunduğu kurumdan güç alıp yanlış işlere bulaştıysa bunun bedelini ödesin. Hepimizin istediği bu. Yani aynı şeyi söylüyoruz aslında. Bence burada tüm takım taraftarlarının da bu gözle bakması lazım. Millet takımcılık yapıyor abi. Olay herhangi bir takım değil. Olay ülkenin her yerine kötü sirayet etmiş. Bu düzenin değişmesi demiş dinleyicimiz. Uzun uzun mesajlar yazanlar var. Bu kadar okuyamıyorum maalesef. Soruşturmayı önemli bulduğunu paylaşmış dinleyicimiz. Barış solda, Oğuz solda iyi ama bir türlü bunu göremiyorlar, şaşırıyorum demiş. Barış sağda, pardon. Ha, Barış Alper Yılmaz'ın sağda oynamasını, Oğuz'un da solda oynamasını doğru olacağını söylüyor dinleyicimiz. İkisini de sol yazınca sonra altındaki mesajda düzeltmiş. Barış Alper'in de milli takımdaki en iyi maçları sağ açıktaydı ya. Şimdi düşünüyorum da. Mesela o Avusturya maçı, Hollanda maçı elendiğimiz Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında sağ tarafta çok iyi oynamıştı. Yani bence de Galatasaray'da Sané geldikten sonra mecburen sola atıldı. Ama ben de dinleyicimize katılıyorum. Sağda daha verimli Barış Alper. Juventus maçında da sağ taraftaydı hatırlayın. Oyuncuları attırmıştı. İstanbul'da Galatasaray'ın 5-2 kazandığı maçta. Barış Alper bugün solda oynayacak gibi görünüyor. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Bu arada Bay Reis 1,5 boy geleceği iç kulvarda 12 numaralı Tos Bey hemen yanında. 2 numaralı Demir Kütük sırasıyla Taylar Düzlü'ye çıktı. 4 numaralı Fatih Başkan son 400 metreye yaklaşılırken 1,5 boy farklı önde. İkincilikte 3 numaralı S Dragon var. Ondan 2 boy geride 15 numaralı Gören Abla üçüncülükte. İçeriden 8 numaralı Orun Bayın dıştan da 11 numaralı Sergüzeşt'in çabası var. Son 300 metreye girilirken ortadan gelen 3 numaralı S Dragon yarışın liderliğini alıp yarım boya fark yaptı. Dıştan da 11 numaralı Sergüzeşt geliyor. Dıştan gelen 11 numaralı Sergüzeşt ortadaki 3 numaralı S Dragon'u yakaladı. İçeriden de 12 numaralı Tos Bey'in çabası var. 11 numaralı Sergüzeşt yarım boya farklı önde. 11 numaralı Sergüzeşt koşuyu kazanıyor. 3 numaralı Estragon ve içindeki 12 numaralı Tospe ikincilik için fotoyu beraber geçti. Dıştan gelen 10 numaralı Racih de yarışın dördüncüsü, 1 numaralı Bay Reis de beşincisi oldu. 11 numaralı Sergüzeşt Ayhan Kurşun'la kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Drago Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Reklam.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
5: lazım. Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
6: Umran Oto Ekspertiz. Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.
2: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Reklam. Derin pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 19.34 yaptık değerli dinleyenler. Derin pasa devam ediyoruz. Son yarım saati de girdik programda, bir kez daha hatırlatayım. Euroleague'de bugün saat 20'de Beşiktaş Barcelona, 20.45'te Fenerbahçe Dubai Basket mücadeleleri var. Bu iki karşılaşma televizyonda Esport Plus, radyoda Radyo Spor'dan aklen yayınlanacak. Basketbol severlere de bunu paylaşmış olalım. Çok sayıda mesaj var, hepsine de yer vermeye çalışacağım program içerisinde. Paylaşmak istediğim birkaç haber de var. Bu arada bugün UEFA Uluslar Ligi'nde de Belçika Türkiye maçının yanı sıra 21.45'te Fransa İtalya, Macaristan Gürcistan, Ukrayna Kuzey İrlanda, Bosna Hersek İsveç, Polonya ve Romanya maçları var. Bosna Hersek İsveç maçı şu açıdan önemli: Edin Dzeko'nun Bosna Hersek milli takımıyla son maçı olacak ve bu akşam da Bosna Hersek'te bir şölen havası var. Edin Dzeko'yu güzel bir şekilde uğurlamak istiyor Bosna Hersekliler. Bugün Galatasaray'ın Trendyol 1. Lig takımlarından Pendik Spor'la bir hazırlık maçı vardı. Kadroya da baktım, Osimhen oynamış mı diye. Kalede Enes Emre, savunmada Kaan, Arda, Bitşabi, Kazımcan, orta alanda Eyüp, İlkay, Gabriel Sara, hücum hattında Berat, Can, ileri uçta Leroy Sané ile başlamış teknik direktör Okan Buruk. Taha, Emre, İnce, Hakan Yeşil ve Bekir Karadeniz'in golleriyle 35 dakikada 3-0'lık üstünlüğü yakalamış Pendik Spor. İkinci yarıda Arda Ünyay, Abdullah Kolazlı ve penaltıdan Kaan Ayhan'ın golüyle Galatasaray 3-3'ü yakalamış. Karşılaşma da 3-3 sona ermiş. Antalya Spor'la Çorum Futbol Kulübü maçı vardı. Antalya Spor'da Çorum Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etmiş hazırlık maçında değerli dinleyenler. Bu arada tahkim kurulu hakkında da bir skandal haberi var. Sözcü gazetesinin haberi. Şöyle haber: üyelerden biri mal beyanında bulunmadı. Oysaki tahkim kurulu üyelerinin talimatın 3. maddesinin C fıkrasına göre seçildikten en geç bir ay içerisinde mal beyanında bulunması gerekiyor diyor. Mal beyanı verilmezse üyelik kendiliğinden düşüyor. Yani 2,5 yıldır tahkim kurulunda tahkim kurulu üyesi olmaması gereken bir kişi yer alıyormuş. Göreve başladığın günden yani göreve başladıktan bir ay içerisinde mal beyanı yapması gereken bir kişi 2,5 yıl geçmiş, mal beyanında bulunmamış. Daha vahimi diyor, mal beyanı ile ilgili işlemi TFF Genel Sekreteri yapmak zorunda. TFF Genel Sekreteri de ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçu işlemiş oluyor. Yani Genel Sekreterin bunu sorgulaması gerekiyormuş. TFF Genel Sekreteri mal beyanı gelmediğinde işte alo, yani nedir durum, niye beyanda bulunmadınız diye sorgu yapması gerekiyormuş. Ve bu habere göre o da görevini kötüye kullanmış. Federasyonda görevini iyi yapan biri var mı acaba? Çok merak ediyorum. Buradan bu sonuç çıkıyor. Her taşın altından bir şey çıkıyor. Yani Sözcü gazetesindeki haberde bugün bu şekilde dikkat çekiyordu değerli dinleyenler. Fatih Doğan'ın, Fatih abi bugün bir paylaşımda bulundu. Bence bu da dikkate alınması gerekiyor. Bizim ilerleyen dönemde başımıza iş açabilecek konulardan biri bu. Neydi o? Hemen onu da sizlere aktarayım. Fatih Doğan diyor ki UEFA ve Türkiye'deki olağanüstü gelişmeleri UEFA ve FIFA yakından takibe aldı. Türkiye'de neler oluyor diye soran UEFA'nın gözlemci gönderme hazırlığında olduğu paylaşıldı diyor. Yani UEFA Türkiye'ye bir gözlemci gönderecek. Buradaki mahkemedeki suçlamalar neler? Mahkemeden şey de talep edebilir. Federasyon aracılığıyla, yani bu alınan mahkeme kararlarını,
Neye göre alındı? Bu insanlar neye göre, neyle suçlanıyor? Tüm bunlar şu an detaylı bir şekilde takip ediliyormuş. Bakalım ne çıkacak buradan değerli dinleyenler. Birkaç mesaj daha okuyalım. Bu soruşturmadan sonra diyor, çok merak ediyorum. Sayın savcılarımız bu malum yapının başındakileri de bulabilecek mi diyor. Hala bilmiyoruz bir yapı var mı ama artık dinleyicilerimiz de arka planda başkalarının olduğu düşüncesi hakim olmuş dinleyicilerimizde. Herhangi bir spor dalına mesleğiniz değilse bu kadar paye verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Aksi durumlar çok büyük bir ekonomi haline getiriyor ve istenmeyen sonuçlar oluyor. Bence 5 yılına futbol ekonomisi planlı şekilde daraltılmalı ve cazibesi kaybettirilmeli demiş. Evet, futbol ekonomisi çok büyük. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nda da çok büyük bir ekonomi var. Orada da bir rant var yani. 70 milyon dolardı bu yılın bütçesi. Dünya Kupası'na katıldık. Gelirler, sponsorluk gelirleri arttı. Yani Türkiye Futbol Federasyonu da özel bir kurum. Dolayısıyla oraya gelen insanlara da şu şekilde bakmak lazım. Ya burada bu yönetim kurulu bu bütçeyi sağlıklı bir şekilde yönetebilir mi? Yetkinliği var mı? Bizi uluslararası arenada temsil kabiliyeti var mı? Ülke futbolunun gelişimine katkı sunacak temsil kabiliyeti var mı bu insanların? Ya Türkiye Futbol Federasyonu yönetimlerine bakıyoruz. 15 yıldır stadyumdaki Çin problemini çözemediler de. Harcanan paralara bakıyoruz. İşte bugün bu arada kulüplerin geliri de ciddi seviyeye ulaşmış. Yani Galatasaray'ın geçen sezonki geliri 346 milyon euroydu. Fenerbahçe'nin 288 milyon euroydu. Kulüplerin ciddi geliri de var. Aslında gelir gider tablosunda sadece o parayı iyi kullanamadıkları için gelirleri geçmişten kalan borçlar da biriktiği için orada faiz ödemelerinden dolayı bir bütçe açığı verdi. Bu kadar gelire rağmen 3 büyük kulübün toplam borcu yani en son rakamlar neticesinde söylüyorum bunu 29 Galatasaray, 28 Fenerbahçe, 26 da Beşiktaş milyar TL. Bu büyük ekonomi de insanları cezbediyor. Yani şunu da unutmayalım. Hepsi için demeyeceğim ama bazı insanlar da işte kendi PR'ını yapmak için geliyor o kulüplerin yönetimine. Oradan kendilerine rant sağlayıp işte iş alanında, iş dünyasında bir rant sağlıyorlar. Tanınırlıkları artıyor, bilinirlikleri artıyor kamu nezdinde. Siyasetle, bürokrasiyle oradan ilişkiler kuruyorlar. Oradan yürümeye çalışıyorlar. Yani futbol dünyasının bir cazibe merkezi haline gelmesi söz konusu. Özellikle hepsi için demiyorum ama birçok kulüpte bu şekilde gündeme gelen yöneticiler var. Oraya o göreve gelmeye çalışan insanlar var. Yasin Kol görev aldığı maçlarla ilgili yasa dışı bahis üzerinden bahis oynuyor mu? Bunu yalnız mı yapıyor? Onu görevlendiren Ferhat Gündoğdu'lu yani burada şunu sormaya çalışmış dinleyicimiz. Yasin Kol'un atandığı maçların eğer atandığı maçlarda yasa dışı bahis sitelerinden bahis oynadığı tespit edilirse onu atayanlar da suçlu değil mi demiş ama onu bilmiyorum yine. Yani hukuktaki yeri nedir? Hangi maddeler var? Bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Denizli'den Zeynel Bey diyor ki kesinlikle Montella kalmalı. Kelenin bundan iyi olacağını düşünmüyorum. İstikrar her zaman iyidir demiş. Montella'nın da bu takımı daha iyi bir noktaya taşıyacağını, daha iyi futbol oynatacağını düşünmüyorum açıkçası ben. Zeynel Bey'e bu konuda katılmıyorum. En fanatik olduğum konu Beşiktaş. Her şey düzelmesi için Beşiktaş'ın küme düşmesi gerekse bile düşsün yeter ki futbol düzelsin demiş. Ya keşke bütün dinleyicilerimiz böyle düşünse. Bazı taraftarlarda şunu görüyorum ya hani tuttukları takımın yöneticileri de insan onlar hiç hata yapmaz gibi bakıyorlar olaya.
Onlar sizin kadar öyle fanatik değiller çoğu. Yani onlar sizin kadar öyle kulüp aşkı, arma forma aşkı ile gelmiyor oraya. Hem nasıl bu kadar tanımadığınız insanlara kefil olabiliyorsunuz yani? Bizim yönetici yapmaz, bizim başkan yapmaz, bizim işte idareci çalışan bu işe girmez. Ya bu bakış açısı da çok sağlıklı bir bakış açısı değil bence. Ya takımı tabii ki sevin, renklere, kulübe aşık olun ama kişilere bu kadar hayranlığı da çok ya da bağlılığı diyeyim normal bulmuyorum açıkçası. Normal de değil zaten. Bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum, lütfen Kerem oynamasın hücum hattında demiş ileride. Evet, Kerem Aktürkoğlu da yani yazık oluyor. Yani milli takımda forvet oynadığı ve etki ettiği skora, oyuna çok az maç var. Yani Kerem Aktürkoğlu'nun solda oynayıp verimli olduğu çok fazla maç var. Hakkını yemeyelim ama forvet mevkisinde çok verimli olduğu maç sayısı hatırlamıyorum yani. Bir soruşturma var. Bu futbol en popüler spor, seven taraftarları, kulüpleri, çalışanları, daha doğrusu bu camianın durumu ortada diyor. Cumhuriyet Savcımız ve Spor Bakanımız bir açıklama yapsa sadece kamuoyunu rahatlatmamız yetmez mi diyor. Yani yetkili birinden bir açıklama bekliyormuş. Fransa'dan yazmış Ali Bey, Nis'ten yazıyor. Yetkili birinden bir açıklama gelse, kamuoyu rahatlasa iyi olmaz mı diye bir ifade kullanmış. Antalya'dan Selim Bey, bu MHK başkanına göre ve kim göreve kim alıyor? Sözleşmesini kim yapıyor ki TFF görevden alamıyor? Kimse bir şey yapamıyor demiş. Selim Bey'in mesajı bu şekilde. Hakemlere ödenen paralar, yöneticilere ödenen paralar geri alınacak mı faiziyle demiş Halit Bey'in sorusu. Bunu bir nevi hukukçuya sormamız daha sağlıklı olur gibi. Buna ben çok net bir yanıt veremem. İlerleyen günlerde bu konuyu yine konuşacağız zaten. Çok sık sizlerle paylaşacağız. Yeni gelişmeler de olacak gibi. Yine bir hukukçuyla telefon bağlantısı yaparız. Ben bu soruyu not aldım. Yani geçmişte işte usulsüz şekilde hakem olan, sınav sorularını çalarak hakem olan kişiler maç yönetip kaç maç yönetmiş, ne kadar para kazanmış, sonuçta o para da usulsüz oluyor, kazanılan para. Burada bence hukukta bunun bir maddesi vardır kesin. Halit Bey'e sorusu için teşekkür ediyorum. Bunu not aldım. Bir hukukçuya sorup daha sağlıklı bir cevap veririz size. Spor Bakanı'ndan bugüne kadar bir açıklama gelmedi demiş. Birçok dinleyicimiz bunu hatırlatmış. Yani Spor Bakanı da pek girmiyor bu tartışmalara. Sorulduğunda da genelde adli mercilere topu atıyor. Yani orada devam eden bir soruşturma var diye bir ifadesini görmüştüm geçmişte. Şu ana kadar bu konu hakkında çok detay paylaşmadı. Hakemin yardımcı hakemleri istemesini anlarım da varı avarı istemesi çok tuhaf. Bu iş çok vahim yere koşuyor. Orta sahadan penaltı çalan hoca Yasin Kol değil miydi demiş. Ya evet, şimdi orada Bandırma Spor'da tabii sürece dahil olacağını paylaştı. Fatih Karagümrük maçındaki geçen yıl 2025'te playoff maçıydı. Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e çıkma yolunda. Ya burada asıl tuhaf olan, Merkez Hakem Kurulu Başkanı da niye soruyor ki? Ya Merkez Hakem Kurulu Başkanı çıkıp Yasin Kola şunu diyemez mi? Kardeşim, bu maçta var da şu olacak, avar da bu olacak, yardımcıların da bunlar. Hadi hayırlı olsun, kolay gelsin, bol şans. Yani Yasin Kol'la Ferhat Gündoğdu arasında nasıl bir ilişki var? Yasin Kol'a bu kadar alanı kim bıraktı? Niye bu kadar böyle yol verildi Yasin Kol'a? Bu da bir soru işareti bence. O kadar yetenekli bir hakem değil. Çok daha yetenekli hakemler varken niye onun önü açıldı? Ya da kim onun önünü açmak istedi? Maalesef çok soru var. Bir mesaj daha okuyalım. Yavaş yavaş da sürenin sonuna geliyoruz. Bence her şeyin tamamen temizleneceği güne kadar tüm lig maçlarını yabancı hakemler yönetmesi gerekiyor demiş.
Ya bunu aslında yapabiliriz işte. 70 milyon dolarlık bütçeden bahsediyorum. Bu sene kalan maçları yabancı hakemler yönetsin. Şili'den gelsin, Paraguay'dan, Japonya'dan, Afrika'dan bile gelebilir. O Somalili hakem vardı mesela Dünya Kupası'na alınmayan. Afrika'da da iyi hakemler var. Gel gelsin, onlar yönetsin maçları. Ya şimdi şunu da diyebilirsiniz. İşte yurt dışından gelen hakemler buradaki maçlarda çok daha rahat bir yönetim sergileyip, yani isimsiz hakemler için de şu endişe olabilir. Yabancı hakemler oldukları için o ülkelerde, yani bulundukları ülkelerin işte bu dünyada ciddi bir bahis çetesi de var, bahis mafyası da var. Hani onlar üzerinden de bir manipülasyon yapılamaz mı diye benim aklıma geldi şimdi. Bilmiyorum sizin aklınıza geldi mi? Bu da bir risk taşıyor olabilir işte. Şimdi Afrika'dan ya da Latin Amerika'dan hakem getirirseniz böyle bir risk de ortaya çıkabilir. Türkiye'dekiler de olmuyor. Bakalım nasıl olacak.

0: Daha önce radyonuza bağlanan bir hukukçu hakemlere verilen para geri alınır dedi diyor. Dinleyicimiz hatırlatmış. Teşekkür ediyorum kendisine. Hukuken bunun bir karşılığı varmış. Yani hakemler soruları çalarak hakem oldularsa ve bundan bir kazanç sağladılarsa mahkeme yoluyla bu paralar geri alınabilirmiş. Dinleyicimiz de bunu hatırlatmış. Bizdeki bütün sorumlular kamera karşısına geçip kendilerinin reklamını yapmayı seviyorlar ama iş sorumluluk almaya geldi mi kaçıyorlar demiş. Hakikaten böyle, bu bir gerçek Türkiye için. Türk futbolunun geleceği için gerçekten hangi kulüp hangi yönetici fark etmeksizin eğer şaibe hile hurda varsa gerekli cezalar verilsin artık yeter diyor İstanbul'dan Ferdi Bey. Çok da sıkılmış insanlar haklı olarak, yani bu kadar böyle saha dışının konuşulması, olayın mahkemelere taşınması, illegal işlerin ön plana çıkması, adam kayırmalar. Ve genel hatlarıyla da hakikaten bugün dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. Çok da sağduyulu, güzel, böyle çok fanatizmden uzak mesajlar attılar. Artık herkes sıkılmış ve bu işin temiz bir ortamda izlemek istiyorlar futbolu. Tuttukları takımın maçını değil, sadece tüm maçları bu şekilde görmek istiyorlar. Bence hepimizin de nasıl temiz toplum istiyorsak temiz futbol istemede konusunda da ısrarcı olmamız lazım. Yani bu da bir vatandaşlık görevi. Tuttuğumuz takımı bir tarafa bırakacağız. Nasıl temiz toplum talebimiz varsa, hiçbir yerde yolsuzluk olmasın, haksızlık olmasın, adam kayırma olmasın, usulsüzlük olmasın diyorsak futbolda da bunu talep edeceğiz. Bu şekilde daha sağlıklı bir yere varırız gibi geliyor bana. Merkez Hakem Kurulu başkanlığı için Kudüs'ü Müftüoğlu olmaz, geçmişte yaptı başarılı olamadı diyen bir dinleyicimiz var. Fırat Aydınus yakışır oraya diyen dinleyicimiz var. Fırat Aydınus'un ben de ileride Merkez Hakem Kurulu başkanı olmasını isterim. Gerçekten yakıştığını düşünüyorum. Yani o görevi de layıkıyla yapacağını düşündüğüm insanlardan biri. Şu an adı geçmiyor ama ilerleyen yıllarda biz mutlaka Fırat Aydınus'u o görevde görebiliriz. Evet değerli dinleyenler, Türkiye Belçika maçına da 2 saatten az bir süre kaldı. A Milli Futbol takımına Belçika karşısında başarılar dileyelim. Bu akşamı ve haftayı kapatıyoruz Radyo Spor'da. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi akşamı 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Derin pas sona erdi. Reklam.
2: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Digimax'ta erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla e-ticaret sitini hemen aç, kazanmaya başla. Digimax.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Son düzlüğü sunduğu Foto Finish hafta içi her gün saat 11.30, hafta sonuysa 11'de Radyo Spor'da.
7: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
8: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
9: Evet.
8: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bileyim, bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap dedi. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
7: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
10: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Taşın. Bağlantı oyunu yapmak. Değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
7: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
10: Hep böyle bir camia için o başkan onu, o başkan istemiyor, bu başkan hoca istemiyor.
7: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
11: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
7: 6. Adam'la Euroleague gecesi başlıyor.

0: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. adamla Euroleague gecesine hoş geldiniz. Bugün saatler 20-23 aralığında Beşiktaş, Barcelona ve Fenerbahçe Terfin Dubai basket maçlarında sizlerle birlikte olacağız. Sizlerle birlikte ben Burak Alaca, sevgili Alperen Erdoğan'la bu 3 saatlik periyotta maçlar üzerine yorum yapacağız. Sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Saat 20'de Beşiktaş Terfin Barcelona maçı birazdan başlayacak. Hava atışıyla birlikte biz de yayında sizlerle olacağız. Öte yandan 20.45'te Fenerbahçe Beko Dubai basket maçında yine tekrardan maçla alakalı detayları burada ambeyan sizlere aktaracağız. Dakika skorları, box skorları sizlerle paylaşacağız. Öte yandan yine maçla alakalı burada sohbetimizi sürdüreceğiz. Ümit ediyorum iki temsilcimizin de kazandığı, duble yaparak kapattığımız bir akşam olur. Sevgili Alperen, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Herkese selamlar, saygılar.
0: Evet, Beşiktaş Maccabi karşısında görkemli bir galibiyet aldı. 109 sayıyla birlikte takımda çok kolektif bir hava gördük. Geçen seneki Beşiktaş'ın görüntüsü vardı. Bugün Barcelona karşısında sahaya çıkacak Beşiktaş. Açılış etabında çift maç haftasını Dubai Basket'e kaybeden bir Barcelona vardı. Ne dersin? Bu akşam için düşünceleri nelerdir?
2: Şöyle, inanılmaz iyi bir başlangıç yaptı Beşiktaş bence oyun olarak. Senle ilk maçta zaten yorumladık. Beklediğimizin üstünde bir performans vardı orada tempo olarak. İstek olarak da aynı zamanda. İkinci maçta zaten bunun karşılığını aslında 3 tane rekor kırarak, Beşiktaş kendi franchise'ını yani basketbol şube oluşumu olarak 3 tane rekor kırdı son performansıyla. İyi ilerliyor Beşiktaş. Beklediğimden çok daha iyi bir başlangıç yaptı. Ben burada belli bir noktada ezileceğini düşünüyordum ligin erken safhalarında, ama fiziksel olarak da bence takımı çok iyi hazırlamışlar.
0: Burada bakalım bugün neler olacak. Şimdi hava atışı yapılacak. Hava atışında Esport yayınla sizlerle olacağız. Sonrasında ilk hücumla birlikte tekrardan radyoda kaldığımız yerden devam ediyoruz.
3: Az önce Erman Kunter'in de belirttiği gibi biraz da ona bağlı bir hali var Barcelona'nın. Kenardan gelen Dario Brizuela da tabii o skor yükünü sırtlayan isimlerinden biri.
4: Kesinlikle. Bu Robinson'a da dikkat etmek lazım. Paris'ten gelen. Bu da ters bir oyuncu. Açık sahayı falan da oynayabiliyor.
3: Hava atışı Balcerovski ve Ante Žižić arasında olacak. Žižić geldi. İlk hücum Beşiktaş'tan, başarılar Beşiktaş. Devam etsin.
0: Evet, başladık. Ante Žižić'in hava atışını Balcerovski'den almasıyla birlikte ilk hücum Beşiktaş'ta. Ümit ediyorum keyifli ve galibiyetle biten bir akşam olur.
2: Evet, burada yine yay dışında yerleşen bir Beşiktaş
0: ve geldi.
2: Ve Devin Dotson zaten özellikle son maç yayın gerisinden çok tehlikeliydi. Yine atarak başladı.
0: Beşiktaş şu an ilk hücumda topu çok güzel dolaştırdı. Devin Dotson'un basketiyle birlikte şu anda 3-0 önde karşılaşmada siyah beyazlar. Yine top dolaştı. Yayın gerisinden 30'da 17 isabet vardı Maccabi'den. Bu karşılaşmayla birlikte de Beşiktaş'ta şut performansı iyi başladı. Şöyle bir duyuru yapalım. Anadolu Efes az önce bir açıklama yayınladı. Mike James'in dün aşil sakatlığı yaşadığını maalesef görmüştük. 7-9 ay sahalardan uzak kalacağı söyleniyor.
2: 7-9 ay zaten bunu aslında dünkü sakatlığından sonra biraz tahmin ediyorduk, oradaki düşüşü ve acı çekmesiyle beraber. Yazık oldu yani, 35 yaşında bu saatten sonra ne kadar dönebilir ya da dönebilecek bir mental kendisinde mevcut mu bilmiyorum, ama Anadolu Efes açısından çok büyük bir kayıp bence.
0: Yani sezonu sırtında Mike James liderliğinde Anadolu Efes'in geçirmesini bekliyorduk. Bunun üzerine kötü oldu. Bu arada bir basket faul geldi. Oleg Balcerovski şu an çizgide. Skor 3-2 Beşiktaş lehine. Serbest atıştan faydalanamadı Oleg Balcerovski. Temponun yükseleceği bir maç olabilir. Yine bol skorlu bir maç görebiliriz. Bu arada erken bir faul geldi Devon Dotson'a. İki takımın da çok skorlu maçlar oynadığını düşününce sence burada biraz daha savunma anahtarı olabilir mi bugün?
2: Şöyle ki Beşiktaş, yani sen tabii ki fark etmişsindir de belki izleyenler fark etmemiş olabilir. İki maçında da asla frene basmadı. Enteresan, hani normalde hep yüksek skorla biterdi maçları Beşiktaş'ın, ama inanılmaz da bir savunma sertliği gördük Beşiktaş'ın maçlarında. Yani orada genelde iki takımın da faul atışlarında ortalama 20-25 sayılara çıktığı maçlar gördük Beşiktaş'ta. İnanılmaz bir tempoyla oynuyor Beşiktaş. Bakalım yani bu tempoyu koruyup takımlara ters gelebilirlerse bu sene büyük sürprizlere imza atabilir Beşiktaş.
0: Yani bakalım, bugün Barcelona biraz daha dağınık bir takım. Bu arada Beşiktaş'ta Anthony Brown çizgiden isabeti buldu. 4-2'lik bir skor var. Maç hızlı başladı. Bakalım tempo bir yerde düşecek mi? Beklemek lazım. İki takım da sezonun en çok sayı atan takımlarıydı iki maçı itibariyle. Bugün de bakalım nereye gidecek. Barcelona 156 sayı atıp 156 sayı yemişti bu arada. Çok adil bir şekilde, eşit bir şekilde ilk iki maçı geçtiler. Bakalım bugün inşallah galibiyet bekliyoruz. 20.45'te yine Fenerbahçe terfi maçı var. Orada da aynı şekilde. Devon Dotson çok iyi yaktı çembere.
2: Evet, burada skoru da 6-2 yapmış oldu Devon Dotson. Hem yayın gerisinden hem de boyalı alandan her bölgeden üretmeye devam ediyor.
0: Yani bakalım. Bir oyun yine durdu. Faul hakları erken dolacakmış izlenimi var sanki şu an itibariyle. Evet, şu anda hakemle konuşuyor Beşiktaşlı oyuncular. Yani son maçtan sonra bir özgüven toparladı Beşiktaş. Bugün Barcelona karşısında kazanarak bence sezonu iyi bir noktaya götürebilir bu özgüven, en azından kısa süre içerisinde. Çünkü Ekim ayında 12 maç oynanacak. Bunların 7'si Euroleague. Bu gibi maçlarda evde kazanman lazım. Hele ki yeni bir takımsan, seyirci gücün de yüksekse evde kazanman lazım. Bakalım nasıl olacak.
2: Yani bakalım, burada evde büyük bir avantajı var bu arada Beşiktaş'ın. Ben bunu iyi değerlendireceğini düşünüyorum.
0: Katılırım. Bu arada tribünlerde dolu gözüküyor. WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Maçla ilgili sohbete katılmak isteyenler için 0538 052 1487. Tekrar ediyorum. 0538 052 1487. Ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Beşiktaş topu çaldı Barcelona hücumunda. Ama yarı sahada bir top kaybı Anthony Brown'dan. Skor şu anda 6-5'e geldi.
2: Evet.
0: Beşiktaş önde. Barcelona da çok yeni bir takım. Çok fazla çaylak oyuncu onlarda da var.
2: Ya şöyle, hatta biz hatırlarsan burada ilk yayınımızı yaparken Barcelona'nın kadrosuyla biraz böyle alay etmek demeyelim ama tanımadığımız birçok isim olduğu için şaşırmıştık. Çünkü Barcelona basketbol şubesi büyük bir ekol. Çok bilinmeyen isimler vardı takımda ama dinamik bir takım kurmuşlar.
0: Yani tempolu genç oyunculardan oluşan bir takım. Beşiktaş'ta da çok fazla aslında Euroleague için çaylak oyuncu var. Bu anlamda dediğim gibi yenilebilir bir rakip olduğunu bu yüzden söylüyorum. Hani o Euroleague tecrübe duvarına Beşiktaş'ın çarpmayacağı takımlardan biri olacaktır Barcelona diye. Oyun yine durdu bu arada. Yani sürekli duran bir oyun var henüz. Maçın üzerinden 6 dakika geçti. Maçta sadece 2 dakika kat edebildik. 8 dakika kaldı ilk çeyreğin bitimine. 6-5'lik bir Beşiktaş üstünlüğü söz konusu. Maça Beşiktaş tarafında en iyi başlayan oyuncu 5 sayıyla Devon Dotson. Diğer tek sayıyı da bir serbest atıştan Anthony Brown bulmuştu. Şu anda Barcelona hücumuyla oyun tekrardan başlayacak. Birkaç mesajımız var, onlara bakalım. Bu arada katılım güzel başladı. Bekliyoruz hepinizi. 0538 052 1487 diyelim. Burak Alaca dün İstanbul Havalimanı'nda Ergin Ataman Hoca ile çalışma ve tanışma ve elini sıkma şerefine ulaştık demiş bir dinleyicimiz. Hemen isminize bakalım. Burak Damatoğlu. Ergin Hoca Türk basketbolu için büyük bir figürdür. Sizin için de iyi bir hatıra olduğunu tahmin ediyorum. Bu arada Beşiktaş'ta Novel boyalı alanın içerisinden bir orta mesafe denedi. İsabet gelmedi. Buradan selamlar bu arada Burak Bey'e. Bir fotoğraf çekildiyseniz de güzel olmuştur diye düşünüyorum Ergin Hoca ile. Larkin James sakatlığı sonrası Efes'e dönmek istiyor diyorlar. Doğru mu? Yani ne alaka yani, bu bilgiyi kim ortaya attı çok merak ediyorum. Ne dersin, böyle bir şey mümkün mü?
2: Yani tabii ki mümkün değil. Böyle bir düşüncesi olduğunu kim yazmış onu da merak ettim. Öyle bir düşüncesi olma ihtimali yok. Artık sezon başladı, herkes kendi yoluna devam etmek isteyecek.
0: Dağdan parkeye ayak basmadı formayla mesela.
2: Yani.
0: Akşamınız güzel olsun Burak Bey demiş sevgili Dursun Türker.
2: Evet.
0: Bakalım.
2: Yani aslında şu an Beşiktaş'ta ve Barcelona maçında gördüğümüz tablo bana direkt sezonun ilk maçını hatırlattı. Yine Beşiktaş bir sayı attı ve biz daha bunu anlatamadan potasında hızlı hücumdan sayı gördü.
0: Derken Anthony
2: Brown öteki tarafta üçlü. Yine bir üçlük. Yani yine 6-7 saniyelik sekanslarla topun potaya gittiğini görüyoruz mesela. Anthony Brown'un üçlüğünden sonra yaklaşık yine bir 5 saniye sonra burada da Parra Hızlı hücumda burada basket faul olarak yani Beşiktaş böyle bir tempoyla oynuyor. Bu arada artık ilk maç bu acaba maçın gerektirdiği bir şey mi diye konuşuyorduk sen de hatırlarsan. Ama şu an 3. maça geliyoruz Euroleague'de ve Beşiktaş'ın oyun sistemi bence bu sene bu. Enteresan bir tercih ve bence seyir zevki inanılmaz yüksek bir tercih.
0: Geçen seneki Valencia'ya da önceki sene Paris'in de böyle bir temposu vardı. Şu an 11-8 Barcelona üstünlüğü var. İlk çeyreğin bitimine 6-34 var. Joel Parra basket faulün üzerinde, basket faul sonrasında çizgide. Yani Ben bu maç özelinde söyleyeyim, bir yerde savunmada kemerlerin sıkılmasını bekliyorum. Yani yine o kadar savruk tempolu geçen bir dört çeyrek olur mu emin değilim. Mesela Valencia evet. maçı öyle geçmişti. Maccabi maçını biraz tenzih ediyorum. Beşiktaş orada force etti bence ama burada bir noktada
2: evet, Valencia maçında şöyle bir sıkıntı vardı zaten. Valencia yüksek tempoyu yapan en iyi takımdı geçen sene. O yüzden orada biz şunu konuşmuştuk seninle zaten. O tempo yavaşladıktan sonra duran oyunda sete sette Beşiktaş ne kadar cevap verebilecek bu oyuna? Çok veremedik. Son çeyreğin 5 dakikasına hatta 4 dakikası kalana kadar yaklaşık bir 8-9 dakika tek taraflı bir oyun oynamıştı Valencia 3. periyodun sonu ve 4. periyodun başında. Bakalım, umarım burada araba yani frene bastığında Beşiktaş freni basması gereken anlarda umarım bir sıkıntı yaşamaz. Çünkü gaza basarken bir sıkıntısı yok.
0: Gaza basarken bir sıkıntı yok. Bu arada Anthony Brown 2'de 0'la başladı çizgide. Düzeltiyorum yayın gerisinde. Geçen maç 7'de 6 atmıştı Maccabi karşılaşmasında.
2: İnanılmaz bir tempo var gerçekten şu anda.
0: 14-8'lik Barcelona üstünlüğü var. Henüz 5 dakikayı dahi geride bırakmadık ilk çeyrekte. Şu an Anthony Brown sırtı dönük aldı. Tepede Omuri'yi gördü. Evet, Zizic'in postabından artık bir şey çıkması lazım derken faul aldı Ante Zizic.
2: Evet.
0: Hareket halinde herhalde. Burada çizgiyi
2: burada yerde bir faul verilmemiştir diye düşünüyorum.
0: Bakalım.
2: Çünkü adımlama almıştı.
0: Hemen yani. Kurup almış topu zaten ayakları. Evet, burada muhtemelen çizgiye gidecek Ante Zizic. Barcelona'da da uzun rotasyonda Josh Nibon'un sakatlığından ötürü bir problem var. Orada Balcerowski yerken faul problemine sokmak Beşiktaş'ın şu anda lehine bir durum olacaktır diye düşünüyorum.
2: Evet. Bu arada evet, Balcerowski aslında Euroleague'de
0: Panathinaikos'ta oynadı bir dönem.
2: Aslında tutunmasını bekliyordum ben bir takıma ama bunun Barcelona olabileceğini bilmiyordum. Fena bir oyuncu değil. Aslında verebileceği de çok şey var. Bakalım burada artık genelde üçüncü uzun oluyordu oynadığı takımlarda. Burada büyük bir sorumluluk var üzerinde. Bazen bu tarz oyuncular gerçekten daha önce hiç göstermediği performanslar gösteriyorlar. Bunun en iyi örneğini Nigel Hayes-Davies'in Fenerbahçe'ye gelip sorumluluk almasında görmüştük.
0: Bu arada Beşiktaş çok hızlı topu döndürüyor. Bu arada şey söyleyeyim, Balcerowski için bak Panathinaikos'ta oynamıştı, bulunmuştu.
2: Evet.
0: Demek daha doğru olabilir. Şey döneminde, Gran Canaria döneminde çok Tibor Plyce'a benzetilen 2.20 üzeri şut atabilen 2.16'lık düzeltiyorum bir oyuncuydu. Bakalım Barcelona kariyeri nasıl olacak? Bu arada ilk çeyreğin bitimine 4 dakika 45 saniye var. 14-8'lik bir Barcelona üstünlüğü söz konusu karşılaşmada.
2: Yalnız Beşiktaş'ın başlangıç beşini izlerken oyunun ne kadar iyi aktığını dikkat ediyor musun? İnanılmaz akıyor hücumda Beşiktaş.
0: Burada Beşiktaş'ın en ideal hücumda en akacağı beş hangisi biliyor musun? Bence kısa beş. Omuri'yi kalan evet. Morgan 4-5'lisi derken Jalen Novel köşede şutu aldı. Bugün kötü şut atarak başladı Beşiktaş, onu söyleyelim.
2: Çok boş kalıyor şu an Beşiktaş ama bakalım. Ya son maçta tabii kıyaslanmaz. 18 saniye şut attı Beşiktaş son karşılaşmada Maccabi'ye karşı. 109 sayı zaten o üçlükler sayesinde geldi ama bakalım. Burada özgüvenli denemeler de güzel. Isınmamış oyuncular burada maç içinde de ısınmış olacak ister istemez. Çok açık veriyor çünkü Barcelona. Bu da enteresan. Son maçında 18 üçlük atmış bir Beşiktaş'a karşı bu kadar yayın içinden savunma yapmak enteresan.
0: Bu arada karşılaşmada ilk mola geldi. Barcelona'nın 14-8'lik bir üstünlüğü var. Molada reklamımız var mı, onu bir kontrol etmek isterim. Evet, molada bir reklamımız varmış. Kısa bir araya gidelim, ardından tekrardan sizlerleyiz.
5: Altıncı Adam'la Euroleague gecesi devam edecek.
6: Reklam.
7: Blade yeniden tasarlandı. 72 saat koruma. Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
8: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
9: Çarpıcı kokunla meydan oku. Blade.
10: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
11: Sen ne istersen ol.
6: Reklam.
12: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Altıncı Adam'la Euroleague gecesi devam ediyor.
0: Evet, Altıncı Adam'la Euroleague gecesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karşılaşmada ilk çeyreğin bitimine 4 dakika 15 saniye var. 14-8'lik Barcelona üstünlüğü var Beşiktaş karşısında. Bu arada az önce Başkan Serdar Adalı ve Basketbol Şube Sorumlusu Özkan Arseven'in de salonda olduğunu Euroleague reisi ekranlara yansıttı.
2: Evet, onların burada tabii maçı takip ediyor olması çok değerli. Burada bu organizasyonun buraya gelmesinde tabii ki daha önceki yönetimlerin de katkılarını unutmamalıyız ama Serdar Başkan da gerçekten
0: önemli katkı verdi kendilerinde. Şimdi burada şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ta bir şey dikkatimi çekti. Beşiktaş hücumu çok çabuk bitiriyor ve çok yüzdeli başlamadı. Burada biraz sanki nabzı düşürmek lazım diye düşünüyorum.
2: Burada özellikle Maccabi maçında oynadığı oyunun da etkisi var. Orada çünkü tempoyu hiç düşürmeden hep iyi gitti ve farkı açtı. Burada onu deniyor Beşiktaş. Katılıyorum sana. Ama fark bir anda 9'a çıkmış oldu burada sürekli topu hızlı kullanarak. Hazır Berk ve Skaribilbek'in de oyundayken bence burada dediğin gibi biraz daha sakinleşmek gerekiyor.
0: Evet, Umudeh'in üçlüğüyle birlikte Barcelona şu an skoru 17-8'e getirdi. Evet, Beşiktaş şu an oturdu hücuma. 24 saniye yayıyor. Köşede Omuri iyi buldu Scottie Wilbeck'in derken şut performansı bugün gerçekten kötü başladı. Yani Maccabi maçındaki görüntü elbette sürdürülebilir değildi. Çok ekstra bir şut performansı vardı ama bugün de çok iyi başladığını söyleyemeyeceğim.
2: Şöyle bakmak da gerekiyor bir noktada. Yalnız pota altında şu an Beşiktaş hücum reboundlarını da almaya çalışırken zorlanıyor. Savunma reboundlarında da biraz zorlanıyoruz.
0: Bak, Gabriel tepede mesela ters eşleşmede kaldı. Burada üçlü Martin'den yemiş olduk.
2: Evet.
0: Skor 20-8, ayak çizgideymiş. Bu düzeltiyorum. Üçlük geldi. 20-8 Barcelona üstünlüğü var. Beşiktaş tıkandı şu an.
2: Beşiktaş tıkandı. Burada bakalım. Mete Can'la beraber orada dış şut performansını biraz yükseltmek istiyor gibi hoca. Çünkü şutu bulma konusunda bir sıkıntı yaşamıyor Beşiktaş. Ben zorlama bir atış görmedim şu ana kadar hiç kimseden.
0: Yani burada şey var. Doğru şutu buluyor Beşiktaş ama hücumlar çok erken bitiyor. Burada Barcelona'nın yaptığı bir tuzak savunmasından mı bahsetmek lazım? Doğru şutörü de buluyor aslında. Mesela Anthony Brown'la iki tane köşede boş şut gelmişti. Şimdi Furkan Korkmaz da oyunda. Bitime ilk yarıda, ilk çeyrekte düzeltiyorum. 2 dakika 35 saniye var. Furkan'dan kısa düşen kötü bir şut. Metecan hücum reboundunu aldı.
2: İşte burada dinamizm noktasında Metecan çok iyi işler yapacaktır.
0: Burada faul mü karar mı çıktı?
2: Burada bir faul kararı geldi. Metecan orada gerçekten istedi. Potanın içine sokamasa da topu oradan bir faul çıkardı.
0: Evet, burada Brizuela'ya galiba çıktı. Çizgide Metecan bir sen iki atış kullanacak. Yani şu çeyrek bitene kadar farkı 5'e kadar indirmek lazım bence en azından.
2: Ya en az 2 topa inmesi iyi bir başlangıç olacak Beşiktaş için. Çünkü kötü başladı şu an maça.
0: Evet, hücumda bir ritim dışına çıktığını söyleyebiliriz Beşiktaş'ın. Ya dediğim gibi bu maçta savunmanın savunmada kemer sıkmak bence şart olacak bir noktada. Bu arada Metecan ilk atışında isabeti buldu. 27-9'a geldi skor. Doğru skorerleri bulması lazım. Datsun maça iyi başlamıştı. Sonrasında yerini Berke bıraktı. Onu soğutmamak lazım. Bir el daha bulmak lazım. Orada Anthony Brown mı olur, Jaylen Noel mi olur? Bunu da göreceğiz derken Metecan ikinci atışında da isabeti buldu. Ve 20-10 ilk çeyreğin bitimine 2-27 var.
2: Evet, şu an 6'da 1-3'lükle oynuyor Beşiktaş. Orada zaten birkaç şut daha soktuğu anda maçın içine ortak olacaktır zaten.
0: Geçen maç 30'da 18 attığını hatırlatalım Beşiktaş'ın. O tabii çok dediğim gibi sıra dışı ekstra bir performans ama Brizuela şu an çembere drive etti ve çok rahat bir şekilde turnikeyi bıraktı.
2: Evet, şu an özellikle Parra ve Brizuela içeri girdiği her pozisyonda rahat bir şekilde boyalı alanda bitirmeyi başarıyor. Enteresan.
0: Evet, burada Wilbeck'ine faul geldi. Barcelona'nın faul hakkı doluydu galiba. Bu son bu faulle mi doldu yoksa çizgiye mi gidecek? Çizgiye gidiyor Scottie Wilbeck'in. Yani
2: Umudu enteresan bir profil bu arada. Umudu'yu da beğendim.
0: Efes maçında biraz dikkatimi çekmişti. İlginç bir oyuncu. Çok ciddi atletik. Bence kabiliyetli de bir oyuncu ama biraz tecrübeye ihtiyacı var.
2: Yani evet, dediğin gibi burada Avrupa tecrübesiyle beraber, yani EuroLeague tecrübesiyle beraber farklı bir seviyeye de gelebilir.
0: Wilbeck'in bu arada ilk atışta isabeti buldu. Skor 22-11. Çeyreğin ortasından itibaren Beşiktaş tıkanmıştı. Burada çizgi faul problemini kullanıyor Beşiktaş. Bu arada şu an 15'e 0'dı Barcelona serisi. Metecan'ın turnikesine düzeltiyorum. Serbest atışlarına kadar, onu da söyleyeyim.
2: Burada tabii baktığınız oyun istediğiniz gibi gitmiyor. Skorun daha da tırmanmaması için çizgiye gitmek muhteşem bir formül.
0: Evet, şu an Beşiktaş'ın da faul hakkı dolu bu arada. Biraz sakınmak lazım. Barcelona çok hızlı bitiriyor hücumları. Burada rebound konusunda biraz üstünlük kurabilirsen sanki çok ciddi.
2: Burada işte Metecan hamlesinin bence sebebi oydu. Aynı zamanda Gabriel hamlesinde.
0: Wilbeck'in köşeden kaldırdı şutunu i̇şte, ve Scottie Wilbeck'in.
2: Scottie Wilbeck'in üçlüğüyle fark 7 inmiş oldu.
0: 22-15. İlk çeyreğin bitimine 1 dakika 35 saniye var. Savunmada biraz kemer sıkmak lazım. İşte bu kadar kolay olmamalı.
2: Bu biraz ekstraydı ama garip bir şekilde kısalar ve forvetler rakibi aslında boyalı alana kadar karşılıyor. Uzunlarla eşleştiriyorlar ama uzunların üzerinden Ya özellikle Gabriel'in üzerinden çok hızlı, çok rahat bitiriyor rakip.
0: Çembere çok rahat drive ediyorlar. Zizic de Gabriel'da, ya Gabriel bu maç özelinde Zizic genel olarak biraz savunmada defekt yaratıyor. Furkan Korkmaz şimdi tepede. İçeride Metecan'ı buldu. Rahat bir pozisyon değil. Hücum reboundunu yine aldı Metecan.
2: Metecan'ın gerçekten yani bu kadar iyi pozisyon alıp bu kadar özveriyle orada savaşıp şu el hassasiyeti biraz daha iyi olsa gerçekten çok farklı böyle double double'lara gidecek performanslar verir aslında.
0: Burada sıkıntı ne biliyor musun? Son yıllarda MFS döneminde, Fenerbahçe döneminde Metecan'ı hücumda o kadar yayın gerisinde kullandılar ki biliyorsun hani üçlük parmak hassasiyetiyle o boyalı alan içerisindeki parmak hassasiyeti çok farklı. Onu biraz hani bu maç özelinde şu ana kadar iyi gözükmüyor.
2: Evet, katılıyorum.
0: Burada top Barcelona'dan çıktı. Beşiktaş hücumu devam ediyor. Bitime 1 dakika var ilk çeyrekte. Furkan Korkmaz tepede topu Berkurli'ye bıraktı. Burada Gabriel şu an çok net bir pozisyonda karşısında. Balcerovski var. Yine olmadı. Yine olmadı.
2: Boyalı burada Berk'in servisi tabii çok önemli. Yani geçen maç hatırlarsan son 5 dakikaya kadar Berk'e başvurmamıştı hoca. Ben hatta saklıyor mu acaba demiştim. Burada direkt Berk'le çıkması beni çok mutlu etti. Gerçekten bu takımın Devin Dotson'la beraber belki de kafa kafaya süre alması gereken ismi Berkurlu.
0: Bu arada bir hatalı yürüme geldi. Tyrese Martin'den top Beşiktaş'ta ilk çeyreğin sonuna yaklaştık. Bakalım burada çok net ayağa kaymış.
2: Tabii.
0: Fazla hatalı yürümüş hatta. Hiç yere vurmayacakmış utanmasa. Bir denge kaybı olmuş tabii. Biraz mübalağa yapıyorum. 24-15 Barcelona üstünlüğü var. Son 35 saniye ilk çeyrekte. Berkurlu getirdi topu. Bir üçlük bir ilk çeyreğin sonunu güzel bitirmemize bence vesile olabilir.
2: Burada yine tepeden

0: kere sergiliyor, 3 kere sergiliyor bu tarz performansları ki Malaga döneminden beri de takip ettiğim bir oyuncu. Yani ikisinin 2-3 haftada Türk takımlarına denk gelmesi can sıkar.
1: Ya şöyle, zaten İspanya-Türkiye yakınlığı da son dönemde biliyorsun. Halklar özellikle sosyal medya üzerinden çok kaynaşıyor. Çok gereği olan performans olduğunu düşünmüyorum ben.
0: Pedro Sanchez gereğini yapsın. Burada Brizuela ve Parra isimli sporculara gerekli müdahale yapılsın. 2'de 1 geldi çizgiden. 25-17. İlk çeyreğin bitimine 3 saniye var. Barcelona üstün. Burada bir buzzer'la birlikte çeyrek bitsen biraz enerjimiz yerine gelir. Hem de ikinci çeyreğe güzel başlarız. Ne dersin?
1: Çok tatlı olur ama ben şu an kesinlikle özellikle son 2,5-3 dakikasından çok memnunum Beşiktaş'ın performansından.
0: Biraz kemer sıktılar.
1: Evet, kemer sıktılar ve oyuna biraz daha dahil oldu takım.
0: Bakalım, 3.2 saniye şu an kendi yarı sahasından. Wilbeck'in yarı sahadan kaldırdı.
1: Kısa kaldı orada.
0: Yeteri kadar kalkmadı top. Evet, ilk çeyrek geride kaldı. 25-17'lik Barcelona üstünlüğü var. Fark bir ara 12'ye kadar çıkmıştı. Beşiktaş şu an tekrardan orta koldu. Düzeltiyorum, 22-8'e kadar gitmişti. Şu an kabul edilebilir bir seviyede.
1: Katılıyorum.
0: Birkaç mesaj alalım istersen ilk çeyrek sona ermişken, ikinci çeyreğin başına kadar. Abi iyi akşam, abi iyi akşamlar Ankara'dan Doğukan. Şu an bu görünen kısım biz bu hakemlerle alakalıymış, geçiyorum. Merhaba, Mike James'in yerine Efes kimi alır, düşünceniz var mı? Ben şahsi düşüncemi söyleyip topu sana atayım. Bence sezonun bu evresinde Mike James ayarında bir oyuncu bulamazsın.
1: Ben sana zaten katılıyorum. Yani Mike James'in ayarında bir oyuncuyu sezon önünde de bulmanız çok zor. Bir tane var ondan. Yerine birini eklerler mi bilmiyorum.
0: Şart ama bence.
1: Ya tabii ki eklenecek ama bu, madem Mike James gitti, biz bir tane genç bir yetenek bulup öyle bir şekilde şansımızı deneyelim transferi mi gelecek? Yoksa yine o yaş kategorisinde ve tecrübesinde bir isme mi gidilecek? Burada yönetimin iki tane yol var önünde. Bakalım hangisini seçecekler?
0: Burada şimdi şeye bakıyorum. Strazel gibi, Darren Russell gibi genç oyuncular olduğu için bence orada takımı sırtlayacak lider oyuncu eksikliği var. Yani Saric bunu yapabilir ama kısa rotasyonda kalmadı bence öyle bir isim.
1: Yani piyasada illaki bulunur tecrübeli isim. Onda bir sıkıntı yok ama bakalım Anadolu Efes sistemine ayak uydurabilecek, fiziksel olarak yeterliliğini ve yetkinliğini kaybetmemiş biri var mı Mike James seviyesinde? Ben zannetmiyorum.
0: Ya zaten Mike James'e bakıyorsun, Euroleague'in kendi pozisyonunda en iyi 3 oyuncusundan biri yani. O dolayı da getirmen evet, çok zor dediğin gibi.
1: Bakalım ama bir şeyler düşüneceklerdir ya. Çok ani oldu.
0: Evet, kısa bir aramız varmış. İkinci çeyrek başlamadan isterseniz ona gidelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
2: Altıncı adamla Euroleague gecesi devam edecek. Reklam. Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmaya çıkaralım, gelen en yüksek teklife satalım.
3: Reklam.
2: Altıncı adamla Euroleague gecesi devam ediyor.
0: Evet, 6. adam Euroleague gecesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Burak Alaca, sevgili Alperen Erdoğan'la birlikte. Şu an itibariyle Beşiktaş-Barcelona maçını değerlendiriyoruz. 20.45'te Fenerbahçe tarafın Dubai maçına da değineceğiz. İkinci çeyrek başladığı 25-17'lik Barcelona üstünlüğü var. İlk çeyreğin son 2 dakikasını fena oynamadık bence.
1: Dediğin gibi iyi başladık. Aslında bir sıkıntı yoktu takımın oyununda ama burada tempoyu yüksek tutarak yarışta kalamadık. 5-6 dakika boyunca Barcelona inanılmaz bir seri yaptı, 15-16 sayılık. Ama periyoda iyi bir nokta koymuş olduk. Burada tabii Furkan Korkmaz, Kari Wilbekin ve Berkurlu'nun eklenmesiyle, yani top elindeyken de oyunu yönlendirebilecek isim sayısı artınca, Beşiktaş orada dediğin gibi frene basmayı bildi ve topu istediği tempoda yönetebildi.
0: Burada biraz daha tempoya ayarlayabilecek metronom niteliğinde oyunculara ihtiyaç var. Şu an kenardan Beşiktaş oyunu başlatacak. Devon Dotson tepede ilk çeyreğe iyi başlamıştı. Sonra çok süre alamadı. Bakalım burada nasıl bir hücum aksiyonu gelecek. Barcelona iyi oturdu savunmaya.
1: Zaten fark ettiysen atletik bir takım kurmuşlar bu sezon. Ama tabii burada uyum sıkıntıları da var, görüyorsun.
0: Dağınık bir takım bence. Ama işte tempoyu çok iyi oynuyorlar atletizmden ötürü. Burada ya tempoyu iyi ayarlaman lazım ya da topu çok iyi paylaşacaksın. Savunmada da çok çabuklar çünkü.
1: Evet, zaten şu an Beşiktaş'ın kötü yay gerisi performansından dolayı da bir alan savunması yapmışlardı az önce. 2-1-2 yapmışlardı. Şu an adam adamaya döndüler.
0: Evet, Metecan boş sol köşede şutu buldu. Kısa düştü ama reboundu aldı. Bugün bütün hücum reboundlarını toplayacak galiba Metecan.
1: Evet, inanılmaz bir hücum reboundu performansı.
0: Tepede Scottie Wilbeck'in

0: İçinden
1: İçinden
0: çıktı.
1: çıktı.
0: Orada da Gabriel aslında çok ekstra bir rebound almıştı. Beşiktaş şu an
1: Kıramıyor.
0: kıramıyor ama doğru şutları bulabiliyor. İkinci şansları yaratabilecek hücum reboundlarını alıyor. Bak burada da bir top çaldı. Ya aslında şurada skoru bir şekilde kafa kafaya getirip öne geçsek iyi başladık maça. Şu an
1: Barcelona biraz durdu, evet.
0: ya iyi oynayan taraf biziz şu an ama dediğim gibi hani uygun pozisyonları değerlendiremezsen ve yersen savunmada.
1: Wilbekin yalnız eski günlerinden bir pasaj sundu. Çembere çok iyi aktı. 25-19'a geldi skor. İkinci çeyreğin sonuna 8 dakika 38 saniye var. Wilbekin'in Makabi performansından sonra bugün de ağırlık koyması gerekiyor bence maça.
0: Ya şöyle sezon başında aslında seni çok korkutan bir isimdi.
1: Evet.
0: Sakatlık geçmişi, oyundan uzak kalması, orada hevesi ne kadar kaldı oyuna emin değildin ama bu arada herkes için bu soruların sorulması gerekiyordu. Wilbekin burada inanılmaz bir profesyonellik gösteriyor. O yüzden Beşiktaş'ın bence şu an dümenine geçecek yegane isim o.
1: Sağlıklı bir Wilbekin istersin orada bu arada. Bu seviye bir takım için en azından.
0: Ya el yakan şutları sokar, kritik anlarda sorumluluk almaktan çekilmez
1: Devon
0: derken
1: Dotson kaldırdı derken üçlük geldi.
0: evet, Devon Dotson inanılmaz bir etki yapıyor. Beşiktaş'ın oyununda gerçekten bu tam bu sistemin oyuncusu.
1: Geçen sene de takımda çok iyi gözüküyordu. Skor şu anda 25-22'ye geldi. Beşiktaş farkı eritti. Bu şutları bulmak da önemli.
0: Evet, savunmada çok defekt veriyorlar. Zaten görüyorsun
1: Bomboş attı.
0: yine alan savunması yapıyor Barcelona ama bunu hiç beceremiyor şu an. Önümüzdeki ekrana bakarsanız koç ve yardımcısı birbirlerine baktılar. Bu nasıl bir savunma diye Barcelona cephesinde.
1: Olayı da aldı hemen.
0: Basketbolu sorgulatan bir savunmaydı. Devin Dotson da hiç acımadı. Direkt kaldırdı ve attı.
1: Ya şu kadar yayın gerisinden Beşiktaş ilk çeyreğin ilk saniyesinden beri çok rahat şutlar buluyor. Biraz yine ritimli şut atarsa Beşiktaş alıp götürür maçı.
0: Ya çok izin veriyorlar burada. Bakalım. Ve böyle devam ederlerse Beşiktaş'ta cezalandıracak çok isim var. Bizim işimize gelir.
1: Yani daha salı günü, yok çarşamba günü %60 şut atmış bir takımı yayın gerisinde bu kadar serbest bırakmak nasıl bir düşünce yapısı, nasıl bir kafa yapısının ürünü olabilir?
0: Evet, kötü başlamasına güvendiler Beşiktaş'ın ama demek ki çok da güvenmemek gerekiyor.
1: %100 katılıyorum. Neşet Ertaş'ın biliyorsun cahildim hayatın rengine kandım diye meşhur bir sözü var. Yani işler bir çeyrek iyi gitti diye çok da tedbiri elden bırakmamak lazım. Duşan Vlahovic şu anda.
0: İşte görmek istediğimiz kareler bunlar.
1: Basketbol gelişim merkezinde 1.90'ın üzerinde bir boyu var. Yani acil durumda hemen orada formayı üstüne atıp sahaya salabilirsin gibi
0: Ya
1: düşünüyorum.
0: zaten hem çok çevik hem de pivot özellikleri olan da bir oyuncu. Yani ben basketbol oynasa çok sırıtacağını düşünmüyorum.
1: Bir de şey var adamda hani salon sporuyla uğraşan birinin presentable'lığı var. Aşırı yakışıklı falan bir tip orada hakikaten şey olabilir, ilgi odağı olabilir ciddi basketbola bir girerse.
0: Burada işte Beşiktaş'ın marka değerini arttıran güzel hareketler bunlar. O yüzden burada olması Beşiktaş'ın çok özel, çok güzel. Ben Beşiktaş adına çok mutluyum.
1: Güzel bir görüntü. Evet, bu arada mola çıkışında karşılaşma başladı. İlk yarının bitimine 8 dakika var. 25-22 fark şu an 22-8'den Beşiktaş burada 14 sayılık bir seri yakaladı.
0: Evet, burada zaten fark ettiysen Panther aslında burada oyunun içine girmeye çalışan isimlerden biri. Önce Devin Dotson, sonra da Gabriel. Tepede baskılı ve sert bir savunma yapıyorlar. Hem de zaten faul hakkımız da fazlasıyla var. İlk faulümüzü yaptık. Biraz sertlik koymaya çalışıyor Beşiktaş derken
1: Hücum faul çıktı galiba.
0: kamera Gabriel'i çekerken orada büyük ihtimalle hatalı bir screen ya da topu oyuna sokamamak sıkıntısı. Evet.
1: Kenardan giren top da Panther'ın elinde patlamış top. Beşiktaş hücumuyla devam edecek karşılaşma.
0: Az önce bahsetmiş olduğum baskının çok hızlı bir tezahürü oldu oyunda.
1: Evet, şu an Gabriel açtı Dotson'un önünü. Burada bakalım nasıl bir aksiyon gelecek. Ya bu arada neden ola?
0: O.
1: Beşiktaş'ta uzunların da faul problemine girmemesi lazım. Ortada kalan bir top Barcelona hücumuna dönüştü. Kevin Panther çembere çok iyi esnedi.
0: Evet, burada bir talihsizlik yaşandı.
1: 27-22 yani Barcelona rüzgar arkasına almış değil. Hala bence rüzgar Beşiktaş'ın arkasında. Burada dediğim gibi Wayne Gabriel'ın antezis için faul problemine girmemesi lazım. Orada çok bir çeşitlilik yok şu an
0: Tabii
1: Sissoko'nun
0: ki.
1: sakatlığından ötürü. Biraz temkinli olmak lazım. Gabriel çembere çok güzel uzandı.
0: Evet.
1: 27-24 bitime 7 dakika var ilk yarıda.
0: Burada gerçekten şimdi ilk periyodun son 2-3 dakikasından itibaren yani yaklaşık 5-6 dakikadır çok güzel bir Beşiktaş basketbolu izliyoruz. Ama skor konusunda hala yakalayamadık. Burada iyi oynarken yakalayamamak büyük sıkıntı. Ona dikkat etmek lazım. Barcelona hiç iyi gözükmüyor ama ona rağmen hala önde. Burada özellikle işte Parra, Brizuela gibi isimler de varken bu takımda onlar daha devreye girmemişken biraz aslında skor konusunda bazı şeyleri değiştirmemiz gerekiyor.
1: Ya burada şut ritmini bulmak lazım. Bence ikinci çeyreğe düzeltiyorum. Fena başlamadı Beşiktaş ama biraz daha zaman lazım. Savunmada fena gözükmüyor ama şu anda. Onu söyleyebiliriz. Ciddi de baskı var.
0: Evet, yukarı.

0: Arada özellikle yüksekte bir savunma yapıyorlar. Burada da
1: Oo.
0: bir ceza kesildi. İyi bir top paylaşımı yaptı Barcelona burada.
1: Yayın gerisinde Barcelona fena başlamadı bu arada. Minaya ilk denemesinde isabeti buldu Barcelona'da. 30-24'lük bir skor var. Furkan şu an tepede topu aldı. Wilbekin köşede, bakalım. Barcelona savunmayı da sertleştirdi. Karşılıklı bir savunmaların sertleştiğini görüyoruz iki takım adına da.
0: İki takım da rakibinin yapmış olduğu hamleye karşılık veriyor aynı şekilde.
1: Benjamin Gabriel topladı hücum reboundunu. 30-26 bu arada.
0: Evet, hücum reboundları konusunda Beşiktaş bugün iyi işler yapıyor.
1: Metecan da Gabriel da burada işte o bitiriş noktasında ikinci aksiyonları değerlendirirsek bize artı olarak dönecektir. Fark 4'e kadar indi bu arada. İkinci çeyrekten itibaren, hatta ilk yarının ilk çeyreğin son 2-3 dakikasından itibaren savunma sertliği arttı bu arada. Bakalım yani hala bulunduğu süre itibariyle skorlu bir maç ama sanki biraz daha vites düştü. İki takım adına da onu söyleyebiliriz. Bu arada istatistikleri şimdi açtın, onu da bir kontrol edelim. Hemen bakalım nedir son durum. Yayın gerisinden şu anda İkinci çeyrekte Beşiktaş'ın 3'te 1'lik, Barcelona'nın yine tek denemesinde, iki denemesinde bir isabeti var. Maç geneline bir bakacak olursak da şu an Beşiktaş çok iyi gözükmüyor. %25'le atıyorlar 12'de 3 isabetle. Yine Barcelona tarafında daha net bir görüntü var 5'te
0: Orada
1: 3'te.
0: 5'te 3, yani orada 7 tane top kaybından, top kaybı demeyelim ama 7 hücum kaybetmişiz orada Barcelona'ya karşı.
1: Bu telafi olur bence. Scottie Wilbekin kısa düştü. Hücum ribaundu da gelmedi bu sefer. 32-26 Barcelona üstünlüğü var. İlk yarının sona ermesine 6 dakika kaldı. İlk yarı önde bitirelim. Kevin Panther
0: İşte
1: çok can sıkıcı bir adam ya.
0: burada az önce bahsetmiş olduğum şey yaşanmış oldu. Kevin Panther topu getirdi hızlı hücumda ve Gabriel'la eşleşti. Orada bir adam paylaşımında sıkıntı yaşadık hızlı hücumda.
1: Basket faul mü geldi burada? Hücum faul mü çıktı?
0: Çok enteresan bir basket
1: Girdi
0: attı
1: bu arada
0: burada.
1: top.
0: Evet. Devin Dotson inanılmaz bir top çıkardı.
1: Ayaklar kurulu gibi sanki bir tık.
0: Burada hakemin kararı çok önemli. Büyük
1: Barcelona'da bu
0: ihtimalle
1: arada Olivier Nakamoa da Karate Kid'e benziyor biraz değil mi?
0: enteresan bir dış görünüşü var kendisinin.
1: Cilala parlat diyebilir miyiz kendisine?
0: Yani enteresan bir fenotipi var.
1: Evet, burada basket faul mü verdiler, yerde mi çaldılar? Beşiktaş hücumu olacak, onu şu anda görebiliyoruz ama. Anthony Brown bu arada oyuna dahil oldu. Maccabi maçının yıldızıydı. Evet, Deon Dotson çizgide basket faul gelmedi. İki serbest atış kullanacak. İyi ki kaçtı.
0: Serbest atışlar yani
1: Faydalanmak lazım.
0: evet, damlaya damlaya göl olur deyiminin basketbol için en uygun olan şeyi.
1: Fark yine bu arada 9'a kadar tırmandı üst üste Miala ve Panther'dan gelen şutlarla. İkinci atışta isabeti buldu Devon Dotson. Fark 8, 27-35. Barcelona üstünlüğü var. Bitime 5 dakika 35 saniye var şu anda. İkinci çeyrekte. Savunma sertliğine devam. Bence atılan şutlar. Az önce Panther'ın attığı mesela step back bir şuttu. Biraz daha savunma sertliğini tutarsak hücumda ritme girdiğimiz anda İbre bize dönecektir diye düşünüyorum. Bu da mesela çok ekstra. Panther basket faulü aldı şu anda.
0: Ya işte ama bundan bahsediyorum. Şimdi Beşiktaş'ın sıkıntısı bu. İyi bir oyun oynuyor. Oyunu daha akıcı oynuyor ama iyi oyun oynamasına rağmen burada Kevin Panther devreye girmemişken orada skor konusunda kendini rahatlatması gerekiyordu. Çok kolay sayılar yedi.
1: Panther da sıcak bu arada. Son maçta Dubai'ye 25
0: Evet.
1: sayı attığını hatırlatmakta fayda görüyorum. Beşiktaş molası geldi bu arada. Bir molada reklamımız var mı onu bir kontrol ediyorum. Sevgili Vedat abiye bir soralım. Evet, devam edebiliriz gibi gözüküyor. 37-27'lik Barcelona üstünlüğüyle karşılaşma devam ediyor. Beşiktaş'ın zaman zaman farkı azalttığı, savunmada sertleştiği dönemler oldu ama Kevin Panther ikinci çeyrek itibariyle ciddi anlamda maça ağırlığını koydu diyebiliriz.
0: Yani Barcelona burada büyük kulüpler iyi oynamasa da maç kazanır deyimi var ya. Bu arada kötü de oynamıyorlar. Şimdi biz sürekli böyle konuşuyoruz ama
1: Manifest yapıyoruz.
0: manifest de değil aslında. Burada Beşiktaş'ın oynadığı oyun çok daha olgun, çok daha akıcı. Ben hala bunun arkasındayım ama burada işte bireysel basketlere izin vermemek lazım bu kadar kolay. Yani
1: Panther'ı savunamadık. Orada Anthony Brown'un üzerine atılması lazım. Son hücumda basket faul onun üzerinden aldı ama fiziksel olarak en iyi o maç ediyor diye düşünüyorum ben.
0: ya şöyle 4 basket yedi Beşiktaş fast break'lerde adam paylaşımını yapamadığı için. Burada 3 tane birebir oynadı Kevin Panther. Bunları zaten işin içine kattığımız zaman skorlarının yarısı aslında birebirlerden ve fast break'teki alelade basketleri yememizden kaynaklanıyor.
1: 10 sayıda bu arada şu an Kevin Panther, onu da söyleyelim. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu Beşiktaş'ta da 9 sayıda Devon Dotson'un, 7 sayıda da Scottie Wilbekin'in olduğunu söylemekte fayda var. Yani yayın gerisinden Barcelona'nın şu an 4'te 6'lık bir isabet oranı var. Attıklarını vuruyorlar diyebiliriz. Beşiktaş 13'te 3. Yani geçen maç Maccabi maçında toplam 30 şutla 13 tane kaçırdıklarını düşündüğümüzde şu an ilk yarı bitmeden 1,5 çeyrekte 10 isabetsiz şutu var Beşiktaş'ın. Evet, Kevin Panther çizgiye geliyor mola çıkışı. İkinci çeyreğin bitimine yaklaşık 5 dakika 26 saniye var. Skor Barcelona lehine 37-27'de seyrediyor. Çizgide Kevin Panther bakalım isabeti bulacak mı? 38-27 oldu. Panther'ın serbest atış isabetiyle o da 11 sayıya ulaştı.
0: Evet, o zaman istiyorsan burada bir box score da verelim. Tabii. İlk yarının bitmesine 5 dakikaya yaklaştık. Kevin Panther 11 sayıda. Devin Dotson 9. Scottie Wilbekin 7. Vanyan Gabriel 6. İyi gidiyor Beşiktaş aslında. Şu an baktığımız zaman en çok sayı atan 5'linin içindeki üçlü.
1: Novel'e de 2 sayı yazalım.
0: Evet.
1: 38-29 oldu. Burada bir kontrol ediyorum şu an diğer Euroleague maçlarını. 20.45'te Fenerbahçe Tarfin Dubai maçı, 21'de de Azbel Valencia ve Bayern Münih Partizan maçları başlayacak. Yine yaklaşık bir 7-8 dakika sonra Belçika maçı için amirli takımımızın ilk 11'i belli olacak zannediyorum. Şu an ekranda bir 11 var ama muhtemel mi onu da kontrol edeyim, onu da sizlerle paylaşayım karşılaşma başlamadan. Ara ara yine hatırlatırız. Bakalım bakalım bakalım.
0: Evet, burada 11. Barcelona'nın genel olarak saha içi yüzdesi %60'ın üzerinde. %60'la orta mesafe, %66'yla üçlük.
1: Burada bir savunma probleminden bahsetmek mümkün değil, onu söyleyebiliriz. Burada bu arada Olivier Nakamoa'nın Jalen Noel'e faulü vardı. Noel çizgiye gelecek. 40-29'luk bir skor var. Şu anda
0: fark çok gelen açıldı yalnız. Yani özellikle şuna değinmek lazım. Beşiktaş hücum reboundlarında iki katına çıkmış vaziyette Barcelona'nın. 9'a 4.
1: Orada o aksiyonu bitiremiyoruz ama.
0: Hayır, burada tabii ki burada 10 tane üçlük kaçırmışız. Onlar sadece 2 tane kaçırmış. Burada kaybettiğimiz 8 hücumu aslında biz reboundlarla ofansif anlamda yakalamışız ama demek ki ikinci şansları hiç değerlendiremiyor Beşiktaş şu an.
1: Bu arada Noel'den de 2'de 2 geldi. 40-30. Biraz sonra oyuna bugün ilk kez evet Devin Dotson yerine David DeJulius dahil oldu. Bir sakatlığı yoktu. Maccabi maçında koç tercihiyle oynamamıştı. Bugün de ilk kez parkede. İlk yarının bitimine 4 dakika 40 saniye var. Şu anda 40-31'lik Barcelona üstünlüğü söz konusu. Beşiktaş'ın savunmada kemer sıkıp farkı en azından bir iki topa indirmesini bekliyorum ilk yarı bitene kadar.
0: Bu ilk yarıyı istediğimiz gibi bitirirsek her şey olabilir bu maçtan.
1: Orada Brizuela köşe şutlarını sever maalesef ve attı.
0: İnanılmaz bir üçlük bu arada.
1: Zor
0: gerçekten
1: bir üçlük.
0: Sahanın köşesine kadar kendi için şutu ne kadar zorlaştırabilirse zorlaştırdı.
1: Bu arada milli takımımızın ilk 11'i belli olmuş, onu sizlere hemen anlık olarak aktarayım. Belçika maçı öncesi Jalen kalede, Uğurcan var milli takımımızda savunma hattında. Abdülkerim ve Merih Demiral sağda, Zeki Çelik solda, Ferdi Kadıoğlu orta sahada, Bartu Elmaz, İsmail Yüksek önlerinde, Arda Güler sol kenarda, Kerem Aktürkoğlu sağda, Oğuz Aydın en uçta, Barış Alper Yılmaz ilk 11 ile amilli takımımız 21.45'te Belçika maçında sahaya çıkacak. İlginç tercihler var bakalım. Bu arada Anthony Brown'dan bir 3 sayı isabeti geldi. Skor 34-43, farkı Beşiktaş 9'a indirdi. Bitime 3,5 dakika var ilk yarıda. Temiz mi bence bu?
0: Burada tabi bence temiz değil ama
1: ayaklara bakalım.
0: Ayaklardan ziyade burada sanki evet bu faul yani.
1: İndirmiş evet. Tamam, doğru.
0: Burada tabi silindir prensibi olduğu için o silindirin içine top hariç herhangi bir yere temas ettiğiniz zaman faul oluyor otomatik olarak. Hani siz sadece topa dokunsanız bile aslında hakemler onu gördükten sonra çok acımıyor.
1: Ben Beşiktaş'ın geri döneceğini düşünüyorum bu arada. İlk yarı bitmeden olur mu bu emin değilim. Bu arada Omurin'in ilk faali oldu. Onu muhafaza etmek şimdiye kadar iyiydi bu arada. Geride kalma 17 dakikada.
0: Hücum aksiyonlarında aslında onu şu ana kadar Beşiktaş kullanamadı.
1: Maalesef. Bu arada Fenerbahçe Tarfin Dubai maçında da maç önü şu anda. Önümüzde o karşılaşma başladığında da oraya da gideceğiz. Bakalım o karşılaşmadan beklentileri nedir şu anda? Barcelona serbest atış kullanırken onu soralım.
0: Geçen sezonki Fenerbahçe Dubai maçlarını hatırlarsanız bize çok ters gelen bir takım Dubai ama tabii takımlar değişti şu an her anlamda. Bakalım. Bu biliyorsun basketbolda ve futbolda şey vardır. İki takımın birbirine ters gelme huyu vardır. Oyuncular değişir, hoca değişir ama sistem değişmediği için orada maç içinde çok özel formüller üretmedikten sonra genelde hep tek taraflı olur. Umarım Dubai bizim için böyle bir kabuta dönüşmez. Özellikle Fenerbahçe açısından. Bakalım. Ters bir takım, ben Dubai'den çekiniyorum açıkçası.
1: Bu arada Omuri'yi şu anda faul aldı.

0: çizgiye gidecek. İki takımın da faul hakkı doldu. Yaklaşık 3 dakika var. 3,5 dakika var. İlk yarının dolmasına. Beşiktaş burayı iyi kullanırsa farkı eritebilir. İlk çeyreğin sonunda faul problemini Barcelona'nın iyi kullanmıştı. Siyah beyazlılar. Bakalım 44-34 Barcelona üstünlüğü var. İki atış için Eugene Omri çizgide şu anda. Ya burada dediğim gibi farkı eritmek lazım. İlk yarıda 44 sayı yemek çok iyi bir görüntü değil. Halen de 3 dakika var. Burada artık kemer sıkmanın vakti geldi de geçiyor. Evet, ilk atışta isabeti buldu Eugene Omri. Beşiktaş'ta şu an skor 44-35. İkinci atış için çizgide. Bakalım buradan da çıkacak bir isabet üzeri savunmayla tekrardan ipleri elimize alabiliriz diye düşünüyorum. 2'de 2 geldi Eugene Omuri'den. O da bugün çok iyi başlamadı hücum anlamında. Bir şekilde oyuna ısınması yayın gerisinden de olsa Beşiktaş'ın her türlü avantajını olacaktır. İlk iki maçta iyi gözüken oyunculardan biriydi. Barcelona hücumunu görüyoruz. Şu an Tyriz Martin bir köşe şutunda. İsabeti bulamadı ama çok basit bir hücum reboundu. Evet. Brizuela'nın kucağında kaldı.
1: Burada havuz reboundunu çok iyi topladı Brizuela. İyi bir takip yaptı. Fark ettiysen Beşiktaş Barcelona'yı yönlendiriyor savunmada ama burada ceza şutlarını gerçekten iyi kullanıyor Barcelona.
0: Omuri'den bir şut geldi tepeden. Çok kötü bir şut.
1: Omuri'nin ben yay gerisindeki performansını bu arada hiç caydırıcı bulmuyorum. Biraz sıkıntılı bir çarpışma
0: Justin
1: var orada.
0: Justin Robinson çok kötü düştü bu arada.
1: Evet.
0: Justin Robinson çok kötü düştü. Boynuna bir şey oldu diye korktum ama şu an bir sıkıntısı yok gibi. Gördün mü pozisyonu?
1: Yani burada havada bir çarpışma olmuş. Burada sağ omzu sakatlanmadığı sürece aslında iyi inmiş.
0: Kötü niyet bir pozisyon.
1: Havada çok sert çarpışmışlar ama orada iyi toparlamış. Toparlayabildiği kadar tabii.
0: Burada bakalım şu an oyun durmuş vaziyette. Justin Robinson ayağa kalktı. Bir sıkıntı yok gibi ama çok kötü düşmüş. Ağır bir oyuncu olsa çok büyük problem olurdu o düşüş.
1: Kesinlikle.
0: Çok büyük problem olurdu. Evet, burada bakalım bir faul çıkacak mı? Omuri'nin karşısındaydı. Ona bakmak lazım. Elleri aşağıda Omuri'nin. Onu gördük ama ayaklar sanki sabitlememiş gibi ya. Sanki Robinson
1: kesinlikle
0: adım aldığında.
1: Evet.
0: Burada bir faul çıkacak muhtemelen. Burada top Beşiktaş'a geçmişti. Bir challenge kullandı Barcelona tarafı. Burada herhalde isabetli bir challenge olacaktır diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
0: Evet, ilk yarının bitimine 2.45 var. Barcelona 46-36 Beşiktaş karşısında önde. Beşiktaş hücumu verildi.
1: Barcelona enteresan bir tercih.
0: Patladı böylelikle.
1: Enteresan bir tercih oldu. Ve Robinson'ın da 3. faulü.
0: Yani erken faul problemine girdi. Barcelona'nın Paris Basket'ten büyük umutlarla transfer ettiği ama beklediğini alamadığı isimlerden biri geride kalan 2 maçta. Bugün de sanki maç onun için erken bitebilirmiş görüntüsü var.
1: Ben artık son periyoda kadar çok fazla süre almasını beklemiyorum.
0: Burada bir Panther ve Brizuela isimlerini çok fazla durduramadık. Bakalım burada Beşiktaş hücumuyla oyun başlayacak. Şu an Fenerbahçe Tarfi maçına bu arada ekran döndü, onu da söyleyelim. Fenerbahçe Tarfi'nin Dubai Basket karşılaşması önümüzde. Birazdan orada da ilk hava atışı yapılacak, yaklaşık 1 dakika içerisinde. Shane Larkin şu an görüntülere geliyor. Shane Larkin'in de gelişini bekliyoruz Fenerbahçe'de. Çok acele etmiyorlar. Bu iyi bir şey bence. Daha önce sakatlık geçmişi olan bir oyuncuyu muhafaza etmek sezon başı itibariyle.
1: Evet.
0: Performans olarak bakalım çabuk adapte olabilecek mi? Bunu da göreceğiz.
1: Larkin'in ben Fenerbahçe'nin sistemine ve oyununa dahil olması için çok ekstra bir süre gerektiğini düşünmüyorum. Senin dediğin gibi bence burada fiziksel açıdan kondisyonunda ve sakatlık geçmişini de göz önünde bulundurarak böyle bir tercih veriyor Fenerbahçe. Doğru da yapıyor. Larkin burada sezon içinde zaten 25-30 dakikaları oynamayacak bir oyuncu. 10-15 dakikada neler alabilirsen kârdır Larkin'den bu saatten sonra.
0: Bu arada Beşiktaş Jaylen Nowell ile birlikte farkı 8'e indirdi. 2 dakika 30 saniye var. 38-46. Nowell de fena başlamadı. Son ikinci çeyrekte kaydettiği 6. sayısı bu. Düzeltiyorum. Toplamda da 8 sayıya ulaştı. Şimdi Balcerovski bir Morgan'ı sırtına aldı. Burada faul hangi tarafa çıktı? Morgan itiraz ediyor. Barcelona çizgiye gidecek galiba.
1: Evet.
0: Bakalım. Şu an
1: yalnız Fenerbahçe'nin de warm-up yani
0: çok iyi.
1: Isınma formaları inanılmaz iyi.
0: Maç formasında da aynı desenler. Hakikaten çok iyi. Trent Forrest ekranda. Evet, Fenerbahçe karşılaşması için sevgili Vedat abiyle de konuşalım. Bir hava atışını naklen sizlere aktaralım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
2: Yine hemen tamamen dolu bir salon İbrahim Tıklay. Çok az yukarılarda boşluklar görüyorum.
3: Ya sanki Bayern Münih maçında bir tık daha fazla kalabalık.

0: saçmalık var gibi geldi bana. Neyse, tam rakamları edinmemekle beraber şu anda öyle bir görüntü var ama zaten Fenerbahçe seyircisi artık çok net bir şekilde takım o itici güçlü olarak her maçta desteğini veriyor. Bugün de kolay bir maç olmayacak. Zor geçecek kesin ama umarım kazanan taraf biz oluruz.
1: Ama atışıyla beraber mücadeleye başlıyoruz. Fenerbahçe Tarpin'e başarılar diliyoruz. İlk hücumu Dubai yapacak. Bacon'dan Blossom Game. McKinley Wright.
2: Evet, 6. adam Euroleague gecesinde kaldığımız yerden devam edelim. Fenerbahçe Tarfin Dubai basketbol maçı da başladı. İlk hücumdan Dubai faydalanamadı. Şu an Fenerbahçe Tarfin hücum ediyor. Bu da çekişmeli kıran kırana maçlardan biri olacak bu gece şüphesiz.
3: Kesinlikle Dubai iyi bir kadro kurdu. Özellikle Dwayne Bacon gibi bir profesyonelin, bir tecrübenin bu kadar istekli ve iyi başlama sezona bizim açımızdan çok da iyi değil.
2: Ya Dwayne Bacon normalde biliyorsun, hani pimini çekersin kimin kucağında patlar pek bilemezsin genelde. 2-2 maç itibariyle rakibe infilak eden bir Dwayne Bacon vardı. İnşallah bugün bildiğimiz Dwayne Bacon ayarlarına döner işte, ne bileyim. 15'te 3 şut isabeti, sahada kalınan 25 dakika falan, öyle bir Dwayne Bacon'a okeyiz ya.
3: Ya Avrupa kariyerinin ilk başlarındakilerden böyle bir enstantaneler verse çok tatlı olur.
2: Çok tatlı olur gerçekten. Buradan manifestimizi yapmış olalım sevgili sayın Dwayne Bacon için. Öte yandan Beşiktaş-Barcelona maçında bitime ilk dakika 2 dakika var. İlk yarıda 38-49'luk Barcelona üstünlüğü var. Fark 11'e çıkmış durumda. David De Julius tepede. O da 3 maçta çok bekleneni veremedi. Bir orta mesafede isabet gelmedi. Fenerbahçe maçında Dubai şu an. Sertaç Şanlı bloksa çok iyi.
3: Sertaç'ın bloğu bu. Bu arada ikinci bloğu Sertaç'ın. Oyunun ilk hücumunda da pot altında bir blok vurmuştu Sertaç. İyi başladı.
2: Normalde çok uğraşmaz böyle şeylerle biliyorsun.
3: Evet.
2: Tarzı farklıdır.
3: Genelde erken faul problemi vesaire gibi.
2: Burada da faul mu çıktı acaba diye düşünüyorum ama.
3: Bu arada geçmiş olsun kendisine. Şu an yakın çekimdeyken fark ettim ben, cildinde bir hastalık vesaire mi var acaba?
2: Geçmişten bu yana var o galiba, kronik bir problem.
3: Evet, olabilir.
2: Bu arada Beşiktaş 49-40 yaptı. Fark 9-1-29 var. Bakalım, iyi savunma iyi hücum. Dario Brizuela'dan bir step back üçlük ama şu hücum reboundların artık verilmemesi lazım. Yani Barcelona çok uzun bir takım değil. Hani bak evet, mesela üzerine üçlük geldi. Şu an 52-40'a geldi skor.
3: İşte Beşiktaş'ın yapamadığını şu an Barcelona bu kısa 5 ile beraber yapıyor. Beşiktaş ne kadar hücum reboundu alsa da bitiremiyor geri dönüşünde. Barcelona burada kısa 5'e rağmen hem hücum reboundunu alıyor hem de bitiriyor bu ikinci şansları.
2: Yani iyi gitmiyor şu anda. İlk çeyrekte Beşiktaş 23, ikinci çeyrekte 27 sayı yedi. Hücum olarak burada iyi gözüküyor ikinci çeyrekte. Düzeltiyorum. Tabii hücum olarak iyi gözüküyor Beşiktaş ama savunmada ciddi sıkıntı var. İlk yarı bitmeden daha yaklaşık 1 dakika var, 52 sayı yedin. Yani bu Euroleague standartlarına normal bir şey değil maalesef.
3: Genelde 35-45, hatta yani 45 bile fazla.
2: 45 32... yüksek skorlu bir maça deriz mesela.
3: Evet. Ya ilk yarı 45 ile bittiği zaman deriz ki ya iki takım da akıyor ama burada 52 sayı biraz fazla oldu Beşiktaş adına.
2: Hücumda bir cevap üretmek lazım. Şimdiye kadar çok fena değil hücumda Beşiktaş ama savunma tarafında olmuyor. Kötü de savunduğunu düşünmüyorum. Çok hücum reboundu veriliyor ve Barcelona çok net hücum ediyor. Bu arada Fenerbahçe maçında da 1,5 dakika geride kaldı. 6-0'lık Dubai basket üstünlüğü söz konusu. Orada da bir tık tutuk bir başlangıç oldu ama daha çok erken.
3: Evet, burada bakalım. Fenerbahçe açılacaktır zaten. Virtus maçında da burada yayındayken konuşmuştuk. Çok hızlı açılmıyor Fenerbahçe şu an takım olarak. Orada maçtan kopmadığı sürece Fenerbahçe 3. 4. periyotta orada bir çözüm üretecektir, bir cevap verecektir.
2: Bu arada Novel'in tepeden üçlük denemesinde rebound almaya çalışırken top Gabriel'dan çıktı. Son 1 dakika Barcelona hücumu izleyeceğiz. 52-40'lık İspanyol temsilcisinin üstünlüğü var. Sertaç Şan'ı tepede aldı. Evet, Sertaç Şanlı'dan bir tepe üçlüğü geldi. Bir önceki maçta da bunu çok yaptı. Ben bu kadar geniş rotasyonda yer bulmasını beklemiyordum. Lakin iyi başladı Sertaç Şanlı. Şu an 6-3'lük Dubai üstünlüğü var Fenerbahçe. İlk skorunu Sertaç Şanlı üzerinden buldu. Beşiktaş-Valencia maçında da 56 saniye var. 52-40'lık bir Barcelona üstünlüğü var. Burada Dušan Anipjević challenge kullandı. Top Balcerovski'den çıktı diye, ne dersin?
3: Burada kullanılabilecek bir challenge mı bilmiyorum ama galiba yarı bitmeden burada bir şeyler yapmaya çalışıyor Dušan Hoca.
2: Sanki Balcerovski'den değil gibi ama ya. Burada en son hani Gabriel'den çıkmış gibi.
3: Zaten Gabriel'in elinin gittiği doğrultuyla topun gittiği doğrultu da aynı yönde olduğu için.
2: Aynı yere savruluyor, evet. Yani challenge hakkını çok verimli kullanmadı gibi Beşiktaş.
3: Burada ama bazen bir koçlar, şimdi ikimiz de basketbol oynarken altyapı dönemlerinde tanışan bir ikili olarak söylüyorum. Biz de bunları yaşardık ama burada takımdan bir reaksiyon beklediği zaman, doğru ya da yanlış demeksizin, orada bu tarz hareketler olur koçların.
2: Bakalım ilk yarıda son 1 dakika Vedat abiye bir soralım. 1 dakikayı sizlerle naklen canlı anlatımla aktarmak isterim. Evet, maç canlı yayınına gidelim, sonrasında ilk yarı bitiminde tekrardan buradayız.
4: Wilbeck'in karşısında Dario Brizuela birebir oynuyor. Orta mesafesi isabetli olmadı. Rebound bizde de Julius. De Julius hızlı getirdi, dışarıya döndü. Anthony Brown. Bu da olmadı ama hücum reboundu Gabriel. Bir tane daha Anthony Brown. Yine olmadı. Yine hücum reboundu. Pot altında kaçırdı De Julius. Frene basıyor Tyrese Martin. Son hücumu kullanacaklar. Martin üçlük kaçtı. Wilbeck'in aldı. Bir son saniye denemesi şansı Scotty Wilbeck'in. Olmadı. İlk yarı sona eriyor. Barcelona ilk yarıyı 52-40 önde tamamladı Beşiktaş karşısında.
5: Yani tabii burada sıkıntı hem hücumda hem savunmada. Yani savunmada birebir çok veriyoruz. Tepe piken rollerinde iyi dönemiyoruz. Adamları recover edemiyoruz.
4: Kevin Panther Deniz Aksoy'un yanında.
5: Bir de ucunda tabii Kevin, çok boş.
4: İlk yarıda çok iyi performans ortaya koydunuz. Ne eklemek istersiniz buna? İstikrarlı olmalıyız. Bunu ikinci yarıda korumalıyız. Beşiktaş'tan da Devon Dotson. Devre sonunda röportaja geliyor. Onu dinleyeceğiz.
5: En değerli toplu oyuncusuydu birinci devrenin.
4: Devon, for the second half. İkinci yarı için faul probleminden uzak durmak dışında şu boşlukları, reboundlar konusunda dışında neler yapmalısınız? Box out konusunu daha iyi çıkarmalıyız. Çok fazla ikinci şans verdik. Ve ilk darbeyi biz vurmalıyız. Bu mentaliteyle sahada olmamız gerekiyor. Geri Beşiktaş'tan Devon Dotson'da.
2: Evet, 6. adam Euroleague gecesinde kaldığımız yerden devam edelim. Barcelona Beşiktaş maçında ilk yarı 52-40'lık skorla Barcelona lehine tamamlandı. Fenerbahçe maçında ilk çeyreğin neredeyse yarısı geride kaldı. 10'a 9'luk bir Dubai üstünlüğü var. Çok çok kısa bir araya gidelim. Akabinde tekrardan sizlerleyiz.
6: 6. adamla Euroleague gecesi devam edecek. Reklam. Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmaya çıkaralım, gelen en yüksek teklife satalım.
7: Reklam.
6: 6. adamla Euroleague gecesi devam ediyor.
2: Evet, 6. adamla Euroleague gecesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fenerbahçe Tarfin karşılaşmasında Fenerbahçe Marcus Bingham'la 11-10 önde ilk çeyreğin yarısındayız. Şunu sorayım sana, ilk yarıda Beşiktaş-Barcelona maçında neler olmadı? Ben şahsi görüşüm, Beşiktaş hücumda çok fazla fırsatı çok verimsiz kullandı. Savunmada da hem hücum reboundlarında çok Beşiktaş'ı pasif gördük, hem de yayın gerisinde Barcelona etkiliydi hayli.
3: Beşiktaş yayın gerisinde o kadar kötü başladı ki biz bir noktada aslında Beşiktaş iyi şutları buluyor dedik ama Barcelona o kadar kötü başladığını gördü ki o şutu kullanmasına izin verdi Beşiktaş'ın bir noktadan sonra bence. Ve bunları iyi değerlendiremedik. Bence iyi oynamamıza rağmen oyunla hiçbir zaman skor konusunda da gerekli etkiyi göremedim ben takımdan. Sürekli iki topa inmişken burada farklar. Asla yakalayamadı Beşiktaş o farkı ve sürekli Barcelona'nın bir iki top önden gitmesine izin verdik. Ne oluyor? Bir noktadan sonra da işte Parra'dır, Brizuela'dır, Panther'dır. Bu tarz sazı eline alabilecek oyuncularda en ufak bir kıvılcım gösterdiği zaman da fark böyle 10 sayının üstüne çıkıyor.
2: Yani bakalım savunmada öncelikle bu box out konusunu Devin Dotson da devre arası röportajında söyledi. Bu rebound verme zafiyetini bir şekilde çözmek lazım. İlk olarak öncelik bu olmalı.

0: Hücumda da daha verimli olmak lazım. Ya açık konuşmak gerekirse özellikle ilk çeyrekte Beşiktaş çok net boş şutlar buldu. Bundan faydalanamadık. Yani Maccabi maçının çok uzağında genel şut performans. Şu an önünde de açık. Kaç şu an yüzde olarak üçlük
1: Evet, hemen
0: performansı?
1: onları vereyim size. Beşiktaş'ın 2 sayılık isabet oranı %37, 24'te 9, üçlükte 20'de 4.
0: Kötü.
1: %20 ile üçlük atıyor.
0: Yani şu anki görüntü kötü maalesef. İkinci yarıda biraz ritme girmek şart. İkinci yarıda
1: Yani
0: biraz ritme girmek şart.
1: Barcelona'nın bu arada istatistiklerini vereyim. Orta mesafede %60, üçlükte %54, genel olarak %57 ile oynuyor Barcelona.
0: Ya bu arada üçlükte %54 atmak büyük bir istatistik. Yani son Beşiktaş Makabi maçında gördük. Ya burada dediğim gibi sadece savunma da değil bu arada. Hücum tarafında Beşiktaş'ın daha verimli olması lazım.
1: Ya hücum tarafında şöyle, o kadar bitiricilik eksikliği var ki 13 hücum reboundu var Beşiktaş'ın. Barcelona'nın 6, ki ben yanlış hatırlamıyorsam son 4-5 tane hücum reboundu zaten son 3-4 dakikada geldi Barcelona'nın.
0: Orada biraz savunma olarak direnç düştü. Bakalım. Bu arada Fenerbahçe Tarfi maçında da maç kafa kafaya gidiyor. Şu an hala iki takımdan birinin maça ağırlık koyduğunu görmüş değiliz. Birinci çeyreğin bitimine 4-25 var. 14-10'luk Fenerbahçe üstünlüğü var Dubai karşısında. Burada McKinney Wright. Baseline'dan içeriye daldı. Döndü dolaştı. Orta mesafeyi kaldırdı ve kaçırdı. Fenerbahçe rebound'u aldı mı? Evet. Burada Wade Baldwin'in özverisiyle top Trent Forrest'ta Fenerbahçe hücuma çıkıyor. Fenerbahçe'nin formaları hakikaten çok güzel bu arada. Bir değişik bir enerji verdi bana izlerken.
1: Ya inanılmaz tasarım yapmışlar bu sezon. Ben hayran kaldım bütün formalara. Özellikle beyaz forma benim açık ara favorim bu sene.
0: Futbolda da aynısı var. Güzel, gerçekten başarılı. Marcus Bingham.
1: Yalnız Bingham inanılmaz özgüvenli üçlük kullanıyor ve sokuyor da.
0: O kadar övdüm yaz boyu. Burada bir övgü almayacak mıyım bu konu üzerinde şimdi ben?
1: Kesinlikle burada ben en büyük krediyi Burak Alaca'ya veriyorum. Taraftarı sakinleştirdi. Burada çünkü çoğu insan tanımıyordu Rusya liginden geldiği için. Oyuncuya güvendi, oyuncuyu anlattı. Anlattığı profile de birebir uyan bir Bingham performansı izliyoruz şu ana kadar.
0: Bak şimdi size keşfetmediğiniz bir şey söyleyeceğim. Hazır mısınız?
1: Evet.
0: Topu eline aldığında gözlerini kısmak Anthony Randolph'u göreceksin. Hazır mısın?
1: Bayağı andırıyor bu arada, haklısın.
0: Tipoloji olarak da andırıyor. Uzun kulaçlı, uzun boylu, skor özellikleri de, yani o yetenek seti de benzer diyorum. Gözlerimi kısıp bakıyorum, Anthony Randolph'u görüyorum. Yani şey, bir Real Madrid forması eksik, öyle söyleyeyim.
1: İnanılmaz benzer bir profil Randolph'a. Bilmiyorum. Benim beklentilerim üzerindeydi yani. Ben oyuncuyu biliyordum ama sen övünce böyle çok da aslında kavrayamıyordum ya, bu kadar verir mi veremez mi oyuna Buran dediği kadar katkı. Ama şu ana kadar tabii bir şey söylemek için erken olsa da benim beklentimin fazlasıyla üstünde oyuncu.
0: Bak geçenki Bayern maçı özelinde ben de Sergio Yunus konusunda sana bir şapka çıkartayım. Yaz boyu umutlu olduğum bir oyuncu olduğunu söylemiştim. Ben Sergio Yunus için aynı pozitif hisleri beslemiyordum. Çünkü o konuda da o da çok kötü bir görüntü vermedi aldığı sürede. Onu da açıkça söyleyelim.
1: Ya şöyle, sen çünkü bir tık Arturs Jagars'tan dolayı
0: Ön
1: biraz
0: yargı
1: böyle bir
0: var.
1: çekince oldu ama Jagars gerçekten orada sorumluluk almayı bilmeyen bir oyuncu. Hep oyunun ona gelmesini beklediği için bir noktada başarılı olamadı ve ben çok başarılı olmasını da beklemiyorum. Öte yandan Sergio Yunus gerçekten zorluyor. Olmadığı zaman da zorluyor, deniyor. Burada bir sorumluluk alma hissini alıyorsun oyuncuda. Orada elini taşın altına zorla sokuyor sen istemesen de. Bir noktada da kendini geliştirebilecekse, yaşı çünkü çok da yaşlı bir oyuncu değil. Yaşı genç diyemeyeceğim çok ama
0: 26 yaşında tam kıvamında.
1: evet, burada tabii daha pişmiş halde alıyor Fenerbahçe bu yaştaki oyuncular aslında. Hani süperstarlardır, çok daha bilinmiş isimlerdir ama özellikle hocanın da tabii kendi memleketinden alıp getiriyor olması burada bana çok fazla yorum yapma şansı bırakmıyor açıkçası.
0: Şey, toprağımın mahsulü diyorsun.
1: Orada toprağını getirdi, bakalım artık neler konuşacaklar, nasıl çözümler bulacaklar bilmiyorum.
0: Bitime ilk çeyrekte 3-20 var. Fenerbahçe Tarfin 17-10 önde. Birkaç mesaj alalım mı? İnteraktife dönelim artık.
1: Evet.
0: Bu maçı alacağız inanıyorum demiş bir dinleyicimiz. Kendisi Beşiktaşlı Ömer Okantan. Sadece merhaba demek istedim. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Dinlemeye devam. İngiltere'den Erkan. Şeyi bilirim, izlemişsindir. Gerçi izlediğini biliyorum, konuştuk çok. Truman Show'da herkese kapanırken ne diyordu? Günaydınlar, iyi akşamlar, bir şeyler vardı. Kapanışta
1: Aa
0: hatırlar mısın?
1: evet.
0: Şeyi terk ederken, o büyük platoyu terk ederken.
1: Reverans yapardı bir de
0: Evet.
1: üstüne.
0: Aklıma direkt Truman Show geldi. Buradan Jim Carrey'e de selamlar. Evlenmiş kendisi de. Allah bir yastıkta kucatsın diyelim. Akşamınız güzel olsun sevgili hocam demiş Dursun Türker. Çok teşekkür ederiz. Bakalım bakalım. Tribünler Duşan diye bağırınca hangisi üstüne alınacak? Bence ikisi de alabilir, ne dersin?
1: Güzelmiş. Ben buna hiç dikkat etmemiştim.
0: Bu da

0: Zor bir durum, zor bir durum. Bakalım, bakalım, bakalım, bakalım. Şu an öteki bilgisayarın ekranına düşen bir mesaj benim önüme düşmedi mesela.
1: Senin çok öncesinde okuduğun hakemlerden bahseden mesajdı o.
0: Ha.
1: Evet.
0: Okey, WhatsApp hattımızı paylaşalım. Buradayız, sıcağız, yayındayız. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum, 0538 052 1487. Milli takımın 11'ini Belçika maçı öncesi paylaşalım. Yaklaşık 45 dakika kaldı karşılaşmaya. Kalede Uğurcan Çakır'ın olacağı açıklandı ilk 11'de. Savunmada Abdülkerim, Merih Demiral, sağda Zeki Çelik, solda Ferdi Kadıoğlu, orta sahada İsmail Yüksek, Bartu Elmaz, önlerinde Arda Güler, sağda Yunus Akgün, solda Kerem Aktürkoğlu, en uçta Barış Alper Yılmaz. İtalya ve Fransa maçlarında ilk 11'de değişiklikler yaptığını görmüştük. Bu arada ilk 11'i tekrardan vereyim size.
1: Oğuz, Kerem ve Barış Alper
0: Oğuz, Kerem,
1: üçlüsü.
0: Barış Alper, düzeltiyorum. Yunus yerine Oğuz var. O düzeltmeyi de yapalım. Hoca İtalya maçında, Fransa maçında ve bu maçta birbirinden farklı 11'ler deniyor. Bilmiyorum. Normalde de çok aynı 11'den şaşmayan bir hocaydı. İlginç denemeleri var.
1: Burada tabii bakalım İsmail Bartu önemli olacak. Çünkü savunma hattı zaten milli takımda hep beraber oynayan ekip. Hücumda da zaten Kerem, Barış, burada Oğuz milli takımda çok süre aldı. Özellikle Arda da. Bakalım, Bartu'yu çok izlemedik milli takımda. İsmail'le beraber dinamik bir ikili olabilirler orada.
0: Bartu'yu Fenerbahçe'de de çok izlemedik. Bilmiyoruz yani. İsmail'le
1: Bakalım.
0: Fenerbahçe'de de çok izleme fırsatımız olmadı. Burak kardeşim, iyi yayınlar. Beşiktaş'a güvenim tam. Alacağız, başka yolu yok. Önder Bey Ankara'dan. Bir
1: Bakalım.
0: reaksiyon gelmesi lazım. Bir karakter koyacağını düşünüyorum takımın.
1: Evet.
0: Cihan Bey yazmış. Bu arada Karşıyaka Galatasaray maçı uzadı. Orada da keyifli bir maç var V2 Basketbol Süper Ligi'nde, ama şu an önümüzde iki maç açık. Birazdan milli maç da açık olacak. Geçen hafta da böyleydi bak. 2 haftadır eş zamanlı iki maçı anlatıyoruz. Bir de milli maç giriyor. Ben en son buradan çıktığımda benim beynim ciddi anlamda sulanmıştı. Kafam çok karışıktı yani, öyle söyleyeyim. Hani şey, kırmızıda falan geçmeye çalıştım yaya geçidinde. Hani beynimdeki sinapslar küçük bir yer değiştirdi. Bakalım, hareketli bir yayın oluyor. En azından onu söyleyebiliriz.
1: Evet, bu arada maça dönelim istiyorsan, Fenerbahçe 6 sayı geriye düşmüştü maçın erken fazında ama şu an 7 sayıyla önde.
0: Ya Fenerbahçe 7 sayıyla önde, daha ne oynadığı belli olan bir takım Fenerbahçe Dubai'ye nazaran. Bir de ev sahibi avantajı, son haftalardaki form ve bu maçın lideri de belirleyeceğini söylemek lazım. Olympiakos dün kaybetti. 2 galibiyetli iki takım bu. Erken fazla liderliği almak moral motivasyon açısından bence iki takım açısından da faydalı olur. Tabii gönlümüz Fenerbahçe'den yana. Bu anlamda iyi de gidiyor. Sergi Yunas şu anda oyunda bu arada. Bakalım bakalım. Wade Baldwin şu an tepede aldı. Marcus Bingham yine bir topu teslim etti Sergi Yunas'a. Çok iyi pas çıktı Clyburn'un. Gözyaşı isabet bulmadı. Şu an Dubai Basket hücumu izliyoruz. Eli Okobo ile birlikte ilk çeyreğin bitimine 3 dakika var. 17-10'luk Fenerbahçe. Tarifin üstünlüğü var. Ya Dubai Basket'i de görünce Şengelya, Volkap olsun. Sanki hani 2020'lerin başında çok yıldız oyuncularla kurulu bir takım gibi.
1: Ya şöyle, ben bu seneki Dubai'den ümitliyim. Burada playoff'a kalırlarsa çok ekstrem performans verebilecek çok isim var takımda.
0: Yani playoff'a kalırlarsa ekstrem performans verecek çok isim var. Bir de çok tecrübeli oyuncular var baktığın zaman.
1: İşte dediğim gibi, hani fiziksel olarak da çok kötü halde değil hiçbiri. O yüzden
0: Yani ben Şengeli'yi çok beğeniyorum. Keşke temsilcilerimizden birine gelseydi bu arada. Onu şey, içtenlikle söyleyebilirim. Bence çok özel oyuncu. Onun haricinde
1: ben bir şey diyeyim mi? Sözleşmesi ne kadar Dubai'de biliyor musun?
0: galiba 2 yıl. Galiba 2 yıl.
1: Bu seneyle beraber 2 yılsa...
0: Evet, Dušan Olimpija için bir röportajı var. Hızlıca oraya gidelim, sonra gelelim istersen.
2: Kaçırdık ama onlar %50'nin üstünde isabetle oynadılar. Çok fazla boşluk kaçırdık ilk yarıda. Evet, Dušan Olimpija de boşluklara, kaçan boşluklarımıza dikkat çekiyor.
3: Yani doğru da söylüyor tabii. Boş atış, bir antrenörün işi oyunculara boşluğu buldurmaktır, hazırlamaktır. Nitekim böyle oldu. Baktığın zaman Beşiktaş çember altında 13 hücum reboundundan oynuyor ki bu çok iyi bir rakam, ama bu sefer bunları da sayıya çeviremedik. Yani orada da çok boş atış kaçırdık. Baktığın zaman top kayıplarına 3 tane top kaybımız var. O ve Barcelona'ya göre çok iyi. 7 onların top kaybı var. Boşlukları isabetli atabilirsek eğer, mutlaka enerjiyi ve savunmayı oturtup yerine biraz da hızlı hücuma şey yapmaya. Paniğe gerek yok. Daha 20 dakika var oynanacak. Bir anda kapanmaz bu 12 sayı. Ama kademeli olarak kapanır. Daha bence maç bitmiş değil. Beşiktaş'ın bir hamle yapmasını bekliyorum. Soyunma odasında da gerekli konuşmaları zaten koç yapmıştır.
2: Uzun bir devre var önümüzde.
3: Evet.
2: Sadece 12 sayılık bir fark söz konusu. İkinci yarı için takımlar sahaya gelmek üzereler. Son konuşmalar benchlerde. Kevin Panther ikinci periyotta 8 sayıyla oynadı. Bir top çalması vardı ve 10 verimlilik puanı.
3: Oyun sıkıştığı zaman Kevin Panther'a gidecekleri kesin. Onu da iyi savunma yapmak gerekiyor.

0: İlk yarıda 13 hücum reboundumuz vardı ve sadece 3 top kaybettik. Bunlar olumlu istatistiklerimiz.
1: Bir tek olumlu Maccabi maçında 30'da 17 üçlüğümüz var yanılmıyorsam.
0: Evet.
1: Bugün de 20'de 4.
0: Bugün 20'de 4. Hadi ikinci yarıda bu değişsin diyelim ve başlayalım. İlk hücum Barcelona'dan geliyor ikinci yarıda.
2: Evet, 6. adamla Euroleague gecesinde kaldığımız yerden devam edelim. Beşiktaş-Barcelona maçında ikinci yarı başladı şu anda. 52-40'lık bir Barcelona üstünlüğü var. Bir soru gelmiş, onu araya alalım. Sonra Fenerbahçe maçının son 30 saniyesini sizlere aktaralım. Sevgili Can Pulgu yazmış, takside sizi dinliyoruz, sorayım. Fenerbahçe kadrosundaki guardları düşününce Forrest, Baldwin, Larkin gibi saf bir playmaker olmaması ilerleyen dönemde zorluk yaşatır mı demiş. Fenerbahçe maçına gidelim, akabinde bu soruyu değerlendirelim. Son 30 saniye ilk çeyrekte derken Wade Baldwin'den üçlük geldi. Şimdi gidebiliriz.

0: Kitlesi devam edecek. Reklam. Blade yeniden tasarlandı. 72 saat koruma. Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
1: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
2: Çarpıcı kokunla meydan oku. Blade.
0: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde. Reklam. 6. Adam'la Euroleague gecesi devam ediyor.

0: Evet, 6. adamla Euroleague gecesinden kaldığımız yerden devam edelim. Fenerbahçe ilk çeyreğin sonunda 26-14'lük üstünlükle Dubai Basket karşısında maçı önde götürüyor. Biraz Fenerbahçe maçına gidelim isterseniz, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
1: Burada top kaybıyla başlıyoruz ikinci çeyreğe. Son 6 dakikanın skoru ilk çeyreğinde maçın 17-4.
2: Yani bence en büyük farkı şurada yarattık. Her oyuncu öncelikli olarak çembere gitmeye hedeflediği için de rakip savunmayı içeri görüp oradan dışarı çıkardığımız paslarla birçok üçlük bulduk. Bu tabii Dubai'nin dengesini bozdu. Ve kenardan Sarginas çok iyi geldi. Çok önemli katkı verdi.
1: Costa Kondic. Petrušev 3 sayılık atış. Filip Petrušev. İkinci üçlü oluyor Dubai'nin. Wade Baldwin. Baldwin'den Clyburn'e. Melli getirdi perdeyi. Will Clyburn Şengeryan'ın üzerine gitti. Will Clyburn kaçırdı. Rebound Petrušev'de.
2: Yani Emre, bizim rakiplere karşı en büyük avantajlarımızdan bir tanesi rotasyon derinliğimiz. Rotasyon başladığı zaman her takıma karşı büyük üstünlük kuruyoruz ki ilk çeyrekte bunun en büyük örneği. Bench'ten 17 sayılık katkı aldık.
0: Evet, 6. adamla Euroleague gecesinde kaldığımız yerden devam edelim. Fenerbahçe Tarfin Dubai maçını sizlere aktarıyorduk. O arada Barcelona Beşiktaş maçında ikinci yarıda yaklaşık 2,5 dakika geride kaldı. 3. çeyreğin bitimine 7-25 var. Az önce Balcerovski serbest atış isabetleriyle 2'de 2 bulmuştu. Barcelona adına skor farkı açmıştı. Akabinde Beşiktaş Antezis için basketleriyle birlikte farkı tekrardan 9'a indirdi. 45-54'lük bir Barcelona üstünlüğü var. Devre arasında sevgili Erman Kunter'in yorumlarını sizlerle paylaştık. Bir reaksiyon bekliyoruz Beşiktaş'tan.
3: Evet, kesinlikle bakalım. Fark burada 9. Beşiktaş bu periyodu nasıl bitirecek, ona göre bir yorum yapabiliriz.
0: Bu arada Fenerbahçe maçında da yarının bitimine 8,5 dakika var. 28-17 Fenerbahçe tarifin önünde. Az önceki soru için ne dersin? Peki Fenerbahçe'deki saf oyun kurucu eksikliği sezonun ilerleyen noktasında rahatsızlık verir mi?
3: Verebilir. Burada tabii Larkin'in nasıl döneceği de önemli.
0: Ben Baldwin'e güveniyorum bu arada, artık top yönlendirici noktasında.
3: Bu arada Baldwin yanlış bilmiyorsam zaten geride bıraktığımız haftalarda en çok asist yapan ikinci isim, ortalama 7 asistle oynuyor şu ana kadar maç başına. Bence çok ekstra. Yani Euroleague'in en çok asist yapan oyun kurucularından biri.
0: Geçen sene artık top yönlendirici rolünü Beşiktaş çok rahat bir şekilde, Anthony Brown'dan bir faul geldi.
3: Evet.
0: Geçen sene artık top yönlendirici rolünü iyice idrak ettiğini gördük burada Wade Baldwin isminin. Buna ilaveten Trent Forrest var. Bunu Larkin'den belki talep edebilirsin. Onu da Anadolu Efes'te zaman zaman topu dağıttığı maçları gördük. O yüzden çok sorun olacağını zannetmiyorum. En azından Can'ın sorusuna böyle cevap vereyim.
3: Evet, şu an zaten 28 sayı atmış Fenerbahçe ve 6 asist şimdiden yapmış. Daha 12-13 dakikada 6 asist. Burada da oyunun top dağılımında çok da geride kaldığını söyleyemeyiz Fenerbahçe'nin.
0: Ki rakip savunmada Şengelya, Volkap gibi oyuncular olduğunu da hatırlatmak
3: tabii, ya
0: lazım.
3: Burada zaten biliyorsun Nicolò Melli'dir. Sertac zaten tepede çok toplu oynuyor. O yüzden Fenerbahçe aslında takım olarak oyun kuruyor. Bir numaralar üzerinden çok oyun kurmuyor. O yüzden hocanın sisteminde de çok saf bir barınamıyor zaten. Garip bir sistemi
0: var. Hiçbir pozisyonda saf bir oyuncu barınamıyor.
3: Aynen öyle. Yani gerçekten herkese her tarafa devşirme üzerine bir sistem kurduğu için hoca...
0: Biraz şey var, ne iş olsa yaparım abi tarzı yaklaşımları seviyoruz sevgili Saras Eskeviçus. Bu arada Barcelona farkı açtı. 45-58'lik bir skor söz konusu Barcelona aleyhine. Devon Dotson'dan bir isabet geldi. Basket faul mi verilecek yoksa sadece çizgiye mi gidecek iki defa, ona bir bakalım. Bu sportmenlik dışı vermezdim ama sert bir faul.
3: Evet, yani çünkü orada kolu açık, Dotson kendi ilerliyor. Bu arada Beşiktaş'ın gerçekten en stabil oyuncusu Devon Dotson diyebilirim.
0: İlk yarıda çok iyiydi. Bu arada çok kıymetli bir dinleyicimizden mesaj var. Sevgili Aziz Erdoğan. Buradan Aziz abiye selamlarımı, sevgilerimi yollayayım. Mesajı okuyayım sonra topu sana atayım.
3: Tabii ki.
0: Milli takımın 11'inde 7 Fenerbahçe asıllı oyuncu var. Merih, Ferdi, İsmail, Bartu, Kerem, Oğuz, Arda, 3 Galatasaraylı oyuncu, Uğurcan, Abdülkerim, Barış Alper ve bir de Zeki Çelik var. Çok enteresan bir kadro seçimi. Yine müthiş teknik direktörümüzden. Hayırlara vesile olur inşallah. Ben vallahi ilk 11 tercihini beğenmediğimi söylemem gerekiyor. Ne dersin?
3: Ben de çok beğenmedim. Burada işte diyorum ya, deyim yerinde, umarım vezir olarak bitiririz. Yoksa çok fazla Fenerbahçe'nin üzerinde ışıklar, dikkatler.
0: Bakalım. Aziz abiye de teşekkür ederim mesajı evet. için. Geçen hafta da bayağı programa renk katmıştı bu arada. Hani milli maç tarafını çok takip edemediğimiz için burada sevgili Aziz Erdoğan'dan, Aziz abiden gelen mesajlarla birlikte orada da biraz katılımcı olabilmiştik. Bakalım bugün de milli maçtan detayları Aziz abiden bekliyoruz.
3: Evet, özellikle milli takım tarafına biz tabii ki iki tane maçı değerlendirdiğimiz için bakamıyoruz. Orada gerçekten interaktif tarafı götürüyor. Teşekkürler kendisine.
0: Sağ olsun, var olsun diyelim. Beşiktaş farkı 12'ye indirdi Scottie Wilbeck'in çembere drive'ıyla. 3. çeyreğin bitimine 5 dakika 50 saniye var. 61-49'luk Barcelona üstünlüğü var. Yine bir faul. Oo, bu çok ekstra bir basketti. Burada Wilbeck'in bence iyi durdu bu arada. 63-49 oldu.
3: Sabahtan beri Barcelona'nın bu ekstra basketleri üzerine konuşuyoruz. Bunu yapıyorlar. Bir noktada bunu durdurmak lazım. Avrupa'nın en üst seviyesindeyiz. Çok fazla birebir üzerinden basket diyor Beşiktaş. Hani bir tane iki tane yersiniz. Ama ya mesela bu da çok ekstra. Burada Panya'yı kullanarak Scottie Wilbeck'in burada tam Gigi Datome'nin en sevdiği şeylerden biriydi. Orta mesafede tek elle Panya'yı kullanarak basket atmak. Burada oraya götürdü beni bu hareketiyle.
0: Barcelona'nın sabahtan beri işte temas alıp bitirmeler, step back'ler falan, Harlem takımı gibi basketbol oynuyor. Biraz da isabet anlamında söylüyorum. Şansiyanlara da hücum faul geldi bu arada.
3: İlk maçta da ama bunu söylemiştik, hatırlıyor musun?
0: Efes maçında da aynı
3: Efes
0: şey vardı.
3: Efes maçında da ne yaptığı belli olmayan bir takım gibi geliyor ama bu kaos içinde çok iyi bir ahenk bulmuşlar. Bu çok tehlikeli rakip takımlar için. Ya, tamamen bir kaos basketbol oynuyor gibi gözüküyor Barcelona ama şu an oynanan oyuna baktığımız zaman da demek ki içinde bir ahenk var.
0: İlginç, gerçekten ilginç. Yani.
3: Kaostan beslenen bir takım.
0: Sokak basketbolunda bu tarz şutlar denese mesela, o tarz arkadaşlarını bir daha çağırmayabilirsin. Hani toplandığında. Bu arada tepede Connor Morgan Valencia maçında oralardan çok sokmuştu. Zizic'i buldu çember altında. Bir basket faul geldi. 63-51. Şu an 63-53 oldu. Zizic çizgiye gidecek. Ya Zizic'in bu size avantajını kullanmak lazım Barcelona'ya karşı. Tam savunmada çok ağır kalıyor ama hücumu biraz oradan işleyebiliriz gibi düşünüyorum.
3: Ya Zizic biraz sorumluluk almak zorunda artık Beşiktaş'ta. Gerçekten tecrübeli bir isim. Burada Zizic'in tecrübesine ve oyun bilgisine ihtiyacı var Beşiktaş'ın.
0: Lazım. Öte yandan bu arada Fenerbahçe şu an rahat bir maç geçiriyor diyebiliriz. Şimdiye kadar Dubai karşısında ilk yarının bitimine yaklaşık 5 dakika gibi bir süre kaldı. Fenerbahçe oyun üstünlüğünü net bir şekilde ele almış durumda. 6-28 var, düzeltiyorum. 33-20'lik bir Fenerbahçe üstünlüğü var. Bu arada Zizic de çizgide isabeti buldu. 5 dakika var 3. çeyreğin bitimine. Fark yine 9'a indi. Bu farkı 2 topa en azından indirmek lazım derken Wade Baldwin bugün fena oynuyor bu arada.
3: Evet, 12. sayısı
0: 1,5 çeyrekte.
3: Aynen öyle. Yani yaklaşık 13-14 dakikada 12 sayı bulmuş durumda Wade Baldwin. Fenerbahçe maçıyla ilgili istiyorsan hemen ben bir box score vereyim burada.
0: Süper olur.
3: Oyuncuların neler yaptığını da dinleyenlerimiz öğrenmiş olur. Evet, Fenerbahçe'de Wade Baldwin 12 sayıda, Marcus Bingham 7 sayı, burada Wright 7 sayıda, Dubai'de Moses Wright. Evet, Brixton Key 4 sayıda, Sarjunas 4 sayıda, Will Clyburn 3 sayıda, Kabengele 3 sayıda. Burada iki takımın da skor dağılımına baktığımız zaman iki takımda da homojen bir dağılım var. İki tarafta kolektif bir basketbol oynuyor şu an.
0: Bu arada Beşiktaş tarafında da Barcelona gerçekten çok ekstra basketler buluyor. Az önce yani Tyrese Martin ekstra. Bu arada
3: Burak şu an gerçekten Barcelona'nın bulduğu basketleri kabul etmek istemiyor. Onu da çok iyi anlıyorum. Hani bir maç içinde 3-4 tane olacak pozisyonları 3-4 dakikada tüketiyorlar. İnanılmaz iyi top paylaşıyor.
0: Çok rahatsız
3: Beşiktaş.
0: Oluyorum şu anda.
3: Şu an çok iyi top paylaşıyor Beşiktaş.
0: Connor Morgan'ın üçlüğü girmedi. Anthony Brown hücum reboundu aldı ama
3: burada skor meziyetlerinde gerçekten Beşiktaş'ın üzerinde nazar demeyeyim ama son maçın yorumları biraz etkilemiş takımı herhalde.
0: Maccabi maçına 180 derece ters bir görüntü var, evet. Keskinlik anlamında. Bu arada Fenerbahçe 35-21 önde, bitime 6 dakika var ilk yarının sonunda. Orada işler yolunda gidiyor. Wade Baldwin bir de üçlük kaldırdı. Bu üçlüğü kullanmayı hak etmişti.
3: Kesinlikle.
0: Bu arada McKinley Wright'ı da çok beğeniyorum. Bak, çemberi AES'te gitti. Çok da aslında uzun bir kütleli bir oyuncu da değil ama bir faul geldi. Öte yandan
3: istiyorsan Fenerbahçe maçının da direkt takımsal istatistiklerini de vereyim. 15 dakikaya yaklaştık çünkü maçta.
0: Tabii.
3: Fenerbahçe orta mesafede %71.4, üçlükte de yine %71.4 ile oynuyor. Yani saha içi isabeti %70'te Fenerbahçe'nin. Dubai %33 ile 12'de 4 orta mesafe atmışlar. 8'de 3 üçlükte %37.5. Yani şu an Fenerbahçe ve Dubai arasındaki saha içi isabeti arasında iki katlık bir fark var. %71'e 35.
0: Fenerbahçe ilk yarıdan 45-50 sayıları bulacak herhalde. Zaten yaklaşık 5 dakika var yine yarının bitimine.
3: Çok daha yumuşak, soft bir maç oluyor bu arada. Beşiktaş maçını da izlediğimiz için fark ediyorum. İki takım da ikişer ofansif rebound almış durumda Fenerbahçe ve Dubai'de. Dubai'nin savunma reboundları sadece 4 tane, Fenerbahçe

0: dakikalarda maçı çevirmiştik. Burada ipleri erken aldık elimize en azından.
1: Bu arada Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Fabio Miretti de salonda karşılaşmayı takip ediyor. Tıpkı Dušan Vlahović gibi. Onu da ekranlar az önce reji verdi. Bu arada
0: Yalnız Marcus Bingham gerçekten çok keskin bir iki numara gibi hiç düşünmeden atıyor.
1: 2'de 2 ile başladı yine.
0: Ya topu eline aldığı saniye ben şut atmaktan başka bir şey düşündüğünü zannetmiyorum. Tam Real'ın modunu açmış durumda şu an.
1: O da bu arada 10 sayıda Real'ın modunu açtı demişken 2-13'lük bir oyuncu olduğunu da hatırlatalım
0: Evet.
1: Marcus Bingham'ın.
0: Ya ayakları biraz hızlı olsa ve topu hakimiyet yani handle'ı topla birebir ilişiği çok iyi olsa bir Kevin Durant çıkar mıydı acaba?
1: Yani Kevin Durant olur. Biraz daha işte ne bileyim top yönlendirebilse Magic Johnson olur ama çok ilginç bir profil gerçekten. Ya ben bu kadar net şut atan bu kadar uzun kulaçlı bir oyuncu Avrupa'da çok görmedim mesela.
0: Evet, enteresan.
1: Bakalım Beşiktaş tarafında bir hücum faul çıktı Barcelona'ya 68-56 12 sayı geride Beşiktaş. 3. çeyrekte bitime 3.35 var. Çok beklenen reaksiyon gelmedi şimdiye kadar. Ne yazık ki bunu söyleyebiliriz. Evet, bu arada Fenerbahçe Beko maçında şu an kenarda Sarunas Iskevicius Marcus Bingham'a bir şeyler söylüyor. Burada hakemler bir karar tartışıyordu. Şu an bakalım nasıl bir karar çıkacak. Mola bekliyoruz. Bu arada mola değilmiş onu da söyleyeyim. Devam ediyor oyun. İlk yarının bitimine 4.23'lük bir süre var. Fenerbahçe Dubai maçında
0: Evet.
1: 38-23'lük bir Fenerbahçe üstünlüğü var.
0: Burada tabii izlemeye gitti hakemler. Şu an pozisyonu izliyorlar.
1: Burada bir faul var mı? Bunu tartışıyorlar şu anda Melli'nin yaptığı. Sanki biraz kendisi atmış gibi pozisyonu ya orada. Mint.
0: Burada silindire giriyormuşçasına bir hareketi var Melli'ye karşı ama bakalım evet Melli'nin bu arada ayağı tehlikeli bir noktada. Evet.
1: Ha, bileğin altına girdiyse
0: Evet
1: tabii
0: burada
1: sıkıntılı.
0: yine Euroleague ve kamera açıları gerçekten yani yıllardır
1: Bu arada Beşiktaş maçında da fark maalesef 15 oldu. Şu anda 71-56'lık bir skor var.
0: Orası
1: Bitirme
0: biraz
1: tutukatı
0: koptu
1: var.
0: gibi ne yazık ki. Onu söyleyelim.
1: Bir reaksiyon gelmedi 3. çeyrekte. Bakalım yani Anthony Brown orta mesafeden şutunu kaldırdı. Panyaya çarpan bir top.
0: Bugün gerçekten keskinlik anlamında yani silahlarını çok bileyleyememiş Beşiktaş.
1: Yani rotasyon acaba çift maç haftasını mı kaldıramadı denebilir ya da Maccabi maçı çok mu ekstra? Justin Robinson'a mesela şimdi çok el üstü bir üçlük geldi. Bu da girseydi ben artık şey yapacaktım. Maça bakmayı bırakacaktım. Fenerbahçe maçına dönecektim kafaca. İkisini de takip etmeye çalışıyorum. Çok demoralize ediyor. Metecan çemberin altından boş pozisyonda isabeti buldu. 58-71 fark 13. Üçüncü çeyreğin bitimine 2 dakika var. Fenerbahçe maçında da bir molamız var. Kısa bir araya gidelim ardından tekrardan sizlerleyiz.
2: Adamla EuroLeague gecesi devam edecek. Reklam.
3: Blade yeniden tasarlandı. 72 saat koruma. Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
4: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
5: Çarpıcı kokunla meydan oku. Blade.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
2: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
9: Radyo Spor.
8: Saran Holding kuruluşudur.
2: Altıncı Adam'la EuroLeague gecesi devam ediyor.

Evet, Euroleague gecesinde kaldığımız yerden devam edelim. Fenerbahçe Tarfin ilk yarının bitimine 4-23 kala Dubai Basket karşısında 38-26 önde. Beşiktaş Barcelona maçında da 3. çeyreğin bitimine 1.30'luk bir süre kaldı. Barcelona farkı 13'e çıkarttı tekrardan. 60-73'lük bir Barcelona üstünlüğü var.

0: Fenerbahçe maçında işler olumlu anlamda iyi gidiyor. Beşiktaş maçında o kıvılcımı göremedik henüz.
1: Evet, burada Beşiktaş 13 sayıda geride. Burada tempoya çok ayak uydurabildiğini söyleyemeyiz Beşiktaş'ın. Makabi'de gerçekten maçı domine etmişti. Ama burada evinde Barcelona biraz onun istediği oyuna karşılığı çok iyi verdi Beşiktaş'a karşı derken, Metecan'ın üst üste basketleriyle aslında bir tık bir direnç veriyor Beşiktaş. Berkurlu da görmüştük bunu maç sonunda. Bakalım.
0: Valencia maçında.
1: Evet.
0: Ya şey lazım. Orada kıvılcımı yakacak bir tane oyuncu lazım. Metecan'ın performansı bence kıymetli. Yayın gerisinde kullanmak lazım. Bir de savunmada artık şu ekstra şutları yememek lazım. De Julius şimdi karşısında kaldı Umaya Gibson'ın. Bir faul mü geldi?
1: Evet, faul geldi ve zaten faul hakkı dolduğu için çizgiye gidecek Barcelona.
0: Umaya Gibson da ilginç bir oyuncu. Jarrett Harper'a çok benzettim tipoloji olarak. Başta acaba dedim ama o değilmiş. Bu arada Dubai'de Mintz'in basketiyle birlikte bir bakalım. Köşede boş bir şut. Diakite. Düzeltiyorum. Mintz değil. Mamadi Diakite'nin basketiyle birlikte 38-29'luk bir skor var. Mola geldi Fenerbahçe tarafından. Barcelona Beşiktaş maçı devam ediyor. Burada Umaya Gibson çizgide 62-73'lük bir skor var şu an Barcelona lehine. 62-74 oldu. Fark yine herhalde 13 sayıya çıkacak. Bakalım, bir reaksiyon gelmedi Fenerbahçe tarafında. Bence kontrol Fenerbahçe'nin elinde. Çok da yüzdeli oynuyorlar ama Beşiktaş'ta dediğim gibi o skoru üstlenecek, takımı ateşleyecek oyuncuyu bulamadı Beşiktaş.
1: Evet.
0: Son çeyrekte sence bu rolü alabilecek bir isim var mı? Ha, Devon Dotson ya da Scottie Wilbeck'in burada belki bir üst üste gelecek 2-3'lükle maçı ortak eder mi Beşiktaş?
1: Evet, olabilir. 62-75'lik bir skor var Beşiktaş maçında. Maç nasıl buraya geldi? İstiyorsan sen maçı anlatırken ben hemen o bilgilere bakayım. Bakalım neler olacak.
0: Mete Can'dan bir top kaybı geliyor. De Julius orada havuza seken topu aldı. Turnike'yi...
1: Oo, bomboş bir turnike kaçırdı mesela.
0: Ya bu gerçek, böyle pozisyonları harcamak gerçekten Barcelona'nın soktuklarına bakınca çok tatsız oluyor açıkçası.
1: Evet, bir taraf çok olmayacakları oldurur vaziyette noktalıyor hücumları. Öte yandan biz elimizdeki fırsatları böyle bozuk para harcar gibi harcıyoruz.
0: Evet, Ali Bey'in bir mesajı var. Sen istatistikleri açarken ona bir bakalım. Oo, şu an çok keyifli bir sofra. Hamsi var gördüğüm kadarıyla. Keyifli geceleriniz olsun Burak kardeşim. Ali Bey Bursa'dan demiş. Önünde Fenerbahçe maçı açık. Çok iyi bir salata var. Afiyet bal şeker olsun diyelim. Ya bakalım, Fenerbahçe iyi gidiyor. Beşiktaş'ta bir reaksiyon verirse keyifli bir gece olacak burada çünkü.
1: Evet, bakalım son iki hücum Beşiktaş maçında Barcelona tarafını savunup burada son hücumdan da skorla gidersek belki tek haneye düşürürüz.
0: Bakalım, Noel şu anda Brizuela'nın karşısında tepede. Savunmada Brizuela çabuk geçildi.
1: Çok iyi bir savunma ama işte
0: ve Barcelona çizgiye gidecek,
1: evet,
0: bitime
1: burada
0: 7.7 var.
1: Çok iyi bir savunma yaptı aslında Beşiktaş. Topu havaya kaldırdı Gibson ama orada topu tokatladık ve havuz reboundunu kaybettik ve çok hızlı bir faul geldi Beşiktaş tarafından. Yani olabilecek bütün talihsizlikler yine Beşiktaş'ı buldu bugün.
0: Yani o keskinlik gelmedi. Ali Bey dönüşümünü izlemiyorum. Fenerbahçe tarifi iyi gidiyor demiş. Yani şu an keyifli bir sofra var önünüzde fotoğraftan gördüğüm kadarıyla. Fenerbahçe maçında kalsanız iyi olur. Hani ilk çeyrek itibariyle bunu söyleyebilirim.
1: Evet, Fenerbahçe maçı sizin daha yemeğinize odaklanmanıza uygun bir maç. Beşiktaş maçında çok git gel var. Ben ya tenis maçına benzettim Beşiktaş'ın bütün
0: Rally var
1: maçlarını
0: sürekli, evet.
1: Gerçekten. Sürekli kafanızı sağa sola çevirmeniz gerekiyor. Top her an yer değiştirebiliyor. Ama Fenerbahçe maçı öyle değil. İki takım da çok sete set hücumlar. Derken mesela Eli Okobo
0: bir tat kaçırdı. 38.
1: Evet, çok ekstra bir üçlük attı Fenerbahçe ve orada bu arada sessiz sedasız bir Dubai basketbol geri dönüşü izliyor gibiyiz. Top evet.
0: Faul geldi yerde.
1: 6 sayıya kadar indi ama fark buradan.
0: Evet,
1: 12'lerden.
0: Yarıda bitime 2.40 var. Fenerbahçe 38-32 önde, eriyen bir fark var. Yani mesela Ali Bey'in pozisyonunda şeyi düşündüm şu an, hani Beşiktaş maçında şu an önümde olsaydı şayet bir yemek yiyor olsaydım, sofrada olsaydım, masayı falan devirirdim Barcelona'nın ekstralarını, onu söyleyeyim. Üçüncü çeyrek bitti Beşiktaş maçında. 77-62 Barcelona üstünlüğü var. Bir molaya, periyot arasında bir reklama gidelim. Akabinde devam edelim.
2: Altıncı adamla Euroleague gecesi devam edecek. Reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz

0: Bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Reklam. 6. Adam'la Euroleague gecesi devam ediyor.

0: Evet, 6. adamla Euroleague gecesinde kısa bir reklamın ardından tekrardan sizlerleyiz. Beşiktaş-Barcelona maçında 3. çeyrek geride kaldı. 77-62'lik Barcelona üstünlüğü var. 3 çeyrekte 77 sayı hakikaten kötü bir görüntü savunma özelinde. Fenerbahçe tarafında da 40-34'lük Fenerbahçe üstünlüğü var. 2 dakika var yaklaşık yarının bitimine. Wade Baldwin'den nefis bir ayak oyunu, kısa düşen bir şut üzerine.
1: Evet.
0: Evet, istersen istatistikleri senden bir alalım.
1: Evet, son periyoda gerilirken Beşiktaş maçında istiyorsan box skoru vereyim. Umoya Gibson 13 sayıda, Kevin Punter 12, Devon Dotson 11, Scottie Wilbekin 11, Noel 10 sayıda, Balcerowski 9, Brizuela 8 ve Tyrese Martin de 7 sayıda. Burada 10 sayının üstüne çıkmış 5 tane isim var Beşiktaş maçında. Farkta 17. Çok kısa hemen takım istatistiklerini de vereyim. Ne yazık ki 25'te 5-3'lük Beşiktaş'ın gerçekten geride olmasının en büyük sebeplerinden biri bu. Orta mesafe yüzdemizi normale çektik aslında. Orada bir sıkıntı yaşamıyoruz. Hücum reboundlarında 14'e 7 üstünlüğümüz var. Ama savunma reboundlarında da 14'e 21 gerideyiz. Yani savunmada rebound alamıyoruz. Hücumda aldığımızda da bunu iyi değerlendiremiyoruz. Gerçekten enteresan bir basketbol oynuyor bugün. Asist sayılarında da eşitlik var iki takımda.
0: Dağınık diyebiliriz.
1: Hücumda özellikle çok dağınık. Hücumda dağınık olduktan sonra da savunmada aslında biraz kafa hücumda kaldığı için bence saha içi yerleşimde savunmada büyük hata yapıyoruz ve bunu da affetmeyen bir Barcelona var. Mesela yine bir boş turnike kaçtı.
0: Tip geldi Allah'tan.
1: Allah'tan burada tipleyebildik.
0: 79-64 dördüncü çeyreğin başındayız şu an Beşiktaş-Barcelona karşılaşmasında. Umoya Gibson'ın basketi üstüne Omuri'den bir tip geldi. Bu arada Diakite'den de çok insanlık dışı bir smaç geldi.
1: Evet,
0: az önce.
1: Bingham burada Euroleague'e hoş geldin.
0: Nazar ettik.
1: Evet,
0: fark da eridi bu arada.
1: Fark 5'e indi. Fenerbahçe Virtus maçında yaptığının tam tersini yapıyor. Bu sefer kendi önde götürüp yavaş yavaş rakibini yaklaştırtıyor kendine. İlk çeyrekte ama zaten çok ekstra bir Fenerbahçe vardı. 26 sayıyla bitirmişti. Burada aslında iyi savunma yapsak farkı koruyabilirdik ama 16 sayıda kaldık ve 23 sayı yedik ikinci çeyrekte.
0: Aynı keskinliği Dubai'den gördük.
1: Evet.
0: Bu çeyrekte de bu arada burada Barcelona'dan bir faul geldi. Mola geldi Barcelona Beşiktaş karşılaşmasında. Erken bir mola, henüz 1 dakika geçtikten sonra Beşiktaş Barcelona maçında henüz 1 dakikada dediğim gibi mola geldi. Kısa bir reklama gidelim molada, akabinde tekrardan sizlerleyiz.
2: Altıncı adamla Euroleague gecesi devam edecek. Reklam.
3: Blade yeniden tasarlandı. 72 saat koruma. Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
4: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
5: Çarpıcı kokunla meydan oku. Blade.
6: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
2: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Altıncı adamla Euroleague gecesi devam ediyor.
0: Evet, 6. adamla Euroleague gecesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fenerbahçe Tarfin Dubai maçında ilk yarının bitimine 25 saniye kaldı. 42-39'luk bir Fenerbahçe.

0: Fenerbahçe üstünlüğü var. Dubai bir geri dönüş yaptı diyebiliriz. Evet, son 20 saniyeyi sizlere canlı olarak aktaralım isterseniz Fenerbahçe karşılaşmasında.
1: Bir savunma yapmamız lazım ki soyunma odasına en azından önde girelim.
2: 42-39 Bacon. Baldwin o savunma için karşısında Dwayne Bacon'ın. Clyburn'dan da yardım var ama hem doğru eli buldular hem de.
1: Neyse kaçırdı.
2: Kaçırıyor Bertans. Baldwin de atmadı ve ilk yarı sona eriyor.
1: Yani şanslı olduğumuz son pozisyon diyebiliriz. Sağının belki de en iyi üstlerine top geldi ama isabeti bulamadı.
2: Neyse 42-39 ilk devrenin sonucu oluyor. Sadece 14 sayıya izin vermiştik oysaki maçın ilk çeyreğinde. Devreyi 39'la bitiren bir Dubai basketbol var. Az sonra röportajlar olacak. Elio Cobo'yu birazdan dinleyeceğiz. Bakalım neler diyor Elio Cobo.
3: Ellie, in the first quarter your opponent gave you a hard time with their defense,
2: çeyrekte,
3: but in the second
2: savunmada
3: quarter
2: you were more effective. Fenerbahçe ama ikinci çeyrekte daha efektiftiniz. İkinci yarıda neler yapmanız lazım? Bence bize güven veren nokta bizim savunmamız. İlk çeyrekte çok fazla boş şut vermiştik Fenerbahçe'ye. Ama savunmayla başlayıp sonrasında hücumda ritim bulduk diyor Eli Okobo. Elif Polat'a verdiği röportajdan. Fenerbahçe'de de Wade Baldwin. 14 verimlilik 12 sayı geldi Wade Baldwin'den. Onu dinleyeceğiz.
3: Wait, 12 points. Wow, you stayed on the wheels. 12 sayı.
2: Hücumda çok iyi başladınız ama ikinci çeyrekte reaksiyon gösterdi Dubai. Planlar ne olacak ikinci yarı için? Bu bir takım oyunu. Çok iyi oynayamadık ikinci çeyreğin son 5 dakikasını. Ama Dubai de çok iyi bir takım. İkinci yarıda daha dikkatli olmalıyız diyor Wade Baldwin'de. Röportajlardan sonra ikinci yarıda yeniden beraberiz.
0: Evet, EuroLeague'de 6. adam gecesinde tekrardan sizlerleyiz. Fenerbahçe Dubai basket maçında ilk yarıyı tamamladık. Kısa bir reklama gidelim, akabinde tekrardan kaldığımız yerden devam edelim.
4: 6. adamla EuroLeague gecesi
5: reklam.
6: Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmaya çıkaralım, gelen en yüksek teklife satalım. Böyle, Otobit'te.
5: Radyo Spor. Reklam.
7: Radyo Spor.
4: 6. adamla EuroLeague gecesi devam ediyor.
8: Celal.

0: Evet, 6. adamla Euroleague gecesinde kaldığımız yerden devam edelim. Reklamdan önce Vedat abi uyardı. Euroleague'de 6. adam gecesi demişim. Artık bugün yayında belli bir saat barajını açtığım için dilim dolanıyor, aklım dolanıyor, bir şeyler oluyor. Affınıza sığınıyorum. Fenerbahçe Dubai maçında ilk yarıyı geride bıraktı. 42-39'luk bir üstünlüğü var temsilcimizin. Beşiktaş Barcelona maçı devam ediyor. 6 dakika var maç bitimine. Maalesef fark 14, 69-83'lük bir Barcelona üstünlüğü söz konusu. Evet, Fenerbahçe maçında Dubai'yi biraz bastırdı. Beşiktaş'tan beklenen reaksiyonlar şimdiye kadar gelmedi. Ne diyorsun?
1: Bugün ki asla maçın başından itibaren o tempoya ve oyun kontrolüne ayak uyduramadık. Yani tempoya ayak uydurduğumuzu düşündüğümüz dönemde de bir noktada çok hızlı seriler yedi Beşiktaş. Ya burada da zaten farkı görüyorsun.
0: 14,
1: 14
0: Wilbekin.
1: Sayıya ulaştı. Burada bakalım, bir de hücum faul geldi. Burada Wilbekin biraz acele etmek istedi ve
0: bunu Wilbekin'in yapmaması lazım, bu kadar tecrübeli bir oyuncunun. Ha, Devon Dotson'muş.
1: Evet.
0: Justin Robinson orada biraz
1: burada iyi kurnazlık yapmış bu arada. Yani
0: maalesef Devon Dotson'da 4. faulünü aldı. Bitime 6
1: dakika. Barcelona
0: var.
1: Çok büyük bir takım bu arada. Tamam, hani tabii ki yenebiliriz, edebiliriz ama burada

0: sıkıntı olan bizim karar mercisi, yani bizim takımımızın karar mercisi ne kadar sağlam mesela. Ya burada bir tam saha baskısı geliyor Barcelona'dan ve takım hiç arkasına bakmadan gardı geride bırakıp koşuyor. Ve o gardı topu çıkarırken sıkıntı yaşıyor ve hücum süresinin yarısı doldu mesela şimdiden.
1: Zizic burada.
0: İnanılmaz bir top paylaşımı geldi mesela.
1: Bunları çok iyi yapıyor Beşiktaş ama işte bugün şut ritmi de olsa ya da boyalı alan daha verimli kullansa bence çok farklı olabilirdi mesela.
0: İşte ama bu temponun sürekli hiç durmadan devam etmesi de nabzın sürekli yüksek kalması da bunu çok düşürür.
1: Yüksek adrenaline doğru karar vermek kolay değil
0: Yani
1: tabii.
0: Olympiakos hatırla yani şampiyon olduğu sezonlar o kadar çok oyunu sakinleştirip sönümlüyordu ki oyunun temposunu. Oyuncular çok diri kalıyordu.
1: Lewandowski'nin 5'ledi bu arada ve oyundan atılacak zannediyorum. Yo, hücum faul çıktı.
0: Evet, Balcarovski çalındı.
1: Bakalım. Burada bir dirsek çıkmış. İstemsizce ama.
0: Zizic burada gerçekten buradaki teması güzel göstermiş. Bu bayağı da bir temas var gerçi ama burada Zizic zaten onun önden geleceğini hissettiği için kendini biraz hazırlamış pozisyona.
1: Fark 12, 5,5 dakika var. 83-71 Barcelona üstünlüğü var. Yine bir mola geldi burada. Fenerbahçe tarafında da Dubai'nin ilk yarının son bölümünde biraz bastırdığını gördük. Ne dersin orada?
0: Evet, istiyorsan Fenerbahçe'ye bugün tabii önde götürdüğü için büyük bir kısmı çok fazla değinemedik ama burada Fenerbahçe maçı ile ilgili de bilgileri verelim. Beşiktaş'ta vermiştik 3. periyot sonunda.
1: Tabii.
0: Burada da hazır devreye gitmişken Wade Baldwin hala 12 sayıda, 2 reboundu, 1 asisti var. Marcus Bingham 10 sayı, 4 rebound, iyi bir performans veriyor. Eli Okobo 9 sayı, 1 rebound, 3 asist. Diakite 8 sayı, 1 rebound. Moses Wright 7 sayı, 1 rebound, 2 asiste. Maçın öne çıkan 5 ismi bunlar Fenerbahçe karşılaşmasında. Dediğim gibi Dubai bu arada son 5 dakikada o kötü giden bütün %52 istatistiklerini bir anda toplamaya başladı.
1: Ya bu arada bugün mesela yaz aylarının adı çok kısa bir dönem anıldığı için söylemek istiyorum. Beşiktaş'ta keşke Jerry Grant olsaydı dedim. O oyunun temposunu ayarlama, savunma katkısı, hücumda bence Panathinaikos'ta gösterdiklerinden daha fazlasına da sahip. Hani yazın çok kısa bir dönem adı anıldığı için söylüyorum. Keşke olsaydı.
0: Evet ama çok gerçekçiliği olduğunu düşünmediğim bir duyumdu benim. Panathinaikos'u bırakıp Beşiktaş'a gelmesi çok mantıklı değildi.
1: Süre de bulan bir oyuncu. Yani bu arada Umoya Gibson'ın istatistikleri ekranda 15 sayı, 3 asist, 2 rebound, 1 top çalma, 20 verimlilik puanı. Barcelona'nın yeni çaylak oyuncularından biri.
0: İnanılmaz transferleri var Barcelona'nın. Yani ilerleyen dönemde bunları konuşacağız hep.
1: Yani sezon başında evet bu arada kenardan top başladı. 5 dakika 20 saniye 12 sayılık bir fark var. Reaksiyon bekliyoruz artık en azından yayın gerisinden gelecek bir iki isabetle. Valencia maçı gibi bir ortak olmamız lazım. Sona yaklaştığımızda bakarız. Jalen Nowell çok zorlama bir atış ama Zizic doğru yerde, doğru zamanda. Skor 83-73. Yaklaşık 14-15 sayıdan fark 10'a kadar eridi. Bakalım burada tam saha baskı yapıyor Beşiktaş. Lewandowski'nin dikkat etmesi lazım. 4 faulü var. Yaklaşık 4.52'lik bir zaman var burada. Justin Robinson şu an yarı sahada topla. Pantra verdi topu. Nowell üstünde. Burada bir perde geldi Oleg Balcharovski'den. Ters eşleşmede Zizic'i. Üstüne aldı Panter. Orta mesafeden kaldırdı ve attı. Maalesef. 85-73'lük bir skor var Barcelona lehine. Artık yay gerisinden bir şeyler yapmak lazım. Savunmada aksadığın denklemde orada marjı azaltmak için biraz daha ekstra bir şut performansına ihtiyaç var. Connor Morgan tepede. Furkan Korkmaz şimdi köşede top aldı. Beşiktaş'ta merkeze drive etti. Kaldırdı. Çok kötü bir şut kullandı Furkan Korkmaz.
0: Furkan gerçekten o kadar sezonu NBA'de geçirmesine rağmen bilmiyorum yani takımı oyununa yani fiziksel olarak eksik kalsam bile takım oyununa mental olarak aslında orada yapacağın bir iki hamleyle fayda sağlaman lazım ama Furkan tam tersi bence oyun iyi giderken orada takımın gidişatını ve ivmesini kaçıran hamleler yapıyor sorumluluk almaya çalışırken.
1: Ya sen dediğin gibi senelerce NBA'de oynayan bir oyuncunun bu kadar fiziksel olarak handikaplı gözükmesi, zaaflı gözükmesi bana ilginç geliyor mesela.
0: Ya zaten son dönemini de NBA'de nasıl geçirdiği
1: Ortada.
0: tartışılır ama yani bir NBA'de oynamış son dönemde bahsediyorum tabii. Hani Alperen'i zaten tenzih ediyorum ama hani bir Cedi Osman'a bakalım, bir Furkan Korkmaz'a bakalım. O
1: Bu
0: yüzden

0: Bu arada Panther'ın turnikesiyle Barcelona 87-73 yaptı skoru. Şu an yaklaşık 4 dakika var. Fark 14 sayıya çıktı. Zizic çizgiye gidecek Beşiktaş'ta.
1: Evet, yani Furkan Korkmaz'dan böyle katkı alamazsa Beşiktaş büyük sıkıntı, ki bence bana kalırsa ben Cedi Osman'ın daha iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum ondan, ama yetenek seti olarak Furkan Korkmaz ondan çok daha yetenekli ve potansiyeli, Cedi'nin bence çok daha üstünde bir oyuncu. Ya çok daha özel yetenekleri var, ama işte burada istikrarlı çalışma, mücadele, hırs gibi etmenler devreye girince Cedi'nin çok istikrarlı bir 7-8 sezonunu görüyoruzdur büyük ihtimalle.
0: Geçen sene Panathinaikos'ta da çok iyiydi. Şu an PAOK'ta da çok iyi başladı
1: Ya
0: mesela.
1: Panathinaikos'u yıkan basketi attı mesela.
0: Bu arada Fenerbahçe'de koç Sarıno Seskevicius'un bir röportajı var. İsterseniz oraya gidelim, sonra devam edelim.
2: Ayrı neler söylersiniz? Reboundlar tabii ki sadece bir nokta. Enerji değişti. Her şey çok iyi gidiyordu bizim için. Yeniden o enerjiyi bulmamız lazım. Yeniden agresif basketbola dönmemiz gerek. Özellikle Dubai'nin switch savunmasına karşı diyor.
3: Oyunun kilit noktası orası zaten. Yani onlar switchlediği zaman birebir oyuncularla takımın diğerlerinin yerleşimi, pozisyon alması ve hareketliliği bizim hücumdaki verimliliğimizi arttıracak faktörler.
0: Evet, 6. adamla Euroleague gecesi kaldığı yerden devam ediyor. Sarıno Seskevicius'un röportajını verdik sizlere. Çok kısa bir araya gidelim.
4: 6. adamla Euroleague gecesi devam edecek. Reklam.
5: Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmaya çıkaralım, gelen en yüksek teklife satalım. Böyle Otobit'te.
4: Reklam. 6. adamla Euroleague gecesi devam ediyor.
0: Evet, 6. adamla Euroleague gecesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fenerbahçe Tarfin Dubai basket maçı başlayacak birazdan, ikinci yarı. 42-39'luk bir Fenerbahçe üstünlüğü söz konusu. Öte yandan Beşiktaş Barcelona maçında yaklaşık son 3 dakikaya giriyoruz. Fark 13, Barcelona'nın 87-74'lük bir üstünlüğü var. Burada Beşiktaş maça bir türlü ortak olamadı. Fenerbahçe tarafında da Dubai'nin ilk yarının son bölümünde farkı iyice erittiğini görmüştük. Yani Fenerbahçe'nin ikinci yarıya iyi başlaması gerekiyor. Beşiktaş'ın da bu son 3 dakikada ekstra performanslara, ekstra şutlara ihtiyacı var. Bana sorarsanız. Evet, Fenerbahçe maçının ikinci yarısı başlamak üzere. Çok kısa bir araya gidelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim.
4: 6. adamla Euroleague gecesi devam edecek. 6. adamla reklam.
5: Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmaya çıkaralım, gelen en yüksek teklife satalım. Böyle Otobit'te.
4: Reklam. 6. adamla Euroleague gecesi devam ediyor.
0: Evet, 6. adamla Euroleague gecesinde kaldığımız yerden devam edelim. Fenerbahçe Tarfin Dubai karşılaşmasının ikinci yarısı başlayacak. 42-39'luk bir Fenerbahçe üstünlüğü vardı. Beşiktaş maçında da artık el yakan toplar. Son 3 dakikaya geldik. Fark 13. Bundan sonra gelecek her türlü ekstra skor katkısına Beşiktaş'ın ihtiyacı var. Bitime 3-18 var. 87-74'lük bir Barcelona üstünlüğü var. Bu arada milli takımımızın UEFA Uluslararası A Ligi 1. gruptaki Belçika karşılaşması başladı. Karşılaşmanın 3. dakikası, 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Zor bir deplasman, ümit ediyorum İlk galibiyette milli takımımızdan bugün gelir. Öte yandan Barcelona Joel Parra ile birlikte farkı 15'e çıkarttı. Umutlar azalıyor, ne diyorsun?
1: Hiç belli olmaz. Top Scottie Wilbeck'in ellerinde, bakalım. Aslında burada biraz daha keskin olursak, şu hücumları iyi noktalarsak her an her şey olabilir Beşiktaş adına. Ben ümitliyim.
0: Wilbeck'inden bir step back geldi. Üçlük de geldi. 77-89, uğurlu geldin sanki.
1: Aynen öyle. İşte burada bu noktalarda, yani maçı buraya kadar getirmek önemli. Buradan sonrasında hata yapmadıktan sonra her şey olabilir.
0: Bak, Wilbeck'inin de zararlı noktası 8'de 2 mesela atmış. Hani çok denemekten çok çekinen bir oyuncu değil.
1: Takım olarak Beşiktaş bugün zaten çok ritim bulamadığı için genelde takım oyuncuları birbirinin yüzdelerini etkilerler.
0: Bu arada Jaylen Lovell içeri aktı şu anda. Hücum reboundunu aldı. Üçlük olsa daha iyi olur. Anthony Brown kaldırdı. Olmadı. 2-16 var bitime.

0: 89-77 Barcelona önde. Bakalım bakalım bakalım. İyi savunma şart. Evet, Fenerbahçe Tarifin Dubai karşılaşmasında ikinci yarısı başlıyor. İsterseniz ikinci yarının başına bir gidelim. Sonrasında devam edelim.
1: Dubai 5'i henüz parkeye dönmedi. Xavi Pascual son talimatları veriyor. Trent Forrest görüntüde, sayısı yok henüz. Top da kullanmadı zaten. Sadece iki serbest atışı var. Onları da kaçırmıştı Trent Forrest. İkinci yarıya enerjik başlayalım, agresif başlayalım. Koç Eskevicius'un dediği gibi ilk hücum Fenerbahçe takviminden Trent Forrest'la. Sertaç, Braxton Key, Yakite ile başladı ikinci yarıya. Xavi Pascual, Bertans da yine parkede. Horton Tucker 3 sayılık atışı kaçtı. Braxton Key reboundu zorlasa da çeldi Bertans. Elio Kobo aldı Bertans'tan. Okobo, Kabengele, Diakite. Oyunu değiştiren isimlerin başında geliyor Mamadi Diakite. Bacon, Bacon süre dolarken fark bir. İkinci yarı yeniden başlıyoruz maçı adeta. Trent Forrest, Braxton Key dengesini kaybetti. Sertaç aktarıyor düşerken. Sertaç canlı, arkasında Okobo. Bacon yardıma hazırdı. Horton Tucker'dan ekstra pas. Dipten üçlük. Braxton Key isabet yok ama Sertaç oradaydı, tamamlayamıyor. Okobo. Kabengele bu üçlükleri de
2: neyse güzel
1: kullanabilen bir isim. Aldık. Bacon'ın tüm çabasına rağmen aldık. Şimdi Forrest, Traylon Horton Tucker.
2: Basket faul olur mu?
1: Olmadı. Olmadı. Dışarı düştü o top ama iki atış gelecek Traylon Horton Tucker'dan.
0: Evet, 6. adamla Euroleague gecesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fenerbahçe tarifinde Traylon Horton Tucker'ın çembere bir drive'ında basket faul. Kıyısından döndü. Şu an 42-41'lik bir Fenerbahçe üstünlüğü var. İki serbest atış kullanacak Traylon Horton Tucker. Beşiktaş maçında skor 79-92 Barcelona lehine. Bitime yaklaşık 1 dakika 20 saniye var. Karşılaşmanın son 1 dakikasını da sizlere aktaracağız. İşler Beşiktaş tarafında çok iyi gitmiyor. Ne yazık ki Fenerbahçe tarafında dediğim gibi Traylon Horton Tucker çizgide şu anda. Bakalım bakalım Beşiktaş maçı başlayınca. Evet, son 1 dakika 17 saniyeyi bir mucize bekliyoruz artık. Mucizeye ihtiyacımız var. Canlı olarak sizlere aktarmış olalım. İsterseniz Beşiktaş-Barcelona maçına geçelim hızlıca.
3: Hunter. Minaya rebound uzanmıştı. Top bizde. Noel. Dotson. 3 sayılı katış. Devin Dotson. İsabet yok. Minaya reboundu çekiyor. Hunter'ın pası. Parra. Dotson orada müdahale etti. Hücum devam edecek Barcelona'da. ...18 saniyeleri var hücumda.
4: Bir challenge geldi. Galiba... ...Alipievic challenge'ı.
3: Hakemler izliyor.
5: Referee challenge out of bounds.
6: Out of bounds referee challenge.
4: Referee challenge.
3: Evet, hakem izlemesi olacak bu. Barcelona topunu işaret etmişlerdi ama karar değişebilir.

0: Boytaş.
1: Bu güzel bir şey tabii. Duşan'a desteklemek.
2: Yalnız şey Vlahovic'e galiba yapıyorlar abi,
1: öyle mi?
2: Futbolcuya o.
1: Ben bir şans aldım, çok güzel bir şey diyecektim. Dedim zaten. Değişti dedik.
2: Parra'dan çıktı. Ayağa kaydı Wilbekin'in çıkmaya çalışırken. Hey. 34.7 saniye var. Anthony Brown dokunmuştu ama son temas orada Parra'dan. Bir top kaybı daha Barcelona adına. En azından farkı biraz indirme şansı şimdi. Wilbekin 3 sayılık atış isabetli. 3. üçlü oldu Scottie Wilbekin'in farkı 10'a indiriyor. Şimdi Olimpijevic'e yönelik bir Dušan Olimpijevic'e yönelik bir Dušan tezahüratı var. O da tribünleri selamladı maçın sonunda.
1: Güzel bir şey. Yani Beşiktaş seyircisini tebrik etmek lazım. Güzel bir şey.
2: Barcelona 95-82 kazanıyor. Maç boyu bir türlü hücumda istediğimiz istikrarı, ritmi bulamadık. Dış atışlarda da, yakın atışlarda da
1: enerjimiz biraz düşüktü. En iyi oynadığımız çeyrek esasında top kayıpları yapmamıza rağmen 4. çeyrek. Yani oralarda durduk. Ama yani tabii ara çok açılmıştı.
3: Evet, 6. adamla Euroleague gecesinde kaldığımız yerden devam edelim. Beşiktaş-Barcelona maçında 95-82'lik Barcelona galibiyetiyle maalesef mutlu sona ulaşamadık. A milli takımımız UEFA Uluslararası Ligi'nde 9. dakikada Kevin De Bruyne'nin attığı golle Belçika karşısında 1-0 geride. Kısa bir reklama gidelim isterseniz. Var mı reklamımız? Akabinde kaldığımız yerden devam edelim.
4: Altıncı adamla Euroleague gecesi devam edecek. Reklam.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
4: ol. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Altıncı adamla Euroleague gecesi devam ediyor.
3: Evet, altıncı adamla Euroleague gecesinde kaldığımız yerden devam edelim. Beşiktaş maçından bahsetmiştik. Fenerbahçe tarifi maçı da şu an 48-44'lük Fenerbahçe üstünlüğüyle devam ediyor. Dubai hep takip mesafesinde.
6: Evet, Dubai şu ana kadar aslında 16 sayılık bir farkta, 7 aslında çok takip mesafesinde de değildi, uzaklaştılar ama bir şekilde yakaladılar. Bakalım, burada Fenerbahçe 4 sayılık bir farkla önde, bana güven veriyor ama şu an Fenerbahçe'nin oynadığı oyun. Bakalım, özellikle evinde olduğu için maç sonlarını taraftar desteğiyle çok ekstra oynuyor. Burada da görüyorsun Kabengele'nin üçlüğü içinden çıktı resmen.
3: Şut deneyen uzunlar Euroleague'de artık daha fazla görüyoruz. Bu arada 3. çeyreğin bitimine 5.40 var Fenerbahçe mücadelesinde, onu da söyleyelim. İşler çok kötü gitmiyor. Fenerbahçe'nin hala kontrolünden çıkmış bir evet. şey olduğunu düşünmüyorum.
6: İstiyorsan ben yine istatistiklerle vereyim. Sen de onlar üzerinden maçı yorumla.
3: Tabii.
6: Fenerbahçe'nin %60'lık bir orta saha, orta mesafe yüzdesi var. Üçlüklerde de %42.9, 14'te 6 ile ilerliyor. Öte yandan

0: Dubai o %28'lik üçlük yüzdesini %50'ye çıkarmış durumda, 14'te 7. Orta mesafede de %41. Burada tabii Dubai'nin istatistiklerini normal seviyeye taşıması maçı kafa kafaya getirdi. Ofansif rebound iki takım adına da çok yok. Fenerbahçe 3, Dubai 2. Bu da iki takımın da aslında boyalı alanda çok da fazla birbirlerine geçit vermediğini bize gösterir nitelikte.
1: İki takım da çok modern uzun kafasında takıldığı için de hani çok vahşet derecede boyalı alanda üstünlük kuracak bir oyuncu profiline sahip değiller. Hani Kabangele belki ama özellikle Diakite ve Bingham biraz daha yeni profil, daha çok yayın gerisinden oynayabilen uzunlar. Bu arada milli takımımızın bir hücumu var, Arda Güler'den sert bir şut geldi ama Thibaut Courtois top üzerine gitti. Lammens düzeltiyorum, Courtois yok, milli takım bıraktı. Yanlışlık olmasın. 15. dakika 1-0'lık Belçika üstünlüğü var. Dakika 9'da gelen Kevin De Bruyne golüyle birlikte Fenerbahçe Tarfi maçında da 48-44 skorda bir değişiklik yok derken Will Clyburn değiştiremedi
0: Clyburn
1: skoru.
0: bugün ben sokarken görmedim. Bakalım istatistiklerini ama çok verimli bir gününde değil kendisi.
1: Evet, bugün çok Fenerbahçe'ye geldiğinden beri şimdiye kadar çok fazla neyse ki top kullanmıyor ama verimli attığını söyleyemeyeceğim açık söylemek gerekirse.
0: Evet, istiyorsan
1: Bak skoru bir alalım
0: box
1: istersen.
0: skoru alalım ama değişen de bir şey yok garip bir şekilde. Şu an en son verdiğimizden beri sadece rotasyon oyuncularının katkıları var dedik. Burada da Bingham maçın en skorer oyuncusu olmuş olduğu bu basketiyle Wade Baldwin'le beraber 12 sayıya ulaştı. Marcus Bingham 12 sayı, 4 asist, 4 rebound. Gerçekten Fenerbahçe'nin oyununa direkt etki eden bir performans veriyor. Dwayne Bacon 10 sayıda, Eli Okobo 9 sayıda hala, Diakite 8, Horton Tucker 8, Moses Wright 7 ve Brixton Key de 6 sayıda. Fenerbahçe'de 48-44'lük bir skor var maçta. Ya iki takım da bu arada farkında mısın? Hiç birbirlerini yormuyor. İki takım da karşı tarafın ne kadar yetenekli olduğunun farkında. Ve
1: Dinlene dinlene.
0: aynen öyle. Bir noktada gerçekten burada yetenek ve sakinlik maçın skorunu ve kazananı belirleyecek.
1: Bu arada bir mola geldi. Euroleague'de gecenin anlık sonuçlarını bir paylaşayım istersen. Beşiktaş Barcelona maçında 95-82 Barcelona galibiyetinden bahsetmiştik. Fenerbahçe Dubai 48-44 ile devam ediyor. Azbel Valencia maçı. Azbel Valencia'ya şu 61-50'lik bir üstünlüğü var ilk yarıda. İlk yarıda 61 sayı atmış Azbel Valencia potasına. Burada Paddy Mills'ın, yaşlı kurt Paddy Mills'ın 38 yaşında 17 sayılık bir performans var. Yayın gerisinden 4'te 4. Yine Hugo Besson'un, eski Tofaşlı ve Manisalı Hugo Besson'un 12 sayısı var ilk yarıda. Valencia tarafında da TJ Shorts 10, Nikola Mirotic 8 sayıyla takım maçta tutmaya çalışıyor. Bayern Münih Partizan maçında 47-46 Bayern Münih üstünlüğü var ilk yarı itibariyle. Dwayne Washington 11 sayıda, eski takımına biraz burada hasar verdiğini söylemek mümkün. Devam ediyorum. Panathinaikos Makabi maçı. Panathinaikos 43, Makabi 23. Makabi ilk yarıda dağılmış durumda. Son maç ikinci çeyreğin bitimine 5 dakika var. Baskonya Olimpia Milano. Baskonya 33-22 Milano'ya bir travma daha yaşatmaya hazırlanıyor bu sezon.
0: Valla söyleyecek çok da bir şey bulamıyorum ben ya.
1: Milano acıların çocuğu gibi
0: Evet.
1: gerçekten, her sene acaba derken böyle hedefsiz takımlardan bir tokat diyorlar. İlk haftada Partizan'a kaybetmişler
0: Evet.
1: 92-76. Belki döner çok erken ama iyi başlamadıklarını rahat bir şekilde en azından önümüzdeki tabloya bakınca söyleyebiliriz. Bu
0: Ya
1: arada
0: Milano bu ligin her türlü her sezon ne halde olursa olsun havalı çocuklarından biri olmaya devam edecek ama çok ben performans açısından bir şey beklemiyorum kendilerinden.
1: onlar da pek bir şey vermiyor zaten. Bu noktada birbirini çok şaşırtacak bir düzeyde değilsiniz,
0: Her
1: onu
0: zaman
1: söyleyebilirim.
0: karşımızdakinden ne istediğimizi bilerek yaklaşırsak Milano ve ben öyle yaklaşıyoruz birbirimize. O yüzden hiç üzülmüyoruz.
1: Evet, bakalım Fenerbahçe'de Taylor Norton Tucker ve Trent Forrest şu anda. Görüntüde Marcus Bingham serbest atış çizgisine gelecek. Yani şu maçta acaba sabah konuşurken de maç için şeyi söylemiştim. Hani çok kolay kırılacak bir maç değil. Şu anda da o çizgide gidiyor.
0: Evet. Vallahi Fenerbahçe'nin böyle giderse sezon içindeki çoğu maçı böyle gidecek gibi. Yani üçüncü maçı ve üçü de böyle seyretti Fenerbahçe'nin.
1: Ya iyi takımlara karşı bunu daha fazla
0: Evet.
1: görebiliriz. Hani biraz daha Fenerbahçe'de taşlar yerine oturunca Virtus gibi, işte Bayern gibi maçları belki kolay çözebilirler ama böyle maçlarda bunu görebiliriz. McKinney Wright'la hücum ediyor şu anda Dubai. Diakite nefis bir üçlük, hiçbir şeye değmedi. Havaya sürtünme bile uygulamadan tekrardan yere doğru süzüldü yavaşça.

0: Evet, istiyorsan Euroleague ile ilgili genel de bilgiler verebiliriz izleyenlere.
1: Süper
0: İstiyorsan
1: olur.
0: hani bundan sonra da hani mesajlara da bakabiliriz son periyoda girmeden.
1: Tabii.
0: Verimlilik puanında Carlick Jones 29.5, Elijah Bryant 28, Sasha Vezenkov da 26, rakipteki şu an Dwayne Bacon 25 verimlilik puanıyla 4. sırada ve senle benim çok sevdiğimiz bir isim Matthias Lezor da 25 verimlilik puanıyla EuroLeague'in ilk 3 haftasındaki verimlilik liderleri böyle. Şu an hiçbir Türk ekibinden biri yok. Çok buna uygun bir oyun da yok aslında bizde. O yüzden çok da şaşırmadım bu veriye ben.
1: Ya şimdiye kadar Beşiktaş'ın geride kalan 3 haftada 2 mağlubiyet aldı. Nefes'in de aynı durumda olduğunu düşününce Fenerbahçe'den belki Wade Baldwin bence orayı zorlayabilir ama tabii Fenerbahçe'de biraz daha bu saydığın oyuncuların bulunduğu takımlara nazaran homojen dağılıyor
0: Evet.
1: istatistikler. O yüzden çok sivrilmek de kolay değil yani. Anlaşılabilir buldum buradaki tabloyu.
0: Evet, Shavon Shields şu an bench'e dönüp sistem edercesine bir şeyler söyledi. Koça mı yoksa takım arkadaşlarına mı, onu merak ediyorum. Çok da böyle hoşnut değil gibi duyduğu şeylerden. Ne diyorsun?
1: Ya burada koçla bir tık tartışma yaşamış olabilir. Shields da tecrübeli bir oyuncu çünkü orada kuyruğunu kıstırıp en azından fikir beyan etmiş olabilir.
0: Evet.
1: Ama bekleyip göreceğiz yani orada çok
0: Ha,
1: bir agresyon.
0: buradaki sportmenlik dışı faul sonrası hoca
1: Hakim.
0: biraz galiba yüklendi ona, o da.
1: Benlik bir şey yok dedi.
0: Evet.
1: Evet 49-46 3. çeyreğin. Bitimine 4 dakika 6 saniye var. Fenerbahçe Tarif'in Dubai maçında Diakite burada çizgide. İlk atışında isabeti
0: Evet,
1: buldu.
0: faul atışlarında çok kötü bir yüzdemiz var. Mesajı gelmiş. Valla katılıyorum. Ne yazık ki takım olarak bugün çok da iyi serbest atış atmıyoruz. %70'le atıyor Fenerbahçe bugün.
1: Düşük bir ortalama. Düşük bir ortalama. Bir hücum faul mi geldi Dubai'den? Ya oyun akıyor, devam ediyor.
0: Evet, sakatlanan Mike James de bu arada 22 sayı ortalamayla şu ana kadar 3 haftada EuroLeague'in en çok sayı üreten 4. ismi. Asiste geldiğimizde de Fenerbahçe'de Wade Baldwin 7 asistle 3. sırada. Braxton Key toplam reboundlarda ortalama 10 reboundla 3 maç sonunda yine ligin 3. konumunda. Yani baktığımız zaman her bölgede bir Türk temsilcisinin oyuncusu var.
1: Ümit ediyorum lig bittiğinde ilk 8 içerisinde de mümkün olduğunca fazla Türk takımı görürüz. Wade Baldwin kaldırdı bu arada isabet gelmedi ama Braxton Key az önce rebound istatistiğinden bahsetmiştin. Havuzda seken hücum reboundunu aldı ve tekrardan topu Baldwin'e verdi. Baldwin tepede birebir oynuyor şu an Dwayne Bacon'la. Dönerek çok zorlama bir atış. Gereksiz oldu sanki biraz.
0: Evet. Evet, 3-10 kaldı. Bakalım. Farkta tek topta şu an. Yani Fenerbahçe için biraz kritik bir viraj 3. periyodun sonu.
1: Burada Dubai de çok fazla hücumda verimli değil. Burada farkı kapattılar ama Fenerbahçe'nin biraz statikleşmesinden ötürü McKinney Wright'tan çok zorlama bir üçlük geldi ve skora 49-49'da denge geldi. Bitime 2.55 kala 3. periyotta. Fenerbahçe Wade Baldwin'le şu an oyunu kuruyor. Tepeden artık hücumda biraz Fenerbahçe'nin farklı elleri bulması lazım. Sıcak elleri bulması lazım. Braxton Key'den bir fake geldi. Fake üstü orta mesafede çok iyi bir resmen fundamental antrenman tadında bir basket attı. Braxton Key Fenerbahçe 51-49'a getirmiş oldu skoru. Böylelikle savunmada da bir de top çalacaktı. Key tepede Dwayne Bacon vermedi topu. Bir köşe şutunda şu an Dubai isabeti bulamadı. Bingham rebound'u aldı. Sergi Yunus'la Fenerbahçe hızlı hücuma çıkıyor. Ya sağ drive edebilirdi ama Marcus Bingham'a verdi. Burada 3 sayı isabeti gelmedi. Tempo
0: Çok,
1: biraz arttı.
0: evet. Arttı ama çok da iyi yönetemedik o tempoyu şu an. Çok saçma bir karar verdik orada dışarı çıkarak.
1: Futbolda şey vardır ya orta sahalar çabuk geçilmeye başladı.
0: Evet.
1: Şu an öyle bir durum var Fenerbahçe Dubai maçında. Bacon'dan zorlama bir atış. Sever bunları bak. Bahsettiğim
0: Evet.
1: Dubai Bacon bu mesela benim.
0: Braxton Key burada rebound'u aldı. Onun gerçekten fiziksel ve atletik özellikleri takımda çok şeyi kolaylaştırıyor takım arkadaşlarına.
1: Bu arada bir dakika skor daha verelim. Milli takımımızın şu an Belçika karşısında Uluslar Ligi'nde oynadığı mücadelede dakikalar 24'ü gösteriyor. Fena bir oyun yok şu an itibariyle. Kevin De Bruyne'in golüyle 9. dakikada Belçika milli takımının bir üstünlüğü var. Bakalım ümit ediyorum burada ilk olarak skora ortak olup sonra avantajlı bir konuma getirmeyi başarırız umarım kendimizi. Evet, Dubai Basket hücum ediyor. 53-49'luk bir Fenerbahçe Beko. Fenerbahçe Tarfin. Bu ismi de çok karıştırıyorum. Senelerdir o kadar alışmışız ki. Fenerbahçe Tarfin üstünlüğü var. 2 saniye kaldı Dubai hücumunda. Orada McKinney Wright

0: çok zor bir turnike bıraktı sol eliyle düşerken. 53-51'e geldi skor. 3. çeyrekte bitime 1 dakika var. 53-51 az önce de söylediğim gibi Fenerbahçe lehine skor. Braxton Key boyalı alanda faulü aldı Dwayne Bacon'dan. Dwayne Bacon söyleniyor şu anda ama
1: Braxton Key'e de söylenmiyor aslında.
0: Biraz bu öz eleştiri gibi sanki oradaki.
1: Evet.
0: Serzeniş. Ha yok, Steps itirazında bulunuyorlar. Burada bu arada McIndray çok dengesiz bitirmiş. Bitime bir saniye ve küsür salise kala. Şimdi Braxton Key Fenerbahçe'de çizgide 3. çeyreğin sonunu iyi oynayan oyunculardan biri. Dwayne Bacon da 2. fauliyle kenara geldi. Birkaç mesajımız var, onlara bakalım. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Antalya'dan selamlar. Bir düğünden çıktım, diğerine yetişmeye çalışıyorum. Beşiktaş'ta Eurolig'e geç alınma, alınan oyuncuların sakatlanması ve takviyelerin gecikmesindeki şanssızlıklar maçlarda da devam ediyor. Maçlarda şanssızız ve tecrübesizlik hissediliyor demiş Ümit Bey. Selamlar, sevgiler kendisine. Faul atışlarında çok kötü bir yüzdemiz var. Dubai'yi neden kolluyorlar? Bence net bir hücum faul var demiş bundan 2 dakika önce. Bursa'dan Ali Bey. Ne takımmış bu Dubai'yi? Geçen sene de yenememiştik. İsmail Bey yazmış Tekirdağ'dan. Ya yenilebilir bir takım. Süper Kupa'da yendi mesela Fenerbahçe 3. maçında ama tabii ki kolay lokma olduğunu da söylemek pek mümkün değil. Dişli bir takım.
1: Yani bilmiyorum ya. Lige geldiklerinden beri Fenerbahçe'nin biraz böyle korkulu rüyası olur bir edası var Dubai'nin. Ben çok katılıyorum yoruma.
0: Trent Forrest'tan...
1: Beni geriyor Dubai karşılaşmaları.
0: Trent Forrest'tan çok zorlama bir penetre üstü. İlk sayıları geldi bugün. 55-51. 3. çeyreğin bitimine 40 saniye var. Skor Fenerbahçe lehine. Maç devam ediyor. Eli Okobo burada karanlık dehlizlere daldı yine 3 kişinin ortasına. Dışarı kicklediği topta Jerome Blossom Game'in isabetsiz şutu. Braxton Key ile hızlı hücuma çıkıyor Fenerbahçe. Evet, yine iyi değerlendirilemeyen bir hızlı hücum. 3. çeyreğin bitiminde 20 saniye son hücum Dubai'de. Top McKinney Wright'ın ellerinde. 55-51 Fenerbahçe üstünlüğü var. Bakalım nasıl kullanacak son hücumunu Dubai. Evet. Şu an birebir de Sarcunas'ın karşısında kalmış durumda. McKinney Wright orta mesafe atışını denedi. Kısa düştü. Will Clyburn rebound'u aldı ve 3. çeyrek noktalandı. Fenerbahçe'nin 55-51'lik üstünlüğüyle. Bakıyorum bir reklamımız var mı periyot arasında diye. Evet, kısa bir araya gidelim, ardından tekrardan sizlerleyiz.
2: Altıncı Adam'la Euroleague gecesi devam edecek. Reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
3: ol. Radyo Spor. Reklam. Son Düzlüğü'nün sunduğu Foto Finish hafta içi her gün saat 11.30, hafta sonuysa 11'de Radyo Spor'da.
2: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. Adam'da yorumluyor.
0: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. Adam'ı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
0: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Altıncı Adam'la Euroleague gecesi devam ediyor.
0: Evet, 6. Adam'la Euroleague gecesinde kaldığımız yerden devam edelim. Fenerbahçe 55-51'lik üstünlükle son

0: çeyreğe giriyor. İsterseniz son çeyreğin birkaç hücumunu sizlere aktaralım. Sonrasında hep birlikte devam edelim.
1: Son çeyrekte ilk hücum Dubai'den. McKinley Wright. Okobo.
2: Top sirkülasyonumuzu mutlaka artırmamız lazım Emre.
1: Okobo döndü. Atışta faul.
2: Dripping'e faul çalmadı. Eso çaldılar. Ya biz bir kere kesinlikle savunma tarafına daha agresif olmalıyız. Sertlik seviyesi yükseldi. Hakemler biraz sert diye de izin veriyorlar. Ama hücum tarafında pas adedini ve oyun akışkanlığını arttırmamız lazım. Çünkü hep birebir üzerinden özellikle Baldwin'in çok dripping yaptığı hücumlar izledik ki bu bizim istediğimiz hayatımız hücum tercihleri değil. Biraz daha pas adedini ve şiddetini arttırmamız gerekiyor.
1: Evet, skorlar çok yüksek değil. 55 sayı, 52 sayı ama 9 asiste Fenerbahçe basketbolu için.
2: Değil, az, çok az. Hatırlarsan ilk çeyrekte her alan topu çembere gitmek niyetinde ve dışarı pas vererek oyunu çözümleri açarak bulmuştuk. Şimdi biraz daha oraya dönmek lazım.
1: 55-53 Sargunas. Forrest Dunbingham'a gördükleri çok hoşuna gitmedi. Deskevicius'un.
0: Evet, 6. adamla Euroleague gecesinde devam edelim. Fenerbahçe tarifinde 55-53'lük bir üstünlüğü var şu anda Dubai Basket karşısında. Amilli takımımız da iyi bir futbol oynuyor. 8 şut denemesinde 4 isabet şu anda söz konusu. Fenerbahçe maçı için ne dersin? Hala iki takım adına da bir kırılma göremedik.
3: Maçı koparamadıkça burada riski arttırıyoruz. Bakalım nereye kadar böyle gidecek.
0: Amilli takımın peki bir golü bulmasını bekliyor musun ilk yarıda?
3: Bakalım ya, 15 dakikalık bir süre daha var. İyi de yükleniyoruz aslında, duran toplarda da etkiliyiz. Bakalım, yani ilk yarıya berabere girersek çok farklı bir atmosferde geçer ikinci yarı.
0: Evet, bakalım. 55-53 milli takımdan da burada aksiyon bekliyoruz. Fenerbahçe'nin de artık maçı kırmasını bekliyoruz. Bugün en azından bir galibiyetle bitirelim. Yani Beşiktaş maçında üzüldük.
3: Evet, yine geldi bir üçlük bu arada. Marcus Bingham 4-3 üçlükle bugün köşede gerçekten çok ekstra işler yaptı yayın gerisinden. Özellikle bu kadar düşük skorlu bir maçta 5 numaranızdan bu tarz rahatlatan üçlüklerin gelmesi çok önemli.
0: Dosta güven, düşmana korku diyebilir miyiz?
3: Evet. Burada da Eliokobo sırtı dönük iyi bir oyun oynadı Sargunas'a karşı.
0: Çok zeki oyuncu. Bir de ayak oyunlarını çok iyi yapıyor. Gardların mesela ayak oyunlarını çok iyi yapan tehlikelidir uzunların aksine.
3: Evet. Burada Sargunas bu arada savunmada zaten birebir de çok kötü ezildi. Üzerine bir de burada top kaybı yaptı ve
0: Trent Forrest'a
3: faul yaptı. Yani burada son 30 saniyede gerçekten 3 tane yanlış hareketi var Sargunas'ın.
0: Deneyimsizliğe verilebilir.
3: Kesinlikle.
0: Bakalım burada şu an Fenerbahçe üstün 58-55'lik skorla Dubai Basket bir serbest atış kullanacak. Burada maçın şifresi ne olabilir son bölümde sence?
3: Burada maçın şifresi kesinlikle Fenerbahçe'nin sağlam savunma yapması ve güvendiği ellerin topa daha çok sahip olması gerekiyor Fenerbahçe'de. Mesela ben burada Shavon Shields'ın ya da Nicolo Melli'nin daha çok topla oynamasını isterim Sargunas'tan ziyade. Bakalım, daha tecrübeli isimlerle buraları aşmak lazım derken çok büyük bir hata. Serbest atışın dönen topunda rebound'u rakibe verdik. Çok enteresan. Bakalım. Son 10 saniye.
0: Yanlış yerlerde tökeziyoruz.
3: Bu hücumdan bir sayı çıkarmaları halinde beraberlik olacak maçta.
0: Yanlış yerlerde tökeziyoruz.
3: Yine şutunu bulur 62'de Leokobo ama kaçırdı. Bakalım, 2 sayılık bir fark var. Son 7-50 Fenerbahçe Dubai karşılaşmasında.
0: Yanlış yerlerde tökeziyoruz inşallah burada.
3: Trent Forrest burada iyi yüklendi ve faul aldı. Dubai'nin de ikinci faali oldu. Burada faul hakkını da doldurmak lazım aslında. O yüzden potaya yüklenmek burada Fenerbahçe açısından faydalı olacaktır. Trent Forrest zaten bu tarz yüklenmeleri, drive'ları çok sever potaya doğru. Bunları yapmak gerekiyor.
0: Baskonya döneminden bu yana fiziğini kullanmayı seven bir oyuncu. Evet, burada Dubai gibi, işte Şengelya gibi içeride zaman zaman bu sene çok oynamasa da Petrushev gibi oyuncuların olduğu bir takıma karşı bu tarz boyalı alanı drive etmek faydalı olabilir. Onları faul problemine sokmak açısından.
3: Evet.
0: Evet, devam ediyoruz. 58-56. Milli takımımız tarafında da şu anda 34. dakika Belçika'nın 1-0'lık bir üstünlüğü söz konusu. Bakalım orada da bir...

0: Vedat abi güzel bir şey daha söyledi. Golü yedikten sonra mecburi olarak, altını çiziyorum, mecburi olarak savunmada riskleri alıyorsun. Bu da tehlikeli bir durum. Bakalım bunun inşallah faturası çok ağır olmaz.
1: Ben milli takımın genel olarak oynadığı oyunu beğenmediğim için çok bireysel performanslardan sonra belki bir şeyler değişir milli takımda. Sistem olarak ya da bir oyun anlayışı olarak bir değişim ben zannetmiyorum milli takımımızda.
0: Genel olarak pek beğenen biri yok zaten, onu söyleyebiliriz.
1: Evet. Çok da haksız değiller derken Tornike Şengelya orada gerçekten ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu gösterdi. Çok ekstra fundamental yani temel hareketler yaptı.
0: Bitime 4-22 var, düzeltiyorum 7-14 var. Fenerbahçe'nin son çeyrekte 59-58'lik bir üstünlüğü var ama dediğimiz gibi ben yani şu an oyun anlamında çok iki tarafa devrilmiş bir üstünlük olduğunu söyleyemiyorum.
1: Valla şu an skor yaklaştıkça ateş başayı bir tık sarmış Fenerbahçe'de. Kimse elinde top tutmak istemiyor. O da büyük bir sıkıntı. Bilmiyorum, Shabon Shields bana son ya, yani ilk 3 maçta çok ekstra oyunun içine ya da sorumluluk alma noktasında dahil olamıyormuş gibi geliyor. Bakalım, orada da çok baş var burada takımda. Shabon Shields gibi bir ismi orada oraya eklemek gerekiyor bana kalırsa.
0: Ali Bey demiş ki Tarık Biberovic'i arıyor muyuz dostlar? Şimdi bugün
1: Kesinlikle. Yani burada Sertaç Şanlı'nın o kadar gereksiz uzattığı bir pozisyon var ki.
0: bu arada mesela şeyi söyleyeyim, çok bahsettik Sarcı Yunas'tan. Mesela Sarcı Yunas'ın Fenerbahçe'de şimdiye kadar çok ön plana çıkartmadığı bir yönü Ritas'ta çok iyi bir şutördü Sarcı Yunas. Yani bugün bir denemesi var sadece ki yaklaşık 13 dakika oyunda kaldı. Fenerbahçe'nin de yayın gerisinden 20'de 7 ile %35 attığını, yani çok iyi atmadığını söylemek lazım. Tarık'ı bence arıyorlar. İki, yine Ali Bey'in mesajı, siz daha bir iyi bilirsiniz ama bu kadar faul atışını kaçırır isek 4. çeyreğe girerken bu skor bence iyi bile, sıcak elimiz yok şu anda demiş. Bu bence çok iyi tespit.
1: Bugün özellikle iki takımımızda da keskinlik sıkıntısı yaşanıyor. Onda hemfikiriz. Bakalım burada işte Braxton Key gibi oyuncu, evet, Sarcunas
0: Sana
1: boş
0: şutör demiştim mesela.
1: şutör dedin ama kaçırdı. Ama
0: Utandırdı
1: işte
0: beni.
1: burada da benim dediğim gibi Melli gibi oyuncular burada o ufak dokunuşları yapar.
0: İtalyan iş.
1: Shields burada, Wade Baldwin, ikisi burada aslında sorumluluk alıp orada bir şeyler deneyebilirler. Wade Baldwin'e de
0: Shamon
1: orada,
0: Shields'e
1: Wade Baldwin'e yanlış görmediysem.
0: Şengeli'ye çalındı dendi şu anda yayında bir yandan.
1: Evet
0: Bakalım.
1: işte.
0: Yani kolu açmış Şengeli'ye çalınmış bu, evet.
1: Evet, Wade Baldwin'e orada ikili savunma yaparken.
0: İyidir bu arada. Şu an 4 faul var Dubai'nin. Hala 6,5 dakika var yaklaşık bitime. Ama bayağı crunch time'a kalacak bir maç sonu olacak sanki.
1: Kesinlikle Fenerbahçe'nin bunu koparabilecek bir temposu şu an hiç yok bana kalırsa.
0: Görüntü o yönde. Dubai'de iyice kendi yayın içerisinde büzülmüş durumda. Onu da açamıyor Fenerbahçe. Çok iyi bir şut gecesi de geçirmediği
1: Evet.
0: için. Bu arada 38. dakika Belçika 1 Türkiye 0 Uluslar Ligi'nde milli takımımızın maçı devam ediyor. Onu da dakika skor olarak vermiş olalım. Evet, Fenerbahçe hücumu başlıyor. Braxton Key topu alan oyuncu.
1: Bakalım ki de bugün hücum anlamında sessizdi. Shabon Shields burada birebir oynuyor. Orta mesafesi kaçtı. Ki de burada tamamlayamadı. Evet, Shabon Shields kaçırdı ama orada gerçekten çok ısrar etti bu topu kazanmak için. Orada ortalığı karıştırdı. Eller havadaydı rebound mücadelesinde. Ve top Fenerbahçe'de.
0: Ya gerçekten
1: Çok önemli bir hücum olacak bu.
0: son topları el yakıyor.
1: Bakalım ki evet, burada içeride Nicolò Melli çok iyi bir pozisyon almıştı. Orada da Diakite öne de geçemediği için burada mismatch'te yani ters eşleşmede faul yaptı bir noktada.
0: Bakalım bakalım bakalım, maçın son bölümünde ağırlığını koyan oyuncu, Fenerbahçe adına maçı çevirecek oyuncu kim olacak? Burada hani Dubai adına çevirecek bir isim üzerine yoğunlaşmak istemiyorum. Fenerbahçe üzerinden düşünüyorum. Fenerbahçe adına maçı çevirecek oyuncu kim olacak? Merakla bekliyorum. Daha doğrusu maçı kıracak oyuncu diyelim. Şu
1: Evet.
0: an önde Fenerbahçe 59-58.
1: Fenerbahçe şut atmadan çok rahatlayacakmış gibi gelmiyor. O yüzden şut atabilecek isimler. Ben Taylor Norton Tucker ya da bir pick and pop'ta boş kalmış bir Nicolò Melli. Reçete yazabilir gibi hissediyorum takımı şu an.
0: Yani ihtiyaç var, orası aşikar. İhtiyaç var. Nicolò Melli ilk atışında isabeti buldu. 60-58'lik bir Fenerbahçe üstünlüğü var. Bitime 6 dakika 7 saniye var. Karşılaşmada Melli ikinci atışı için çizgide. Bakalım buradan 2'de 2 ile dönebilecek miyiz derken
1: Evet.
0: bir endişelendirdi ama girdi top.
1: Evet, orada resmen potanın perileri üfledi mi, dokundu mu, ne yaptı bilmiyorum ama çok Seke seke.

0: ve basket olan bir atış.
1: 61-58 Okobo ile tepede hücum ediyor Dubai Basket. Bakalım Melli ile eşleşti. Okobo şu anda ayak çabukluğunu kullanırsa orada iyi yardım geldi bu arada Taylor Norton Tucker'dan. Zorlama bir şut.
0: Yerde bir faul, çok iyi bir faul bu arada.
1: Rebound pozisyonu da Kabangeli.
0: Ya orada pozisyonu alamadıktan sonra artık geçmiş olsun deyip orada erken faul yapmak çok önemli yerde. Çünkü orada bitirmeme şansı yoktu.
1: Çok kütleli bir oyuncu orada. Taylor Norton Tucker'ın yaptığı faul bence de akıllıca burada kenardan başlatacak topu Dubai. Dwayne Bacon'la az daha topu kapıyordu
0: evet,
1: Nikola Melli.
0: Nikola Melli. Wade Baldwin yakın savunmada Dwayne Bacon'a karşı Tony Keşen geliyor. Şimdi Braxton Key ile birebir oynuyor. Key burada elini soktu ve çaldı topu. Ama hava atışı dendi. Büyük rezillik yani.
1: Key bu, burada söktü topu orada bu arada.
0: İnanılmaz kötü bir karar. İnanılmaz kötü bir karar. Topun paylaşılamamış olması lazım aslında. Burada paylaşılamayan top o kuralın adı aslında. Ve burada topun paylaşılamadığı yani bir saniye bile yoktur.
1: Burada Key direkt söküp aldı, ortada kalan bir şey yok ya, baksana yani belki bir saniye.
0: Yani milisaniyelik bir sekansta bunu çalmak çok enteresan.
1: Atletizm olarak Key Şengelya'dan daha üstün bir oyuncu. Hava atışında doğru yere çelersek burada bir avantaj devşirebiliriz, bakalım. Ama bu hakikaten hakkaniyetsiz bir karar, onu
0: kesinlikle
1: söyleyebilirim. Saras bu arada bir tık kızarmış. Yani bu tatil bronzu değil, onu söyleyeyim artık. Takımlar sezon açalı bir ay kaldı. Bu biraz öfke ben kaynaklı bir kızarma gibi duruyor. Kafa kafaya bir maç. 41. dakika Belçika 1 Türkiye 0. Gol dakika 9 Kevin De Bruyne'nin ayağından gelmişti, onu söyleyelim. Şimdi Fenerbahçe Tarfin Dubai maçındaki hava atışını bekliyoruz. Kritik anlar artık 5.5 dakika var. 61-59 dediğim gibi Braxton Key ile Tornike Şengelya çıkacak. Artık hem hücumda hem savunmada her aksiyon çok kıymetli.
0: Şu an artık her topun her saniyenin çok daha önemli olduğu maçın sonucuna direkt etki edebileceği zamandayız, bakalım. Umarım hata yapmayan taraf biz oluruz.
1: Shields arkada Blossom Game'le eşleşmiş durumda. Braxton Key topu
0: en doğru yere çeldi gerçekten.
1: Horton Tucker'a çeldi. Sakin bir Fenerbahçe hücum bekliyoruz ama Horton Tucker yine yıkım modunu açtı. Drive and kick'ini yaptı. Köşede şutu buldu Shavon Shields'tan alıp attı mı? Bu da olsa güzel
0: olurdu. Çok iyi bir hücumdu bu arada ama olmadı.
1: Ya bu arada topun paylaşıldı ama ya, totalde 3.5 saniye falan süren bir hücum oldu.
0: Yani de iki kişi arasında paylaşıldı ama bomboş bir Horton Tucker kaldı.
1: Horton Tucker şu ceza şutlarına daha güvenilir bir el haline gelse çok başka bir oyuncu olacak. Ha, hala hazırda da çok iyi bir oyuncu, yanlış anlaşılmasın ama. Okobo'dan bir step back, zorlama bir atış. Çemberden sekti ama Şengelya'da şu an hücum reboundu, sırtına aldı Braxton Key'i.
0: Oo, iyi de döndü orada bu arada. Topu terse çıkardı. Çaprazla Eli Okobo.
1: Yine hücum reboundu verdik.
0: Ama burada
1: eşitlik geldi skora.
0: Bu arada Kabengele burada 61-61 yapıyor. Ya maçın skoru çok düşük değil mi? Ne diyorsun?
1: Maçın skoru çok düşük. Bu arada Merih Demiral da inanılmaz bir pozisyon kaçırmış. Onu da tekrar veriyor. Bakmanı isterim.
0: İnanılmaz.
1: Tam altı pasın köşesinden kaçan bir pozisyon. 61-61 maçın skoru çok düşük ve şunu söylemek lazım. İlk yarıda iki takım da 40 sayının üstüne çıktığı bir maçtı bu.
0: Yani bilmiyorum. İkinci yarıda iki takım da gerçekten tutukluk yaptı resmen. Oyun anlamında da bu arada hiç akmayan ve top paylaşımlarının iyi olmasına rağmen asla skor üretemeyen iki takımın mücadelesini izliyoruz. 10 dakikadır 15 dakikadır. Çok enteresan.
1: Evet, statikleşti. Bakalım maçın son bölümünde artık sorumluluk alacak oyuncuları görmek lazım. 61-61. Burada artık Fenerbahçe'den galibiyeti bekliyoruz. Beşiktaş'la güne kötü başladık.
0: Evet.
1: Öte yandan milli takım tarafında şu an durum. Oyun olarak söylemem ama skor olarak 1-0 gerideyiz. İlk yarının bitmesine uzatmalarla birlikte yaklaşık 1-2 dakika var. Burada alınabilecek her türlü bugün iyi sonuca ihtiyacımız var. Yorulduk çünkü. Ya ben bugün ilk yayınımı sabah 10'da yaptım. 1-2 akşam 6-7 yine bir yayınım vardı başka bir yerde. Şu an saat 8'den beri buradayım. Bu kadar eforun sonunda en azından güzel bir şeylere burada tanık olmak, güzel bir şeyleri aktarmak istiyorum. Bakalım. WhatsApp hattımızı paylaşalım. Maçın clutch time'ında ve crunch time'ında son 2 dakikada sizleri de interaktif bir şekilde katılımı alabilmek için 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487. Bir an kafam karıştı. Kendi numaramı verdim mi diye ama bir sıkıntı yok. Radyo Spor'un numarasını vermişim. Arada oluyor. Fenerbahçe'de Talen Horton Tucker'ın kenardan sokacağı top ile oyun başlayacak şimdi. Evet, kritik aksiyonlar. Kemerlerinizi bağlayın. Çok çetin ve mert bir 5 dakika bizleri bekliyor. Skor 61-61. Burada Lothar Moser'in, hakem Lothar Moser'in masaya bir konuda danıştığını görüyoruz. Scoreboard'la mı alakalı acaba? Daha doğrusu dakika ile alakalı bir şu an sorumu soruyor, bilmiyoruz. Bakalım, bekliyoruz. Artı bir verdi hakem Türkiye, daha doğrusu Belçika Türkiye maçında, milli takımımızın karşılaşmasında 45 artı bir gösterildi. Kevin De Bruyne şu anda bir free kick kullandı. Ceza sahası içerisinde savunmamızın uzaklaştırdığı bir top. Son hücum Belçika'dan olacak ilk yarıda. UEFA Uluslar Ligi A grubu birinci grup karşılaşmasında Belçika'nın 3 puanı var. Bizim henüz puanımız yok. Evet, Fenerbahçe Tarfin Dubai maçı da başladı. Bitime son 4.45 var.
0: Evet, 61-61 bakalım. Buradan sayıyla dönersek ilk adımı atmış oluruz evimizdeki galibiyet için. Yalnız ben maçın başında Ataşehir'deki doluluk oranı ile ilgili İbrahim Kutlay bir şeyler söylüyordu. Bayern maçından biraz daha iyi ama yeterli değil gibi falan. Anlamadım, neden taraftar desteğini tam olarak sağlayamıyor Fenerbahçe. Burada bu kadar başarılı bir takım varken bunu desteklememek çok yazık ve mantık dışı geliyor bana.
1: Ne, bir basketbol kültürü de var Fenerbahçe'de. Çok beklediğimiz
0: evet,
1: bir görüntü değil.
0: Evet, evet. Boston Keane sayısından sonra da Tornike Şengelya Eli Okobo'nun köşeden köşeye attığı pası tutamadı ve orada fark ettiysen bench yakınındaki taraftarlar çok ekstra reaksiyon verdiler. Ve Şengeli biraz tribünlere bir bakış attı, böyle bir gerildi.
1: O Gürcüler gergin olur zaten, biliyoruz. Bu arada milli takımımızın karşılaşması tamamlandı. Az önce söylemiştim sonucumu. 1-0'lık Belçika üstünlüğü var. Öte yandan gruptaki bir diğer maçta İtalya-Fransa karşılaşması da şu anda 0-0'la devam ediyor.
0: Evet, ilk yarıyı tamamlamış olduk milli mücadelede.
1: Evet, ikinci şans basketiyle Shavon Shields farkı 4'e çıkarttı. Bitime 3.44 var. 65-61 Fenerbahçe Tarfin önde.
0: Shavon Shields ya, bilmiyorum, az mı oynatılıyor? Bence çok hırslı şu an, maça daha çok etki etmek istiyor gibi.
1: Ya bu arada
0: yaşıyor bence maçı şu an.
1: Bence çok iyi oyuncu var artık. Bunlara aş olduğunu düşünüyorum. Milano'da başarıdan, evet, rekabetten ve basketboldan uzak geçen 4 keyifli yılın ardından rekabetçi bir yerde olmak ona da kendini iyi hissettiriyor gibi
0: çok
1: gözüküyor.
0: Çok iyi bir potansiyeli vardı ama zaten. Yani Milano'da harcanıyordu. Fenerbahçe'ye geldiği haberi beni çok mutlu etmişti. O yüzden bu oyuncuları çok böyle kaçırıp küstürmemek gerekiyor.
1: Bu arada bir Dubai basket molası geldi Fenerbahçe'nin 4-0'lık serisinin ardından. Bakalım. Yaklaşık 3.5 dakika var. Hala kritik bir takip mesafesinde maç. Bu da Fenerbahçe'den artık maçı koparacak hamleleri bekliyoruz. Braxton Keane'in performansından kesitler geliyor. Fenerbahçe'nin yeni dinamosu diyebiliriz. İkinci maçta geride kalan Bayern Münih maçında çok etkili gözükmedi ama özellikle ilk hafta ve bu Dubai karşılaşmasında gerçekten Fenerbahçe'nin hem hücumda hem savunmada çok ciddi bir silahı olarak dikkat çekiyor Braxton Keane.
0: Ya takıma gerçekten aslında Pierre'in vermesini yıllardır beklediğimiz katkıyı bu kadar hızlı 3-5 maçta veriyor olması beni çok üzüyor. Çok daha erken gidebilirdik böyle bir profile. Pierre'in bütün defektlerini aslında kendimizce taraftar grubu olarak ya da basketbol severler olarak çok olumlamaya çalıştık ama o kadar çok eksisi vardı ki Pierre'in elimizdeki avucumuzdaki olumlu yönleriyle de bile savunamıyorduk kendisini. Burada Braxton Keane gerçekten nerede ne yapması gerektiğini biliyor. Yetenekleri belli, meziyetleri belli, defektleri belli. Bunu çok bilerek oynuyor. Hoca zaten onu çok özellikle istedi geçen seneki performansından sonra Valencia'da. Bilmiyorum, takımı en cuk oturmuş isim bence Braxton Keane. Özellikle Yasikevicius takımının içinde bu sistemde. Bilmiyorum, bu sistemin bence vazgeçilmezi olur.
1: Erken fazla böyle. Pierre konusunda da işte Kokoşkov dönemi geçmiş. Güzel günlerin hatırasına bazı şeylere çok susabiliyorsun ama geçmişin geçip gittiğini unutmamak lazım derken.
0: Ya bu Eli Okobo'nun Fenerbahçe nefreti nereden geliyor bilmiyorum ama yani
1: çok zor atış bu arada.
0: Her sene Fenerbahçe ile karşılaştığı her maçta inanılmaz ekstrem performanslar veriyor ve ben maça normal maçlardan daha ayrı bir motivasyonla çıktığından eminim.
1: Büyük bir rakip olduğu için çok Dan Norton Tucker'ın üzerinden dönerek zor bir atış yaptı. Basket faul geldi, 65-63. Şu an çizgide isabeti buldu ve farkı 1'e indirdi. Son 3 dakika 30 saniye 65-64 Fenerbahçe üstünlüğü var. İki mesajımız var, onları alayım.

0: İlaz Erdoğan Aziz abi yazmış. A milli takım yenik ama fiziksel olarak ayakta kaldığımız bir ilk yarıydı. Topla da oynayabiliyoruz. Sanırım bunun sebebi sağ zeminin iyi olması. Türkiye'de oynadığımız sahalar çok kötü durumdaydı demiş. Bu arada...
1: Övdük. Hem savunmada hem de hücumdaki performansıyla Fenerbahçe'nin son 2 dakikadaki gerçekten kaçış rampası Braxton Key oldu.
0: 67-64. 3 dakika var. Bitime sevgili Aziz Erdoğan, Aziz abinin mesajını okuduk. Sağlarla alakalı bir ironik bir şey paylaşmış. Ya biz şikayet edecek bir şey buluruz kaybettikten sonra. Bugün zemin güzel.
1: İtalya maçını Konya'da mı oynamıştık? Bursa'da oynamıştık.
0: İtalya maçı Bursa'da.
1: Ya mesela Bursa'daki zemin gerçekten inanılmaz kötüydü. Yani madem bu kadar, yani buradaki yağmur tabii ki bunun çok büyük bir etkeni ama burada tabii milli oyuncularımızın oynadığı sahada, özellikle A Ligi'ndeyiz de, iyi rakiplerle oynuyoruz. Bu tarz saha gibi, hava koşulları gibi bahaneler değil de en azından oynadığımız oyunla yenilmek istiyoruz.
0: Ben hemfikirim. İtalya da aynı sahada oynuyor netice itibariyle. Yani İtalya da şeyden, muson ikliminden gelen bir yer değil. Orada da yağmur durumu buraya benzer. Her neyse, Ali Bey şimdi salon devreye girer demiş Fenerbahçe tarafında. 67-64 Fenerbahçe hücumu geliyor. Bitime 2 dakika 50 saniye var. Fenerbahçe'de Wade Baldwin şu an tepeden oyunu kuruyor.
1: Evet, Shavon Shields aldı yine. Son topları kullanmak istiyor gibi Shields maçı hissediyor. Çok da
0: atıyor da.
1: Çok da alakasız bir noktada çıkardı bu arada. Hani hiç beklenmedik bir anda çıkardı topu, bakalım.
0: 69-64 fark 5'e çıktı Fenerbahçe Tarfin lehine. Özellikle Fenerbahçe Tarfin diye altını çiziyorum. Bazen eski sponsorla karışıyor. Kendime de burada bir pratik yapıyorum. 69-64 Dubai hücumu. Hücum reboundunu aldı Dubai. Şu an tepede top. McKinney Wright'ta. Karşısında Key kaldı. Topu Okobo'ya çıkardı. Bakalım şu an 3 saniye var hücumun bitmesine. Okobo çok iyi sıyrıldı ama çok kötü bitirdi bir.
1: Evet, burada tabii bir faul. Orada
0: Braxton Key'den
1: şutu atamayacağını biliyor olmasına rağmen o kadar geç çıkardı ki bir noktada havada Key ile çarpıştılar.
0: Aldı faulü bu arada, farkında Key'in
1: evet,
0: yaklaştığının.
1: Evet. Çok potaya topun isabetli gitmesi umurunda değildi zaten atarken. Dediğin gibi burada çizgiye gitmeye çalışıyordu. Mantıklı da. En azından daha üçüncü faul Key'in çok önemli çünkü özellikle son dönemde sahada kalıyor olması.
0: Bakalım, Okobo da hakikaten son çeyrekte biraz daha maça tutmaya çalışıyor Dubai'yi. 69-64 2 serbest atış kullanacak Eli Okobo. Bitime 2 dakika var. 2 dakika 4 saniye. 4 saniye sonra crunch time dediğimiz zaman dilimine gireceğiz. Bir mesajımız var. Güzel insanlar, Ankara'dan selamlar. Euroleague'de 3 maçı itibariyle benim dikkatimi Panathinaikos çekti. İlk 2 maçını ve şu anki Maccabi Tel Aviv maçını farklı kazanacak gibi. Sizce Panathinaikos'un bu farkı farklı havası 3 maçı evinde oynaması mı, yoksa efsane Obradovic'in farkı mı demiş. İyi takım, kolay fikstür Obradovic. Ben bu üçlüyü gerekçeler olarak görüyorum kendi adıma. Bu arada 2'de 0 geldi.
1: Evet.
0: Eli Okoba'dan o kadar can yakıyor dedik. Sağ olsun.
1: Bizim de kendi bildiğimiz totemlerimiz, kullandığımız totemlerimiz var tabii ki.
0: Sağ olsun, üzmedi. 1-52-69-64 bu hücumdan sayı gelirse biraz rahatlarız. Braxton Key'den nazar
1: evet,
0: ettik.
1: Fark 5 olur, hiç sıkıntı yok.
0: Benim kardeşimin bir söylemi var. Musti 7 yaşında nazar attılar bana diyor Daston'da. Nazar attık buradan Braxton Key'ye. Ataşehir semalarından isabet etti gibi duruyor. Neyse, burada iyi savunma bekliyoruz. Bacon'dan zorlama bir drive.
1: İnanılmaz bir blok geldi.
0: Ve Steph de geldi. Top Fenerbahçe tarifinde 1.28 var. 69.
1: Ve boyalı alanda gerçekten en etkili isimlerden birine yaptığım Braxton Key.
0: Evet, burada Kabengele'yi Braxton Key sindirdi.
1: Marcus Bingham ve Shavon Shields o kadar iyi karşılamışlar ki ama.
0: Adım Dwayne atacak yer yok.
1: Dwayne Bacon'u çok iyi karşılamışlar. Bu servisi yaptı ama bilmiyorum, Braxton Key gerçekten yılın savunma oyuncusu ödülüne
0: layık.
1: 2-3 tane isim var benim aklımda şimdiden. Bakalım.
0: Ciddi aday burada Fenerbahçe tarifinin maçı kıracağı hücum olabilir. Dilerseniz son bölümde bir maça gidelim. Fenerbahçe maçı alsın. Sonra maç sonunda tekrardan görüşelim burada.
2: Amcası da Ralph Sampson. Braxton Key'in genlerinde de var bu basketbol işi.
3: Evet.
2: Kolejde şampiyonluk yaşamış bir isim, NCAA şampiyonu Virginia Cavaliers'la. Takım oyuncusu olmayı çok iyi bilen bir isim, artık sona doğru ilerliyoruz. 69-64 öndeyiz.
3: Wade Baldwin. McKinley Wright karşısında. Bingham'dan geldi perde.
4: Evet, evet. İki atış gelecek.
3: İki takımın da faul hakkı yok. Marcus Bingham 4'te 2 attı. Şu ana kadar serbest atışlarda. Kabengele itiyor onu. Faul de yaptı az önce. Ama serbest atışlardan önce Xavi Pascual bir mola daha istedi.
5: Eskimi bir arada dinlemek büyük değil.
6: Arabamı satmıştım, yeni araba aldım. Alır almaz daha kapıyı açmadan ilk işim Radyo Spor'un tekrar uygulamasını indirmek oldu. Anlamadan bir bağımlılık yapıyorum.
7: Sizi dinlerken sanki kendimi terapide hissediyorum. Ruhumu rahatlatıyorsunuz.
8: Ruhumu rahatlatıyorsunuz.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
10: Radyo Spor!
11: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
10: Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo Spor!
12: Radyo Spor, sporun tek adresi.
9: 6. adamla EuroLeague gecesi devam ediyor.
0: Evet, Fenerbahçe Terfin Dubai maçındayız. 69-64, bitime 1 dakika civarı kaldı. Dubai molasındayız. Mola bittikten sonra maç sonunda tekrardan sizlere aktaracağız karşılaşmayı. İyi gidiyoruz galiba, kırdık artık bugün galibiyet alamama sorununu. Milli takımdan da ikinci yarıda bir reaksiyon bekliyoruz. Biz burada yayında olmayacağız. Sevgili Görkem Tezer sizlerle birlikte olacak. Bakalım, 69-64 molanın bitmesine çok az kaldı. Maç sonunda da 1 dakika 13 saniye var. Güzel bir anlatım var. Ülker Arena'da şu anda tribünlerde sesler hayli yükselmiş durumda. Sevgili İbrahim Kutluay yorumda, Emre Gürkoynak'ta karşılaşmanın spikeri olarak bir yandan da arkadan dinlediğim için gerçekten keyifli bir maç olmasına vesile oldular. Ciddi anlamda maça katkıyı arttırdılar. Şimdi oraya gidelim isterseniz. Son 1 dakika 13 saniye bitimde burada buluşalım.
13: Kolay değil bugün. Onlar da iyi bir mücadele gösterdiler. Ya zaten maçın ilk çeyreği haricinde çok sert, çok temposu yüksek, tansiyonu yüksek bir maç oldu. Umarım da galibiyetimize sonuçlanacak.
3: Salon bu kez tamamen sessiz serbest atışlarda ilkinde.
13: Evet, sonunda, yani sonunda bunu başarabildik maçın başından beri.
3: Attı Bingham. İkinci serbest atış. Bunda da evet isabet olması lazım. İki mi?
13: Bakılacak.
3: Evet,
13: İki,
3: evet.
13: İki değil mi? İki. Yok, bakılacak.
3: Bakacağım diyor Emilio Perez. İkinci serbest atış.
13: Çünkü içeri giriyordu top bak.
3: Evet.
13: Ya bu iki sayı olması lazım. Ya top, evet.
3: Yine Perez, Lothar Moser ikilisi ekran başındalar.
13: Yok, bu net ya. İçine düşüyor top.
3: Sayının değerini ölçecekler. So.
13: Bir sayı verdiler.
3: Evet, tek sayı. Bu da tek sayı olarak geçti. 2'de 2 ile ayrılmış oldu serbest atış çizgisinden. Marcus Bingham. ...71-64... McKinley Wright. Okobo. Acelesi olan taraf Dubai Eli. Okobo! Şamon Shields'tan müthiş savunma. Shields'tan seken top Wade Baldwin'de. Baldwin. Horton Tucker'dan aldı yine. Şimdi Taylor Horton Tucker. İçerideki arkasında Okobo. Braxton Key döndü. Fake pası Marcus Bingham'a. Bingham'ın üçlüğü. 5'te 4'te üçlük atan bir Marcus Bingham var bugün. 20 sayı.
13: 20 sayıya ulaştı. Yine oyunun çözülmesi Braxton Key ile başladı. Yani doğru yerde pozisyon aldı. Atabileceği noktaya geldi. Harika fake'te bomboş Bingham'ı gördü. Yani maçın başında aslında yaptığımız nitelikteki hücumları son bölümde yine o oyun aklını ortaya koyarak doğru pozisyonları bularak galibiyeti elde ettik. Zor bir maçtı. Kolay olmayacağını biliyorduk ama biz de zora soktuk. Ama yine tecrübemiz, oyun kalitemiz, oyun aklımız galibiyeti getirdi.
3: O zaman şunu da söyleyeyim İbrahim abi, haftaya 3'te 3 ile Oaxaca'ya gidiyoruz.
13: Evet, yani zaten yani bugün başlayan Euroleague serüvenimiz, ciddi anlamda başlayan Euroleague serüvenimiz haftaya Atina'da devam edecek. Çok zor bir ekip ama onların da eksikleri var. Kazanabilecek güçlü olduğumuzu gösterdik ama bakalım, ona daha sonra daha vakit var. Haftaya bakacağız ona.
3: Bu maça dönelim, Wade Baldwin. Evet. 74-66. Baldwin gözü sürekli Shields'ta. Kendi üçlük kullandı. Shabon Shields geldi ikiye.
13: Kim orada? Yine Key.
3: Braxton Key her yerde zaten. Baldwin. Shields. Süre dolarken. Foul.
13: Foul geldi.
3: Nokta altı kaldı saatte.
13: Bunlar Shabon çok önemli yalnız. Yani 8 sayı bitmesiyle 10 sayı 11 sayı bitmesi arasında büyük fark var.
3: Hele Dubai işte Final Four'a da ediyoruz. Aynı sıralarda bitirsek çok çok büyük sürpriz olmaz. O yüzden ikili averaja da bakacağız elbette. Artık kimse susmuyor tabii salonda. 75-66. Shields için gerek yok zaten.
13: Ya erken faul problemine girmesine rağmen Shields bugün görevini yapan oyunculardan bir tanesiydi. Tebrik ediyorum. Yani zor bir mücadeleydi. Kolay geçmedi. Oyunun büyük bölümünde sertlik seviyesi çok yüksekti. Zaten fiziksel bir maç olacağını biliyorduk ama maçın sonunda ayakta kalan, akıl oyunlarını iyi oynayan tarafı bizdik. Yine Bingham çok iyi maç çıkarttı ama ilk yarıdaki Baldwin performansı ama oyunu kırılma anlarında Braxton Key yine iş başındaydı bu akşam.
3: Fenerbahçe tarifin 76, Dubai 66. Fenerbahçe için kolay bir maç olmadı ama olumlu noktaların başında elbette. Rakibi 66 sayıda, bu geliyor.
13: Zaten yani Dubai gibi bir takıma 70 sayı barajının altına tutabilmek çok çok önemli bir şey. Yani çok iyi hücum edemedik. Belki ilk çeyrek zaten 26 sayı ilk çeyrek bulduk. Oyunun devamında 3 çeyrekte 50 sayı attık belki ama rakibi de hiç pozisyon. Yani bu bölümde işte ikinci yarının, ikinci çeyreğin ortasından itibaren oyun üstünlüğünü onlara kaptırdık. Ama devamında muazzam savunma yaptık.
0: Evet, 6. adamla Euroleague gecesinde. Bakın yine dilim dolanıyordu. Euroleague'le 6. adam gecesi diyecektim. Son anda dümeni tekrardan doğru yere kırdık. Fenerbahçe tarifini 76-66'lık Dubai basket galibiyetiyle geceyi güzel kapatıyoruz. Ben Burak Alaca, bugün sevgili Alperen Erdoğan'la birlikte Beşiktaş, Barcelona ve Fenerbahçe tarifin maçlarından düşüncelerimizi sizlere Nightside'a aktarmaya çalıştık. Ağzına sağlık, çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Yine çift maç gününde Beşiktaş'ın ne yazık ki mağlubiyeti ve Fenerbahçe galibiyetiyle devam ediyoruz. Umarım bu örüntüyle devam etmez programımız. Geçen seneki Dubai kabusu bitti. O yönden çok mutluyum. Fenerbahçe muhteşem bir galibiyet aldı. Maçın sonunda da Ataşehir'deki atmosferi görmüşsündür. Muhteşem bir görüntüydü. Tebrik ediyorum Fenerbahçe'yi.
0: Evet, biz de yayını bu şekilde güzel bir sonuna kapatmış olalım. Dinleyen herkese, mesaj atan herkese çok teşekkür ediyorum. Bir mesaj var, onu da paylaşayım. Sevgili Ali Bey'den. Seviliyorsunuz, iyi ki varsınız. Hayat sadece futboldan ibaret değil. Genç, dinamik, bilgi dolu kardeşlerim. Zor oldu ama güzel oldu. 47 diyelim mikrofonu sevgili Görkem Tezer'e atıp bugünlük sizlere veda edelim. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.
8: Altan
9: 6. adamla Euroleague gecesi sona erdi.
10: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
12: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
9: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
10: Radyo Spor.
9: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
10: Radyo Spor.
9: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Beşiktaş'ı mücadelesinden dolayı yine tebrik ediyoruz. Mağlup oldu Beşiktaş Barcelona'ya karşı kendi evinde. Ama iyi de bir oyun var mıydı? Hani ilk çeyrek, ikinci çeyrekte iyi mücadele ettik. Üçüncü çeyrekte geri dönmeye çalıştık. Son çeyrekte de artık Barcelona. Tabii ki ne kadar bütçe anlamında sorunlu bir takım profilini bizlere yansıtsa da ben tecrübesiyle o maçı kazandığını düşünüyorum. Beşiktaş'a bundan sonraki karşılaşmalarda başarılar dilerim. Fenerbahçe'yi de Dubai karşısında elde ettiği galibiyetten dolayı bir kez daha kutlayalım ve futbola şöyle bir dönelim. Şimdi Belçika, Türkiye'miz. Karşılaşmanın 49. dakikası, 1-0 gerideyiz. İkinci yarıda biraz daha ön alanda görünüyoruz, onu söyleyebilirim ama orta alanda çıkmaya çalışırken kaptırılan toplar sebebiyle kalemize de etkili geliyor Belçika takımı. Az önce, saniyeler öncesinde yine etkili bir pozisyon olabilirdi ki Allah'tan burada Belçikalı oyuncu topu yanlış yere sürdü. Ceza sahası içerisine yönelseydi korner bayrağına yakın bir noktaya doğru topu sürmeye çalışınca tabii ki orada da beklerimiz pozisyon almasını engelledi. Sonrasında da bir top kaybı geldi. Uğurcan Çakır gelişi güzel bir vuruşla da topu uzaklaştırdı. 50. dakika 1-0'lık Belçika'nın üstünlüğü devam ediyor karşılaşmada.

Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağım. Şu an bize kimler kulak veriyor? Dinleyicilerimiz adını ve bulunduğu şehirleri yazmaya başlayabilirler. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyorum. Milli takımla alakalı da yine yorumlarınızı bekliyor olacağım. Sadece benim belirlediğim konular özelinde değil, sizlerin de anlatmak istediği bir şey varsa onları seve seve okuruz, dinleyicilerimize aktarırız. Karşılıklı tartışmalar içerisinde, saygı çerçevesinde sohbetimize devam ederiz. Belçika-Türkiye maçında beklentileri karşılayan bir oyun var mıydı ilk 45 dakikada ya da 51 dakika bütünüyle değerlendirecek olursak, beklentilerinizi karşıladı mı? Ha, beni karşıladı mı? Karşılamadı. Ha, biz Belçika'ya 1-0 gerideyiz, ikinci yarıya etkili başladık. Ha, bu beni tatmin etmez, kusura bakmayın. Ben böyle bir milli takım hayal etmiyorum. Hadi kötü enerjilerimizi de göndermeyelim bir yandan. Hani eleştireceğim, tamam, eleştirme hakkımı kullanacağım. Ama 1-0 gerideyiz. Belki ikinci yarıda şöyle bir kıpırdandık gibi sanki. İlk 6-7 dakika geride kaldı. Oyuncu değişiklikleri vardı ikinci yarıda, başlangıcında. Orta alanda daha fazla topla buluşan taraf yine milli takımımız. Belki buradan bir galibiyet zor gibi gözükse de, ya çılgın Türkler diyoruz ya kendimize, neden olmasın? O umudumu kaybetmedim. En azından kötü oynamıyoruz ikinci yarı başlangıcı itibariyle. Ha, pozisyona da giremiyoruz, o işin ayrı kısmı. Zaten forvet oyuncun yoksa maalesef senin pozisyona girme şansın da oldukça azalıyor. Ferdi şimdi sol çaprazdan ceza sahası içerisine girer mi? Girmedi. Bir çalım sağına çekti. Şut yandan dışarıda. Gole yaklaştığımız anlardan biriydi. Ferdi'nin şutu, top direğin yanından az farkla avuta gitti. Belki de ikinci yarıda yakaladığımız en net gol pozisyonuydu. Belçika'nın ilk yarıdaki oyun stiline baktığımızda ikinci yarı biraz daha geride bekleyen bir Belçika milli takımını görüyoruz. Ön alanda baskımız var. Bunu yapmamız gerekiyor. Bunu yapmamız gerekiyor. Ön alanda bir baskı oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi dikkatli olalım. Sağ çaprazdan ceza sahamıza girdiler ve direkten döndü. Direkten döndü. Nereden vurdu? Nasıl top oraya gitti? İnanın göremedim. İlk vuruşu gerçekleştirdiklerinde o anı göremedim. İp gibi gitti derler ya top. İp gibi süzüldü, direkten geri döndü. 90 diye tabir edilen o bölümden geri döndü. Şimdi de bizim hatamız gerçekleşiyor. Sağ kanatta Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içerisine girdi. İki oyuncu arasından sıyrıldı, yerde kaldı. Dönen top penaltı noktası üzerinde, yine Ferdi şutunu gerçekleştirdi ama savunmaya çarptı. Hatamız devam edecek ceza sahası içerisine. Bir orta, hiçbir oyuncumuz yoktu. Nagoy da kafasıyla topu kalecisine gönderdi. Etkili olduğumuz anlardan biri. Az önce Kerem Aktürkoğlu iki oyuncu arasında kaldı ve iki rakibini de çalımlamayı başardı. Sonrasında yerde kaldı Kerem Aktürkoğlu. Maçın hakemi devam kararını verdi. Tabii ki tekrar izlememiz gerekebilir bu pozisyon hakkında yorum yapabilmem için. Kendisini yere mi attı yoksa bir temas var mıydı, göremedim. Yayıncı kuruluş ilerleyen dakikalarda ekranıma getirdiği takdirde bunu yorumlamış olurum. 54. dakikadan çıktık. 1-0 Belçika milli takımının üstünlüğü devam ediyor. İkinci yarıda güzel oynuyoruz. Maşallah diyelim, nazar değmesin. O pozisyonlardan biri şimdi sağ kanattan ceza sahası içerisine doğru bir orta, savunma uzaklaştırdı. Hatamız devam edecek. Bir şut, yine kaleci. Kalecinin devleştiği anlardan biri Yunus Akgün. İkinci yarı oyuna dahil oldu milli takımımızda. Arka arkaya şut denemeleri. İlki savunmadan döndü. Sonrasında bir şut daha. Yine kaleci son anda köşeye uzandı ve topun gol olmasını engelledi. Hatamız devam edecek. Yine kaptırılan bir top. Belçika çıkmaya çalışırken basit pas hataları yapıyor. Yunus Akgün'ün yoğun presi olduğunu söyleyebilirim. İkinci yarıda oyuna bir hareketlilik kattığını da söylemek istiyorum. Her zaman bunu söylüyorum gerçi. Yunus ya da Barış, eleştirirsin. Kerem Aktürkoğlu, eleştirirsin. İyi oyuncu, kötü oyuncu. Bak, o işin ayrı kısmı. Benim burada inandığım bir gerçek var. Bu oyuncular formasını terleten oyuncular. Ha, diğerleri terletmiyor. Lafı anlaşılmasın. O manada söylemiyorum.
90 dakika sen bu oyuncuları oynat, pres yapar. Yorulmuyor. Yunus Akgün onlardan biri. Ön alanda bir baskı oluşturdu ikinci yarıda. Tabii takımdaşlık önemli. Takım ruhu açısından da tüm oyuncularımızın buna benzer baskılarına devam etmesi gerekiyor. Yani biz bu değiliz. Biz şu an puan tablosuna bakıyorum. Puanımız yok. Maçlar bu şekilde sona ererse şayet bu karşılaşma böyle biterse puanımız yok A liginde. Tamam belki A ligi klasmanında bir takım değiliz. Montelli hocamıza burada hani tamamen katılmıyor olsam da rakiplerimiz çok güçlü. Evet, kabul ediyorum. Ama sıfır puan alacak da bir milli takımımız yok hocam. Yani kusura bakma. Gerçekten bu grupta sıfır puan, ilk 3 maç sonunda puanını alamayacak bir milli takım yok. Yok. Umarım bu maçta şeytanın bacağını kırarız. Böyle bir tabir vardır ya. Umarım buradan ilk puanımızı alırız. Şimdi Arda Güler köşe vuruşu kullanmak için topun başına geldi, ceza sahası içerisine bir orta, savunma topu uzaklaştırdı. Sonrasında milli takımımızda kaldı yine bu top, çıkamıyor Belçikalı oyuncular. Yaklaşık 3-4 dakikadır ataklarımız devam ediyor. Bir köşe vuruşu daha kullanacağız. Karşılaşmanın 57. dakikası geride kalırken 1-0 Belçika'nın üstünlüğü devam ediyor. Ama ikinci yarıdaki oyun beni tatmin ediyor mu? Kesinlikle tatmin ediyor. Bunu skora da yansıtmak çok ama çok kıymetli olacak. Ceza sahası içerisinde bir orta, ardından gelişi güzel bir vuruş yine savunma uzaklaştırdı. Ataklarımız gelmeye devam ediyor. Önemli pozisyonlar oldukça bunları size aktarmaya devam edeceğim. Bir yandan dinleyicilerimizden gelen şöyle mesajlara bir bakayım. Ne demiş? Abi iyi yayınlar. Bence Türkiye bu maçı kaybetmeyecek. Senin de ağzına sağlık. Peki, teşekkür ediyorum dinleyicimize. Onun dışında 2-1 biter. Bence Belçika kazanır ama ikinci yarıdaki sizin de bahsettiğiniz gibi oyun beni de tatmin ediyor. Umarım bu şekilde devam ederiz diyen bir başka dinleyicim İsmet Bey. Şöyle devam edelim. Yunus'un oyuna girmesinin ardından oyunun kalitesi arttı bana göre. Yunus'u oynatmayan Montella'nın istifa etmesi gerekiyor demiş. Bir başka dinleyicimizin tepkisi bu şekildeydi. Sizler yazmaya devam edebilirsiniz. Mesajlarınıza yer vermeye devam edeceğim. Belçika 1, Türkiye 0. Karşılaşmanın 58. dakikası oynanıyor. Yine grubumuzdaki diğer karşılaşmadaki skora göz atacak olursak da Fransa 1, İtalya 0. B Ligi Grup 2 karşılaşması Macaristan 1, Gürcistan 0. Ukrayna 0, Kuzey İrlanda 2. Geçelim Grup 4, B Ligi Grup 4 karşılaşmalarına. Polonya, Romanya karşısında 3-0'lık üstünlüğüne devam ediyor ki Romanya'nın da 10 kişi kaldığını hatırlatmak istiyorum. Rahat bir galibiyete adım adım ilerliyor Polonya. Bosna Hersek İsveç mücadelesinde henüz gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın 59 dakikası geride kalırken yine ikinci yarıda nasıl oynuyoruz demiş dinleyicimiz. İkinci yarı iyi başladık ama bu pres yorgunluğa da sebebiyet verebilir. Onu da söyleyeyim. Bu pres yorgunluğa da sebebiyet verebilir. Çünkü Belçika çok koşan bir takım. Çok koşan bir takım. Şimdi orta alanda kaptırılan bir top. Ceza sahamıza doğru geliyorlar. Vurdurmamak lazım Kevin De Bruyne. Ceza sahası dışından tek vuruşta maalesef topu ağlarımıza gönderdi. Kevin De Bruyne'ün kaydettiği gol 10. dakika ve 59. dakikada geldi kendisinden bu goller. Aradaki fark 2'ye çıktı. Son yarım saat iyi de başladığımız bir karşılaşma. Belçika'da oynanıyor. Tribünler tıklım tıklım dolu. Tam umutlandık. Tam dedik hadi geri dönebileceğiz. Oyun umut veriyor. Çıkmaya çalışırken çok basit bir hata. Çok basit bir hata geldi. Çıkmaya çalışırken ve ardından kaptırılan top çok da güzel bir vuruş gelmiş Kevin De Bruyne'den. Yani Uğurcan Çakır'ın uzanamayacağı noktaya tam 90'a diye tabir edilecek o bölgeye topu göndermiş. Aradaki fark 59. dakikada 2'ye çıkmış oldu. Belçika 2, Türkiye'miz, milli takımımız 0. Diyelim şöyle mesajlara bir kez daha dönelim. 2-0'dan sonra dinleyicilerimizin görüşleri yine geldikçe sizlere aktaracağım. Nasıl bir...
Son 30 dakika bekliyorsunuz. Lukaku bu arada Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden biri. Lukaku oyuna giriyor. Lavia ile birlikte oyuna dahil oldu Lukaku ve Lavia oyuna girdi Belçika milli takımında. Diyelim ve şöyle bir mesajlarımıza dönelim. Belçika 2, Türkiye 2. Taksici Mehmet ben demiş. Tüm taksici dinleyicilerimize de kolaylıklar diliyorum. İşiniz gerçekten zor. Keşke pres yapmasa da gol atsa. Sadece pres yapıyor diye forvet mi oynatılır? O zaman sıradan bir oyuncu oynatsak, o da zaten en kötü yine pres yapabilir. Amaç bu mu yani? Şu anki milli takım sisteminde evet en iyi bu gibi duruyor. Ya çünkü Montella hocamız maalesef asıl mevkisi forvet olan bir isme şans vermiyor. Ne yazık ki 86 milyonluk ülkemizde bir forvet oyuncusu yetiştirememişiz. Yani yapacak bir şey yok. Ya belki de bunun en büyük sebebi bizleriz. Sensin, o, bu, şu. Hepimiz. Çocuklarımızı futbol okullarına göndermemişiz. Böyle söyleyeyim. İyi bir forvet yetiştirememişiz. Tek sıkıntımız bu şu an. Ülke futbolunda. Ya da var mı forvet? Oynatmıyor mu Montella? Bence var. Deniz'i söylemiyorum. Deniz'i söylemiyorum. Umut Nayır da olur. Ama var elinde. Hani kaliteli kalitesiz. Bak o tartışmaya açık bir konu. Ama bir rakamı her zaman sıfırdan büyüktür abi. Ben mi yanlış biliyorum? Elinde bir forvet varsa ne kadar kötü de olsa ki milli takıma çağırıyorsan kötü olma ihtimali yok. Onu oynat. Barış'ı ya da Kerem'i ileride oynattığında kanat bölgesi de eksiliyor. Barış'ın en iyi olduğu yer, açık alan bulduğunda pozisyon yaratma konusunda en etkili olduğu yer neresi? Kanat. Orta alanda oynaması gerekiyor. Hele hele arkasında Ferdi gibi pırpır bir bek varken. Ama sen ne yapıyorsun? Gidiyorsun Barış'ı en ileri uçta kullanıyorsun. Neyse şimdi eleştirilere başlamayayım, mücadele devam ederken. Benim görüşlerim bu. Ha, sizlerin de fikirlerini tabii ki okumaya çalışacağım. Tüm mesajlarınıza yer vermeye gayret göstereceğim. Dakikalar 63'ü gösteriyor mücadelede. 2-0'lık Belçika'nın üstünlüğü devam ediyor. Oyun ritmimizi kaybettik ikinci gol sonrasında. Ha, ikinci yarıya güzel başladık dedim ki gerçekten güzel başlamış.

almıştık. Ama devamında kalemizde yine çok basit bir hata sonrası golü görünce oyun disiplininden biraz uzaklaştık. Belçika daha fazla şu an pas yapan takım konumunda yer alıyor. Maç 2-0 biter diyen bir başka dinleyicimiz Konya'dan Levent Bey, teşekkür ediyorum. Şöyle devam edelim. Ne diyorsun, kovalım mı Montella'yı demiş dinleyicimiz. Şöyle bakalım. Ben Sultan Gazi'den Ömer Kara, sadece Fenerbahçe Galatasaray'dan oluşan bir milli takım istemiyorum. Dünya şampiyonu İspanya'da Real Madrid'li kaç oyuncu var bir bakın. Diyen yine bir başka dinleyicim. Şöyle bakalım. Görkem Bey merhaba, ben İstanbul'dan Volkan. Merih ve kalecinin performansı kötü. Evet, yani savunma bölgesi stoper tandemini oluşturan oyuncuların performansı şu ana kadar iyi değildi. Yani kötü demiyorum ama iyi de değildi. Sağ kanattan ceza sahası içerisine Kerem'in gerisinde kalan bir top ama pasını çıkarmayı başardı. Hatamız devam edecek. Paslaşmaya devam ediyoruz. Yunus Akgün ceza sahası içerisine gönderdi ama savunma araya girdi. Korner. Milli takımımız bir köşe vuruşu kullanacak. Dakikalar 64'ü gösterirken Montella'dan oyuna bir hamle geliyor. Deniz Gül oyuna giriyor. Bak, o kadar dinleyicim burada eleştiriyordu. Şimdi hakkını vermek gerekiyor. Oyuncu değişikliğinde geç kalıyor Montella diyorduk. Hayır, bak kalemizde ikinci golü görünce hemen 2-3 dakika sonrasında Deniz Gül'ü yanına çağırdı. Nerede geç kalıyor? Daha önce kaldığı oluyordu ve biz bu eleştirileri yaptığımızda Montella eleştirilere kapalı, kendi bildiğini okuyan bir teknik adam diyordunuz. Ha, ne oldu bakın, Deniz Gül oyuna girecek şimdi. Anlatabilmişimdir umarım ne demek istediğimi. Kolay gelsin Görkem Bey. Lukaku umarım bu maçta patlama yapmaz. Oyuna girdi Belçika'da. Hani Lukaku'ya şu ana kadar top gelmedi. Belçika'da skordan memnun, ne yalan söyleyeyim. Öyle pozisyon yakalayalım, 3'ü 4'ü 5'i bulalım gibi bir oyun felsefesi yok. Tabii boşluk vermemek gerekiyor. Gole giden bir oyuncu sen boş alan bırakırsan, atmayayım ya ben burada 3. golü demez. Ama şu an için önceliği sanki gol atmak değil, biz zaten çıkarken hata yapıyoruz, bir şekilde o hatayı yapıyoruz. Yani koşmasına da gerek yok Belçikalı oyuncuların. O hata bir yerde gelir var. Hayır, sıkıntı forvetin olmaması değil, forvetin Galatasaray'da oynamaması. Deniz'i baz almayın çünkü daha 3 maç oynamadı. Yani ama kimi alacak o zaman, onu söyleyin bana. Kimi alacak? Kimi alması gerekiyor? Tam Deniz Gül değil zaten. Türkiye'de diyorum. Yani Süper Lig'deki tüm takımların forvetine bakın. Ahmet, Mehmet. Yani hiç yok mu? Bir tane forvet oyuncusu bu takımda oynayamaz mı? Hepsi mi yeteneksiz? Ya da bizim ligimizdeki takımlar beceriksiz, öyle söyleyeyim. Yabancı forveti olanları söylemiyorum. Bizim takımlarımız beceriksiz, o zaman bir tane forvet oyuncusu çıkartamıyor. Var, Süper Lig'de oynayan birçok oyuncu var forvet bölgesinde. Neden bunlara şans verilmiyor? Zaten iki maçı kaybetmişiz. Deniz Gül mesela 66'da niye oyuna giriyor? Az önce oyuna girdi Kerem Aktürkoğlu. Oyundan alındı milli takımımızda, bunu da hatırlatayım. Ben demiyorum ki Kerem'den daha iyidir. Ya da Türkiye'nin en iyi forveti yerli olarak Deniz'dir demiyorum ki. Yahu elinde yok. Hiç takıma bakıyorum, ilk 11'de forvet oyuncusu yok. Bu normal mi? Bir tane forvet oyuncusu, o bölgenin as oyuncusunun sahada olması gerekiyor. Bunu savunuyorum. Yoksa kaliteli kalitesiz. Bak, o işin ayrı kısmı. O bambaşka bir konu. Onu tartışırız. İyi yayınlar Görkem. Bu sistemle 5 seneden beri aynı şey. 4-6-0. Kim gol atacak? Yeter artık. Antalya'dan Serkan Bey bu şekilde mesajını göndermiş. Yeter diyorsunuz da yetmez. Yetmez. Biraz daha böyle izlemeye devam edeceğiz. Bu arada uzaklardan bir şut. Uğurcan Çakır topu uzaklaştırdı. Dönen topu Allah'tan vuramadı. Lukaku'ydu yanılmıyorsam. Lukaku bomboş bir pozisyon yakalayabilirdi. Penaltı noktası üzerinde gerçekleşiyordu bu pozisyon az önce. Uğurcan Çakır topu sektirdi. Top da sekti tabii ki çekilen bu şut sonrasında. Uğurcan Çakır kontrol edemedi. Ardından Lukaku'ya gelecekti ama savunmamız araya girdi. Etkili anlardan biriydi. Belçika'nın 3. gole yaklaştığı dakikalardan biriydi.
karşılaşmanın 68. dakikasını da tamamlamak üzereyiz. Belçika'nın 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Ya bu kadroyu kuranlar zaten Montella değil ki. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın emekli oyuncuları ya da onların sevdiği kişiler. Türkiye'yi temsil etmiyor bu kadro demiş dinleyicimiz. Yani bu takımı kuracak olan kişi Montella'dır. Yani siz neye dayanarak böyle söylediniz bilmiyorum. Ha bu öyle bir şey olsa da yanlış. Yanlış. Sadece Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor. Bak ben dört büyüğü de katıyorum. Bu takımlardan oyuncu almanın da yanlış olduğunu düşünüyorum. Gerekirse orta sıralardaki bir takımdan da alacaksın. İspanya milli takımına bakalım. İngiltere milli takımına bakalım. Kaçı Manchester City ya da Arsenal'da süre alan oyunculardan kurulu? Orta sıralarda yer alan takımlardan da gelen oyuncular var. Newcastle United'dan oyuncu var. Yani biz sadece Galatasaray, Fenerbahçe ya da Beşiktaş, Trabzonspor'dan oyuncuları takımımıza dahil ederek yani bir şey elde edemeyiz, onu söyleyeyim. Ya bu da biraz adamcılığa doğru gidiyor. Ya bu dediğiniz gerçekleşmeye devam ederse bunun ismi odur. Ne yalan söyleyeyim. 69. dakikadayız. Uzaklardan bir şut ama oldukça yavaş bir şuttu. Kaleci zorlanmadan bu topu kontrol etmeyi başardı. 69. dakikadayız. 2-0 Belçika önde olan taraf. Görkem iyi yayınlar. Cevabını bildiğin sorularını yine sormuyorsun. Milli takımda oynayabilmesi için bir forvetin Galatasaray forması giymesi şart demiş. Ama yok diğer takımlarda Fenerbahçe'den ya da Beşiktaş'tan mesela kimi dahil edersin? Yabancılara çok yöneldik. Yabancı oyunculara aşırı yöneldik. Kulüp takımlarımızı da bu konuda eleştirebilir miyim? Eleştirebilirim. Ha eleştirirken de vicdanım rahatsız oluyor. Yok abi çıkmıyor. Çıkmıyor. Altyapıya önem vermiyoruz ki. Ya da önem versek de artık takımlarımız çıtayı yükseltti. Yerli oyuncu mu? 22 yaşında mı? Biraz pişsin ben bunu göndereyim. Alt sıralardaki bir takıma ve o oyuncu ona kiralıyorsun, buna kiralıyorsun. Futbolculuktan soğuyor. 25 yaşına geldiğinde Cristiano Ronaldo'dan daha futbola doymuş bir oyuncu oluyor. Olmayacağını anlıyor. Çünkü bizim takımlarımız genç forvet oyuncularıyla maça başlamıyor. Abi ne yalan söyleyeyim, yıllardır böyle. Takımlarımız bunu yapmazsa tabii milli takıma da oyuncu katma konusunda sıkıntı yaşarız. Ama buna rağmen Montella'nın çözüm üretmesi gerekiyor. Onun için orada oturuyor. Umut Nayır diyorum. Altını çiziyorum. Niye hiç süre verilmiyor? Çok mu kötü bir oyuncu? Kabul edebilirim. İyi bir oyuncu olmayabilir. Ama bu yoklukta mı kötü bir oyuncu? Görev alması gerektiğini düşünüyordum. Peki devam edelim. Umut Nayır sürekli oynar. Bu da Montella'nın ayıbı demiş bir dinleyiciyim. Devam edeyim. Uğurcan Emir, Emirhan Ozan Kabak, Ferdi Zeki, İsmail Salih, İlhan Arda Deniz. Bir de Barış diyen bir başka dinleyicim sevgili Hakan Bey bu şekilde bir ilk 11 çıkardı. Karşılaşmanın 71. dakikasındayız. Belçika 2, Türkiye 0. Grubumuzdaki diğer mücadeleye dönecek olursak da Fransa 1, İtalya 1. Burada da 71. dakikayı tamamlamak üzereyiz. Grup 2'ye geçelim. B liginde Macaristan 1, Gürcistan 0. Ukrayna 0, Kuzey İrlanda 3. Mücadele devam ediyor. 70. dakikadayız. Polonya 5, Romanya 0. Polonya farka koşmaya devam ediyor. Aradaki farkı 5'e çıkarmışlar. Bosna Hersek 0, İsveç 1, Letonya 1, Karadağ 2. Son olarak Güney Kıbrıs Rum kesimi 2, Ermenistan 0. Diyelim şöyle maça tekrardan dönelim. Ön alanda bir baskı oluşturmaya çalışıyoruz ama karşımızda da böyle baskılardan çok çabuk çıkabilen bir takım var, Belçika. Bu konuda çok tecrübeli olduklarını düşünüyorum. Geriye çok çabuk koşabiliyor Belçikalı oyuncular. Şimdi ceza sahası içerisinde Deniz Gül iki oyuncu arasından çıktı. Kaleciyle karşı karşıya kalacağı pozisyonlardan biri. Ama pas vermek yerine Deniz kaleyi denedi, yanağlara gitti. Meri ceza sahası içerisindeydi. Takım arkadaşına sistemi oldu az önce Deniz'e bu pozisyon sonrası. Ben boşum, ceza sahası içerisindeyim. Neden bana pasını çıkarmıyorsun
dercesine bir sitem ettiğini söyleyebilirim. İki oyuncuyu birden çalımladı. Evet, burada açısını kaybetmiş ama gelişi güzel de bir vuruş gerçekleştirmiş Deniz Gül. İstediği vuruş da gelmedi. 72. dakikadan çıktık. 73. dakikadayız. 2-0'lık Belçika'nın üstünlüğü devam ediyor. Bakalım sizlerden hangi mesajlar gelmiş, yorumlarınız nedir? Abi bu milli takımda bence birçok futbolcunun oynamaması gerekiyor. İsim vermeye gerek yok, zaten herkesin bildiği isimler. Böyle ite kaka buralara kadar gelmiş olabiliriz. Ben bu milli takımdan kesinlikle umutlu değilim. Birçok şeyin değişmesi gerekiyor. Sana da iyi yayınlar diliyorum demiş sevgili Emirhan. Doğru okuyalım sevgili Emirhan. Yine Kevin De Bruyne ceza sahası dışından bir şut, savunmaya çarpan top dışarı çıktı, köşe vuruşu kullanacak karşılaşmanın 73. dakikasında. Belçika 3. gol için az önce geldi Kevin De Bruyne, uzaklardan bir şut savunmaya çarptı ve top dışarı çıktı. Devam edelim. Şimdi canlıdaki karşılaşmalarımızda neler oluyor? İsveç Bosna Hersek deplasmanında 1-0 önde olan taraf. Trossard oyuna girdi Belçika milli takımında. 74. dakikadayız ve 10 numaralı formasıyla Trossard kalan 16 dakikalık bölümde süre alacak. Bunu da hatırlatayım. Köşe vuruşu henüz kullanılmadı. Ceza sahası içerisi oldukça kalabalık. Ceza sahası içerisine ön direğe bir orta, bomboş müsait bir pozisyondu. Allah'tan vuruşu gerçekleştiremediler. Dönen top da kalecilerine kadar gitti. 75. dakikayı geride bıraktık. 2-0 gerideyiz. Diğer karşılaşma Fransa İtalya, aynı grupta yer alıyoruz. Orada da bir birlik bir eşitlik söz konusu. Abi büyük takım dediğin her sene Avrupa'da oynar, her sene orada boy gösterir. Bir sene yarı final oynayıp da öbür sene amatör takıma yenilmez. Bizim Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta hepsi de aynı. Büyük takım falan değil onlar. Sadece İstanbul takımı demiş. Hani her sene Avrupa'da bir şekilde mücadele ediyor bu takımlar canım. Bence büyük bir takım. Bu arada ceza sahası içerisine bir orta Lukaku topu ağlarımıza gönderdi. Şık bir gol geldi Lukaku'dan. Aradaki fark 3'e çıktı. Uğurcan Çakır arkadaşlarına kızıyor. Lukaku'nun kaydettiği golle Belçika millilerimiz karşısındaki farkı 3'e çıkardı. 76. dakikayı da geride bırakmak üzereyiz. Lukaku'dan topukla şık bir gol geldi. Ceza sahası içerisinde o kadar boş bırakmamamız gereken isimlerden biri Lukaku sahneye çıktı ve aradaki farkı da 3'e çıkardı. Tribünlerde büyük bir sevinç var. Millilerimiz ikinci yarıya iyi başlamıştı ama devamını getiremedik. Özellikle Kevin De Bruyne'ün kaydettiği ikinci gol sonrası oyun disiplininden tamamen uzaklaştık. Ve bir yandan hayır, offside yok, offside var mı diye soran bir dinleyicimiz, hayır offside yok. Lukaku'dan şık bir gol, aradaki fark 3'e çıkmış oldu. Bu bölümden sonra Montella istifa etmeli diye mi sorayım, hani etmeli mi, ne değişmesi gerekiyor? Hani bak ortada bir yanlışlık var. Montella 77. dakika yedek kulübesinde hala oyuncularını alkışlıyor 3-0'dan sonra. Ya biz bu durumda olmayı hak eden bir milli takım değiliz. Bu kadronun bize verebileceği çok daha başka şeyler vardı. Bu skorları hak etmiyoruz. Kimse kusura bakmasın, ben milli takımı eleştirmiyorum. Sahada gösterilen, pardon, gösterilmeyen mücadeleye benim sistemim. Bu oyuncuların daha fazla bir şey yapması gerekiyor. Ben buna inanıyorum. Her maçta bir kötü oyun var. Her maçta. İtalya mücadelesi 4-1. Belçika 77. dakika 3-0. Ben biliyordum 3 tane gol yiyeceğimizi. Bugün kuponlarımdan bir tanesi, iddiada Uğur Böceği şans oyunlarında kuponlarımdan bir tanesi Belçika 2.5 gol üstüydü. Ben biliyordum böyle olacağını.
Kupon demişken, iyi de kuponların bugün bayağı başarılı oldu ya. Oradan takip eden dinleyicilerimiz teşekkür mesajı falan gönderiyor bana Instagram'dan. Bugün şu ana kadar 4'te 4, 5'te 5 gidiyorum yanılmıyorsam. Basket maçlarım da geldi. Beşiktaş mücadelesinden yine başarılı bir tahmin geldi. İkili kombinasyonların başarılı oldu. Alt biter dediğim karşı.

İşlem çok basit. Burası önemli. İddia.com'a giriyorsun. Kayıtlı bayim bölümüne geliyorsun ve kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. Ardından büyütece basıyorsun çıkan sayfada. Sonrasında da 30 çift 0 97 ya da Uğur Böceği şans oyunları yazıyorsun. Birleşik olarak enter'a basıyorsun ve kayıtlı bayim olarak ekle diyorsun. Bu kadar. Bu işlemi yaptıysan 0540 300 çift 0 97 bu numaraya da WhatsApp üzerinden mesaj gönderiyorsun. Ben kayıt oldum, kuponları görebilir miyim? Yazdığınızda oradaki arkadaşlarımız size geri dönüş yapacaktır. Yine yayın sonrasında güzel maçlarım var. Ben geleceklerine inanıyorum. Yani cımbız da çektim bültenden bazı karşılaşmaları. Gece seansında girin bakın. Ücretsiz olarak görebilirsiniz zaten. Sadece kayıtlı bayinizi Uğur Böceği şans oyunları bayisi olarak değiştirmeniz yeterlidir. Şu kadarlık oynayın gibi bir şartımız falan yok. Onu da söyleyeyim, açıklıkla ifade edeyim. Yoksa abi ne yapmam gerekiyor? Bir şey yapmana gerek yok. Sadece kayıtlı bayini değiştirmen gerekiyor. Ha, kafanda bir soru işareti olursa da Instagram'dan bana ulaşabilirsin. Görkem Tezer yazdığında, adımı soyadımı yazdığında Instagram'a karşına profilim çıkacaktır. Oradan da sorun varsa, sormak istediğim bir şey varsa bana yazabilirsin. Bu hatırlatmayı yapalım. Şimdi maça bir kez daha dönelim. Yani dönmek de istemiyorum ama artık dönmek zorundayım. 80. dakika, Belçika yine sol kanattan geliyor. Ceza sahası içerisinde bir orta, Merih'e çarpan top. Savunma gelişi güzel, yine uzaklaştırdı. Uzaklaştırılan top oyuncularımız da kaldı. Şimdi çıkmaya çalışırken bir geri pas hatası ama yine kademede başarılıyız. Bak, o konuda hakkı yemeyelim millilerimizin. Topu uzaklaştırdık. Sol kanada kadar açılan bir top ve orada da kontrolü sağladık. Şimdi boşluk arıyoruz ama Belçikalı oyuncular çok iyi alan kapatıyor. Ha, biz paslaşarak ceza sahasına girmeye çalışıyoruz. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 oyuncu, hatta 6 oyuncuyla birden alan kapatıyor Belçika milli takımı. Ya biz bu konuda zaten forvet oyuncumuz olmadığı için paslaşmaya devam edersek zorlanırız. Ya da Belçikalı oyuncuların bir hata yapmasını bekleriz gol atabilmek için. Uzaklardan kaleyi denememiz gerekiyor. Bence denemek lazım uzaklardan. İlla bomboş bir şut pozisyonu yaratmaya gerek yok. Uzaktan denemek gerektiğine inanıyorum. 81. dakikadayız. Paslaşmaya devam ediyoruz. Peki sizlerden neler geliyor? Şöyle bir bakayım mesajlara. Sevgili Görkem, bir şey sormak istiyorum. Şu anki takımdan hiçbir oyuncuyu almasak milli takıma, gençlerden yeni bir takım, yeni bir sistem oluştursak ne kaybederiz? Zaten bütün maçları kaybediyoruz demiş. Teknik direktör değilse, o dediklerin ondan sonra gerçekleşse olmaz mı? 11 tane genç oyuncuyla da başarı yakalanmaz. Bu takım o raddelere geldi daha önce. Biraz daha şans verelim, genç oyuncularımız var. Bir sonraki turnuvada kendilerini gösterecekler. Taş gibi milli takımımız var. İleride göreceksiniz. Demiyor muyduk bunları? 4 sene, 5 sene, 6 sene önce bunlar konuşuluyordu. Ama üzerine eklemeyen bir milli takım var. Benim gördüğüm maalesef. Sistemle alakalı bir sıkıntı yaşandığını düşünüyorum. O sistemin bir an önce değişmesi gerekiyor. 4-6-0. Bundan vazgeçilmesi gerekiyor. Forvet oyuncumuz yoksa da çıkartacaksınız. Forvet oyuncusunu çıkartacaksınız, bulacaksınız. Onu da ben mi bulayım ya da taraftarlar mı bulsun, vatandaşlar mı bulsun? Sen teknik direktörsen, yani kenar yönetimiysen bulacaksın. Gideceksin, ikinci lig, birinci lig, üçüncü lig maçlarını takip edeceksin. Gençlere bakacaksın. Olmadı. Bir alt takımdan alacaksın. Ümit Milli takımdan alacaksın. Bu arada Lukaku ceza sahası içerisine girdi. Bir şut yandan dışarı çıktı. Etkili anlardan biriydi. Lukaku ceza sahası içerisine girdi. Şutunu çekti. Top yandan az farkla avuta gitti. Belçika dördüncü gole yine çok ama çok yaklaştı. Bir faul var mı diye bakıyorum. Abdülkerim geride kalmış. Yani Lukaku depar atıyor. İki oyuncu da aynı yerde yan yana. Lukaku'ya top geliyor, Lukaku depar atıyor. Abdülkerim gerisinde kalıyor.
Hani at yarışında boy bindirdi derler değil mi? Bir boy, iki boy fark var derler.

3-4 boy fark oldu. Lukaku'dan bahsediyorum. Ya bu adam koşamıyor denilen Lukaku'dan bahsediyorum. Lukaku topu alır almaz süratlendi ve Barış Alper diyorum. Abdülkerim de yakalayamadı. Çok geride kaldı. Hani savunmada da ciddi sorunumuz var. Biz ön alanı konuşuyoruz. Tamam, ön alanda bir sıkıntı yaşıyoruz da savunma bölgesinde de ciddi anlamda bir yapılanmanın gerektiğini ben düşünüyorum. Şimdi çıkmaya çalışırlarken kaptığımız bir top ama biz de topu iyi kullanamadık. Bir top kaybı geldi 84. dakika. Şimdi orta alana kadar gelen top. Peki, mücadele devam ediyor. Yazık demiş dinleyicimiz, bu ülkenin futbolunu böyle yönetiyorsunuz. Bu adamı göndermedikleri için yine bir tepki göstermiş dinleyicimiz. Teşekkür ederim. Lukaku gol attı. Bende de ne ağız varmış diyor dinleyicim, sevgili Cesur Bey. Devam edeyim. Yeter Montella, Dünya Kupası'ndan sonra istifa etmesi gerekiyordu diyen bir başka dinleyicim. Bu ülkede diyorlar forvet yok. Yani her hafta bu kadar ligde gol oluyor. Hepsini yabancılar mı atıyor? Hiçbir Türk forvetimiz mi yok? Demiş dinleyicim. Şöyle yorumlayabilirim. Yani Galatasaray'da evet, İstanbul takımları, yani şampiyonluk hedefinde olan takımlar diye adlandırdığımız o büyük camialarda genelde yabancı isimler yer alıyor. Ama sen koskoca ülkede sadece bu takımların olduğunu mu düşünüyorsun? Süper Lig'den de olmasına gerek yok ki, olması gerekiyor. Hadi onu da boş ver. Hadi onu da geç. Onu da geç. Yurt dışında oynayan oyuncularımıza bakın. Yerli statüsünde oynayabilecek, gurbete giden oyuncularımız. Bir tane forvet oyuncusu yok mu? Bunu hep konuşuyoruz. Konuşuyoruz ama bir şey değişmiyor ki. Bundan sonraki diğer karşılaşmada yine böyle bir tablo ortaya çıkacak. Montella buna devam edecek. Ben anladım. Montella'nın taktiği 4-6-0. Ben takımımda gol atan oyuncu istemiyorum diyor. Orta sahadan devşirme bir forvet yaratacağım ben. Her maçta gol atacak ve ondan sonra Montella orta sahadan golcüyü ileriye gönderip gol krallığını ortak etti diye ödüllendirecek kendini belki de. Bilmiyorum, bir şey yaratmaya çalışıyor. Bir şey keşfetmeye çalışıyor gibi duruyor. Yoksa görünüyor zaten tablo. 4-6-0. Oynadığımız gibi kalemizde de her maçta 2 tane, 3 tane, 4 tane gol görüyoruz. Gol atamıyoruz tamam, ama savunma da yapamıyoruz. Yani hiçbir faydası yok bu sistemin.

herkesin derdi başka tabii. Maçın 87. dakikası 3-0 Belçika önde. Son 3 dakika normal sürenin sona ermesine. Sevgili Cemal Bey de diyor ki Fransa'ya bir gol attırsana be. Çok acil lazım bir gol demiş dinleyicimiz. Bakalım orada dakika ne? 85. dakikadan çıktık. 86. dakikadayız. Fransa 1, İtalya 1. Fransa 10 kişi kalmış. Orada bir gol bekliyor dinleyicim. Fransa'dan bir gol bekliyor. Yanlış anlamadıysan Fransa'ya bir gol attır demiş. Kırmızı kart olmaz mı? Kırmızı kart gelmiş Fransa. 10 kişi kalmış. Macaristan 1, Gürcistan 0. Ukrayna 0, Kuzey İrlanda 3. Polonya gol atmaya devam ediyor. 6. golü bulmuş. Polonya 6, Romanya 0, Bosna Hersek 1, İsveç 1. Edin Dzeko'nun da son karşılaşması bildiğiniz gibi Bosna Hersek formasıyla önemli başarılara imza atan bir oyuncu. Yani böyle bir oyuncu tarzında bir profil göremiyorum milli takımın forvet hattında. İlginç, ilginç. Edin Dzeko 63 dakika bugün sahada kaldı ve ilerleyen yaşına rağmen muhteşem mücadele ediyor. Yani şu ana kadar Deniz'den daha fazla koşmuştur. O yaştaki bir oyuncu. O yaştaki bir oyuncudan bahsediyorum. Yani Deniz kötü iyi değil. Deniz'den fazla koşuyor. Bu milli takımda koşan oyuncu sayısı çok az. Ve kalemizde bir gol görünce de iyi yaptığımız şeyler de yok oluyor. Benim dikkat ettiğim, gözlemlediğim konu bu. İkinci yarıya çok güzel bir başlangıç yaptık. Çıkarken kaptırılan bir top, Belçika'nın ikinci golü geliyor. Devamında oyun kontrolü tamamen Belçika'nın elinde. Biz oyundan kopuyoruz.

Ardından üçüncü gol. Ki yakaladıkları çok net pozisyonlar da var. Yani dördü de bulabilirlerdi Lukaku'yla 3 dakika öncesinde. Dördüncü gole çok yaklaştı. İlk yarıda yine kaçan goller vardı. Yani 3-0 kaybediyoruz, bir o kadar da pozisyon veriyoruz. 4-6-0 oynadığımızda savunma hattımız çok iyi. Muhteşem bir savunma oluyor. İtalyan savunması gibi, o eski meşhur İtalya savunmaları vardı ya. Onun gibi bir savunmamız olur. Taş gibi böyle şut çekemez rakibimiz ama biz de pozisyon üretemeyiz. Genelde alt biter maçlar. Öyle bir tablo da yok. Çok rahat gol yiyoruz. Savunmamız çok kolay adam geçiriyor. İkili mücadele konusunda sınıfta kalıyoruz. İleri uçta desek golü kim atacak bilmiyorum. Yani bir yere kadar getiriyoruz topu ama ceza sahası içerisine bakıyorum. Hani kafaya çıkacak oyuncu, hava topuna çıkacak oyuncu bir Yunus oluyor, bir Kerem oluyor. Bazen zaman zaman nadir de olsa Deniz Gül hava topuna çıkıyor. Yani ne oynadığımızı da bilmiyorum ileri uçta. Ne yapmaya çalıştığımızı da anlayamıyorum. Anlayan biri varsa yazsın. Gerçekten anlayamıyorum. Halı saha maç temposu gibi. Hani halı sahada rastgele kaleci de ileri çıkar, golü kim atarsa atsın derler ya. Onun gibi. Şutu kim çekecek o belli değil. Top kimin ayağına gelirse çalım atıyor. Ceza sahası içerisinde şu oyuncu var hadi içeriye bir orta kes diyemiyorum. Ceza sahası içerisinde kim var onu tahmin edemiyorum. Bir bakıyorum Abdülkerim o bölgede ikili mücadeleye giriyor, gol atmaya çalışıyor. Bir bakıyorum Ferdi gol atmaya çalışıyor ki bugün önemli atakları vardı. Şanssızdı bence Ferdi. Kerem bir bakıyoruz pozisyon içerisinde çıkartıyor. Yunus bir şeyler yapmaya çalışıyor. Barış kez aynı şekilde. Ben anlayamıyorum, anlam veremiyorum. Forvet konusunda anlam veremiyorum milli takımımıza. Yani bu tablo Arda'yı da geriye çekiyor. Şimdi baktığımızda Arda da kötü oynuyor deriz. Arda da iyi değil diyebiliriz. Buna katılırım. Ama Arda'yı da geriye çeken bir milli takım performansı var. Bu arada Arda serbest vuruşu kullandı. Müthiş giden bir top. Kaleci uzadı adeta topu. Kornere çeldi. Artı 3 işaret edildi maçın sonuna. Oynanmayan süre olarak. Artı 1 geride kaldı. Köşe vuruşu kullanacağız. 3-0 Belçika'nın üstünlüğü devam ediyor. Köşe vuruşu kullanıldı. Hava topuna bu kez kim çıktı? Deniz Gül çıktı. Ama kaleci başarılıydı. Bu pozisyonda ardından gerilerden bir şut yine top kalecide kaldı. Rahat bir şut oldu bizim adımıza. Çok basit, çok cılız çekilen bir şuttu. Peki 90+1 geride kaldı. 3-0'lık Belçika'nın üstünlüğü devam ediyor. Ön alanda baskı uyguluyoruz. Peki sonradan açıldık. Güzel. 90+1 geride kalırken ön alanda baskı oluşturuyoruz. Hani 90 dakika neredeydik diye de sormadan geçemiyorum. 4-6-0 diye sistem mi olur demiş dinleyicimiz. Devam edelim. Ben size demiştim bunlar bir puan bile alamaz. Bu maçlarda söylemiştim, bana katılmamıştınız. Emin olun geri kalan maçlarda da alamazlar. Neden mi? Anladım peki. Bu saatte kim yayındaysa ona demiştim diyor. Bir de fotoğraf göndermiş dinleyicimiz 21.53'te. Yani ya sevgili Caner Aydaş vardır ya da sevgili Vedat Parlak vardır o saat dilimi içerisinde bilmiyorum. Benim yayınım 22.30'da başlıyor. Dinleyicim gönderdiği mesajın ekran görüntüsünü atmış. 21.53'te gönderilen bir mesaj. Benim yayın saatim değil. Onu da söyleyeyim. Şöyle bakalım. Tüm oyuncuları küstürdükleri için Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş dışında oynayan oyuncular Türk olmalarına rağmen oynayamıyorlar. Bu ülkede devşirme oyuncu oynar. Yurdumda yetişen evlatlar oynayamaz. Ayrıca aynı kadro demiş dinleyicim. Yani devşirme oyunculardan verim aldık zamanında. Şu anki en milli takım da oynayabilecek kapasiteye sahip oyuncu bana gösterdiğinizde zamanında Aurelio vardı hatırlayın. Neler neler yapıyordu. Kaç yaşındaydı? Müthiş bir orta saha oyuncusuydu. Elinden geleni yapıyordu. Bunlar sayılabilir. Basketbolda da var devşirme oyuncularımız. Bak bu ayrı. Onu karıştırıyoruz. Mücadele etmiyoruz. Yani şu sahada Deniz'i çıkar ya da forvet hattından çıkar. Birini koy oraya. En iyi forvet oyuncumuzu koyun. Hayal edin size göre kimse en iyi yerli oyuncu. Onu koyun yine bir şey olmaz. Sistemle alakalı ciddi bir sıkıntı var. Takımımız ne yapması gerektiğini bilmiyor gibi oynuyor. Sahadaki oyuncular panik yapıyor. Gol sonrasında ne yapacaklarını bilemiyorlar. Stoper tandemi

Çok kolay adam geçiriyor. Uğurcan Çakır. Ya bir tane iki tane bari şut kurtar. İyi kalecisin. Severim. Ama lütfen bir tane iki tane şut kurtar ya sevgili Uğurcan. Onlar da yok. E takım A'dan Z'ye dökülüyor abi. A'dan Z'ye dökülüyor. Bilmiyorum bir sıkıntı mı var? Ya da gündeme yansıyan bu haberler, MHK vesaire, hakemlerle alakalı konular mı kafalarını karıştırıyor onu da bilmiyorum. Ama gerçekten kötü bir milli takım var ve nasıl bu durumdan sıyrılırız onu da bilemiyorum. Maç sonu bir gerginlik var. Arda Güler bu arada Belçika'nın bir oyuncusunun yanına gitti. Takım arkadaşları araya girdi ve Arda Güler'i sakinleştirdi. Kendini paralıyor Arda Güler. Arda ne yapsın ki? Arda ne yapsın?

Ben hayatımda son 4 ayda 5-6 kez peş peşe maç kaybedip de görevine devam eden ilk kez birini görüyorum. O da Montella. Yazık demiş dinleyicimiz, TFF'ye de tepkisini iletmiş. Adam maçtan sonra Montella görevi bıraktı veya Montella'nın görevine son verildi diye televizyonların altında üzerinde yazılan yazıları göreyim diye Belçika'yı yenmiş gibi olacağım diyen dinleyicimiz. Öyle düşünmeyelim. Ya ben yanlış anlamadıysam Montella gitsin diye bu maçı da kaybedelim. 5-6 olsun. Hani o yakışmaz bize. Yani bu kesin gitmiyor. Gönderilmeyecek. Montella gönderilmeyecek. B liginden C ligine, C liginden D ligine düşmediğimiz sürece gönderilmeyecek. Zaten A ligin klasmanında bir takım değiliz dedi. Oraya getirdi konuyu. Rakibimiz 80 milyon euro, biz 800 milyon euro düzeltiyorum. Kadro değeri biz 400 milyon euroyuz. Basın bizi favori gösterdi diyor mesela. Ben eleştirdiği konuya bakın. Sormazlar mı insana? Ben sorardım orada olsaydım. Ya biz kimi eleyip de geldik? Kosova. Kosova'nın kaç milyon euroluk bir bütçesi vardı ve biz Kosova'yı nasıl mağlup ettik? Son 2-3 dakikada ben gözlerimi kapattım. Onu da geçtim. Karşımızdaki takım 800 milyon euro. İtalya'ydı o maçta, değil mi? İtalya 800 milyon euro. Peki güzel, iyi bir kadro, iyi piyasa değeri, kabul edebilirim ki herkes ediyordur. İtalya Dünya Kupası'na kim tarafından gidemedi, kime elendi? Bosna Hersek. Bosna Hersek'in piyasa değeri nedir peki? Şu anki ilk 11 değerini söyleyeyim size. 89 milyon euro. Bosna Hersek. Bugün İsveç'le karşı karşıya geldi ve güncel piyasa değeri Bosna Hersek'in ilk 11 değeri 89 milyon euro. Yani ortalama kaba üstü 90 diyebiliriz buna, değil mi, kabaca? 90 milyon euroluk bir takım İtalya'yı Dünya Kupası'nın dışına itecek. Biz 400 milyon euroluk takımız A ligini hak etmeyeceğiz. Ya bu bahanedir. Bu bahanedir. Bunu geçelim. Bunu geçelim bir kere. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimize şunu hatırlatayım. Milli takımla alakalı görüşlerinizi bekliyorum. Ve sormak istediğim şu: nasıl toparlanacağız? Ne olması gerekiyor? Son dönemde hakem, MHK, dedikodular, iddialar. Bunlar zaten tam bir kaos ortamı yarattı. Milli takıma bakıyorum. Hani bir futbola sarılayım. Milli takım bari beni ümitlendirsin. Futbol aşkım tekrardan alevlensin diyorum. Milli takım da kötü bir oyun oynuyor. Kötü oynuyor ve farklı kaybediyor. Yani kime döndük? San Marino gibi olduk ya. A liginde. Bu takım bunu hak ediyor mu? Bu kadar kötü bir değerimiz var mı? Takımda oynayan isimlere bir bakın. Milli takımımızın kadrosu kötü mü? Belçika'dan daha fazla piyasa değeri vardı. Bugün ne diyecek acaba Montella Hoca? Onu merak ediyorum. Belçika ve Türkiye ilk 11'i karşılaştırdığımızda Belçika'nın 186 milyon euroluk bir piyasa değeri var ilk 11 oyuncularının. 186 milyon euro. Bizim ilk 11'imiz 237 milyon euro. Ve gördüğümüz tablo: Belçika 3, Türkiye 0. Buna ne diyecek acaba Montella Hoca? Yani rakamları seviyor belli. Rakamlarla ilerlemeyi de seviyor. Kendisi 100 milyon euroluk bir takımı olsun, kaybettiği takım 105 milyon euroluk bir değeri olsun, onun değeri benden daha fazlaydı, kazanmayı mı bekliyordum mantığını seziyorum ben Montella hocamızda. Kişisel olarak kimse eleştirmiyor. Ağır eleştiriler yapılıyor deniyor. Öyle açıklamaları var basın toplantısında Belçika maçı öncesi, hatırlayın.

ağır eleştiriler yapılıyor. Oyuncularımı eleştirmeyin, beni eleştirin diyor. Ya yani seni eleştiriyorlar zaten hocam ama bir fayda göremiyorlar artık, hani boşuna eleştiriyor insanlarımız. Gazeteci dostlarımız ya da medya sektöründeki en basit örneği bir taraftar, bir vatandaş eleştiriyor. Hepsinin ortak noktası 4-6-0 olur mu hocam? Senin söylediğin, onun 800 milyon eurosu, benim 400 milyon eurom. Herkes benim kazanacağımı düşünüyor. E gayet normal, zaten senin baştan inanman lazım değil mi hocam buna? Kadro değeri bu kadar önemli mi? O zaman futbolu kapatalım. Dünyada futbol diye bir şey kalmasın. Büyük bütçeli olan takımlar kazanacaksa her maçı, ne kadar yüksek bütçen varsa her maçı kazanacaksan, futbol diye bir şey yok. Ki bugün oynadığımız ve rezalet bir futbolun olduğunu düşünüyorum. Pozisyon bulma konusunda belki diğer maçlara göre kıyasladığımızda daha iyiydik. Yani o kadar da olsun. 23 şutumuz var maç geneli. Rakibimize 17 şut şansı vermişiz. Bunlardan 3'ü golle sonuçlandı Belçika. Senin kadro değerin, ilk 11 değerin 237 milyon euro. Belçika'nın ilk 11 değeri 186 milyon euro. Ve 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup oluyorsun. Burada bir sıkıntı var hocam. Burada bir sıkıntı var. Ha, gitti diyelim. Kim gelecek? Hani burada da bir çıkmaz var. Ha, burada da ben bir girdap içerisine giriyorum. Ha, Montella hocamız gitti, gönderildi artık her neyse. Misal. Kim gelecek? İki tane isim geçiyor sürekli. Hep insanların dilinde. Sayın Fatih Terim, Sayın Şenol Güneş. Yani biz niye sürekli geriye dönüyoruz? Daha önce de bu isimlere istifa diye bağırılmadı mı? Aradan 5-6 sene, 10 sene geçince özlüyor muyuz acaba? Bilemiyorum ki. Duygusallığımızı bambaşka boyutlara mı çıkardık? 10 sene sonra da Montella iyiydi ya. Bak, 0 forvet, 4-6-0 ama en azından bizi Dünya Kupası'na götürdü. Montella geri gelsin mi diyeceğiz bundan 10 yıl, 15 sene sonra? Artık bir sistemin oturtulması lazım. Maalesef ülke futbolumuzda o sistem bir türlü oturtulamadı. Olmuyor. Genç oyuncuları yetiştirmemiz lazım. Yetişiyor mu, yetişmiyor? Bunun yabancı kuralıyla da bir alakası yok. Yabancı kuralıyla bir alakası yok. En başarılı olduğumuz milli takım bazındaki sezonlarda yabancı sınırlaması mı vardı? Yoktu. Yabancı oyuncu kısıtlaması gelince sanki başarı gelecekmiş gibi bir algı var TFF cephesinde. Öyle bir şey yok. Yetişmiyor. Osimhen'den ya da Galatasaray'ı söyleyeyim, Osimhen'den daha iyi bir oyuncu çıktı da Galatasaray mı oynatmıyor? Fenerbahçe kez aynı şekilde, Beşiktaş. Çok iyi bir oyuncu çıktı altyapıdan ya da çok genç bir oyuncu var. O yüzden mi oynatmıyor? Sırf genç Türk olduğu için mi? O yüzden Vlahovic'i transfer ediyor Beşiktaş. Ya da Fenerbahçe Lukaku'yu, Vedat Muriç'i getiriyor. Yok. Çıkmıyor. Herkes şapkasını önüne koyacak. Ülke futboluna sadece milli takım diye düşünemeyiz. Maalesef. Kulüp takımlarımız da gençlere önem vermiyor. Bir de 23 yaş altı oyuncu kadronda barındıracaksın diye bir, yani bu kaba mı olur bilmiyorum ama saçmalık. Yani saçmalık. Ben kendi oyuncumu yetiştirmiyorum. Benim öyle bir alışkanlığım yok. Bir kulüp olarak söylüyorum, herhangi bir kulüp. Benim kendi oyuncumu yetiştirme gibi bir alışkanlığım yok ülkemde. Sen bana diyorsun ki Alman, Portekiz, İspanyol, İtalyan, İngiliz. Bir oyuncu alacaksın ve minimum 3 tane olması gerekiyor, zorunlu. 20-21 yaşında bu oyuncuları yetiştireceksin diyor. Şimdi ne diyebilirim ki? Kendi oyuncumuzu yetiştirmiyoruz ama gelecek vaat ediyormuş. Ugaçuku 22 milyon euro değeri var. Bizde ne cevherler var gençleri bizde. Onları yetiştirmeye çalışsak daha iyi olur sanki. Peki çok konuşmayayım. Sizlerden gelen mesajlara da şöyle bir bakayım. Milli takımımızı neler bekliyor diye soruyorum. Az bir sürem var. 8-9 dakika gibi bir kısa sürem kaldı. Sizler mesajlarınızı gönderin. Onları okuyalım. Son bölümde ne gelmiş? Arda Güler cezalı duruma düştü pazartesi akşamı için, kötü bir haber demiş. Yani Arda Güler olsa olmasa artık bu saatten sonra da

pek bir şeyin değişeceğini ben sanmıyorum. Bora Ayhan Çanakkale'den selamını göndermiş. Bizler de Çanakkale'ye selamımızı iletelim. Maçtan ziyade maç sonrası yorumlar daha heyecanlı oluyor. Montella C ve B'den A'ya nasıl çıktıysak yine ineriz diyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Şenol Güneş olmalı demiş dinleyicim. Pendik'te Fenerbahçe'yi elemişti Türkiye Kupası'nda. Yani maddi değer ölçü değil her zaman. Bora Ayhan bu mesajı gönderen dinleyicim ya da Hikmet Karaman'ın gelmesi gerekiyor demiş. Düzelteyim, Sayın Hikmet Karaman tabii ki. Ben bunlara dikkat etmeye çalışıyorum. Abi 45 yaşındayım ve kendimi bildim bileli bir 2002'de iyi bir Türkiye gördüm. Bir de 2008'de. Başka yok abi. Onca senelerde 2 sene mi iyi olur bir takım? Yeter artık. Vallahi bıktık bu düzenden. O zamanlarda 4-6-0 oynuyorduk. Yapmayın. Hiç forvetsiz oynuyorduk. Bir sistemimiz yoktu. O dönemlerden bahsedecek olursak 2008 yılında var mıydı bir forvet? Yoktu. Yoktu. Bunları ciddi algılamıyorsunuzdur değil mi? Forvet yoktu dediğimde. Yani sıkıntının nereden başladığını zaten size söylemeye çalışıyorum. Merhaba abi, kolay gelsin. Vallahi de billahi de rezil olduk, utanıyorum. Averaj takımı olduk. Selamlar Yaşar. Öyle düşünmeyin sevgili Yaşar Bey. Ya kendinizi böyle tatmin edebilirsiniz. Ben öyle yapıyorum artık. Zaten biz A ligi klasmanında bir takım değiliz abi. Yani biz B ligi, C ligi. Şampiyonlar ligi gibi düşünün bunu. Ki Şampiyonlar liginde de hiçbir takımımız böyle yani bir futbol oynamaz, puansız ayrılmaz ya. Milyonda bir olur bu. En kötü Türk teknik direktörü en iyi yabancı teknik direktörden çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Gerek futbol iklimimiz gerekse toplumsal yapımız açısından Türk teknik direktörümüz olmalı. İzmir'den Türker demiş dinleyicimiz, böyle bir mesaj gönderdi. Ha ben de yerli antrenörden yanayım, ne yalan söyleyeyim. Ha yabancı hocalar başarısız olur gibi bir düşüncem yok. Ama o milli duyguyu yani insanların ne hissettiğini anlayacak bir teknik direktörle ben başarısız olmayı göze alırım. Şimdi ben üzülüyorum, sen üzülüyorsun. Belki akşam kafanı yastığa koyduğunda nasıl yenildik bu takıma ya, şu milli takımın hali ne olacak diye düşünüyorsun ya. Yabancı bir antrenör düşünmüyordur. Buna eminim. Senin benim kadar düşünmüyordur ama yerli bir teknik adam düşünüyordur. Çünkü dışarı çıktığında tepkiyle karşılanacak. Yabancı isimler dışarıda çıkmıyor. Öyle ilginç. Merhaba, iyi yayınlar Montella. Montella'yı ben de istemiyorum takımda ama şöyle bir bakıyorum. Giderse yerine Klopp gelse Abdülkerim'den ve Merih'ten stoper, Barış'tan ya da Kerem'den harika birer kanat oyuncusu yaratacağına mı inanıyorsunuz? Ben bu takımı çoğuna inanmıyorum. Bizim çocukları çok abarttık bence demiş dinleyicimiz. Değiştireceksin. Bir sistem oturtmaya çalışacaksın. Kerem ne olmuyor mu? Abdülkerim ne olmuyor mu? Genç oyuncuları monte edeceksin oraya. Ahmet, Mehmet, Veli. Atıyorum. İkinci ligden bir oyuncu ekle. Yok mu elinde? Süper Lig'den hiçbir oyuncu beğenmiyor musun? Al. Başka bir takımdan, alt liglerden al bir oyuncuyu. Kaliteli bir oyuncuyu, gelecek gördüğüm bir oyuncuyu. Onlarla çık maça. Onlarla bir görelim ne yapıyor, ne ediyor. En azından mücadele görürüz. Bak buna eminim. Abdülkerim çok kötü. Aşırı kötü. Ya Lukaku 2-3 boy fark attı diyorum ya. Fark attı. Birisi en lüks model araba, diğeri sanki 35-40 yıllık araba gibi. Böyle yarışlar olur ya. Ona benzetiyorum. Lukaku'nun girdiği gol pozisyonuna bakın. Kaçırdığı bir pozisyon var 3. golün ardından. Orta alandan bir pas geliyor. Abdülkerim'le aynı hizada. Ama Abdülkerim'i çok rahat geçiyor. Ve Abdülkerim geride kalıyor. Hala depar atmaya çalışıyor. Lukaku o esnada şutunu çekiyor. Abdülkerim hala koşuyor. Daha ceza sahasına girecek. Yani öyle bir savunma oyuncusu şu an. Abdülkerim kötü. Çok yavaş, ağır. Ağırsa oynatmayacaksın hocam. Ağırsa oynatmayacaksın. Yerine de Ahmet'i, Mehmet'i oynat ya. Ne var? Zaten antrenman havasında değil mi? Zaten tüm takımlar bizim kadro seviyemizin üzerinde değil mi? Zaten kazanamayacağız ki biz bu maçları senin mantığına göre. Yani ne gerek var böyle Arda'yı Marda'yı getiriyorsun burada? Yoruluyor çocuk. Real Madrid'de o kadar maça çıkıyor. Hiç gerek yok. Bırak dinlensinler. Çıkalım genç oyuncularla. Zaten şansımız yoksa onlarla mağlup olalım. Onlarla mağlup olalım. Peki, şöyle devam edeyim.
Sevgili Cüneyt Bey, artık bir Fenerbahçeli'nin milli takım teknik direktörü olma zamanı geldi.

gelmedi mi? 40 yıl olmuş. Sayın Aykut Kocaman acilen göreve getirilmeli. Kadıköy'den Cüneyt Bey, teşekkür ediyorum. Olabilir, niye olmasın tabii ki. Abi, piyasa değeri 1-2 milyon euro olan değeri 3. sınıf teknik direktörlerle bu iş olmaz diyor. Buradaki dinleyicim, devam edeyim. Çünkü birçok mesaj var, okuyamayacağım. Yetiştirmem gerekiyor. Görkem, kusura bakma ama Sayın Fatih Terim ve Sayın Şenol Güneş diyen medya mensupları, vatandaşlar, Fatih Tekke, Arda Turan, buna benzer isimler söylüyor. Çok iyi demiş dinleyicimiz, devamını getirmemiş. Ya, Fatih Tekke olabilir bak mesela, Sayın Fatih Tekke olabilir. Ya, ben isterim görmek, en azından azimli, hırslı var, mücadele edecek o takım. Ya da Sayın Arda Turan olur mu, düşünür mü milli takımı bilmiyorum. Ama sürekli aynı isimleri konuşmak bence yanlış. Sevgili Burak Aksu, Görkem abi, ben Eskişehir'den Burak. Bu şekilde olmaz. 3 maçta da istediklerimizi yapamadık. Bu saatten sonra güvenmiyorum. Bu halkı üzmeye hakları yok demiş. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz, sizler mesajlarınızı göndermeye devam edin. Kısa mesajları rica ediyorum çünkü veda edeceğim dakikalar sonra. Kadıköy'den Osman, milli takıma hoca düşünüyorsa aday Sayın Arda Turan. Öncelikle şunu incelemek lazım. Uluslar Ligi'nde amaç ne? Amaç. Dünya Kupası'na ve Avrupa Şampiyonası'na katılamayan zayıf takımları kendi kategorisindeki takımlarla grup oluşturup o grup liderlerini playoff ile Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na katılma şansı sağlanmasıdır. Dolayısıyla diyor dinleyicim, bizim için en iyisi B Ligi ve C. Oralardan lider olup olası Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası elemelerinde başarılı olamazsak oradan playoff'la katılma şansı sağlarız. Ya, bu şekilde gideceksek gitmeyelim. Bunu duyamazsınız hiç kimseden. Ne düşünüyorsam söylemeye çalışıyorum. Tüm samimiyetimle birlikte. Biz 4-6-0'la gideceksek herhangi bir turnuvaya gitmeyelim. Gerçekten gitmeyelim. Yani rezil olma durumumuz var. Yani sıfır forvet ya. 4-6-0 dünya tarihinde olmayan bir forvet. San Marino bile en azından birini ileri gönderiyor. Biz de kim oynayacak diye tartışıyoruz. Bir gün savunma oyuncusunu koyacaklar ortaya. Orada oynayacak. Korkuyorum yani. Hiç gerek yok. İyi yayınlar Görkem Bey. İstifa çok erdemli bir şey. Bakın MHK Başkanı, TFF Başkanı istifa ediyor mu? Ülkede demişti, ne demiş? Şöyle bakayım, hiçbir zaman istifayı düşünmüyorlar. Görevden aflarını istediler. Montella'dan da görevden affını ister yakında. Adama çok ayıp ediyoruz. İlhami İstanbul'dan ayıp ettiğimizi söylemiş. Allah versin, ne aklımıza geliyorsa onu söylüyoruz. Böyle bir şey olmaz. Ne güzel bir şey söylediniz. Bir sistem oturması lazım. Ben 65 yaşındayım. Aydın'dan Ömer. Ya Sayın Şenol Güneş ya Sayın Fatih Terim. Bilmem kim gelirse gelsin. Ne işiniz var ama bu iki isimle? Yeter artık demiş. Abim, artık bizim Montella'yı göndermemize gerek yok. Kendisinin zaten azıcık bir katılmıyorum ona. Onunla pek alakası yok. Azıcık kendisini güveni varsa gitmesi lazım. Kendisi bir an önce gitsin diyor. Sevgili Yaşar Bey. Şöyle devam edelim. Montella giderse adres belli. Fatih Terim bence bekliyor demiş. Genç oyuncuların, alt liglerden oyuncuların kesinlikle anlayamadım. Kaos sistemi vardı. Yok dedin de diyor dinleyicim. Ha, sistem yok ya. Kaos var diyor. Bora Ayhan ne demiş? Meri, Abdülkerim, Samet ve İrfan Can gibi isimlerle artık vedalaşmak lazım. Sezai Yılmaz, şunu iyi bilmeniz lazım. Enteresan bir mesaj olmuş ya. Askısız çaycı, forvetsiz takım olmaz. Montella'dan da bence hoca olmaz diyor. Selamlar, iyi yayınlar. Bence milli takımın başına dört büyük kulüpte doğrudan bağlantısı olmayan bir hoca gelmesi gerekiyor. Türk olması da önemli bir avantaj olabilir. Çünkü biz duygusal bir milletiz. Milli takım kulüp rekabetlerinin üzerinde tutulması gerekiyor demiş dinleyicim. Katılıyorum. Hocası da hiçbir kulübün gölgesinde kalmadan sadece Ay Yıldız'ın hocası olması gerekiyor demiş. Sonuna kadar katıldığım mesajlardan biri. Bir hatırlatma yapayım. Yarın sizlerle birlikte olamayacağım ama iddia oyuncuları varsa aramızda ve tahmin isteyen varsa da ben tahminlerime güveniyorum. Birazdan göreceksiniz kaçta kaç yaptığımı zaten. 11'de 9'du yanılmıyorsam, bak yalan olmasın. 11 kuponumun 9'u başarılı oldu ki canlı maçlarım da iyi gidiyor genel itibariyle. %80'in üzerinde artık başarı oranım.
Bunlara sizler de ulaşmak istiyorsanız

0: ücretsiz olarak ulaşmak istiyorsanız iddia.com'a giriyorsunuz. Sağ üst köşede adınız ve soyadınızın baş harflerinin yer aldığı bir bölüm var. Oraya tıklayın. Açılan seçeneklerde kayıtlı bayime gel, kayıtlı bayimi değiştir de sonrasında il seç, ilçe seç gibi bir sayfa çıkacak. Hiç gerek yok. Aynı sayfadaki büyütece basıyorsun ve arama çubuğu karşına gelecek. Oraya da 30.0.97 yazıyorsun ya da Uğur Böceği şans oyunları. Yaz, enter'a bas. Kayıtlı bayim olarak ekle de yapman gereken işlem bu kadar. Çok kısa bir sürede gerçekleşiyor. Anlatması zor, ona bakmayın. Ama sizin bunu uygulamanız 20-25 saniye. Peki bunu yaptıysanız da 0540 300 0097, bu numaraya yayından geliyorum, kuponları görebilir miyim şeklinde yazmanız yeterli olacaktır. Bu hatırlatmayı da yapalım. Aklınıza takılan bayi numarasını, kodunu yazamadıysanız Instagram'da Görkem Tezer, bana ulaşırsınız, takip isteği gönderirsiniz, ben size geri dönüş yapmaya çalışırım ki mesajlara geri dönüş yapıyorum. Peki bugünlük benden bu kadardı. Yarın sizlerle birlikte olamayacağım ama pazar günü saatler 17'yi gösterdiğinde tekrardan karşınızda olmayı ümit ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Tekrardan görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
1: 30.0.97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz sona erdi. Radyo.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Tarafsız ve her kesimden en az bir kişinin olmasından dolayı hepsini bir arada dinlemek büyük keyif.
4: Arabamı satmıştım, yeni araba aldım. Alır almaz daha kapıyı açmadan ilk işim Radyo Spor'un tekrar uygulamasını indirmek oldu. Anlamadan bir bağımlılık yapıyorum.
5: Sizi dinlerken sanki kendimi terapide hissediyorum. Ruhumu rahatlatıyorsunuz.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
6: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
7: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu başlıyor.
8: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 2 Ekim 2026 Cuma günündeyiz. Saatlerimiz de 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Her geçen gün yeni gelişmeler oluyor Türk futbolunda. Dün de özellikle akşam saatlerinden itibaren gündem yine bir anda değişti. Bugün o gündemi konuşacağız ama önce ben yine rutini bozmayayım, maçlarla gündemi özetlemeye başlayayım. Dün Uluslar Ligi'nde karşılaşmalar vardı. A Ligi'nde ikinci grupta Almanya Sırbistan'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı. Klopp yönetimindeki ilk galibiyet geldi. Almanya'dan Bischoff ve Wirtz golleri atan isimler oldular. Grubun diğer maçında Yunanistan'da Hollanda 2-2 berabere kaldı. Yunanistan ilk yarıda 2-0'a geçti. Ama ikinci yarıda Hollanda'nın Van Dijk ve 89'a Reinders'te gelen golleriyle birlikte taraflar sahadan birer puanla ayrıldılar. Dördüncü grupta Ronaldo'nun yokluğunda Portekiz Danimarka'yı da mağlup etmeyi başardı deplasmanda. 4-2'lik galibiyet geldi. Norveç'i 2-1 yenmişlerdi. Galler önünde de 1-0'lık galibiyet vardı. Jesus dönemi 3-3 ile başladı. Ronaldo yerine oynayan Ramos ilk golde asisti yaptı. İkinci golü kendi attı. Bir gol bir asistle karşılaşmayı tamamladı. 81 dakikada sahada kaldı. Ronaldo konusunda da Jesus'un açıklamaları dün maç önü maç sonu, onlara da eğer vaktimiz olursa bakarız program içerisinde. Gruptaki diğer maçta da Galler ilk galibiyetini aldı Norveç önünde 2-1'lik skorla. Norveç aslında öne geçti 11'de fakat 38'de Daniel James'in golü 1-1. 46'da Norveç kırmızı kart gördü, 10 kişi kaldı ve 48'de Nico Williams'in golüyle Galler mücadeleyi kazanmayı başardı. B Ligi 3. grupta İrlanda 2, Avusturya 2. Troy Parrott'ın golü gerçekten görülmeye değer. İsrail 0, Kosova 0. D Ligi'nde Alta 1, Cebel Tarık 1 ve Azerbaycan 0, Liechtenstein 0 karşılaşmaları oldu. Dün hazırlık maçında da Trabzonspor'la kardeş kulübü Drogheda United karşı karşıya geldiler. Böyle maça ben bir yarısında açtım. Trabzon hücum ediyor zannediyordum formaya bakınca, ama meğer Drogheda United'mış, biliyorsunuz aynı renkteler. A yıldız var ve dostluk maçında ilk kez karşı karşıya geldi bu iki takım. Drogheda'nın 1-0'lık galibiyeti vardı karşılaşmada. Maçın son bölümünde İrlanda temsilcisi golünü attı ve maçı kazanmayı başardı. Bugün Uluslar Ligi'nde milli takımımız A Ligi'nde 1. grupta 3. maçına çıkacak. Belçika deplasmanındayız. Dün kafile gitti ve akşamda basın toplantısında Vincenzo Montella ve Arda Güler basın karşısına çıktılar. Açıklamalarda bulundular. Onlardan milli takımın muhtemel 11'inden, son gelişmelerden, Belçika tarafındaki gelişmelerden de bahsedeceğiz. Gruptaki diğer maçta da yine 21.45'te Fransa ile İtalya karşı karşıya gelecek. B ve C liginde de karşılaşmalar var. Hazırlık maçı olarak da bugün Galatasaray Pendik Spor'la kozlarını paylaşacak. Onu da aktarmış olayım ve geçeyim basketbola. Basketbolda Euroleague'de 3. hafta dün 4 maçla birlikte başladı. Temsilcimiz Anadolu Efes Kızılyıldız deplasmanında 77-72 kaybetti. 3 maç sonunda ikinci yenilgisi oldu Anadolu Efes'in. Tabii yenilgiden de öte Mike James, takımın yıldız oyuncusu, aşil tendonu bölgesinden bir sakatlık yaşadı. Nihai durumu bugün içerisinde yapılacak tetkiklerden sonra belli olacakmış ve ona göre de bir tedavi programı uygulanacak, ama koptuysa sezon gitti Mike James ve Efes adına. O haber bayağı kötü olur. Bakalım gün içerisinde onunla ilgili gelişmeyi öğreneceğiz. Günün diğer maçlarında APL Tel Aviv 102, Real Madrid 98, Virtus Bologna son şampiyon Olympiakos'u son saniye üçlüğüyle 96-94 mağlup etmeyi başardı ve Paris Basket 82, Zalgiris 78 günün diğer sonucu. Bugün de 6 maç var. Saat 20'de Beşiktaş Barcelona'yı konuk edecek. Fenerbahçe Tarifi'nde 20.45'te Dubai ile kendi evinde karşı karşıya gelecek. Takımlarımıza da başarılar dileyelim ve geçelim asıl bugün konuşacağımız gündemdeki konuya. Dün akşam saatlerinde Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındılar. Yasin Kol, az önce bahsettiğim Trabzonspor Drogheda maçında görevliydi. Maç bittikten sonra apar topar gözaltına alınmış kendisi. Kendisiyle ilgili raporda şu ifadeler yer almış. Hesapçı olarak tabir edilen bilişim suçlarıyla ilgili para transferlerinin olduğu görülmüş. Miktar itibariyle ve paralarının gidiş yönü itibariyle de şahsın yasa dışı bahis oynadığı hususunda kanaatin hasıl olduğu ifadesi var tutanakta. Böyle çok ciddi bir iddia var Yasin Kol'la alakalı olarak. Diğer yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel için de benzer bir şey söz konusu. Evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları da yine yöneltilmiş bu iki isme. Bunu konuşacağız. Yine Ferhat Gündoğdu'nun, MHK Başkanı'nın dün itibariyle ifadesine başlandığı bildirildi. Ve kendisine ait de uzun bir ses kaydı yine bu gazeteciler tarafından paylaşıldı. O ses kaydında FIFA yardımcı hakem Kerem Ersoy'la konuştuğunu anlıyoruz. Ferhat Gündoğdu'ya yakın bir noktadan o ses kaydı yapılmış gibi. Onun sesi net geliyor. Kerem Ersoy biraz uzakta gözüküyor. O anlaşılıyor. Ve tabii içerik olarak da Kerem Ersoy'a söylediği sözler Ferhat Gündoğdu'nun çok çok tartışmalı. Kerem Ersoy da ne olduğunu pek anlamıyor konuşma boyunca. Karıştırıyor olabilir misiniz diyor. Hayır diyor Ferhat Gündoğdu. Enteresan bir diyalog. O dün paylaşıldı. Ve İşte bunun gibi gelişmeler her gün artık herhalde basına bir şeyler yansıyacak bu şeyde soruşturma kapsamında. Biz de konuşmaya devam edeceğiz. Bugün tabii daha çok milli takım konuşma planımız vardı ama işte hayat sen planlar yaparken başına gelenler, bu konuları ağırlıklı olarak konuşacağız. Diyelim 7.09 saatlerimiz, şarkı ve reklam aramızı verelim. Aradan sonra da değerlendirmelere başlayalım.
7: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
8: 7.14 saatlerimiz, şimdi gelişmeleri değerlendirmeye başlıyoruz. Aykut abiyle birlikteyiz. Aykut abi günaydın, hoş geldin.
9: Günaydın Mert. Dinleyenlerimize de günaydın diyelim. Çok da hoş gelmedim, onu da söyleyeyim.
8: Biliyorum.
9: Ama bir taraftan da aslında bunun da yapılması gerekiyor. O yüzden bekleyeceğiz. Yani süreç biraz uzayacak gibi duruyor. Ama sonrasında artık temiz eller mi deriz? Temiz hakemler mi deriz? Temiz adamlar mı deriz? Öyle bir operasyon yapılacak ki öyle görünüyor. Başladı zaten. Birazdan daha detaylı konuşuruz. Ama yani burada bir tane şeye sadece üzülüyorum. O da ne biliyor musun? 2025'ten itibaren değil mi? Zaten bir başvuru var. Bu başvuru karşılığında işte savcının yürüttüğü bir operasyon var. Arka tarafta delilleri topladılar ve şu anda da düğmeye bastılar. Keşke şu sezon başlamadan önce, yani hakikaten temiz temiz, kirli kirli ayıklayıp şöyle yeni sezona doğru düzgün bir hakem camiası mı diyelim, ya da kim ilgiliyse futbolun içindeki hangi paydaşlar pisliğe bulaşmışsa bunların temizlenip yeni sezona öyle başlasaydık. Çünkü belli ki bundan sonraki süreci çok etkileyecek bu.
8: Evet. Şu an liglerin işte durdurulması mı, ertelenmesi mi bile konuşuluyor. Şimdi Yasin Kol dün itibariyle gözaltına alındı. Adam daha yeni Trabzonspor Drogheda maçını, hazırlık maçını yönetiyor. Trabzon'daki maçı ve maç bittikten sonra gözaltına alınıyor. Yasin Kol bu sezon işte kaç maç? 4 maçta görev almış. Geçen yıl 4 derbide başta olmak üzere, ki sadece tabii derbiler de değil, Süper Lig'de önemli karşılaşmalarda düdük çalmış bir hakem. Galatasaray Fenerbahçe maçı yönetmiş. Fenerbahçe Beşiktaş yönetmiş. Fenerbahçe Galatasaray, Galatasaray Beşiktaş ve sayısız
9: 8 tane büyük maç yönetmiş geçen sene. Yani bakarsan Yasin Kol eşittir Collina gibi bir şey. Hı hı. Bu federasyon ve MHK nezdinde. Ama yani kaç kere burada konuştum ben hatırlamıyorum. Kaç kere burada altını çizerek anlattık. İşte bakın, Dünya Kupası'na hakem gitmeme sebeplerinden biri budur. Çünkü FIFA kokartı takamıyorsun hakeme. Bütün şeylerini geçtim. Şu anda soruşturulan nokta biliyorsun bambaşka şeyler. Yani hakkında 3 tane değişik suçlama var. İşte bunlardan bir tanesi bahis falan da var değil mi?
8: Tabii, yasa dışı bahis.
9: Yasa dışı bahis var bir de. Hı hı. Yani görevi kötüye kullanma var, doğru mu? Hı hı. Mesela görevi kötüye kullanma zaten başlı başına bir hakem için en büyük şey. Yasa dışı bahis diyorsun, o başka bir şey. Bir madde daha var.
8: Evrakta sahteciliğe suçuna iştirak gibi bir madde var.
9: Evrakta sahtecilik, o başlı başına, yani ne bu? Kalpazanlık. Evrakta sahtecilik suçuna iştirak şöyle olabilir. Onun hakkında düzenlenen bir evrakta acaba müdahil mi oldu? Onları bilmiyoruz. Onları savcılık zaten olay netleştiği zaman eğer suçlu bulunursa zaten açıklayacak. Doğru mu? Hı hı. Ama bunlar çok ağır ithamlar. Ya da bunlar normal şeyler değil. Yani düşünsene, sen bu federasyonun göz bebeğisin. Seni MHK başkanı falan çıkıp savunmuyor. Seni federasyon başkanı savunuyor. Ve o kadar yorumcusundan tut da kim diyebiliyorsa, futbolla alakalı insanın eleştirdiği ya da böyle maddi hataları net net yönettiği bir karşılaşmadan sonra ortaya koyduğu, en basitinden iki takımın da memnun olmadığı, yönettiği maçlarda iki tarafında çok aleni hatalar yapıldığını düşündüğü karşılaşmalarda bile tam puan alabilen, tam puana yakın puan alabilen, işte arkasındaki gözlemciden tut da o maçla alakalı fikir beyan

0: neden ya da yetkili mercilerin hepsinin beğendiği bir hakemden bahsediyoruz. E şimdi ben soruyorum herkese. Daha erken saat şu anda 7:20 geçiyor. Bir saat sonra falan bunu bir daha tekrarlarım. Çünkü daha kalabalık bir kitle de bizi dinliyor olacak, değil mi? İnsanlar şimdi yeni yeni uyandı, işlerine gidiyorlar. İstanbul özelinde söyleyeyim, iyi de bir yağmur var.
1: Doğru.
0: O yüzden bunu birkaç kere daha tekrarlayalım. Neden konuşmadınız? Hani bazen eleştiriyorlar ya bizi, ya bu konuyu niye konuşmuyorsunuz? Halbuki 3 saatlik bir yayın ya, bazen konuşuyoruz. Dinleyenlerimiz o dakika duymamış oluyor. Ama şimdi bugün benim ne Uluslar Ligi'nde Türkiye konuşasım var. Zaten orada da biliyorsun çok konuşacağımız şey olumlu anlamda yok. Ama şu anda maçı falan konuşacak bir halde değiliz ki. Ben sana şimdi soruyorum. Allah'tan 4 maçın olduğu 3 haftalık bir araya girildi. Bunun şimdi normal bir milli takım arası olduğunu düşün. Böyle 8-9 günde biten, hani 2 maç oynadığımız haftalar var ya. Biz hakem çıkartabilecek miydik sence maçlara? Ya da çıkan hakem nasıl yönetecekti o maçı?
1: Gelecek
0: Acaba
1: hafta nasıl yönetecek?
0: gelecek hafta nasıl yönetecek? Yani durum şu anda futbol konuşabileceğimiz bir ortamın ötesinde. Herkes isyanda. Hakem konusunda zaten mutlu olan yoktu. Şu anda takımlarımız da haklı olarak diyor ki bu hakemler yönetti bu maçları. Neye etki ettiler, neye etmediler biz bunları bilmiyoruz. Herkes bir hak arayışında şu anda. O yüzden tablo vahim. Dünkü o ses kaydını ben de baştan sona dinledim. O daha da vahim. Orada zaten mobbingi falan anlıyorsun, değil mi? Şeyi anlıyorsun zaten. İşte eziyet. Türkçedeki bizim literatürde hukuktaki
1: Karşılığı,
0: karşılığı
1: evet.
0: eziyet. Onu zaten görüyorsun da ya da duyuyorsun da orada birkaç tane cümlesi var. Yani bunlar yenilir yutulur şeyler değil. Başında bulunduğu kurumun bile umrunda olmadığı, sanki devlet tarafından oraya atanmış bir kişi olduğu, benim aslında MHK ile falan bir alakam yok, çok da umurumda değil, bunu daha da argo ve farklı cümlelerle kullanıyor. Zaten herkes üç aşağı beş yukarı bir parçasını bile olsa duymuştur. Yani inanılır gibi değil. Sadece oradaki iki tane cümle benim için yeterli. Başka bir şey, mesela konuşmama ya da bir şey yapmama gerek yok. Sanki Merkez Hakem Kurulu, ya böyle devlet tarafından atandım ben gibi bir cümle var orada.
1: Devlet görevi yapıyorum diyor.
0: Devlet görevi yapıyorum diye bir cümle var. Bana bunun mesela devlet görevi tarafını bir açıklasın. Nasıl açıklayacak merak ediyorum ben de. Sayın Savcı da muhtemelen bunu soracaktır zaten. Sormuştur da şimdiye kadar.
1: Evet, dün başlanmış ifadesine.
0: Yani çok enteresan bir ses kaydı. E şimdi bu medyaya servis edilen ya da sosyal medyada olan bu ses kaydı sence devlette yok mu? Her şey var. Yani ilk gözaltı kararı alındığında sabah erken saatlerde biliyorsun. 8:20 geçe falan açıklama geldi. O gün zaten oradaki maddeleri okuduğun zaman, şimdi biz de son 2 yıldır özellikle bu bahisle alakalı operasyonlar başladığı andan itibaren bildiğim bir avukat gibi şeyleri araştırarak işte hangi şey ne olabilir, hangisinde ne yapılabilir. Ya resmi evrakta sahtecilik sevgili Mert, belki diğer şeyleri zaten artık insanlar aşina biliyor. İşte bahis oynarsa ne olur? TFF yönetmeliğine göre ne gibi cezalar alır? İşte bu işin yasa dışı tarafı varsa o zaman zaten devlet ve savcılık devreye giriyor. Diyor ki bir suç varsa o zaman ben bakarım. Yoksa sen talimatnamene göre bir bilgilendirme yap. Ama ben burada daha enteresan şeyler olduğunu da düşünüyorum. Yani burada belli ki, aa böyle mi oldu? Ben de o zaman bunları servis edeyim durumu var. Mesela Ferhat Gündoğdu ve 6 tane MHK üyesi gözaltına alındıktan bir gün sonra Türkiye Futbol Federasyonu elinde tuttuğu

daha önce açıklamadığı yöneticiler, değil mi? Ve yetkililerin bahisle alakalı durumunu açıkladı. 400 küsür kişi. Niye? Bunu hiç düşünüyor muyuz mesela? Neden açıkladı? Ve bundan benim anladığım kadarıyla, o da yine çok konuşuldu, haber olduğu için söylüyorum. Yanlış bir şey söylüyorsam da dinleyenlerimiz de biliyordur, belki vakıftır, düzeltsinler. Başsavcılığında bu paylaşımdan haberi yokmuş önceden. Hatta bir şey yapacaksanız bizimle birlikte yapın. Çünkü bir şeyler ortadan kaldırılmasın, bunun üstü kapatılmasın. Bu işe bulaşmış ya da suçlu olabilecek birileri varsa da bunlar kaçmasın. Savcılığın Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdiği bir dilekçe konuşuluyor. Ve o açıklamayla alakalı savcılığın haberi olmadığı söyleniyor. Bu daha da vahim değil mi? Savcılığın başlattığı bir operasyonun ertesi gününde Türkiye futbolunda birçok takımın işte başkandır, yöneticidir, bunlarla alakalı, madem varsa, bunları elinizdeyse, ya biz bir yıldır zaten bu işi temizlemeye uğraşıyoruz. Bir yıldır hakemlerle başladınız, oyuncularla devam ettiniz. Doğru mu? Sonra bir takım yöneticileri açıkladınız. Bunları neden açıklamadınız kardeşim? Biz bir şeyi temizlemeye uğraşacaksak, biz bir şeyle mücadele edeceksek, bunu bir kere de kökten silmek, kökten değiştirmek gerekmiyor mu? Çoğu zaten benzer şeyler. İşte ben başkanların, yöneticilerin açıklamalarını okuyorum. Konuyla alakalı neden böyle bir şey yaptıkları, yaptıkları şeylerin ne olduğu kendileri açıklıyor zaten. Neden şu anda bu olayı tamamen tekte bitirip kapatmak varken biz peyderpey bir şey olduğunda hemen bir daha başka bir şeyle karşımıza geliyorsunuz? Ben burada şöyle düşünüyorum. Sizin amacınız o zaman buraları temizlemek değil. Elinizde tuttuğunuz şeylerle, aman bana dokunursanız ben de bunları böyle yaparım. Ben öyle yorumluyorum bunu. Bu ülke futbolu, sizin elinizde tuttuğunuz şeylerle sürekli böyle futbol dışı olaylarla konuşulmak zorunda mı ya? Ondan sonra Montella beyefendiyi biz eleştiremiyoruz, değil mi? Geldiğinden beri benim kadar savunan var mı Montella'yı? Buradaki yayınlarımızda dinleyenler bilir. Destek olalım. Fena bir hoca değil. İşte bakın, milli takıma bir kimlik kazandırmaya başladı. Daha önce kaos futbolu oynuyorduk. Şimdi santraforsuz ama en azından bir şey deniyor. Bazen sonuçta alıyoruz. Destek olalım dedik. Ama Montella efendi, o bir Dünya Kupası süreci var ki, Dünya Kupası'na bizi götürerek zaten bence misyonunu tamamladığını düşündü kendisi de. Ama başında böyle bir zihniyetin olduğu, bir tane mentor niye yok diye burada haftalarca yayın yaptık ya Dünya Kupası'nda. Bu kadar büyük heveslerle 24 yıl sonra gittiğimiz Dünya Kupası'nda 6 günde elenmek nasiple girmediğiyle açıklanabilir mi? Böyle açıklamalar yaptı adam bize ya. İtalya maçından sonraki açıklamaları daha da fecaat. Yani her gün geçtikçe bize daha da uyum sağladı. Her gün geçtikçe bahaneleri önceden ayarlayıp maç bittikten sonra bize saçma sapan anlatmaya başladı. Başında böyle elinde defterle, zamanında bana böyle yapılmıştı, şimdi bunlara böyle yapacağım diyen biri varsa sen de ona uyarsın. Sağ içini konuşamayız. Enes Ünal'ı fiziksel yeterliliği olmadığı için milli takıma almamışlar. Böyle açıklaması var. 6 kişi gitmiş, farklı farklı kişiler gitmiş, seyretmişler. Hepsini çıkar hocam şeyden. Ekibindeyse bunlar, o yollayıp seyrettirdiğin adamlar hepsini çıkar. Enes Ünal'ı ben 2 haftada, 3 haftada bir anlatıyorum zaten Hetafe'de. Hangi fiziksel yeterliliği acaba bizim takımımızda şu anda mevcut bulunan oyuncudan daha aşağıda? Yani daldan dala atlıyorum ama bizim çocukları mental anlamda, başta hocası olmak üzere, kendimiz bu hale getirdik. Biz derken yönetenlerden bahsediyorum, halktan bahsetmiyorum. Biz tarihin en iyi jenerasyonlarından birini tamamen spekülatif, manipülatif bir duruma soktuk.

şey. Hangi para oynuyorsa sahada. O zaman Fransa milli takımı da 2 milyar euroya yakın değeri var değil mi? Niye 1-0 kaybettikten sonra çıkıp demedin? Fransa normalde 2 milyar euroluk takım, bize 6-7 tane atması gerekirdi. 1-0 iyi sonuçtur bizim deseydin ya o zaman. Sevgili Montella. Esposito kardeşler. Nedir Allah'ın seversen bana bir söyle. İtalya Serie A'dan bana 10 tane santrafor say desem. Sayar mısın Esposito'yu Mert? Bir Bastoni var herkesin tanıdığı. Bir Tonali var. Frattesi'ler falan Inter'de oynayamayıp Lazio'ya giden adamlar. Kiralık giden. Fagioli al bakalım hangi büyük takımımız alır orta sahaya. Esposito kardeşler. Raspadori hep böyle büyük yıldız olsun diye beklendi bir türlü olamadı. Ne var yani o İtalya milli takımında? Kalecisi Donnarumma. Donnarumma, Bastoni, Tonali. Ben sana söyleyeyim 3 tane iskeletten adam vardı o takımda. Çıkıp hocam bize öyle bir anlatıyor ki biz zaten bu takımları, bu oyuncuları hiç bilmiyoruz, hiç takip etmiyoruz. Bir tek kendisi İtalya'yı biliyor. İtalyan ya. Bir de onu bize göz göre göre anlatıyorlar. İtalya milli takımı bizden daha kötü durumda olan, toparlanmak için bir şeyler arayan, Dünya Kupası'na Bosna Hersek'e elendiği için katılamayan bir takım ya. Bosna Hersek çok mütevazi, çok seviyoruz. Çok da iyi bir iş yaptılar. Uluslar Ligi'nde de gayet iyi gidiyorlar. Ama İtalya milli takımı Bosna Hersek'e elenerek katılamadı. Yani piyasa değeri muhabbeti yapılacaksa en iyi kadrosuyla işte 1 milyar euronun üzerinde kadrosuyla işte 50 milyon euroluk Bosna Hersek'e elenerek katılamadı. Öyle bir değer şeyi yapıyorsa hocamız. Ama bunlar hep bahane. Ne yaptı bize İtalya? Öyle bir kapandı ki kompakt mücadele ettiler. Çok bastılar, çok koştular. Biz de sağ olsun hocam işte bazı takımlara yaranabilmek için daha önce oynatmadığı, formdayken oynatmadığı oyuncuları alıp hepsini birden koydu. Buyurun ortada tablo. Yarım saatte havlu attı. Ki daha fecaat bir sonuç da olabilirdi. Ondan sonra bu takım kırılıyor işte. Bu takımın mentöre ihtiyacı var dediğimizde bize dalga geçtiler. Bu takımın mentörü benim dedi Sayın Başkan. Neredesin Sayın Başkan? Mentör tribünler kendisine tepki göstermeye başladığında maçı bırakıp gider mi? Sen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanısın. Maç bitmeden maçtan ayrılır mısın? Mentördün sen, daha ilk sen terk ediyorsun. Ondan sonra gelelim biz burada futbol konuşalım. Hakeminden tut da yöneticisine kadar. Ve sahadaki futbol, ya futbolcular kurnaz insanlardır arkadaşlar. Futbolcular yani o sahada 90 dakika koşacaksın ve her geldiğinde doğru şeyleri yapmaya uğraşacaksın. Bunlar çocuk daha ya. Etrafınıza bakın, ailenizde 18 ile 32-33 yaş arasındaki insanlar, daha insanlar şey gözüyle bakar onlara ya. Ya hata yapabilir, olur. Böyle bakın, bu adamlar ortalama 3-4 milyon euro para kazanan insanlar. Tabii ki kazansınlar. Haklarıdır. Ama bu insanların siz belli takım şeyleri, bir takım şeyleri düşünemediğini ya da algılayamadığını mı zannediyorsunuz? Futbolcu dediğin kurnazdır ya. Kan kokusunu aldığı anda oraları hemen terk eder. Ya da yanan bir yangına bir odun da onlar atar. Sen hoca olarak, yönetim olarak onlara bir koz verirsen, onlar bu kozu o kadar iyi kullanırlar ki ne teknik adam kalır, ne başkan kalır. Bu ama milli takım ya. Milli takımı kulüp takımlarını mutlu etmek için, kulüp takımlarına yaranmak için bir şeye dönüştürdü Montella. Önceden bunu yapmıyordu. Ne diyorduk önceden? Ya Samet'i niye alıyor? Daha kendi takımında oynamıyor. Şimdi yine alıyor. Alıyor, oynatmasa da alıyor, tutuyor yanında. İlhan'ı aldı, niye oynatmıyor diyoruz. Orkun kendisi söylüyor, sakat çıkamıyor antrenmana. Bir tane antrenmana çıkıyor. Beşiktaş'la iki maç zaten iğneyle oynadı. Orkun sağ

0: birlikte oynatacağım diye. Çünkü daha önce oynatmadı ya. İddialı olduğumuz zaman da oynatmadı ya. Bunun şeyini yaşıyor. Bari ben bu maçta oynatayım da en azından bir camiayı mutlu edeyim. Ya kardeşim, sen bir camiayı mutlu etmek için o anda oynaması gereken adamlar varken gidip illa bunları oynatayım diyemezsin ya. Çok oynatmak istiyorsan savunmada zaten problem var. Emirhan şu anda çağırdığın oyuncular içinde İlhan Fakılı ile birlikte en formda adam. Niye oynatmıyorsun ya? Çocuğu çağırdınız. Tamam, U21'in ihtiyacı vardı. Ukrayna maçına gönderdiniz. Çağırsana geriye. Sol tarafın aksıyor işte. Sol tarafta kimi koysan olmuyor. Hala Kerem'den medet umuyoruz ikinci yarıda. Koy çocuğu oynasın ya. Dört tane yiyeceksen bari İlhan Fakılı ile yiyeyim. Çocuk da milli takıma çıksın. Ben de bir İlhan Fakılı'yı seyredeyim ya. Adam Esposito kardeşleri koydu. Biri 21 yaşında, biri 24 yaşında. Seni bunlarla yendi. Ben de İlhan Fakılı'yı oynatayım. Daha ne yapacak bu adam mesela? Zaten almışsın milli takıma. Demek ki Alman da sadece sırf bu insanları mutlu edeyim. Aa bakın biz de seyrediyoruz. Çok da maç seyrettiği için ben kendisini biliyorsun överek şey yapardım. Burada hep konuşurdum. Gidiyor maçları izliyor falan ama boş izliyormuş demek. Yanındaki ekibi demek ki bunlar futboldan falan yani performansa göre bir iş yapmıyorlarmış. Bunu net anladım ben artık. İsim olarak çağırıyor. Çağır beni de. Tamam geleyim ben o kampı yaşayayım. Milli takım şeyini öğreneyim. Şunu demiyorum. Adamı çağırdın. 90 dakika oynasın şey yap. Ya al kardeşim 10-15 dakika bu adam da o şeyi yaşasın. 3-1 yaptın değil mi? Bir hareket geldi. Tam şey yapacaksın. 4-1 oldu. Ondan sonra koyarsın takıma dersin ki buyurun şu maçta da bir yarım saat sen oyna bakayım ya. Şu milli formaya biraz alış. Nasıl bir duygumuş bir gör. Tribünler Arda'yı alkışlarken geri kalan bütün oyuncuları protesto etmedi mi o gün? 4-1'in sonlarında Arda bir şeyler yapmaya uğraşıyor. Barış işte biraz kıpırdadı. Ya başka bir şey var mı Allah'ın seversen ya? O maçta alsan İlhan'ı mesela son yarım saat. O soldan bir şeyler yapsa çocuk. O da alkışlanırdı ben sana söyleyeyim. Bursa'da oynuyorsun maçı. Kocaeli'de oynuyorsun maçı. Bunlar futbolu bilen şehirler. Bunlar iyiye iyi kötüye kötü derler. Ama sen federasyon başkanı olarak daha kendin maç bitmeden orayı terk ediyorsan hani sen mentoruydun bu takımın? Arizona'da niye terk etmediniz? Gittiniz 20 gün kampta kaldınız. Ne işin var senin Arizona'da kampta? Başka bir tane futbol kulübünün başkanı gidip ziyaret etmiştir en fazla. Selam vermiştir. Bir saat belki yemek yemiştir. Sonra takımdan uzaklaşmıştır orada. Biz ne yaptık? Her gün federasyon başkanı ve yanındaki işte kim varsa ona yakın gazeteciden tut da yönetici vesaire milli takım antrenmanında cirit atıyor hepsi. Fotoğraf veriyorlar, röportaj veriyorlar. Şimdi niye gidiyorsun o zaman tribünden? Ben şimdi Belçika Türkiye maçıyla alakalı saha içinde ne konuşacağım mesela? Ya da Montella'nın yaptığı herhangi bir şeye ya bu bize gelen zamanında Hırvatistan'ı yenerek işte Uluslar Ligi vesaire Kosova'yı eleyerek devam ettiğimiz yolculuğun ne kadar iyi olduğunu mu anlatacağız? Tarihte mi kalacağız hep yani? Çıkmış bana piyasa değeri diyor. Öyle bakarsan o zaman kağıt üzerinde kimse kimseyi yenemesin. Kim daha pahalı kadro kurarsa o kazansın. Öyle mi futbol? Böyle biraz şey bir giriş yaptım ama sevgili Mert seni de konuşturmadık. Ali de yok hazır.
1: Peki bir araya gidelim 7.39.
0: Arada beni durdur yani.
1: Tamam devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
1: 7.42 saatlerimiz. Şimdi birkaç dinleyici mesajı okuyayım. WhatsApp hattımız açık 0538 052 1487. Muharrem Yaşar en son mesaj kendisinden gelmiş. Aykut Bey o kadar akıcı ve sürükleyici doğru konuşuyor ki 3-4 saat dinleyebilirim kesintisiz demiş. Sinan Bardak, milli takım hakkında çoğu eleştirinize katılıyorum. Ama İlhan Fakılı'nın bir cümleden fazla konuşulmasına katılmıyorum. Olayın odağından uzaklaştırıyor diye bir mesaj göndermiş. İlhan'ı al diyorsunuz da demiş. Cumartesi maç oynadı. Nasıl oynatacak? Sakatlanacak. Sonra yine kıyamet kopacak diye bir mesaj göndermiş. Sonuna kadar katılıyorum. Adamsın diye bir dinleyicimiz yazmış. İsmi yok. Erdem Özkan, Türk futbolunun en büyük problemi olan abicilik, liyakate göre değil de hiyerarşiye göre forma giyme meselelerini yabancı bir hocanın en katı yerli hocadan daha fazla uygulaması inanılmaz gerçekten demiş. Türk futbolu çöküyor diye diye dilimizde tüy bitti ve maalesef o günler geldi. Türk futbolu çökmüştür diye bir mesaj yine dinleyicimiz Arif Bey'den gelmiş. Erdem Emin Küpoğlu, abi ağzına sağlık, içimizdekileri söyledin, Allah razı olsun demiş. Günaydın, harikasınız, en büyük radyo spor diye bir başka mesaj gelmiş. Ali Ekber Uçar, evet Montella gitsin, onun yerine bizi C ligine düşüren ya da Avrupa finallerinde 0 puan çeken Lüksemburg'dan 3 yediren hocalardan biri gelsin diye tersten bir mesaj göndermiş. Barella İtalya'nın en iyi oyuncularından biri yoktu demiş Hasan Bey. Bir de üzerinden İtalya maçındaki oyunu düşündüğümüzde. Enes Ünal da geldiği zaman işte ne demiş, bir katkısı yok, neden çağrılıyor diye birçok eleştiri olmuştu zamanında demiş. Ama şu an hani Enes gelmeli deniyor demiş dinleyicimiz. Evet, gelse ve oynasa belki Enes de eleştirecekti ama şu aşamada elimizde santrfor eksikliği varken ve Enes de La Liga'ya iyi başlamışken fizik olarak hazır olmasa dahi hadi Montella'ya inanalım ama yani 15-20 dakika oynayacak kadar da mı fizik kondisyonu yeterli değil? Hani biz demiyoruz ki 4 maç 90'ar dakika 360 dakika oynasın. Evet, sakatlıktan yeni çıktı ama bu adam Hetafe'de antrenmanlarına çıkıyor şu anda, oturup dinlenmiyor. Bunu milli takımda da yapabilirdi. Bu havaya da alışmış olurdu ve bu milli ara 4 maç olduğu için, uzun da bir milli ara, Enes için de, onun takıma adapte olması için de aslında çok uygun bir milli araydı. Uzun zamandır uzak kaldı. Daha ötesi yok. Hani tercih etmedi Montella. Yani şunu deseydi, ben hani tutmuyorum falan dese daha samimi olurdu.
0: Ya bence onu söylese zaten Mert kimse bir şey demez ya. Evet. Biz denedik. Enes benim kriterlerime göre şu anda milli takımda oynayabilecek düzeyde değil dersin, biter. Ama şimdi maç sonundaki açıklamasını lütfen bakın. Biz o gün ertesi günü program yaptık. Ben hepsini çok net şey yaptığım için değinmiyorum bazı şeylere. Enes çok sevdiğimiz bir oyuncu. Milli takımı çok seviyor. Biz de onu çok seviyoruz. Bak böyle başlıyor cümleye. Ya kardeşim, Enes'in milli takımı sevip sevmediğini mi soruyoruz biz sana? Milli takımı sevmeyen bir tane futbolcu olabilir mi zaten? Böyle başladığın zaman sen zaten belli ki bir takım şeyleri kafanda önceden zaten kurmuşsun, oluşturmuşsun. 5-6 tane arkadaşımız, ben de dahil, gidip farklı farklı zamanlarda seyrettik diyor bu sezon itibariyle. Zaten oynadığı 6-7 tane maç var çocuğun. Seyrettiysen sonra gidip diyorsun ki Türk santrafor yok zaten diyorsun. Biz de sana diyoruz ki yani o 24-25 kişi kaç oyuncu çağırıyorsan, mesela Samet'i neye dayanarak çağırdın da Enes'i neye dayanarak çağırmadın ve neden santraforum yok diyorsun ondan sonra. Söylediğimiz bu. Çağırırsın. Ondan sonra dersin ki bir yarım saat atayım. İşte Fransa maçı gibi maç oynarsın değil mi? Kafa kafaya gidiyordur. Bir hata yaptın, bir tane gol yedin. Son yarım saat artık sana gol lazım. Atarsın içeriye. Ya bu bir değil, iki değil. Kaç tane maçta biz bunu yaşadık. Sonra mesela formsuzdu değil mi? Dünya Kupası sürecinde de devamında da mesela Barış Alper Yılmaz. Israrla en önde oynattın onu. Oynattın. İtalya maçında biraz kıpırdadı tamam ama orada bir santrafor oynasa, Barış'ın zaten hem Galatasaray'da hem de milli takımda en iyi oynadığı sağ kanada koyarsın onu, durur. Arda'yı atıyorsun, çocuk orada parıldıyor, bir şeyler yapıyor. Yine alkış alıyor. Elinden geleni sergiliyor ama tek başına oynuyor çocuk ya. Orkun'u daha önce almadığın milli maçlarda, şimdi adam sakat. Sakat adam Beşiktaş'ta son iki maçını da kendi isteğiyle iğneyle oynadı.

0: Milli takıma çağırıyorsun. Eğer buradaki mesele sakatlıktan döndü falansa, ya sakat adam aldın milli takıma. Zamanında oynatmadığın için onun günahlarını çıkarmak adına Orkun'u milli takım kadrosundan çıkarmıyorsun. Çocuk bir antrenman yapıyor. Atıyorsun Salih'le birlikte İtalya'ya karşı sahaya. O 45 dakikada da biliyorsun Orkun belli adam hazır değil. İstiyor oynamak. Onunla, ama istemekle olmuyor ki. Bir de fiziksel yeterlilik var. Sen gittin şimdi bak gördün mü ben Orkun Salih'i oynattım. Sonuç bu diyorsun ondan sonra da atıyorsun insanların önüne. Fransa maçında çok mu kötüydü İsmail? İtalya'nın yıllardır ne oynadığı belli. İtalya 4-3-3'ü koyar. Hepsi gelen de giden de teknik adam değişse de ona göre çıkar üçlü orta sahayla. Öndeki üçlü de onlara çok yardımcı. 6 kişi birden kapandılar. Sen ne yaptın? Bir gün antrenman yapmış Orkun. Sezon başından beri tüm maçlarda oynayan Salih'le iki kişiyle onlara direnmeye çalıştın. Sonuç ne oldu? Yarım saatte nakavt. Koysana İsmail'i de oraya. 3'e 3 şöyle bir kapat bakalım. Bugüne kadar Montella kaç kere üçlü savunma oynamış da gidip İtalya gibi geleneği olan tamam belki formda değil ama böyle bir karşılaşmada hiç bugüne kadar birbiriyle oynamamış 3 tane stoperle maça başlıyorsun. Bugüne kadar kaç kere oynattın? Soruyorum sana ya. Eren Elmalı. Şimdi oyuncular bazında konuşmak istemiyorum. Mesela herhalde Ferdi ile Eren Elmalı tercihi varsa hocanın önünde Ferdi'yi tercih eder diye düşünüyoruz değil mi hepimiz? Mesela neyi düşündün de Eren Elmalı ile başladın? Ferdi'nin bir sakatlığı mı vardı? İşte öbür maçta oynadı bir dinlendireyim mi dedin? Kanat beki olarak Eren daha mı şey yapar dedin? Yani bunları sorduğun zaman da Montella'dan aynı bizim teknik adamlar gibi cevaplar almaya başlıyorsun. Benim eleştirdiğim nokta bu. Bana maçı anlatan, hakemi konuşmayan, ilk geldiği zamanlardaki işleri iyi giderken yaptığı basın toplantılarını hatırlayın. Bir de şimdi yaptığı basın toplantılarına bakın. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Yani var bunlar şeylerde. Montella'nın atıyorum Kosova maçından sonraki basın toplantısına bakın. Montella'nın İtalya maçından sonraki basın toplantısına bakın. Dünya Kupası'ndaki basın toplantılarını hatırlayın. Çok bastırdık, şöyle oynadık, böyle oynadık. Nasip değilmiş dedi adam ya. Şimdi bana piyasa değeri diyor. Buna da maçtan önce baktım diyor. Niye bakıyorsun maçtan önce sen takımların piyasa değerine? Bilmiyor musun kim kaç para? Olur da bir şey gelirse başıma maçtan sonra bunu söyleyeyim diye bakıyorsun. Bunun için mi biz sana bu kadar yatırım yapıyoruz, bu kadar para veriyoruz? Tarihin en bütçeli federasyonu bu. 1.000 tane sponsoru var. Yediğiniz önünüzde, yemediğiniz arkanızda. 6 tane farklı adamı Enes Ünal'ı izletmeye yollayabiliyorsun. Bak böyle bir zenginlikten bahsediyorum sana. Ne oldu bu milli takım en başından itibaren? Dünya Kupası'nda neymiş sonradan öğrendiğimiz ve konuştuk, infial oldu. Değil mi? FIFA'nın yolladığı yerler var. Buralarda kalabiliyorsun. Ama sürekli seyahat etmek istemiyorsan kendin parasını verip başka yerde de kalabiliyorsun, değil mi? Ne yaptı çocuklar? Bir kışa gittiler, bir yaza geldiler. Bir kışa gittiler, bir yaza geldiler. Bizim adamlarımız da vardı orada gidip takip eden. O yüzden biliyorum. Sürekli bir seyahat halinde. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Mentörü de başkan. Yani her şeye saçıyoruz parayı, her şeye bakıyoruz da oradaki 2 milyon dolar, 3 milyon dolar neyse bilmiyorum rakamı. Niye onu vermedik de daha iyi bir Dünya Kupası oynamadı bizim çocuklar? Öyle bir gücümüz mü yok? Los Angeles'taki sponsorlar desteğiyle kurulan Türk gecelerinin yapıldığı yerler vardı, hatırla taraftarların gittiği. Biz de haberlerini de yaptık program yaptığımıza. Sence oralara az mı paralar harcandı? Desene zaten bu insanlar size orada gider en kral otel neyse en yakınında kim rahat edecekse. Bu insanlar verir parayı size ya. Ondan sonra bana geliyorsun, mentor benim diyorsun. Sonra tribünlerde sana hemen bağırmaya başladıklarında bırakıp gidiyorsun. Nasıl olacak Sayın Başkan? Teknik adamın, ben de geldiğinden beri bak arkasındayım ama şu Dünya Kupası'ndan sonra yaptığı açıklamalar belli, artık tamamen Türkiye'yi çözmüş, bize uyum sağlamış. İstifa etmeyi düşünüyor musun diye bir soru soruyorlar. Niye düşüneyim diyor. Niye şey ya, çok iyi çünkü her şey hocam. İstifa etmeyi niye düşünür mesela bir insan? Niye düşüneyim diyor. Haksız mıyım Eylül? Dinleyenlerimize de sorayım. Yani ben mi çok şey düşünüyorum? Yoksa ya bu adam aslında şunları iyi yaptı. Mesela İlhan Fakılı konusunda da bir dinleyenimiz yazmıştı ya. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Cumartesi oynadı maç. Ben de biliyorum. Çok da önemli bir maçta oynadı. Ama alırsın, değil mi? Milli takıma geri çağırırsın. Atarsın 10 dakika içeriye. Gidip sakat olan Orkun'u, hem de orta sahada bayağı kritik korakor mücadele gerektiren bir karşılaşmada. Bakın işte Orkun Salih'i oynatıyorum ben. Beşiktaşlılar, daha önce de beni çok eleştirmiştiniz. Semih'i çağırdım sonra yolladım diye bana kızmıştınız. Emirhan'la İlhan'ı da aldım. Seçerken doğruyu yaptın. Aldın, yanında duruyor. Nasıl? Onu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa oynasın oynamasın maçı değiştirsin. İlhan'ın bu milli takımda önümüzdeki yıllarda oynayacağını hepimiz biliyor muyuz? Allah çocuğa bir sakatlık falan vermezse. Biliyoruz. Çok da iyi bir futbolcu olacağı ortada. Atsana kardeşim son 20 dakika sahaya. Ne yapacaksın? 4-1'den 5-4 maçı mı çevireceksin? At, adam da bir o duyguyu yaşasın. Al yanına dursun. Diğerleri çok iyi antrenman yaptırıyorsun ya zaten, hepsi çok hazırlar. 3 günde bir maç yapmaya alışık değiliz diyor ya. Ya bunu diyen Montella ya. 3 günde bir maç yapmaya alışık adam ya, bu futbola şu anda ben yeni başlasam, 13-14 yaş grubunda bir takımım olsa sevgili Mert, o çocuklara hakikaten 3 günde bir maç yaptırırsın. Hiçbiri demez ya hocam 3 günde bir maç yapmaya alışık değiliz diye, biliyor musun? Çıkarlar o şevkle oynarlar. Koskoca milli takımın hocası İtalya'da çok önemli takımlarda oynamış. Önemli takımlarda teknik adamlık yapmış. İtalya milli takımının formasını giymiş. Şu an bizim milli takımımıza bak Allah'ını seversen. Kalecisinden en uçtaki adamına kadar. Real Madrid'inden işte Almanya'da Hoffenheim'ına kadar. Bir sürü oyuncunun olduğu, çoğunun da Avrupa oynadığı, Avrupa Kupası maçları oynadığı bir yerde 3 günde bir maç yapmaya alışık değiliz diyor ya. Reklama gidelim de sonra ben bir nefes alayım.
1: Evet, reklamdan dönüşte de anonsu yapalım. İki teker bölümümüz olacak. Mehmet Ali Sevişık bizim stüdyo konuğumuz olacak. Onunla bu haftaki Japonya Grand Prix'sini konuşacağız.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
3: Radyo Spor.
4: Elf motor yağları iki tekeri sunar.
1: Evet, iki teker bölümündeyiz. Sabah Spor'unda Mehmet Ali Sarışık'la bu sefer ben ilk defa stüdyoda birlikte program yapmış olacağız. Mehmet Ali günaydın, hoş geldin.
5: Günaydın, hoş bulduk.
1: Genelde seninle telefon bağlantısı
5: evet.
1: Pazartesi günleri
5: evet.
1: Yapıyorduk. Cumaları öğlen geliyorsun galiba. Ben olmuyorum Hattrick'te. Ali abiyle Genco abi bugün ikisi de yok. Senle birlikte MotoGP'de bu hafta sonu Japon yarışı var. Onu konuşalım. Sıcağı sıcağına bugün bir antrenman mı vardı sabaha karşı?
5: Evet, iki antrenman seansının arasındayız aslında. Sabaha karşı ilk antrenman seansı vardı. Daha sonra bugün Türkiye saatiyle 9'da da resmi antrenman seansı olacak. Resmi antrenman seansının ilk 10'una girenler sıralama turlarının, yarınki sıralama turlarının ikinci seansına direkt olarak katılma hakkı kazanıyorlar. O yüzden bir rekabetçi kısmı da var. İlk antrenman seansı tamamen ayar tutturmak üzerine. Motosikletlere, piste alışmak, ki yeni bir asfalt var pistte. O yüzden pist şartlarına da alışmak gerekti. görebildiğimiz kadarıyla. Toprak Razgatlıoğlu en iyi ikinci Yamaha oldu. 16. sırada antrenman seansını tamamladı. Biraz yağmur gerekiyor tabii. Brezilya'da sezonun başında olduğu gibi biraz şartların eşitlenmesi gerekiyor. Eğer yağmurlu bir hafta sonu geçirirsek, ki ihtimali değişiyor, biraz az hala görünüyor, biraz yüksek görünüyor ama var hala, Japonya'da sezonun bu döneminde her zaman var. Öyle olursa güzel sonuçlar elde edebilme ihtimalimiz olabilir.
1: Peki şimdi 9'da diğer resmi antrenman seansı dedin. Jorge Martin'e Marc Marquez şu anda genel klasmanda 2-2 sıradaki isimler. Martin 306, Marquez 294. Göz herhalde bu iki ismin üzerinde olacaktır.
5: Evet, Marc Marquez 100 puandan daha fazla bir puan kapatarak geldi aslında. Ama şampiyonla liderliğine yükselir yükselmez arkasına bakmadan gidebilme ihtimali Marquez olduğu için vardı. Fakat özellikle bir tür bir hamur arka lastiği hiç sevmiyor. Hiç alışamadılar, barışamadılar gibi görünüyor. Ve sezonun geri kalanında kalan yarışların yarısında o arka lastikte yarışılacak gibi görünüyor. İdeal yarış lastiği olacak gibi. Aprilia tarafına, Jorge Martin tarafına daha fazla yarayabilecek bir durum var. Dolayısıyla yine sezon sonuna kadar çekişmeli olabilecek bir durumda var gibi görünüyor. Tabii ki işte kaza olur, sakatlık olur veya işte hata olur, onları görmek lazım. Özellikle Avusturya'da çok zor bir hafta sonu geçirdi Marc Marquez. Yarışta da, ana yarışta da fren problemi yaşadı. O yüzden beşinciliği böyle iyi puanlar aldık diye sevinerek neredeyse söylüyordu. Çünkü yarışı bitirememe ihtimali de varmış. Jorge Martin motosikletin üstünde kaldığı sürece, ki bu sezon gerçekten istikrarlı, güzel puanlar kazanıyor. Kazanamadığı yarışlarda da iyi puanlar toplamaya devam ediyor. Bakalım, enteresan olacak. Yani Marco Bezzecchi çok iyi başlamıştı sezona. Galibiyetlerle başlamıştı. O birazcık geriye düştü ama hala o da çok uzakta değil. Jorge Martin sezon başından beri istikrarlı dedik. Marc Marquez iyiydi. Kötü başladığını tahmin edebileceğimiz şekilde aslında başladı. Çünkü sakatlıklar ve kazalarla birlikte ya artık Marc Marquez'in bu seneyle ilgili çok beklentileri var mı yok mu diye konuşuyorduk. Ama Marc Marquez'i hiçbir zaman yaban atmamak gerekiyor.
1: Şu anda Martin'den çok daha fazla yarış galibiyeti vardı. Evet. Geçen hafta onu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Martin'in bir galibiyeti var ama ona rağmen genel klasman liderliğinde Bezzecchi'nin, Marquez'in daha fazla galibiyeti var. Ama Martin o istikrarı puan konusunda onu birinci sıraya taşımış gözüküyor. Bu da sondan 7. yarış değil mi? Japonya yarışı. Artık bitirmede çok fazla bir şey kalmadı.
5: Evet. Asya turu var. İşte bir Katar Grand Prix'sinin ne olacağı belli değil.
1: Neden?
5: Çünkü şey, zaten ertelendi buraya. Amerika-İran savaşından dolayı Ortadoğu'daki yarışlar hem Formula 1'de hem MotoGP'de biraz havada aslında. Formula 1'de Suudi Arabistan Grand Prix'si yapılmayacak, o belli. Bu hafta sonu Bahreyn Grand Prix'si Malezya'nın Sepang pistinde yapılıyor. Bahreyn Grand Prix'si adıyla oraya taşıdılar yarışı. Öyle enteresan bir durum var. Yine Formula 1'de de Katar Grand Prix'si yapılacak mı yapılmayacak mı belli değil. Hatta şeyi konuşmuşlar. Katar Grand Prix'si yerine ihtimallerden bir tanesi Imola, San Marino Grand Prix'si veya işte Emilia Romagna Grand Prix'si. Fakat pilotlar bunu istemiyorlarmış çünkü İtalya'da her zaman arkasında durulan bir şey değil ama bu ara bir soruşturma başlatılma ihtimali de varmış. İtalya'da yarışan uluslararası sporcular İtalya'da yarıştıkları ya da işte İtalya'da müsabakalara katıldıkları süre zarfında kazandıkları paradan bir vergi ödemek zorundalar. Allah. Şu ana kadar böyle bir vergi çıkmış, onları ödememişler. Belli bir miktarın üstüne çıktığı zaman da kriminal bir durum ortaya çıkabiliyor. İtalyanların böyle durup dururken bazen belki onlarda da gündem değiştirmek gerekiyordur yani, bilmiyorum.
1: Ben de bir anda şimdi operasyon bir şeyler deyince.
5: Evet, böyle bir şeyler olma ihtimalinden dolayı pilotlar Imola'yı istemiyormuş. Enteresan geldi. Tanıdık da geldi aynı zamanda ama daha çok enteresan geldi.
1: Reklam arasında ben şakayla karışık, hani bizdeki gündem malum, hani sen de takip ediyorsun. MotoGP'de acaba böyle şeyler oldu mu, olabilir mi? İşte bir yarış komiseriyle ilgili bir iddia, yasa dışı bahistir, görevi kötüye kullanmadır, evrakta sahteciktir. Böyle şeyler pek
5: yok
1: olmuyor
5: yani tarihte de. Formula 1'de en büyük işte şey şike skandalı diyeyim belki. 2008 Singapur Grand Prix'si. Orada şu anda da Alpine takımının tekrar takım patronluğuna geri döndü Flavio Briatore'nin. Pilotu Fernando Alonso o sene yarış kazanabilsin ve dolayısıyla kontratındaki o yarış kazanmadan sezonu bitirirse serbest kalır maddesi aktif olmasın diye takımın ikinci pilotu Nelson Piquet Jr.'a, ki babası da bu arada 3 kez Formula 1 dünya şampiyonu, aynen öyle, ona Singapur Grand Prix'sinde bilerek kaza yaptırıp Fernando Alonso'yu o sayede, güvenlik aracı öncesinde pite geldiği için falan, kazandırmıştı. Bir yıl sonra ortaya çıkmıştı. Onun dışında bir iki casusluk skandalı falan var, işte bilgi kaçırma, bir takım takımdan bir takımı falan ama daha farklı şeyler. Son yakın zamanda en çok şey oluyor ya, Orta Doğu yarışlarıyla alakalı o gündemin etkileri oluyor. Suudi Arabistan Grand Prix'si zamanı işte 2022'deydi diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 21'de olabilir. Biz Formula 1'i burada Esport'ta veriyorken antrenman seansı sırasında Husiler pistin 10 kilometre uzağındaki petrol rafinerisini vurmuşlardı. Ta oraya kadar gidiyor. O hafta yarışacağız mı yarışmayacağız mı, pilotlar böyle bir endişelenmişlerdi. Suudi Arabistan'ın da o ara biraz böyle şey oluyor. Amerikan güreşi de benzer bir şeyler yapmışlar. Uçaklarını işte sporcuların bekletmişler falan böyle apronda. Şey demişler, yani pilotlar istediği gibi hızlı şekilde dönebilir ama mekanikerler şunlar bunlar toplanıp gidecekler. Onlara zorluk çıkarırız. Bence yarışın falan deyip bayağı böyle zorla yarıştırmışlardı. Öyle durumlar ortaya çıkabiliyor.
1: Bir de şey hatırlıyorum, Formula 1'de bu son turda Verstappen Hamilton'ın o son turla alakalı da oradaki mesela yarış komiserinin de...
5: Evet, yarış Michael Masi'nin yarış komiserinin ortaya koyduğu inisiyatif hiçbir kurala tamamen dayanmıyordu. Değil biraz mi? Oradan biraz buradan orada bir şey vardı, garip bir durum vardı.
1: Soruşturmalık yani şimdi Türkiye'deki
5: evet, durumu düşününce. Evet, öyle. Normal şartlarda olması gerekiyordu.
1: Yarış komiserlerin ancak öyle şeylerde. Hı-hı. Ama ana yarış komiseri mesela diğer görevlerin öyle yarış etkileme şansları olmuyor.
5: Yok, çoğunlukla yok. Yani şey, verilen cezaların belli bir şeyi oluyor, emsali oluyor normal şartlarda. Orada da yani o ana kadar olmamış bir durum. Çok heyecanlı bir şampiyona finali ve muhtemelen Liberty Media tarafından, yani işin promoter tarafından, entertainment tarafından diyeyim, biraz böyle yarışın heyecanlı bitmesine, yarışmaya izin verilmesine dair bir baskı vardı. Normal şartlarda o yarışın sıkıcı bir şekilde güvenlik aracı altında bitmesi gerekiyordu. Ama çok daha sansasyonel bir şekilde oraya gelindiği için üstüme ihale kalacak deyip böyle bir hamle yapıp direkt ihale üstüne kaldım.
1: Bir Hamilton sever olarak kendisini pek iyi
5: evet, anlıyoruz. Doğru, doğru, katılıyorum ona.
1: Peki son söz olarak artık hani Japon yarışı, Aya Ogura, o da ev sahibi ülkeden. Evet. 222 puanla genel klasmanda 6. Onun da bir hayali vardır herhalde. Bilmiyorum, daha önce Japonya'da bir yarış galibiyeti oldu mu ama
5: 2004'ten beri premier sınıfta, yani eskiden 500cc tabii ki ama MotoGP'de Japonya Grand Prix'sinde kazanan bir Japon yok. En son Makoto Tama da kazanıyor. Pons Honda ile. Onun dışında çok uzun zamandır da herhangi bir klasmanda Japonya'da kazanan yok. Yani 20 seneyi yine geçkin bir durum var. Aya Ogura Japonya Grand Prix'sini kazanabilecek bir sürücü. Çünkü Aprilia burada hızlı. Bu sene yarış kazandı zaten. Trekhaus Aprilia bir uydu Aprilia'sı olmasına rağmen hakikaten hızlı. Zemin şartları ve lastik idaresi gerekecek durumlarda da Ogura çok yetenekli. Geleceğin şampiyonu bile olabilir hatta. Umarız hatta önümüzdeki yılda hızlı olur. Çünkü önümüzdeki yıl Yamaha'ya geliyor. O hızlıysa toprakta muhtemelen hızlı olacaktır diye tahmin ediyoruz. Üstelik çok sempatik bir isim aynı zamanda. Böyle ciddi popülarite yakalayabilecek bir tarza tavra da sahip diye düşünüyorum. Hatta bu hafta sonunda babasının kas tasarımıyla yarışıyormuş zamanında. Eskiden o da genelde ikinci nesil, üçüncü nesil yarışlar oluyor. Böyle güzel bir kas tasarımıyla yarışıyor. Aya Ogura bu haftanın iddialı isimlerinden biri olabilir diye biz de bekliyoruz. Bir ufak parmak sakatlığından, baş parmağı sakatlığından döndü ama fena değildi Avusturya hafta sonunda. O yüzden hızlı olmaması için herhangi bir engel yok önünde.
1: Peki benim sormadığım, senin son olarak eklemek istediğin bir şey
5: var mı? Yayın programından bahsedebiliriz değerli izleyicilerimiz aslında. Bugün bahsettik zaten. 9'da Esport ekranlarında antrenman seansı olacak. Yine sevgili İzgecan Günal'la birlikte mikrofonlarımızın başında olacağız. Yarın yine çok erken başlıyoruz. Saat 4.10'da ikinci serbest antrenman var MotoGP'de. Ardından 4.50'de sıralama turları var. Toprak Razgatlıoğlu'nun griddeki pozisyonunu öğrenmiş olacağız. 07.40'da Moto2'de Deniz Öncü sıralama turlarına katılacak ki o da iyi bir ritim tutturdu. Daha önce burada Honda Asya Kupası, yani Moto3'ün bir öncesine denk gelen seride podyumu da var. Yani sevdiği, başarılı olabildiği pistlerden bir tanesi. Cumartesi günü 9'da da hafta sonunun ilk yarışı, kısa yarış yani sprint var. MotoGP'de Toprak Razgatlıoğlu ilk kez yarışacak. Ve pazar günü 4'te başlıyoruz. Normal şartlarda 5'te başlıyorduk ama bir saat daha erken aldık. Çünkü düşündük, konuştuk böyle bir izgeyle. Sonra yine ekibimizle işte Esport Plus'la hep birlikte Esport'la konuştuk. Saat 4'te MotoGP sürücüleri için bir karting yarışı organize etmişler pistin yakınında. Dedik ki hem eğlenceli oluyor böyle şeyler. Tayland Grand Prix'sinde bir tuk-tuk yarışı yapılmıştı. Onu Jack Miller'la Toprak Razgatlıoğlu iki takım arkadaşı, iki şovmen aynı zamanda kazanmışlardı. Toprak bir de MotoGP sürücüler içerisinde en otomobile meraklı, en arabacı, en direksiyonu iyi olan sürücülerden biri. İşte Nürburgring Nordschleife'ye gidiyor, tur atıyor sürekli. Yarışla çok ilgili alakalı. Toprak bir de oturur kazanırsa bunu vermemiş olmayalım dedik. O yüzden 5 yerine 4'te başlatıyoruz. Saat 4'te karting challenge için sizleri ekranlarınızın başına bekliyoruz. Ardından 5'te Moto 3, 6.15'te Moto 2 var. Yine milli sporcumuz Deniz Öncü yarışacak. Sonrasında da 7.15'te iki teker yarış önü programımız var. MotoGP Japonya Grand Prix'si saat 8'de start alacak ve onun hemen ardından aşağı yukarı saat 9 gibi de iki teker Japonya yarış sonu programında MotoGP defterini bu haftada da en azından kapatacağız.
1: Evet, Mehmet Ali Seleşik bizlerle birlikteydi, stüdyo konuğumuz oldu. Teşekkürler Mehmet Ali.
5: Teşekkür
1: ederiz. Ağzına sağlık. Pazartesi günü tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Saatlerimiz de 8.10. Bir araya gidelim, reklamı çıkaralım, sonra bizim yoğun gündemle devam edelim.
4: Elf Motor Yağları iki tekeri sundu.
3: Radyo Spor.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.14 saatlerimiz, az önce iki teker bölümünü yaptık. Bu yoğun gündeme bir mola gibi oldu ama iki teker bölümünü de biraz bizim gündeme yaklaştırabilir miyim diye sorular sormadım değil ama o tarz şeyler pek olmuyormuş MotoGP'de ve motor sporlarında. Nadir örnekler var. İşte 2008'den bir örneği anlattı Mehmet Ali Seleşik. Ama bizde bu bir şey oldu artık. Bağımlılık oldu. Sürekli benzer şeyler görüyoruz.
0: Bizim MotoGP'yi anlattığımız dönemlerde onlar. Demek ki biz olunca mı acaba bu işler oluyor?
1: Öyle miydi? O zamanlar mı?
0: Tabii. 2006'lar, 2007'ler, 2008'ler. MotoGP güzel spor. Bizim tabii toprağın da oraya geçmiş olması. Ya yıllar sonra düşünsene, artık motosiklet kategorisindeki en üst klasman o. Oranın Şampiyonlar Ligi. Orada bir tane pilotumuz var. İşte Can Öncü de geliyor şimdi arkadan. Ki toprağın ne kadar çılgın olduğunu herkes biliyor. Ve o yavaş yavaş yani farklı bir kategoriden geçti çünkü. Artık daha kuvvetli bir motorla yarışıyor. Ben yakın zamanda orada da adından bayağı söz ettireceğini düşünüyorum. Yani risk almayı seven bir pilot çünkü. İşte Marquez hala yarışıyor mu diye baktım. Çünkü bayağıdır ben de çok takip edememiştim ama mesela Marquez'in ilk çıktığı yılları, o 2013'leri falan, o dönemde ben anlatmıştım, takip etmiştim. Hala var ve hala şampiyonluk adayı.
1: Tabii. Geçen yüzden, bir önceki yarışta kafa kafaydı puanı.
0: Ya her sporun zaten bu tarz kahramanlara ihtiyaç duyduğu aşikar. Mark Marquez'e yanlış bilmiyorsam 14-15 yıldır o sektörde kolay bir iş değil. Çok zor bir spor çünkü. Vallahi ben de şimdi bir taraftan 9'a bakacağım. Ne olacak ne bitecek diye.
1: Peki şimdi tekrar bizim gündeme dönelim. Dün Süper Lig hakemlerinden Yasin Kol başta olmak üzere tabii ki, bir de Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındılar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında. Gözaltında bulunan bu şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi ve masa kayıtlarının detaylı analizi neticesinde 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları iddiasıyla gözaltı uygulaması yapıldı. Bu 7258 de işte bahis, yasa dışı bahisle alakalı bir madde ve Yasin Kol'da da bununla ilgili para alışverişi tespit edildiği söyleniyor ki o yüzden zaten gözaltına alındı. Bundan sonra neler olacağını gerçekten kestirmek güç. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan şu ana kadar dişe dokunur bir açıklama gelmedi. Ferhat Gündoğdu'nun ve Yasin Kol'un gözaltına alınmasından sonra. Çarşamba günü 2. lig ve 3. lig hakem atamaları yapıldı. Bu hafta sonu mesela orada maçlar var. Süper Lig 1. lig bir sonraki hafta itibariyle, Cuma itibariyle başlayacak. Ama nasıl olacak gerçekten futbol? Geçmişe dönük, maçlara dönük şüpheler tabii. Şimdi görüyorum insanları, işte şu maçta şöyle kırmızı kart vermişti, bu maçta şunu yapmıştı Yasin Kol. Bunları maçın sonucuna etki etmek için mi, bir takımı öne çıkarıp diğer takımı geride tutmak için mi yaptı? Sadece bahis üzerinden para kazanmak amacıyla mı yaptı? Herhalde bunlar da ortaya çıkacaktır. Yazışmalar, para trafiği. Onu da göreceğiz. Tabii ki bundan sonra eğer suçu ispatlanırsa Yasin Kol'un hakemlik yapma şansı kalmıyor. Ama işte bugün İngiltere'de City örneğinde de görüyoruz. Yani geçmişe dönük bir yaptırım olur mu? olmaz mı? Geleceğe dair mi olabilir? Bunlar hep tartışılıyor. Bizde de bayağı bir tartışılacak gibi gözüküyor. Biraz daha tabii detay çıkması da lazım. Şu an hala Ferhat Gündoğdu konusunda da, Yasin Kol'da da ya da diğer isimlerde de bir takımı kayırdıkları ya da başka bir takımı işte tersi yönde işte önlerini kestiğine dair bir izlenim yok, değil mi? Gelen WhatsApp yazışmalarında vesaire bir kamplaşma, bir işte grup oluşturma, işte evrakta sahtecilik vesaire var ama bunu ne niyetle yaptıklarını hala bilmiyoruz. Şu ana kadarki basına yansıyan, sosyal medyaya yansıyan gelişmelerden ama varsa eğer öyle şeyler kademe kademe de servis ediliyor belli muhabirlere, gazetecilere. Basından öğreneceğiz.
0: Şimdi... Ya şu anda tuhaf bir ortam var sevgili Mert. O yüzden bekleyip göreceğiz. Ben sadece şunu düşünüyorum. Bir futbol sever olarak, bu işlerle uğraşan biri olarak, bizim kaç hafta geride kaldı Süper Lig'de? 6 hafta mı? Hı hı. 13'er puanda 2 tane lider takım devre arasına girdi değil mi? Ames Sportif Faaliyetler ve Galatasaray. Bu 6 haftada yayınları burada yaptık. Televizyonda arkadaşlarımız yaptı. Biz de yaptık. İşte dinleyenlerimiz yorumlarını yapıyorlar. Hakemi konuşmadığımız bir hafta var mı? Ne olur bana söyle. Ben hatırlamıyorum. Yani ilk madde, ilk konuşulan nokta hakem olur mu? İlk 6 haftanın 2 tane deplasmanında Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Serdal Adalı isyan etti artık ya. Alanya deplasmanından sonra federasyona gitmedi mi? Ondan sonraki açıklamalarını hatırlıyor muyuz? Bu Merkez Hakem Kurulu Başkanı kim ya dedi, federasyon başkanı bile dokunamıyor dedi. Gerekli yerlere biz bu durumu arz edeceğiz dedi. Değil mi? Şimdi bu kayıtlardan kim olduğunu artık bence kamuoyu da görmeye başladı. Daha önce Fenerbahçe Kulübü Başkanı, o dönem itibariyle Sayın Ali Koç'un açıklamaları yok mu? İlk başta destek verdi. Sonra biz gerçek yüzünü gördük. Bütün Türkiye'ye de göstereceğim bunu dedi. E bakıyorsun Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek ve Galatasaray Kulübü geçtiğimiz sezonda istifaya davet etmedi mi? Trabzonspor aynı şekilde. Bir tane memnun kulüp olmaz mı ya? Şeyden bahsetmiyorum. Kazanma, kaybetme, şampiyon olmuş olan da istemiyor. Olmayan zaten istemiyor. Anadolu kulüpleri zaten kan ağlıyor. Burak Yılmaz'ın teknik adamlıktan ayrılırken basın toplantısındaki cümlelerini hatırlıyor muyuz? İsim vererek, ne olduğunu anlatarak, bence çok da samimi bir basın toplantısıydı o. Her şeyi anlatmadı mı? Ben de diyorum ki niye 6 hafta bekledik? Belki yeterli şeyin oluşmasını bekliyor savcılık. Muhtemelen öyledir. Hukuksal bir zemini vardır o işin. Ama bundan sonra bizim ligimiz ne kadar sağlıklı devam edebilecek, ben o tarafındayım. Ha, bu ortada bir kanayan yara var, bir pislik var. Bu en erken ne zaman müdahale edilip ortadan kaldırılırsa o kadar da iyi. Devlet de böyle bakar işe. Yeterli şeye, tanığa ya da belgeye sahip olduktan sonra operasyonu başlatır. Benim buradaki sevindiğim nokta ve insanların da bence çok iyi idrak etmesi gereken nokta şu. Ben geldim, ben kralım. Bana hiçbir şey olmaz. İstediğimi de yaparım, istediğimi de atarım. Liyakat benim için önemli değil. Benim adamlarım olsun, benim grubum olsun. Onu yaptığın zaman işte bu insanları manipüle edebilirsin. Kimse senin lafından çıkmaz zaten. Her zaman böyle açık açık bir şey söylemene gerek yok. Ondan sonra da niye hatalar yapılıyor? Niye orası böyle yapıyor? Sezon başında da Sayın Başkan söylemedi mi ya, bu sene Türk hakemlerle devam edeceğiz biz demedi mi? Kaçıncı haftadan itibaren yabancı varlar gelmeye başladı? Gelen yabancı varlar niye sadece 4 tane maçta durdu? Diğer takımların maçları maç değil mi? Nerede kardeşim adalet? Bu sorularını her hafta sorduk. Gelen yabancı VAR hakemleri ne kadar yeterli hakemler? Gelen yabancı AVAR hakemleri ne kadar yeterli hakemler? Bunlar Avrupa'nın üst seviye liglerinde, üst seviye takımların maçlarındaki hakemler değil diye burada söyledik. Madem para verip getiriyoruz, getirebiliyorsanız onu getirin. Son haftalara doğru biraz seviye artmaya başladı. Gelen hakemlerin isimlerine bakıyorum ben çünkü. Demek ki bazı eleştirileri dikkate alıyorlar. Ama hiç değişen bir şey yok. Hala biz makineyle, teknolojiyle bir savaş halindeyiz. Teknolojinin bize verdiği imkanları değerlendirmeme konusunda ya da değerlendirememe konusunda hep böyle manipülatif şeylerle uğraşmaya devam ediyoruz. Federasyon başkanı dedi ki, hakem hata yapabilir ama ben VAR'daki hatayı kabul etmem. Kabul etmediğine dair bir tane icraat gördük mü şu ana kadar? VAR'daki hatayı kabul etmediğine dair bir tane icraatını açıkladı mı şu ana kadar? Ama neyi açıkladı? Maçtan sonra ya diyoruz ki FIFA hakemi değil, kok artı yok, yabancı dili yok. Sahada 20 tane yabancı oyuncunun olduğu bir maçı yöneten Yasin Kol iki tarafta memnun değil, İki tarafta bariz hatalardan bahsediyor. Nasıl en yüksek ya da en yükseğe yakın puanlardan birini alabiliyor o maçtan sonra? Bu sadece hakemle ya da MHK başkanıyla açıklayabileceğimiz bir durum değil ki. Hakemler o puanları neye göre alıyor? Gözlemcilere göre alıyor değil mi? Sadece bir tane hakemle ya da işte avarla varla açıklanacak bir durum değil bu. Gözlemci geldi. Gözlemci de şunu biliyor. Gözlemciyi kim gönderiyor oraya? Federasyon ve MHK değil mi? Yasin Kol'un yöneteceği herhangi bir maçta gözlemcinin ona vereceği düşük puan ya da rapor onun belki bir süre, belki ondan sonra maç alamayacağını gösteriyor. Şimdi önümüzdeki günlerde de bunları göreceğiz. Gözlemciler de gidecekler tanık diye ifade vermeye ve diyecekler ki efendim ben aslında şöyle bir puan verecektim ama biliyorum ki ben böyle bir puan verdiğimde bir daha 3 ay mı 5 ay mı maç alamayacağım, maddi kayba uğrayacağım. O zaman aslında hak etmediği bir puanı oraya yazmak durumunda kaldım.
1: Şu olacak, ben düşük puanı verdim, bana sonra zorla değiştirdiler.
0: Ya da böyle o da var. Gerçekten o da vardır. Ben aslında bunu yazmıştım, sonra bana bir telefon geldi, ben gittim onu değiştirdim. Şimdi
1: ya da benim iznim olmadan evrakta sahtecilik
0: oldu. Evrakta sahtecilik tarafı belki. Hakemde böyle olabilir zaten. Öbür daha sınavlardaki şeyden bahsetmiyorum. O başlı başına ilk başlayan operasyon zaten. Yani o hakemimizi de bu arada tebrik ediyorum. İşin peşini bırakmayıp 2025'te Antalya'da gidip başvurduğu için ve o kadar şeyler ki biliyor musun sevgili Mert? O kadar hiçbir şeyden çekinmiyorlar, bize bir şey olmaz anlayışı var ki. Düşünsene, sen bir sınava giriyorsun ve iyi olduğunu biliyorsun. O sınavın sorularını yapacağını biliyorsun. Bu çoktan seçmeli, işaretlemeli bir sınav değil. Allah'tan öyle değil ki bu kanıtlanabiliyor. Öyle olsa o da kanıtlanamayacak. Düşünsene, yuvarlakları işaretliyorsun optik formda. Ne kadar neyi anlayabilirsin? Allah'tan el yazması bir sınav. Klasik yani, eski usulle. Diyor ki kalmış mesela sınavdan. Ben neden kalıyorum? gayet gidip hakkını ararsın değil mi? Neden kaldım? Ben çünkü hepsini doğru yaptım. Bilirsin sorulara ne cevap vereceğini. İşte kaldım diyorlar. Ben sınav kağıdımı görebilir miyim diyor. O kadar pişkinler ki değiştirilmiş sınav kağıdını da ona veriyorlar. Al gör diyorlar. Adam da diyor ki kardeşim bu benim yazım değil. Benim verdiğim cevap bu değil. Zannediyorlar ki onu gidip bir yerde araştıramaz. Ya burası hukuk devleti ya. Burası onlara ayırt edebilecek insanların ve teknolojinin olduğu bir yer.
1: Adam da polis bu arada, Ali Tuna bahsettiğine ki.
0: Ve işin öbür tarafı polis. Yani öyle bir şey var ki arkada özgüven var ki düşünsene istediği şeyi yapacak. Ondan sonra da diyecek ki al kağıdın da burada. Git bakalım ne yapabiliyorsun. Devir ama öyle değil şu anda. Beyler. Öyle arkada beni buraya devlet gönderdi diyerek sen devletin kurumlarını hiçe sayan eylemler yaparak bir takım şeylere sığınıp buradan kurtaramazsın. Ve bu kadar bozduğun bir yerde. Güya sil baştan yepyeni hakemler, tertemiz futbol sloganıyla yola çıktık. De kurduğumuz düzen zaten baştan yamuk. O yamuklukları da şimdi gün geçtikçe göreceğiz. Şimdi bir şeyler belli olmadan da burada böyle konuşmak istemiyorum Farazi. Ben çünkü çok sevmem. Var bizim sektörde de biliyorsun öyle arkadaşlar. Çıkan her şeyden hangi takımın formasını giyiyorsa oraya doğru yontup o taraftarlara şirin gözükmek adına mahvettiler zaten. Bizim işimiz de mahvettiler. Bu sektörü en çok mahvedenler de ne yazık ki arkadaşlarımız. Arkadaşımız derken yani iş anlamında bizimle aynı işi yapıyor gözüküyorlar. Ama ne yöneticilerin kayığından iniyorlar, ne başkanların localarından çıkıyorlar. Atıp tutmaya geldi mi de herkese atıp tutuyorlar. Ben onlara da en çok burada eleştiri yapanlardan biriyim. Ortada bir şey olduğu zaman bakın ben bunu demiştim. Sen zaten hepsini demişsin kardeşim. Senin bu lağım çukurunda hiç mi şeyin yok? Katkın yok. Ülkeyi bu kadar sportif anlamda ya da takım anlamında ayrıştırırken senin hiç mi etkin yok? Zaten hiçbir şey beceremediğin, takımına herhangi bir şey katmadığınla da ortaya çıkıyor. Ama ne yapıyorsun? İşte artık sanal medyada kimi gerçek, kimi yalan bilmediğimiz tuhaf tuhaf, bu ne yazık ki bu da yapılıyor. Tuhaf tuhaf izlenme oranlarıyla karşımıza çıkan şeyler. Bunlar sanki böyle Türkiye'de futbola yön veren. Bakıyorsun işte gerçek kimlikleri de sonra ortaya çıkıyor. Birbirine sallamalar mı dersin? Kullandıkları üslup mu dersin? Argo mu dersin? Argo biz de biliyoruz değil mi? Mesela biz de konuşuyoruz. Kendi günlük hayatında kullanırsın. Ama oraya çıkıp artık bir şeyleri, kamuoyu işi yaptığın zaman bunu kullanamazsın kardeşim. İki tane eski hakem. Bakıyorsun her yerden onların ismi çıkıyor. Biri soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı hatırlıyorsan. Önüne gelene istediğini söyleyebiliyorlar. Şimdi de bakıyorum yine açıklamaları var. Yani kendi telefonunun şifresini bile savcılığa vermemiş bu eski hakemimiz. Çıkıp şu anda sanki hiçbir şeyde olayla alakası olmamış gibi bir de kendini aktayarak bir de diğer insanları da hala suçlamaya devam ediyor. Yazık günah ya. Birazcık insan da artık utanma olur. En azından şunu yaparsın. Dersin ki ya ben bunu yaptım kardeşim. Ben bunu yaptım. Güç zehirlenmesi yaşadım. Bu koltuk benden hiç alınmayacak zannettim. Ve bir takım şeyleri de düzeltmek adına ya da kendimce şekillendirmek adına bunları yaptım. Suçumu da kabul ediyorum. Bunu yaparken de birçok kişinin hem ekmeğiyle oynadım hem de canını yaktım. En çok da masum gidip maçlarını seyreden bir takıma gönül vermiş taraftarların canını yaktım. Hani atıp tutarken, milleti yanına çağırıp fırçalarken çok delikanlılar ya. Bunları da kabul ederken aynı derecede delikanlı olun bakalım. Ondan sonra görelim sizi. Federasyon başkanından şu ana kadar bir tane açıklama var mı? Bu konularla alakalı. Niye yok? MHK başkanı çok ağır suçlamalarla 6 tane arkadaşıyla birlikte gözaltına alınmış. Çarşamba günü atamalar yapıldı diyorsun ya, 2. lig, 3. lige. Kim yaptı bu atamaları? Kim bakıyor şu anda o işe?
1: Kuruldaki diğer isimler.
0: Kurul kaç kişi?
1: 7'ydi.
0: 9 olması gerekirken zaten 7'ymiş değil mi mesela? Bunları da öğreniyor. Niye mesela 7? Niye 9 değil? 9'muş. Ben de bilmediğim için sana da böyle muhabbet edelim diye soruyorum. Niye mesela 7'ymiş? Niye 9 değilmiş?
1: Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım istifa ettiler. Yerlerine kimse atanmadı atanması gerekirken.
0: Niye atanmadı işte? Ben de onu soruyorum.
1: Kulüpler sormuyor bunu mesela. Biz de onu sorguluyoruz.
0: Burada
1: da MHK'den memnun değiller. Bu konuyu hiç gündeme getirmedi.
0: Mesela kulüpler birliği ne iş yapıyor o zaman? Niye sormuyorlar mesela kulüpler? Ya kardeşim 7 kişi niye devam ediyorsunuz? Niye 9 kişi olması gerekirken? Bu çünkü mevzuat değil mi? Yani bu kadar kişi olması gerekiyor. Aynen. Niye sormuyorlar mesela kulüpler? Sonra her şeyde niye her kulüp başkanı kendi maçından sonra çıkıp her şeyden şikayet ediyor? 10+4 kuralı takımların kadrolarına göre işine gelince birlik oluyorlar, işine gelmeyince birlik olmuyorlar. Oralarda hep duyuyoruz seslerini. Bu konu hakkında bir tane açıklama yapan var mı?
1: Hiç görmedim ben.
0: Savcılık bir operasyon yapıyor. MHK, ya bu deprem gibi bir şey, öyle söyleyeyim sana. MHK'de deprem işte. Başkan ve şey, ya suçlamalar çok ağır çünkü. Sevgili Mert. Evrakta sahtecilik işte. Olaylar artık sonuna kadar adam her şeyi anlattı. Zaten sadece o değil ki, bir sürü hakem de bugün ve yarın, dün de gitmiş zaten çok hakem tanık sıfatıyla değil mi?
1: Vallahi bir liste var önümde. Mete Kalkavan, Zorbay Küçük, Ümit Öztürk, Tugay Kanumanoğlu.
0: İşte ya kardeşim bunlar işte son dönemde Türkiye futbolunda en önemli maçları Süper Lig seviyesinde yöneten hakemler ya.
1: Hüseyin Göçek, Kerem Aysoy dünkü ses kaydındaki hakem.
0: Yani bunlara bakınca şimdi bu adamlar nasıl normal düdükler çalabilir böyle bir zihniyet arkalarında varken? Biraz da empati yapalım. Ha diyeceksin ki bu çamuru görmüş, çoğunun zaten kendi işi var, yapmasın. Bunu yapanlar da var çok, bırakıp giden. Ben bu düzende bulunmak istemiyorum deyip hakemliği bırakan da var. Sonra bizim hakemliğimiz niye düzelmiyor? FIFA kokartı yok, yabancı dili yok, sahadaki 20 oyuncuyla yes no dışında konuşabileceği bir şey yok. Bizim en iyi hakemimiz çok iyi maç yönetti diye federasyon başkanının açıklaması var. Maddi bir hata yok diyor. Sonra aynı federasyon başkanına soruyoruz. Diyoruz ki Dünya Kupası'na 100 küsür hakem gitti. 150-160 tane hakem gitti. İşte bilmem kaç farklı ülkeden hakem gitti. Somali'den bile hakem var. Türkiye'den neden hakem yok diye sorduğunda bizden önceki dönemin şeyleriydi o diyor. Beni bundan sonraki büyük bir şampiyonada diyor değerlendirirsiniz diyor. O zaman gitmezse bana sorarsınız diyor. Şimdi ben Sayın Başkan'a soruyorum. Senin bu kadar adli olayının olduğu Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve 6 tane yöneticisinin evrakta sahtecilik başta olmak üzere, ya ETS kayıtlarına, MASAK raporlarına kadar incelendiği ve suçlamalarla karşı karşıya kaldığı bir yerde sen hangi hakemini hangi büyük turnuvaya göndermeyi düşünüyorsun bu kurduğunuz, yeni inşa ettiğiniz hakem düzeninde? zaten FIFA kokartı olan ve oralarda maç yönetebilecek bir tane hakemimiz var biliyorsun. Halil Umut Meler. Elit kategori. Yani sadece FIFA hakemi olmak

0: kurulunun başındaki adam olsan ya da FIFA'nın başındaki adam olsan, hakem işlerine bakan, çağırır mısın böyle bir ortamdan bir hakemi? Yani şöyle mi bakıyor Sayın Hacı Osmanoğlu bu işe, onu da merak ediyorum. Tamam, Yasin Kol İngilizce bilmiyor, FIFA kokartı da yok ama ben de bilmiyorum, ben de başkanım. Demek ki bilmeden de oluyormuş. Yürü be Yasin. Böyle mi bakıyor işe?
1: Bir araya gidelim dilersen, 8.39, aradan sonra yine bu ses kaydıyla devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.42 saatlerimiz, dün sosyal medyada da bayağı bir paylaşılan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'na ait bir ses kaydı ortaya çıktı. Bu ses kaydında Kerem Ersoy, FIFA yardımcı hakem, uzun yıllarda Ali Utmeler'in ekibinde genelde bu tarz hakemler, Cüneyt Çakır'da da öyleydi. İki yardımcısıyla bir ekip olurlar. Bütün maçları da birlikte yönetirler. Kerem Ersoy da o isimlerden birisi. O ses kaydı paylaşıldı. Bu ses kaydının da Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyallerinde çıktığı anlaşılıyor. Zaten kaydı dinleyenler de hemen fark etmiştir. Ferhat Gündoğdu'nun sesi çok güçlü geliyor. Kayıt cihazının hemen yanı başında olduğu anlaşılıyor. Kerem Ersoy'un da biraz daha uzakta olduğu yine sesten anlaşılıyor. İşte kendi materyallerinden çıktığına göre büyük ihtimal ses kaydını kendi tutmuş Ferhat Gündoğdu. Bu çıkarımı yapabiliyoruz mantık yürüterek açıkçası. Ve bu kayıt uzun bir kayıt, işte 8-9 dakikalık bir kayıt var. Kerem Ersoy'la konuşuyor. Önce normal bir sohbet başlangıcı, son yönettiği maçla alakalı bir pozisyon üzerinden bir sohbet ve ondan sonra da Ferhat Gündoğdu'nun işte Türkçesi neydi, mobbingin ne demiştik?
0: Eziyet.
1: Eziyet, mobbingi kayıt boyunca devam ediyor net şekilde. Hani mobbingin, eziyetin tanımı var. Burada zaten dün ifade vermiş Kerem Ersoy da müşteki sıfatıyla. Şikayetçi yani Ferhat Gündoğdu'dan ve belki diğer kişilerden. Zaten o konuşmaya bakınca şikayetçi olması kadar da normal bir şey yok. Sana son kez şans veriyorum diyor. MHK hakkında bir daha bir yerde konuşma. Tavrın farklı olur. Hakemliğinden olacaksın. Bir halt yiyorsun, belli de ediyorsun. Buna rağmen sana maç vermeye devam ediyorum diyor. Ya dilekçeni ver, ya da hakemliği bırak, ya da adam ol gibi şeyler söylüyor Ferhat Gündoğdu. Daha argo şeyler de söylüyor Kerem Ersoy'a ve genel konuştuğu konular hakkında. Kerem Ersoy'un da ses kaydı boyunca ne kadar şaşkın olduğu da anlaşılıyor. Yani bir türlü anlamıyor o da neden bahsettiğini. Başka biriyle karıştırıyor olabilir misiniz diyor. İşte babam evden dışarı çıkmaz, kimseyle görüşmez. Siz diyorsunuz ki babam şununla şununla görüştü. Böyle bir şey yok diyor. Tamamen yani Kerem Ersoy adına kayıttan anlaşılan anlaşılmayan bir konuşma Ferhat Gündoğdu'dan. Neye uğradığını şaşırıyorum ki Ferhat Gündoğdu da bu arada hakemliğini de bayağı övüyor Kerem Ersoy'un. Yani maçlarını dikkatli izliyorum, takip ediyorum diyor. Hata yapmıyorsun diyor, çok iyisin diyor, FIFA'sın diyor, farkında mısın diyor. Hani bir taraftan övüyor hakemliğini ama hakemlik dışında da kendisi aleyhine çalıştığını, kendisi aleyhine konuştuğunu söylüyor ve çok yakınından geliyor bu konuşmalar diyor. Otel odalarında falan konuştukların. Yani burada da ekibi sanki kendi yani birbirine düşünmeye mi çalışıyor gibi Ferhat Gündoğdu, tam gerçekten içeriğine bilmiyorum ama öyle hissettim ses kaydından. Bu dün itibariyle paylaşıldı ki bu paylaşılan sadece bir ses kaydı. Eğer Ferhat Gündoğdu herkes de böyle konuşmasını kayıt altına aldıysa, şu anda telefonunda veya bilgisayarında büyük bir arşiv olsa gerek böyle konuşmalardan. Çünkü şikayetçi olan isimleri duyduğumuzda, işte az önce listenin çok çok azını ben okudum. Bu isimlerin birçoğuyla büyük ihtimal yüz yüze görüşmesi var. 2024'ten bu yana MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu. Yani bu üçüncü sezonu ve kim bilir kimlerle birebir görüşmeler yaptı ve kimlerin kaydını tuttu. O çok geniş bir arşiv olsa gerek. Ve daha neler çıkacak, benim anladığım, tahminim bu. Bunlar da tabii ki görevde kalması için pek bir

0: şansın olmadığını da gösteriyor. Hala kendisi bunca şeye rağmen istifa etmiş değil. Ve TFF'den de Aykut abin de söylediği gibi Ferhat Gündoğdu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Görevden alamadıklarını anlıyoruz. Şu anda sadece istifa etmesi gerekiyor Ferhat Gündoğdu'nun, ama en azından bir açıklama yapılabilirdi.
1: Niye alınamıyormuş görevden?
0: Statü gereği, yönetmelik gereği.
1: Ne varmış ki yönetmelikte? Profesyonel çalışan değil mi kardeşim bu?
0: Profesyonel çalışan.
1: 3 yıllık sözleşme yapmamış mı?
0: Yapılmış.
1: Evet, niye anlamıyormuş o zaman? Tazminat ama vermek durumundasınız.
0: Yok. Öyle mi? O da var. 15 milyon tazminatı var ama gelen MHK başkanları ve yönetim kurulu üyeleri normal şartlar altında sadece istifa ederek görevden ayrılabiliyorlar. Şöyle bir uygulama var, belki görmüşsündür. Seçildikleri anda bir dilekçe imzalatıyorlar bu isimlere, istifa dilekçesi. Ama işleme konmuyor, kenarda tutuluyor. Yarın öbür gün görevden alamayacakları için baştan istifa dilekçesi alıp görevden alacakları zaman istifa dilekçesini işleme koyuyorlar. Bu yıllardır uygulanan bir şey. Bu yönetmenin arkasından dolanma. Bir tek Ferhat Gündoğdu'nun bu dilekçeye önden vermediğini Cemal Ersen dün Milliyet Gazetesi'ne yazdı. O yüzden görevden alamıyor şu yönetmelikte. Gerçi arkasından dolanabilen Türkiye Futbol Federasyonu bu tarz şeylerde, bunun da bir yolunu bulabilir tabii ki çoğun altında. Hani MHK 7 kişi yönetilebiliyorsa yönetmeliklerin dışında, bu da tabii yapılabilir ama öyle bir niyet gözükmüyor şu aşamada.
1: O zaman ona şöyle diyebilir miyiz? O zaman devlet alır onu görevden. Hani devlet adamıyım ben, devlet görevi için buradayım diyordu ya.
0: Yani en çarpıcı kısımlardan biri de o, evet.
1: O hiç ses kaydında diyor, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Zaten en sıkıntılı cümleler onlar. Bak, hakeme eziyet ettiği zaten belli oluyor. Ki senin de söylediğin gibi hakemlik hiçbir sıkıntı yok bu arada. Yönettiği maçlarda. Yardımcı. FIFA yardımcı değil mi? Ses kaydındaki hakem. Hem övüyor, ne kadar iyi maç yönetiyorsun, bilinçli ya da bilinçsiz hata yapmıyorsun diyor. Ama diyor, bir de aması var. Ama dedikten sonra iş bitiyor. Daha ne yapacak kardeşim? Hakem zaten onu yapacak. Hakemin görevi o değil mi? Hakem sana şirin olmak, sana biat etmek durumunda mı? Baban orada burada konuşmayacak diyor. Babası da eski hakemmiş. Ne yapacak adam, gidip babasının ağzını mı bantlayacak? Sen diyor orada burada konuşmayacaksın diyor. Niye bir yıldır maç alamıyorum diye sormuş değil mi? Herhalde öyleymiş şey. Ya da attığı mesaj.
0: Yani bir şey sormuş, evet.
1: Ya, öyle bir şey sormuş. Niye ben maç alamıyorum? Hı hı. Sayın Başkanım, madem bu kadar iyi maç yönettiğimi düşünüyorsunuz. O da diyor ki maç yönetmenle alakalı değil bu durum. Sağda solda çok konuşuyormuşsun. Baban çok konuşuyormuş. Arkadan işte dernek kurmuşlar. Şöyleymiş, böyleymiş. Bana her yerde sallıyorlarmış. Egoya bakar mısın ya? Bunu en iyi hakemlere yapıyor bir de, düşün. Hata potansiyeli olan hakem hata yapabilir. Hatayı herkes zaten kabul ediyor. VAR'daki hatayı kabul etmem diyen federasyon başkanı bile VAR'da 1000 tane hata yapıldı, çıkıp bir tanesini söylemedi. Ben bu hakeme de böyle yapacağım, kabul etmiyoruz dedik ama gitti yaptı yine demedi. Şimdi hiç ağzını bıçak açmıyor. Bugün çok kritik bir maç var. Belçika Türkiye maçı. Saat 9.10 var. 7'de başladık programa. Maçla alakalı daha iki cümle kurmadık. Niye? Futbolumuzu yöneten arkadaşlar yüzünden. Onların yaptıkları yüzünden. Onların kurdukları yüzünden. Yani normal bir tane şey konuşamıyoruz ya. Bir tane şey konuşamıyoruz abi. Yasin Kol'un tavır ve hareketleri şimdi daha da iyi anlam buluyor. Maçı yönetirken vücut dili, oyuncularla iletişimi, maç bittikten sonraki artist hareketleri. Daha bak bakalım neler çıkacak. Bir tane seyrettim video akşam. Kocaelispor ikinci başkanı olabilir ya da başkan vekili. Daha önce onlara karşı takındığı üslup.
0: Birincilikten ikinci lige düşmemize sebep oldu gibi bir ifadesi vardı sanki.
1: Daha şimdi daha neler çıkacak ya sevgili Mert? Bilmediğimiz ve gidip sayın savcılara olayı anlatacak, Belki bazılarını bilemeyeceğiz zaten bunların. Ama operasyonun büyümesini sağlayacak neler çıkacak da? Bir korku imparatorluğu kurulmuş belli ki. Ben asarım keserim. Beni buraya devlet gönderdi. Seni devlet gönderdiyse seni de şimdi devlet aldı. Bakalım ne olacak bundan sonrası.
0: Serdar Akçay eski hakemlerden ve şimdilerde de sosyal medyada işte Radyo Spor'da da zaman zaman bağlanıyor. Dün mesela şöyle bir tweet atmış. Hacı Osmanoğlu TFF'si ve Ferhat Gündoğdu MHK'si göreve geldiğinde Yasin Kol 1. Lig'de görev yapıyordu ve klasman düşmüştü. Ancak bu isimler göreve gelince önce havuz sistemiyle üst klasman hakemi yapıldı. Sonra ise derbilere atanmaya başlandı demiş Yasin Kol'la alakalı olarak.
1: Yani havuz sistemiyle üst klasman yapıldı deyince şöyle mi anlamamız lazım? Onu da merak ettiğim için soruyorum. Biz senle yorumlayalım bunu. Şimdi evrakta sahtecilik de var ya, Yasin Kol'un suçlamalarından biri gözaltına alınırken. Zaten klasman düşmüştü de tekrar hak etmediği halde o sınavlarda da bir şeyler oldu da öyle mi yükseltildi diye benim aklıma geliyor bu soru mesela.
0: Olabilir, bilmiyorum. Klasmanlar sınavla mı yoksa keyfiyete göre mi düşürülüyor, yükseltiliyor? İkisi de olabilir.
1: Çıkar bence zaten, klasman yükselmesi için o sınavı geçmesi lazım diyebiliyorum ben. Hı hı. Ama sen de diyorsun ki adamı görevden alamıyorsun zaten. Öyle mevzuat var. Yani mevzuatların ne olduğu da belli değil. Zaten mesela bahisten ceza yiyen yönetici, futbolcu vesaire çoğu, büyük bölümü en azından, ben inanıyorum ki bu işi yapmaması gerektiğini bile bilmeyen tayfa. Bilip de oynayan da var tabii ki. Onları ayırıyorum. Yani ama burada bir dosyayı ben cebimde tutayım. Bana yarın öbür gün bir şey olursa ben hemen bunu savcılığa haber vermeden ortaya salayım. Bunlar tehlikeli işler sevgili Mert. Federasyon da şu anda bence bu işlerden vazgeçmeli. Bir şey yapıyorsa, bu işten menfaat sağlayan birileri varsa, bu işte bir manipülasyon varsa bunlar ortaya çıkmalı. Bunları hazır edip kenarda tutup ya bir şey gelirse başımıza bunları piyasaya salalım mantığı, şu an gördüğüm mantık o. En azından sosyal medyada okuduklarıma göre başsavcılığın bu son federasyon sevklerinden haberi yokmuş. Bunlar çok sıkıntı. Size söylemediler mi kardeşim zamanında? MHK başkanının ilk gözaltına alındığı gün federasyondan bir yazılı açıklama yapılmadı mı? Temiz futbol için biz her şeyi Sayın Cumhuriyet Başsavcımızla paylaşıyoruz, savcılıkla iletişim halindeyiz. Nasıl çıktı ondan sonra iki gün sonra bu liste? Daha açıklamadığınız ya da kenarda cebinizde tuttuğunuz neler var? Bunları bir gazeteci olarak soruyorum ben. Çünkü böyle şey gibi oluyor. Karşılıklı bir atışma gibi yorumlamaya başladın. MHK Başkanı 6 üye alındı. Federasyon kulüp yöneticilerinden başka bir bölümü, başkanların da olduğu bir bölümü açıkladı. Kim buranın en güçlü adamı? Yasin Kol. Yasin Kol dün maçı yönettikten sonra alınıyor. Duş almış. Giderken gel bakalım diyorlar. Hakkında böyle şeyler var. Böyle bir şey mi var acaba? Karşılıklı sen onu yaptın ben bunu yaptım. Karşınıza devlet var arkadaşlar, farkındaysanız. Bu kişiler kendilerini ne kadar mühim ya da ne kadar önemli zannediyorlar. Ben gerçekten hayretler içinde bakıyorum bu duruma. Yanlış bir şey söylemeyeyim diye de olanları hep nereden olduğunu anlatayım diye, nereden okuduğumuzu anlatayım diye de belirtiyorum.
0: Peki bir araya gidelim, 8.55, aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.58 saatlerimiz, bir dinleyici mesajı okuyacağım. Spor Bakanı nerede diye sormuş dinleyicimiz. TFF Başkanı konuşmuyor, kulüp başkanları konuşmuyor diye eleştiriyorsunuz. Spor Bakanı bir cümle kullanmıyor, niye eleştirmiyorsunuz demiş. Güzel bir noktaya temas etmiş. Ben de merak edip Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın Twitter hesabına bir önce gireyim dedim. Ama son günlerde konuyla ilgili atılmış herhangi bir tweet yok kendisinden ve sözlü bir açıklamada açıkçası ben görmedim. Aykut abi, sen de yakından takip ediyorsun. Senin gördüğün var mı bakandan bir açıklama?
1: Bakandan bir açıklama ben şu şeyde beklemem. Çünkü ya Spor Bakanlığı'nın ilgilendiği bir noktadan çıkmış durumda olay. Onlar arkada olay netleştikten sonra değişimi yaparlar. Çünkü iş Spor Bakanlığı değil, Adalet Bakanlığı'nın kontrolünde bir noktada. Adli bir olay yani bu. Yoksa ondan sonra zaten yapar. Gerekli bilgileri aldıktan sonra.
0: Peki, bir son dakika gelişmesi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüphenin sabah saatlerinde adliye sevk edildiği söylenmiş. Bakalım adliye kısmında neler çıkacak? Gün içerisinde yeni bilgiler çıkacak mı diyelim. Şimdi bu konuya bir ara verelim. Milli takımı konuşabildiğimiz kadar konuşalım. Bugün Uluslar Ligi'nde, A Ligi'nde 3. maçımızı oynayacağız. İlk 2 maçı kendi evimizde Kocaeli ve Bursa'da oynadıktan sonra dün Belçika'ya gittik ve orada basın toplantısı yapıldı. Teknik direktör Vincenzo Montella ile birlikte Arda Güler basın karşısına geçtiler. Ki Arda son karşılaşmalarda bizim en iyi oyuncumuzdu şüphesiz. Bu tercih herhalde bilinçli bir tercihti, Arda'yı oraya çıkarmak, ki diğer çıkılacak oyuncuların hepsi tartışılabilirdi mi acaba, bu gerekçeyle mi Arda tercih edildi bilmiyorum ama Arda çıktı. Ben de basın toplantısını canlı olarak takip ettim. Arda'nın vücut dili tabii iyi değildi, morali bozuktu. Herhangi bir pozitif bir mimik, bir gülümseme dahi görmedik Arda Güler'den. Arda Dünya Kupası sonrasında da yaptığı açıklamalarla aslında en çok beğeni toplayan isimdi. Ve benim de en beğendiğim isimlerden biriydi. Tamamen işte bu başarısızlık üzerine kabul etti ve önümüze bakacağız dedi. Dün de o şeyini, tavrını devam ettirdiğini görüyoruz Arda Güler'in. Sorular geldi. İşte çok yoğun bir baskı var mı üzerinde? Takım senden çok şey bekliyor. Sanki Arda her maçı çözsün diye. Benim kaldıramayacağım bir baskı yok diyor Arda Güler. Kendinden çok emin. Zaten yaşının çok ötesinde bir olgunluğu olduğu en baştan beri hissediliyordu. Yıllar geçtikçe sanki onun üzerine de koymuş bir Arda Güler görüyoruz. Gerçekten o baskı pek Arda'ya işlemiyor gibi. O kaldı benim dünkü basın toplantısından aklımda. Montella da yine 3-4 kişi soru sordu. Bizim basından çok fazla kişi gitmemiş anladı. Belli isimler. İşte Hilmi Sever, Fatih Doğan, Mustafa Mandev. Üçü herhalde döne döne sorular sordular Montella Varda Güler'e. Montella da yine kendini savunmaya çalıştı dünkü açıklamalarla ama kamuoyuna çok geçecek şeyler çıkmadı Vincenzo Montella'dan. Onu kurtaracak şey sonuçlar. Sonuç alamadığı müddetçe istediğini söylesin. Pek bir karşılığı olmayacak. Bugün bakalım o sonucu alabilecek miyiz Belçika deplasmanında. Belçika'da da bir hoca değişikliği oldu. Van Bommel göreve getirildi ve 2 maç sonunda Belçika'da bir galibiyet bir de mağlubiyet aldı. İtalya önünde iyi bir oyunla galibiyet geldi. Fransa önünde de kafa kafaya bir mücadele. Son bölümde yenen golle kaybetti Belçika ama fena gözükmüyorlar. Dokusuz, Trossard'sız takımın en önemli oyuncuları belki de bu iki isim. İlk 2 maçta yoktu. Trossard şimdi bugün bizim maçla birlikte süre alabilecek noktaya gelmiş. Van Bommel'in açıklamasına göre. Bugün onu görebiliriz. Bakalım nasıl bir maç olacak. Bizde nasıl tercihler olacak? Uğurcan'ın cezası bitti. Kale herhalde tekrar Uğurcan'a geçecektir. Altay Bayındır'dan diye düşünüyorum. Ama onun haricindeki tercihlerini kestirmek çok kolay değil sanki. Ferdi'yi eğer bir sakatlığı yoksa, ki dün mesela Ferdi sorusu da sorulmadı Vincenzo Montella'ya. Neden bir önceki maç Eren tercih edildi? Ferdi süre dahi almadı. Bunu cevap, yani soru gelmese bile cevaplayabilirdi belki kendi ama onu da tercih etmedi Montella. Bugün Ferdi'yi görebiliriz. Stoper'de Abdülkerim yedekti ama ikinci yarı oyuna girmişti İtalya karşısında. Onu tekrar 11'de görebileceğimizi düşünüyorum. Merih yerine Ozanlı bir stoper rotasyonu görmemiz mümkün. Orkun zaten kadrodan çıkarıldı. Orkun Kökçü yok. Can Uzun da yine dünkü antrenmanda yer almamış. Son maçın 11'inden bu iki ismin de bugün olması beklenmiyor. Hücum hattında yine Barış Alper mi yoksa Deniz mi Kerem mi olacak? Yani Arda Güler'in yeri garanti bence, Salih'in yeri garanti, İsmail'in yeri garanti gözüküyor ama onun haricindeki isimlere bir dokunuş görebiliriz Vincenzo Montella'dan. Bakalım evde, çünkü çok geniş bir oyuncu havuzu da var, 30 kişilik bir havuzdan bahsediyoruz burada.
1: Futbolu konuşuyor muyuz şimdi? Hı hı. Girdik mi artık futbola? Ya bunu da çok diğerlerinden bağımsız çok konuşamayacağız gibi duruyor. Evet, Arda yanında çıktı hocanın basın toplantısına. Sen de olsan Arda'yı çıkartırdın. Yani diğer oyuncuların tamamına neredeyse tepki var. Bir tek Arda alkışlanıyor zaten şu anda. Çünkü iki maçta da elinden geleni yapıyor. Canını dişine takmış oynuyor. Tek başına bir şey yapmaya uğraşıyor. Ne kadarı doğru, ne kadarı değil, orası tartışılır. Ama hem seviliyor hem de bir şeyler, yani gerçekten pozitif bir şeyler yapmaya uğraşıyor Arda. Hani bu jenerasyon tarihin en yetenekli jenerasyonlarından biriydi. Kim yok şu anda bizim mesela eksik diye saydığımız bu milli takımda? Hakan yok, Kenan yok. Değil mi? Onun dışında
0: Orkun da şu an yok.
1: Orkun yeni çıktı, vardı ama. Hakan oynadığı zaman en çok eleştiri alan adam. Doğru mu? Kenan Yıldız zaten son bir yıldır sakatlıklar nedeniyle biraz düştü. Yoksa Kenan milli takımın en yetenekli oyuncularından biri. Can var, o da yetenekli. Ne yapıyor? Can'ı sola atıyor hocam. Hani az önce dedim ya, birilerine cevap vermek için daha önce işte neden oynatmadın hocam dediği oyuncuları hoca oynatıyor. Ama nerede oynadığı hiç önemli değil. Bir anda üçlüye dönüyoruz şeye. Şimdi bu maçta dörtte oynarız muhtemelen, değil mi? Zeki, Ferdi, Abdülkerim, Meri. Öyle başlar diye düşünüyorum. Uğurcan olabilir kalede. Salih, İsmail, Arda. Barış yine en uçta. Doğru mu? Diğer sağ ve sol ön nasıl olur? Oralara bakacağız. Yunus'u mu koyar? Can'ı mı koyar? Kerem'i mi koyar? Göreceğiz bunları. Yani ben oyuncuyu oynattım, bana artık sallamayın dercesine, nerede başarılı olacağına bakmadan oyuncuyu koyuyor. Ondan sonra Can'dan sol açıkta bir şey bekliyor. Ne yapabilir abi Can sol açıkta? Kaleye uzak olduğu anda etkinliği kaybolan bir oyuncu Can. Niye istifa edeyim? Benim çalışmalarım var diyen bir teknik adam. Bunlara çalışıyor mu acaba? Neye çalışıyor? Ne çalışması var? Yıllardır Türkiye'de işte Adana Demirspor'dan beri tanıdığı Samet Akaydın'ı milli takıma çağırarak çalışmaları bu mu yani geleceğe yönelik? Anlamıyorum ki. Yani maçı konuşalım, iyi yorum yapalım burada. Teknik taktik konuşalım diyoruz. Belçika'da diyorsun ki Doku yok, Trossard yok. Ama bir şekilde onlar çıkıyorlar, o yok. İtalya buraya 10 tane oyuncusunu getirmedi ya. Mancini çıkıp dedi mi o yok bu yok diye. Bizde var tarihin en yetenekli jenerasyonu. Sen bu takımla gelip ilk maçında Hırvatistan'ı deplasmanda yenerken iyiydi. Uluslar Ligi'nde, C Ligi'nden A Ligi'ne kadar yükselirken herkes seni alkışlamadı mı? En çok arkanda biz durmadık mı? Tam Nasrettin Hoca, geçen bizim yayında da söyledim. Açıklamaların Nasrettin Hoca şeyi gibi. Kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne neye inanmıyorsun diyor Montella aslında bence şu anda. Ama diyor ben görevimin başındayım diyor. Niye istifa edeyim ki diyor. Zaten bu federasyonda, bu MHK'de, bu zihniyette devam eden bir yapının milli takım teknik direktörü sence istifa eder mi? Kimse istifa etmiyor ki abi. Adamlar her şeyi yapmışlar. Adamlar her türlü yapıysa yapı, o tırnak içinde yapı var ya. Yeni bir yapı kurulmuş, yeni bir düzen kurulmuş. Her şey baş aşağı gitmiş. Tarihin en iyi jenerasyonunu yakalamışız. İşte diyoruz ki bütün kulüplerin beklentisi, yayıncı kuruluş, ligimiz şöyle değerli, her takım dünya kadar borçlanıyor, kıyamet kadar para harcıyor. yıldız transferi yapıyor vesaire. Sonra bir geliyorsun arkada, bir düzen var. Sen iyi maç yönetsen de benim hakkımda konuşuyor musun? Sana bak maç vermem. Git düşün gel. Ya istifa et ya da ben sana tabiyim de maçları almaya devam et diyen bir MHK başkanına herkes teslim olmuş durumda. Ne federasyon başkanı konuşuyor. Savcılık olmasa hiçbir şeyden haberimiz olmayacak. Ama herkes dünya kadar para harcamış. Bir de şu andaki naklen yayın ihalesindeki parayı beğenmiyoruz. Bunun 3 katına çıkmasını bekliyoruz. Bunları beklerken bu hakem camiasından çıkacak bir hakemimizin ya da birkaç tanesinin de büyük şampiyonalara gitmesini bekliyoruz. Orada maç yönetmesini bekliyoruz vesaire. Bekliyoruz da bekliyoruz. Sonra dönüyoruz kendi içimize. Hangi takım taraftarları hangi takımı tutuyorsa birbirini yiyorlar. Sonra biz burada bugün Belçika milli takımına karşı Türkiye'ye konuşuyoruz. Ben şimdi şunları söylemeyi bilmiyor muyum? En çok da bildiğimiz yerler bunlar. Şimdi nasıl oynarız, ne yapmamız lazım, Belçika nasıl oynuyor? İşte Belçika'da da bir değişim var değil mi mesela? Ama iskelet belli artık. Kalede Lammens var. İşte Tielemans merkezde. Önlerinde hala Kevin De Bruyne biraz kıpırdamaya başladı. Tekrar milli takım 11'e döndü. De Ketelare, biraz da onlar da sahte 9 gibi oynuyorlar. İşte kanatları iyi. Götze mesela değil mi? Bayağı parlayan bir isimdi. Paris Saint-Germain'e. Daha tam uyum sağlayamadı gerçi oraya. İşte Luke Bakio'dur. Yani yok diyorsun Trossard oku ama var zaten adamların bir, onların da var jenerasyonu. Onlar da bir kabuk değişimi içindeler. Yenilmeyecek bir takım değil ama ben mesela Belçika her ne kadar yıllarca hiçbir şey kazanamadan dünya bir numarasına kadar çıkmış bir takımdır biliyorsun. 12-13 yıl bayağı iyi oyuncularla bir şey kazanamadılar. Tek eksiği o Belçika'nın ama böyle her zaman gelip daha senin gözünü korkutacak bir takım da değildir. Ben mesela bugün bol gol olabilecek, pozisyon olabilecek, hareketli bir maç bekliyorum. Milli takımdan bir tepki bekliyorum çünkü. Ama ne olur çocuklar bu tepkiyi bize göstermeyin. Bu tepkiyi rakibe gösterin. ...24 yıl sonra Dünya Kupası'na gittik... orada canımız yandı zaten... sizden kaynaklı veya yönetimden kaynaklı... bilmiyorum... canımız yandı... orada özür dilediniz... burada böyle dediniz... 6 günde bizim... bütün umutları bitirdiniz... tamam güzel... dinlendiniz... yeni sezon başladı... Arda ve Zeki haricinde... Ferdi'yi de katayım onlara. Arda, Zeki, Ferdi. Salih'i koyalım. Orkun'u koyalım. 30 kişi demiştin değil mi sen bana? Bu 30 kişiden 5 tane oyuncu sezona fena başlamadı. Diğer 25 adam geçmişini arıyor. Ne kadar daha dinlenmeye ihtiyacınız var? Dünya Kupası'nda 6 gün kaldınız kardeşim. Geldiniz hepiniz tatilini yaptı. Gezdi, tozdu, dolaştı. Yeni sezon başladı. 6 hafta geride kaldı. Kulüp takımlarında hiçbir şeyiniz yok. Bu saydığım 5 isim dışında. Can'ı da katalım hadi. O da fena değil Frankfurt'ta. Milli maç oynuyorsun. Fransa maçında, Fransa'da çok oyun tarzını değiştirerek Zidane'la yeni bir at, yapılanma içinde. İtalya yedek ağırlıklı kadroyla çıkıyor. Orada da yoksun. Ve bunları içeride oynuyoruz. Kocaeli'de full tribün, Bursa'da full tribün önünde oynuyorsun. Ne kadar daha bekleyelim biz sizi mesela? Ben buradan Montella Efendi'ye soruyorum. Biz özlediğimiz, arzuladığımız, daha önce olan milli takımımızı seyretmek için ne kadar daha beklemeliyiz? Ya da siz bu sistemi ne kadar zamanda kuracaksınız? Mesela ben o basın toplantılarını takip eden arkadaşları yerinde olsam bunu sorardım. Bizi hocam biz ne kadar daha bekleyelim sizi acaba? 8 yıldır Türkiye'desin. Buranın iklimini, coğrafyasını, buranın şartlarını hepimizden iyi biliyorsun. Bizden fazla Türk oldun. Nasip değilmiş diye açıklama yapmayı biliyorsun. Gayet geniş bir ekibin var. Oraya buraya adam yolluyorsun ama bu takım düştüğünde bu takımı ayağa kaldırabilecek bir tane psikolojik danışmana koyma şeyi istemiyorsun. Senin federasyon başkanın buranın mentörü benim diyor. Dünya Kupası'nda. İtalya maçını toparlayamıyorsun işte kardeşim takımı. Ondan sonra da en ufak bir eleştiri olduğunda beni eleştirin, oyuncularıma... Ya kardeşim, kimi eleştireceğiz ya? Alkış mı tutalım? Ne kadar iyi oynadık ya. İtalya zaten şöyle İtalya. İtalya'yı sen biliyor musun Mert? Avrupa'dan en fazla Dünya Kupası'nı kazanan ülke. 90'lardaki İtalya yok ki kardeşim karşımıza ya. Ya da o 2006'daki De Rossi'li, Totti'li, Motti'li değil mi? Uçan kaçan İtalya yok karşında ya. Ama hocası geldiği zaman, şimdi onun işi daha zor. Mancini düşsene, eleştirilerin odağında tekrar milli takıma gelmiş. Uzun sürede kim gelecek diye de milli takım başına bayağı tartışma olmuştu, hatırla o zaman. Radyoda da konuştuk bunu. Mancini geldi. Mancini ne yapıyor? Ben bir sistem kuracağım. Bunun içine korkmama gerek yok. Zaten neyse o. 10 tane adamı getirmeyeceksem getirmeyeceğim. Ama çıkıp benim sistemim neyse onu oynayacağım. Ben Mancini'yi şu özelliğiyle hatırlar takdir ederim. Hatırlayın Galatasaray'ın başına geldiği süreci. Zor bir dönemdi değil mi? Geldikten 2 gün sonra Galatasaray Juventus deplasmanına gidecekti. Doğru mu? Mancini'nin ilk maçı Juventus maçı diye hatırlıyorum. Geldi. O Juventus maçına. Galatasaray ne oynuyor kardeşim? Bunu oynuyor. Peki. Kim var benim elimde? Drogba var. Burak Yılmaz var. Arkalarında kim var? Snyder var. Bunlarla çıkıyorum ben Juventus deplasmanına dedi. Drogba'nın golüyle de 2-2 bitmiş değil mi sonra? Umut Drogba. 2-2 berabere bitti maç. Juventus deplasmanı. Mancini şu dönemde mesela takımlar görüşüyorlar ya birileriyle. Bunda Türk teknik adamlar da dahil. İsimlerini vermeyeceğim. Biliyor çünkü zaten dinleyenlerimiz de biliyor. Yabancılar da yapıyor olabilir bunu. Bakıyor takımın fikstürüne. Hoca arıyorsun mesela değil mi? Bakıyor takımın fikstürüne. Aa ne var şimdi? Juventus deplasmanı. Ya ben geleyim ama bu maçın ardından takımı devralayayım. Olur mu? Aa ne var? Atletico Madrid deplasmanı. Tamam anlaşalım ama ben imzayı atayım. Beni bu maçtan sonra açıklayın. Olur mu? Sen zaten baştan korkarak geliyorsun. Mancini öyle bir teknik adam değil. Geldi 2 gün sonra çıktı. Paşalar gibi oynadı. Beğenirsin beğenmezsin performansını. E şimdi de geldi. Sistem de bu. Kim var elimizde? Bunlar. Ne yapacağız? Bunu yapacağız. Ya kenarda adam, Mancini'den sen daha deneyimli bir teknik adam mısın? Mancini'den daha iyi bir futbolcu muydun? Nesin mesela Mancini? İkiniz de İtalyansınız değil mi? Çok yakından tanıyorsunuz birbirinizi. O orada bir şeyi elindeki imkanlarla yapıp kenarda o heyecanı yaşarken sen ne yapıyorsun hocam? Elleri bağladın kenarda böyle duruyorsun. Bir şeyi değiştirecek halin yok. Bize çok artık benzemişsin zaten. Türkiye'yi zaten biliyorsun. Bahanelerin önden hazır. Bana bu gelirse bunu anlatırım, bu gelirse bunu anlatırım ve beni en çok yaralayan, en çok üzen nokta da biz 3 günde bir maç yapabilecek bir şeyimiz yok diyorsun ya. Pardon. Kaç günde bir maç yapmak istersin hocam sen? Söyleyelim UEFA'ya ya. Çeferin iyi ahbabı değil mi bizim federasyon başkanı? Desin ki ya Çeferin abi biz ya da Çeferinciğim bizim takım 3 günde bir maç yapamıyormuş. Bizi 4'e 5'e çıkarın o aralarda. Bir önde oynayalım bir geç oynayalım. Hoca böyle istiyor. 2026 yılında şu an mesela Urfa'da Teknofest var değil mi? Şanlıurfa'da. Teknofest var. Yani o civarlarda gidip görebiliyorsanız ne olur gidin bir ziyaret edin. Oradaki dinleyicilerimiz en azından gidin bir bakın. Bizim ekip de çok kalabalık orada mesela. Robotlar Urfa yöresine ait bir şarkı ya da bir türkü çaldığında robot ona göre oynuyor mesela. Bak geldiğimiz seviye bu artık, anladın mı? Dünyada da teknoloji anlamında da geldiğimiz noktalar burası. Bak robot orada bir müzik duyuyor, bırak şeyi, robotun olmasını, ona göre oynuyor. Algılayıp. Bizim buradaki Avrupa'yı hocamız da gelmiş diyor ki, bizim takım diyor 3 günde bir maç yapacak seviyede değil diyor. İtalya milli takımı 800 bilmem kaç milyon euro diyor. Biz diyor 400 milyon euroyuz diyor. Ne oluyor yani 400 milyon euroysak? Soruyorum o zaman, Fransa milli takımı hoca senin bu mantığına göre bize 10 tane atmalıydı. O lise Mbappe Dembele 3'ü zaten 600 milyon euro. Yanlış mı? Yalan mı? 150 milyon euro verdi Real Madrid o liseye, Bayern Münih gülücük attı. Mbappe 200 zaten eder. Dembele şimdi almaya çalışsan öyle. Daha gerilere falan bakmıyorum. Hayır, gerilere falan gelmiyorum. Orada 1-0 şey yaparken iyiydi hocam. 1-0 kaybederken sen gayet iyi oynamıştın. Bir şeyler olmuştu. Burada şey değil.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto Alternatif Piyasaları sunar.
0: Alternatif Piyasalar bölümündeyiz BTC Türk'te. Şu anda bir Bitcoin 85.999 dolardan işlem görmekte. Düne kıyasla fiyatta bir yükseliş var, %2'lik oranda. Yeni güne fiyat yüksek perdeden girdi, hatta 86.888 doları da görüp oradan 85.999'a gelmiş. Olumlu bir tablo gözüküyor. TL olarak da 4.206.146'da.
2: BTC Türk Kripto Alternatif Piyasaları sundu.
0: 9.23 saatlerimiz. Şimdi Cristiano Ronaldo gündemiyle ben devam edeceğim. Portekiz'de birkaç gündür konuşulan konu Cristiano Ronaldo.
1: Dur, oraya geçmeden bir şey okuyayım. Sevgili Caner Aydaş yazmış bana. Akşamları zaten Radyo Spor dinleyenler Caner'i dinliyor. Yunus Akgün bir dakika süre almadı. Emirhan savunmada düşünülmedi. Aral düşünülmedi. Hoca ne vaat ediyor? Koca bir hiçbir şey demiş. O kadar haklı ki. Yani ben artık bazı isimleri unuttum. Mesela Aral hiç aklıma gelmedi mesela. Değil mi? Can'ı orada düşünüyorsun da asıl mevki orası olan Aral'ı hiç düşünmüyorsun. Zaten Dünya Kupası'na da götürmemiştin. Şimdi muhtemelen bugün onu da belki görürüz. Şey yaparız. İşte baktım, Ümit Milli Takım'dan iki tane oyuncumuzu yukarı almış. Değil mi? Emirhan, evet. İlkan ve Yusuf, değil mi? Savunmada. Yani Caner, akşam varsa senin programı, sen detaylı zaten şey yaparsın. Ben artık yani hocanın neyi yapıp neyi yapmadığı, zaten açıklamaları, ben açıklamalara takıldım arkadaş. Ben hocanın kafada, ben artık yapacağımı yaptım ama istifa da etmeyeceğim. Beni gönderirlerse göndersinler, o kafaya girdiğini düşünüyorum. Kusura bakmasın yani. Bu kafaya giren bir adam Türkiye milli takımının başında olmamalı ama. Bu kafaya giren bir adam bu kadar insanın umuduyla oynamamalı. Uluslar Ligi çok önemli değil bizim için. Ya da Uluslar Ligi'nde öyle olmuş böyle olmuş. Zaten UEFA'nın dayatma, tamamen maddi çıkarları düşündüğü turnuvalarından biri. Ama Uluslar Ligi'ni herkes bir yeniden yapılanma olarak kullanıyor. Yeniden yapılanma olarak görüyor. Birçok milli takım başarısız geçen veya başarılı geçen Dünya Kupası sürecinden sonra teknik direktörünü değiştirdi. Hocam, sen en büyük hayal kırıklıklarının başında gelen teknik adamsın. Sen değişmedin, kaldın. Yönetim arkanda duruyor. Sen iki tane daha kötü maç oynayıp ondan sonra üç günde bir maç yapmaya alışık değiliz diyorsun ya. Gelelim Ronaldo'ya.
0: Aynen, Ronaldo konusu ilk Galler mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıktı Cristiano Ronaldo. 67 dakika sahada kaldı. İkinci maç yedek kulübesinde başladı Norveç önünde. Oyunu alacağını söylemiş aslında maç önü Jesus. Ama sonrasında maçın gidişatında başka değişiklikler yapıyor. Ronaldo süre bulamıyor. Mutsuz. Kenarda ısınmasına rağmen oyuna alınmadığı için ve maçın bitiş düdüğüyle birlikte hemen soyunma odasının yolunu tutuyor. Takım arkadaşları kenarda işte taraftarları yanına giderken takım kaptanı olarak Ronaldo'yu orada göremiyor Portekizliler. Ve oradan başlayan bir süreç. Ronaldo antrenmanlara çıkmıyor. Ve en sonunda Jesus'un basın toplantısındaki sözlerinin ardından da kampı terk ediyor. Özel jetiyle Danimarka'dan Madrid'e doğru gidiyor Ronaldo. Sonrasında sosyal medyadan bir mesaj paylaşıyor. Ve dün de Portekiz'in 3. maçı oynanıyor Ronaldo'suz. Ve Ronaldo'nun 7 numaralı forması da Rafael Leao'ya geçiyor. İlk 11'de de başladı Rafael Leao karşılaşmaya. Ve Portekiz'de 4-2'lik bir galibiyet alıyor. Ronaldo'nun yerine oynayan Ramos hem gol atıyor hem asist yapıyor. Portekiz'in genel olarak iyi oynadığı söylenmiş. Ben karşılaşmayı izlemedim ama sonuçta iyi veya kötü Jorge Jesus yönetiminde 3'te 3 ile başlıyor Portekiz. Ve şu an bu tartışmada da Jesus avantajlı gözüküyor. Sonuçta Ronaldo'yu kesti. Ronaldo gitti ve kazanmaya devam ediyor Portekiz. Dün de hem maç önünde hem maç sonunda açıklamaları oldu deneyimli çalıştırıcının. Son maçtan sonra, yani bir sonraki maçtan sonra her şeyi açıklayacağım diyor. Futbolda uzun yıllardır görev alıyorum. Olayların böyle farklı noktaya gitmesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığını dile getiriyor. Norveç maçından sonra bu konuyu konuştuk. Ben saklanmayacağım veya bu durumdan kaçmayacağım deyip sonra da Cristiano Ronaldo'nun da hakkını veriyor. Kimse Cristiano'nun o temsil ettiği şeyi söküp alamaz. O bir ikon ve bu soru işareti bile değil diyor tercüme edersek George Jesus. Ve dün de maçtan sonra Ronaldo'nun konusuyla alakalı hani geri dönse kabul eder misiniz deniyor. O da şöyle bir cevap veriyor. Portekiz milli takımı şu anda dünya çapında bir performans ortaya koydu. Benim için şu an en önemli şey bu diyerek Ronaldo ile ilgili gelen soruyu da aslında tam olarak cevaplamadan yoluna devam ediyor. Jesus gerçekten kendinden çok emin birkaç gündür söylediği şeylerle birlikte ne federasyon başkanının ne futbolcunun kendi kararını değiştiremeyeceğini söylüyor. Herkesin eşit olduğuna dem vuruyor ve maç sonu futbolcunun açıklamalarına da baktığımızda Veiga hariç ki o da yakınmış Ronaldo'ya futbolcuların da Ronaldo ile ilgili pek bir şey söylemediğini görüyoruz. Veiga da zaten demiş gerçi bir talimat var konuşmak üzerine Ronaldo konusunda. Ama diğer futbolcuların da zaten vücut dillerinden Ronaldo takımdayken de pek hoşnut olmadıkları hissediliyordu. Takım da sanki biraz rahatladı gibi Portekiz'de. Ve sonuç almaya devam ettikçe de Ronaldo'nun olmaması da pek fazla gündem olmaz diye düşünüyorum. Dün Portekiz özelinde işte milli takımın Instagram hesabında böyle 1.3 milyon takipçi kaybolmuş gitmiş takipten çıkmışlar konuşulmuştu. Belki tabii tepki vardır sonuçta Ronaldo'nun da çok büyük bir hayran kitlesi var. Ama günün sonunda Portekiz onsuz da kazanmayı bildi ve yoluna devam ediyor. Bakalım 4. maçı da oynayacaklar 2 gün sonra. Orada da bir galibiyet gelirse 4'te 4'le Jesus büyük oranda Ronaldo'suz harika bir başlangıç yapmış olacak Portekiz kariyerine.
1: Yani şöyle yorumlamak lazım. Sadece Portekiz'in değil dünya futbolunun en büyük yıldızlarından biri. Ama artık eski performansında olmadığı da ortada. Keşke Dünya Kupası bittikten sonra Ronaldo da ben artık milli formaya veda ediyorum. Bundan sonrasını artık çok zorlamaya gerek yok diye bir açıklama yapsaydı. Kulüp takımında yine oynasın. Değil mi? Hı hı. Mesela bugün ne olacak? Edin Dzeko bırakacak değil mi milli takımı?
0: Evet.
1: Çok da güzel bir vedayla bırakacak. Ronaldo da bırak artık. Çünkü problem olmaya başlıyor. Yani büyük oyuncusun, büyük bir yıldızsın. Sevenin çok, sevmeyenin de var. Ama kadroya çağrılmadığın anda problem oluyor. Çağrılıp oynamadığın anda problem oluyor. Oynadığında da takıma problem oluyor. Daha önceki teknik adamların hepsi yaşadı bunu. Martinez değil mi öncesi? Martinez zaten Jesus gibi bir teknik adam değil. Yani böyle net kararlar alıp uygulayabilen bir teknik adam değil. Yıllarca ocağının Belçika milli takımına hiçbir şey yapamayan Roberto Martinez Portekiz milli takımına da bir şey yapamadan ayrıldı. Jesus da diyor ki ben belliyim kardeşim, benim olayım belli. Ben başkan da tanımam, şey de tanımam. Çağırırım, oynayacaksan oyna, oynamayacaksan oynama. Teknik adam olarak tarzım bu benim diyor. Kolay değildir Ronaldo olayını yönetebilmek. Çünkü biz bile burada konuştuğumuzda sen ne diyorsun diye bize de saldıran bir sürü Ronaldo şeyi oluyor. Ben Dünya Kupası'nda bunu gördüm. Mesela Messi'ye bir şey dediğin zaman aynı Messi de aynı. Ama ya bir yerde de artık durmasını bileceksin diye düşünüyorum. Bizde mesela olsa diyelim Ronaldo gibi biri var bizde. Ronaldo var. Emekli olana kadar oynar. Jesus öyle değil abi. Jesus demiş ki ben böyleyim kardeşim. Madem beni getirdiniz, ben bir de iyi başlamışsam, dediğin gibi de 4-4 yaparsa Ronaldo'yu falan çağırmaz bir daha. Takım içindeki diğer adamların çoğu, başta Bruno Fernandes olmak üzere, Ronaldo'yu artık istemiyorlar. Belli. E Ronaldo, sen de kendini o durumlara düşünme artık ya. Sen Ronaldo'sun ya. Sen Portekiz milli takımı maç oynarken ben şehre geldim. Diyelim Portekiz şeyde, Dragao'da oynuyor maçını Portekiz'de. Sen de desen ki ben Ronaldo olarak José Alvalade stadyumuna gideceğim. Orada açacağım şeyden, izleyeceğim maçı. Dev ekranı da açtıracağım. Rica edeceğim Sporting yönetiminden. Kırmazlar beni. Yıllarca top koşturduk. Gelin benimle birlikte maç izleyin desen, inan bana Dragao'dan daha büyük bir kalabalık olur şeyde, José Alvalade'de. Ama bir takım şeylerin artık yürümediğini anladığın anda da senin bunu yapıyor olman lazım. Bu kadar da egonu artık çalıştırma ya. Gel sen ayrıl, futbolu da bıraktıktan sonra ya, dizide oynasan, filmde oynasan o bile tutacak yani, anladın mı? Bırak burayı artık, bir kendini bir bırak. Milli takım tamam, çok istiyor, şey yapıyor, biliyorum. Keşke bizim futbolcularımız da Ronaldo kadar bu işi isteyebilse de, biz performansı nedeniyle de 80'i almıyorum, oynatmıyorum falan. Bizim arkadaşlar çağrılıyor milli takıma, anca özür diliyorlar maçtan sonra. En iyi yaptıkları şey o. Halkımızdan özür diliyoruz. Niye? Beklentileri karşılayamadık. Kaç maç daha özür dileyeceksiniz?
0: Dünkü karşılaşma sonrasında bir görüntü de sosyal medyada bayağı yankı buldu. Danimarka'nın santrforu Højlund, maç sonu Jesus yanına geliyor ki işte maç sonu klasik görüntüler olur ya, saha içerisinde oyuncular birbirlerini böyle tebrik ederler, sohbet ederler. Højlund Jesus'un göğsüne doğru böyle bir, yani vurmuyor da itiyor Jesus'u. Bir tepki ortaya koymuş. Bunun sebebi olarak da Ronaldo söylenmiş. İdol olarak gördüğü isim Højlund'un Cristiano Ronaldo'ymuş ve Jesus onu bir önceki maç oynatmayınca ve Ronaldo da kampı terk edince böyle bir tepki gösterdiği varsayılmış. Bu da enteresan. Normalde görmeye çok alışık olmadığımız bir tablo ama Højlund'dan böyle bir tepki gelmiş. Bu arada Yağız Sabuncuoğlu da tweet atmış birkaç dakika önce. Trossard Türkiye maç kadrosuna alındı. Can Uzun da Belçika maç kadrosundan çıkarıldı demiş. Zaten beklenen gelişmelerdi ama bir teyit olmuş oldu Yağız Sabuncuoğlu'ndan, onu söyleyelim. Az önce bahsettik. Kısaca Dzeko'dan da bir bahsedelim. Bugün o da İsveç karşılaşmasıyla birlikte milli takım kariyerini sonlandırıyor. Bosna Hersek için gerçekten tabiri caizse yaşayan bir efsane Edin Dzeko. Bosna Hersek milli takımıyla 151 maça çıkmış ve 73 gol kaydetmiş. Neredeyse iki maçta bir gol katkısı var. Bosna Hersek gibi hani seviyesi de çok yüksek olmayan bir milli takımda. 40 yaşında hala performans veren, Dünya Kupası'nda takımıyla boy gösteren bir isim Edin Dzeko ve bugün artık onun da milli takımdaki son günü. Şehirde dev bir pankartı açılmış. Saraybosna'da köfteciler de bir kampanya yapmışlar. Onların onlu köfteleri var meşhur. Cevapi diye biliyorum ismini. Çok da lezzetlidir. İstanbul'da da yapan yerler var. Balkanlar'da da yemiştim. Çok da lezzetli dediğim gibi. O onlu köfteler bugün onun forma numarası 11 adına 11 adet olarak menüye aynı fiyattan koyulacakmış. Bu da bir espri gibi ama gerçek. Ceko'ya böyle bir veda yapacak Bosna Hersek. Onu da aktarmış olalım. Bugün bizim maç zaten en çok konuştuğumuz şey, konuşacağımız şey o olacak. Bizimle birlikte gruptaki diğer maç Fransa-İtalya yine aynı saatte başlayacak. Bu karşılaşmayı da takip edebilirsiniz. B Ligi'nde Macaristan, Gürcistan, Ukrayna, Kuzey İrlanda maçları var. Yine Polonya, Romanya, Bosna Hersek, İsveç zaten az önce konuştuk. Letonya, Karadağ, Güney Kıbrıs, Rum kesimi, Ermenistan, Kazakistan, Moldova ve Faroe Adaları, Slovakya günün futboldaki Uluslar Ligi'ndeki fikstürü bu şekilde. Basketbolda da Euroleague heyecanı devam ediyor. Dün Efes kaybetti. Bugün diğer iki temsilcimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe Tarfin parkeye çıkacak. Beşiktaş saat 20'de Barcelona'yı konuk edecek. Fenerbahçe Tarfin'de Dubai ile Ataşehir'de karşı karşıya gelecek. Haftaya aslında biz 3'te 3'te başladık. Fakat dün ilk fire geldi Efes'ten. Fire'den daha da önemlisi olur. Daha sezon başı kayıplar olur. Toparlanır ama Mike James'in aşil tendondan yaşadığı sakatlık Efes adına gerçekten korkutucu. Aşil tendonu sakatlıkları, ki onun kopması demek benim bildiğim bir yıl kadar parkelerden uzak kalmak demek. Yani sezonu kaybetmek demek Mike James için. Öyle bir kopma halinde, ki aşil tendonunda da kopma harici bir sakatlık oluyor mu bilmiyorum. Hani
1: gerilme merilme oluyordur belki.
0: Yani ben genelde aşil tendonu
1: şimdi şeyde kopma... Can Uzun da sakatlanmış. Belçika maçının kadrosundan çıkarılmış. Söylemiştin zaten.
0: Geçmiş olsun diyelim Mike James'e de, Can Uzun'a da, diğer futbolculara da. Bugün 4 maç daha var Euroleague'de. Asvel, Valencia, Bayern Münih, Partizan, Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv ve Baskonya, Olimpia, Milano. Dün Olympiakos 2'de 2 ile başladıktan sonra ilk mağlubiyetini yaşadı. Liderlik koltuğunda da Panathinaikos var. Fenerbahçe'de averajla ikinci basamakta haftaya girdi. Bakalım bugün sonuçlara göre liderlik gelir mi Fenerbahçe'den, ki Panathinaikos'un 8 averaj gerisinde. Onu da bekleyip göreceğiz diyelim. Ve Höylund dedim ya, az önce örnek verdim. Golden sonra da Siu sevinci, o Ronaldo sevinci zaten yapmış. Danimarkalı oyuncu çok seviyor belli ki. O da morali bozulmuş diyelim, araya gidelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: 9.41 saatlerimiz. Milli takımla ilgili yeni bir bilgi olarak yine Yağız Sabuncuoğlu'dan okuyacağım. İtalya maçında kadroda yer almayan İlhan Fakılı, Bartu Elmaz ve Emirhan Topçu Belçika maç kadrosuna dahil edilmişler. Bugün Montella'nın süre vermesi halinde forma şansı bulabilirler. Bakalım. Tabii Emirhan ilk 11 başlayabilir. Bence en yakın oyuncu ilk 11'e bu isimlerden Emirhan, tecrübesiyle ve form grafiğiyle. İlhan bir sürpriz olarak Can Uzun yerine tercih edilebilir. Bartu'nun şansı tabii düşük ama o da yedekte başlayıp forma şansı bekleyecektir. İlk maç Melih'i, ikinci maç Demirege'yi gördük. Belki bu maçta da oyuna sonradan Bartu'yu dahil edebilir Montella görmek açısından. Ve bir de Emirhan İlkan girdi kadroya. Ama maç kadrosu herhalde olmayacak, genç futbolcu. Kafile ile birlikte gitti. Belki son bizim maçımız İtalya ile olacak. O karşılaşmada kendisi değerlendirilebilir diyelim. Bu birinci haber. İki, Fatih Doğan, Beşiktaşlı bir isim biliyorsunuz. O da Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi bu arada sabaha kadar neredeyse sürmüş. Üçe kadar sürmüş ve üzerine atılan tüm suçlamaları reddetmiş Ferhat Gündoğdu. Tabii şaşırtıcı bir nokta değil. Zaten henüz kesinleşmiş bir suçu da yok ama hani video kaydındaki mobbing ne olduğu açık ama tabii biz burada hüküm veremiyoruz ama gördüğümüz bir mobbing, ama resmiyete dökülmüş bir şeyi, cezası hala yok ama işi zor gözüküyor sadece o video, o ses kaydına baktığımızda. Gün içerisinde orada da sıcak gelişmeler yaşanabilir. Türkiye Futbol Federasyonu'nda da bir taraftan istifa haberleri iki gündür paylaşılıyor. Bu yöneticilerin 448 ismin PFDK sevgi sonrasında Ural Aküzüm istifa etti. Zaten o oynadığı gerekçesiyle tahminen istifa etti. ortaya çıkınca, ama diğer isimlerin İbrahim Hacı Osmanoğlu'na tepki olarak istifalarını birer birer sundukları. Hatta futbolda da oluyor ya böyle, 6 kişi kalırsan maç hükmen mağlubiyetle bitiyor. TFF yönetim kurulunda da belli bir sayı kadar istifa edilebiliyor ama belli bir sayının üzerine çıkıldığında yönetim düşüyor ve olağanüstü bir seçime gitmek zorunda kalıyor federasyon. Böyle bir ihtimalden bahsediliyor, istifalar eğer artarsa yönetim kurulu içerisinde. Bu olabilir. Ya da şunu bekleyenler de var. Bu mini maçlar bittikten sonra İbrahim Hacı Osman yönetimi kendi iradesiyle bir olağanüstü seçimli genel kurul kararı da alabilir deniyor. Şu ana kadar İbrahim Hacı Osmanoğlu ile alakalı bu dosyalarda herhangi bir ifade yok. Ama bugün bahsedemedik. Bu bazı eski hakemler bu 2015'teki Trabzonspor maçında kendilerinin odaya kilitlendiği dönemle alakalı şeyler anlatıyorlar. Sonrasında başkan olduktan sonraki süreçle alakalı hem başkanla ilgili hem MHK ile ilgili şikayetlerini dile getiriyorlar. O sebeple eğer bir şey bulunursa orada, başkan da belki ifadesine başvurmak üzere olabilir. Farklı bir sebeple olabilir. Yine emniyete de gidebilir. Çünkü bu işler böyle kademe kademe dallanıp budaklanıyor. Şu aşamada en son Yasin Kolu ve diğer Süper Lig yardımcı hakemini gözaltında okuduk. Bakalım önümüzdeki günler hangi gelişmeleri getirecek, hep birlikte göreceğiz. Evet, gelişmeler bunlar. Birkaç mesaj okuyalım, öyle yavaş yavaş programı bitirelim. Takımı Şampiyonlar Ligi'nde olup da milli takımı D Ligi'nde olan Azerbaycan'dan başka bir ülke var mıdır demiş Mehmet Ünlü. Dün Liechtenstein'ı yenemediler. San Marino bile C Ligi'nde demiş. Güzel bir soru, herhalde yoktur böyle bir takım. İlginç olmuş gerçekten. Bilmiyordum. Harikasınız demiş Ronaldo'ya, yine laf çarptınız diye bir mesaj gelmiş. Can Uzun eleştiriliyor demiş Oktay Ergeç. Buna katılmıyorum. Takımın bir kısmı kendi yerinde oynamıyor. Can dahil nasıl Can'ı eleştireceğiz demiş. Yalnız burada ben de şöyle bir araya gireyim. Tabii maçlarına tam bakmadım ama Transfermarkt sayfasında Can'ın bu sezon 4 maçın 3'ünde sol açık oynadığı yazıyor. Yani kendi kulübünde de istediği yerde şu an oynamayan bir Can Uzun var. Onu da ben ek bilgi olarak söyleyeyim. Yani sadece tabii bu Transfermarkt bilgisi doğruysa, şimdi ona da her zaman güvenmiyorum. Sen izledin mi hiç Frankfurt karşılaşması, anlattın mı bilmiyorum ama.
1: Can'ı bu sezon anlatmadım. Ama şöyle bir şey, rahat etmediği belli çocuğun. Ben o dinleyenimize katılıyorum. Bu anlamda da işte Montella'ya kızıyorum zaten. Yani tamam, belki Can'ı hadi oraya attın ama Barış be peki santrafor olarak çok mu rahat? Yani oyuncuların hepsi rahat etmediği yerde oynadığında ne bekliyorsun zaten orada? Mesele bu. Şimdi bakıyorsun Can oynuyor. Zaten 40 yılın başı oynamış mesela. Arkasına Eren'i koyuyorsun. Eren sürekli geri atıyor topu. Eren de rahat değil ki. Kimse kimseye alışmış değil. Bu milli takımın oyuncuları yeni oyuncular değil ki ya. Bunlar 2-3 yıldır birlikte senin havuzunda olan oyuncular hocam ya. İlhan oynar mesela. İlhan oynatırsın. Emirhan oynatırsın. Ne bileyim, aldın Emirhan'ı İlkan'ı oynatırsın da dersin ki ya daha yeniler işte, birbirlerine uyum sağlamaya çalışıyoruz. Bunlar yeni adamlar değil ki ya. Üzüldüğüm nokta o. Yani biz buralarda yine çok zaman kaybedeceğiz gibi geliyor Mert bana. Hocanın böyle inat seviyesi. Şimdi bu yönetimde federasyon, MHK, teknik adam, bunların hepsi inatçı insanlar. Bir inat şeyi var yani. Israrla aynı şeyi yaparak bir şekilde doğruyu bulacaklarını zannediyor. Öyle değil abi. Futbol öyle bir şey değil yani. Denersin, olmadı değiştirirsin. Bu kadar basit ya. Ama yıllarca bu işte ekmek yemiş, bu kadar teknolojinin artık ön planda olduğu, bir yerden bir yere ulaşmanın, iletişimin, seyahatin bu kadar kolay olduğu bir dönemde 3 günde bir maç yapamayız demek kadar saçma sapan bir yorum olamaz ya. Bu takımda yer alan oyuncuların hepsi zaten 3 günde bir maç oynayan adamlar ya.
0: Evet, şimdi yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz dedim, mesajlarla devam ediyordum. Serkan Sarıefe, Beşiktaş'ın 3 kritik oyuncusu sakatlık sorunuyla uğraşıyor. Milli takımlarda olması ne kadar

0: çeyrek final maçında öne geçtiğimiz Hollanda maçını tamamen Montella'nın hatalarıyla verdik diye bir tespitte bulunmuş. Şimdi zaten sonuçlar gelmezse Montella'nın da ömrünün pek uzun olmayacağı açık. Şimdi az önce konuştuk ya, Türkiye Futbol Federasyonu bu Ferhat Gündoğdu hamlesi üzerine yönetici sevklerini ortaya attı. Dün Yasin Kol hamlesi geldi savcılıktan. Şimdi TFF'nin yapabileceği tek adım, bence hani gündemi değiştirmek istiyorlarsa, Montella'yı göndermek olur. O yüzden bugün alınacak kötü bir sonuçla birlikte bir görev dağılma olursa bence şaşırtıcı olmaz. Olmadı. Diğer maç, İtalya maçından sonra da yine benzer bir şey görebiliriz. Yani amaç buysa şu anda en kolay gündem değiştirebilecek şey Montella'nın görevde alınması olur TFF adına. Bakalım, zaman gösterecek. Leo dün 7 numaralı formayı giydi Cristiano Ronaldo'dan. O da bir tartışma konusu oldu ya. Nasıl, daha adam yeni gitti de hemen forma numarasını başka bir isme verdiniz, boş bırakmadınız gibi bir şey olmuş. Ama UEFA'nın talimatları gereği o 1'den 23'e kadar forma numaraları birilerine verilmek durumunda. O yüzden de Leo'ya verilmiş. Leo da maç sonu demiş ki, bu formayı giymek benim için çok özeldi. Çünkü ben çocukluğumdan beri Cristiano'yu idol olarak gören biriyim. Çocuklarım da ayın 7'sinde doğdu. Bu yüzden çok mutluyum. Bu numaranın ve formanın hakkını vermek için elimden geleni yaptım demiş. Dün maçı hiç bakabildim mi abi bilmiyorum. Ben bakamadım.
1: Baktım
0: ama
1: genelde beğenmişler Leao'yu.
0: Beğenmişler. Ben de tam tersi. Olumsuz bir yorum görünce acaba kötü mü oynadı dedim ama
1: yok,
0: 63
1: ben
0: dakika sahada kalmış.
1: Şeydeki yani yurt dışındaki yorumlara da baktım biraz. Genelde beğenmişler ama zaten Leao'nun Milan'daki Leao performansında olmadığı zaten hep konuştuğumuz bir nokta. Yani bu tarz oyuncuların kendine gelmesi biraz zaman alıyor. O sakatlıktan sonra, ne bileyim, yeni ülke, yeni takım vesaire falan. Leao'nun ama kalitesi ortada. Yani kafasını ve fiziksel anlamda da gelişimini tamamladığında ben hem milli takımda hem de Galatasaray'da enteresan işler yapabileceğini düşünüyorum. Ama kolay değil tabii, ağır bir forma. Şimdi yıllarca o 7 numara kolay bir forma değil. Ama sen de bahsettin, o numaranın dolması gerekiyor. Verilme sebebi o. Yani bir daha Ronaldo çağrılmayacak diye bir açıklama yok zaten.
0: Yok ama yani bu şartlarda da çağrılması zaten pek kolay
1: ama
0: değil.
1: Ama artık onun zemini hazırlanmış belli ki. Yani kolay değil bundan sonrası. Bakalım nasıl halledecekler o işi.
0: Dün benim vurgu yaptığım nokta, hani Ronaldo gibi bir profilin yani milli takıma vedası böyleyse, böyle kalacaksa, bu da hiç olmaz. Ne Ronaldo'ya ne Portekiz'e bence yakışır böyle bir tablo. Ronaldo çok daha farklı bir vedayı hak eden bir isim. Hani diyebilirsiniz ki böyle bir fırsat vardı, Ronaldo kabul etmedi, devam etmek istedi. Ama şimdi birkaç gün sonra Messi'ye veda edecek Arjantin resmi olarak benim maçıyla. Tahminimce çok güzel bir veda olacak. Ama Ronaldo için şu an bu şartlarda nasıl bir veda olabilir? Jesus da bu sıkıntıyı yaşarken açıkçası bilemiyorum. O beklenen Messi gibi bir veda olmaz. Aynı şey Icardi için söyledim. Icardi'ye de Galatasaray'ın çok iyi bir veda etmesi gerekiyordu ama yapamadı Galatasaray'da onu. Icardi'den hala Ekim ayına geldik, Galatasaray'la ilgili bir paylaşım olmadı değil mi? Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey.
1: Futbolla ilgili de bir paylaşım yapmıyor zaten.
0: Evet.
1: Yani bıraktı da acaba haberimiz mi yok? Belki de istemiyor. Bilmiyorum ki artık.
0: Ama hani Icardi bu kadar taraftarın gönlüne girmiş bir isim. Mesela tamam, yönetime bozulmuş olabilir. Ama onu seven de milyonlarca Galatasaray taraftarı var. Mesela o bir sosyal medya paylaşım bile yapmadı bildiğim kadarıyla veda konusunda. Hadi Galatasaray yapmadı, yazılı bir açıklama oldu, hani uzatmayacağız diye veda öyle edildi de, benim kastettiğim tabii daha görkemli bir veda, bir maçla birlikte, bir yazlık maçı, bir resmi maç, neyse, resmi olmaz da
1: ya, yapılsa tabii ki daha iyi olur ama belli ki orada ya iki tarafın beklentileri uyuşmadı ya da başka şeyler konuşuldu, yapılmadı. Başka açıklaması yok bunun.
0: Evet, o zaman yavaş yavaş programı da bitirebiliriz.
1: Vallahi bugün biraz tabii şey gibi oldu ama ne yazık ki çok olumlu şeyler konuşamadık. Ya yani olumlu gündem vardı da biz mi konuşmadık? Çünkü bunlar böyle konuşulmadığı zaman da böyle birikiyor, birikiyor, birikiyor. Ondan sonra zaten düzeltemiyoruz. Şu çocukların yani şu maçın olduğu günde bizim konuştuğumuz konulara bak. Ve kim bilir daha gün

0: içinde neler olacak?
1: Evet. Ve hafta sonunda birikecek tahminen, biz de pazartesi günü bakalım neler konuşacağız. Evet, bu haftayı bitirdik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
3: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
3: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
4: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.
1: Radyo Spor'a, Hat-Trick programına hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma, öğleden sonra ve benim sesimi duyuyorsunuz. Bu işte bir gariplik yok mu diye düşünebilirsiniz. Var tabii ki bu işte bir gariplik. Neden buradayım? Dün Genco abi biraz geceden sonra hastalanmış. Sabah da gelemedi. Biz Aykut Aydın'la programı yaptık. Ali abi zaten izinde. Haliyle ben de Hat-Trick programında karşınızda oluyorum. Normalde sabah yayından sonra normal şeyim eve dönmek ama bugün kaldım. Benim için de bir değişiklik oldu. Bugün eti yapacağız. Mesajlarınızda programa bekliyorum. 0538 052 1487. Önce bir teşekkürle başlayayım. Eğer dinliyorsa tabii dinleyicimiz Onur Genç, geçtiğimiz günlerde Sabah Sporu'nda şeftaliden bahsettim. Eskisi gibi şeftali yemedim bu yaz dedim. Aldığım şeftaliler pek iyi çıkmadı demiştim. Sağ olsun Antalya'dan hem şeftali hem armut cinsi sanıyorum bir meyve göndermiş bize, bana, Genco abiye ve Ali abiye. Ona teşekkür ederek başlayayım. Güzel de bir not bırakmış. Sağ olsun. Daha yemedik ama bugün teslim aldım. Gün içerisinde akşama doğru afiyetle yiyeceğim. Tekrar kendisine teşekkür ediyorum. Peki bugün günlerden cuma, bu akşam Belçika maçımız var desem kaç kişi hadi ya maç mı var bugün der. Gerçekten öyle bir dönemden geçiyoruz. Şu an milli takımın M'si pek fazla konuşulmuyor. Çünkü devam eden gözaltı işlemleri, her gün ortaya çıkan WhatsApp yazışmaları, ses kayıtları, yeni bilgiler, belgeler ışığında gündem sürekli değişiyor. En son işte Ferhat Gündoğdu ve beraberindeki 6 ismin gözaltına alınması, dün onların ifadelerinin alınması, bugün adliyeye sevk edildikleri söylendi. Yasin Kol dün Trabzonspor Drogheda maçını yönetti, yazlık maçı. Dün Sabah Spor'da da bahsettik. Güzel de bir hikayesi var. İki takımın dostluğunun, 2010'dan beri kardeş kulüpler. 2013'te İrlanda'da bir maç yapılacak ama yoğun yağış sebebiyle yapılamıyor ve 13 yıl sonra Trabzon'da maç oynanıyor. 90 dakikada da Drogheda'nın 1-0'lık üstünlüğü var. İlk yarıyı biraz izledim. Yani uzaktan etkili birkaç şutun dışında, biri Ozan'ın, biri de rakip takımdan bir oyuncunun ki Ahmet Doğan çok iyi kurtardı. Öyle çok keyifli bir maç değildi. Bir yazlık maçı. Tribün atmosferi çok iyi değildi. Ve o maçtan sonra apar topar gözaltına alındı Yasin Kol ve suçlamalar arasında yasa dışı bahis konusu vardı. İki farklı suçlama daha vardı ve bugün anlıyoruz ki ortaya çıkan WhatsApp yazışmalarında Ferhat Gündoğdu ile birlikte maçlardaki hakem atamalarına dair yönlendirmelerde bulunduğunu görüyoruz. Normalde bir sistemin burada hakemleri atadığı hep söylendi. Fakat buna inanmayan da çok sayıda insan vardı ve bu WhatsApp yazışması da açıkçası bunun bir teyidi oldu. Bakalım daha neler çıkacak. Yine gün içerisinde ben programı sabah bitirdikten sonra, ondan sonra işte bu yazışmalar çıktı. Yine Ferhat Gündoğdu ile alakalı

0: bir WhatsApp yazışmaları çıktı. Ve yani görünen o ki bu şeyler, deliller paylaşılmaya devam edilecek. Çünkü dijital materyallere el konuldu ve işte WhatsApp'ından, bilgisayarından birçok video ve yazışma şu anda savcılığın elinde ve aslında şey tarafı hoşuma pek gitmiyor. Bunlar basınla niye paylaşılıyor, servis ediliyor kamuoyuna? Gizli kalması gerekmiyor mu bunların? O ayrı bir tartışma. Ben kalması gerektiğini düşünenlerdenim ama artık paylaşıldığına göre konuşmadan da geçmek de mümkün olmuyor. Böyle bir durum söz konusu şu anda operasyon kısmında ama dediğim gibi bugün maçımız var. Belçika ile Uluslar Ligi'nde oynayacağız. Benim düşüncem bu maçla alakalı olarak baskı pek fazla kalmadı sanki bizim milli takım üzerinde. Yeteri kadar İtalya maçından sonra eleştirdik. Daha da eleştirecekken o gün 8'i 20 geçe gözaltı haberleri çıktıktan sonra da milli takımı öyle doğru düzgün konuşamadık. Bugün Aykut Aydın biraz bahsetti milli takımdaki durumdan Sabahspor'unda ama ağırlıklı gündem tabii bu bahsettiğim operasyonlar ama milli takım da bir taraftan maçını oynayacak. Dün Belçika'ya gidildi. Arda Güler ve Vincenzo Montella basın karşısına çıktılar. Arda Güler açıkçası basın toplantısında hiç keyifli değildi. Çok daha normal. Sonuçta keyifli olacak da bir tablo yok ortada. Moraller bozuk milli takımda. Felaket bir 45 dakika İtalya önünde. Reaksiyon gösteren bir ikinci yarı ama tabii yeterli olmadı. Şimdi dediğim gibi baskı bence azaldı. Hem gündem başka yere kaydı. Futbolcuların kaybedecek bir şeyi kaldığını düşünmüyorum. Yani daha kötü ne olabilir zaten? Kendi evinde iki maçı kaybetmişsin. Belçika önünde bugün ben biraz daha farklı. Fransa maçındakine yakın bir konsantrasyon ve istek bekliyorum. Taktiksel olarak da eğer bir karşılık verebilirsek Belçika'ya bugün goller bulabileceğimizi düşünüyorum. Hani işin puan kısmı nasıl olur bilmiyorum. Savunmamız da sonuçta sıkıntılı. Ama işin hücum tarafında daha farklı görünebiliriz. A Spor'da şu anda bir muhtemel var. Onu okuyayım. Uğurcan kalede bekleniyor. Üçlü oynayacağız yine. Abdülkerim, Merih ve Zeki gözüküyor. Tüh, önümden gitti. Muhtemel 11. Hemen bir çözüm bulacağım buna. Telefonumdan, uygulamadan geriye saracağım. Belçika'nın 11'i gözüküyor. Belçika'nın 11'inde de açıkçası bir sürpriz gözükmüyor. Onların 11'i daha net bizim 11'e göre. De Ketelaere ileride, Götze solda, Luke Bakayoko sağda, De Bruyne 10 numarada, Lavia ve Tielemans da merkezde ikili gözüküyor. Engoy ve Mekele stoperler, sağ bek Kastanje, sol bek Seis ve Lammens de kaleci olarak gözüküyor. Belçika milli takımında Trossard da kadroda olacak ama ilk 11'i de başlamayacak. Oyuna sonradan girme ihtimali var oyuncunun, Beşiktaşlı oyuncunun. Onu da zaman gösterecek. Şimdi 11'i vallahi buldum. Türkiye'nin 11'i, muhtemel 11'i tabii ki bu. Aspon aktardı. Kalede Uğurcan, üçlü stoper Abdülkerim, Merih ve Zeki gözüküyor. Sol kanat beki Ferdi, sağ kanat beki Oğuz. Merkezde bu şaşırtıcı, İsmail ile birlikte Bartu gözüküyor. Hücum üçlüsü de Barış, Kerem ve Arda'dan oluşmuş. Kerem en ileri uçta gözüküyor. Barış sola yakın, Arda da sağa yakın oynayacak, öyle gözüküyor. Yalnız Bartu gerçekten şaşırtıcı. Sabah Yağız Sabuncuoğlu bir haber paylaştı biz tam programı bitirmeye yakın. Bir önceki maçta kadroda olmayıp bu maç kadroya giren 3 isim dedi. Emirhan Topçu dedi. Bartu dedi, bir isim daha söyledi. Ben Bartu'nun oynama ihtimali en düşük dedim. Hatta bu maç süre almayabilir dedim sanki. Ama Bartu muhtemel 11'de gözüküyor. Gerçekten şaşırtıcı. Salih Özcan normalde biliyorsunuz ilk Fransa maçında ve İtalya maçında ilk 11 çıkmıştı ama muhtemelde gözükmüyor. Belki onun da ufak bir rahatsızlığı olabilir. Ya da sonuçta bu Uluslar Ligi birçok takım içinde bir yeniden yapılanma amacı taşıyor. Bunu diğer milli takımlarda gördük. Almanya bunu en uç noktaya taşıyan tabii takım oldu. İki farklı 22'şer kişilik kadro açıkladığı için Jürgen Klopp. Ama bizim milli takımda da böyle ufak çaplı denemeler oluyor. Diğer milli takımlara göre daha sabit bir milli takım var ama Mesela Bartu buradaki en sürpriz deneme. Onun haricinde öyle deneme olarak gözüken bir isim açıkçası yok. Mesela bugün Emirhan sol stoper olarak denenebilir miydi? Onu tercih edebilir miydi? Vincenzo Montella o aklıma geliyor. Onun haricinde bakıyorum Oğuz bir kez daha sağ tarafta tercih edilmiş. Ki ilk de aslında iyi başladı Oğuz Aydın. Onu anlayabiliyorum. Bir önceki maç Ferdi yoktu. Eren vardı. Şimdi tekrar Ferdi'ye dönülmüş. Ve bu üçlü tercihi de artık üst üste üçüncü maç olacak. Enteresan. Normalde çok üçlü deneyen bir teknik direktör değil Vincenzo Montella. Ama bu milli arada belki bu sistemi iyileştirmek istedi. Ve öyle gidiyor. Belki Mert Müldür'ün yokluğu mu etkili acaba diye düşünüyorum. Ama bir sebeple bu da belki, ya dün basın toplantısını izledim. Sorular da geldi. Yabancı basından çok az. Yerli basından fazla soru geldi ama mesela böyle bir soru gelmedi diye hatırlıyorum. Yani neden bu turnuvada biz üçlü kullanıyoruz? Rakiplere göre bir sistem mi? Çünkü hani üç rakiple oynayacağız. İkisiyle oynadık. Bu üçüncü rakip bugün de üçlü olursa rakibe göre bir sistem değil o zaman diyeceğiz. Çünkü her rakibe de üçlü çıkmaz herhalde Montella. Bundan önce çıkmadı. Bir bundan sonra görevde kalırsa her sürekli biz üçlüyle mi oynayacağız? Böyle bir düzene mi geçilecek? Açıkçası onu da merak ediyorum. Belki maç önü, belki maç sonu bugün kendisine de sorulabilir. Peki 14-12 birkaç mesaj okuyayım program girişine. Kendim yaptım da mesajlarınızda gelmiş. Kenan isimli dinleyicimiz en son gelen mesaj onunki ve bu tarz dönemlerde ne oluyor? İşte bu gözaltına alınan hakem Yasin Kol'un geçmiş yönettiği maçlar hemen mercek altına alınıyor. Şimdi dinleyicimiz demiş ki Ağustos 2022'de oynanan ve 3-3 biten Alanya Spor Beşiktaş maçının incelenmesi gerekiyor. Beşiktaş 3-0 öndeyken Beşiktaş'a verilen kırmızı kart ve uzatma dakikalarında Alanya Spor'a verilen penaltı vardı. Bu maç incelenmeli demiş. Yani sosyal medyaya girip baksam büyük ihtimal yani kaç maç yönetmiştir? Örnek veriyorum, ne bileyim kaç olsun? 100 maç yönetmiş olsun. Yani 100 ile ilgili de insanlar bir şey bulabilirler artık. Çünkü iş o noktaya geldi. Yani gerçekten bir yasa dışı bahis bağlantısı çıkarsa, ki şu an hala somut bir gördüğümüz şey yok bizim. Ama çıkarsa insanlar da haklı. Yani kendi maçlarında özellikle tabii aleyhlerinde olan kararlar konusunda bir şaibe oluşacak. Bir hak araması olacak. Kulüpler de bu da devreye girecek tabii. Bunlar sade vatandaşlar ama kulüplerin burada sessiz kalması mümkün değil. Bu hakemlerin yönettiği maçlar açısından. O yüzden gerçekten çok bilinmezli bir dönem bizi bekliyor. Geçmişe dair yaptırımlar ne ölçüde olabilir? İşte şampiyonlukların elinden alınması, yok küme düşme, düşmeme konusu konuşulacaktır muhakkak. Ama işte İngiltere'de benzer bir durum var şu an City üzerinden. Bununla ilgili böyle net şeyler söylemek de açıkçası kolay değil. Peki diğer bir mesaja geçeyim. Mert Bey selamlar, Kocaeli'nden Bülent. Milli takım için Uluslar Ligi'ni avantaja çevirmek mümkün aslında. Örneğin Deniz Gül'de ısrar edip Barış'ı etkili olduğu yerde oynatmak, ekleme yapmak gençlerden, örneğin İlhan gibi demiş. Evet, zaten az önce söylemeye çalıştığım o, bazı milli takımlar, bazı teknik direktörler bir deneme olarak, bir fırsat olarak düşündüler. Öyle çok sonuç baskısı olmayan tabii ülkeler var ama bizde biraz da sonuç baskısı da oluyor. Bizde bir de eleştirme kültürü de yoğun olduğu için şimdi Montella bu dönemi deneme için kullansa, bu sefer de tarihinde ilk defa A Ligi'ne çıktın, neden deneme yapıyorsun? İşte başarılı olmaya çalışsana, işte lider bitirmeye çalışsana denebilirdi. Biraz ben bu ülke insanını ve insanları genel olarak tanıyorsam böyle denirdi. O yüzden yani Montella şu an ağzıyla kuş tutsa pek yaranamayacak gibi. Çünkü çok yıprandı, çok kredi kaybetti Dünya Kupası'ndaki iki maçla ve sonrasındaki açıklamalarla. O yüzden bugün hani deneme olarak kullansaydı falan diyenler, dinleyicimizden bağımsız genel düşünüyorum, bugün Montella'yı deneme yaptığı için de eleştirecekti bence. Bu benim fikrim. Mert Bey, UEFA ya da FIFA bu olayları yakından takip ediyor mudur? Ceza ya da Avrupa'dan men cezaları gelir mi? Lig iptaline kadar uzanan bir süreç olur mu? Demiş. Programa gelmeden Twitter'a baktım. Fatih Doğan ki kendisi daha çok işin, hani futbolun siyaseti tarafında da etkili bir isim. O bir tweet atmış bir saat önce kadar. UEFA Türkiye'deki olağanüstü gelişmeleri yakın takibi aldı diyor. Türkiye'de neler oluyor diye soran UEFA'nın gözlemci gönderme hazırlığında olduğu öğrenildi demiş. UEFA tabii ki takip ediyordur, bakıyordur. Duruma göre belli cezalar da gelebilir tabii ki, ama şu aşamada çok daha erken süreç, bir de öyle hemen sonuçlanmayacak gibi. Yani bu işler şu anda gözaltıyla başladı. Duruma göre cezaevine gönderebilirler, adli kontrol şartıyla serbest kalabilirler, daha iddianame hazırlanacak, bu davalar görülecek ve sonra da cezalar, olası cezalar açıklanacak. Bunlar bir yılı, belki bir buçuk yılı bulacak gelişmeler. O yüzden hani UEFA'nın sıcağı sıcağına bir yaptırım uygulayacağını ben pek zannetmiyorum. Sonuca göre bir şeyler yapacak gibi düşünüyorum, ama tabii ki uzman yorumlarını da burada dinlemek lazım. Bu benim kişisel fikrim. Metehan Civek, Türkiye'de futbol kitlelerin algısını değiştirmek için çok büyük bir araç olarak kullanılıyor demiş. Öyle. Futbolla ilgili benim de düşüncem çok farklı değil. Zaten geçenlerde bir kitap önerdim işte. Bu hafta çok da reklamını yaptık. Grigori Petrov'un Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde futbol başlığı altında bir bölüm var. 4-5 sayfalık ve ondan ufak bir kesit okudum. 1923'te yazılmış bir kitap olduğunu düşünürsek, o dönemde futbolun ne anlam ifade ettiği ve aslında o kadar da anlam ifade etmemesi gerektiği, futboldan çok daha öncelikli şeyler olduğu, bir ülkenin sadece futbolla değil, ki futbolda iyi olmak kötü bir şey değil, iyi bir şey, ama sadece futbolla değil diğer şeylerle aslında övülmesi, bilimiyle, ekonomisiyle, üretkenliğiyle, eğitimiyle, işte tarımıyla, asıl önemli olan şeyler bunlar. Futbol bunların gerisinde, kesinlikle izleyen içinde, bence oynayanlar içinde. Ama maalesef Türkiye'de öyle bir ortam yok. Herkes için futbol çok çok önemli. Aslında biz de bu sayede para kazanıyoruz. Futbol Türkiye'de çok önemli olduğu için biraz tezat gözüküyor, ama bence bu kadar önemli de olmaması lazım. Hani bunu konuşup diğer önemli şeylere de vakit ayırmamız lazım, ama pek öyle olmuyor. Yani futbol hayatımızın çok büyük bir kısmını maalesef kaplıyor ve diğer yerlere de alan kalmıyor. Sonuçta biz bilgisayar değiliz, yapay zeka değiliz, sonsuz bir işlemcimiz yok. Sınırlı yani bizim beynimizde. Belli bir kapasitede işlem yürütebiliyor ve onu sadece futbola doldurursan diğer şeylere bir alan kalmıyor. Haliyle o konuları boş geçiyorsun futbolla ilgilendikçe. Ve maalesef de işte söylediğim şey, sürekli önümüze futbolla ilgili de bir şey konuyor. Ve daha sürecinde başlangıcındayız. Daha neler gelecek önümüze, bu iş onu gösteriyor. O yüzden bilemiyorum. Çok bu konuda iyimser değilim. Son mesaj. Öyle reklam arasına gideyim. Almanya'da bir bakan sabah okula çocuğunu bıraktı diye haber yapıldığında istifa etti demiş. Bunu hiç görmedim ben. Böyle bir haber mi var yakın zamanda? Ama Türkiye'de bu istifa mekanizması neden çalışmıyor demiş. Demek ki bozuk. Tamir de edilmiyor. Kendi haline bırakılmış. Şöyle gelmiş, öyle gidiyor. Peki 14.20 ara vakti.
1: Mert Elam ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
0: 14.22 saatlerimiz, Cuma günü Hat-Trick'te karşınızdayım. Birçok dinleyici de tabii program açılışında belki kaçıranlar yazmışlar. Abi senin Cuma öğleden sonra ne işin var Hat-Trick'te diye. Mehmet Ünlü de Cuma öğleden sonra sesini duymayalı uzun zaman oldu demiş, gülmüş. Az önce Batıkan'la konuşuyorduk içeride. Ben de hatırlamıyorum en son ne zaman Cuma'dan sonra geldim de programa katıldım. Bayağı olsa gerek. Hatırlamıyorum gerçekten. Yakın zamanda kesin yok da uzun zaman olmuş olması lazım. Ama bir değişiklik oldu bakalım. Cuma günü de aynıymış gerçi. Stüdyo içerisi falan değişen bir şey olmuyor. benim adıma, ama gündem tabii çok bugün değişik.

Onu söyleyebilirim. Mehmet Ünlü bir de Türk futbol tarihindeki en sıkıcı ve en problemli milli arası bu milli ara oldu sanırım demiş. Yani sıkıcı değil. Ben ona katılmıyorum. Çok eğlenceli. Çok gelişme var. Sıkıcı olunca gelişme olmaması lazım bence. Hani sıkıcı gelişmeler belki ama bir hareket var en azından konuşabileceğimiz. Ama tabii gelişmeler olumsuz olduğu için çok keyifli programlar olmuyor benim adıma da. Ama en problemli milli ara olduğu kesin. Yani milli takım felaket. Sonuç olarak da işte İtalya maçındaki oyun olarak da. Şimdi Belçika maçında kim bilir neler olacak. Ben iyi şeyler bekliyorum bugün gerçi ama belli de olmaz. Diğer tarafta zaten gelişmelerle ilgili konuşmak bile abes. Orası felaket gözüküyor şu aşamada. O yüzden evet değişik. Ali abi yine yok. Bakalım pazartesi inşallah gelirse onunla da ucundan bu gelişmeleri bir konuşuruz. O da muhakkak tabii takip ediyordur gündemi. Batuhan Ergüven, Montella eliyle kaplumbağa yakalasın da kuşa daha sonra bakarız diyerek bir de ben vurayım demiş İtalyan çalıştırıcıya. Değişik bir eleştiri olmuş. Onu gördüm, not almışım. İspanya Malaga'dan selamlar. Malaga'dan selamlar. Adım Ertuğrul. Ben futsal milli takımında görev yapmış bir kaleci olarak milli takımdaki adamcılık yüzünden İstanbul Üniversitesi futsal takımı olarak 2011-2015 yılları arasında üniversite lig ve ligler bazında tüm kupaları alıp üniversiteler arası Avrupa Şampiyonası'nda Final Four oynamış takımdan kimseyi almamışlardı. Adamcılık hep vardı ve devam ediyor demiş. Selamlarını göndermiş. Valla bu mesajı okuduğumda çok üzüldüm. Hani tabii bu beyanları doğru kabul ederek bunları ben de konuşuyorum. Yani böyle bir başarının mimarı oyuncuları almamak ne demek? Hiçbir oyuncu almamak ne demek? Anlaşılır gibi değil ama işte Türkiye'de dediği gibi bir adamcılık düzeni var ve sadece futbola özgü, üst seviyeye özgü şeyler de değil. Şimdi bugün ET Spor'un yayınında Ahmet Selim Kul bir anekdot paylaştı. Valla onu okurken de üzüldüm. Bir hakem arkadaş ulaşmış ET Spor'a. Savcılar şikayet dilekçesi vermiş. Ve şimdi okuyacağım yer U17 ve ikinci amatör lig seviyesi. Burada diyor U17 ve ikinci amatör lig maçlarına il hakem kurulu tarafından dönüşümlü olarak atandım. Ancak maçın başlamasına 2 saatten az bir süre kala saat 11.28'de dönemin İHK üyesi, yani il hakem kurulu üyesi ve atama sorumlusu Tarık Tekin tarafından telefonla aranarak görevimin üzerimden alındığı bildirildi. TFF'nin el kitabına göre maça 2 saat kala yetki tamamen ilgili hakeme geçer. Bu açık kural ihlaline karşı verdiğim şikayet dilekçelerim işleme alınmamış, tarafıma resmi bir kayıt numarası dahi verilmeyerek takipsiz bırakılmıştır. Şikayet haklarımı kullanmamın hemen ardından İHK üyeleri tarafından "Sen bizi şikayet ettin, şimdi biz de seni disipline vereceğiz" şeklinde açıkça tehdit edildim. Dernek binasındaki makam odasında Ferdi Karadoruk tarafından, ki gözaltına alınan isimlerden birisi o da, Ferdi Karadoruk tarafından "Sen Tarık Tekin'i yalnız mı sandın lan? Bu saatten sonra sağlıklı şekilde hakemlik yapabileceğine inanıyor musun? Hangi abilerinden yardım aldıysan git. Şimdi onlar kurtarsın seni" şeklinde ağır baskı ve mobbinge maruz kaldım. Sonrasında Ferdi Karadoruk vize telafi sınavlarında yine bu hakemle karşılaşmış ve burada isim de vermiş ama ben hadi ismi vermeyeyim. "Akıllandın mı?" diye sormuş. Bu arkadaş da "Doğrudur abi, maçlara çıkıyorum" yanıtını vermiş. Karadoruk da "Çık bakalım şimdilik" ifadelerini kullanmış. Bunlar tabii sadece bir örnek. Yani dünden bugüne birçok eski hakem, mevcut hakem, gözlemci, MHK, hatta üyeleri dahil Mustafa Kamil Abitoğlu savcılığa gittiler. Bildiklerini anlattılar. Büyük ihtimal bilgi belgeler de eklenmiştir bunlara. Ve daha soruşturma dallanıp budaklanacak gibi gözüküyor. Ama dünkü o ses kaydında özellikle işte bu bir devlet görevi mesajı Ferhat Gündoğdu'nun çok dikkat çekici. Zaten mobbing
çok net gözüküyor, anlaşılıyor o konuşmalardan. Orası da felaket. Kerem Ersoy'un da hiçbir şey diyemediğini sonuçta, hani üstü, o da nezaketini korumuş, iyi de yapmış. Bir de bu konuşma da tahmin ediyorum ki izin dışında da kayda alınmış Kerem Ersoy'un. Yani bu materyal söylenene göre Ferhat Gündoğdu'dan çıktı. Yani kendi kaydetmiş bu görüşmeyi. Neden kaydetmiş? Herkese görüşmesini böyle kaydediyor mu? Bunu başka insanlara mı gönderiyor? İşte bağlı olduğu diyeyim, hadi en naif tabirle. Neden böyle bir önlem alıyor? Ne amaçla bunları yapıyor, bu kayıtlar? Daha ne kadar kayıt var? Ses kaydı kendi bilgisayar ve telefonunda. Bunlar da çok önemli. Onların kimlerle paylaşıldığı çok önemli. Ve şu anda da bir her takım taraftarı işte kendi üzerinden okuyor, kendi maçları üzerinden. Okunması da çok normal. Burada kime hizmet ediyor? Yani böyle bir oluşum varsa bu oluşumun hizmeti nedir? Bir kulübü kayırmak mı? Bir kulübün önünü kesmek mi? Yasa dışı bahisten işte para kazanmak mı? Para aklamak mı? Nedir bu dert? Bir güç gösterisi mi sadece, ki onun da tabii cezası var. Nedir tam olarak amaçları? Onun da tabii bir an önce ortaya çıkması lazım. Yoksa her maçla ilgili şaibe olacak. Bu da pek iyi bir şey değil. Şu ana kadar spesifik maçlardaki kararlarla alakalı bir şey ortaya çıkmadı ama işte atamalarla ilgili Yasin Kol'un devrede olduğunu bugünkü WhatsApp yazışmalarında gördük. Bu bile zaten aslında büyük bir skandal olmaya yeter. Ama maçtaki kararlarla ilgili konuşmak için elimizde hala bir belge, bilgi olmadığını da söyleyeyim. Peki diğer mesajlara geçeyim. Murat Bey son göndermiş ama bunu yayında okumayayım. Ama yayın dışı okumuş oldum. Adamcılık sadece memurluk veya kurumsal yerlere girmek için değil, özel sektörde bile adamın varsa işe girebiliyorsun, yoksa oralara da giremiyorsun demiş. Maalesef evet, onun da farkındayım. Bu ülkede yani sadece iş olarak da düşünmemek lazım. Yani bir işini, yani maaşlı bir iş olarak da düşünmemek lazım. Dışarıda bir işini halletmek için de bir tanıdığa ihtiyacım var ki hani ben de kendi adıma söyleyebilirim. Zaman zaman o tanıdıklara ihtiyaç duyuyorum işimi yaptırabilmek için. Ki benim öyle çok elim kolumda uzun değildir ama bazen oluyor. Maalesef zaman zaman ben kendimi de eleştirmekten şey yapmıyorum. Bu bir eleştiri olarak da düşünebilirsiniz, öz eleştiri. Buna ihtiyaç duyuluyor çünkü bazen gerçekten yapmam gereken ya da yaptırmam gereken bir şey oluyor ve kendi haline bıraksan olmayacak. Birini devreye almak gerekebiliyor. Her yerde var yani böyle bir şey. Ve hani Ferhat Gündoğdu artık birinin adamı mı değil mi, ben olabileceğini düşünüyorum sonuçta. O kadar tek başına bir gücü olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka ondan, hani okyanusta daha büyük balık her zaman vardır denir ya, daha büyük balık her zaman vardır. Onların gücüyle geldiğini ve onların gücüyle hareket ettiğini düşünüyorum. Ama işte bu da çok sanal bir güç oluyor. Yani gücünü kendinden değil de başkasından aldığın zaman, o başkasını çektiğin anda sen de güme gidiyorsun. Bu kadar basit. O yüzden bir insanın en büyük gönül rahatlığı da herhalde gücünü kendisinden almasıdır. Kendi tırnaklarıyla kazıya kazıya bir yerlere gelmesidir. İşler kötü gittiğinde de yine çalışarak, mücadele ederek yukarı çıkabilirsin. Öyle ne denilmişlerdi? Bir bununla ilgili güzel bir söz vardı. Yani merdivenleri böyle tek tek kendin çıkmazsan, tepeden inme getirirsen tepetaklak olursun. Bir anda aşağı gidersin ama kendin tek tek çıkarsan, hani iki basamak inersin, sonra tekrar çıkarsın. Yani çok büyük problem değil ama tepeden inme geldiğinde sıkıntı büyük oluyor. İstanbul'dan Mahsun, Türkiye'de her kuruma liyakat şarttır, hatta farzdır demiş. Ve beni de ta Sabri abinin, Sabri Ugan, onu da analım,
rahmetle programlarından beri takip ediyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Yani 2013 falan benim ilk Radyo Spor'da